0: en az 2 saat ya da yastığınıza bir havlu serersiniz, bone geçirirsiniz kafanıza, sabah uyandığınızda saçınızı hemen sulandırılmış şampuanı döküp bir köpürtüp öyle suyun altına tutarsınız.
1: Arınır mı kolay? Yani zeytinyağlı arınır. Bakımlar genelde.
0: Vallahi ben her hafta yapıyorum.
1: Maşallah.
0: Çünkü eğer nasıl bir çiçeğe su vermezsen kurursa insan da öyledir. Yani o çiçeğe bakacaksın.
1: Evet.
0: Bakmazsan gidiyor. Hani eskiler ne derdi? Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
1: Öyle, öyle.
0: Biz eskiden geçmişten günümüze
1: taşıyorsunuz.
0: Taşıyoruz bunları.
1: Reçeteleri. Çok evet. da güzel bir iş yapıyorsunuz. Çünkü biz gerçekten farkına varalım varmayalım kirleticilere çok maruz kalıyoruz.
0: Çok.
1: Dikkat ediyorum, organik ürün kullanıyorum deseniz bile havamız, suyumuz
0: organik
1: istediğimiz.
0: Diye bir şey de yok yani.
1: Tabii bir yandan da o kavramın aslında içinin çok da dolu olmadığını biliyoruz. Peki saçına böyle hafifçe bir renk vermek isteyen ama boyamak istemeyenlere ne önerirsiniz?
0: Boyamak istemeyen, mesela sarışın olmak isteyenlere eskiden papatyayı kaynatır, suyunu sürer, güneşte dolaştırırlardı. Mesela papatya, Alman papatyası var, bilmem sarı papatyaları diyelim. Zeytinyağında yine benmari usulü böyle bir tutam alıp zeytinyağında benmari usulü iyice kaynatıyorsun. O su sararıyor. Hatta içine bir çay kaşığı da zerdeçal katarsın. Bunu saçına sürersin, ertesi günü yıkarsın, saçın böyle hafif sarı tonu olur, tamam mı? Ya da bir çorba kaşığı zerdeçalı 2 su bardağı suda 5 dakika kaynatırsın, çay gibi demlenir, o suyu saçına sürersin, altın sarısı olur. Yarım saat sonra yıkarsın, olur altın sarısı.
1: O kadar
0: sarısı.
1: Hızlı bir değişim.
0: Aynı zamanda da ne yapar? Saçı güçlendirir.
1: Zerdeçalı çok övüyorlar. Bu arada zerdeçalla ilgili çok haber duyuyorum.
0: Zerdeçalı ilk 17-18 sene önce, o zaman yazıyordum Hürriyet'te, Kelebek'te, şaşırmıştı millet.
1: Yani, nedir bu diye.
0: Bu nedir diye. Hani biz o zaman tazesini bulamazdık. Ninem tozundan yararlanırdı. Zerdeçal çok önemli bir şeydir. Antibakteriyeldir. İnsanları hastalıktan korur. Zerdeçaldan, hatta ilk ben bir tarif verdim, sonra bütün şimdi hekim arkadaşlar da onayladı.
1: O zaman parantezi açalım, şimdi tam da bağışıklığımızın güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Ne önerirsiniz?
0: Şimdi taze zerdeçal marketlere kadar indi. Mesela diyelim ki 5-6 tane zerdeçalı rendelediniz. Yıkayın, kabuklarıyla rendeleyin. Bir cam kavanozun içerisine koyun. İçerisine 2 çorba kaşığı karabiber koyun. Toz karabiber ya da çekilmiş karabiber. 1 çorba kaşığı pul biber koyun. Korkmayın, acı olmayacak. 1 tutam nane koyun. 1 çorba kaşığı dolusu. 1 tatlı kaşığı kimyon koyun. Ondan sonra ince ince limonu rendeleyin. Ondan sonra bunları üzerine iyi zeytinyağı doldurun. 2 misli, 3 misli. Kavanoz böyle bir kavanoz olacak.
1: Büyük bir 800 mililitrelik gibi değil mi?
0: Evet, 1 kilo olacak. Onu karıştırın. Bir gün bekletin. Ertesi günü her sabah 1 çorba kaşığı sofranıza koyun. Sabah ekmeğinizi batırın, yiyin.
1: Kahvaltıya bu getireceğiz bunu.
0: Sizin bütün önemli hastalıklardan sizi korur.
1: Müthiş bir formül bu.
0: Evet.
1: Herkes yiyebilir mi Sunan Hanımcığım?
0: Herkes yiyebilir. Çünkü şekeri olan da yiyebilir. Sadece bir deneyim yapsınlar. Yüksek tansiyonlu olanlar da. Hani ama acı olmuyor. Korkmayın. Hiç acı tadı gelmiyor. Çünkü karabiber zerdeçalın emilimini yükseltiyor. Daha fazla yararlı hale getiriyor.
1: Bir de yağ değil mi? Zerdeçal yağla buluşmak istiyor.
0: Yani inanılmaz bir kahvaltı ve isterseniz, yapamıyorsanız onu karıştırıp çorbalarınıza koyabilirsiniz.
1: Hazır üzerine hemen şöyle biraz gezdirip.
0: Evet, inanılmaz faydalı bir şey.
1: Peki bu mevsimde biz çok konuşuyoruz. Zencefili mesela çok konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Zerdeçalı artık konuşmaya başladık. Tazesini de buluyoruz
0: Kesinlikle.
1: Diye. Sizin kendinize uyguladığınız bu zerdeçallı karışım dışında benim mutlaka dolabımda elimin altında vardır. Ne zaman boğazım biraz böyle
0: gıcık
1: olursa, gıcıklanmaya, kımıldanmaya başlasa.
0: Çocuklarım hiç ilaçla büyütmedim.
1: Maşallah.
0: Mesela zencefili dilim dilim kesersiniz. Hı hı. Az önce televizyonunuzda da yaptık. Bir tane de limonu böyle dilim dilim kesin. Üzerine bal koyun. Üzerine böyle mesela diyelim ki bir limon, biraz zencefil, 250 gram kestane balı koydunuz. Hı. Bu benim kendim için yaptığım bir şeydir. Ve buzdolabına koyduğunuz zaman zaten o kendiliğinden suyunu bırakıyor.
1: Evet, değişik bir şurup gibi oluyor.
0: Çocuklarınıza birer çorba kaşığı içirin, bebekler hariç, ilkokula giden çocuklara. Siz de isterseniz bir kahve fincanını yudum yudum için, öksürük, bronşit, hastalık, hiçbir şey kalmaz.
1: Bunu ayrıca sulandırmıyoruz. Bu zaten kendisi sulanacak.
0: Kendi zaten, değil mi? Hayır, limon. Kesinlikle su koymuyorsunuz. Hı-hı.
1: Limon suyunu bırakacak.
0: O kendi zaten limon suyunu bırakıyor, zencefil suyunu bırakıyor. Doğal bir ekstra şurup oluyor sizin için. Yani tamamen şifa kaynağı.
1: Evet, bu mevsimde bu ve dolabımızda
0: bol
1: olsun.
0: Bol naneyi koyun bir suya, kaynar suya. Hı hı. Bir dilim limon koyun içerisine. Onu da için. O da sizi hani yediğiniz toksit maddeleri, hı hı, vücudunuzdan atması için.
1: Şu dönemde hepimizin ihtiyacı var. Çünkü hep kapalı alanlara geçtik ister istemez.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biraz temizlenmemiz lazım. Evet. Şimdi ben size bakınca maşallah hep söylüyorum. Hep maşallah diyorum ama.
0: Sağ olun.
1: Bir kez daha şimdi dinleyicilerimiz göremiyorlar. Ben anlatayım. Hakikaten pırıl pırıl bir
0: sağ
1: cildiniz var.
0: Benim.
1: Bunun bir sırrı var mısın ablacığım?
0: Sevgi. Ben çok sevgi dolu bir insanım. Bu da hem içime hem dışıma, etrafıma yansıyor. Tabii ki kişi kendini severse etrafını da sever. Yaradanı yaradandan ötürü çok sevmek lazım. Hiçbir zaman insan ayrımı yapmadan hayvanları sevmek lazım. Lütfen lütfen hayvanlara,
1: evet,
0: zulüm etmeyin. Lütfen yani bir ses duyduğunuzda çıkın. Onlar sadece ağızları yok, dilleri yok ama her şeyleri yerinde. Onlara bir kap su, biraz yemek,
1: evet,
0: bir barınak. Lütfen ben
1: çok zor bir şey değil. Evet.
0: Çok seviyorum. İnanın her sabah elimde iki torba sahile iniyorum. Orada yavru kediler var. Köpekler var. Onları ayrı ayrı besliyorum.
1: Her evde kalan yiyecekler oluyor. Evet, İlle de para harcayıp bir
0: çöpe
1: şey almanıza
0: atmayın.
1: Gerek yok.
0: Evet,
1: evet. Sonuçta onlar da artık bizimle
0: kuşlar
1: beraber
0: bile
1: yaşıyorlar.
0: Kuşlar bile kapımda bekliyor.
1: Maşallah.
0: Martılar cama vuruyor. Onları besliyorum. Yani
1: maşallah. Aslında siz besleniyorsunuz.
0: Evet.
1: Değil
0: ben
1: mi?
0: Besleniyorum.
1: Siz besleniyorsunuz aslında onlara, evet, yardımcı olmaya çalışırken. Peki ne sürüyorsunuz yüzünüze,
0: kendi
1: cildinize?
0: Markamı.
1: Kendi markanın.
0: Sunaduvanka.com.tr'ye girsinler.
1: Hı hı.
0: Ben Türk markasıyım her şeyden önce. Artık
1: yerli
0: Türkiye'nin
1: üretim.
0: Her yerine franchise veriyorum. Hanımların çalışmasını istiyorum. Diyorum ki çalışın, para kazanın, ailenize katkıda bulunun. Çalışan demir pas tutmaz.
1: Doğru, doğru. Bir de böyle zevkli bir iş yapacaklar,
0: evet,
1: değil mi?
0: Zevkli bir iş yapacaklar. Güzellik salonları açıyoruz. Türkiye'nin her yerine. Her yerine. Bütün şehirlere. Van'a açtık. 17 Kasım'da Van'a gidiyorum. Van'da bir etkinlik var. Antalya'da açtık. Sağlıkla güzelliği birleştirdik. Orada Profesör Doktor Tolga Temel'le birlikte işbirliği yaptık. Çünkü artık doktorlar da doğaya dönüş yaptı.
1: Hmm.
0: Efendime söyleyeyim, ben uzun bir yoldan geldim. Arabistan'dan geldim. Ses
1: bende, evet,
0: de gidiyor.
1: Evet, sağ olun. Ayağınızın tozuyla,
0: evet,
1: geldiniz.
0: Ondan sonra işte Bahçeşehir'de yerimiz var. Bağdat Caddesi'nde yerimiz var. İnşallah Allah utandırmasın.
1: İnşallah.
0: Hani
1: milli servet
0: olsun diye düşünüyorum.
1: Bu toprağın bitkileri, bu, evet, toprağın meyveleri,
0: aynen,
1: değerleri,
0: öyle,
1: bu toprağın
0: öyle
1: bilgisi. Sonuçta siz de bunları büyüklerinizden öğrendiniz.
0: Kesinlikle.
1: Ve bizlere anlatmaya çalışıyorsunuz.
0: Bilginin paylaşınca yüceliğine, değerine bilmek lazım. Ben de hemen hemen ilk televizyona çıkışım 80-86. Siyah beyazdı ve Orhan Buran vardı. Allah rahmet etsin. Cenk Koray. Çok heyecanlıydım. O zaman böyle silikonlar patlıyor, insanlar masada kalıyor falan. Ben de doğal yöntemle yapıyordum her şeyi yine. Dediler ki Suna bu çok değerli, lütfen gel anlat. Ay, evet. Nasıl anlatırım? Öyle bir heyecandan gittim. Allah rahmet etsin Cenk Koray. Abla dedi, ne dedi korkuyorsun? Ben ilk televizyona çıktığımda kriz geçirdim, kimse fark etmedi.
1: Çok normal.
0: Sen dedi, lütfen dedi, heyecanlanma. Çok güzel bir anı kaldı. Allah gerçekten nurlarda yatsın. Çok bana çok moral vermişti ilk çıktığımda. O günden bugüne işte elimizden geldiği kadar
1: hep öğrenmeye ve anlatmaya devam ediyorsunuz,
0: devam
1: değil mi?
0: Ediyorum.
1: Evet. Maşallah. Bunun da sonu yok.
0: Da
1: yani
0: sonu yok.
1: Sürekli evet. Bakıyorsunuz yeni bir bitkiden bahsediliyor. Ama ben hazır sizi yakalamışken bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi bizim elimizin altında internet var. Bir bitki evet. duyuyoruz, bir yöntem duyuyoruz. Hemen Hı-hı. bakıyoruz, araştırmaya çalışıyoruz. İnternet bu konuda bir derya.
0: Derya.
1: Ama ne tarafa baktığınıza göre sizi boğabilir de
0: Evet.
1: size yüzme de öğretebilir. Hı-hı. Şimdi biz internetteki bilgileri, özellikle bitkilerle ilgili olanları nasıl değerlendirmeliyiz Suna ablacığım? Herkes bir şey söylüyor çünkü.
0: Doğru insandan, doğru kaynaktan, araştıran, bilen, bilimsel yönünü araştıran insanlardan öğrenin. Çünkü çok bilgi kirliliği var. Evet, her şey ayağımıza geliyor, önümüze geliyor ama ben bile hala bilmediğim çok şey var ve ben gidiyorum biz Yeditepe Üniversitesi'ndeyiz, farmakoloji bölümü var orada, çok profesör değerli Hülya Hanım var, çok değerli Bilesin. Arkadaşımız değerli profesör Erdem Yeşilada var, bu konuda profesör kendisi. Bir şey olduğu zaman sormamız lazım. Eğer sorarsak her şey daha güzel olur. Soru sormak kadar güzel bir şey yoktur.
1: Hele de cevap veren yetkinse.
0: Evet, bir de araştıracaksın. Ben bile hala araştırıyorum. Diyorum ki hocam, bunu söylüyorum, acaba bunun bilimsel
1: tarafı nedir?
0: Tarafı nedir? İnsanlara zarar vermek istemiyorum ben. Ah der Suna, keşke herkes senin gibi olsa. Çünkü yani bu iş...
1: biraz da popüler olmak için galiba, evet, böyle evet. insanların ilgisini çekecek, özellikle de bazı hastalıklar için çok konuşuluyor.
0: Ama
1: biraz sanki
0: insan moralleri... çok değerlidir. Her insan çok değerlidir ve dikkat edilmesi, tecrübe ve deneyim olmadan asla kullanılmaması lazım. Her ilacın nasıl çoğu zarar, azı kararsa, her bitkinin de bir dozajı vardır.
1: Hı hı.
0: Onu dozajında aldığın zaman faydalı olursun, öbür türlü zarar görürsün.
1: Şimdi bir ilaç piyasaya sürülmeden önce onun klinik çalışmaları
0: Kesinlikle.
1: Yapılıyor, uzun zaman çalışılıyor.
0: Ya ben krem yaptım, her bir kremin 80 sayfa klinik raporu vardır. Aynı Avrupa nasılsa ben de aynısını yaptım.
1: Zaten olmak zorunda,
0: evet,
1: standardını yakalamanız
0: gerekiyor.
1: Aynısını
0: yaptım ya. Sağlık Bakanı onaylı, patentli bir merdiven altı çalışmadım. Koskoca Yeditepe Üniversitesi'nin eczacılık bölümünün 80 kişi bize çalışıyor. Yani her bir ürünün kaç kere klinik raporları vardır.
1: Bütün bunları bir Türk kadınından duymak,
0: evet,
1: bizim için çok anlamlı.
0: Çok teşekkürler.
1: Yaptığınız iş yeni kadınlara dokunmak ve onlara yeni ufuklar açmak da ayrıca güzel.
0: İnşallah.
1: Üstelik de bunu insanların sağlığı için yapıyorsunuz. Yolunuz açık olsun Suna ablacığım.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İnşallah başka programlarda yine görüşmek üzere.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başarılar.
1: Teşekkürler.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
6: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir insanın tek başına hiç kimseyle görüşmeden bütün ihtiyaçlarını karşılaması, bu şekilde hayatını sürdürmesi mümkün müdür? Veya böyle yapması iyi midir?
1: Şimdi daha önce zaman dilimler de bu benim hatırıma gelmedi değil. Gideceğim. Yani anlatırlar ya, okyanusta bir adaya tek başına, küçük bir ada. Orada tek başına yaşayacaksın. Ondan sonra düşünüyordum. Ekmek lazım. Öğrenirim. Üst baş lazım. Dokumayı öğrenirim.
2: Doktor lazım.
1: Hastalık ilaç lazım. Onları araştırırım.
2: İlaç
1: ya lazım. Sonra hatıma ne gelse şey yapayım. Ama diyorsun ömrüm bunları araştırmakla geçecek, bir gün ölüp gideceksin, tamam mı?
0: Hazır senin için araştırmışlar varken.
1: Değil mi?
0: Yani.
1: Allah-u Teala bizi öyle yaratmamış ki. Mesela şeyde Saadet-i Ebediye kitabında anlatırken Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh orada naklediyor. Buyuruyor ki insan nazik hassas yaratılmış. Allah-u Teala bütün mahlukatın yiyeceğini yarattığı gibi insanınkini de yaratmış. Dolayısıyla insan yiyeceklerini, mesela buğdayı katır kutur yiyemez. Ama koyun, keçi, sığır bunlar çok rahat yer. Hatta hoşuna da gider.
0: Kıtır kıtır yer yani.
1: Kıtır kıtır yer. Ama insan yiyemez bunu. Yani bunu öğütecek. Yahut da o şeyi, hani kavurka diyorlar ya, kavuracak öyle yiyecek.
0: Pişirmesi lazım.
1: Diğerlerini aynı şekilde. Eti çiğ yiyemez. Mutlaka bunlar şey yapmaz. Dolayısıyla Allah-u Teala bizi bir arada sosyal bir varlık olarak yaratmış. Ve Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki herkes bir iş için yaratılmış. Herkes ama. Mesela el mahareti çok kuvvetli olan var. Ondan sonra ne bileyim ben, sesi farklı olan var. Ayaklarıyla yaptığı vardır. Düşünceleriyle yaptığı vardır. Birisi ilim ehlidir. Birisi aynı şekilde el mahareti yüksektir, sanatkardır. Birisi mesela kadın olsun, erkek olsun, yemek pişirme konusunda çok mahirdir. Birisi iğne ve hani terzilik yapmakta mahirdir falan. Dolayısıyla bunlar kabiliyetlerine göre bakmışsın. Bu insanlar terziydi, fırıncıydı. Ondan sonra bir taraftan da aynı şekilde tarlası tapanı var, çiftçidir, onu öğrenmiştir. O da tarlayı sürüyor, ekiyor, buğday ekiyor, arpa ekiyor, yulaf ekiyor, fasulye ekiyor. Neyse, meyveler ekiyor falan. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizi birbirimize muhtaç olarak yaratmış. Yani sosyal bir varlıkız. Hayvanlar içerisinde müstakil yaşayanlar var. Toplum halinde yaşayanlar var. Toplum halinde arılar ve karıncalar gösteriliyor. Kur'an-ı Kerim'de de gösteriliyor. Müşterek çalışıyorlar onlar.
0: Evet.
1: Şeyler itibariyle.
0: Toplu yapıyorlar. Çalışıyorlar.
1: Bazı hayvanlardan tek başına hareket edenler var. Veyahut da yavrusunu dünyaya götürüp bir müddet sonra onları da kovuyor. İşinizin başına bakın falan. Kendi başınızın çaresine kendiniz bakın şekliyle. Ama insan öyle değil. Peki insanlardan da var mı? Batırlar yapıyor. 17-18 yaşına gelen kız çocuklar olsun, erkek çocuklar olsun evden atılıyor. Git diyor, kendini ev buldu. Hatta Almanya'da bir arkadaşı anlatmıştı. Serbest meslek sahibi de. Dedi bir Alman genç gelmiş dedi. İşte demiş babasının evinde oturuyor falan. 18 yaşına girmiş çocuk. Demiş git ev bul. Burada kalamazsın. Kalacaksan demiş, o oturduğun odanın demiş kirasını vereceksin. Elektrik, su parasını hepsini ortak
0: olacaksın. Mutfağa da ortak olacaksın. Masraflara.
1: Yani demiş, bende bir şey yok. Şimdi bunlar şey yapınca, mesela bu şeyler falan, kaplan cinsi var. Tamam, yavrusunu doğru şey yapıyor, belli bir yaşa girdiğinde kusura bakma diyor, öğretme hadi güle bile. 18 yaşında
0: git kendini avlan.
1: Evet. Yok artık diyor falan, şeyde yok. Ama mesela Müslüman bir aile hasreten kız çocuk için, yani evlenemese veya başka bir şey olmamış olsa, ölünceye kadar anne baba o kız evladını özürlüyse aynı şekilde Çünkü bu imanın getirdiği bir şeydir. Zaten Allah-u Teala da bize onu bildiriyor. Onu bildiriyor. Dolayısıyla biz sosyal bir varlığız, birbirimize muhtaçız. Hatta efendim hiçbir şeye ihtiyacım yoktur demek çok tehlikelidir. Çünkü İkra suresindeki bir ayet-i kerimede mealen insan ihtiyaçsız olunca elbette azar buyuruluyor. İhtiyaçsız olunca azar. Her şeyi kendi yapsa, başkasına muhtaç olmasa, benim hiç kimseye ihtiyacım yok, onu sana Allah Teala teres çeker. Ben her şeyi yapıyorum, sana da ihtiyacım yok değil mi? Allah Teala korusun.
0: Peki inzivaya çekilenler var. Bu o demek değil mi? Aynı şey değil mi?
1: İnziva. Yok değil. O değil. Şimdi inzivaya çekilen
0: o zaten ben, benim kimseye ihtiyacım yok diye çekilmiyor.
1: Ben kendisini günahtan korumak ve ruhen yükselmek için çekiliyorlar onlar. İnzivaya çekilenler. Fakat tavsiye edilmiş mi? Hani vilayet yolundaki büyükler onu tavsiye etmişler. Ama nübüvvet yolunda gelen, yani Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh vasıtasıyla yükselen evliya bunu tavsiye etmiyor. Yani halk içinde hak ile olmayı öğretmişler.
0: Daha makbul.
1: Evet, daha makbul. Yani insanların arasındasın. Onlar aynen seni kendi gitsi gibi biliyor falan. Ama senin gönlün hep Allah-u Teala ile. Zor bir şey. Ama evet. Öbürüsü inzivaya çekiliyor. Ondan sonra insanlardan uzaklaşıyor. İnsanların gözünde daha çok mübarek falan demeye başlıyorlar.
0: Tabii bir yerden sonra öyle
1: bir oluyor. Bir yerden sonra öyle demeye başlıyorlar. Ama onların niyeti yani biz kimseye muhtaç değiliz manasında söylemiyorlar. Ve bir de insanların bu ortaklık ihtiyacına insan medeni olarak yaratılmış denmektedir. Medeni olarak yaratılmış denmektedir. Yani birbirlerine muhtaçtır, birbirlerine destek vereceklerdir ve dolayısıyla insan bu şekilde yanındakini vermiş olduğu destek, onun aynı şekilde vermiş şey düşerlerle bir müddet sonra birbirlerine muhtaç olduğunu hissedecekler. Bu nereye götürür insanı? Esas muhtaç olduğu noktaya götürür.
0: Yani
1: Allah-u Teala'ya götürür. Allah-u Teala'ya götürür. Hani ihtiyatsızlık, azgınlık diyor ya Allah-u Teala. Evet. İhtiyatsızlık. Yani muhtaç olduğunu. E ne yapacaksın şimdi? Tercih ettiğin parasını verdin gene teşekkür ediyorsun. Şimdi otobüse biniyorsun, tayyareye biniyorsun, gemiye biniyorsun. Yani netice itibariyle bir kaptan var, pilotu var, seni alıp götürüyor falan. Müteşekkir oluyorsun ona. Yani parasını veriyor. Parasını versen de aynı şekilde mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, onun hocası Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri ve onların hocaları buyuruyorlar ki yani bir kimse lokanta azsa parasıyla yemek şey yapmış olsa sevap kazanır. Niye? Çünkü diğer insanın yapmak için uğraşacağı zamanı o adam harcamış, şey yapmış, bundan yükü almış. Dolayısıyla müteşekkirsin, para da versin. Hatta bir seferinde bu TGRT eski binasındayken işte Fatih'te oturuyorduk, dolmuşa bindim, getirdim. Geldim, indim. TGRT'ye yakındı dolmuşlar falan. İnerken teşekkür ettim. Dedi, parasını verdin. Dedi, niye teşekkür ediyorsun? Dedim, evet parasını verdim. Ama dedim, ben oturdum geldim. Bütün zahmeti sen çektin. Ben ücret verdim ama yani beni zahmetsiz bir şekilde kazası belası aldın getirdin. Hedefli oluştun. Onun için dedim, teşekkürüz, teşekkür ederiz falan. Adam demek ki bugüne kadar öyle bir teşekkür duymamış. Ya Allah Allah falan da şaşırdı. El ayağı dolaştı. Ne diyeceğini şaşırdı. Halbuki daha önce dedelerimiz böyleydi yani. Yapılan iyiliğe hemen teşekkür edilir. Zaten teşekkür etmemek, bilmediğini sormamak, dua istememek kibirli alet. Kibirlik alamettir buyuruluyor. Kibirlik alamettir. Dolayısıyla insan medeni yaratılmıştır. Ve birisinden bir şey gördüğü zaman başkası buna yardım ettiği gibi o da gayreti de ona yardım eder. Böylece insanlar birbirlerine yaklaşırlar. Birbirlerine müteşekkir olurlar. Bu hal birlik ve beraberlik kuvvet meydana getirir. Ve bunlar Allah-u Teala daha çok yaklaştırır. Yani birbirimize muhtacız. Hepimiz toplan kime muhtacız? Yaratanımıza muhtacız. Allah-u Teala sana bu kabiliyeti vermiş. Sana bunu. Biz Cenab-ı Hakk'ın ayrı ayrı vermiş olduğu kabiliyetleri birleştirerek bunlardan istifade ediyoruz. Ve rahat bir şekilde hayat sürüyoruz. Bunu devam ettirebilmek için de Rabbimizin emrettiği şekilde hareket edersek. Allah-u Teala imanımızı almaz. İman kalpte bulunduğu için merhametli olur. Ve insanlar aynı şekilde saldırmaz, zulmetmez. Dolayısıyla insan medeni olarak yaratılmış. öyle yaratılmıştır ki birbirleriyle karışmak, bir arada yaşamak, yardımlaşmak ve birbirinin haklarına uymak zorundadırlar. Bu haklar, vazifeler ise Allah-u Teala

0: Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
1: Hicretin 7. senesinde Hayber gazası yapıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı önce Emirül Müminin Hazreti Ömer'e radıyallahu anh verdi. Bayrağı çekip İslam ordusuyla kalaya hücum etti. Çok savaştılar. Fakat kalayı düşüremeyip geri döndüler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başı ağrıyordu. Dışarı çıkmadı. Fakat harp ediniz buyurdu. Emirül Müminin Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh bayrağı alıp savaşa gitti. Çok şiddetli savaştıkları halde kal'a yine fethedilemedi. Geri döndüler. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir defa daha bayrağı alıp gitti. Çok savaştılar. Fakat kal'a fethedilemedi. Geri döndüler. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu haber ulaşınca, yarın bayrağı öyle birisine vereceğim ki onu Allahü Teala ve Resulü seviyor, o da Allahü Teala'yı ve Resulünü seviyor. Kal'ayı fethetmeyince dönmez buyurdu. Bunu nakleden ravi şöyle demiştir. Emirül Müminin Hazreti Ali radıyallahu anh o gün orada yoktu. Gözü ağrıyordu. Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer ve Eshab-ı Kiram'dan diğerleri, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyurduğu kişi kimdir diye merak ediyorlar ve bekliyorlardı. Sa'd radıyallahu anh, o kişi ben olayım diye ümmit ederek, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözü önünde dizüstü çöktüm ve geri kalktım demiştir. Hazreti Ömer de radıyallahu anh o gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala ve Resulü onu sever, o da Allahü Teala'yı ve Resulünü sever. Kal'ayı fethetmeden geri dönmez buyurduğunu işitinceye kadar emir olmayı hiç istemezdim buyurmuştur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin radıyallahu anh huzuruna getirilmesine emir buyurdu. Getirdiklerinde mübarek ağzının suyundan Hazreti Ali'nin gözüne sürdü. Gözü derhal iyileşti. Ondan sonra ömründe hiç göz ağrısı çekmedi. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı Hazreti Ali'ye verdi. Zırhını ona giydirdi ve Zülfikar'ı eline verdi. Allah'ım bunu soğuktan ve sıcaktan koru diye dua etti. Hazreti Ali radıyallahu anh bu duadan sonra bana soğuk ve sıcak tesir etmedi demiştir. Yazın yünlü kaftan giyerdi. Hiç rahatsız olmazdı. Kışında bir gömlek giyer, asla üşümezdi. Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu veçe süratle Hayber kalasına doğru harekete geçip hücum etti. Daha askerin bir kısmı kalaya ulaşmadan kala fethedildi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kölesi Ebu Rafi radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh kalaya hücum edince bir Yahudi kılıç vurarak kalkanını elinden düşürdü. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh hemen kal'anın demir kapısını koparıp kendine kalkan yaptı. Kal'a fetholununcaya kadar kapıyı elinde tuttu. Kal'a düşünce de kapıyı sırtına koyarak köprü gibi tuttu. Eshab-ı kiram o kapı üzerinden kal'aya girdiler. Sonra kapıyı bıraktı. Ebu Rafi sonra şöyle demiştir. 7 kişi o kapıyı bir taraftan bir tarafa çeviremedik. Hazreti Ali radıyallahu anh Hayber kalasının kapısını cismani kuvvetle

Allahü Teala'nın her işinde şeriki, ortağı yoktur. Her varlığın hâlıkı, bârisi, musavviri yalnız odur. Yaratmak yoktan var etmektir. Maddeyi, elemanı yok iken var etmek ve var ettikten sonra başka bir varlığa çevirmek de yaratmaktır. Mesela insanı nutfeden, cinni ateş alevinden yarattı. Mehalindeki ayet-i kerime böyle olduğunu bildirmektedir. Yerler, gökler, bugün bildiğimiz 105 basit cisim, eleman yok idi. Bunların hepsini sonradan var etti. Elemanları, oksitleri, asitleri, bazları, tuzları birbiriyle birleştirerek, parçalayarak milyonlarla uzvi organik ve inorganik cisimler meydana getirmekte, yani yaratmaktadır. Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki, her şeyi bir sebep, bir vasıta ile yaratmaktadır. Sebepleri yapan, var eden, bunlarda aktiflik, tesir kuvveti yaratan da odur. Cisimlerin fizik ve kimya özellikleri, fizik, kimya, biyoloji olayları, reaksiyonları, onun yarattığı sebeplerdir. Elektrik, ısı, mekanik, ışık ve kimya enerjilerini ve tepkimeleri hasıl eden çeşitli kuvvet şekillerini sebep olarak yaratmıştır. Bu sebepleri, cisimleri yaratmasına vasıta kıldığı gibi, insan aklını, insan gücünü de kendi yaratmasına vasıta kılmıştır. Yaratıcı, yalnız Allahü Teâlâ'dır. Allah'tan başkasına, her ne maksatla olursa olsun, yaratıcı demek küfürdür. Bir gibi vasiyetnamesinde, bir kimse, rızk Allah'tandır, fakat kulun da hareket etmesi lazımdır dese, kâfir olur. Çünkü hareket de Allah'tandır, yazıyor. Yani hareketi ve işi insan yaratıyor diyen kâfir olur. Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri Hucetül Baliga'da diyor ki, hakikatte Halik ve Razık Allahü Teala'dır. İnsana Halik veya Razık demek ilhattır. İnsanın sıfat-ı asliyesi aciz ve iftikardır. Hak Teala'nın sıfat-ı zatiyesi kudret ve gınadır. İnsanlara yarattı, yaratıcı dememeli. Allahü Teala'ya mahsus olan Halik ismini kimse için kullanmamalı ve ad takmamalıdır. Allahü Teala'dan başkasına yarattı demek çok tehlikelidir. Her şeyi yaratan yalnız Allahü Teala'dır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Fakat Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki, her şeyi sebeplerle yaratmaktadır. Böylece madde alemine ve sosyal hayata düzen vermektedir.

0: Namazın ehemmiyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 5 vakit namaz ve cuma namazı gelecek cumaya kadar ve Ramazan orucu gelecek Ramazana kadar yapılan günahlara kefarettirler. Büyük günah işlemekten sakınanların küçük günahlarının affına sebep olurlar. Arada işlenilmiş olan küçük günahlardan kul hakkı bulunmayanları yok ederler. Küçük günahları affedilerek bitmiş olanların, büyük günahları için olan azaplarının hafiflemesine sebep olurlar. Büyük günahların affedilmesi için tövbe etmek de lazımdır. Büyük günahı yok ise derecesinin yükselmesine sebep olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala 5 vakit namaz kılmayı emretti. Bir kimse güzel abdest alıp bunları vaktinde kılarsa ve rükûlarını, huşularını tamam yaparsa Allahü Teala onu affedeceğini söz vermiştir. Bunları yapmayan için söz vermemiştir. Bunu isterse affeder, isterse azap yapar. Görülüyor ki namazın şartlarına, rükû ve secdelerine dikkat etmek lazımdır. Allahü Teala sözünden dönmez. Doğru dürüst namaz kılanları muhakkak affeder. Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu teâlâ anh diyor ki, sonbahar günlerinden birinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sokağa çıktık. Yapraklar dökülüyordu. Bir ağaçtan iki dal kopardı. Bunların yaprakları hemen döküldü. Ya Ebu Zer, bir Müslüman Allah rızası için namaz kılınca, bu dalların yaprakları döküldüğü gibi günahları dökülür, buyurdu. Farzlardan ve vaciplerden başka yapılan ibadetlere nafile denir. Sünnetler nafile ibadettir. Bu tarife göre kaza namazları kılan sünnet de kılmış olur. Bir farzı yapmanın, bir haramdan sakınmanın sevabı, milyonlarca nafile sevabından çoktur. Bir farzı yapmayan, bir haram işleyen cehennemde yanacaktır. Nafile ibadetleri onu cehennemden kurtaramaz. İbadetlerde yapılan değişikliklere bid'at denir. İbadet yaparken bid'at işlemek haramdır ve ibadetin bozulmasına sebep olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi eserleri çok olan, yani Trakya'da şampiyon İstanbul hariç, Edirne ilimizin yine tarihi eserleri çok olan Uzunköprü ilçesinden sesleniyorum. Uzunköprü ilçesinin ilk kurulduğu zamanlardaki olan bölgesindeyiz. Malum şimdi Anadolu'nun her yerinde çekimlere gittiğimiz zaman tarihi eserler belli bir mahalleye bağlı kalıyor. O mahallenin dışı da hep böyle 6-7 katlı apartmanlarla dolu. Tarihi bölgede ise yine apartmanlar da var ama öyle tek katlı şirin evler de var. Tarihi eserler de o bölgede. Biz şimdi Uzunköprü'nün böyle bir mahallesindeyiz. Mütevazi iki katlı ahşaptan yapılmış evler daha var. Ama onları da sizinle paylaşmak istemedim. Çünkü onların durumu da yani ekrana girecek vaziyette değil. Biraz daha bakımlı, düzenli olması lazım. İnşallah belediyelerimiz bu konuda güzel çalışmalar yaparlar da o tarihi evlerin olduğu sokakları da bir tarihi çevre şuuruyla insanlarımıza sevdirirler, kazandırırlar. Şah Suvar Bey veya Şeyh Suvar Bey caminin avlusundayız. Bu caminin avlusu çok büyüktü. Ama epeyce bir büyüktü. Belki 10 dönüme yakındı. Fakat kıble tarafındaki haziresinin duvarına pek dokunamamışlar. Ama şuradaki duvarların hepsi içeri çekilerek yola verilmiş. Bir vakıf eserin arazisini almak en kolay oluyor. Niye? Başka birinin eserini almaya kalksanız, evinin bir kenarını almaya kalksanız, başta mirasçıları kavga eder sizinle. Peki vakıf eseri mirasçıları kim? Bütün Müslümanlar. Ama bütün Müslümanlar ona gelince nasıl olsa bana bundan pay düşmeyecek diye vakıf eseri korumaya kalkmıyorlar. Vakıf eserlerin de hepimiz tarafından tek tek mirasçısıyız ve bizim de hissemize düşecekmişçesine korumamız lazım. Bu kadar yer niye alırsınız? Bu caminin avlusunun büyük olmasının elbette bir hikmeti vardı. Bunu yaptıran Şeyh Suvar Bey en azından bir sancak bey idi. Hakkında bilgi vereceğim size. Böyle olan bir yerde caminin etrafında bazı sosyal tesisler de avlularında olması lazım. Uzunköprü'deki Muradiye Camii'ni verirken 11 tane sosyal tesis saydım. Ama şimdi oho, koca koca dev gibi apartmanlar dikilmiş o kervansarayların, imarethanelerin, ambarların yerine. Arayın ki bulun, hadi koyun. Peki niye? Canım işte yani işte devrini doldurmuş. İyi siz devrini doldurmuş deyin diyenlere söylüyorum. Avrupalı da en ufak bir tarihi eserini sanki 500 yıllık esermiş gibi gelen turistlere tanıtmaya çalışıyor. Avustralya'sı da öyle, Avusturya'sı da öyle. Ufacık bir elde yapılma heykeli insanlar allandırıyor, pullandırıyorlar. Gezilerde insanlara 10 euroya da gösteriyorlar. Bu işin ticari yönü. Ama bizim inançlarımıza göre, dinimize göre Allah rızası için bir mülkü vakfeden kimsenin vakıf maksadının aşılmaması lazım. İhlal edilmemesi lazım. Çünkü vakfiyelerde bir dua kısmı vardır, bir de beddua kısmı vardır. Dua kısmında bu vakfı yapan kimse, bu vakfı idare edenlerin vakfı kuranın maksadına uygun olarak vakfı yürüttükleri takdirde cennetlere kavuşması dua ile söyleniyor. Ama vakıfın şartlarına uymadan, onu ihlal ederek onun dışına çıkanlara da beddualar var. Edirne'deki mesela, işte Uzunköprü'de, Edirne ilimize bağlı bir ilçedir. Edirne'de 2. Bayezid Han'ın kurduğu yeni imaret diyorlar ama esas kitaplardaki adı 2. Bayezid Han Külliyesi. Hastanesi var, imareti var, hamamı var, binlerce insana yemek vermiş, hastanesinde binlerce insan tedavi olmuş. Ayrıca bu yetmemiş, Edirne içindeki hastası olanların haftada 2 defa bedava ilaç almaları yazılmış vakfiyeye. Ama altında vakıf bedduası da diyor ki, ihtiyacı olmadan, hastası olmadan gelip ilaç alanlara da lanet olsun buyuruluyor. Bu niye konmuş? Vakfın şartlarını delip de adam büyük günaha girmesin diye lanet sözü geçmiş. Yoksa dinimizde lanet yok. Burada da Şeyh Suvar Bey'in yaptırdığı caminin bir minaresi kalmış. İşte arkamda duruyor. Tuğlaların araları da açılmış. Ne deniyor buna? Buraya derz yapılacak. Peki derzi yapıyorsunuz. Şu güzel güneşte, ikindin güneşinde, öğlen güneşinde şimdi. Öğlen güneşi tam güneşin tepeye dikildiği, gölgelerin kısaldığı bir zamanda. Buraya yaptığınız derz eğer Horasan harcından olmaz ise, çimento karışımlı olursa mutlaka çatlayacak, dökülecek. O kadar derz de bu minareye yük olacaktır. Ama ne yapalım efendim, şartname böyle. Biz bunların aralarını tık tık tık tık açarız, tuğlaların aralarını. Ondan sonra da arasını der doldurur. Doldurursun, o da çatlak olur. Hiçbir yük taşıyıcı özelliği yoktur. Ayrıca yük olucu özelliği vardır. Burada sol tarafımda bir dut ağacı var. Bu dut ağacı bu eserin yapıldığı zaman dikildiğini gösteriyor bize. 500 yıllık. 1400 küsur senelerinde, yani 2. Murat Han 1443-44'te burayı kurdu. Hemen arkasından ihtimal ki buraya bey olarak, idareci olarak tayin ettiği Şeyh Suvar Bey de buraya, padişahın kurduğu şehre, ben de Allah rızası için bir külliye kurayım dedi. Ve bu camiyi kurdu. Cami yıkılmış, harap olmuş. Etrafını fayanslarla, bayanslarla bugünkü betonarmeye boğmuşuz. Yapılamaz mıydı? Yapılırdı canım, olmaz olur mu? Mutlaka yapılırdı. Ha, bunun yapılabilmesi için tarihi eserleri anlayan sadece inşaat ve mimarlık fakültelerinden bugünkü betonarme mimarisinin diplomasını alanlara değil, böyle tarihi eserlere diploma verecek fakülteleri, üniversiteleri hatta kurmaya mecburuz. Bir caminin kündekari tekniğiyle yapılmış bir minberine getiriyorsunuz siz, ahşap mimarisini okumuş bir mimarı görevlendiriyorsunuz. Hadi bunu diyorsunuz, restore et veya işte düzenle şu bu, restitüsyon projesini çiz bakalım. Okumadı ki. Bunu okumadı ki. Taş eserlerde de aynı şekilde. Betonarmeyi hepsini hesaplarını, statik hesaplarını betonarmeye göre yapıyoruz. Taşa gelince işte bu da eserler, işte Süleymaniye şu bu var. Gidin onları da çocuklar bir görün bakalım. Örnek olarak bakın böyle de var. Bunda diploma verelim. Bu gençlere hem iş kapısı açılır, hem aşk kapısı açılır, hem de eserlerimiz böylece bilmeyenlerin elinde can çekişmez diye düşünüyorum. Senelerdir tarihi eserlerin sizlere tanıtılmasıyla uğraşan birisi olarak herhalde bu söylediklerimin bir kıymeti harbiyesi olması gerekir. Buraya dut dikmişler. Niye dut dikmişler? Çok özelliği var bunun. Dut suyu en çok isteyen ağaçlardan birisidir. Bu dudu buraya diktiler ki bakın caminin dibine dikmediler. Minarenin dibine dikmediler. Diktiler ki bu civardaki buranın taban suyu çok yakındır. Yani bir metre kazsanız su çıkacak yerleri vardır uzun köprünün. Böyle bir su havzası. Burada bunu dikti ki caminin etrafında temellerinde birikecek suları emsin. E kanal açsaydı kardeşim, arazi kurtarmıyor ki kanalı. Su tahliyesin diye kanal açıyorsunuz, kanalda su birikiyor. Ha, İstanbul'da olur, tepelik bir yerdedir. Kanal açarsınız, İstanbul'da 6 tane en az benim bildiğim tarihi caminin Süleymaniye dahil temellerinde kazılan kanallarla su Halice verilmiş. Veya işte Beyazıt'taki camininki Kumkap'ın nişancasındaki Mehmet Paşa Camii'ne verilmiş, orada kullanım suyu. Beyazıt Camii'nin temelinden çıkıyor. Aşağıdaki mahalle hem içmede kullanıyor tertemiz suyu da eskiden, hem de kullanım suyu olarak da ondan istifade ediyorlardı. Bugün yok. İşte bu dut onun şahididir. Bir, caminin yapılış tarihinin şahididir. İki, 1400'lü yılların sonuna doğru, yani 15. yüzyılın sonuna doğru tarihlenmiş olabilir. Peki bunu yaptıran Şeyh Suhar Bey kimdir? Onun hakkında biraz bilgi vereyim. Bu çok önemli bir husus efendim. Şeyh Suhar Bey'in hayatı. Maraş'ta Zülkadir oğulları veya Dülkadir oğulları vardı. Dat'ın D okunması Z okunmasıyla alakalı bir şeydir. Yoksa dul olmuş bir Dülkadir'in oğulları değildi bunlar. O sülaleden gelmiş değildi. Bizim bugün anladığımız manada dul ifadesini kullanamayız. Şeyh Suhar Bey Dülkadir oğlu veya Zülkadir oğlu Süleyman Bey'in oğluydu. II. Murat Han zamanında yaşadı. Babasının vefatından sonra Osmanlı Devleti'ne geldi, iltica etti, sığındı. Dülkadir oğullarının özelliği Osmanlı hanedanıyla kız alıp vermede akrabalıkları vardır, dünürlükleri vardır ve hiçbir zaman Osmanlı'nın işini güçleştirecek bir Anadolu Türk beyliği değildi. Aynı davanın peşinden koşan insanlardı. Osmanlı da Allah-u Teala'nın yolunu yaymaya ilahi kelimetullah için koşturuyordu. Dülkadiroğullar da onun için. Hatta Maraş bölgesinde Osmanlı'nın uzun süre bir ileri karakol oldu. Ama Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında bazı uygunsuz idareciler bu beyliğin kökünü kurutmaya kalktılar. Çeşitli oyunlarla. O ayrı bir hadise. Niye yaptılar? İnsanoğlu efendim nefis taşıyor yani. Ben bu makama geleyim, onlar gelmesin diye. Elbette ki yalana dolana da tevessül ettiler. Onlar da şimdi gittikleri yerde bunun hesabını hala veriyorlardır. Veya neticesi alınmıştır. Cezasını mahkum olmuş çekiyorlar olabilir. II. Murat Han devrinde Çirmen Sancak Bey'i oldu. Uzun Köprü ve Ergene'nin kuruluşunda İshak Bey ile beraber büyük faydaları dokundu. Buralarda, hizmetlerde. Fatih Sultan Mehmet Han devrinde de Dülkadiroğlu Bey'i oldu. Yani oranın padişahı oldu bir manada. Padişahlık gibi düşünürsek. 1470'te babasının mülkü olan Maraş'ı zapt etti. 1476'da da Mısır Memlüklerine yenildi. Memlük Sultanı onu 1476'da yani yenildikten sonra esir alıp şehit etti. Babası Süleyman Bey ise Şehsuvaroğlu'nun efendim babası Süleyman Bey ise Dülkadirli Nasreddin Bey'in oğluydu. 1443'te babasının yerine Maraş ve Elbistan Bey'i oldu. 1454'te vefat etti. Efendim bu zat 1. Bayezid'in vefatından sonra Yıldırım Bersan'ın vefatından sonra saltanat günlerinde kardeşler arasında bazı çekişmeler oldu da Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bersan yenildikten sonra Timur Han'a kısa sürede de kahrından vefat edince, üzüntüsünden vefat edince çocukların her biri İsa, Musa, Süleyman, Mehmet Çelebi'ler, Mehmet Çelebi hariç her biri bir tarafta, biri Edirne'de, biri Bursa'da sultanlığını ilan ettiler. Koca bir imparatorluk çöküyordu. İşte o dönemde hiç işlerde, kavgalarda bulunmayan Çelebi Mehmet Han'ın yanında Süleyman Bey yer aldı ve Osmanlı Devleti'nin 11 sene süren 1413'e kadar devam eden 1403'ten 2'den 1413'e kadar devam eden 11 senelik fetret devrinde hep Çelebi Mehmet Han'ın yanında yer aldı. Çelebi Mehmet Han da Osmanlı'ya hükümdar olunca böylece devlet kardeşler arasında paylaşılmaktan ve düşmanına karşı küçülmekten kurtulmuş oldu. Onun oğlu da zaten 2. Murat Han'dı. Şehsuvar Bey Camii'nin içerisinde bir şey anlatacak değilim. Ancak bunun bir haziresi var. Kıble duvarı tarafında haziresinde de çok eski kabirler var. Ama inanıyorum ki şu bulunduğumuz yerlerde de hazire vardı. Yani kabirler vardı. Şimdi buraya musalla taşını koymuşuz. Cenazemiz olduğunda burada namazını kılıp gönderiyoruz. Ancak camilerimizin avlusuna yapılan hazire taşları çoluk çocuk mezarlıktan korksun diye yapılmadı. Namazdan çıkanlar bir dönsünler, bir Fatiha gönderse burada yatanlara diye. İnsanlar muhtaç, el açanlar buraya kabrini yaptırdı, buraya defnini istediler. Aman ne olur benim mağfiretime dua etsinler diye. Ne kadar güzel bir şey. Onlar bizden bunu bekliyor. Biz onların mezarlarını dümdüz ediyoruz, avluya katıyoruz. Sadece ön tarafta kalmış, otuyla çöpüyle baş başa kalmış. Buraya bir yabancı gelse de şu minarenin hatırına turist gelir mi? Bir otobüs dolusu turist gelir minarenin hatırına. Sadece şu minarenin hatırına. Ama gelip de buradaki kafaları kırılmış mezar şahide taşlarını görünce herhalde eyvah eyvah der. Ben ilgililerin buraya bir el atmasını, güzel bir temizliğinin yapılmasını, vakıflar idaremiz zaten tarihi camileri restore ettiklerinde hazirelerini çok güzel bir hale getiriyorlar. Buranın şimdi şu sağlam haline bakıp da burayı plana almaktan imtina etmesinler. Hiç olmazsa haziresini plana soksunlar diye ben buradan sizlerin adına da kıymetli seyircilerim istirham ediyorum idarecilerden. Süre bizi sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah'ın sevdiği ev, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evdir. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz şefaat haktır. Günahı olan müminlerin günahlarının affedilmesi, günahı olmayanların da daha büyük derecelere erişmeleri için peygamberle salih kulların Allahü Teala'ya yalvarıp aracı olmalarına şefaat denir. Kıyamet günü önce peygamberler, sonra salih kullar, yani evliya, Allahü Teala'nın izniyle günahı çok olan müminlere şefaat edecektir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ümmetimden büyük günahları olanlara şefaat edeceğim. Şefaat haktır. Tevbesiz ölen müminlerin küçük ve büyük günahlarının affedilmesi için kıyamet günü her peygamber şefaat edecektir. Sonra şehitler, sonra salihler, sonra Kur'an-ı Kerim'i tecvidle teganni etmeden ve Allah rızası için okuyan hafızlar ve küçük çocuklar şefaat ederler. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeler şefaat etmek için izin verileceğini, kafirlere ise şefaat edilmeyeceğini bildirmektedir. Günahkar müminlerden bir kısmı cehenneme girmeyi hak ettikleri zaman, peygamberlerin, sıddıkların, alimlerin, salihlerin ve kendi katında manevi değeri olan her zatın şefaatini Allahü Teala kabul eder. Bu gibilerde kendi ailelerine, yakınlarına, dostlarına, tanıdıklarına şefaat ederler. Peygamber Efendimiz ahirette herkesten önce şefaat edecektir. Kalabalıkta ümmetini nasıl tanıyacağı sual edildiğinde Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ümmetimin abdest azaları nurlu, parlak olduğu için kıyamet günü mahşer halkı arasında onları kolay tanırım. Halbuki diğer peygamberlerin ümmetleri böyle değildir. Şefaat 5 yerde olacaktır. 1. Mahşerin şiddet ve izdihamından kurtulmak için. Kıyamet günü mahşer yerinde fevkalade çok hararet ve çeşitli sıkıntılara maruz kalan günahkarlar, feryat ederek hesabın bir an önce yapılmasını isteyeceklerdir. Bunun için şefaat olunacaktır. Kıyametin dehşetinden şaşıran halk, Adem aleyhisselama giderek kendilerine şefaat etmelerini isterler. Adem aleyhisselam da özür beyan ederek diğer peygamberlere gönderir. Gittikleri her peygamber bir özür beyan eder. Sonunda Peygamber Efendimiz'e gelirler. Peygamber Efendimiz Allahü Teala'dan mahşer halkı için şefaat talebinde bulunur. Allahü Teala da sana vaat ettim, istediğin kadar şefaat edeceksin. İlk ve genel şefaat senindir buyurur. 2. Bir kısım mümini hesapsız cennete sokmak için. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ümmetimden 70 bin kişi hesapsız cennete girecektir. Bu 70 bin kişiden her birinin yanında 70 bin kişi daha olacaktır. Bunların yüzleri ayın 14'ü gecesinde parladığı gibi parlayacaktır. Ümmetimden bir kişinin bile şefaatiyle Rebia ve Mudar kabilelerinden daha çok kimseler cennete girer. 3. Hesaptan sonra günahı çok olan müminlerin sırattan cehenneme düşmemeleri, cehennem azabından korunmaları için şefaat olunacaktır. 4. Cehenneme girmiş olanları oradan çıkarmak için şefaat olunacaktır. 5. Cennette derecelerin yükselmesi için şefaat olunacaktır. Cennette herkesin derecesi, makamı, imanı ve amellerinin miktarınca olacaktır. Cennettekilerin derecelerinin yükselmesi için şefaat olunacaktır. Hatta bazı alimlere göre güzel ahlakı bulunan ve insanlara faydası dokunmuş olan gayrimüslimlerin azaplarının hafifletilmesi için de şefaat edilecektir. Ne büyük lütuf, ne büyük ihsan. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamet günü ben peygamberlerin imamı ve şefaat sahibiyim. Bunu iftihar için değil, nimetin isarı için söylüyorum. Her peygamberin makbul bir duası vardır. Ben duamı ahirette ümmetime şefaat için bıraktım. Eshabıma dil uzatanlardan başka herkese şefaat edebilirim. Kıyamet günü mezardan en önce çıkan
ve en önce şefaat eden ben olacağım. Şefaatime inanmayan ona kavuşamaz. Kabrimi ziyaret eden kimseye şefaat etmem vacip oldu. Ümmetimden ehli beytimi sevenlere şefaat edeceğim. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kıyamet günü Allahü Teala'nın izniyle iyiler kötülere şefaat edecek, araya gireceklerdir. Peygamber Efendimiz, şefaatim ümmetimden günahı büyük olanlaradır buyuruyor. Kafirler hesaptan sonra cehenneme girecek, cehennemde ve azapta ebedi kalacaklardır. Müminler cennette ve cennet nimetlerinde sonsuz kalacaklardır. Günahı sevabından çok olan müminlerden cehenneme girip günahlarına karşılık bir müddet azap görenler olacaksa da bunlar cehennemde sonsuz kalmayacaklardır. Kalbinde zerre kadar iman olan bir kimse cehennemde sonsuz kalmayacak, rahmeti ilahiyeye kavuşarak cennete girecektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, elbette kıyamette yerdeki ağaç ve kum sayısından daha çok kimseye şefaat ederim. Kıyamet günü şefaat edeceğim. Ya Rabbi, kalbinde hardal tanesi kadar iman olanları cennete koy diyeceğim. Bunlar cennete girecekler, sonra kalbinde zerre kadar iman olanlara cennete giriniz diyeceğim. İmanla ölen günahkar çok kimse şefaatle cennete gidecektir. Ahirette imanla gidip mizanda günahı ağır gelip Allahü Teala'nın mağfiretinden ve şefaatten mahrum olanlar cehennemde üst tabakada günahı kadar yandıktan sonra Allahü Teala'nın fazlıyla oradan çıkarılacak ve zerre kadar imanı olan bir mümin cehennemde sonsuz kalmayacaktır. Şefaate güvenerek günaha dalmak, bir hastanın akrabasından olan bir doktora itimat ederek kendisini tehlikelere atmasına benzer. Zira doktor her hastalığı değil, bazı hastalıkları tedavi edebilir. Artık doktora güvenerek hastanın zararlı yemekleri yemesi caiz olmaz. İşte peygamber ve salihlerin yakınlarına yapılacak şefaatlerini de bu şekilde düşünmelidir. Onun için daima korkmak lazımdır. Nitekim eshab-ı kiram bu korkuyu bir an olsun gönüllerinden çıkarmamışlardır.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, bu dünya çalışma yeridir. Ücret alınacak yer ahirettir.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Sözün özü şudur ki, İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor Hubbi Dünya hakkında: Kardeşim, insanları elbette Hak Teala sırf yemek içmek için göndermedi dünyaya. Sevdiğimiz şeylerle oynayıp mal toplamak ve sırf keyif sürmeye gelmedik biz muhakkak. İnsan Rabbine karşı her an acizliğini, muhtaç, zavallı olup gücü yetmezliğini göstermek maksadıyla dünyaya gelmektedir. Zaten Rabbine karşı kulluk da bu demektir. Velakin bu kulluk da yalnız Resulullah'ın izin verdiği gibi olmalıdır bir hakkın. Onun emretmediği riyazet, mücahede hepsi zarar ziyandır, faydeden ziyade. Nefse ağır gelse de o işler yapılınca yine de zararlıdır ona uyulmayınca. Ehl-i sünnet denilen İslam alimlerinin bildirdiğine göre bir iman lazım ilkin. İman ve itikadı sağlam ettikten sonra emir ve yasaklara uymaya gelir sıra. İlim ve işten sonra lazımdır bir de ihlas. Azaptan kurtulmak da bununla olur esas. İhlas, temiz etmek ve pislikten arınmaktır. Yani her yaptığını Allah için yapmaktır. Sözün özü şudur ki, ahirette kurtulmak doğru iman ve halis amelle olur ancak. Oğlum, dünyada kalmak zamanı pek kısadır. Çoğu boş yere geçti, kalan ise pek azdır. Ahiret dünya gibi olmayıp hiç muvakkat, ebedidir, sonsuzdur. Oradır asıl hayat. Orada iki yer var, cennetle cehennem. Bunların ikisi de mevcutlardır şimdi hem. Her kimin hangisine gideceği de yine bağlıdır dünyadaki yaptığı işlerine. Ya sonsuz bir saadet, ya ebedi bir elem. Bunları haber verdi bizlere Fahri Alem. Aklı olan durmadan çalışması lazımdır. Zira hiç dayanılmaz azaplar pek acıdır. Ey oğlum, ömrümüzün en kıymetli zamanı boşa geçip geriye kaldı kısa bir anı. En verimli günleri Rabbin düşmanı olan nefsin isteklerini yapmakla geçti her an. Geriye ömrümüzün en kıymetsiz, verimsiz bir zamanı kaldı ki ne iş yapabiliriz? Keşke gençlik çağında yapılsaydı ibadet. Yarın mahşer gününde olmazdı tasa ve dert. Zararın neresinden dönülse yine kârdır. Zira kurtuluş için bu fırsat elde vardır. Gençlikte kaçırılan nimeti hiç olmazsa şimdi yakalamaya çalışmalı hülasa. Kısa bir sıkıntıyla, az bir amelle yine kavuşmak mümkün olur cennet nimetlerine. Gençlikte yaptığımız çirkin, fena fiiller tövbe ve gözyaşıyla affedilebilirler.

Şakik-i Belhi Hazretleri buyurdu ki, musibete sabretmeyip feryat eden Allahü Teala'ya isyan etmiş olur. Ağlamak, sızlamak, bela ve musibeti geri çevirmez.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 23 Eylül Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ferhat Ünlü'nün "Bireysel Terörizmin Panzehri" başlıklı makalesini sunuyorum. ...14 Mayıs 2023, Kahramanmaraş. 6 Şubat felaketinin üzerinden çok değil 67 gün geçmiş. Şehir "bu nasıl Maraş, bu nasıl da Maraş" türküsündeki gibi virane. 3 yıl sonra seçim sandığıyla değil, bu kez mermi sandığıyla gündeme gelecek Ayser Çalık Ortaokulu'ndayız. 15 Nisan 2026, Kahramanmaraş. Tutuklu polis şefi Uğur Mersinli'nin 14 yaşındaki oğlu İsa Aras Mersinli, yanında getirdiği babasının 5 tabancasıyla Ayser Çalık Ortaokulu'nda 13 kişiyi katletti. Terör nesil dinlemez, herkesi herkesi mi hedef alır? Ama kökleri nesil farkındadır. Bireysel terörizm eylemleri bağlamında değil sadece. Aynı zamanda PKK, FETÖ gibi terör örgütü terörizmlerinin kökeni de uçuruma dönüşen nesil farkında aranmalıdır. Yukarıdaki 3 kısa paragraf 10 Mayıs'ta bu köşede yayınlanan Maraş'taki seçim ve mermi sandığı başlıklı yazıdan. O yazıda 2011'deki Oslo katliamından beri kullandığım bir kavram olan bireysel terörizmin artık küresel ve ulusal ölçekte güvenlik tehdidi olduğunu anlatmıştım. Terörizmin çok değişik türleriyle mücadele etmiş bir ülke olarak bu konuda bağışıklığımız yüksek. Ancak bu yeni bir tür. O yüzden sürekli müteyakkız olmalıyız. Devletin okullarda aldığı yeni güvenlik tedbirleri boşuna değil. Tedbirlere rağmen dün maalesef Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okul önünde silahlı saldırı meydana geldi. İkisi ağır olmak üzere toplam 11 yaralıya acil şifalar diliyorum. Saldırganın kendisi, ana babası ve dedesi gözaltında. Çünkü hepimiz artık biliyoruz ki bu tür terörizm olaylarında ebeveynler olağan şüpheli. Bu noktayı temel referansımız kabul edersek, bireysel terörizm dediğimiz yeni nesil saldırıların iki temel sebebini de bulmuş oluruz. Bunlardan birincisi, nesiller arasında büyüyen fikri uçurumdur. Dijitalleşmenin devlet, aile ve birey ilişkilerini tahrip etmesiyle doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla uzun vadeli çözüm burada aranmalıdır. İkinci faktör, hem sebep hem de sonuçlara kısa vadeli etkilerle bağlıdır. Sosyal medya alanlarının ürettiği başıbozukluk, her türlü ulus, gizli servis ve ayrıca küresel sermaye şirketi manipülasyonlarına açık, ideolojisiz bir fikri alan doğurmuştur. Teknoloji, ideolojisi olmayan bir ana fikir olarak tüm sistemi domine etmeye başlamıştır. Discord başta olmak üzere, karanlık sitelerde insana dayalı istihbarat, yani

Teknolojik evrimin, sosyal medya ve yapay zekanın getirdiği yeni dayatmacı hayat tarzı bu hattı besleyip büyütüyor. 7'den 70'e elimizdeki akıllı telefonlara bağımlıyız. 2000 hatta 2010 senesinden önce doğan nesillerin üyeleri bu bağlılığın olumsuz etkilerini hafifletmeyi nispeten beceriyor, telefondan gerektiğinde uzak durabiliyor, ayrıca ilk gençliğini atlatmış olan jenerasyonun telefonda okuyup izlediklerinden etkilenip kendi yargı muhakeme gücünü kullanmaksızın saldırganca bir eyleme geçme ihtimali düşük. Ancak bizim gibi eski nesil üyelerinin de o dijital karanlık aleme hakimiyeti az, hatta yok. Mesela bireysel terörizmin lümpen ideolojik kaynaklarından biri olan incellik konusunu eski nesillerden kaç kişi derinlemesine biliyor ki? Gönülsüz bekar tamlamasının kısaltması olan bu kavramın tarif ettiği gençler dijital platformlardan besleniyor. Peki kaç kişiler? Reddit'te yasaklanmadan önce topluluğun 40 bin civarında üyesi vardı. Az değil. İncel topluluğuyla ilişkilendirilen ilk bireysel terörizm olayı 2014 yılında Elliot Rodgen adlı bir incelin ABD, Kaliforniya'da gerçekleştirdiği katliam. 6 kişiyi öldürdü. O dönemden beri bunlar bireysel terörizm vakalarının olağan şüphelileri olarak öne çıkıyor. Gazetecilik ömründe bireysel terörizmin hatası, atası sayabileceğimiz dijitalleşme kökenli intiharlara 20. yüzyılın sonu gibi erken dönemde bile şahit olmuş biriyim. Hem de Türkiye'de. Sadece tarih ve isim vermek yeterli. 21 Haziran 1998, Mahreç, İstanbul Ataköy. Müntehirler 14 yaşındaki Alp Cenan Tuaç'la 17 yaşındaki Aslı Yardımcı. 18 Kasım 1999, Beyoğlu'ndaki Alman Lisesi'nin 16 yaşındaki öğrencisi Ceylan Konuk. 15 Haziran 2002, Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Lara Falay. Mezkur örnekler teknolojik tekamülün yeni nesiller üzerindeki etkilerinin en erken uyarılarıydı. Kahramanmaraş katliamı ve Manisa'daki saldırı ise köprüden önce son çıkış uyarısı niteliğindedir. İnanıyorum ki ülkemiz devleti ve milletiyle bu yeni nesil belanın üstesinden gelmeyi de bilecektir. Türkiye Gazetesi'nde Ferhat Ünlü'nün "Bireysel Terörizmin Panzehri" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Yusuf Alabarda'nın "Hitler Zihniyeti Birleşmiş Milletler Kürsüsünden Konuşamaz" başlıklı makalesini sunuyorum. Tüm dünyada Birleşmiş Milletler haberleri en ön sırada. Nereyi açarsanız açın, doğal olarak tüm medya ve sosyal medya Birleşmiş Milletler haberi neşrediyor. Birleşmiş Milletler kapsamındaki ziyaretlerde dünya liderlerinin birbirleriyle görüşmeleri bu haberlerin birinci sırasında ve hakikatte de bu diplomatik temasların oldukça önemli bir haber değeri var. Milletler Cemiyeti'nin başarısızlığı sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler artık işlevini ve inandırıcılığını yitirmiştir. Soğuk Savaş dönemindeki dehşet dengesi sayesinde Birleşmiş Milletler'in devreye gireceği büyük çaplı savaşlar ve katliamlar yaygın olmadığı için o dönemde çok eleştirilmeyen Birleşmiş Milletler, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte hemen hiçbir konuda başarılı süreçler yürütememiştir. Veto yetkisini elinde tutan 5 Güvenlik Konseyi üyesinin elinde oyuncağa dönmüş bir Birleşmiş Milletler'in dünya üzerinde çözebileceği tek sorun yoktur. Mesela daha önce defalarca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelen ve Genel Kurul'a hitap eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bu defa İsrail baskısıyla vize verilmemiş ve Birleşmiş Milletler kürsüsünden Filistin'de yapılan soykırıma dair konuşma yapması engellenmiştir. Mahmud Abbas gibi Filistin halkının desteğini yitirmiş bir ismin dahi konuşmasına tahammül edemeyenler Filistin'in gerçek temsilcileriyle öyle ya da böyle yüzleşeceklerdir. Abbas'ın kağıt üzerinde bile olsa soykırıma tabi olan bir halkın sesi olmasına müsaade edilmezken resmi olarak savaş suçlusu ilan edilmiş Netanyahu'nun o kürsüden konuşması Hitler'in Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşma irade etmesi demektir. O zaman şu kavramı da bu vesileyle bir kez daha tekrar etmek isterim. İsrail,

ve soykırımcı siyaseti sadece coğrafya halklarını katletmiyor, aynı zamanda uluslararası düzenin de altına uyuyor. Soykırımcılar için Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılan yakalama emri sonrası mahkemenin kıdemli yargıcı Kerim Han'ın başına gelenler ibretliktir. Birleşmiş Milletler işgal altındaki Filistin toprakları özel raportörü Francesca Albanese'in de İsrail işgal coğrafyasında olan biteni raporladığı için başına gelenler ne kadar bilinmektedir? Düşünün, Birleşmiş Milletler raportörü soykırım yapılan topraklara sokulmuyor. ABD bankacılık sistemi Albanese'i özel yaptırım listesine dahil edip Amerika'daki banka hesaplarını dondurmuş, uluslararası kredi kartı kullanımı engellenmiş ve Avrupa'daki bazı bankalar dahi yaptırım riskinden ötürü kendisine hesap açmayı reddetmiştir. Elbette sadece bu kadar değil. Amerika ve Avrupa'daki bazı üniversiteler, örneğin Georgetown ve kurumlar, ABD yaptırımları ve siyasi baskılar nedeniyle Albanese'le akademik işbirliklerini ve katılması planlanan tüm panelleri iptal etmiş, raporlarının ardından şahsına ve ailesine yönelik çok sayıda ölüm tehdidi gelmeye başlamış, görevden alınması için Birleşmiş Milletler organlarına yoğun diplomatik baskı uygulanmıştır. İşte tam böylesi bir ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan'ın farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya beşten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir demesi belki de Birleşmiş Milletler nezdinde ortaya konulmuş en önemli tespittir. Akşam gazetesinde Yusuf Alabarda'nın Hitler zihniyeti Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşamaz başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Hilal Kaplan'ın İran ve Husiler neyimiz olur başlıklı makalesini sunuyorum. Azerbaycan'a karşı Ermenistan'la, Pakistan'a karşı Hindistan'la, Taliban ve Saddam'a karşı Amerika ile işbirliği yapan İran'ın ülkemizdeki yancılarından ahlak nutukları dinlemekten bitap düşmüş birisi olarak dün İran'la alakalı yazımıza kaldığımız yerden devam edelim. ABD-İran ateşkesi Temmuz'da çözüldükten sonra Husi füzeleri Suudi petrol tesislerine yöneldi. 6 Ağustos'ta Necran'da 11 sivil yaralandı. Ertesi gün Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. 8 Eylül'deki dalgada 73 kişi yaralandı. Ardından Mekke'nin güneyinde bir Husi İHA'sının düşürüldüğü açıklandı. Husiler bunu yalanladı. 19 Eylül'de Riyad'a balistik füze atıldı. Tam bu sırada Husi sözcüsü El Buhayti, Türkiye ile Pakistan'a kendinize çeki düzen verin diye seslendi. Pakistan, Tahran'a vekilini dizginle mesajı gönderdiğinde İran'ın cevabı Husileri kontrol etmiyoruz oldu. O halde sormak gerekiyor, kontrol etmediğiniz bir yapının füzeleri, İHA'ları ve mühimmatı hangi yoldan Yemen'e ulaşıyor? İran'ın bilinen bir refleksi var. Kendi politikasına itiraz eden herkese Siyonist etiketi yapıştırmak. Oysa İsrail siyaseti aylardır Türkiye'yi hedef tahtasına koymuş durumda. Eski Başbakan Naftali Bennett, Şubat'ta Türkiye yeni İran'dır dedi. Savunma Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekte beis görmedi. Tel Aviv'in hedef tahtasındaki ülkeyi Tahran'ın vekili tehdit ediyor. Aynı ülkeye iki yönden nişan alanlardan hangisinin Siyonizme hizmet ettiği sorusunu okura bırakıyorum. Zamanlama da tesadüf değil. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın Mayıs 2025'te kendini feshettiğini ilan etmesine rağmen silah bırakmada henüz somut adım atılmadığını söyledi. Türkiye onlarca yıllık bir terör sorununu tasfiye etmenin en hassas eşiğindeyken Güney Cephesi'ne yeni bir gerilim hattı çekiliyor.
İran güçlerinin YPG'ye desteğini hatırlatıp parantezi kapatalım şimdilik. Ülkemizde de bir Husi romantizmi pazarlanıyor. Bu romantizm Kızıldeniz'deki eylemleri Gazze dayanışması sanan samimi vicdanları istismar ediyor. Ama Amerika ile işine gelince işbirliği yapan, Babül Mendebi Amerika ve İsrail için açık, Suudi Arabistan için kapalı tutan ve Esed'den YPG'ye Siyonistlerle aynı jeopolitik parçalanmışlığın peşinde koşan bu yapı Gazze'nin değil Tahran'ın masasındadır. İran'ın propaganda hattını Türkçe'ye tercüme edenler Madaya'da açlıktan ölen çocukları da hatırlamak zorundadır. Türkiye 2015'te ıslah zayıf düşsün diye Husileri destekleyen Suudi Arabistan'ı karşısına almıştır. Bugün aynı Husiler Suudlarla anlaşmazlığa düştüler diye Türkiye bu pozisyonda değildir. Esasında başından beri durduğu yerde olan tek ülkedir. Ankara'nın bugünkü tutumu da nettir. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ifadesiyle Türkiye hiçbir yere saldırmamış, Suudi Arabistan'ın İran-Amerika çatışmasının parçası yapılmasını kabul etmiyor. İttifak yükümlülüğünü de savaşa sürüklenmeme iradesini de aynı anda taşıyor. Bu 2010'daki Türkiye'nin aynısıdır. İlkeli, bağımsız ve kimsenin taşeronu değil. Değişen Türkiye değildir, İran'dır. Velhasıl Türkiye'nin 15 yıllık sabrı İran'ın en değerli sermayesiydi. Ancak Tahran o sermayeyi Halep'te, Sana'da ve Gaziantep semalarında harcadı. Yemen'de de harcamayı sürdürdüğü takdirde zararlı çıkan Türkiye olmayacaktır. Sabah gazetesinde Hilal Kaplan'ın İran ve Husiler neyimiz olur başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in 6 yıl önce kapatılan Şaşmaz dosyasındaki Kozinoğlu ve Osman Sınav detayı başlıklı makalesini sunuyorum. Dizide vatan haini olarak Kazım Kaşifoğlu isimli bir karakter olarak canlandırılan Kaşif Kozinoğlu şüpheli ölümünden önce Kurtlar Vadisi dizisinde infaz emrinin verilmesi, 12 Kasım 2011'de ölümünden sonra da dizide öldürülerek çıkartılması yanında, dizide kullanılan FG ve 34RTE321 plakalı araçların olması, Erdoğan yazılı mezar taşının gösterilmesi ve Osman Sınav'ın diziyi Şaşmaz ailesinin Pana Film şirketine devretmesi gibi tartışmalı konular inceleme altında. Meğer bu konular ve daha fazlası 2020 yılında hem de Şaşmaz ailesini çok yakından tanıyan, hatta şirketlerinde 15 yıl üzerinde beraber çalışmış kişiler tarafından İstanbul Anadolu Başsavcılığına verilen şikayet dilekçelerinde çok ayrıntılı biçimde dile getirilmiş. Şikayetlerin tamamı anne ve babası Abdülkadir Şaşmaz'ın liderliğini yaptığı Kadiri Tarikatı'nın Halisiye kolu müritlerinin çocukları olan kişiler. Aralarında Kurtlar Vadisi dizisinde adı geçen, gerçek adı Abdüley karakterinin oyuncusu Kenan Çoban ismiyle bilinen oyuncunun kardeşi ve Şaşmazların 17 yıl finans müdürlüğünü yapan Cemalettin Çoban'la ailenin ve şirketlerin 15 yıl avukatlığını yapan Faruk Çetinkaya da bulunuyor. Yine annesi ve babası tarikatın müridi olduğu için Şaşmazları 30-40 yıldan beri tanıyan, şirketlerinde de ortak olan Kürşat Ufuk'la kardeşi emekli albay Engin Ufuk da 2020 yılında üst üste verdikleri dilekçelerle Şaşmazlarla ilgili inanılmaz iddiaları gündeme getirmişler. 15 yıl Şaşmazlar ve sahibi olduğu Pana Film'in avukatlığını yapan Faruk Çetinkaya, 20 Ekim 2020'de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesinde Osman Sınav'ın tarikat müritleri tarafından tehdit edilerek Kurtlar Vadisi dizisini devrettiğini şöyle anlattı. Bu aileyle ilişkimin kesilmesinden birkaç ay sonra Kurtlar Vadisi dizisi ve Ekmek Teknesi dizisinin yapımcılık haklarının Osman Sınav'dan cemaat müritlerince tehdit yoluyla alındığı duyumlarını aldım. Bu da araştırılması gereken bir diğer husustur. Ben 2004 yıllarında Raci Şaşmaz ve Pana Film'in avukatlığını yaptım. Yapımcılık devir sözleşmelerini hazırladım. Zira o dönem Sinegraf'ın da muhtelif avukatlık işlerini takip ediyordum. Bu tarihlerde böyle bir durumlarda asla haberim olmadı. Sadece Raci Şaşmaz,
Osman Hoca'ya bazı mafya elemanları gelmiş, rahatsız olmuş. Diziyi bırakmak, masasını temizlemek istiyor. Hollywood'dan bir yapımcı ile ortak yapım yapmak istiyor. Dizileri bize devredecek. Devir sözleşmelerini hazırla dediği için yapımcılık devir sözleşmelerini hazırladım. Ve o zamanki avukatı Bülent Gökçen'le de karşılıklı revizelerle imza aşamasına getirmiştik. Yakın zamanda öğreniyorum ki Osman Sınav bu yönde tehdit edilmiş. Durum böyleyse Şaşmaz ailesi tüm fertleriyle bu dizilerden ve yapımcılıklardan trilyonlarca servet edindiler ki kul hakkını nereye sığdıracaklar? Şaşmaz ailesinin şirketlerinde 17 yıl finans müdürlüğü yapan Cemalettin Çoban da savcılığa şikayet dilekçeleri vermiş. Tarikatın müridi olan anne babasından dolayı çocukluğundan beri Şaşmaz ailesinin yakınında olan, 2019'a kadar finans müdürlüğü yapan Cemalettin Çoban da dilekçesinde şunları ifade etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2018'e 39.110 nolu dosyasında 20.02.2020, 10.03.2020, 05.05.2020 tarihlerinde beyanlarda bulunmuştum. Abdülkadir Şaşmaz, dini yapılanma görüntüsü altında resmen mafyavari örgütlenmişlerdir. Çocukluğumdan beri şahit olduğum ve son birkaç yıldır daha iyi değerlendirdiğim bu yapı, dini olarak aileleri ele geçirip onların çocuklarını da legal görünümlü illegal olaylarda kullandıklarına şahit oldum ve bu konuda benim gibi mağdur olmuş yüzlerce kişinin şikayetçi olacağından eminim. Ailesini, Şaşmaz tarikat yapılanmasını çok yakından ve çocukluğumdan beri bilmekteyim ama bildiklerimin buzdağının görünen tarafı olduğunu yaşadıkça, başka mağdurlarla konuştukça anladım. Şaşmazlar benim gibi diğer insanlar için de kutsal sayılır da kurdukları dini ve korku imparatorluğuyla insanlar üzerine büyük tahakküm kurup tam bir teslimiyet ve biat etme kültürüne aileden bize aktarılmıştı. Abdülkadir Şaşmaz benim gibi birçok genci silah çekseler bile o mermi bize size işlemez, üstüne yürüyün, siz korunuyorsunuz, siz seçilmiş insanlarsınız söylemleriyle kandırıyordu. Şaşmaz ailesi yapımcısı oldukları mafya dizilerini, Kurtlar Vadisi serisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinin senaryolarını gerçek hayatta oynamakta, çevresinde olan herkesi ve çalışanları suç kardeşleri, tehdit, şantaj ve biat kültürlerine uygun olarak yanlarında tutmaktadırlar. Yine anne ve babasından dolayı Abdülkadir Şaşmaz'ın liderliğini yaptığı tarikatın müridi olmasından dolayı Şaşmaz ailesine kardeşi Kürşat Ufuk'la birlikte yakın ilişkisi olan emekli albay Engin Ufuk da 1929. ay, 10. ay, 11. ay tarihlerinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yapıyla ilgili verdiği dilekçede şunları ifade etti. Bu ikinci ihbar mektubundaki ifadeler de bir önceki gibi 30 yıllık yaşanmışlıkla 3-4 yıldır süren derin araştırmalar sonucu oluşmuş belge ve şahitleri bulunan gerçeklerdir. İhtiyaç duyulması durumunda devletimize yardımcı olmaya ve ifade vermeye hazırım. Bizler Şaşmaz sözde tarikat yapılanmasını anne ve babamızla tanıdık. Tasavvuf aşığı insanlar olarak 2010 yılından itibaren bu yapının illegal ve İslam'a aykırı davranışları olduğunu fark etmeye ve bu yapıyı irdelemeye, kökenlerini ve amaçlarını araştırmaya başladık. 2017 yılındaysa Şaşmaz ailesinin korkunç bir yapı, FETÖ ile ilişkileri olabileceği kanısına dahi vardık. Ayrıca yurt dışı bağlantılarda olabileceğini yaptıkları dizi ve konuştuğumuz kişilerle uygulamalarından değerlendirdik. Araştırmalarımız yoğunlaştıkça bu aileden şikayetçi olmak isteyen ancak çekinen ve korkan birçok mağdur ve zulüm görmüş insanla karşılaştık. Şaşmaz ailesinin görünenin tam tersi bir yaşamı ve felsefede olduğunu üzülerek ve hayal kırıklığı içinde tespit ettik. Ancak başka insanların bu zehirli örümcek ağının içine düşmemesi için milletimiz ve devletimizi elimizden geldiği kadarıyla uyarmaya karar verdik. Sayın Savcı, Tayyar Raci Şaşmaz ve Sözde Tarikat, Özde Din İstismarı bu yapı dizilerinde ezanı tersten okutarak tüm millete büyü yaptıklarını televizyonda ilahiyat profesörlerinden duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesinin mezarlık sahnelerinde Erdoğan kabir taşı ile göstermişler, hain darbe girişiminden önce dizinin en kötü adamı İskender Büyük'ün araç plakasını 34RTE321 olarak gösterip hastane önüne getirip öldürmüşlerdir. 15 Temmuz hain darbenin boğaz ayağını 2 ay önce nasıl ve nereden öğrenerek senaryolaştırmışlardır?
MİT aslanı Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü 7 gün önce nasıl ve kimden öğrenerek senaryolaştırmışlardır? Daha onlarca önceden bilinen olayların hepsi tesadüf olabilir mi? Tabii ki hayır. Bu ailenin dizileri aynı eski FETÖ TV'si olan Samanyolu TV'de oynayan Tek Türkiye dizisiyle benzerlik göstermesi de tesadüf müdür? Şikayet dilekçelerinde firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın sık sık şaşmazların şirketine geldiğini belirtmişler. Yani bugün tartıştığımız birçok konu, daha fazlası Şaşmaz ailesinin çok yakınında ve şirketlerinde yönetici olanlar tarafından şikayet konusu olmuş. İstanbul Anadolu Başsavcılığı, anayasal düzene karşı işlenen örgütlü suçlar soruşturma bürosu, şikayetleri birleştirerek Necati, Raci, Zübeyir ve babaları Abdülkadir Şaşmaz hakkında başta olmak üzere tüm şüpheliler için soruşturmayı 12.04.2022 tarihinde takipsizlikle sonuçlandırmış. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in 6 yıl önce kapatılan Şaşmaz dosyasındaki Kozinoğlu ve Osman Sınav detayı başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Coşkun Başbuğ'un Özel Hasta başlıklı makalesini sunuyorum. Dikkat ederseniz son günlerde Özgür Özel'e bir haller oldu. Özgür. İnanılmaz agresif, inanılmaz depresif, inanılmaz negatif bir ruh haline büründü. İster siyasetçi olsun, ister vatandaş, Özel'in yanına yanaşan bir şekilde nasibini alıyor. Özgür Özel tavırlarıyla, sözleriyle, yaptıklarıyla inanılmaz tepki topluyor. Özel, bırakın siyasi parti genel başkanının, sokaktaki sıradan bir vatandaşın yapmayacağı saygısızlık ve terbiyesizlikleri yapıyor. Bu hastalıklı durumun elbette bir açıklaması, tıpta bir karşılığı var. Meseleyi tıbbi açıdan ele aldığınızda konunun ilgili makamı doğrudan psikiyatri. Şuna eminim, bağımsız bir psikiyatrist, Özgür Özel'in son aylardaki davranışlarını, ruh hallerini incelesin, birçok psikiyatrik hastalığın teşhisini koyar. Çünkü yaşananlar gerçekten normal şeyler değil. İşte bu yaşananlara güncel son iki örnek. Geçtiğimiz gün Özel Özgür'e, Bursa'daki bir program esnasında 3600 ek gösterge konusunda derdini ve talebini anlatmak isteyen yaşlı bir vatandaş yaklaşır. Vatandaş inandığı liderine derdini anlatmak ister ve geçim derdinin de verdiği psikolojiyle neden sessiz kalıyorsunuz diye de eleştiride bulunur. Durum karşısında Özgür Özel'in vatandaşa cevabı ne mi olur? Allah seni kahretsin. Evet, aynen koca partinin lideri kamuoyu huzurunda, kameralar önünde vatandaşa bu tepkiyi gösterdi. Peki neden kahrolsun vatandaş? Burada vatandaşın kahrolması için Özel Özgür'ü eleştirmesi bile yeter sebeptir. Bir başka patlak hadise de CHP'li bir kadınla yaşanır. Evinde Özel Özgür için binbir emek börek açan kadınımız, pişirdiği böreği yine binbir emek ve gayretle alana getirir ve Özgür Özel'e ikram etmek ister. Başkanım börek istermişsiniz, istemişsiniz. Sen misin başkana bunu teklif eden? Kıyamet kopar. Özel Özgür bir ergen çocuk edasıyla hışımla geriye döner ve gözü dönmüşçesine bağırır kadına. Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe. Bu iki vatandaşımıza böylesi bir muameleyi siyasete yeni başlamış, yeni yetme bir mahalle delegesi dahi yapmaz. Üstelik bırakın siyaseti, böylesi bir muameleyi her iki davranış da hem Türk örf ve adetlerine hem de gelenek ve göreneklerimize son derece aykırı davranışlardır. Peki daha öncesinde de bu tür birçok vukuatı olan, kendi belediye başkanlarına bile ağza alınmayacak küfürler eden Özel Özgür'ün bu derece kontrolü kaybedecek şekilde sinirlenmesinin ve kendini kaybedecek şekilde öfkelenmesinin sebebi nedir? İşte bu soru anahtar sorudur. İşte bu konu esas üzerinde durulması gereken ana konudur. Nedir Özel Özgür'ü bu derece sinirlendiren? Nedir Özel Özgür'e kontrolü kaybettiren? Özel Özgür'ün yaşadığı paniğin, bu derece kontrolden çıkmasının, bu derece agresif olmasının, öfkeyi asla kontrol edememesinin sebepleri şunlardır. Şaibeli kurultayın sandıklarından kendisinin başkan çıkması ve bu konunun halen kapanmaması.
İBB'de ve diğer belediyelerde dönen akçeli işlere, gayri ahlaki ilişkilere doğrudan kol kanat germesi ve sahip çıktığı tüm konuların elinde patlaması, her birinin ipliğinin pazara çıkması. Kılıçdaroğlu'nun hırsız iddialarına cevap veremeyip yalayıp yutmak zorunda kalması. Hepsinden önemlisi ve esas paniğin ana sebebi FETÖ iddiaları. Malum Özel Özgür ve Ekrem İmamoğlu birbiri ardına siyasete girdiler. İkisinin de siyasi tecrübesi hepi topu 15 yıl. Her ne hikmetse her ikisi de inanılmaz bir siyasi yükseliş yakalıyorlar ve her ne hikmetse de koca CHP'nin biri bir, diğeri iki numarası oluyor. Bu açıklanamaz yükselişin sonunda iş FETÖ iddialarına geldi. Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki, arkamızdan sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Bu cümlenin Türkçe meali partiye teröristler sızdı demektir. Özel Özgür bu iddiaya karşı herhangi bir cevap verebildi mi? Kılıçdaroğlu bu iddiayla acaba kimi kastediyor? Lafın fazlası, acaba bu konular mı Özgür Özel'in ayarını bozuyor? Evet, özellikle de son iddia. Star gazetesinde Coşkun Başbuğ'un Özel Hasta başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Yaşar Süngün'ün Borsadaki Sülün Osmanlar başlıklı makalesini sunuyorum. Nasıl yani dedim. Tamam dedim, bundan sonra bu hisse yıl sonuna kadar artmaz. Enflasyonun üstünde bir geliri 3 ayda vermişti. Hisseyi sattım. Ben sattıktan bir ay sonra hissedeki fiyat artışı %200 oldu. Ben hissenin yatay seyretmesini beklerken hisse sürekli çıkıyordu. Önce %300, sonra %400, sonra 500, 600, 700, 800, 900 derken bir yıl dolmadan hissedeki fiyat artışı %1000'i bulmuştu. Anlar. Ama daha fazla kazanç elde etme arzusu ve hırsı bu aklın önüne geçer. Nitekim öyle oldu. Küçük yatırımcılar daha fazla kazanmak için fısıltılara inanmak istediler. Akıllarını kenara koydular, hırslarını öne çıkardılar ve %500, %1000 artmış olan hisseyi o fiyatlardan aldılar. Sonra ne oldu? Sonra olanı herkes gördü. Borsayı kenetleyen kurumlar buna neden müdahale etmedi? Onlar da sustular ya da geç kaldılar. Sonuç, borsa bugün büyük ve küçük hırsızların hırslarının yarıştığı güvensiz bir alana döndü. Küçük yatırımcılar, yastık altında döviz ve altın biriktirenler, bankaya faize para yatıranlar için borsa güvenilir bir yer olsa ne dövize talep olur ne de altına ne de faize. Dövize altına faize para gitmeyince şirketler güçlenir, krediye talep azalır, piyasalar canlanır. Maliyetler artmadığı için enflasyon da faiz de düşer. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul verilerine göre yaklaşık 604-614 şirket aktif olarak işlem görüyor. Sülün Osman Galata Köprüsü'nü, Galata Kulesi'ni veya şehir hatları vapurlarını satarken aslında satın alanların köprüyü ve kuleyi ucuza alıp yüksek kazanç elde etme gibi hesaplarının bulunduğunu söylüyordu. Yaptığı yanlış ama söylediği doğruydu. Bugünün Sülün Osmanları da borsada aynı şeyi yapıyor. 1 liralık hisseyi 100 liraya alan küçük yatırımcı 1000 liraya satmayı hayal ederek alıyor. Hisse 1 liraya düşünce de ağlıyor. Borsayı güvenilir bir yer haline getirmek için önce buraya çöreklenen Sülün Osmanları kovmak gerekiyor.
Yeni Şafak'ta Yaşar Süngün'ün Borsadaki Sülün Osmanlılar başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta Gazetesi var. Posta'da Oral Çalışlar'ın Berlin'de Polisler Elif'ten Rahatsız başlıklı makalesini sunuyorum. Türk asıllı Alman siyasetçi Elif Eralp'in başını çektiği Sol Parti'nin Berlin'deki seçim zaferinden sonra bir Alman polisin WhatsApp paylaşımı şöyle oldu. Berlin düştü. Welt'in 22 Eylül tarihli haberi Berlin'deki bazı polislerin seçim sonucunu neredeyse bir felaket olarak karşılamasını işliyor. Bir tarafta değişim umudu, diğer tarafta güvenlik aygıtının içinden yükselen endişe. Elif Erap, Alman basınında güvenlik-özgürlük dengesinde sadece özgürlük tarafını temsil eden ve güvenliği riske edebilecek yapıda bir siyasetçi olarak resmediliyor. Birçok kişi Elif Eralp'i New York'taki Zohran Mamdani'ye benzetiyor. O, gündelik hayatın pahalılığını siyasetin merkezine yerleştiren yeni kuşak bir solcu. Welt'teki bir başka yazıda zaten Eralp'in varlıklılardan daha fazla kaynak alarak geniş kesimleri rahatlatma iddiasına değiniyor. RBB'nin seçim öncesi portresinde 3 avroluk yemekler, kira sınırlaması ve büyük şirketlerin konutlarını kamusal mülkiyete geçirme hedefi var. Eralp'in önündeki hedef sosyal adalet vaadini kent yönetimine dönüştürmek. Ancak şöyle bir ikili gerçek var. Ucuz konutu isteyen insan akşam evine güvenle dönmek de istiyor. Fakat son Welt haberinde Elif'le ilgili gündem bundan daha başka bir noktaya kaydı. Welt'e göre Eralp'te Sol Parti, polisin pahalı donanımlarına aktarılan kaynakların artışını durdurmayı, mümkün olan alanlarda polis faaliyetlerini sosyal hizmetlerle değiştirmeyi savunuyor. Berlin'deki Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın tasfiyesi de hedefler arasında. Polis sendikası temsilcileri ve konuşulan görevliler bu yaklaşımın organize suçla mücadeleyi zayıflatacağından kaygılı. Lübnan'dan Almanya'ya gelen ailelerin bazı mensupları Berlin'deki Bode Müzesi'nden 100 kilogramlık altın sikkenin çalınması ve Dresden'deki mücevher soygunu nedeniyle mahkum edildi. Bu suçlar doğrudan İsa Remo'ya yüklenemese de onun seçim kutlamasında görülmesi polis çevrelerinde tepki doğurdu. Ferhat Koçak yazıştığı Firas Remo'nun kim olduğunu sonradan anlattığını belirtti. Organize suç çevreleriyle temasların haklı gösterilemeyeceğini söyleyerek bir süre geri çekileceğini ve iletişim biçimini gözden geçireceğini açıkladı. Aşırı sağcı AfD ise Elif'in ve partisinin planlarının şehrin güvenlik yapılarının içini boşaltacağını savunuyor. Partinin içişleri uzmanı Gottfried Kuryo, polis faaliyetlerini sosyal hizmetler ve diyalogla değiştirmek isteyenlerin suçla mücadeleyle ilgilenmediğini ileri sürüyor. Welt'in görüştüğü polislerin tepkilerini bütün teşkilatın ortak hükmü gibi okumamak gerekir. Bununla birlikte güvenlik endişelerini yalnızca değişime direnç diye geçiştirmek kolaycılık olabilir. Posta gazetesinde Oral Çalışlar'ın Berlin'de Polisler Elif'ten Rahatsız başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 1. Sure Bakara Suresi 106 ve 141. ayetler. Sayfa 15-20.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

نارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق

الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Hatim-i Es'am rahmetullahi aleyh. Benden neler öğrendin? O Hatim-i Es'am ki devrinin bir tanesi, velilerden Şakik-i Belhi'nin talebesi. Çocuk yaşta başladı hocasının dersine, vakıf oldu bil cümle ilimlerin hepsine. Bir gün Şakik-i Belhi çağırıp kendisini sordu ki, kaç senedir dinliyorsun dersimi? 30 sene deyince sordu ki, peki benden bunca yıl ne öğrendin? Ne oldu istifaden? Dedi ki, ey üstadım, 30 küsur senedir sizlerden öğrendiğim yalnız 8 nesnedir. O böyle söyleyince üstadı üzüldü pek. Dedi, öğrenmemişsin fazla şey benden demek. Bunca yıl gayret ettim senin yetişmen için. Seninse istifaden az olmuş. Acep niçin? Dedi ki, ey üstadım, böyledir hakikaten. Lakin fazlasını da istemezdim ben zaten. Zira biliyorum ki dünya ve ahirette felaha ermek için bunlar kâfi elbette. Evet, az görünse de gerçi 8 adedi, bunlarla kazanılır ahiret saadeti. Hocası buyurdu ki, nedir bunlar evladım? Söyle de benim dahi olsun bir malumatım. Dedi ki, birincisi, baktım herkes şimdiden bir şeyi gaye seçmiş, koşar onun peşinden. Kimi mal, kimi para, kimi şöhret peşinde, kimi de mevki, makam, rütbe endişesinde. Yegane gaye olmuş bunlar o insanlara. Hırs ile uğraşırlar varmak için bunlara. Velakin dikkat ettim, o sevdikleri şeyler onlara kabre kadar arkadaşlık ederler. Hiçbiri onlarla girmiyorlar kabire. Halbuki onlar için uğraşmıştı habire. Kabirde çok muhtaçken iyi bir arkadaşa, onları dertleriyle bırakırlar baş başa. Bulunmazken orada yatacak bir yatağı, onu yalnız bırakır, olmazlar dert ortağı. Düşündüm ki, öyle dost bulayım ki kendime, öldüğümde benimle o da girsin kabrime. Sadece bu dünyada olmasın bana yaran, öldükten sonra dahi ayrılmasın yanımdan. Mezara girdiğimde bırakmasın beni tek, bulunsun hep yanımda kıyamet gününe dek. Böyle sadık arkadaş ve böyle vefalı yar ne olabilir diye düşünüp verdim karar. Rabbime ibadetten daha vefalı, sadık arkadaş bulamadım, sarıldım ona artık. Bildim ki ibadetler yapılınca ihlasla, sahibini hiç yalnız bırakmaz yolda asla. O ölüp de kabre girdiği zaman bile, ayrılmayıp arkadaş olurlar onun ile. Tamamen yüz çevirip o yalancı dostlardan, Rabbime ibadete sarıldım hiç durmadan. Haram ve günahlardan kaçındım ince ince, iyilik, ihsan yaptım elimden geldiğince. Şakik dedi, çok doğru söylüyorsun ey hatim. ikinci faideni söyle de dinleyeyim. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan İbn-i Vefa rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, dünya dertlerine tutulmuş din kardeşini tedbirsizlikle suçlayıp kınama. Çünkü o ya mazlumdur, Allah-u Teala sonunda onu kurtaracaktır, veya günah işlemiştir, başına gelen musibetler günahlarına kefarettir, yahut da Allah-u Teala yüksek derecelere ve makamlara ulaştırmak için onu dünya dertlerine müptela kılmıştır buyuruyor İbn-i Vefa rahmetullahi teala aleyh.
0: Ben onun ciğerini tanırım siz. Böyle ya, ne güzel büyüklerimiz buyurmuşlar.
1: Değil mi ya?
0: Yani öyle bir durum varsa. Tabii. İyi tarafından bak yani olaya.
1: Değil mi?
0: İyi düşün ya.
1: Yani. Üç tane şey sayıyor İbn-i Vefa Hazretleri. Ya. Ya aynı şekilde mazlumdur. Yani iftira edilmiştir.
0: Bu da dünyanın peşinde koşuyor bu. Ha. Lanet olsun diyeceğine.
1: Değil mi?
0: Böyle düşün yani.
1: Veya aynı şekilde günahı vardır. Allah-u Teala da günahlarını dünyada silkeleyecektir. Yahut da derecesi yükseltecektir. Ne oldu senin şimdi böyle konuşman?
0: Boş. Dinleyicilerimiz hazır galiba.

0: bir toplum içinde de herkes bana garip garip bakıyor. Hatta hangi mezheptensin falan diye soran oluyor. Biraz ben de böyle garip şeyler yaşıyorum. Doğru mu kılıyorum bunu sormak istedim. Bir de camide, Bursa'da oturuyorum ben. Ulu Cami'ye gittiğimde cemaatle namaz kılarken bayanlardan çok garip davrananlar oluyor. Daha çok günah görüyorum. Kafam susmuyor yani, beynim susmuyor. Uyarıyorum, azar işitiyorum. Erkeklerin olduğu bölümde namaz kılıyorlar. Bu uygun mu? Bir de tövbe istiğfar edin, her derde deva diyorsunuz. Bunu yapmaya çalışıyorum ama geçen dinimiz İslam sitesinde okuduğumda önce estağfurullah min külli ma keri Allah deyip ondan sonra 100 kere duasını okuyun deniyor. Yani bugüne kadar yanlış mı yapıyordum bilemedim.
1: Yok, o ben ikisi, yanlış ikisi de doğru.
0: Bilemedim.
1: Yok, ikisi de doğru efendim. Yaptığınız doğru. Tamam.
0: Tamam. Teşekkür ederim. Sorularım bu kadar.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Allah razı olsun hepimizden.
2: Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Onu da alabiliriz. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Alalım. Alabilirsek. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Alo.
2: Buyurun.
3: Alo.
2: Buyurunuz. Yayındasınız efendim. TGRT FM aradınız.
3: Alo.
2: Buyurun.
3: Ses mi geliyor mu hocam?
2: Geliyor şimdi.
3: Hocam şimdi benim de bir sorum var. Size zahmet, sizi yoracağım ama. Hocam şimdi bir kadın oğluna para vermiş. Araba almış çocuk oğlu. Oğluna para vermiş. Şimdi o oğlu da arkadaşı demiş ki. Arkadaş demiş ki parsel alıp satalım demiş. Ama oğlu şeyden şey çekmiş.
2: Kredi çekmiş.
3: Bankadan hocam para çekmiş. Evet, kredi çekmiş hocam. Şimdi bu parseli almışlar. O paradan vereceğim anne sana demiş. Annesi de diyor ki şimdi ben hacca gideceğim. Eğer o yani o paradan gidemem mi? Gidebilir miyim? Ben hocama danışayım.
1: Tamam efendim.
2: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
1: Efendim ilk dinleyicimiz 25 senedir dedi işte sebep bilinmeyen şeylere tıpta şimdi vertigo diye veriyorlar. Baş ağrısı var dedi. Secdeye gidemiyorum dedi. Namazda diğer namazın rükünlerin hepsini yapıyorum. Herhangi bir sıkıntım olmuyor. Ama dedi secdeye gitmek için böyle biraz anlattığım kadarıyla tabii nasıl yaptığını tam gözümüzü gördü de anlattığı kadarıyla ima ile yapıyor yani. İma ile yapıyor. Tabii benim öyle secde yaptığımı dedi bazıları gördüğü zaman bu hangi mezheptendir falan diye tuhaf tuhaf bakıyor falan. Baktıkları da oluyor falan. Benim bu yaptığım uygun olur mu? Evet uygun olur. Çünkü Saadet-i Ebedi kitabında da yazıyor. Mesela ayakta duramayan oturarak oturduğu zaman dizüstü oturamayansa bağdaş kurar. Bağdaşları kuramazsa ayaklarını kıble istikametini uzatarak aynı şekilde ima ile namazını kılar. İfadesi geçiyor ve bir cümle daha geçiyor. Yani onu nakletmek için uzattık. Kolayına geldiği şekilde oturur buyuruluyor. Veya kolayına geldiği şekilde yapar buyuruluyor. Çünkü mesela yatarak hastalar da var. Veya yatarak değildir de şimdi ayağı dizi farklı rahatsızlıklar olanlar olur.
2: Belinde olabilir.
1: Dolayısıyla bunlar beline, dizine veya ayağına aynı şekilde rahat edebilecek şekilde ima ile namazını kılabilir. Burada problem olmaz. Ama efendim bana anormal geldi. Valla senin için kılmıyoruz biz namazı. Senin için kılmıyoruz. Bazıları için namaz kılmak da anormal geliyor değil mi? Senin için kılmıyoruz. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ibadet emredilene emredildiği şekilde yapmak. Allah-u Teala kullarını bu dünyada imtihan ediyor. Dolayısıyla hasta olan vardır, yatarak olan vardır, özürlü olan vardır, başı dönen vardır, ayağını uzatamayan vardır, oturamayan vardır. Bunları da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeklen Eshab-ı Kiram'a anlatıp göstermişlerdir. Söz ile ifade etmişlerdir, anlatmışlardır. Müştehit alimler de bütün bu tatbikat

0: sarı bütün bu sözleri didik didik tarayarak namaz kılarken ima ile nasıl namaz kılınır, nasıl yapılır, yattığı yerden nasıl kılar, bunlar hepsi kitaplara yazılmış. Onun için biz de ısrarla senelerdir mutlaka evimizde tam İmam Saadet Ebedi'nin kitabının bulunması lazım, İslam Ahlakı kitabının bulunması lazım. Ve buraya aynı şekilde namaz bahsi açacağız, aynı şekilde soracağız. Efendim şimdi yapay zeka var, ona soru versek olur mu? Yapay zeka bazı konularda yardımcı olabilir. Yapay zeka netice itibariyle bir insanın ürünüdür. İnsanın aklıyla, zekasıyla ortaya koyduğu bir programdır.
1: O da internet ortamındaki bilgileri toplayarak bir şeyler
0: söyleyebilir.
2: Efendim işte tam ilmi hala uygun bir şekilde ayarlıyorsun.
0: Ayarlıyorsun da netice itibariyle internet ortamına girdiğin zaman
1: kaçak olabilir.
0: Kaçak olabilir. Şey derlerdi bize. Cozutmuş derlerdi. Duydun mu kelimesi?
1: Evet.
0: Cozutabiliyor ya.
1: Cozutabiliyor.
0: Hatta geçenlerde vardı falan. İşte yapay zeka robotu şey yapmış. Ayarı kaçmış. Onu düzelteyim demiş. Robot başlamış ona yumruk atmış. Yapay zeka çıldırdı diyor. Yazmış haberler içerisine geçiyordu. İnsan masum netice itibariyle. Bir kere diyelim ki yani bu işle meşgul oluyorsun falan. Orada yardım edebilirsin. Yani bunu yap diye değil de bunu nasıl yapabilirim, hangi kaynaklara bakabilirim falan soru sorabilirsin. Sana yardımcı olur o. Ama yapma, işini kendin al. Tam İlmi Hasadet'in Ebediye kitabını da kendin aç. Sayfayı kendin oku. Peki sayfayı kendin aç, kendin okuduğun zaman ne olur? Bir kere gözlerin ibadet yapar. İki, bağlantı yani başkası vasıtasıyla olmaz. Doğrudan doğruya o kitabı hazırlayan zatın kalbiyle kendi kalbin bağlantıya geçer. Birçok faydalar var. Ve orada senin başına gelen hadisenin azimet tarafı da, ruhsat tarafı da bildirilir. Yapay zeka bir programdır. O programda aynı şekilde onu bilmezsin. Hani sen diyelim ki özürlüsündür. Onu bilmez ki sen. Ondan sonra getirir senin önüne azimette yapılması gerekeni koyar. Böyle yapman lazım. Böyle yapmazsan yaptığın iş yanlıştır deyiverir. O zaman da kafan bozulur. Karma karışık olursun falan. Dolayısıyla o kitabı elden bırakma. Kitabı okumayı da aynı şekilde uzatmamak. Yapay zeka ile yaptığın zaman o feyizi almazsın, alamazsın. Ama kitabı okuduğun zaman alırsın. Kitabı okuduğun zaman alırsın. Bu sebepten dolayı her evde tam ilmi hasadeti ebediye mutlaka bulunmalı. Mutlaka bulunmalı. Usul, abdest, namaz, senede bir defa oruç diyoruz. Oruç. Eğer din en zenginsen zekat bahsi mevcut. Ondan sonra neler helaldir, neler haramdır. Bunlar yazılmış, orada bildiriliyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Nikah bahsi, nikah akdi bir akittir. Nasıl yapılacak ve bu akit hangi sözlerle aynı şekilde söylendiği zaman bozulur. Bunların hepsi yazılmış. Bunların hepsi yazılmış. Ve İmam Rabbani Hazretleri'nin ikinci, üçüncü cidden mektuplarda konmuş onlar içerisinde. Onlar okunduğu zaman kalbinde tasfiye olur ve nefsinde tezkiye olur. Yani çok şeye kavuşursun. Kavuşuruz daha doğrusu yaparsak.
1: Peki böyle durumlarda başkaları görüyor, yanlış anlıyor falan dedi ya, açıklama yapması iyi olur mu? Ya işte hani ben namazı bu şekilde kılıyorum ama
0: hastayım,
1: şundan
0: ima
1: dolayı
0: ile kılıyorum.
1: Evet.
0: Yakındakilere ben secdeye gidemiyorum, ima ile secde yapıyorum. Ha, iman belki de ilk defa duydukları olur. İma ne demek falan.
1: Tamam. Yani, maalesef zamanımızdaki insanlar.
0: Doğru. O ne demek falan diye söyleyebilir. Ama çok yakınındakidir. Böyle ters ters bakıyordur. Ona açıklaması yani suizan etmelerine
1: mani
0: olur. Ama ve lakin yani şimdi sonra kimsenin de bir altyapısı olması gerekir. Geynenlerde bir genç anlatmıştı. Abi dedi tabii kendileri Türkiye'de okuduğu için Türkçe'yi iyi biliyorlar. Babası Irak'ta. Dedi babam geldiydi Türkiye'ye falan dedi. Türkçe bilmiyor dedi. Biz dedi beraberce Süleymaniye Camisi'ne gittik. Akşam namazı kıldık dedi. Ben babamın sağındayım dedi. Babamın solunda dedi bir amca var dedi. Namazı kıldık dedi. Tabi babam dedi Irak'ta alışık olduğu için oradakilerde yoğunluk itibariyle Şafii mezhebinde tahiyyatı okurken parmak kaldırılması. Hanefi mezhebinde de müstahaptır veya aynı şekilde bidattır diye geçiyor. Hanefi mezhebinde usul kaidesidir. Yani bir konuya hem müstahaptır, sünnettir veya bidattır denmişse o işi yapmamak evladır. Oysa Hanefi mezhebindekiler kaldırmaması evladır. Ama Şafii mezhebinde öyle bir men yok. Doğrudan duruyor, sünnettir deniyor. E dedi babam rahatla parmağını kaldır dedi. Şimdi gözümün ucuna şöyle baktım dedi. Babamın solundaki adam dikkatli dikkatli dedi. Babam bakıyor dedi falan. Babam gayet rahat dedi. Erbil'deki gibi dedi. Ondan sonra selam verir vermez dedi. Adam başladı anlatmaya falan. Hemen ben de devreye girdim. Babam demiş Türkçe bilmez. Babam Şafii'dir. Şafii mezhebinde ve böyle anlatırken adam he diyor işte Şafii mezhebinde işte parmak parmak sünnet. Şimdi demiş Irak'tan geldi. Demiş böyle parmağını kaldır. Ha demiş. En sonunda ben diyor sözümü bitirince adam demiş ki söyle babana bir daha kaldırırsın. Ya şimdi anlat diyorsun da anlatmış adam gene bildiğini okuyor. Adam gene bildiğini okuyor. Yani altyapı göçük hakikaten. Hatta altyapıdan da öte Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar. İşte hocasından naklediyor. Buyuruyorlar ki hani Efendi Hazretlerine Kudüs'e soru. Efendim demiş Müslümanların yaşadığı ülkeler kaynıyor. Dua etseniz de ümmeti Muhammed'e. Yani felaketten kurtulsa ümmeti Muhammed gösterin de dua edelim buyurmuşlar. Ümmeti Muhammed gösterin de dua edelim. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyurlarmış ki yani kokusu bile kalmadı İslamiyet'in. Hocasından naklediyor bunu.
1: Bundan neredeyse 100 sene önce.
0: Evet. 100 sene önce. Ve hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh biz bu kitaplarla İslamiyet'in kokusunu yayıyoruz buyurmuşlar. Ya, İslamiyet'in kokusunu yayıyoruz. Yani bitmiş. Altyapı kalmamış. Kokumu kudu kalmamış. Adam aklına geleni ben diyor bunu yapacağım. Bunu uyduruverin bir şey. Yani bir fetva uyduruverin. Bu şekilde soru.
1: Soru soran da öyle soruyor.
0: Soru soran öyle soruyor. Allah adına sonumuz hayır eylesin inşallah. Ha.
1: İkinci bölümde devam edeceğiz.
3: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah-u Teala yumuşaklığı sever. İnsan davranışlarında sertlik, iticilik ve korkuyu, yumuşaklıksa sıcaklığı, şefkati, merhameti ve sevgiyi doğurur. Korkutarak elde edilen başarı yıkılmaya, sevgiyle elde edilen muvaffakiyetse artmaya, büyümeye mahkumdur. Bunun için Resulullah Efendimiz Allah-u Teala refiktir, yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri yumuşak davrananlara ihsan eder, başkalarına vermez buyurmuşlardır. Enes bin Malik Hazretleri, Resulullah Efendimiz'e 10 sene hizmet ettim, bu zaman içinde bana incindiğini, sert söylediğini hiç görmedim buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'in bu güzel hali, Ali İmran suresinin 159. ayetinde mealen, yanında bulunanlara yumuşaklık ve tatlılıkla muamele etmen Allah-u Teala'nın sana bir kerem ve rahmetidir. Eğer kötü ahlaklı olup sert davransaydın etrafındakiler dağılırlardı buyurularak övülmektedir. Çelebi Cemalettin Efendi hiç kızmaz, dostuna düşmanına aynı muamelede bulunurdu. Onun bu geniş, müsamahakar halini anlayamayanlar bu kadar yumuşaklığın insanlara karşı bu kadar tahammül ve sabır göstermenin manası nedir diye sual ettiklerinde, yumuşaklık yıkıcı, demir kılıçtan, hatta 100 zafere sebep olan kılıçtan daha keskindir diye cevap vermişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçmak lazım olduğu gibi, insanların haklarını ödemek ve onlarla iyi geçinmek de lazımdır. Allah-u Teala'nın emirlerini büyük bilmek ve onun yarattıklarına acımak lazımdır hadisi şerifi, bu iki hakkı yerine getirmenin lazım olduğunu göstermektedir. Bu iki haktan yalnız birini gözetmek kusur olur. Bundan anlaşılıyor ki insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak lazımdır. Onlarla iyi geçinmek vaciptir. Kızmak iyi olmaz. Sert davranmak yakışmaz. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin bir gün çölde gidiyorlardı. Bir ihtiyarın abdest aldığını gördüler. Adamcağız abdesti doğru almıyor, şartlarına uymuyordu. Yaşlı olduğu için böyle abdest sahih olmaz demeye de sıkıldılar. Yanına giderek, Efendim biz iki kardeş birbirimizden daha iyi abdest aldığımızı söylüyoruz fakat buna bir karar veremiyoruz. Biz bir abdest alalım, siz de hangimizin haklı olduğunu bize bildirin, olur mu dediler. Adamcağız teklifi kabul edince önce Hazreti Hasan sonra da Hazreti Hüseyin güzel bir abdest aldılar. İhtiyar bunlara dikkatle baktı ve sonunda evlatlarım abdest almasını şimdi ben sizden öğrendim, meğer yanlış alan benmişim der. İbrahim aleyhisselam bir gün 200 mecusiye ziyafet vermişti. Ziyafetten memnun kalan mecusi topluluğu İbrahim aleyhisselama bize ne emredersen yapalım dediler. İbrahim aleyhisselam da sizden bir dileğim var buyurdu. Nedir dediklerinde benim Rabbime bir kere secde etmenizi istiyorum dedi. Kendi aralarında konuştular ve bu ihtiyarın ihsanları, ziyafetleri çoktur, meşhurdur. Bunu kırmayalım, bunun Rabbine bir kere secde eder, sonra gidip yine kendi tanrılarımıza tapınırız, bir zararı olmaz diye karar verdiler ve secdeye gittiler. Onlar secdedeyken İbrahim aleyhisselam, ya Rabbi, gücümün yettiği bu kadar. Daha fazlasını yaptırmak benim elimden gelmiyor. Bunları hidayete, saadete kavuşturmak ancak senin kudretindedir. Bunlara Müslümanlık nasip eyle diye dua etti ve duası kabul olup hepsi Müslüman oldu. İnsanlara karşı sert veya yumuşak davranılması konusunda şöyle bir hikaye anlatılır. Rüzgarla güneş hangisinin daha güçlü, kudretli olduğu üzerinde konuşurlar. Rüzgar gücüne güvenip ben senden kuvvetliyim. Güneş de her zaman kaba kuvvet işe yaramaz der. Sonunda tecrübe etmeye karar verirler. Rüzgar güneşe senden daha kudretli olduğumu şimdi göstereceğim. Bak şu ihtiyarın paltosunu sırtından nasıl çıkartacağım der. Rüzgar kuvvetle esmeye başlar. İhtiyar açılan paltosunun iki yakasını hemen elleriyle sıkıca tutar. Rüzgar paltoyu sırtından bu haliyle atamayacağını anlayınca fırtınaya dönüşür ama ihtiyar paltosuna daha çok sarılır. İşi sağlama almak için de düğmelerini iyice ilikler. Bunun üzerine güneş sen beceremedin. Bak şimdi ben güzellikle, tatlılıkla ihtiyarın paltosunu nasıl çıkarttıracağım der. Saklandığı bulutun arkasından çıkan güneş bir gülümsemeyle tatlı bir sıcaklıkla ortalığı ısıtır. İhtiyar terlemeye başlar, sonunda kendiliğinden paltosunu çıkarır. Neşe içinde yoluna devam eder. Güneş rüzgara dönerek gördün mü? Tebessüm, sıcak ilgi, nezaket ve dostluk sertlikten daha kudretlidir. Gerçekte kuvvetli olmak insanlara bir işi zorla yaptırmak değil, kendiliğinden yapacak hale getirmektir der. İsa aleyhisselam bir gün havarileriyle beraber Yahudilerin yanından geçiyordu. Oradakiler kendisine çok kötü şeyler söylediler. Bu sözlere rağmen onlara tatlı cevaplar verdi. Yanındakiler, onlar sana kötülük yapıyor, sense onlara iyi şeyler söylüyorsun dediklerinde buyurdu ki, herkes başkasına yanında bulunandan verir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam buyurunuz.
0: Efendim ilk dinleyicimizin sualler vardı daha. Camide dedi, kadınlar dedi, erkeklerin dedi, kıldığı yerde kılıyor falan. Bu uygun mu? Uygun değil. Maalesef. Hani birinci bölümde daha öncelikle söyledik ya, kokusu bile kalmamış. Adam orada imamatı veya ilahiyatı bitirmiş. Etiketi sebebiyle imamet vazifesi. Devleti memuru. Umarı da bileydi adam. Ya düşünse, yani Allah Teala bana böyle bir hizmet nasip etti. Burada senede 3-5 kişiye aynı şekilde bu kişiyi öğretmiş olsam, ahirette yani öldüğüm zaman amel defterimin kapanmamasına vesile olur. Peki böyle giderse ne olur? Dün müydü, evvelsi gün müydü? Yayına birisi girdi ya. Burada bize bir imam işte dedi, sapıttı gitti, zıvaradan çıktı falan diyordu ya. Öyle olur yani. Neticesi öyle olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla kadınların için ayrılmış onun bölümde kılması lazım. Erkeklerin bölümünde aynı şekilde ne işin var senin? Değil mi? Allah-u Teala hidayet versin, anlayış versin. Bir de dinleyicimiz dedi ki, siz de hani istiğfar her derde devadır diye naklediyorsunuz. Ben dedi, hani dedi, Din-i İslam sitesine baktım. Orada işte 100 defa söylemek için başlangıçta estağfurullah mümkün makeri Allah demeli. Ondan sonra estağfurullah demeli. O şart değil. O şart değil. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabında buyuruyor ki istiğfarı çok okumalı. İstiğfar estağfurullah ve estağfurullah min külli ma kerihallah. Bunun ikisi de istiğfardır. Bir de istiğfar duası vardır buyuruyor. Estağfurullahel azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyum ve etûbü ileyh. Hatta mesela cuma günü sabah namazının sünnetinden önce bu istiğfar duasını 3 defa okuyalım. Hadis-i şerifte bildirilmiş. Estağfurullahel azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyum ve etûbü ileyh. Bunu 3 defa okuyanın kendisinin, anasının, babasının günahları bile affolur buyuruyor. Sabah namazının sünneti kılınmadan önce ayakta da okun, tamam, ayakta da okun aynı şekilde 3 defa okuyalım. Dolayısıyla efendim, yani ben de daha önce sadece estağfurullah estağfurullah diye başladım, bir mahsur var mı? Hayır, olmuş mu? Olmuş.
1: Bir de aklıma bir şey geldi. Dinleyicimiz Bursa'dan arıyorum dedi ya, oradaki Ulu Cami, Cami-i Kebir veya tarihi bir cami, ama ecdat şadırvanı içine yapmış, mutlaka görmüşsünüzdür içeride. Oraya gidene kadar caminin içine abdestli de girilmez. Oraya abdestsiz girmiş gibi olmuyor mu acaba? O niçin yapıldı ki?
0: Abdest almak için caminin içine girmiyorlardı. Yani Osmanlı, Selçuklu fıkıh bilgilerini o kadar aynı şekilde derinlemesine yerleştirmiş ki, şey yapılmış ki, mimarı da ustası da yani fıkıh bilgisi biliyor. Şimdi yer kaçırması olabilir.
1: Yani içeride namazdayken.
0: Namazdayken. Dışarı gidecek, gelecek falan. Hani kitaplarda yazıyor ya. İşte gider, hemen çekilir, gider, abdestini alır, gelir. İmamın kaldığı yerde, o gidip gelince kadar imam çoktan bitirir. Ama yel kaçırma sebebiyle abdestini bozulduğunu şey yapan hemen geri çekilir. Orada alır ve imama yetişir. Bunu göstererek yapmışlar. Yoksa dışarıda abdestsiz olarak oraya girip orada abdest almak için yapmamışlar onu. O içeride, içeride bazen olabilir. Sadece yel kaçırmak da söz konusu değil. Mesela duvarın dibindedir. Orada tahta vardır mesela. Elini mesela şeyden, secdeden kalkarken biraz dizleri rahatsızsa yan tarafa şey yapayım. Orada süpürgelik vardır. Çivi biraz çıkmıştır. Eli takılıverir, kesilir. Elini şöyle kaldırırken gördük ki kanadı. Abdest bozuldu. Değil mi? Hanefi mezhebinde.
1: Veya vaaz dinliyordu, uyudu kaldı.
0: Veya uyudu kaldı, doğru. Yani dışarı gidecek şey yaptı. Hemen orada, hele kış günü falan, hava yağmurluysa falan. Ya bunlar düşünülerek içerisine aynı şekilde şey yapılmış. O şadırvan yapılmış. Evet. Yoksa dışarıdan abdestsiz gir, orada abdest al diye yapmamışlar. Tabii şimdi fıkıh bilgisi olmadığı için, aa dışarıda var, içeride de var ya, geç içeride şey yapalım. Adamın umurunda bile değil. Yani değil. Bilmiyor ki. Değil. Tam cahil. Kafasına göre aynı şekilde olur mu? Ha, ben yaptım da oldu diyor falan. Ha, sen yaptın da oldu. Toprağın altına girince görecekler. Sen yapınca oldu mu olmadı mı? Efendim gelelim bir de son dinleyicimizin bir suali vardı. Dedi ki dinleyicimiz işte dedi bir komşum veya tanıdığım bir kadın dedi, bir hanım dedi. Oğluna para vermiş işte şey alması için, araba alması için. O da bir başka arkadaşı ne alacaklarmış, bir şey alacaklarmış ya. Malzeme alıp satacaklar falan.
1: Krediye ihtiyaç olmuş.
0: Krediye ihtiyaç olmuş. Kredi çekmiş. Annesinden aldığı ödünç parayı da bu krediden vermek istemiş. Anne demiş bundan vereceğim. Demiş ben hacca gideceğim yani o para olur mu falan. Efendim günahı ona olur. Günahı oğluna olur. Yani bu kullanabilir mi? Yani hacca gidebilir mi? Onunla da aynı şekilde gidebilir ve kullanabilir. Kullanabilir. Tabii o hanımın zihninde daha önce bir altyapısı var o konuda. Bilgisi var. Duyumu doğmuş olabilir. Bir kitaptan okumadıysa. Çünkü önceki yaşlılar biliyordu bunu. Mesela ben çocukluğumda hatırlarım. Hacca gidecek olanlar eğer böyle alışverişinde şeyinde falan böyle bir tereddütü, şüphesi olanlar olursa bu yaygınlaşmış. Herkes biliyor bunu. Herkes biliyor bunu. Gidiyor mesela diyor ki Mustafa Dogöz'ün dedi yani şeyi helaldir kazancı gidiyor işte diyelim ki ne kadar para lazım ya bu kadar para lazım bana Mustafa Dogöz de biliyor yani bunun aynı şekilde hangi masrafta istendiğini
1: sıkıntısını biliyor
0: ödünç diyor ki o kadar param var veriyor getiriyor kendi parasını da 10 lira ödüyor o parayla gidiyor. O parayla gidiyor. Bu helal tayyiptir diye. Hatta şeylerde bile değiştirdilermiş Mustafa Bey'e. Yiyecek içecek konularında bile. mesela gider komşusundan böyle şeyinin kazancının %100 veya %100'e yakın helal olduğunu bildiğinden ödünç alırmış. Kendisinden aynı şekilde ona veriyor. Bu ödünçü oradan kapatıyor. Yemeği içmeyi onları kullanıyor. Şeyde bile mesela ihlasın da aynı şekilde. Yani vermiş olduğu helal ve tayyip. Mesela bazı arkadaşlar ben bilirdim böyle. Dedim kendisinin başka bir yerde vasfisi var. Ama şey olarak meccanen derlerdi. Duydun mu kelimeyi?
1: Evet.
0: Meccanen. Sırf Allah rızası için geliyor.
1: Parasız yani.
0: Parasız. Ücretsiz. Yani maaşsız.
1: Karşılıksız.
0: Karşılığını alacak tabii, ahirette alacak.
1: Maddi olarak.
0: Maddi olarak. Ama kendi çalıştığı yerden aldığı maaşı mesela getirir. Şeyde o zaman mesela muhasebeden veriyordu, elde veriyor. Şimdi artık elde verimle kaldırıldı.
1: Banka
0: vasıtasıyla getiriyor. Mesela maaşını veriyor. Onlar da bildikleri için değiştiriyordu. Değiştiriyordu. Böyle yapanlar da olmuş mu? Olmuş. Şeyde mesela mektubatta da geçiyor da orada bir hadise anlatıyor. Şimdi bazı sıkıntılar olmuş demiş bu. Bir işte karışıklık oldu. Bir karışıklık oldu. Bir zata aynı şekilde gidiyor. Diyor ki istiğfar et ve yediğini içtiğini dikkat et. Nerede bulabilirim diyor. Hani böyle falan yerde diyor bir şey var. Reçber. Reçber duymuş mu? Evet. Çiftçi.
1: Çiftçi.
0: Onun diyor kazancı helaldir. Mustafa Bey gidiyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Beni diyor falan zat gönderdi. Benim aynı şekilde %100'e yakın, %100 garanti demezsin de %100'e yakın helal aynı şekilde bir şey oldu, bir sıkıntım oldu, şey yapmam lazım, seni tavsiye ettiler falan. O çiftçi de diyor ki maalesef diyor bize de kalmadı ama diyor o zat öyle dedi, doğru da dedi, geçenlerde de işte yağmur yağdı dedi, bizim hayvanlar dedi komşunun tarlasından geçerken komşunun tarlasının toprakları ayaklarına aynı şekilde bulaştı. Kendi tarlama getirdi. Yani komşunun toprağı bizim tarlaya bulaştırıldı. Benimki de karıştı. Ona dedi. Ya buğday karışmadı tamam mı? Arpası karışmadı. Pirinci karışmadı. Toprağı diyor toprağı mı sonra ya. Peki bu insanlar yaşamış mı? Yaşamış. Bunlar hayal mahsul mu? Hayır efendim, gerçek dünyada yaşadı. Uzayda değil, ayda değil, burada yaşadı. Onun için mesela kitaplar okurken siz de çok ileri gidiyorsun. Ya ileri değil, yaşamış. Adamcağız aynı şekilde halini anlatıyor. Çiftçi. İlahiyat mezunu değil. Ama Allah'tan sevgili kul olmuş. Olur mu? Olur tabii. Dağdaki çoban senden üstün olur. Sen ilahiyatı bitirmişsin ama sen cehenneme gidersin. Dağdaki çoban da cennete gider. Çünkü Allah-u Teala indinde senin etiketin, boyun, posun, şeklin, şemalin aynı şekilde in değil. Yaptıkların ne niyette yaptığına bağlı. Şimdi bu dinleyicimiz de oğlunun işte bankadan çektiği krediyle ona vermiş olduğu ödünç parayı öderse bununla hacca gidebilir mi? Gidebilir. Peki efendim hani helal ve tayyip olan birisiyle de aynı şekilde değiştirse olur mu? Olur. Ama yani şimdi hacca gidecek de kiminle gidecek? Televizyon haberlerine bile geçti o şeyi. Umre için 8 günlüğüne gidiyor. 8 aydır gelememişler falan. Orada hapsetmişler. Orada tutuyorlar. Farklı da olabilirdi. Kızı da var adamın. Adam harbine atıverir tamam. Nerede olacaksın ya? Arap Yarımadası'nda almış götürmüş yani. Mümkün değil. Olmuş çünkü öyle hadiseler. Ve oraya gidiyor bize. Oraya gidiyor. Efendim bizim başımıza gelmez. Gelir mi gelmez. Başka şekilde gelir. Daha beteri olur. Nasıl beteri olur? Sen gidersin orada hava atarsın. Açarsın telefonu. Görüntünü. Ben neredeyim biliyor musun? Bak buralardayım falan. İyi de arkadaş. Sen hala gönlün aynı şekilde memlekettekilere hava atmakla meşgul. Hani büyük dedemiz atmış söz var ya. Gönlü Kabe'de kendi Kabe'de gönlü Bağdat'ta olmaktansa kendi Bağdat'ta gönlü Kabe'de olmak yeğdir. Sen Kabe'desin ama gönlün hala Bağdat'ta. Ya bir işe yaramaz. Dolayısıyla avucunu yalarsın derler ya. Hakikaten yerli yerinde bir sözü de avucunu yalarsın.
1: Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki birkaç dakikamız kaldı ama hani son zamanlarda operasyonlar falan yapılıyor ya işte bu foncular, borsacılar falan filan. Ya diyor adamlar tamam suçlu diyor. Tokatlamışlar milleti de. tokatlayanın hiçbir suçu yok diyor. Tokatlanan. Evet, yani o kadar tamahkar olur mu? Bu adamlar diyor milyar liralar toplamışlar. Bunları nereden topladılar bu kadar diyor. Bir koyup diyor 10 almak için diyor bu kadar insanlar diyor sıraya mı girer diyor.
0: Şimdi Mustafa Bey yani kokusuyla kalmamış buyuruyorlar ya. Mübarek hocamız da aynı şekilde İslamiyet'in kokusu bile kalmamış. Şimdi zaman zaman mesela bu kadın cinayetler oluyor falan. Biz de diyoruz yani o kadının hiçbir suçu yok. Onun için kadın düşmanı ilan etmişler ya, dinleyicinin beş dedi size kadın düşman diyorlar. Tamam mı? Olur mu öyle şey? Yani mutlaka onu tahrik edecek bir şeyler söyledi bu. Durup dururken olmaz bu. Ha adam şey bazıktır. İslam'la da aynı şekilde olabilir mi? Olabilir. Şimdi gelecek efendim biz mağdur duruma düştük. İyi de bir arkadaş yani hesap var kitap var. Sen 2 veriyorsun 20 alıyorsun. Nerede bu? Değil mi?
1: Yani.
0: Nerede bu kolluk? Ha, adam yapmış bunu. Sana demiş ki sen 2 ver ben sana 20 vereceğim. Adam kendine yapmış. Yat almış kat almış ondan sonra İsviçre bankalarına parayı aktarmış. Görmüş.
1: Tabii senin gibi adamlar çok olunca ikiler çoğalmış, 20 olmuş.
0: Dolayısıyla insan bir düşünmesi lazım. Kanaatkarlık gitti.
1: Tamahkarlık çoğaldı.
0: Tamahkarlık da çoğaldı. Hırs da çoğaldı. Biliyor musun falan. Falan fonda hemen yani bir ayda köşeyi dönersin. Bir senede köşeyi dönersin falan. Döndüler. Elinde sonunda gider. Hani Saadet Ebedi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh almışlar da benim hoşuma gidiyor böyle zamanlarda hoşuma gidiyor onu okumak da anlatmak da hoşuma gidiyor. Hani adam dere yatağına ahır yapmış işte inekler almış süt sağıyor satıyor fakat süte su katıyor. İşte 9 yaştan da oğlu var, baba diyor yapma biz süt satıyorsun sen karışma ben sizin için falan filan böyle şeyler ya falan. Neyse bir gün ben köyde yaşadığım için iyi biliyorum. Hakikaten yazın oluyor. Derenin ta yukarıları esas oralara falan yağmur yaz yani. Yağmuru. Şakır şakır şakır şakır. Sel olmuş. Bunlar da veriyor aşağıdan ama. Abi sel bir geliyor. Bunlar sadece kendilerini kurtarıyor. Ahırı da içindeki hayvanlar da almış götürmüş. Bunlar bir tepeye çıkmış. Baba oğul. Adam elini dizlerine vuruyor. Gitti inekler. Gitti şeyler falan. Çocuk gayet sakin. Demiş süte kattığımız sular çoğaldı. Sel oldu. İnekleri aldı götürdü. Ya kusura bakma şimdi bazıları diyecek ki ya biz haram mı kattık? Tamahkar oldun ya arkadaşım ya. Kanaat etmedin. Etmeyince de işte en daha önce hepsi gitti.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Aydınlığa doğru.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Tegereti efendim.
1: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir Müslüman sadaka verirken veya işte hayır hasenat yaparken israfa düşebilir mi? Yani daha doğrusu hani sadaka vermekte israf olur mu? Öyle de sorabiliriz.
2: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatırken mesela İslam alimlerin büyüklerinden İmam Mücahid rahmetullahi teala aleyh hazretleri var. Onun sözü naklediliyor. Bu zat buyuruyor ki bir kimse Allah-u Teala'nın emir ettiği yerlere daha kadar altın harcese israf olmaz. Bir dirhem ki yaklaşık 5 gram gümüş veya bir avuç buğday haram olan yere vermek israf olur. O böyle buyuruyor. Bir de Hatem Tayi var. Arap yarımadası meşhurdur bu zat. Peygamber Efendimiz'den önce yaşamış. Ama cömertliğiyle meşhurdur. Buna yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı şereflendirmeden önce vefat etmiş bu. Ama cömertti, dillere destan bir kimse. Bu çok verdiği için buna demişler ki malı israf etmekte hayır yoktur. Buna böyle söyleyenler olmuş. O da hayra verile mal israf olmaz diye cevap vermiş. İmam-ı Gazali Hazretleri bunun ikisini de alıyor. Ve ondan sonra buyuruyor ki İmam Mücahit Hazretleri'nin ve Hatim Tayi'nin sözlerine bakarak sadakada israf olmayacağını sanan olmuş ise de böyle zannetmek yanlıştır buyuruyor. Çünkü Mü'min suresinde mealen bildirilen bir ayet-i kerime var. Verdiğimiz rızıklardan sadaka verirler olan ayet-i kerimeyle müminler methediliyor. Kadı Beydavi, Zemahşeli ve Fahrettin Razi Hazretleri bu ayet-i kerimeyi açıklarken daha birçok alim ancak tefsir ederlerken buyuruyorlar ki ayet-i kerimede rızıklardan kelimesi rızıkların bazısını bir kısmını demek olup sadaka verirken haram olan israftan sakının demektir buyuruluyor. İşte onun için ayet-i kerimelerden hani mealden din öğrenilmez.
1: Evet.
2: Çünkü hadis-i şeriflerle bu ayet-i kerimeler açıklanmış ve
1: yanlış anlaşılıyor zaten yani. Yanlış anlıyor insan.
2: Ve bakıyorsun o ayet-i kerimeden Allah Allah sadaka verirler ama ne çıktı karşımıza? Rızıklardan demek rızıkların bazısını bir kısmını demektir. Hepsini demek değildir buyuruluyor. Oradaki murat odur. Sadaka verirken haram olan israftan sakının demektir bu ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede bildirilen budur diyor. Bütün alimlere göre buradaki sadaka malı hayra, İslamiyet'in gösterdiği yola sarf etmektir. En'am suresinin 141. ayet-i kerimesinde de ekini hasat ettiğiniz zaman fakirlerin haklarını verin ve israf etmeyin. Allah-u Teala israf edenleri elbette sevmez. Burada da sadaka verirken israf etmeyin denmektedir. Çünkü Sabit bin Kays radıyallahu anh bir gün 500 ağacın hurmalarını toplayıp hepsini sadaka vererek evi için hurma bırakmayınca bu ayet-i kerime nazil oldu buyuruyor. Hepsini vermiş. Başka bir nakil de var bu konuda. Abdurrezzak Abdülmelik bin Cüreyş'ten haber veriyor ki Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh bir hurma ağacı vardı. Hurmalarını toplayıp hepsini sadaka verdi. Kendine bir şey kalmadı. Hemen fakat israf etmeyin ayet-i kerimesi geldi buyuruyor. Bak hepsini verdi ama hepsini değil. Hepsini değil. İsra suresi 29. ayetine mealen ey Habibim malını kendine kalmayacak şekilde dağıtma buyuruldu. Yani orada net bir şekilde bildirildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün hatta İmam Buhari, İmam Müslim, Ebu Hüreyre'den radiyallahu teala naklediyorlar bu hadis-i şerifi. Sadakanın hayırlısı ihtiyacı olmayanın verdiğidir. Bu hadis-i şerif. Bir de İmam Begavi Ebu Hüreyre'den yine naklediyor. Haber veriyor. Resulullah Efendimiz'e birisi geliyor. Diyor ki efendim benim bir altınım var ne yapayım? Resulullah Efendimiz bununla kendi ihtiyaçlarını al buyuruyorlar. Efendim diyor bir tane daha var. Onunla diyor çocuğuna lazım olanları al. Efendim diyor bir tane daha var. Hepsini birden söylememiş. İyi ki söylememiş ama. Onu da diyor ailenin ihtiyaçlarına sarf et. Efendim diyor bir tane daha var. Hizmetçin varsa hizmetçinin ihtiyaçlarını gider onlarla. Efendim diyor bir tane daha var. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz onu kullanacağın yeri sen daha iyi bilirsin. Bakın şimdi önde kendine harca. Sonra çocuklarına, hanımına, hizmetçi varsa onlara, ondan sonra sadaka ver buyuruyor. Yani nereye vereceğini iyi bilirsin de Murat ol. Evet. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ölçüyü bildirmiş. Ölçüyü bildirmiş. Ve burada mesela meydana gelen iki tane naklettiğimiz hadise var. Mesela Muaz bin Cebel radıyallahu anh hazretleri hurma ağacındaki hurmaların hepsini götürüp şey yapıyor. Hepsini veriyor. Bunun üzerine işte bu ayet-i kerime fakat israf etmeyin. Hepsini değil buyuruyor. Yine öbür hadisede de
3: bahçenin tamamını.
2: Bahçenin tamamını aynı şekilde hediye ediyor.
3: Kendine bir şey
2: kalmıyor. Yani bahçedeki hurmaların hepsini topluyor, hepsini veriyor. Bunun üzerine sadaka verirken israf etmeyin. Çünkü Sabit bin Kays hazretleri bu da bir günde 500 ağacın hurmalarını toplayıp hepsini sadaka vermiş. Yani çoluk. Bunu hatta İmam-ı Gazali Hazretleri tasnif ederken bir şey de anlatıyor. Mesela bir kimse bekarsa, dayanabiliyorsa bu verebilir. Bunun ki israf olmaz buyuruyor. Evliyse hanımı var artık.
3: Çocuğu var.
2: Çocuklar varsa çocukları var artık. Dolayısıyla onlar da benim dediğime kanaat getirsin diyemez. Böyle bir lüksü yok buyuruyor. Tek başınaysa, bekarsa hepsini verebilir. Sabrediyorsa da mesele yok. Ama sabredemeyecek durumda ise bunun da inceliği İmam-ı Gazali Hazretleri derecedir. Bunların hepsini anlatmış. Mesela yine anlatırken İhya'da Kimya-i Saadet'te anlatırken İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh buyuruyor ki bazı kimseler yani yanında 3-5 kuruş cebinde bulunursa kalbi rahat eder. Yoksa ne olacak ne gidecek falan vesveseye kapılır. Bunun diye cebinde 3-5 kuruş bulundurması tevekkülüne zarar vermez buyuruyor. Kalbi öyle rahat ediyor. Onun için mesela kitaplarda buyuruyor ki yanında böyle bir küçük altın bulunması tavsiye edilmiş. Niye? Herhangi bir başı sıkıntıya geldiği zaman diğer paralar geçerliliğini kaybedebilir. Ama altın değil, dünyanın neresine giderse gitsin altını bozdurur. İhtiyacını aynı şekilde o anda giderebilir mi? Giderebilir. Yani kalbine kuvvet verir. Dolayısıyla hayır hasenat yaptırırken veyahut da sadaka verirken insanlara yiyecek olarak, giyecek olarak veyahut da mesken olarak bir şeyler verirken malın tamamını verdiğin zaman dayanamayacaksan, sabredemeyeceksen veyahut da çoluk çocuk buna tahammül edemeyecekse, çoluk çocuğa bir şey ayırmamışsan bu uygun değildir buyuruyor. O zaman israf olur bu. Nitekim halk arasında da siz de şahit olmuşsunuz usta abi, beraber yaşıyoruz bu toplumda. Mesela bazen böyle fasık kimseler var. Falan var işte. Çok cömert canım. Bugün işte bara gittik yine hesabı ödedi. Çok cömert. Bir Şafii Hazretleri'ne de öyle diyorlarmış ya. İşte babadan kalan ne varsa hepsini meyhanede harcıyormuş. Çok cömert, çok cömert.
3: Sonra sevmediler falan.
2: Sonra sevmediler. Hayır mesela. Halbuki bu cömert değil, harama harcıyor. Mesela hanımı, çoluğu, çocuğu var. Ömründe aynı şekilde doğru dürüst mesela diyelim ki senede birkaç defa et aldı almadı belli değil. Ama bakıyorsun her akşam işte arkadaşlarını topluyor. Hadi şu et lokantasına gidelim. Hadi şurada işte yeni bir lokanta açılmış, oradaki yemeğin tadına bakalım falan. Çoluk çocuk çoluk çocuğu harcamıyor. Bu adam israf ediyor. Bunun ki israf. Zahiren bakıldığı zaman ya yediriyor. Ve giydiriyor da mesela çoluk çocuğuna giydirmiyor. Başkalarına aynı şekilde giydiriyor, parasını veriyor falan. Ya çok cömert işte, herkesi giydiriyor. Çoluk çocuk... Onlar da ayazda bekletiyor. Olmadı. İsraf ediyor bu. Yani kendi çoluğunu çocuğunu kendi geliriyle orantılı olarak onların nafakasını temin ettikten sonra elindekinin fazlalığını verebilir. Nitekim naklettiğimiz bu hadis-i şerifte de açık net bir şekilde Peygamberimiz bildirmiş. Hatta daha açık olarak İmam Müslim naklediyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh hazretleri bizzat Resulullah Efendimiz'e işiterek bildirilmiş. Paranız ile önce kendi ihtiyaçlarınızı alın, artarsa çoluk çocuğunuzu ihtiyaçlarına sarf edin, bundan da artarsa akrabanıza yardım edin. Ölçü net. Burada netleşti artık. Evet. Resulullah Efendimiz ölçüyü bildirmiş. Yine Buhari'de bildirilen bir hadis-i şerif var. Kendisi veya çoluk çocuğu muhtaç iken, veya borcu varken verilen sadaka kabul olmaz. Ya. Kabul olmaz. Borç ödemek, sadaka vermekten ve köle azat etmekten, hediye vermekten daha mühimdir. Başkasının malını sadaka vererek zayi olmasına sebep olmayın buyuruluyor. Fıkıh alimlerinden Ebu'l-Leyn Semerkandî Hazretleri de Tembihül Gafil'in kitabında İbrahim bin Ethem Hazretleri şöyle buyurduğunu naklediyor. Borcu olan kimse ödemedikçe yağlı ve sirkeli taam yememelidir buyuruyor. Ve İbn Hacer Askalani Hazretleri de İbn Battal Hazretleri şöyle buyurduğunu naklediyor. Borcu olanların sadaka vermesi ve borcunu ödememesi caiz değildir. Bunu bütün alimler söz birliğiyle bildirmişlerdir diye bildirmektedir. Dolayısıyla Sadaka vermekte de aynı şekilde israf olur mu? Olur. İsraf nedir? Haramdır, günahtır. Çünkü çoluk çocuğu muhtaç, ya da borcu var. Borcu olduğu halde diyor ben seni yemeğe götüreyim. Borcu olduğu halde hadi ben seni giydirivereyim. Diyor, borcunu da ödemiyor. Borcunu geciktirmesi, elinde imkanı var ki geciktirdiği halde geciktirmesi ayrı bir günah. Çoluğuna çocuğuna yedirmiyor borcum var diye. On sana başkasına gönderip yemek ikram ediyor. O da aynı şekilde israf oluyor, haram oluyor. Doğru mu? Yapılan doğru değil. Yapılan doğru değil. Taberani ve birçok alimler buyuruyor ki alimlerin çoğuna göre bir kimsenin vücudu sağlam olur, aklı başında olur, bir yere borcu olmaz ve evli olmayıp malsızlığa sabredebilirse veya evli olup da çoluk çocukta sabrederlerse bu kimsenin bütün malına sadaka vermesi caiz olur. Bu saydığımız şartlardan birisi eksik olursa sadaka vermesi mekruh olur. Bazı alimler sadakası kabul olmaz buyurdu. Hazreti Ömer de böyle buyurdu, buyurmakta. Bunlar da son noktayı koymuşlar. Yani ölçü bu mu? Evet, ölçü bu.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
4: Saadeti Ebediyeden
5: Muhammed aleyhisselatu vesselam kimseden bir şey okumamış, öğrenmemiş, hiç yazı yazmamış iken ve seyahat etmeyen ve geçmişlerden ve etraftakilerden haberi olmayan insanlar arasında hasıl olmuş iken, Tevrat'ta ve İncil'de ve bütün başka kitaplarda yazılı şeyleri bildirdi. Geçmişlerin hallerinden haber verdi. Her dinden, her meslekten ileri gelenlerin hepsini hüccet ve burhanlar söyleyerek susturdu. En büyük mucize olarak Kur'an-ı Kerim'i ortaya koydu ki, 6236 ayetinden biri gibi söyleyemezsiniz diye meydan okuduğu halde, kimse 1400 bu kadar seneden beri dünyanın her tarafında bütün İslam düşmanları el ele vererek, mallar, servetler dökerek uğraştıkları halde söyleyemedi. Şimdi de milyonlar dökerek, güçlerini kullanarak çalıştıkları halde söyleyemiyorlar. Hele o zaman Araplarda şiir, edebiyat, fesahat ve belagat her şeyden ileri gidip en güvendikleri başarıları olduğu halde Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey söyleyemediler. Kur'an-ı Kerim'e böyle galebe çalamayınca çokları insafa gelip Müslüman oldu.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
7: Ebu Müslim Havlani Hazretleri 3. Bölüm. Tabiinin büyüklerinden bir fıkıh alimi ve zahit. İsmi Abdullah bin Süveb'tir. Yakup bin Avf olduğu da söylenir. 62 miladi 682'de Şam'da vefat etti. Peygamber Efendimiz hayattayken Müslüman oldu. Resulullah'ı görmek için yola çıkmıştı. Fakat yoldayken Resulullah ahirete teşrif ettiler. Bunun üzerine yoldan geri döndüler. Ancak Hazreti Ebubekir'in hilafeti zamanında Medine'ye geldi. Medine'ye geliş sebebi şöyle anlatılır. Yemen'de yalancı peygamberlerden Esved-i Ansi, Ebu Müslim'i saflarına almak istemişti. Ebu Müslim'in bunu reddetmesi üzerine Esved ona çeşitli eziyetler yapmak istemiş fakat Allahü Teala'nın korumasıyla bir şey yapamamıştı. Bunun üzerine Esved Ebu Müslim'in Yemen'i terk etmesini istemiş, o da Medine'ye gelmiştir. Ebu Müslim Havlani Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, hilm, tevazu, insanlara nasihat etmek, insanların eziyetlerine tahammül etmek, ihsar sahibi olmak, güler yüzlü olmak, cömert olmak, affedici olmak, sözünde durmak, haya sahibi olmak, ağır başlı olmak, hüsn-i zan sahibi olmak, nefsi hor görmek, dostlara hürmet etmek, alimlere hürmet etmek, şefkatli olmak, iyilik etmek, küçüklere ve büyüklere merhamet etmek, kendi yaptığı şeyleri büyütmeyip küçük görmek, kendisine yapılan en küçük iyiliği kıymetli görmek gibi güzel hasletler tasavvuf ehlinin ahlakındandır. Allahü Teala'nın evliyası yemek, içmek ve uyku ile başkasının hakkında konuşmakla, birisine vurmakla bu makama kavuşmadı. Ancak mücahede ve riyazet çekmekle kavuştu. Edebini edep öğreten hocadan almayan, kendisine uyanları yanlış yola götürür. En küçük bid'atten bile kaçınmayandan zararı dokunmasın diye siz ondan kaçın. İlimden yalnız konuşma ile yetinen ve hakikatiyle sıfatlanmayan helak olur. İbadet yaparken fıkhın gereğini yerine getirmeyen ibadet yapmış sayılmaz. Fıkıh bilgisi öğrenirken vera sahibi olmayan aldanır. Kendisine lazım olan işleri yapan ise kurtulur. Kendisinden harikalar zuhur eden birini görürseniz hemen o haline aldanmayın. Hak Teâlâ'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmasını görünceye kadar dikkatli olun. İyi ahlak, herkese sevdiği şeye göre muamele etmektir. Konuşurken, otururken hiç kimseye yabancılık çektirmemektir. Alimlerle otururken dinleyenin makamı anlatılandan yüksek olsa da onları gönül açıklığıyla dinlemektir. Marifet ehliyle otururken huzur içinde bulunmaktır. Gaye bu zatlardan istifade ise bundan başka yolu yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyuruyor ki Allahü Teala 5 vakit namazı kullarına farz kıldı. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayetle o namazları kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vaadi vardır. O namazları istenildiği gibi kılmayan kimseye Allahü Teala'nın bir vaadi yoktur. Allahü Teala dilerse ona azap eder, dilerse onu cennetine koyar. Siz birini mescide girerken gördüğünüz zaman onun imanlı olduğuna şehadet ediniz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli amel sorulunca farzları eda etmek, haramlardan sakınmak buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Hureyre'ye kalemin senin hakkında günah yazmamasını ister misin diye sordular. O da evet ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Allahü Teala'nın farz kıldığı şeyleri yap, haram kıldıklarından sakın. Sana faydası olmayan sözü terk et, konuşma buyurdu. Peygamber Efendimiz namazın faziletiyle ilgili olarak hadis-i şeriflerde buyurdu ki, su pisliği giderdiği gibi 5 vakit namaz da günahları giderir. Namaz cennetin anahtarıdır. Kıyamet gününde kulun önce namazına bakılacaktır. Eğer namazı tamam ise diğer amelleri kabul olunur. Eğer namazı eksik ise diğer amelleri kendisine çevrilir. Allahü Teala buyurdu ki, kulum farzları eda etmekle benim azabımdan kurtulur. Nafilelerle ise bana yaklaşır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre hazretlerine şöyle buyurdu. Ailene namazı emret. Allahü Teala sana ummadığın yerden rızık gönderir. Peygamber Efendimiz, bir başka hadis-i şerifte buyurdu ki, cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Kâbül Ahbar Hazretleri buyurdu ki, 4 kimse için mazeret yoktur. Birincisi, Mekke-i Mükerreme'ye gidecek kadar imkanı olup da hacca gitmeyen. İkincisi, önüne konulmuş yemek olduğu halde kapıda duran fakiri eli boş olarak geri çeviren. Üçüncüsü, emri maruf ve nehyi münkere, iyilik yapıp kötülükten men etmeye gücü yettiği halde bunu terk eden. Dördüncüsü, ezanı duyup da ona icabet etmeyen kimse. Ebu Said-i Hudri Hazretleri şöyle anlattı. Biz 7 kişi bir yerde bulunuyorduk. Yanımıza Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve Rabbiniz ne buyuruyor biliyor musunuz dedi. Biz Allah ve Resulü bilir dedik. Bunun üzerine server-i alem sallallahu aleyhi ve sellem Rabbiniz buyuruyor ki kim evinde abdest alır, sonra ibadet etmek için camiye gelirse onun için benim katımda kendisine azap etmeyeceğime dair bir ahd olur buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte 40 gün iftitah tekbirini kaçırmamak şartıyla 5 vakit namazı cemaat ile kılan kimseye Allahü Teala biri nifaktan, diğeri de cehennemden azad olmak üzere 2 berat yazar buyurdu. Denildi ki kıyamet günü bir kavim yüzleri parlak yıldızlar gibi olduğu halde haşrolunacaktır. Melekler siz ne amel işlediniz ki yüzünüz böyle parlak diye sorarlar. Onlar ezanı duyunca başka hiçbir şeye bakmaz, hemen abdest alır, cemaate giderdik derler. Sonra başka bir topluluk getirilir. Bunların yüzleri ise ay gibi parlamaktadır. Melekler onlara da amellerini sorunca, onlar da biz dünyadayken vakit girmeden abdest alırdık derler. Daha sonra başka bir topluluk getirirler. Onların ise yüzleri güneş gibi parlamaktadır. Onlara da amelleri sorulunca, biz ezanı mescitte dinlerdik derler. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen muhakkak müminler felah buldular. Yani cennette ebedi kalmakla saadete kavuştular. Onlar namazlarında Allahü Teala'dan korkarlar. Ona tezellül ve tevazu gösterirler. Öyle ki sağlarında ve sollarında olan kimseleri bilmezler buyuruyor. Allahü Teala bu ayet-i kerimede müminleri imanlarından sonra huşu ile kıldıkları namazları sebebiyle meth buyurdu. Sonra kurtulanların vasıflarını saydıktan sonra mealen onlar ki namazlarını gereği üzere devamlı kılarlar buyurdu. Sonra bu sıfatların semeresi hakkında da mealen işte bu vasıfları toplayanlar varis olanlardır ki onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır buyurup ayet-i kerimenin evvelinde onları felaha, sonunda ise Firdevs cennetine varis olmakla vasfetti. Ayet-i kerimedeki methe kavuşabilmek için namazı Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyurdukları gibi kılmak lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte namaz kıldığın zaman nefsine, hevasına ve ömrüne veda eden ve Mevlasına teveccüh eden gibi namaz kıl buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdu ki sahibini fenalıktan alıkoymayan namaz Allah'tan uzak olmaktan başka bir şeyi arttırmaz. Allahü Teala

namaz kılacağın yere girmeden dışarıda bırak. Şunu iyi bil ki Allahü Teala her şeyi görür. Ondan hiçbir şey gizli kalmaz. İçteki bu ayıpları sadece pişmanlık, haya ve Allah korkusu temizler. Bunları kalbe getirmekle havf, Allah korkusu ve haya ordularını harekete geçirerek nefsini öldürürsün. O zaman Allahü Teala'nın huzurunda günahlarından dolayı pişmanlık duymuş, sonra Rabbinin huzuruna korku ve hayadan başı eğik olarak dönen suçlu bir kulun duruşu gibi durursun. Kıbleye yöneldiğin zaman şöyle düşün. Gerçek bir kıbleye dönüş, senin sadece Kâbe-i Muazzama'ya dönüşündür. İşte bunun gibi kalbin Allahü Teala'ya yalvarması, kalbin Allahü Teala'dan başkasının sevgisini kendisinden uzaklaştırmasıyla olur. Ayaktayken kıyamet gününde Allahü Teala'nın huzurunda bulunduğunu hatırla. Allahu Ekber diye tekbir alınca kalbinin dilini yalanlamaması lazımdır. Allahü Teala senin yalancı olduğunu bilir. Nitekim Allahü Teala münafıkların içlerinden tasdik etmedikleri halde dilleriyle Muhammed Allahü Teala'nın resulüdür sözlerinin de yalan olduğunu bilmektedir. Eğer hevan, arzu ve isteklerin sana Allahü Teala'nın emrinden daha galip ise sen hevana Allahü Teala'dan daha çok itaat ediyorsun demektir. Eûzü'yü okuyunca şeytanın senin düşmanın olduğunu, senin Allahü Teala'ya yalvarıp yakarmanı, Allahü Teala'ya secde etmeni, hasedinden dolayı kalbini Allahü Teala'dan çevirmek için fırsat kolladığını, kibrinden dolayı Adem'e secde etmemesi yüzünden lanete uğradığını bil. Şeytana itaat etmekten çok sakın. Çünkü şeytana itaat büyük günahtır. Kıraatleri Fatiha ve Zamm-ı Sûre'yi okuyunca okuduklarının manasını bil. Allahü Teala'nın o okuduklarında sana olan emrini ve yasaklarını bil. Rükû yaptığın zaman Rabbinin azamet ve kibriyasını çok yüce, kendi nefsini ise hor ve hakir olarak gör. Allahü Teala her büyükten daha büyüktür. Bu manayı kalbine ve diline yerleştirmek için Rabbini tesbihi tekrarla. Yani Sübhane Rabbiyel Azim de. Secde ettiğin zaman en şerefli azan olan yüzünü ayak altında çiğnenen toprak üzerine koy. Çünkü sen topraktan yaratıldın ve yine oraya döneceksin. Bu anda Allahü Teala'nın büyüklüğünü hatırlayarak Sübhane Rabbiyel Âlâ de ve bunu tekrar ile bu inancını kuvvetlendir. Teşehhütte otururken Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu düşünerek edepli bir şekilde otur ve Ettehiyyatü duasını manasını bilerek oku. Selam verdiğin zaman hazırda bulunanlara ve meleklere selam vermeyi ve namazın sona erdiğini niyet etmelisin. Allahü Teala'nın fadlı ve keremiyle bu ibadeti yapmaya muvaffak olduğunu bilerek ona şükretmeyi ve bu namazı son namazın olduğunu ve belki gelecek namaz vaktine kavuşamayacağını hatırlayarak gizli ve aşikar kusurlarından dolayı Allahü Teala'dan kork ve haya et. Bununla beraber namazını Allahü Teala'nın fadlı ve keremiyle kabul edeceğini ümit et. Huşu, tazim ve haya gibi batini şartlara riayet ederek yalnız Allahü Teala'nın rızası için kılınan namazlar mükâşefe ilminin kapısı demek olan ilahi nurların kalpte parlamasını temin eder. Yer

0: ve gök inceliklerini, rububiyetin sırlarını keşfeden Allahü Teala'nın veli kulları bu mertebeye ancak namazda ve özellikle secdede yükselebilirler. Zira kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadakanın fazileti hakkında buyuruyor ki, bir hurma da olsa sadaka verin. Çünkü o bir hurma açlığı giderir. Suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları da söndürür, yok eder. Bir hurmanın yarısıyla bile olsa cehennem ateşinden sakının. Onu da bulamazsanız tatlı ve güzel söz ile cehennem ateşinden sakının. Sadaka 70 kötülüğün kapısını kapatır. Gizli sadaka Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Hazreti İsa aleyhisselam, kim bir şey isteyeni eli boş çevirirse onun evine melekler bir hafta uğramaz buyurdu. Lokman Hakim oğluna dedi ki, bir günah işlediğin zaman bir sadaka ver. Abdullah bin Ömer Hazretleri sadaka olarak şeker dağıtır ve Kur'an-ı Kerim'den mealen, sevdiğiniz şeylerden sadaka vermedikçe siz cennete kavuşamazsınız ayetini okur. Allahü Teala bilir ki benim en çok sevdiğim şey şekerdir derdi. Ubeydullah bin Ömer Hazretleri buyurdu ki, insanlar kıyamet günü çok aç, susuz ve çıplak olarak haşrolacaklar. Ancak Allahü Teala için yedireni Allahü Teala doyuracak. Allahü Teala için içireni Allahü Teala içirecek ve Allahü Teala için giydireni yine Allahü Teala giydirecektir. Sadakada 4 haslet vardır. Birincisi, sadaka senin yanındayken azdır. Onu verdiğin zaman çok olur. İkincisi, o seninle beraber olunca yok olur. Onu verince baki olur. Üçüncüsü, senin yanında olunca senin olmaz. Verdiğin zaman senin olur. Dördüncüsü, seninle olunca sen onu korursun. Onu verdiğin zaman o seni korur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sadaka sahibinden 70 belayı def eder buyurdu. Hadis-i kutsi'de Allahü Teala buyuruyor ki, her iyiliğin mükafatı 10 mislinden 700 katına kadardır. Yalnız oruç bana mahsustur. Onun mükafatını da ancak ben veririm. Allahü Teala Zümer suresinin 10. ayeti kerimesinde mealen, Allah yolunda sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir buyuruyor. Orucun sevabı takdir ve hesap sınırını aşmıştır. Sadece onun faziletini bilmek yeterlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, nefsim elinde, kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Allahü Teala oruçlu kimseye orucunun mükafatını vereceğini ve duasını kabul edeceğini vaat etmiştir buyurdu. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde orucun faziletini şöyle belirtiyor. Oruçlu iken iki sevinç vardır. Birisi iftar zamanındaki sevinç, diğeri Allahü Teala'ya kavuştuğu zamanki sevincidir. Cennet 4 kimseyi iştiyakla ister. Kur'an-ı Kerim'i okuyanı, açları doyuranı, dilini muhafaza edeni, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanı. Enes bin Malik'in bildirdiği hadis-i şerifte, eğer Allahü Teala göklerin ve yerin konuşmalarına izin vermiş olsaydı, muhakkak onlar Ramazan-ı Şerif orucunu tutan kimseyi cennetle müjdelerlerdi, buyuruldu. Oruç, şeytanı kahr ve perişan eder. Çünkü şeytanın aldatma vasıtası şehvetlerdir. Şehvetler, yeme ve içme ile kuvvet bulur. Bu sebeple Resul-i Ekrem bir hadis-i şerifte, şeytan kanın damarda dolaştığı gibi insanoğlunun içinde dolaşır. Oruç ile onun yolunu daraltınız, buyurdu.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala dünya malını dostlarına da düşmanlarına da vermiştir. Güzel ahlakıysa sevdiklerine vermiştir.

Bugünkü konumuz dua eden sevgili kuldur. Sevgili dinleyicilerimiz, dua Allah'a yalvararak muradını istemektir. Allahü Teala dua edeni sever, dua etmeyene gazap eder. Dua müminin silahı, dinin temel direklerinden biridir. Yerleri, gökleri aydınlatan nurdur. Dua gelmiş olan belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Allahü Teala bana halis kalple dua ediniz, böyle duaları kabul ederim buyurdu. Bunun için dua etmek namaz, oruç gibi ibadettir. Yine Allahü Teala bana ibadet yapmak istemeyenleri zelil ve hakir yapar, cehenneme atarım buyuruyor. Allahü Teala her şeyi sebeple yaratmakta, nimetlerini sebeplerin arkasından göndermektedir. Zararları, dertleri def için ve faydalı şeyleri vermek için de dua etmeyi sebep yapmıştır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dua ibadetin aslı ve özüdür. Allah katında duadan makbul bir şey yoktur. Dua 70 türlü kazayı önler. Ömrün bereketini artırır. Duanın yapılması mukadderata bağlıdır. Takdirde dua varsa elbette yapılır. Duanın belayı önlemesi kaza ve kaderdendir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kader tedbirle, sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua o bela gelirken korur. Allahü Teala dua edenleri, sıhhat ve selamet isteyenleri sever. Dua edip de duası kabul edilmeyenlere, kıyamet günü Allahü Teala, bu senin falan zamanda ettiğin duadır. O duanın yerine sana şu sevapları veriyorum buyuracak, o kadar çok sevap verecek ki, o kimse keşke dünyada hiçbir duam kabul olmasaydı da, bugün onların karşılıklarını görseydim diyecektir. Mesnevi'de deniyor ki, adamın birisi her gece kalkıp namaz kılıyor, Allah'ı anıyor, ona dua ediyor, yalvarıp yakarıyordu. Şeytan ona bir gün vesvese verir. Ey ahmak kişi, her gece Allah demenin, onu zikretmenin ne anlamı var ki? Sabaha kadar uykusuz kalıp yalvarıyorsun, bütün kapılar yüzüne kapalıdır. Sana ne istiyorsun diyen var mı? Şimdiye kadar bir kapı açıldı mı? Buyur eden oldu mu? İstenmeyen yere gidilir mi? Allah senin bu yalvarıp yakarmana önem verseydi, dileklerini kabul ederdi, bir cevap verirdi. Boşuna kürek çekip durma. Adam kendine gelen bu düşünceyi doğru bulup, gönlü kırıldı, başını yere koyup, zikretmeden hüzün içinde uyudu. Rüyasında ona, neden Allah'ı zikretmeden uyudun bugün dendi. Adam, yalvarıp çağırmalarıma bir cevap gelmiyor ki, kapıdan kovulduğumu anladığım için artık o kapıyı çalmıyorum dedi. Adama şöyle dendi, senin Allah demen, onun kabul etmesi, buyur demesi sayesindedir. Senin yalvarışın Allah'ın senin ruhuna duyurmasındandır. Senin gayretlerin Allah'ın seni kendine yaklaştırmasındandır. Senin korkun, sevgin, ümidin Allah'ın lütfuyladır. Senin her Ya Rabbi demenin altında Allah'ın buyur kulum demesi vardır. Gafilin, cahilin gönlü bu duadan uzaktır. Gafiller dua edemez. Çünkü Ya Rabbi demeye güç yetiremez. Onun ağzında da dilinde de kilit vardır. Dert içindeyken de ağlayıp sızlayamaz. Allah ona dert, ağrı, sızı, gam, keder vermez. Verse de o doktor der, Allah diyemez. Artık anla ki Allah'a dua etmeni, onu çağırmanı sağlayan dert, dünya saltanatından daha iyidir. Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua ise gönülden kopup gelir, makbuldür.
Adam rüyadan uyanınca sevinir ve yeniden dua etmeye başlar ve muradına kavuşur. Günahkar Müslümanın duası kabule şayan değilse de Cenab-ı Hak dua edenin elini boş çevirmez. Dua sebebiyle ya günahlar affolur, ya gelecek bir bela önlenir, ya mevcut bir bela kalkar, yahut ahirette büyük sevaba kavuşulur. Günah içinde yüzen bir kimsenin dünya işleriyle ilgili duasının kabul olması, isteklerine kavuşması onun aleyhine olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, mümin dua ettiği zaman Allah-u Teala Cebrail aleyhisselama "İsteğini hemen yapma, ben onun sesini seviyorum" buyurur. Günahkar dua edince de "Bunun isteğini hemen yerine getir, ben onun sesini sevmiyorum" buyurur. Kafirin yaptığı duanın hemen kabul olmasını, müminin duasının gecikmesini merak eden meleklere Allah-u Teala buyuruyor ki, "Ben kafire ve sesine gazap ederim. Beni anmasın, bana dua etmesin diye hemen isteğini veririm. Mümini ve yalvarmasını severim. Benden ve beni anmaktan uzak durmaması için isteklerini geciktiririm." Namaz kılıp da "Ya Rabbi" diyen kuluna Allah-u Teala "Lebbeyk" yani "Söyle yapılsın" buyuruyor. Namaz kılmayan kimseye böyle söylemez. Onun duası kabul olunacak yere getirilmez. Allah-u Teala Mümin suresinin 60. ayetinde "Dua edin, kabul edeyim" buyuruyor. Bu yüzden dua boşa gitmez. İki hadis-i şerif meali şöyledir: Rabbiniz elbette haya ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp bir şey istedikleri zaman onların ellerini boş çevirmekten haya eder. Allah-u Teala buyurdu ki, "Ey insanoğlu, bana ortak koşmadan kulluk edersen amelinin karşılığını veririm. Dua istemek senden, kabul edip vermek de bendendir." Allah-u Teala "Duanızı kabul ederim, elinizi boş çevirmem" buyuruyor. Demek ki boşa gitmiyor. Ama bizim istediğimiz olmayınca boşa gittiğini sanıyoruz. Kitaplarda diyor ki, dua sebebiyle ya günahlar affolur, ya gelecek bir bela önlenir, ya mevcut bir bela kalkar, yahut ahirette büyük sevaba kavuşulur. Demek ki dua sayesinde günahlarımız affediliyor, gelecek bir bela önlenmiş oluyor, mevcut bir bela veya dert kalkıyor, yahut dua sebebiyle sevaplara kavuşuyoruz. İki hadis-i şerif meali de şöyledir: dua eden üç şeyden hali değildir. Ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür, yahut ahirette mükafatını bulur. Kul bir dua ettiği zaman isteği yerine gelmezse ona bir hasene yani sevap yazılır. Geciken dua da olur elbette. Onun da hikmetleri vardır. Cenab-ı Hak duanın kabulünü geciktirince de çok nimet verecek demektir. Onun için acele edip "Duam niye kabul olmuyor?" dememelidir. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir: günah olan bir şey için veya akrabalık bağının kesilmesi için dua edilmedikçe, yahut acele edip de "Dua ettim de kabul olmadı" denmedikçe edilen dua kabul olur. Allah-u Teala sevdiği kulunun dua etmesini sevdiği için isteğini hemen vermeyebilir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle anlatıyor: Allah-u Teala bir kulunu severse veya onun sevgili bir kul olmasını isterse, üstüne bardaktan boşanırcasına musibet yağdırır, onun üzerine ardı ardına belalar gönderir. Bu kimse dua ederse, Cebrail aleyhisselam der ki, "Ya Rabbi, bu sevgili kulun isteğinin verilmemesinin hikmeti nedir?" Allah-u Teala buyurur ki, "Ben onun sesini dinlemeyi seviyorum. Bırakın duaya devam etsin." Kul "Ya Rabbi" der, Allah-u Teala "Lebbeyk" der. "Senin her istediğini vereceğim, memnun edeceğim. İzzetime yemin ederim, ne dua edersen kabul edeceğim. Ne istersen vereceğim. Ancak bu isteklerini
ya dünyada veya ahirette veririm. Ahirette verirsem daha üstününü verir, daha büyük belaları üzerinden def ederim buyurur. Kıyamet günü teraziler kurulur, namaz ehli getirilir, karşılığını tam alırlar. Oruç tutanlar getirilir, karşılığını tam alırlar. Zekat ehli getirilir, onlar da karşılığını tam alırlar. Hac ehli getirilir, onlar da karşılığını tam alırlar. Belaya, musibete uğrayanlar getirilir, onlar için terazi kurulmaz. Ücretleri, mükafatları tartısız bol bol verilir. Bunlara verilen sevapların büyüklüğünü görenler, keşke bizim de dünyada vücutlarımız makaslarla doğransaydı da biz de böyle büyük nimetlere kavuşsaydık derler. İşte şu ayeti kerime bunu bildiriyor. Ey iman eden kullarım! Rabbinizden emir ve yasaklarına riayetsizlikten korkun. Bu dünyada Allahü Teala'ya itaat ederek iyi iş yapanlar için ahirette bir güzellik, cennet vardır. Allah'ın toprağı yeryüzü geniştir. Kafirler içinde daraldığınız zaman başka ülkelere hicret edebilirsiniz. Ancak ibadete, taate, belalara ve vatanından ayrılıp hicretin güçlüklerine sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah-ı Bosnevi rahmetullahi aleyh. Götürün onu geri. Abdullah-ı Bosnevi büyük alim ve veli. Sözleri herkes için olurdu faydalı. Bir gün ölüm hakkında kendisinden sordular. Cevabında şöyle bir izahta bulundular. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurdu ki, bir mümin vefat eylediğinde yerde ve gökte olan sayısız çok melekler onun için çok tövbe ve istiğfar ederler. Melekler o ruh ile yükselirken göklere, bütün gök kapıları açılır birdenbire. Sonra Rabbil İzzet'e varır ve arz ederler. Filan kulun ruhunu getirdik şimdi derler. Hak Teâlâ buyurur. Götürün onu geri. Gösterin vaad ettiğim sayısız nimetleri. Döndürürler kabrine bir anda kendisini. Dağılan cemaatin duyar ayak sesini. Sonra sual ederler ona münker ve nekir. Biiznillah hepsine dosdoğru cevap verir. O an nurlu birini görüverir önünde. Böyle güzel bir kişi görmemiştir ömründe. Der ki, sen kimsin acep? Çok sevdi ruhum seni. Görmedim senden güzel, sevimli birisini. O der, senin yaptığın ihlaslı amellerim. Geldim sonsuz cenneti sana müjdeleyeyim. O an kabri genişler bir harman yeri kadar. Cennet kokularıyla bir anda kabri dolar. Kabrine bir pencere açılarak cennetten, cennet yaygılarıyla döşenir içi hemen. O der ki, ya ilahi, bu ne nimet, saadet. Cennete girmem için çabuk kopsa kıyamet. Ölen kâfir biri ise, yer ve gökte melekler, o ruhtan iğrenir ve ona lanet ederler. Cümle gök kapıları kapanırlar yüzüne ve razı olmazlar ki yükselsin gökyüzüne. Hak Teâlâ buyurur, onu geri çevirin, ona da vaad ettiğim azabı haber verin. Döndürürler kabrine bir anda kendisini, dağılan cemaatin duyar ayak sesini. Münker ile nekire veremez doğru cevap. Onlar dahi derler ki, hak oldu sana azap. O anda pis kokulu, çok çirkin biri gelir. O, onu görür görmez feci halde iğrenir. Der ki, sen nereden çıktın ve dikildin önümde? Görmedim senden çirkin bir kişi ben ömrümde. O der, senin dünyada yaptığın amellerim, geldim sonsuz azabı sana haber vereyim. Sonra da azap ile vazifeli bir melek, azap eder o kula kıyamet gününe dek.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Anlattı Sabah gazetesinde, bu da yer alıyor. Hürriyet. Hedefle uygulama yaklaşmalı manşetini görüyoruz. Aynı zamanda tehlikeyi gör, okula sokma, biliyorsunuz Manisa'da yaşanan saldırıyla alakalı. Burada da yine İçişleri Bakanı Çiftçi'nin de sözleri yer almış. Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti manşetini görüyoruz. Ve Akşam gazetesinde vazgeçilmez aktör Türkiye. Orta Doğu'da veya dünyanın herhangi bir yerinde bir barış söz konusu olacaksa o noktada vazgeçilmez aktörün Türkiye olduğu da yine Akşam gazetesinde yer almış. Gelin olacaktı, katil oldu. İçler acısı bir haberimiz var. 18-19 yaşında bir çift evleneceklerdi ve daha nişanlıyken, evlilik tarihi alacakken ne yazık ki genç kız müstakbel koca adayını bıçaklayarak öldürdü. Onun da haberini vereceğiz. Ve Ekonomi gazetesinde de gözler itfa süresi gelen bonolarda manşeti var. Başlıklar böyleydi. Hızlıca geçtik. Şimdi etiketimizi de verelim. Bazen söylemek istediğiniz bazı cümleler olur. Onu söylediğinizde karşı taraftan bir tepki çektiğinizde lafın gelişi canım dersiniz ama söyleyeceğinizde söylemiş olursunuz. Tam olarak söylemek istediklerinizi bize net bir şekilde anlatın diye. Lafın gelişi etiketine mesajlarınızı bekliyoruz efendim. X'ten yani Twitter'dan. Günaydın Türkiye başlıyor.
4: Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Az sonra. Milli takım Uluslar Ligi ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek. Fransa yeni teknik direktörü Zidane yönetiminde ilk maçına Türkiye karşısında çıkacak. Az sonra.
3: Şehidimiz var efendim. Ne yazık ki şimdi son dakika haberi olarak geldi. Aktaralım hemen, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi açıklama. Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde görevli kahraman silah arkadaşımız görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. Bakan Yaşar Güler'den gelen açıklama bu şekilde. Coşkun Sevim Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlandı ve ne yazık ki şehit oldu. Allah rahmet eylesin, ailesine de buradan başsağlığı diliyoruz. Sabah sabah bu acı haberle ne yazık ki açtık programı. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde kürsüye çıktı. Erdoğan konuşmasında İklim değişikliğine vurgu yaptı. Kaybedecek vakit yok ifadelerini kullandı.
5: Son bir yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu.
6: Sıcaklık verilerine dikkat çekti. Kaybedecek vakit yok dedi.
5: Nepal'de meydana gelen sel felaketi, artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde kürsüdeydi.
5: Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl yine burada Türkiye'nin COP31 başkanlığına talip olduğunu ifade etmiştim.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 zirvesine değindi.
5: COP31'i 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz.
6: Avustralya ile ortak hareket edildiğini söyleyen Erdoğan, COP31 vizyonuna dikkat çekti.
5: Avustralya ile birlikte farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla hazırlıkları yürütüyoruz. COP31 vizyonumuzu uygulama COP'u anlayış itibariyle inşa ettik.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedeflere giden yolda destek istedi.
5: Bilhassa elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz.
6: Erdoğan konuşmasının sonunda ülkelerin kalkınmasını sağlayacak adımlara dikkat çekti.
5: Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartları, imkanları, kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik anlaşmasına imza attı. Anlaşmayla birlikte terör örgütü PKK'nın Sincar'ı boşaltacağı açıklandı.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile el sıkıştı. Dakikalar sonra da terör örgütü PKK'nın ikinci kandili olan Sincar'dan tamamen çekileceği duyuruldu.
5: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
6: İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin New York kentinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin çok kritik bir anlaşmaya vardığı açıklandı.
5: Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
6: Türkiye ve Irak'ın ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede liderler güvenlik alanında işbirliği derinleştirme konusunda mutabık kaldı. Bu kapsamda PKK'nın Suriye ile Irak arasında geçiş köprüsü olarak kullandığı Sincar'da Irak devletinin otoritesi dışındaki silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. Başika Zilkan yerleşkesinde Türk kuvvetlerinin yerleşkeyi Irak federal hükümetine kademeli olarak teslim edileceği de açıklandı. Taraflar ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, imzalanan anlaşmaların hemen uygulanmaya başlaması ve başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması konularında da görüş birliğine vardı. PKK'nın Sincar'dan çekilmesi, YPG-SDG'nin Suriye'de kendini feshetmesi, terörsüz Türkiye vizyonunun bölgedeki olumlu yansımalarından oldu.
5: Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
3: Oldukça önemli bir gelişme, PKK Sincar'dan çıkarılacak başlığıyla da Türkiye gazetesinde yer aldı efendim. Türkiye ile Irak anlaştı. Az önce haberimizde de izledik. TSK bölgedeki iki üssü kademeli olarak Bağdat'a teslim edecek. Sincar'dan tamamen çıkarılacak PKK. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi PKK'nın ikinci kandili Sincar'ın terörden arındırılması için mutabakata vardı. Şimdi burada nasıl devam edecek süreç? Türk evinde varıldı ve anlaşmanın detayları şu şekilde. Sincar'da sadece devlet otoritesi hakim olacak, silahlar Bağdat yönetimine teslim edilecek, uygun görülen unsurlar için entegrasyon süreci başlatılacak. Türkiye, Başika, Zilkan üslerinden kademeli olarak çekilecek. Yani Suriye'deki sürecin neredeyse birebir aynısı diyebiliriz. Hem entegrasyon hem de silahların Irak ordusuna teslim edilmesi konusunda. Devam edelim efendim, muhalefetin gündemine geçelim. Aslında artık bu muhalefetin gündemi olmaktan da çıktı bir öyle bir konu. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, kimse CHP'den üstün değil dedi. Kim için konuştu? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili konuştu. Eleştirdi onu. O sözlerin ardından Yavaş CHP'den istifa etti. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kendi tercih etti dedi. CHP'li 8 ilçe belediye başkanı da istifalarını açıkladı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini.
7: Bu sözler siyasette taşları yerinden oynattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
8: Bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
7: CHP sözcüsü Müslüm Sarı basın mensuplarıyla buluştu. Hedefinde CHP'nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmayan Mansur Yavaş vardı.
1: Önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz.
7: Sarı'nın eleştirileri bununla da sınırlı kalmadı. Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi öncesi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e haber vermesine tepki gösterdi.
1: Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez.
7: Sarı eleştiri dozunu da yükseltti.
1: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini.
7: İşte bu eleştiriler ipleri kopardı. Yavaş istifasında Sarı'ya cevap verdi.
8: Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım.
7: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifaya ilişkin ilk yorumunda istifa tek taraflı bir işlemdir. Kendi siyasal tercihi ifadelerini kullandı. Yavaş'ın seçmenin iradesini onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmuyorum değerlendirmesine de aynen katıldığını belirtti. Yavaş'ın istifasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de telefona sarıldı.
9: Kendisine de kararından hemen sonra açtığım tebrik telefonunda kararına duyduğumuz saygıyı ve kararının kendisi için ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim.
7: Mansur Yavaş'ın istifası CHP'de depreme yol açtı. Yavaş'ın ardından Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli, Koçhisar, Elmadağ ve Nallıhan Belediye Başkanları da CHP'den istifa etti. Hepsi de yollarına bağımsız devam edecek. İlan etti. Mansur Yavaş CHP birlikteliği mutlak butlan kararıyla sarsıldı. Yavaş mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığına dönen Kılıçdaroğlu ile arasında mesafe koydu. İki isim bir kez bile yan yana gelmedi. Üstelik Yavaş Özgür Özel'in yeni partisiyle yakın temasta kaldı. Gerilim 9 Eylül'de tavan yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümüne gitmeyen Yavaş o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Kriz istifayla noktalandı.
3: Türkiye gazetesinde de bu haber CHP'de Ankara depremi manşetiyle yer aldı efendim. Bağımsız yoluna devam edecek Mansur Yavaş. Kimse CHP'den üstün değil deyince Müslüm Sarı böyle bir karar aldı Mansur Yavaş ve Yavaş partiden istifa ettikten sonra onu da ilk Özgür Özel aradı. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi, tebrik etti Özgür Özel Mansur Yavaş'ı ve diğer 8 başkan da CHP'den ayrıldı. Seçim sonrası 416 olan CHP'nin belediye sayısı 6'sı büyükşehir olmak üzere 113'e geriledi. Yani 303 belediye başkanı da kaybetmiş oldu CHP. Devam. Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi sonucu belli oldu. Tansiyonun bir hayli yüksek geçtiği seçimde sandıktan AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz çıktı. Böylece Adalar Belediyesi 17 yıl sonra ilk kez AK Parti'ye geçti.
7: Adalar Belediyesi'nde yılan hikayesine dönen başkan vekilliği seçimi sonuçlandı. Son turda Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partili meclis üyeleri sandığa gitmedi. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz başkan vekili seçildi.
10: Oylama sonucuna göre Kemal Türk Yılmaz belediye başkan vekili olarak seçilmiş.
7: Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP'li Medine Pamuk başkan vekili seçilmişti. Pamuk sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kısa süre sonra görevinden istifa etti. Bunun üzerine yeniden seçim yapıldı. Seçim öncesi iki CHP'li meclis üyesinin AK Parti'ye destek açıklamasıyla meclis aritmetiği 4'e 3 olarak değişti. Tutuklu olan ve meclis üyeliğinden istifa eden Fırat Durağan yerine Mehmet Ceylan'ın gelmesi ve Yavuz Çiftçioğlu'nun kısıtlılığının kaldırılmasıyla oy kullanacak üye sayısı 9'a çıktı. Seçimin ilk turunda AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyans'a 4 oy aldı. İkinci turdaysa iki aday da 4'er oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı.
10: İkinci tur oylama sonucunu söylüyorum. Aytun Ekşiyar 4 oyun, Kemal Türk Yılmaz 4 oyun, geçersiz bir oyun.
7: CHP, Aytun Ekşiyar'ın aynı zamanda divanda olmasını gerekçe göstererek seçimin iptaline ilişkin dilekçe verdi. Ancak bu itiraz reddedildi.
11: Bu yıl aday olan kişinin imzası bulduğu için bu seçim iptal olur.
7: Tartışmaların ardından 3. turda salon boşaltıldı. Bu turda da oy dağılımında değişiklik olmadı. Bunun üzerine son tura geçildi. Salt çoğunluğun arandığı son tura katılmayan bazı CHP'li meclis üyeleri belediyenin dışında bekledi. AK Partili Kemal Türk Yılmaz 5 oyun tamamını alarak Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
10: Değerli meclis üyeleri, Türkiye'de Kemal Türk Yılmaz 5 oy almışalım. Oylama sonucuna göre Kemal Türk Yılmaz Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir.
7: Başkan Vekili seçiminin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıklamalarda bulundu.
12: İnşallah Adalar ilçemizde hizmet seferberliğini hız kesmeden ve hemen başlayarak, kolları sıvayarak başlatmış olacağız. Adalardaki tüm fertlerimize tek tek dokunacak Adalar ilçemizin inşallah hak ettiği hizmetlere hep birlikte ulaşacağız.
7: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tekin, AK Parti adayı lehine oy kullanan meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.
13: Biz bir gün önce arkadaşımızın...
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz... Sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketlilikle ilgili açıklama yaptı. Sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir alanı ile ilgili olduğunu söyledi ve sözlerini ekledi. Bu etkiler ortadan kalktıkça sermaye piyasalarımız daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir dedi.
14: Son dönemlerde sadece sermaye piyasalarının kısıtlı bir alanında ortaya çıkan bir sorunla karşı karşıyayız.
7: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sermaye piyasalarındaki hareketliliğin kısıtlı bir alanda olduğunu söyledi. Yapısal bir sorun olmadığının altını çizdi.
14: Bizim sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun yok. Geçici nitelikte bu etkiler ortadan kalktıkça sermaye piyasalarımız daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.
7: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 21. Müsiat Expo ve 29. Uluslararası İş Forumu'nun açılışında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, güçlü üretim kapasitesi ve ihracat performansına dikkat çekti.
14: 2002 yılında sadece 239 milyar dolar olan milli gelirimiz 2025 yılında 1.6 trilyon doları aşmıştır. 2002 yılında kişi başına gelirimiz sadece 3600 dolarken 2025 yılında 18.000 dolar aşılmıştır.
7: Yılmaz ihracatta da yıllar içinde önemli artış yaşandığını vurguladı.
14: 2002 yılında 50 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatımız vardı. 2025 yılında bunu 8 kata çıkarmışız ve 400 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanlarının rekorunu kırmış durumdayız.
7: Ve gözler şimdi yeni hedefte. Yılmaz, orta vadeli programın sonunda yani 2029'da ulaşılması hedeflenen ihracat rakamını açıkladı.
14: Orta vadeli program dönemi sonunda yani 2029'da bugün 400 milyar dolar civarında olan mal ve hizmet ihracatımızı 450 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan emniyet müdürlerine seslendi. Okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi. Suçun artık sadece sokakta işlenmediğine de işaret etti. Sokağı ve dijital dünyayı birlikte yöneteceksiniz mesajı verdi.
15: Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çizmek istiyorum. Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız.
7: Manisa Turgutlu'da yaşanan okul saldırısı üzerinden örnek verdi. Emniyet müdürlerine bu sözlerle seslendi.
15: Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi göreve yeni atanan emniyet müdürleri toplantısında konuştu. Bakan Çiftçi okul irtibat görevlerinin etkinliğinin artırılacağını söyledi.
15: Okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini arttıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir.
7: Bakan Çiftçi, çiçeği burnunda emniyet müdürlerine yeni nesil suç örgütleriyle etkili mücadele talimatı da verdi.
15: Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılara karşı tavizsiz olacak, çetelerin büyümesini beklemeden daha filizlenirken müdahale edeceksiniz. Sokağa ve dijital dünyayı birlikte yöneteceksiniz. Suç artık sadece sokakta işlenmiyor.
7: İçişleri Bakanı Çiftçi'nin emniyet müdürlerinden bir de isteği vardı.
15: Mahallede ve sahada olacaksınız. Emniyet müdürümüzü makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istiyorum.
7: Bakan Çiftçi suç ve suçluyla tavizsiz mücadele vurgusu yaptı.
15: Terörün olmadığı, çetelerin sokaklara hakim olamadığı, uyuşturucu tacirlerinin gençlerimize ulaşamadığı, organize suç örgütlerinin vatandaşımıza korku salamadığı şehirleri arzu ediyoruz. Türkiye yüzyılının şehirleri huzurun hakim olduğu şehirler olacaktır.
7: Bakan Çiftçi emniyet müdürlerine mobbing uyarısı da yaptı.
15: Personelinize sahip çıkacaksınız. Personelimizin çalışma şartlarını, aile hayatını ve görev kaynaklı yorgunluğunu yakından takip edeceksiniz. Personelinden disiplin isteyen yönetici önce kendi kararında, dilinde ve davranışında disiplin göstermelidir.
3: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sürpriz bir İran zirvesi yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkeleri liderlerinin bulunduğu masada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi.
16: Including my friend right over here from Turkey. He's a tough cookie. Don't mess around with him. He's tough. I hope they translate this right. I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
7: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sürpriz bir İran zirvesi yapıldı. Zirvede ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu liderlerinin bulunduğu masada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi.
17: Burada Türkiye'den dostum da var. O tam bir Çetin Ceviz. Onunla uğraşmaya kalkmayın. Çetin biridir. Muhteşem biri. Dostum.
16: He's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
7: Zirvenin açılış konuşmasını yapan Trump, İran'la anlaşmanın yakın olduğunu, savaşın ara seçimlerden sonra biteceğini söyledi.
18: Steve ve Jared bugün İran arabulucularıyla çok verimli bir toplantı yaptılar. Bununla ilgili neler olacağını göreceğiz. Bence bir anlaşma yapmaları için çok fazla ivme var. Herkesten bunu duyuyoruz.
7: Ancak Trump konuşmasında İran'ı bir kez daha tehdit etmeyi de ihmal etmedi.
18: Biliyorsunuz, bir gün çok geç olacak ve onların bir ulus olarak hayatta kalmalarına izin verme şansımız kalmayacak. İran'la durumun ara seçimlerden sonra biteceğini düşünüyoruz.
7: Trump, ya bir anlaşma yapacağız ya da bu iş çok hızlı bitecek. O kadar hızlı bitecek ki başınız dönecek diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çabalarına değinerek Körfez'deki sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.
19: Gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini alalım istiyoruz. Efendim.
3: Küresel uyanışın öncüsü Erdoğan başlığı Sabah gazetesinde yer aldı. Yıllardır mazlumların sesini Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya duyuran Erdoğan diğer liderlere de ilham oldu. Erdoğan'dan esinlenen liderler bu sene kürsüde hem Gazze'nin dramını anlattı hem de Birleşmiş Milletler'in adaletsiz yapısını eleştirdi. Şimdi 2005'ten bu yana 16 kez Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktı. Erdoğan tüm mazlum halkların dramını gündeme taşıdı. Şimdi bunu fotoğraflarla da anlattı kürsüden Erdoğan. Ürdün, Fransa, Katar, Brezilya, İngiltere, Vietnam, Finlandiya, Belçika gibi pek çok ülkenin lideri Filistin'i ana meselesi yaptı. Yani tam da başlıkta olduğu gibi öncü oldu aslında Cumhurbaşkanı. Dünya 5'ten büyüktür, doktrin oldu. Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür yaklaşımına Birleşmiş Milletler'de reform zamanı geldi diyerek katılan ülkelerin sayısı da arttı ve böylelikle bir yandan da yol gösterdi aslında tüm dünyaya. Devam. Gazze'deki soykırımın mimarı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun korku dolu ABD ziyareti başlıyor. Tutuklanma endişesiyle ziyaretini günübirlik tutacak Netanyahu. New York'a değil, New Jersey'de bir havalimanına inecek.
7: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Ancak ziyaret, protestolar ve hakkındaki tutuklanma endişelerinin gölgesinde geçecek. Netanyahu, olası bir acil iniş durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda tutuklanma korkusuyla Avrupa hava sahası yerine güneydeki daha uzun rotayı tercih etti. Uçuş planındaki tek değişiklik rotayla sınırlı değil. Netanyahu'nun uçağı New York JFK havalimanı yerine New Jersey'de askeri bir havalimanına inecek. Değişikliğin ardında kendisini soykırım mimarı olarak niteleyen ve Lahey'i işaret eden New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile yaşanan gerilim yatıyor. Tepkiler nedeniyle New York ziyaretini günübirlik tutma kararı alan Netanyahu, kentte yalnızca birkaç saat kalacak. Programın kısıtlanmasıyla birlikte Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ve iş insanı Elon Musk'la yapılması planlanan temaslarda rafa kalktı. İsrail Başbakanı'nın yalnızca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi bekleniyor. İsrail heyetini genel kurul salonunda geniş çaplı bir boykot bekliyor. Geçen yıl Türkiye'nin başını çektiği çok sayıda diplomatik heyet, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto ederek salonu terk etmiş, Netanyahu boş koltuklara hitap etmişti. Bu yılda benzer manzaraların yaşanması bekleniyor. New Yorklularsa Netanyahu'nun ABD ziyareti gerçekleşmeden protestolara başladı bile. Grand Central terminalinde toplanan çok sayıda kişi Netanyahu'yu protesto etti. Protestocular Manhattan, Siyonist savaş suçlularını reddediyor yazılı bir pankart açtı. Pankartta yer alan Netanyahu New York'ta hoş karşılanmıyor yazısı dikkat çekti.
3: Gazze Barış Kurulu yeniden inşa ile ilgili planı resmen duyurmaya hazırlanıyor. 6 aylık acil eylem planı için ayrılan bütçenin 2 milyar 450 milyon dolar olduğu öğrenildi.
7: İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken bölgenin savaştan sonra nasıl ayağa kaldırılacağına ilişkin diplomasi trafiği hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğündeki Barış Kurulu yıkıma uğrayan Gazze için kapsamlı bir yol haritası hazırladı. Amerikan haber sitesi Axios'un haberine göre hazırlanan 6 aylık acil eylem planının maliyeti 2 milyar 450 milyon dolar. Plan geçici barınma alanlarının kurulması, hastanelerin onarılması, enkazın kaldırılması ve bölgede çok uluslu bir güvenlik gücünün konuşlandırılmasını öngörüyor. Bütçeden yaklaşık 1 milyar dolar doğrudan altyapı yatırımlarına ayrılacak. Ancak bu sadece ilk aşama. Gazze'nin 10 yıl içinde tamamen toparlanmasının 71 milyar doları aşan dev bir maliyet çıkaracağı hesaplanıyor. Barış Kurulu'nun bu dev bütçeli toparlanma planını resmen açıklaması bekleniyor.
3: Efendim şimdi Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde New York'ta en çok merak edilen buluşmalardan biri Trump'la Zelenski'nin bir araya gelmesiydi. ABD Başkanı bu görüşmeden sonra umut verici bir açıklama yaptı. Bence iki ülke bir anlaşma yapacak dedi.
7: New York'taki Birleşmiş Milletler Kurulu toplantısında en çok merak edilen konulardan biri Trump-Zelenski görüşmesiydi. Görüşme sonrası ABD Başkanı Trump bence iki ülke bir anlaşma yapacak diyerek umut verdi.
20: Bence bir anlaşmaya varacaklar ama anlaşmanın ne olduğunu söylemek istemiyorum.
7: Ancak ABD Başkanı anlaşmanın detaylarını açıklamak istemediğini söyledi. Konuyu Rus lider Putin dahil tüm taraflarla aktif şekilde konuştuklarını ifade etti. Geleceğe yönelik diplomatik bir yol haritası da çizen Trump, yakında Miami'de yapılacak G20 zirvesinde ABD, Rusya ve Ukrayna arasında üçlü bir zirvenin sinyalini de verdi. Ukrayna'nın son askeri hamlelerine değinen Trump, Rusya'ya yönelik saldırıların çok güçlü olduğunu, bu durumun küresel dizel fiyatları üzerinde büyük bir baskıya yol açtığını hatırlattı. Zelenski ise bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'nden kış öncesi Patriotlar başta olmak üzere acil füze savunma talebinde bulundu. Trump ise olabilir diyerek açık kapı bıraktı.
3: Bence diyor, herhangi bir kesinlik yok. Bence anlaşacaklar. Hoş, ilk göreve geldiğinde de ben göreve geldikten 24 saat sonra bu savaş bitecek demişti ama bu savaşın bitmesi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin çok da işine gelmiyor gibi. Çünkü savaş ne kadar devam ederse Rusya da o kadar güç kaybedecek. Maddi, manevi iki taraftan da. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. İsrail'in yaptığı sınır ihlalleri ve saldırılara dikkat çeken Şara, Golan Tepeleri Suriye toprağı olarak kalacaktır dedi.
7: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gözler Suriye heyetindeydi. Ehlu kulli sınfin haythu şa. Kürsüye çıkan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ülkesinin yeniden yapılanma sürecine girdiğini vurguladı. Suriye artık yükselişte mesajı verdi. Şara, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarını net bir dille reddettiklerini belirtti. Golan Tepeleri çıkışıyla dikkat çekti.
17: Egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal etmeye yönelik her türlü girişim engellenecektir. Golan Tepeleri Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecek. Diğer tüm girişimler boşa çıkarılacaktır. Birleşmiş Milletler kararları uyarınca tüm ilhak kararları hükümsüzdür.
7: Konuşmasında İsrail'in sahadaki ihlallerine ve hava saldırılarına dikkat çeken Şara, sayı vererek uluslararası topluma çağrıda bulundu.
17: Dünya bizim geri dönüşümüzden memnuniyet duyuyor. Ancak İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılar düzenliyor. 500 hava saldırısı gerçekleştirdiler. 1200'den fazla sınır ihlali yaptılar. 300 gözaltı işlemi gerçekleştirdiler.
7: Kan dökülmesinin ve yıkımın geride kaldığını

0: başlayabilesin dedim. Yani diyor ki Golan'ı vereceğine New Jersey'yi ver İsrail'e diyor. Ama İsrail'in tabii hedefi New Jersey'de değil. New Jersey işine yaramıyor çünkü. Golan Tepeleri neden önemli? Çünkü İsrail'in o büyük hayali var ya, büyük İsrail hayali, hiçbir zaman hayata geçmeyecek olan. Onun hayata geçebilmesi için Golan Tepelerinden Suriye'nin kuzeyine doğru ve Türkiye güneyine doğru bir Davut Koridoru oluşturulması gerekiyor. Aslında oradaki plan da zaten Suriye'nin kuzeyinde PYD-SDG'le bir araya gelip oradan o koridoru birleştirip yukarı doğru çıkabilmekti. Ama zaten terörsüz bölge süreciyle birlikte bu plan suya düşmüşken, yine de Golan Tepelerinde işgale devam eden İsrail'e karşı Suriye'den böyle bir tepki geldi. Sonrasında Amerika'da ne olacak canım, ver Golan Tepelerini deyince Ahmet Şahra da diyor ki sen ver New Jersey'yi, niye ben Golan Tepelerini veriyorum?
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
5: Ga.

0: hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
5: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
6: Denize çek gönder. Denize çek gönder. Çek, çek, çek.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Biz

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT efendim.

0: TGRT FM Haber.
1: Tera grubun patronu Emre Tezmen'in savcıya fon alımlarından haberim yok, eski genel müdürün ise hakim ortağın iradesinin yansıması dediği ortaya çıktı.
2: Bandırma Spor futbolcusu Tolga Kalender hayatını kaybetti. 2 ay önce evlenen 25 yaşındaki futbolcu kanser tedavisi görüyordu.
3: İki ay önce evlenmişti. 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender kansere yenik düştü. Futbol dünyası ölüm haberiyle sarsıldı. Bandırma Spor yaptığı açıklamayla futbolcu Tolga Kalender'in vefat ettiğini duyurdu. Tolga Kalender Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de oynamıştı. Dört büyükler dahil birçok kulüp 25 yaşında hayatını kaybeden futbolcu için taziye mesajı paylaştı. Tolga Kalender gözünde başlayan ve ciğerlerine kadar yayılan kanser için hastanede tedavi görüyordu. Genç yaşta hayata gözlerini yuman futbolcu 31 Temmuz'da Çiğdem Kalender'le dünya evine girmişti.
2: Bandırma Spor'a da başsağlığı dileyelim. Çok zor bir durum. Kulübün resmi internet sitesinde de paylaşıldı. Yönetimine, taraftarlarına buradan başsağlığımızı iletelim ve devam edelim efendim. Fanatik gazetesiyle şimdi spordan devam edeceğiz. Bültenimizin ilk saat diliminin son dakikalarına. Öncelikle Kartal'a müjde. Yıldızlar Kocaeli maçına yetişiyor. Milli araya girerken Beşiktaş'ta arka arkaya sakatlık haberleri gelmişti. Trossard, Orkun Kökçü ve Vlahovic. Üçünün de tedavi süreci devam ediyor. Hatta Orkun da milli maçlarda forma giyemeyecek. Milli takımdan da gelen açıklama bu şekildeydi. Vlahovic hatta milli takım kampına bile katılamadı. Trossard kampta yer alıyor. Maçlarda oynayıp oynamayacağı belli değil ama milli takım dönüşü hepsi Beşiktaş'ta forma giyebilecek, sakatlıkları bitiyor efendim. Tabii yoluna da dolu düzgün devam ederken bir Ahmet Spor maçıyla bir anda morallerin de bozulduğu bir dönemde Beşiktaş. Milli ara dönüşü eğer başka bir sakatlık söz konusu olmazsa milli maçlarda daha dolu dizgin dönecektir diye düşünüyorum. Fener'den dev projeler geliyor. Aziz Yıldırım yönetimi stadyum kapasitesini artıracak. Üniversiteyle ilgili yeni gelişmeler olacak. Üniversitenin tekrar kulübe kazandırılması gibi. Bununla ilgili birçok daha yeni projeler, yeni tesisler var. Her birini tek tek açıkladı Aziz Yıldırım ve yeni dönemde sadece sportif başarı değil kulübün hem maddi imkanlarının hem tesislerinin hem satılmazlarının da genişlemesi adına çalışmalarına devam ediyor. Her mevkide fırtına. Trabzonspor sezona aslında çok beklenen bir performansla başlayamadı. Özellikle Avrupa'da büyük bir hüsranla karşı karşıya kalmıştı ama son Galatasaray maçıyla Thomas Rice'in gelişiyle birlikte sezonun geri kalanında çok iddialı olacağını tekrar gösterdi ve her mevkide de oyuncuları özellikle gösterdikleri performansla zirveye oynuyorlar. Aslan'da hoca gündemi yok. Nihayet Galatasaray'da yeniden bir birleşme, birlik olma dönemi başladı diyebiliriz. Hatta takımın efsanesi Fatih Terim de artık gün birlik olma zamanıdır. Kendisine bir soru getirildi. Yeniden Galatasaray'a dönüş söz konusu mu diye. Orada şu anda Okan Buruk var. Böyle bir şey söyleyemem. Hem öğrencim olarak hem de şu an Galatasaray'ın başında çok güzel işler yaptı. Yapmaya devam ediyor. Böyle bir şey konuşulamaz bile dedi. Ve Galatasaray'da yeniden bir kenetlenme süreci başladı. Hatta yönetim, tüm yöneticiler ve Okan Buruk'la birlikte bir yemek yiyecek. Okan Buruk'a destek olma adına. Zaten olması gereken de buydu. 4 yıldır şampiyon olup bu kadar itibar suikastına uğrayan başka bir teknik direktör tarihte görülmemiştir büyük ihtimalle. Okan Buruk'la birlikte yoluna devam edecek Galatasaray ve bundan sonrasında milli aradan sonra göreceğiz. Montella'nın kritik virajı biliyorsunuz Dünya Kupası'nda hüsranla geri dönmüştük ülkeye ve şu anda Uluslar Ligi'nde A kategorisindeyiz. Çok önemli maçlara çıkacağız. Belçika, Fransa ve İtalya ile. Burada oynayacağımız maçlarda alınacak sonuçlara göre Montella'nın da kaderi belli olacak. VAR'a skandal hakem Dingert efendim Fransa Türkiye maçında görev alacak. Kimdi bu Dingert? Sporting Galatasaray maçının yönettiği hakem. Okan Buruk'un Dingert midir, Dingil midir, nedir dediği hakem var ya o işte. O hakem VAR'da olacak. Gerçekten skandal bir hakem. O maçta Galatasaray'ı kıtır kıtır doğramıştı. Bakalım bu maçta neler yapacak göreceğiz efendim. Devam edelim. Sporun gündemi şimdilik böyleydi. Bir de şu maçın detaylarına bakalım. A milli takım Uluslar Ligi'nde ilk maçta Fransa ile Kocaeli'de karşı karşıya gelecek. Fransa'nın yeni teknik direktörü Zidane yönetiminde ilk maçına Türkiye karşısına çıkacak.
3: A milli takımın Uluslar Ligi macerası başlıyor. Türkiye ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli'ndeki dev maç Cuma 21.45'te oynanacak. Karşılaşmayı Alman hakem Felix Zweier yönetecek. Maçın varı Sporting Galatasaray maçından sonra Okan Buruk'un eleştirdiği Christian Dinger oldu.
4: Yani Dingil de dediler ama Dingel diyoruz biz. Evet, Alman hakemin gerçekten VAR'a çağırmayan hakem, Alman hakemin ya ben olsam hakemlik hayatını bitiririm.
3: İki takım son olarak Euro 2020 elemelerinde karşılaştı. Türkiye Konya'da 2-0 yendiği Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Milli takımın Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu. Türkiye Cuma günü Fransa maçı sonrası pazartesi İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. Milliler 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya'ya konuk olacak. Diğer milli maç arasında Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. 15 Kasım'da ise Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. Fransa yeni teknik direktörü Zidane yönetiminde ilk maçına Türkiye karşısında çıkacak. Horozların kadrosunda Mbappe, Olise ve Dembele gibi yıldız isimler bulunuyor.
2: Çok zor maç. Mbappe'si, Dembele'si hangi birini tutacağız merak ediyorum. Fenerbahçe basketbol takımı 9. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon oldu. Sarı lacivertler Beşiktaş'ı 72-59 yenip kupayı kazanmayı başardı.
3: Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe kazandı. Sarı lacivertliler finalde Beşiktaş'ı 13 sayı farkla yenerek kupayı müzesine götürdü.
5: Beşiktaş'a karşı her zaman oynamak zor, kazanmak zor. İlk yarıda biraz daha kafalarımız, akıllarımız netti. Daha iyi oynadık. İkinci yarıda zorlandık ama kazanmayı başardık.
3: 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası için Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı. Sarı lacivertliler baştan sona üstün oynadığı finalde siyah beyazları 72-59 mağlup etti.
6: Sezona başlarken kupalarla dolu bir sezon istiyorduk. Bunu hep konuşuyoruz aramızda. Bu da Cumhurbaşkanlığı Kupası da bunlardan biriydi. Kazandığımız için mutluyuz. Tabii ki Beşiktaş'a her zaman saygı duyuyoruz.
3: Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü. Sarı lacivertler Beşiktaş'la oynadığı son 6 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.
2: Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi de. Etiketimiz Lafın Gelişi efendim. Bu etikete X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
7: TGRT efendim.
8: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber. Usta oyuncular Diabolo'yu havaya fırlatıp yeniden ip üzerinde yakalıyor. Bazı oyuncularsa aynı anda iki Diabolo kullanarak gösterilerini daha da zorlaştırıyor. Çin'in ulusal somut olmayan kültürel mirasının parçası olan bu gelenek Gusanji'de yaşatılıyor. Köyde 800'den fazla kişi Diabolo oyununu ustalıkla icra ediyor. Tatil beldesini adeta haraca bağlamışlardı ama devasa para trafiği masanın radarına takıldı. Muğla Jandarma Kom ekipleri şafak vakti operasyon için startı verdi. Bodrum'la birlikte Zonguldak, Şanlıurfa, İzmir ve Adana 5 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. Tefecilikle, nitelikli dolandırıcılıkla ve yağmayla can yakmaya çalışan şebekeye darbe vuruldu. Örgüt liderinin de aralarında olduğu 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda ele geçirilenlerse kurulan tuzağın belgesiydi. Tam 150 sayfalık içi boş senet defteri, mağdurların hayatını karartmak için doldurulmuş milyonluk senetler, alacak verecek kayıtlarının tutulduğu ajandalar. Cephaneliği aratmayan adreslerden av tüfekleri, tabanca mermileri ve kılıçlar da ele geçirildi. Yakalanan 12 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Yaşlı adam bataklığa saplandı. Kurtarması zorlu oldu. Olay Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yaşandı. 69 yaşındaki Mehmet Akarsu bölgedeki köprünün altında çamura saplanıp kaldı. Bataklıktaki adamı görenler hemen 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbar sonrası bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ekiplerin çalışmasıyla battığı yerden halat yardımıyla güçlükle kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Brezilya'da şiddetli fırtına bir otomobili adeta havaya uçurdu. Paraná eyaletine bağlı Francisco Beltrão Belediyesi şiddetli yağış ve kasırga benzeri rüzgarların etkisi altında kaldı. Fırtına nedeniyle bölgede çok sayıda noktada hasar meydana geldi. En dikkat çeken görüntülerden birinde park halindeki bir otomobil şiddetli rüzgarın etkisiyle yerden havalanarak savruldu. O anlar çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Alevler oto lastikçiyi sardı, yangın büyüdü, diğer iş yerlerini de tehdit etti. Korkutan yangının adresi İstanbul Esenyurt. Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki oto lastikçide birden alevler yükseldi. 4 iş yeriyle bir yemek şirketine sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen 112'yi aradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerlerinde soğutma çalışması yapılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Saman deposu alevlere teslim oldu. Alevler geceyi aydınlattı. 16 saatlik yangında yüzlerce ton saman, yonca ve ot küle döndü. Samsun'un Bafra ilçesindeki bir tarım işletmesinin deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede depodaki saman, yonca ve otların bulunduğu alana sıçradı. Yangını görenler hemen 112'yi aradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler yanıcı maddeler nedeniyle hızla büyüdü. Söndürmesi de hayli zor oldu. Alevler 16 saat sonra söndürülürken depodaki 6000 balya saman, 400 ton yonca ve 2000 balya otla yem kırma makinesi küle döndü. İşletmenin 20 milyon liralık zarara uğradığı öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedeni incelemelerin ardından belli olacak. Ekmek için geldiler, kapalı kapıdan dönmediler, parayı dolaba koyup dürüstlük nedir gösterdiler. Görüntüler Düzce'nin Gölyaka ilçesinden. Gece saatleriydi. Gençler markete ekmek almaya geldi ama market kapalıydı. Gençler iki ekmeği aldı, parasını da kameraya göstererek dolaba bıraktı. Bu düşünceli davranış yüzlerde tebessüme sebep oldu. Yer hareket ediyor gibi ama aslında hiçbir şey hareket etmiyor. Tayland'daki 3 boyutlu zemin görenlerin duyularını adeta şaşırtıyor. Hareketsiz duran kişiler zemindeki özel tasarım sayesinde hareket ediyormuş hissine kapılıyor. 3 boyutlu çizgiler ve perspektif gözün algısını yanıltıyor. Ortaya çıkan görüntüler zeminde yürüyenlerin dengesini bile etkileyebiliyor. Marketler denetlendi. Tarihi geçmiş ürünler imha edildi.
2: İçer misin çocuklar? İçmeyin tabii. Aldığınız her ürünü çocuklar son kullanma tarihine bakın.
1: Denetim Hatay 4 yoldan. Zabıta ekipleri öğrencilerin sağlığı için okul çevrelerindeki marketleri denetledi.
2: Çocuklar okuldan çıkar çıkmaz bak buradan gelip alıyorlar. Bunların son kullanma tarihlerinin hepsi geçmiş.
1: Raflarda son kullanma tarihi 21 gün geçmiş peynirler bulundu.
2: Son kullanma tarihi 01.09.2026. Bunlar da bitmiş arkadaşlar. 21 gün geçmiş üzerine. Bunu hiç görmediniz mi siz?
3: Yeni bitiyor.
2: Biz bunları imha edeceğiz.
4: Ben sizi...
1: Çocuklar son kullanma tarihi kontrolü yapmaları için uyarıldı.
2: Aldığınız her ürünü çocuklar son kullanma tarihine bakın.
1: Endonezya'da batan feribotta bilanço ağırlaşıyor. Java Denizi'nde bir haftadan uzun süre önce batan yolcu gemisinde ölü sayısı 20'ye yükseldi. Virgo Transport feribotu 13 Eylül'de kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Gemide 30 mürettebat dahil 243 kişi bulunuyordu. Arama kurtarma ekipleri son 3 günde geminin içinden 8 ceset çıkardı. Ayrıca yaklaşık 253 kilometre uzaklıkta kıyıya vurmuş 2 ceset daha bulundu. 108 kişi kurtarılırken 115 kişi arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer su altındaki aramaların genişletilmesiyle daha fazla cesede ulaşılabileceğini belirtti.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye'nin ikinci saat diliminde. Hemen bakalım başlıklarımıza. Neleri konuşacağız? Hadi bakalım. İkinci saat dilimimizde neler bekliyor bizleri? Tarihi Birleşmiş Milletler konuşması dünyada yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma dünya basınında geniş yankı buldu. Orta Doğu'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok haber kanalı Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik dünyanın en büyük çocuk mezarlığı çıkışını manşetlerine taşıdı. Fon vurgununda mağduriyetler giderilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına değindi. İyi niyetli vatandaşların yıllarca yaptığı birikimlerin istismar edildiğini belirten Gürlek, mağduriyetlerin giderilmesi ve paraların vatandaşlara geri kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Üçüncü başlığımızda süresiz nafaka dönemi tarih oluyor efendim. AK Parti'den nafaka ve boşanma sisteminde dev reform geliyor. 13. yargı paketiyle süresiz nafaka son bulacak. Çekişmeli davalarda mali anlaşmazlıklar beklense bile yıllarca süren boşanma çilesi de bitecek efendim. Bir sonraki başlık. Birleşmiş Milletler'den Amerika Birleşik Devletleri'ne rest. Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler konuşmasının ana gündemi İran Savaşı'ydı. BM'de İran, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan söz aldı. Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden ABD ve İsrail'e meydan okudu. Trump bilsin ki İran asla diz çökmeyecek dedi. Amerikan heyeti ise o konuşurken salonu terk etti. Ve son başlığımız bu kez Aydın'da silah paniği. Aydın'ın Efeler ilçesinde iki çocuğun ellerinde pompalı tüfekle gezdiğini görenler hemen polisi aradı. Polisten kaçan çocuklar da kısa sürede yakalandı efendim. Başlıklar böyle, daha fazlası da var, konuşacağız. Etiketimizi de hemen ekranlara getirelim. Lafın gelişi. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edelim.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, New York'ta İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Tom Barak, Türkiye'den bahsederken dost ifadesini kullandı. Az sonra. Yapay zekayla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gürlek'le birlikte göründüğü fotoğraflar oluşturdu. Üstüne bir de sosyal medyadan paylaştı. Sözde yakınlık izlenimi veren şahıs gözaltına alındı. Az sonra.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma dünya basınında geniş yankı buldu. Orta Doğu'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok haber kanalı Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik dünyanın en büyük çocuk mezarlığı çıkışı manşetlerdeydi.
2: Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı tarihi konuşma ABD, Körfez ve Yunan basını başta olmak üzere dünyada geniş yankı buldu. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünde İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı sert mesajlar iletti. Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk mezarlığı olarak tanımladı. Gazze'deki devlet terörüne karşı İsrail'e baskı kurun çağrısı yapan Erdoğan, dünyaya şair Sezai Karakoç'un "Biz sussak, tarih susmayacak" dizeleriyle seslendi.
2: Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum.
3: ABD medyası Erdoğan'ın çocuk ölümlerine ve Gazze'deki amputasyon oranlarına dikkat çektiği çarpıcı sözlerini ön plana çıkardı. Suudi ve Katar basını ise Filistin devletinin tanınması çağrısına yer verdi. Gazze'nin yeniden inşası için gereken 71 milyar dolarlık bilançoyu aktardı. Yunan basını ise Erdoğan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki barışçıl çözüm önerilerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönündeki tarihi mesajlarına odaklandı.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Smokin bizim işimiz.
4: Altın Yıldız Classics.
5: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım.
9: 1 milyon TL'ye

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM. Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Şimdi reklamlar.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
9: TGRT FM Haber.
10: Başkanın belediyesi için bir kez daha düğmeye basıldı. İkinci dalga operasyon düzenlendi. Alınan ifadeler ve MASAK verileri üzerinde yapılan analiz ve incelemelerde 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
11: Birinizin arkadaşı, birinizin kardeşi ya da birinizin evladıyım.
10: Gözaltına alınanlar arasında eski Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'la imar planlama birimlerinde görevli teknik personel ve müdürlerin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltı listesinde dikkat çeken bir diğer detaysa kuyumcular oldu.
11: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
10: İlkay Çiçek'in yüklü olarak altın aldığı iddiaları vardı. Kuyumcuların da bu nedenle gözaltına alındığı iddia edildi.
12: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına değindi. İyi niyetli vatandaşların yıllarca yaptığı birikimlerin istismar edildiğini belirten Gürlek, mağduriyetlerin giderilmesi ve paraların vatandaşlara geri kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
13: İşinden tırnağından tabiri caizse yapmış olduğu birikimlerin istismar edildiğini, işte başka yerlere aktarıldığını gördük.
10: Fon soruşturmasına değindi. İyi niyetli vatandaşların yıllarca yaptığı birikimlerin istismar edildiğini söyledi.
13: Bizim amacımız şimdi bunları getirmek. Yani burada bunları getirip gerçekten de iyi niyetli vatandaşlarımıza bu paraları da almalarını sağlamak.
10: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Amerika Birleşik Devletleri seyahatinde gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuştu. Fon soruşturmasındaki son durumu anlattı.
13: Cumhurbaşkanımız da bu konuyu takip ediyor. Yani Maliye Bakanımız da zaten sürekli olarak bu konuda toplantı yapıyoruz. İnşallah kısa sürede de mağduriyetler giderilecek.
10: Bakan Gürlek, İBB davaları ile ilgili de konuştu. Gürlek, davanın sadece tanık ya da itirafçı beyanlarından değil, dosyaya giren MASAK raporları ve maddi deliller üzerinden yürütüldüğünü söyledi.
13: Mesela adam diyor ki ben rüşvet verdim diyor. Tamam, ya da işte diğeri diyor ben rüşvet aldım diyor. Bunun doğrulaması gerekiyor. Nasıl doğrulaması gerekiyor? İşte mazistasyon kayıtlarını çakıştırıyoruz. MASAK raporuna bakıyoruz. Yani bu şekilde bir işleyen sistem var. 143 tane eylem vardı örgüt lideri hakkında.
10: Bakan Gürlek ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına da değindi.
13: Yani siz içiciyi aldığınız zaman o içiciyi nereden aldığını söylüyor. Nereden alanı yani yakaladığınız zaman işte torbacıyı söylüyor. Torbacı ana dağıtıcıyı söylüyor. Bu şekilde gidiyor.
10: Bakan Gürlek
14: faili meçhul cinayetlere de değindi. Gürlek ortada bir suç varsa failinin mutlaka bulunması gerektiğini vurguladı.
13: Yani şimdi niye bunlar zamanında çözülemedi değil, yani elbette çözülüyordu. Ortada bir suç varsa mutlaka bunun faili vardır ve devlet mutlaka bu faili bir gün adaletin önüne çıkartmak zorundadır. Yani biz adalet olarak bizim amacımız yani bir suçun cezasız kalmamız. Faili adalet önünde hukuk çerçevesinde hesabını sormak.
12: AK Parti'den nafaka ve boşanma sisteminde dev reform geliyor. 13. yargı paketiyle süresiz nafaka son bulacak. Çekişmeli davalarda mali anlaşmazlıklar beklense bile yıllarca süren boşanma çilesi bitecek.
15: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
14: Süresiz nafaka son bulacak. Yıllarca süren boşanma çilesi artık bitecek. AK Parti dev bir reform için kolları sıvadı.
16: Eşler aynı gelire sahipse yoksulluk nafakası verilmez.
14: AK Parti nafaka ve boşanma süreçleri için kapsamlı çalışma başlattı. Düzenlemede tek taraflı adım atılmayacak. Tüm kesimlerin görüşü alınacak. Kadın STK'ları, aile dernekleri ve aile hekimleri masaya davet edilecek. Sahadan gelecek öneri ve itirazlar yasanın yeni yol haritasını çizecek.
17: Bence iki taraf da eşitse ben verilmesi gerektiğini çok düşünmüyorum açıkçası. Kadın da olsa erkek de olsa sonuçta eşitlikten bahsediyoruz her alanda. Bence bu alanda da verilmemesi gerekiyor.
14: Nafaka reformunda asıl belirleyici unsur Anayasa Mahkemesi olacak. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz olarak nitelenen nafaka ibaresini 4 Haziran'da iptal etti. AK Parti kurmayları yasanın sınırlarını AYM'nin gerekçeli kararına göre çizecek.
18: İki eşin maddi durum aynıysa, iki eşte çalışıyorsa bence nafaka gereksiz bir zorunluluk. Ya ben böyle düşünüyorum.
14: Masadaki formüle göre yoksulluk nafakasına kesin süre sınırı getirilecek. Süreyi evlilik yılına ve ekonomik duruma bakarak doğrudan hakim belirleyecek. Kısa evliliklerde nafaka üst sınırı 5 yıl, uzun evliliklerde ise 15 yıl olacak. Bu süreler AYM'nin gerekçeli kararının ardından yeniden değişebilecek.
19: Çocuk olunca ayrı bir olay. Sadece çocuksuz ayrılma olunca bence ayrı bir olay o nafaka. Onun için ben nafakanın gereksiz olduğunu düşünüyorum genel olarak.
14: En radikal hamle ise yıllarca süren çekişmeli boşanma davaları için geliyor. Yeni modelde boşanma kararıyla mali uyuşmazlıklar birbirinden tamamen ayrılacak. Mahkeme evliliğin bittiğini gördüğü an para ve mal kavgalarını beklemeden boşayacak. Nafaka, tazminat ve mal paylaşımı davaları ise ayrı dosyalar üzerinden sürecek.
12: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, araçta çakar kullanımının suistimal edildiğini belirtti. Meclise de seslendi. Milletvekili arkadaşlar, yasama görevleriyle ilgili işlerin dışında çakarlı araç kullanmamalıdır dedi.
14: MHP'li Yıldız vekillere çakarlı araç uyarısı yaptı. Görevlerinizle ilgili işlerin dışında kullanmayın dedi.
20: Ama, lakin, fakat demeden net olarak söylüyorum. Milletvekili arkadaşlar yasama görevleriyle ilgili işlerin dışında çakarlı araç kullanmamalıdır.
14: Amacı dışında trafikte keyfi çakar kullanımı sık sık gündeme geliyor. Kamuoyunda rahatsızlığa yol açıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da çakar kullanım hakkının sınırlarını yeniden hatırlattı. Bu hakkın suistimal edildiğine dikkat çekti.
20: Bu hakkın suistimal edildiğine çok sık tanık oluyoruz. Özel işlerinde berbere, manava, bakkala gidip gelirken, kırda gezerken çakar kullanan arkadaşları görüyoruz.
14: Yıldız, çakarın bir statü sembolü olmadığını vurguladı. Sadece acil durum ve görev gerekliliği olduğunu hatırlattı.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, New York'ta İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Barak, Türkiye'den bahsederken dost ifadesini kullandı.
21: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İhlas Haber Ajansı mikrofonla konuştu. Türkiye için dost ifadesini kullandı.
22: Türkiye, Amerika'nın çok iyi bir dostu oldu. Böylesine zor dönemlerde, gerilimin yüksek olduğu zamanlarda gerçek dostlarınızın kim olduğunu anlarsınız.
21: ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda temaslarda bulundu. Barak, İhlas Haber Ajansı'nın sorularını cevapladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygı ve İran zirvesi hakkında konuştu.
22: İki lider birbirlerine büyük saygı duyuyor. Ancak bundan da öte aralarında çok iyi bir uyum var. They're very much alike. Diyalog için atılan her adım, değerlendirilen her fırsat doğru yönde atılmış bir adımdır. Türkiye bu süreçte çok önemli bir rol oynadı.
21: Tom Barak'a İran'la savaşı sona erdirecek bir anlaşma noktasındaki görüşleri de soruldu.
22: Her iki tarafın da kendi açısından cesur bir duruş sergilediğini düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken taraflar arasında bir uzlaşı zemini bulmak. Ancak herkesin hazır olduğunu düşünüyorum. Bölge hazır, Amerika hazır, umarım İran tarafı da hazırdır.
12: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden ABD ve İsrail'e meydan okudu. Pezeşkiyan, Trump bilsin ki İran asla diz çökmeyecek dedi. Amerikan heyeti ise o konuşurken salonu terk etti.
22: Trump İran'ı çok iyi anlamalı. Tehdit milletimizi sadece daha kararlı, daha güçlü kılar. Bilsinler ki İran asla diz çökmeyecek.
21: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu kez İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan kürsüye çıktı. Pezeşkiyan ABD ve İsrail'e sert mesajlar iletti. İran'ın asla diz çökmeyeceğini söyledi.
22: Kendimizi savunmak için savaşmak tan da korkmuyoruz, müzakereden de kaçmıyoruz.
21: Biz terörizmin kurbanı olduk diyen Pezeşkiyan, savaşın İran'da yol açtığı tahribatı anlatırken öldürülen çocukların fotoğraflarını gösterdi.
22: Dün Trump bizi terörist olarak nitelendirdi. Biz terörizmin mağdurlarıyız. Dini liderimizin suikasta uğradığı İran'dan geliyorum. Bir okulun bombalandığı İran'dan geliyorum. Bu çocukları görüyor musunuz? Bu çocuklar ABD ve İsrail'in attığı bombalar altında can verdi. Onlar masumdu. Hiçbir suç işlememişti.
21: İran Cumhurbaşkanı İsrail'in nükleer bombaya sahip olduğunu ancak denetçilerin nükleeri İran'da aradığını söyledi. İran'ın ayrıcalık değil sadece eşit haklar istediğini vurguladı.
22: Atom bombası İsrail'de ama denetçiler İran'da.
2: İsrail mi koşat veli İran tahrim mi şevet.
21: Pezeşkiyan, Amerika çocuklarımızı öldürdü. Asıl terörist onlar dedi. Bu sırada ABD delegasyonu salonu terk etti. İran Cumhurbaşkanı küresel işbirliğinin önemini de vurgulayarak sadece işbirliği içinde hepimiz güvende olabiliriz dedi.
12: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan İngiltere Başbakanı İsrail'in Gazze'deki soykırım politikasını eleştirdi. Burnham, İki devletli çözüm ihtimali saldırı altındayken seyirci kalmayacağız dedi. Andy Burnham ayrıca Rusya'nın 2019 seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını iddia etti.
14: İngiltere Başbakanı Andy Burnham,
3: Northern England two centuries ago,
14: Gazze ve Batı Şeria'daki insani drama dikkat çekti. İki devletli çözümün altını çizdi, bu duruma izleyici kalmayacağız dedi.
3: An honest broker to help drive this forward.
14: Temmuz 2026'da İngiltere Başbakanı olan Burnham, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ilk kez hitap etti. Burnham'ın gündeminde İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da uyguladığı soykırım vardı.
4: Aralarında çocukların da bulunduğu çok fazla insan öldü. Bölgeye çok az yardım ulaşıyor. Bu durum uzun süredir devam ediyor. Korkunç acılar giderek artarken ve her iki halk için barış ve istikrarın en güçlü umudu olan iki devletli çözüm ihtimali saldırı altındayken seyirci kalmayacağız.
14: Burnham, İsrail'in geçtiğimiz ay Batı Şeria'daki E1 adlı dev yasa dışı yerleşim projesinin inşası için ihaleler açtığını ifade etti. Bu proje, Batı Şeria'yı bölecek ve yaşayabilir bir Filistin devletini ulaşılmaz hale getirme tehlikesi oluşturacak dedi. Burnham, Rusya'nın oluşturduğu tehdit ve hibrit saldırılarına önemli yer ayırdığı konuşmasında ciddi iddialarda bulundu.
4: Genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştıklarına dair kanıtlarımız var. Ayrıca korkunç olayların ardından gerilimi ve toplumsal huzursuzluğu körüklemeye çalıştıklarını da biliyoruz. Herhangi birinin böyle şeyleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışması bile iğrenç ama onların yaptığı şey bu. Kremlin bilgiyi manipüle etmek için her yıl yaklaşık 1,3 milyar sterlin harcıyor.
3: manipulating information.
14: Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaretten bahseden ve kış öncesi Ukrayna'ya destek sözü veren Burnham, Rusya'ya ateşkes çağrısında bulundu. Burnham, her zamankinden güçlü bir şekilde ve ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
3: Thank you very much indeed.
12: Çok ilginç bir haber var efendim. Terminator zirvesi. Nedir bu Terminator zirvesi? İnsanlığın geleceği bu buluşmada efendim. Milliyet gazetesinde yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin yapay zeka kaynaklı büyük siber saldırılar ve ulusal güvenlik krizlerine karşı acil hat kurulmasını görüşecek. Ancak taraflar çiplerden yatırımlara kadar teknoloji savaşında geri adım atmaya da yanaşmıyor. Başkan Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bugün Washington'da yapacağı zirvenin gündeminde yapay zeka kaynaklı ciddi olaylar için karşılıklı bildirim mekanizması kurulması bekleniyor. Yapay zeka acil hattı olarak tanımlanan sistem, ulusal güvenliği tehdit edecek bir olayda iki başkent arasında hızlı bilgi akışı sağlamayı amaçlıyor. Sistemin hangi olaylarda devreye gireceği açıklanmadı. Yani yine akıllarda aynı soru. Yapay zeka ya da robotlar bizi ele mi geçirecek? Bunun için mi toplanıyorlar acaba? O yüzden Terminator zirvesi diye başlık atmış ya Milliyet gazetesi. Bilmiyoruz, çok da fazla detay açıklanmayacaktır ama insanları da bu soru işaretleriyle yaşamaya mahkum ediyorlar efendim. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i G20'ye davet ettiklerini ve bunun iyi fırsat oluşturacağını ifade etti.
21: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında bir araya geldi. Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'e G20 daveti çıktı.
5: Sorunları çözmek için aynı fikirde olmadığınız ya da sorun yaşadığınız kişilerle görüşmek gerekiyor. Bu nedenle Başkan Putin'i G20'ye davet ettik.
21: Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve ABD ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler masaya yatırıldı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Rubio kaygılarının Rusya-Ukrayna savaşının başka yerlere kayması olduğunu söyledi.
5: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili kaygılarımızdan biri de savaşın başka yerlere yayılması. Bu hibrit bir saldırı yoluyla da olabilir, sabotaj yoluyla da, bir yanlış anlaşılma yoluyla da. Bunu birçok görüşmede gündeme getirdik.
21: Trump ve Putin arasında ABD Başkanı göreve geldiğinden bu yana en az bir düzine telefon görüşmesi gerçekleştiğini de ifade eden Rubio, temas kurmaya açık olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
12: Ukrayna-Rusya savaşında en kritik başlıklardan biri olan tahıl güvenliği için Türkiye devreye girdi. Kremlin, Türkiye'nin sunduğu plana dair görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
14: Ukrayna ile Rusya arasındaki tahıl krizini çözmek için Ankara devreye girdi. Kremlin, Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl koridoru planına dair görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Duyuruyu Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yaptı.
6: Tahıl güvenliği konusuna gelince, mesele gerçekten de Başkan Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek'teki son temasları sırasında Türk ortaklarımız tarafından gündeme getirildi ve daha sonra ilgili diplomatik yazışmalarda da yer aldı.
14: Sözcü, deniz güvenliği ve gıda ticareti konusunda Ankara ile temasların devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin planı ticari seyri sefer güvenliğini tesis etmeyi amaçlıyor. Taslak plana göre Ukrayna tahılı için Romanya ve Bulgaristan, Rus tahılı içinse Gürcistan ve Türkiye kıyıları boyunca güvenli deniz hatları oluşturulacak. Öneri kapsamında limanlardaki tahıl siloları ve yükleme tesisleri askeri saldırılardan korunacak. Gemilerin sadece sivil amaçlı yük taşıdıysa kurulacak ortak bir mekanizmayla denetlenecek. Türkiye'nin koordinatör ve arabulucu olacağı bu yeni diplomatik hamle dünyadaki gıda krizinin önüne geçmek adına kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.
12: Efendim, Aydın Efeler'de iki çocuk ellerinde pompalı tüfekle sokakta geziyordu. Vatandaşlar gördü, polisi aradılar hemen. Yahu sokakta çocuklar pompalı tüfekle geziyor diyor. Polis hemen çocukların peşine düştü, kısa sürede de yakaladı.
21: Ellerinde pompalı tüfekle okul önünde gezdiler. Polis ekiplerini harekete geçirdiler. Aydın'ın Efeler ilçesinden yürekler ağza getiren bir ihbar geldi. Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde iki çocuğun ellerinde pompalı tüfekle gezdiği polise söylendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polisleri fark eden çocuklar ellerindeki pompalı tüfeği bir minibüsün altına gizledi. Kaçarak izlerini kaybettirdi. Polisler operasyon gerçekleştirdi. 17 yaşında oldukları öğrenilen şüpheliler çok geçmeden yakayı ele verdi. 112'ye yapılan o ihbar muhtemelen bir faciayı önledi.
12: 17 yaşında, 15 yaşında çocuklar nasıl ulaşıyorlar bu silahlara? Yollarda nasıl bunlarla gezebiliyorlar? Hala aklım almıyor. Bunun bence en kısa çözümü ailelere ağır cezanın verilmesi. Yani 18 yaşın altında bir çocuk elinde silah taşıyorsa ona ulaşmasına sebep olanlar büyük ihtimalle aileleridir. Ailelerine ağır cezalar geldiği takdirde bu işlerin önü büyük oranda kesilebilir. 2011'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu'nu canlandıran oyuncu Sedat Saltak ve Doğu Perinçek ifade verdi.
0: Kara. Kara. Abba, kara.
21: Bu sahne çok konuşuldu. Dizideki Kaşifoğlu karakteriyle Kozinoğlu mu işaret edildi? O karakteri canlandıran oyuncu ifade verdi.
7: Evet, ifade verdim Sayın Savcımıza. Evet, bir oyuncu olarak üzerime düşeni yaptım devletimize karşı.
21: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi mercek altına alındı.
0: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
21: Dizide FETÖ propagandası yapılıp yapılmadığının tespit edilebilmesi için bilirkişi heyeti oluşturuldu. Şu ana kadar dizinin iki oyuncusu ve üç senaristi tanık sıfatıyla dinlendi.
8: Efendim neler söyleyeceksiniz? Bilgi sıfatıyla ifadenize
23: başlayalım. Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim mi özelliği mi yoksa bilerek senaryo eklenen bir isim mi? Neler söylersiniz bu konuda?
21: Dizinin 136. bölümünde eski istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri vatan haini olarak gösteriliyor. Sonrasında da koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülüyordu. Bu bölümden iki bölüm sonra Ergenekon kumpasında Silivri'de tutuklu bulunan eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 15 yıl sonra dosya Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden açıldı. Operasyonlar ard arda düzenlendi.
24: Ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun.
21: Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini oynayan Sedat Savtak ve Ömer Baba karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay da bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.
24: Ne rahatsızı?
21: Olcay salı günü adliyeye gelerek ifadesini vermişti.
24: Savcıyla bir görüşelim, ondan sonra size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
21: Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterini oynayan Sedat Saytak da adliyedeydi.
25: Rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Sözleşmenin gerektirdiklerini yapmakta zorundayız.
21: İfadesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
25: Sayın savcım gereken soruları elbette yöneltti. Ben de gereken cevapları verdim. Onunla yaptığım görüşmem onunla kalacaktır muhakkak.
21: Oyuncu Savtak senaryoda yazılanı oynadığını söyledi.
25: Bana verilen senaryoda ne yazıyorsa, nasıl gelişecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette, nasıl sunulduysa ben de oyunculuğumla değerlendirdim. Öyle bir bilgiler de bize verilmez. Bir hayal gücünden nedir, neredendir, iyidir, bunu da halkımız gayet iyi değerlendirmiştir.
21: Soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryosuna dahil olan şüpheli Bayram Özbek de silahlı terör örgütü kurma veya yönetme ile kasten öldürmeye azmettirme suçlarından tutuklandı.
12: Tera'nın patronuna tutuklama Akşam Gazetesi'nde yer alıyor. Fon soruşturmasında tutuklanan Tera ve Pusula Portföy'ün patronlarının da aralarında olduğu 11 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması yöneltildi. 5 kişi tutuklandı. Aynı soruşturmada tutuklanan Profesör Kerem Alkin ifadesinde Tera için toplu fon çıkışı halinde şirketin sorun yaşayabileceğini vurgulayan 54 sayfalık risk raporu hazırladığını anlattı. Olağan dışı veya anormal bir durum saptamadığını söyledi. Devam. İstanbul'daki fuhuş operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alınmıştı. 6 dükkan mühürlendi. Şüphelilerin fuhuş için kodlama sistemiyle çalıştıkları tespit edildi.
1: Aç kapıyı polis, aç! Aç kapıyı!
9: Fuhuş operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin kodlama yaptıkları belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı fuhuş soruşturması başlattı. Polis ekipleri Bahçeli Evler, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar'daki 20 mekanla masaj salonlarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Fuhuş baskınlarında 31 şüpheli gözaltına alındı. 16 mağdur kadının ifadesine başvuruldu. Şüpheliler internette masöz aradıklarına dair ilan verdi. Normal masöz olanlara cinsellikle ilgili sorular sordukları öğrenildi. Polise yakalanmamak için de sistem 1, sistem 2 olarak kodlama yaptıkları tespit edildi.
1: Aç kapıyı polis, aç! Aç kapıyı! Aç!
9: Fuhuş operasyonunda 6 dükkan mühürlendi, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
12: Manifest grubunun kurucusu yapımcı Tolga Akış gözaltına alınmasının ardından müstehcenlik suçundan tutuklanmıştı. Adli tıp kurumunda örnek veren Akış'ın uyuşturucu testi negatif çıktı.
10: Her şey bir hayalin peşinden ilk adımı atmakla başlıyor.
11: Hayalle geldik biz bugünlere, artık korkmak kaçmak yok bundan böyle.
21: Hakkındaki iddiaların ardından gözaltına alınan Tolga Akış cezaevine gönderilmişti. Ünlü menajerin uyuşturucu testi negatif sonuç verdi. Tamamı kadınlardan oluşan müzik grubu Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın adı geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti.
10: Biliyorsunuz kısa bir süre içerisinde hem yarışmayı tamamladık hem de grubu oluşturduk.
21: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada hakim, ünlü menajer Tolga Akış'ın tutuklanmasına karar vermişti. Müstehcenlik suçundan tutuklanan Akış, adli tıp kurumunda uyuşturucu testi için örnekler de vermişti. Tolga Akış'ın uyuşturucu testinin negatif sonuçlandığı öğrenildi.
12: Edirne'de küfür eden magandaları uyaran esnaf çift 10 kişinin saldırısına uğradı. Kapıyı kırıp içeri daldılar. Kadını çiğneyip geçtiler. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
9: Aile var dediler, canlarını zor kurtardılar. Edirne'de 10 maganda kendilerini terbiyeli olun diye uyaran karı kocanın lokantasını birbirine kattı.
13: Her zaman yemeklerimi severek yapıyorum. Bugün yemeklerimi ağlayarak yaptım.
9: 5 yıldır lokanta işleten Şenay ve Servet Salam çifti dükkanlarının önünde aileleriyle birlikte oturuyordu. Ancak karşı taraftaki alkolü mekandan yükselen küfürler huzuru bir anda kaçırdı. Servet Salam daha fazla dayanamadı, uyardı.
15: Arkadaşlar, aile var. Sadece biz aile değiliz. Bakın etrafınıza, her yerde aile var. Her tarafta ev var. Burada insanlar kalıyor. Camları açık, penceresi açık. Lütfen terbiyeli olalım. Söylediğimiz buydu.
9: Ama laf dinlemek yerine gözleri döndü. Yaklaşık 10 kişilik grup hınçla lokantaya doğru koşmaya başladı.
13: Eşime dedim içeri gir, ben önüne durdum ama ben önüne durunca bir tanesi beni yere savurdu, düşürdü, üstüme basarak eşime saldırdı.
9: Magandaların gözü öyle kararmıştı ki kapıyı camı kırarak dükkanın içerisine daldı.
13: Biz bir canavliyle bir şekilde içeri dükkana girdik, dedik ki en azından giderler, içeri girmezler. Lakin bunlar dükkana tekrardan tekmelerle kırdılar camlarımızı, kapılarımızı. İçeri girdiler, masalar falan kırıldı. Çok üzgünüm, yani şoktayım şu an, ne olduğunu anlamadım.
9: Çifti mutlak bir felaketten çığlıkları duyan çevredeki esnaf ve komşular kurtardı. Darp raporu alan ve polise başvuran ailenin tek bir isteği var. O magandaların hak ettikleri en ağır cezayı alması.
26: TGRT efendim.
27: Şimdi reklamlar.
28: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
26: Vakıfbank daima seninle.
29: Smokin bizim işimiz.
2: Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
27: Reklamları dinlediniz.
17: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.

0: Plan, önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Geride kalanlara bakalım efendim. Öncelikle bir park yeri tartışması Malatya'da kanlı bitti. İki esnaf arasında park yeri nedeniyle kavga çıktı efendim. Happy topu park yeri. Tartışma büyüdü. Ortaya bu sefer bıçaklar, sopalar çıktı. Üç kişi bıçaklandı. Bir kişi de sopayla yaralandı. Bıçaklanan iki kişinin de hayati tehlikesi var. Park yeri yüzünden. Devam. Artvin. Tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi efendim. Bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Tünelde bir kamyonetin arkasından sarkan malzeme karşı şeritten gelen iki tırın kaza yapmasına neden oldu. O sarkan malzemeye ilk çarpan tırın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer tırdaki iki kişi de yaralandı. Kamyonetin şoförü kazayı yara almadan atlattı. İşte o tırın son halde ortada. Bir başka tır haberi var. Bu kez Kars'ta bir tır alev alev yandı efendim. İşte görüntüleri. Seyir halindeyken motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı ve tırın her yerini sardı. Sürücü kendini son anda dışarı attı. Hemen itfaiye arandı. Ekipler geldi. Yangına müdahale etti. Hafif şekilde yaralandı tır sürücüsü ama tır yandı. Bir kilo oldu. Geçelim bir diğer görüntümüze. Bursa'ya bir binada yangın çıktı. 19 kişi mahsur kaldı binada. Burası Bursa'nın merkezi. Bilinmeyen bir nedenle bir binada yangın çıktı. Ekipler hemen olay yerine gitti, müdahale etti. Binada mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Kimsenin burnunda kanamadı. Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz şehadetinin ikinci yılında memleketi Sivas'ta mezarı başında anıldı. Annesi, yakınları ve sevenleri Şehit Yılmaz için dua etti. Şehadeti yürüyen Şeyda komiserin hikayesi de kendi gibi birçok gence ilham oluyor.
5: Acılar tazeydi. Şehit polis Şeyda Yılmaz şehadetinin ikinci yılında unutulmadı. Mezarı başında dualarla anıldı.
6: İlk gün gibi. Hiçbir farkı yok. Hani zaman geçtikçe azalır diyorlar ama çoğalıyor.
7: Acı hiçbir zaman dinmedi. İlk gün gibi.
5: Tarihler 23 Eylül 2024'ü gösteriyordu. İstanbul Ümraniye'de genç polis memuru Şeyda Yılmaz motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakalamaya çalışırken uğradığı silahlı saldırıda şehit olmuştu. Yılmaz için memleketi Sivas'ta anma programı düzenlendi. Şehit Yılmaz'ın annesi Nurgül Yağlı, yakınları ve sevenleri polis şehitliğindeki mezarı başında bir araya geldi. Dualar okundu. Mezarına çiçekler bırakıldı. Acısı ilk günkü gibi tazeydi. Anne Nurgül Yağlı kızıyla gurur duyduklarını ancak özleminin her geçen gün arttığını söyledi.
6: Çok gurur duyulucu bir şey. Çok mutlu oluyorum. Bir anda hüzün oluyor ama böyle yavrumun şehitlerinin birlikte anılması beni çok mutlu, huzurlu ediyor.
5: Şeyda Yılmaz'ın geride bıraktığı bir başka ise genç kızların hayalleri oldu. Şehit polis birçok genç kıza örnek oldu. Onun hikayesinden etkilenen gençler polislik mesleğini tercih etmeye başladı.
7: Şeyda'mızın tüm Türkiye'nin özellikle kız çocukların rol modeli olduğu.
4: Sinop'ta etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yağışın etkisiyle ev ve iş yerlerini su bastı. Yollar gölleri aratmadı. Sürücüler için de yolculuk bir çileye döndü işte o anlar.
5: Yollar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur şehri felç etti. Sinop'un Ayancık ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini artırdı. İlçenin birçok noktasında taşkınlar yaşandı. Yollar nehirleri aratmazken vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye çalıştı.

0: konuşması yaptı. Yağışa hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri kapalı alanlara sığındı. Sürücüler içinse durum biraz daha zordu. Kimi güçlükle ilerledi, kimi de aracını öylece bırakıp yaya olarak devam etti. Bazı bölgelerde istinat duvarları yağışa dayanamadı. Kısmi çökmeler meydana geldi. Yetkililer yağışların devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı. Diğer yandan da bölgede tahliye çalışmaları başladı.
1: Hadi bir de ekonominin gündemine bakalım. Yaprak Kırkayıldız bizlerle. Günaydın Yaprak.
2: Günaydın Okan, sana ve sevgili izleyicilerimize. Artık yavaş yavaş haftayı bitirmek üzereyiz. Oldukça hareketli geçen bir hafta. Hem Amerika'daki görüşmelerin etkisi, yansımaları, diğer taraftan savaşın yansımaları, bunların hepsini konuştuğumuz, tabii içeride de biliyorsun bir fon operasyonu evet. Var. Buna ilişkin gelişmelerle geçen bir haftayı geride bırakıyoruz gibi görünüyor.
1: Ve o dalgalanmalarda altını, doları, avroyu, Borsa İstanbul'u sürekli bir yukarı bir aşağı oynatıyor. Şu anda nedir son durum?
2: Hemen bakalım istersen, döviz piyasalarıyla başlayalım. Dolar ekranlara geliyor. 48 lira 86 kuruşta. Euro 55 lira 73 kuruş seviyelerinde. Euro 56 liranın altındaydı bu haftanın geneline baktığımızda. Altına baktığımızda da 6724 lirayı görüyoruz gramda. Yani şöyle söyleyelim, iç piyasa gramda 6750 ve 800'ün biraz daha üzerindeki seviyeleri gördüğümüz bir haftaydı. Endekse baktığımızda da dün hafif bir toparlanma gördük. 13.252 puanla bugüne de başlayacak. Devam edelim hemen çeyrek altından. 10.993 liraya gerileyen bir çeyrek altın gördük ki hafta genelinde 11.000 liranın üzerindeydi bu seviyeler. Yarımda 21.986 lira seviyeleri var. Tam 43.838 lira. Ve kripto paraları birazdan konuşacağız. O yüzden şu anda rakamları verelim hızlıca. Bitcoin 85.297 dolar, Ethereum 2.689 dolar, Litecoin 67 dolar. Ripple'a baktığımızda da 1 dolar 51 sente görüyoruz.
1: Özellikle Litecoin ve Ripple'da büyük bir artış
2: söz konusu.
1: Ama biz bir yandan da Bitcoin'i konuşalım. Diğer coinleri de konuşuruz. Çünkü Bitcoin'de son zamanların en büyük sıçrayışını gördük. Yeniden acaba 100 bin dolar seviyelerine yaklaşacak mı? Şu anda yatırımcıların en büyük soru işareti bu.
2: Evet, yatırımcıların soru işareti, genel itibariyle de piyasa analistlerinin de temkinli yaklaştığı bir durum bu. Çünkü ne zaman bir boğa süreci başladı deseler, sonrasında sert düşüşleri gördüğümüz bir kripto para piyasası gördük. Dolayısıyla evet, yani yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte, yani ne diyoruz, hep bir sepet oluşturun ki riski en azından bölüştürebilin. Yani belki de bu süreçte belirsizliğin hakim olduğu bir ortamda en doğru yapılacak şey bu, hamle bu. Diğer taraftan kripto paralara baktığımızda ilk ikiyi biliyorsun, işlem hacmi olarak Bitcoin ve Ethereum gibi sıralayacak olursak ciddi yükselişleri gördük. 85 bin dolar bu hafta içerisinde, bu rakamın da üzerindeki seviyeleri gördük, onu söyleyelim. Hafif bir geri çekilme var dün ve bugüne baktığımızda. Ethereum'da da 2691 dolar, ama Ethereum'da 2700 doların üzerine çıkan bir rakam vardı. Hatta Ripple'ı sen az önce örnek gösterdin. Ripple'da 1 dolar 60 sentin üzerini gördük biz hafta boyunca. Yani şöyle söyleyelim, Bitcoin için 8 aylık serüveninin zirve noktası diyebiliriz. Son 3 aya baktığımızda da hemen söyleyeyim, son 3 ayda da %35'lik bir artış yaşandığını ifade edelim. Eskisi gibi çok sert yükselmiyor fakat yani 100 bin doları zorladığını ifade edebiliriz. Peki neden böyle oldu, onu da söyleyelim. Bir takım regülasyonlar yapılıyor. Bu regülasyonlar kripto para piyasası ve blockchain için konuşuyorum. Kripto paraların hoşuna gidecek düzenlemeler olursa yükselişler oluyor. Hoşuna gitmezse de düşüşler oluyor. Biraz böyle şeffaflık ilkesi durduruldu gibi görünüyor bu yükselişin temel nedenlerinden biri, ama diğer neden, ki bence en önemlisi, Amerika ve Çin buluşması. Sen de haberlerde paylaşıyorsun sevgili izleyicilerimize. Amerika Başkanı Donald Trump Çin Devlet Başkanı'na ilgi gösteriyor. Hatta aralarının iyi olduğunu söylüyor. Havalimanında biliyorsun karşıladı kendisini. Yani Çin artık Amerika'nın bence şu an için yarıştığı değil, biraz gerisinden takip ettiği bir ülke haline geldi. Özellikle bu biliyorsun çip üretimi ki pandemide çok büyük sekteye uğramıştı. Arz sıkıntısı yaşandığı için Çin tarafında. Hatta ve hatta dünyaya baktığımızda Avrupa'da bugün otomotiv sektörünün yavaşlamasının da temel nedenlerinden biri işte bu Uzak Doğu ve özellikle Çin menşeili elektrikli araçların çok fazla satışının olması. Dolayısıyla burada bir ılımlı havanın esiyor olması da kripto paralara olumlu yansıdı diyebiliriz.
1: Yani bükemediğim bileği öpmesem de en azından bükmeye çalışmam.
2: En politikası. Azından neye sıkışacaksın?
1: Peki şimdi bir de vatandaşlık maaşı konusu var. Orada da yeni gelişmeler var. Şimdi nedir bu tam vatandaşlık maaşı ve nasıl belirlenecek?
2: Vallahi şöyle söyleyelim. Daha netleşmedi tablo ama biliyorsun pilot bölgelerde başlayacak. İl il, ilçe ilçe farklılıklar arz edecek. Neden? Şöyle bir örnek vereyim. Mesela direkt para verilmeyecek ama bir takım ihtiyaçlarda yardım edilecek. O da ihtiyaca göre belirlenecek dedim. İşte enerji yardımı olabilir, kira yardımı olabilir, gıda yardımı olabilir. Bu başlıklarda yardımlardan bahsediyoruz. Mesela Antalya'daki bir insana yaşayan birine işte ısınma yardımı değil de onun başka ihtiyaçları belki biraz daha ön planda olduğu için o yönde yardımlar üzerinde çalışılıyor. Daha bütçe görüşmeleri biliyorsun yapılacak. Sunulmadığını söyleyelim ama buna ilişkin düzenleme ve çalışmaların olduğu bilgisini de paylaşalım. Yani burada ama şöyle söyleyeyim hemen. Vatandaşlık maaşı olarak adlandırılsa da benim için en önemlisi ihtiyaca binaen veriliyor evet. olması. En azından burada en fazla ailenin para harcadığı unsur neyse gıda, kira veya enerji.
1: Kira, İstanbul'dakilere evet. bol bol kira.
2: İstanbul için bunu konuşabiliriz. Başka illerde ısınmayı konuşabiliriz. Evet. Farklı yerlerde gıdayı konuşabiliriz. En azından burada ihtiyaçlar tespit edilerek ona göre bir yol haritası izlenecek.
1: Peki Yaprak çok çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet Yaprak Irkayıldız'la birlikteydik. Ekonomiyi de konuştuk. İkinci saat dilimimizi noktalıyoruz. Ama bizden ayrılmayın efendim. Çok kısa bir ara ardından tekrar birlikteyiz.
3: TGRT FM.
4: Mehmet amca. Torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
6: Abdullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
7: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
7: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
11: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
5: TGRT FM. TGRT FM Haber.
12: Kullanarak son anda kurtuldu. Hafif yaralanan pilotlar tedavi altına alındı. İngiliz polisi olayda pilotlar dışında yaralanan kimsenin bulunmadığını ve çevrede herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı. Kraliyet Hava Kuvvetleri ise Raf Veli üstünden havalanan uçağın kaza yaptığını doğruladı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
5: Yürüyüş yapmak için çıktı, köpek saldırısına uğradı. Görüntüler Sakarya'dan. Hızla adama doğru koşan köpek talihsiz vatandaşı eşofmanından yakaladı. Boynundaki zincirini koparan saldırgan hayvan adamı dakikalarca bırakmadı. Olayı gören diğer sürücüler hemen araçlarından indi. Vatandaşlar ellerindeki giysilerle köpeğe müdahale ederek adamı kurtarmaya çalıştı. Dehşet dolu o anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Güneş gözlükleri, şık kıyafetler, lüks yelkenliler, en havalı koylarda sosyete pozu verdiler, lüks teknelerle insan tacirliği yaptılar. Burası Muğla Bodrum. Türk Bükü koylarında demirleyen lüks yelkenliler ilk bakışta sıradan bir tatilciyi andırıyordu. Ama gerçek bambaşkaydı. Göçmen kaçakçıları şüphe çekmemek için sosyete kılığına girdi, şık kıyafetlerle boy gösterdi. Polis şüphelileri takibe aldı, düğmeye basıldı. 3 organizatör yakalandı. Sahil güvenlik ekiplerinin teknelere yaptığı baskındaysa 7'si çocuk toplam 22 kaçak göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı. Ahşap bir evde parlayan kıvılcım rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Koca bir köyü yutan dev bir alev fırtınasına dönüştü.
13: Sobadan çıktığı değerlendirilen bir yangın ihbarı geldi.
5: Kastamonu İnebolu'ya bağlı Deresökü köyünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Cemal Tufan'a ait iki katlı ahşap evde başlayıp hızla büyüyen alevler gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Ancak rüzgarla büyüyen yangın 10 eve daha sıçradı. Alev alev yanan evler köyde büyük paniğe sebep oldu.
13: 11 evimiz yanmış durumda.
5: Kastamonu'da ilan edilen seferberlikle bölgeye çevre ilçelerden itfaiye, orman, özel idare ve AFAD dahil 20 ekip sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu alevler saatler sonra kontrol altına alındı.
13: Can kaybı veya hayvan telafatı olmaması, cana bir zarar gelmemesi en büyük tesellimiz.
14: Adana yolculuğundan dönüyoruz. Aracımız aşırı sıcaktan hararet yaptı.
5: Yolda kalan usta öyle bir yöntem denedi ki...
14: Şimdi araçta su olmadığı için... Meşhur Adana şalgamı doldurup sonucu hep beraber göreceğiz.
5: İşe de yaradı.
15: Olur mu sence?
14: Olur bence çünkü insan hararetini alan bu meşhur içecek
15: Bunun hareketinde
16: alacağım. Yaklaşık 40 kilometre ileride dinleme tesisi vardı. Dinleme tesisine kadar bizi götürdü sorumsuz bir şekilde.
17: İstanbul Büyükçekmece'de oto tamir ustası olarak çalışan 43 yaşındaki İbrahim Yılmaz'ın Adana tatili dönüşü otobanda aracı hararet yaptı. Radyatör hortumu çıktı, motor suyu bir anda boşaldı.
16: Otobandan geçenlere el kol hareketi yaptık. Sağ olsun kimse durmadı. Durmadığı için çaresiz kaldık. Su da yok arabada.
17: Su bulamayınca aklına hiç umulmadık bir çözüm geldi.
16: Adana'dan hediyelik şalgam almıştım. Meşhur Adana şalgamı. Onu doldurmak zorunda kaldım.
17: Ve o şalgam bu kez sofraya değil motorun imdadına yetişti.
15: Görüşün ne? Olur mu sence?
16: Olur bence. Çünkü insan hararetini alan bu meşhur içecek.
15: Bunun hararetini de alacak.
17: Şalgamı motoruna dolduran Yılmaz yaklaşık 40 kilometre boyunca yoluna devam etti ve sonunda dinlenme tesisine ulaştı. Motoru temizledi. Ardından antifrizi suyu yeniden doldurdu.
16: Aşağı bağlı arkadaşlar. Yolda ara hararet yaptı.
18: Evet sevgili arkadaşlar, Artvin Şavşat.
17: Üç arkadaş kafa kafaya verdi. Eski dolabı yolcular için ilginç bir hayrata dönüştürdü.
18: Ali Gül hayratıdır bu su. Buzdolabını değerlendirmiş arkadaşımız çok güzel bir fikirle.
17: Ali Gül, Resul Yıldırım ve Oğuz Yıldırım, Artvinli üç arkadaş yolcuları düşündü. Sıradan bir çeşme istemediler. Karadeniz zekasıyla ilginç yöntem buldular.
18: Soğuk içecekleriniz orada soğutabilirsiniz.
17: Oğuz Yıldırım'ın eski dolabını aldılar, yol kenarına taşıdılar. Ali Gül boruyla su getirdi. Suyu dolaba bağladılar. Atıl dolap çeşme oldu.
15: Bunu yapanlara teşekkür ederiz gerçekten de.
17: Kapağı açanlar şaşırıyor. Musluktan buz gibi su akıyor. Akan su içini dolduruyor. Dolap elektriksiz soğutuyor. Yolcular yiyeceklerini saklıyor.
15: Arkadaşlarla beraber, mahalle arkadaşlarla beraber.
17: Bu hayrat büyük beğeni topluyor. İlginç görüntü herkesi gülümsetiyor. Hong Kong'daki panda ailesi bayramı özel bir ziyafetle kutladı. Ocean Park'taki 4 dev panda için birbirinden özel ikramlar hazırlandı. Anne Ying Ying ve baba Li Li ikizleri Jia Jia ve Di Di ile birlikte bayram sofrasının tadını çıkardı. Pandalar bambuların yanı sıra özel olarak hazırlanan ay kekleri ve atıştırmalıkları yedi. İkramlardan birinde Mutlu Sonbahar Ortası Festivali yazılı yenilebilir bir levha da yer aldı. Özel yiyecekler pandaların doğal beslenme ve yiyecek arama davranışlarını destekledi. Hong Kong doğumlu ikizler 15 Ağustos 2024'te dünyaya gelmişti. Jia Jia ve Di Di Hong Kong'da doğan ilk dev pandalar olarak tarihe geçti.
19: Bambu TGRT FM Haber.
1: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye'nin 3. saat dilimi başladı. Hemen bakalım başlıklarımıza neler konuşacağız bu saat diliminde. Gelsin ekranlar efendim. Kaybedecek vakit yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde kürsüye çıktı. Erdoğan konuşmasında iklim değişikliğine vurgu yaptı. Kaybedecek vakit yok ifadelerini kullandı. Yeni hedeflere giden yolda destek istedi. İkinci başlığımızı da görelim. Terör örgütünün Sincar'daki varlığı son buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik anlaşmasına imza attı. Anlaşmayla birlikte terör örgütü PKK'nın Sincar'ı boşaltacağı açıklandı. CHP'de yavaş dönemi bitti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, kimse CHP'den üstün değil dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Bu sözlerin ardından da Yavaş CHP'den istifa etti. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili kendi tercihi açıklaması yaptı. Soykırımcı tutuklanma korkusuyla ABD'ye gidiyor. Gazze'deki soykırımın mimarı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun korku dolu ABD ziyareti başlıyor. Tutuklanma endişesiyle ziyaretini günübirlik tutacak. Netanyahu New York'a değil New Jersey'de bir havalimanına inecek. Ve son başlığımız Birleşmiş Milletler'de İsrail'e ard arda tepki. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde konuştu. İsrail yönetimine ve uluslararası topluma sert eleştiriler yöneltti. Kendisini ilk kez böyle gördük. Gazze'de insani koridorların açılamamasına tepki gösteren Macron, hepimizi utandıran bu gösteriyi izlemekle mi yetineceğiz sözleriyle salona seslendi. Etiketimizde tekrar hatırlatalım bu başlıkları ve daha fazlasını konuşacağız kalan bir saatimizde. Lafın gelişi. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye, devam edin.
20: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a girişini yasakladığı CNN'in muhabiriyle polemik yaşadı. Neden buradasınız diye soran Trump, Birleşmiş Milletler izin verdi cevabıyla karşılaştı. Az sonra. Sokak lezzetlerine bayılıyoruz. Ancak tüketirken dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar açıkta satılan ve uygun koşullarda muhafaza edilmeyen gıdalarda bakteri üreyebilir uyarısı yapıyor. Az sonra.
1: Efendim sıcak gelişmeler var. Arka arkaya hemen anlatalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli olacak. Fon yatırımcıları için önemli bir haber. Şu anda zaten son birkaç gündür merakla bunu bekliyorlardı. Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması da öncelikli konu olacak efendim. Şimdi aynı zamanda fon soruşturmasında yeni gelişmeler de var. 3 tutuklama daha var efendim. Hemen onun da detaylarını anlatalım. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı sulh ceza hakimliğince tutuklandı efendim. Tutuklu sayısı böylelikle arttı. Şimdi bir başka haberimiz daha var. Bir gözaltı haberi daha. Eski TÜSİAD Başkanı'nın oğlu yakalandı. İBB davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak sabah saatlerinde İngiltere'den İstanbul'a geldi ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde kürsüye çıktı. Erdoğan konuşmasında iklim değişikliğine vurgu yaptı. Kaybedecek vakit yok dedi.
21: Son bir yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu.
12: Sıcaklık verilerine dikkat çekti. Kaybedecek vakit yok dedi.
21: Nepal'de meydana gelen sel felaketi, artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi.
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde kürsüdeydi.
21: Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl yine burada Türkiye'nin COP31 başkanlığına talip olduğunu ifade etmiştim.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 zirvesine değindi.
21: COP31'i 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz.
12: Avustralya ile ortak hareket edildiğini söyleyen Erdoğan, COP31 vizyonuna dikkat çekti.
21: Avustralya ile birlikte farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla hazırlıkları yürütüyoruz. COP31 vizyonumuzu uygulama COP'u anlayış itibariyle inşa ettik.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedeflere giden yolda destek istedi.
21: Bilhassa elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz.
12: Erdoğan konuşmasının sonunda ülkelerin kalkınmasını sağlayacak adımlara dikkat çekti.
21: Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartları, imkanları, kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31'i iş forumunda konuştu. Kurum, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, ekonomik ve güvenlik açısından da ele alınması gerektiğini söyledi.
17: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'taki COP31 iş forumunda küresel iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. COP31 eylem gündeminin uygulama sürecini anlatan kurum, iklim krizinin ekonomik boyutuna dikkat çekti. Son 10 yılda iklim kaynaklı afetlerin küresel ekonomiye maliyetinin 2 trilyon doları aştığını belirten kurum, 2023'teki ekonomik kaybınsa 380 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bakan kurum enerji, sanayi, ulaşım, gıda ve su güvenliğiyle atık yönetiminde somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Kurum iklim krizinin artık ticaret ve yatırım kararlarında da belirleyici olacağını söyledi.
0: Oysa en büyük tehdit kapımızda iklim krizi. Şunu asla unutmayın. Gelecek ve gelecekte yaşayacak bir dünya bırakılmadıktan sonra korumaya çalıştığımız devletlerin de yaptığımız askeri yatırımların da hiçbir anlamı kalmayacak.
17: İş dünyasından öngörülebilir politikalar, finansman, yeşil ürünlere yönelik talep ve güvenilir veri konusunda adım atmasını istedi.
0: Devletlerin asıl savunma hattı sınır boyları değil, doğamız ve iklimimiz olmalıdır.
19: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
22: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
23: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
24: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
25: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Günlünün 24 saati. Günlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Arkası Yarın. Monte Cristo 24. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

Bu hikaye halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zattan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder, Dante'ye onu anmasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes elinden alan Fernand, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Danglar'ın ve haksız yere zindana atılan kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Derken Dante, evinde verdiği bir yemek sırasında savcı Wilfor'la Danglar'ın karısının yıllar önceki gayri ahlaki ilişkilerinden doğan bir çocuğu öldürmek istediklerini izin vermeden ortaya atar. Bunun üzerine Monte Cristo'dan şüphelenen savcı Wilfor, onun hakkında gizli bir araştırma yaptırır.

0: Girin.
1: Monsieur Savcı, Monte Cristo adında biriyle ilgili araştırma yapılmasını istemişsiniz. Onunla ilgili bilgileri getirdim.
0: Öyle mi? Teşekkür ederim. Polis müdürüme sevgilerimi sunarım. Dosyayı masama bırakabilirsiniz.
1: Peki efendim.
0: Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. Evet. Bakalım esrarengiz Monte Cristo kontu kimmiş? Şimdi öğreneceğim. Monte Cristo'nun iki samimi dostu vardır. Biri Lord Wilmore, diğeri Papaz Busoni. Her ikisinin de adresleri aşağıdadır. Kont hakkında en sağlıklı bilgiyi bunlardan öğrenebilirsiniz. Lord Wilmore servetini yolculuk yaparak harcayan tuhaf bir İngiliz asilzadesidir. Rahip Busoni ise Sicilyalı bir papaz olup zemin bir odada tahta bir masa ve iki sandalyeden başka eşyası bulunmayan bir evde oturmaktadır. Bu bilgiler bana yeter. Sonunda Monte Cristo'nun kimliği hakkında küçük bir ip ucu olsa da buldum. Önce papazı, sonra da lordu ziyaret edeceğim.

0: O, geliyorum, geliyorum.
1: İyi akşamlar efendim. Rahip Abbe Busoni ile mi teşerrüf oluyorum?
0: Evet, aradığınız kişi bendenizim. İçeri buyurmaz mıydınız?
1: Teşekkür ederim.
0: Size nasıl yardımcı olabilirim Mösyö?
1: Ben kraliyet savcısıyım muhterem peder. Adım Wilfor. Buraya birisi hakkında bilgi edinmek için geldim. Bildiklerinizi adli makamdan gizlemeyeceğinizi umuyorum.
0: Hay hay Mösyö, yeter ki soracaklarınız vicdanı duygularıma ters düşmesin. Bildiğiniz gibi ben bir din adamıyım. Günah çıkartma görevim sırasında öğrendiğim sırları açıklamamı isteyemezsiniz.
1: Merak etmeyin peder. Soracağım şeylerin bunlarla bir ilgisi yok.
0: O zaman mesele yok. Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Monte Cristo adında birini tanıyor musunuz?
0: Sanırım Mösyö.

0: Zakon'dan mı söz ediyorsunuz?
1: Zakon'dan mı? Onun adı Monte Cristo değil mi?
0: Monte Cristo bir adada isimdir. Aile ismi değil.
1: Madem aynı kişiden söz ediyoruz, Monte Cristo veya Zakon fark etmez. Onu tanıyor musunuz?
0: Tanımaz olur muyum? Babasıyla çok samimi dosttu.
1: Ya, neyin nesidir peki?
0: Maltalı zengin bir armatörün oğludur.
1: Bu kont ünvanı nesi oluyor?
0: Bilirsiniz, bu tür ünvanlar parayla satın alınabiliyor.
1: Peki ya o dillere destan zenginliği?
0: Hadsiz, hesapsız.
1: Ne kadardır dersiniz?
0: Milyonlarla ifade ediliyor ama kimse tam sayısını veremiyor.
1: Peki Paris'e daha önce hiç gelmiş mi?
0: Hiç sanmıyorum. Eğer öyle olsaydı 6 ay önce gelip benden Paris hakkında bilgi istemezdi.
1: Siz onun günah çıkartıcı bir papazı değil misiniz?
0: Hayır monsieur. Kont protestandır.
1: Protestan mı?
0: Evet, bu sizin için o kadar önemli mi? Ben Fransa'yı laik bir ülke sanıyordum.
1: Haklısınız peder.
0: Fakat o iyilik yaparken din ve mezhep farkı gözetmez. Doğudaki insanlara yaptığı hizmetlerinden dolayı çeşitli devlet başkanlarından aldığı nişanlar da vardır.
1: Peki bunları takar mı?
0: Hayır ama iftihar eder.
1: Dostları var mıdır?
0: Onu tanıyan herkes.
1: Peki ya düşmanları?
0: Bir tane.
1: Adı nedir?
0: Lord Wilmore.
1: Ne? Lord Wilmore mu? Bir yanlışlık olmasın saygıdeğer peder. Biz onu Lord Wilmore'un dostu olarak biliyorduk.
0: Benden gerçeği söylememi istemiştiniz. Ben de söylüyorum.
1: Tabii. Son bir soru daha. Paris'teki o pahalı evi hadi gösteriş için satın aldı diyelim. Ya Paris dışındaki yani atölyedeki yıkılmaya yüz tutmuş köşkü niçin satın aldı?
0: Baron de Pisano'nun Palermo'da kurduğu muhteşem akıl hastanesini gördünüz mü?
1: Hayır muhterem peder ama adını duydum.
0: İşte dostum Zakona da ona benzer bir akıl hastanesi kurmak için o geniş bahçeli evi satın aldığını söyledi. Dua edelim de bu kararından vazgeçmesin.
1: Peki monsieur. Vaktinizi aldım. Duyduğuma göre bu mütevazi yaşayışınıza rağmen cömertçe sadakalar dağıtıyormuşsunuz. Fakirlerinize benim de bir yardımda bulunmama izin verir misiniz acaba?
0: Teşekkür ederim monsieur. Şu dünyada istediğim tek şey yaptığım iyiliklere ikinci bir elin değmemesidir. Kutsal kitap der ki arayın bulacaksınız. Siz de monsieur savcı ararsanız yolunuz üzerinde pek çok sefil insan bulacaksınız.
1: Öğütlerinize teşekkür ederim muhterem peder. Artık gitmeliyim.
0: Lord Wilmore mı?
1: Evet ama şimdi değil. Akşam gideceğim. Kendisi gündüzleri evde olmazmış.
2: Size ne gibi bir yardımım dokunabilir Monsieur Savcı?
1: Saygıdeğer Lord Wilmore, buraya sizden Monte Cristo hakkında bildiklerinizi öğrenmeye geldim.
2: Monte Cristo ha? Asıl adı bu değildir. Zakon'dur. Keşke onu giyotine gönderebilecek kadar önemli sırlarını bilseydim. Hiç çekinmezdim, söylerdim.
1: Neden?
2: Çünkü o daha genç yaşlardayken bir Hint prensinin emrine girip İngilizlere karşı savaşmıştır. Bir çarpışmada yakalanıp İngiliz esir gemisine kapatıldı. Fakat yolda bir fırsatını bulup kaçtı. Tilki gibi kurnaz, kaplan gibi vahşidir.
1: Ya, demek bu kadar tehlikeli biri ha?
2: Yunan isyanı sırasında da Yunan ordusunda görev aldı. Tesalya dağlarında kamp kurdukları sırada bir gümüş madeni keşfetmiş. Ama bundan kimse söz etmemiş.
1: Bak hele, bir gümüş madeni ha?
2: Numan'ın baskınından sonra Yunan hükümeti iyice güçlenince Kral Otho'dan bu madeni işletme imtiyazı almış. Yılda 2-3 milyon frank gelirini buradan sağlıyor.
1: Bu çok büyük bir kazanç monsieur. Peki Paris'e neden geldiğini biliyor musunuz?
2: Kim bilir ne gizli planları vardır. El altından öğrendiğime göre deniz ticaretine başlamak istiyormuş. Onun icatlar yapabilecek seviyede fizik ve kimya ilimlerine vakıf olduğunu biliyor musunuz?
1: Evet, duymuştuk mesela.
2: Atual'deki köşkü niçin satın aldığını da biliyor musunuz?
1: Ben de size bunu soracaktım Monsieur Lord. Niçin?
2: Satın aldığı o evin yakınında bir maden suyu kaynağı bulunduğunu keşfetmiş.
1: Oraları iyi bilirim Monsieur. Böyle bir kaynak yok.
2: İnşallah öyledir Monsieur. Bu adamın zarar ettiğini görmek çok hoşuma gider.
1: Ona neden diş biliyorsunuz Monsieur Lord?
2: Başında bulunduğum orduyu bir gece baskınında kılıçtan geçirtti.
1: Ondan öç almayı düşünmediniz mi Monsieur Lord?
2: 3 defa düello ettik. Her defasında beni perişan edip bıraktı. Ama bir gün mutlaka onu öldüreceğim. Devamlı nişan talimleri yapıyorum.
1: Talihiniz yaver gitsin Monsieur Lord. Şimdilik izninizle.
2: Güle güle Mösyö. Konuştuklarımız aramızda kalacak değil mi? Çünkü herkes bizi dost biliyor.
1: Bundan hiç şüpheniz olmasın efendim. Hoşça kalın.
2: Bu adamı nasıl savcı yapmışlar? Rahibin de, Lord Wilmore'un da ben olduğumu fark etmedi bile.
3: Albert annesiyle birlikte çıktığı seyahatten dönmüş, doğruca Monte Cristo'nun evine koşmuştu. Niyeti, kendisini zorla evlendirmek istedikleri Dangler'ın kızından kurtulup kurtulmadığını öğrenmekti.
2: Albert, genç dostum. Demek seyahatten döndünüz.
4: Evet sayın kontum ve hemen sizin yanınıza koştum.
2: Bu hemen gelişinizin sebebi beni özlemek mi? Yoksa merak ettiğiniz sorulara cevap almak mı?
4: Her ikisi de kontum, her ikisi de.
2: Ben de sizi özledim. Nasıl, siz ve anneniz seyahatten memnun kaldınız mı?
4: Kaldık kontum. Annem özellikle çok memnun kaldı.
2: Buna sevindim, buna sevindim. Gelelim sizin meselenize.
4: Evet monsieur. Beni banker Dankların kızıyla evlenmekten kurtarabildiniz mi? Seyahat boyunca hep bunu düşündüm.
2: Ben bugüne kadar verdiğim bütün sözleri tutmuşumdur genç dostum.
4: Yani bu benim işimi de hallettiğiniz anlamına mı geliyor?
2: Elbette. Banker Dankların kızına yeni bir damat adayı bulduğunu size müjdelemeyi bir görev bilirim delikanlı.
4: Allah sizden razı olsun monsieur. Siz gerçek bir dostmuşsunuz. Demek artık hür bir erkeğim.
2: Evet, bundan böyle gönlünüzün sevdiğiyle evlenebilirsiniz.
4: Size minnettarım monsieur. Az kalsın unutuyordum. Cumartesi akşamı bir balo vereceğiz. Annem özellikle sizi de davetliler arasında görmek istiyor. Gelirsiniz değil mi?
2: Cumartesi dediniz değil mi? Evet, gelebilirim.
4: Buna çok sevindim.
2: Bu baloya banker Dankler de gelecek mi?
4: Elbette, tanıdığınız herkes davetli.
2: O halde sizden Marki Cavalcanti ile oğlu Vicont Andrei'yi de çağırmanızı rica edeceğim.
4: Kimdir bunlar monsieur?
2: Marki Cavalcanti çok zengin bir İtalyan soylusu. Andre Cavalcanti ise banker Dankler'in yeni damat adayı. Bu ikiliyi görmek istersiniz herhalde.
4: Siz istedikten sonra elbette çağırırız efendim.
2: Savcı Wilford'un kızıyla evlenmek zorunda olan Frans'tan bir haber var mı?
4: Evet monsieur, yakında Paris'te olacakmış.
2: Düğün tarihi belli mi?
4: Yaşlı monsieur ve Madame Saint Meran'lar Paris'e gelir gelmez.
2: Frans geldiği zaman beni mutlaka görüştürün. O beni sevmese de ben onun iyiliğini düşünürüm.
4: Peki efendim, gelir gelmez size getireceğim. Bu arada beni banker Dankler'in kızıyla evlenmekten kurtardığınız için ben ve annem size minnet borçluyuz.
2: Canım, sık sık annem değişinize bakan sizi küçük bir okul çocuğu sanacak. Ona bu kadar çok mu düşkünsünüz?
4: Hem de bilemeyeceğiniz kadar çok. Annem dünyanın en iyi insanıdır. Keşke evleneceğim kız onun gibi olsa. Ve inşallah siz de öyle biriyle evlenirsin.
2: Evleneceğimi de kim söyledi?
4: Ömrünüzün sonuna kadar bekar kalacak değilsiniz ya.
2: Allah bilir.
4: Neyse, fazla gevezelik ettim. Cumartesiye görüşmek üzere kontum.
2: Allah kısmet ederse görüşürüz.
5: Madame Wilford, size öyle bir haber vereceğim ki şaşıp kalacaksınız.
6: Söyleyin de öğreneyim Madame Dangler.
5: Monte Cristo'nun gerçek adı neymiş biliyor musunuz?
6: Yok. Kontun başka bir adı da mı varmış?
5: Elbette. Monte Cristo kayalık ve ıssız bir adaymış. Kontun esas adı Zakon'muş.
6: Ne kadar enteresan.
5: Yunanistan'da çok zengin bir gümüş madeni işletiyormuş.
6: Maşallah. Kont hakkında ne çok şey öğrenmişsiniz Madame Dangler.
5: Paris'e geliş sebebini de biliyor musunuz?
6: Hayır.
5: Atölyedeki köşkü satın alma sebebini peki?
6: Onu da bilmiyorum.
5: O köşkün bulunduğu yerde bir maden suyu yatağı varmış.
6: Siz bütün bunları nereden öğrendiniz madam?
5: Yerin kulağı vardır demişler. Siz yine de benden duyduğunuzu söylemeyin.
4: Madam Wilford. Size kahraman ve değerli subaylarımızdan sipahi yüzbaşısı Maximilian Morel'i takdim etmekten şeref duyarım.
6: Monsieur Maximilian'le kontun evinde karşılaşmıştık.
7: Saygılarımı sunarım madam.
4: Sevgili dostum Monte Cristo da geldi. İzninizle madamlar.
8: Tabii.
4: Hoş geldiniz kontum. Annemi gördünüz mü?
2: Az önce selamlaşmak şerefine nail oldum. Ama babanızı göremiyorum. Monsieur Morcerf nerede?
4: İşte şurada. Ünlüler grubu içinde.
2: Babanız da ünlü biri değil mi genç dostum?
9: Sevgili kont, hoş geldiniz.
2: Merhaba Monsieur Baron Dankler.
9: Bana neden baron diye hitap ediyorsunuz dostum? Unvana fazla önem vermediğimi bilirsiniz.
2: Haklısınız monsieur. Öyle adamlar vardır ki unvanı gitti mi geriye bir şeyleri kalmaz. Halbuki siz ünlü bir bankersiniz.
4: Evet, mesela benim gibi. Bir kontluğumu elimden alacak olurlarsa geriye hiçbir şeyim kalmaz.
9: Bak bu doğru işte. Aa, pardon, bir kont Andre Cavalcanti gelmiş. Ben onun yanına gidiyorum.
4: Tabii.
9: Hoş geldiniz monsieur Vicomte. Babanız Senyor Cavalcanti gelmediler mi?
8: Bu sabah İtalya'dan bir mektup aldı ve acele gitmek zorunda kaldı efendim. Giderken de özellikle size saygılarını iletmemi söyledi.
9: Siz de kendilerine yazacak olursanız saygılarımı iletiniz. Her konuda emrinizdeyim Monsieur Vicomte.
8: Teşekkür ederim Monsieur Baron, çok iyisiniz.
9: Sizi kızımla tanıştırmak istiyorum. Çok güzel ve eğitimli bir prensestir.
8: Bu benim için şereftir Monsieur. Ailenizi yakından tanımak fırsatını verdiğiniz için size müteşekkirim.
9: Gelin benimle.
2: Albert, dostum, görüyor musunuz? Dunklarla Vicomte Cavalcanti birbirine ne de yakışıyorlar değil mi? Aralarından su sızmıyor.
4: Sayenizde sevgili kontum, sayenizde.
2: Sayemde mi? Neden benim sayemde olacakmış canım? Tencere yuvarlandı, kapağını buldu.
10: Albert, hiç dikkat ettin mi?
4: Neye anneciğim?
10: Kont bizim evde hiçbir şey yemiyor. Bak, sıcaktan terlediği halde bir damla soğuk içecek bile almıyor. Meyve de yemedi.
4: Belki de canı istemiyordur anne. Başka ne sebebi olabilir ki?
10: Özellikle babanın evinde bir şey yemek istemiyor gibi geliyor bana.
4: Benim evimde yemişti ama.
10: Orası senin evinde oğlum. General Morsef'in değil.
4: Anneciğim, siz ne demeye çalışıyorsunuz?
10: Bir şey istesem yapar mısın?
4: Elbette, emredin.
10: Kontun yanına git. İlk gelen tepsiden bir şeyler almasını iste. Almak istemezse ısrar et.
4: Neden anne?
10: Lütfen soru sorma Albert. Hatırım için bunu yap.
4: Peki anne, peki. Kontu üzme pahasına da olsa sizin için bunu yapacağım.
11: Monte Cristo adlı oyunun 24. bölümünü dinlediniz. 25. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: şimdi reklamlar.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz herkese. Radyo başında olan herkesin günü güzel geçsin. Güneşi gördük ya sabah, böyle hava serin, evet üstümüze bir şey alma ihtiyacı var artık. Ama yine de güneş var, böyle serin güneşli bir günde işe başlamak, evden dışarı çıkmak insana iyi geliyor. Size de öyle, biraz küçük bir bahçeniz varsa, bir balkonunuz varsa, bir terasınız varsa, dışarı çıkma imkanınız varsa, hani bir taze ekmek almak için, belki başka bir sebeple küçük bir yürüyüş yapmak için, bütün bunların dışında sadece bir hava almak için hiçbiri yok, en azından pencereleri açıp temiz bir hava alabilirsiniz. İstanbul için durum böyle. Genel için nedir? Beraber bakacağız.

Sonbahar kendi şartlarıyla geliyor. İstediğimiz kadar dışarıda güneş var diyelim. Yine de o çok sıcak saatler haricinde üstümüze bir şey almak lazım. Böyle direnemiyoruz fazla sonbahar rüzgarlarına. Yani öyle bir yiğidin bağrına bağrına essin kısmı maalesef geçerliliğini kaybediyor sonbaharda. Hastalıklara çok açık hale geliyoruz. Hele de işte ne bileyim evde pencereler açık uyumaya alıştıysanız onlar artık kapanacak. Gündüz pencereleri açtığınız saatler değişecek. Akşam şöyle bir yürüyüşe çıkalım dediğiniz saatler değişecek. Bir kere güneş biraz daha geç doğacak ve erken batacak. Bu da size eğer gün ışığında iş yapmayı seviyorsanız daha az zamanda daha hızlı hareket etme zorunluluğu getirecek.

Şimdi bu özellikle emeklilerde çok yapılıyor yani. ATM'nin karşısına gidiyorsunuz ve nasıl kullanacağınızı bilmediğiniz için maaşınızı çekemiyorsunuz. Ya şubeden çekeceksiniz ya birinden yardım isteyeceksiniz. Eğer yanınızda bir torununuzla, çocuğunuzla, komşunun kızıyla gittiyseniz size yardımcı oluyor bildiğiniz, güvendiğiniz insan. Ama ATM'de arkada uzun bir sıra oluşmuş, siz paranızı çekememişsiniz. Arkanızdaki kişi de çok tatlı bir ses tonuyla yardımcı olayım mı amca diyor. Tabii içinizdeki o güvenme ihtiyacı belki evet dedirtiyor ama yine de temkinli olmakta ve yılların size kattığı tecrübeyi kullanarak çok teşekkür ederim ben buradan yapamadım içeride bankadan halledeyim işimi demekte fayda var. İçeriye bankaya girdiğinizde zaten belli yaş üzerindekilere öncelik veriliyor. Güvenlik görevlisiyle konuşmanız yeterli. Ben dışarıdan maaşımı çekemedim evladım bana yardımcı olun derseniz eğer size mutlaka yardımcı olacaklardır. Arkanızda uzayan sıra sizi rahatsız hissettirmesin. Tanımadığınız insanlardan yardım istemeyin. Şimdi ATM'lerin kullanım şekli giderek değişiyor. Farkında mısınız? Eskiden o tuşlu sistemler vardı. Bunlar dolandırıcılığa ya da elde ettiğiniz bir kartı, sokakta bulduğunuz ya da vesaire bir kartı kullanma fırsatı veriyordu size. Size demeyeyim de artık kötü niyetlilere diyelim. Ama artık onlar kalmadı. Çünkü ATM'den para çekerken cep telefonunuza şifre gelecek ve bu şifreyi girdikten sonra işlem yapabileceksiniz. Yani birisi kartınızı buldu, kartınıza işlem yapmak istiyor, artık yapamayacak. Bu da ATM'lerde yeni bir dönemin, güvenlik döneminin başladığını gösteriyor. Eğer cep telefonunuz üzerinden işlem yapıyorsanız, yani QR kodlu bir işlem, o zaman zaten tüm işlemi neredeyse telefonunuz üzerinden yapıyorsunuz. Siz sadece parayı ATM'nin veznesinden alıyorsunuz. Onun dışındaki tüm işlemler telefonunuz üzerinden yapılıyor. Burada da zaten kendi güvenlik duvarınız var. Burada en çok da böyle dediğim gibi emekliler, yaşlılar, acelesi olanlar dolandırıcılığa açık hale geliyor. Bir de unutkanlar. O unutkanlar da parayı yazıyorlar ne kadar alacaklarını. Parayı aldım zannedip gidiyorlar. Halbuki işlem devam ediyor. Arkada para sayıyor makine ve size parayı veriyor. Parayı veriyor ki sahibi yok ortada ama para orada kalıyor. Belli bir süre o para alınmazsa bankamatik geriye çekiyor parayı. Ama arkanızda birisi varsa ve de kötü niyetliyse çok rahatlıkla o parayı alabilir. Tabii ki iyi niyetliler de var. İşte taksisinde bulduğu parayı, IBAN'ına gelen, tanımadığı birinden gelen yüklü miktardaki parayı, küçük de olsa fark etmez, sahibine iade etmek için televizyonlara bile çıkanlar var. İyi ki iyi insanlar hala var.

var. Devam edenler için Assal-Seyrantepe trafiği var. Bugün TEM'de Kavacık-Elmalı yönünde bir çalışma var. Köprüden çıkıp da Ümraniye istikametinde gidenler için trafik yoğun, hatta köprü girişinden başlıyor. Sonrasında trafik rahat. Anadolu yakasını kullanacak olan, daha doğrusu Anadolu'dan Avrupa'ya geçecek olanlar için Çamcı-Altunizade trafiği var Şehitler Köprüsü'nde. Bostancı'nda yoğun olduğunu görüyorum. TEM'i kullanacak olanlar içinse Ümraniye'yi geçer geçmez başlayan bir trafik var ve Avrupa yakasına kadar devam ediyor. E5'te Kartal'ı geçtikten sonra başlıyor trafik. Maltepe'den sonra artıyor ve bu trafik Avrasya tüneline kadar, Göztepe'ye kadar devam ediyor. Badac Caddesi yine çok yoğun. Sahilde Tuzla yoğun. Yine Caddebostan yoğun. Bostancı yoğun. Bunlar aynı zamanda hem vapur iskeleleri hem Marmaray'da çok yoğun duraklar, istasyonlar. Dolayısıyla etrafında trafik olması da gayet normal. %58 İstanbul'da trafik yoğunluğu. Avrupa yakası için sahil yolunu kesinlikle önerebiliriz. Karaköy'de bir yavaşlama var ama E5'te yaşanan bu yavaşlığın, bu akmayan trafiğin en iyi alternatifi. Hatta böyle Beylikdüzü'nden, Avcılar'dan gelen birisi ilk Florya sapağından sahil yoluna dönerse eğer, çok ciddi anlamda bir zaman kazanacaktır. Durum böyle, %56'ya indi. %2'lik bir rahatlama söz konusu İstanbul trafiğinde. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da havanın açık olduğunu söylemiştim. Sabah kalktığımızda böyle kendimizi zinde iyi hissettik. 18 derecelik bir sıcaklık var. Tam bir sonbahar havası. 21 dereceye kadar çıkacak gün içinde. Güneyden rüzgar esiyor. Öyle biraz da ferahlatan bir rüzgar bu. Güneyli rüzgarlar. Bugün deniz kıyısında olanlar, özellikle Marmara kıyısında olanlar çok güzel bir rüzgar, dalga görebilirler. Hoş bir yürüyüş olabilir mi? Dikkatli de olmak lazım. Çok kuvvetli olmamakla birlikte güneyden bir rüzgar var. Bugün aynı zamanda İstanbul'un kuzey sahilleri için, yani Karadeniz sahilleri içinde oldukça durgun bir deniz var. Orada da yine deniz kenarında yürümek, güzel bir kahvaltı etmek, bugünü orada geçirmek için fırsat olabilir. Denize giremeseniz de en azından deniz havası alabilirsiniz. Pazar gününe kadar böyle hava açık, az bulutlu, parçalı bulutlu. Pazar pazartesi İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Bu pazar pazartesi salıyı da etkileyen hava sonrasında yeniden ısınmaya başlayacak. Artık sonbahar, birkaç gün yağmurlu, birkaç gün güneşli devam edeceğiz. İstanbul'da durum böyle. Başkente Ankara'ya geçelim. Ankara'da 13 derecelik bir sıcaklık var. 20 dereceye kadar çıkacak. Pazara kadar tıpkı İstanbul'da olduğu gibi hava parçalı bulutlu. Ankara'da rüzgar batıdan esiyor. Rüzgar yarın kuzeyli yönlere dönecek ve pazar günü bölgeye gök gürültülü sağanak yağış getirecek. Pazar pazartesi yağış etkili olacak. Sıcaklık pazartesi günü bugünün değerlerine düşecek ama pazar günü 27 dereceye kadar çıkacak. Hızlı bir düşüş var. Bu da işte o sonbaharda bizi hasta eden havanın kaynağı aslında. Bir gün ısınması, bir gün soğuması. İzmir'deyiz. 21 dereceyi aştı. Sıcaklık 26 dereceye doğru gidiyor. Önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir'de hava aşağı yukarı bugünkü gibi. Pazar günü ise İstanbul ve Ankara'da olduğu gibi bölgeye gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Bu iki gün hava yağışlı olacak. Şimdi yine pazar gününü görmek için cumayı, yarını bekleyelim. Çünkü dün baktığımızda cumartesi günü de yağış görünüyordu. Belki biraz daha ötelenecek ve pazar günü plan yapanlar için hava yağışsız görünecek. Yine de tabii sonbahar havasındayız. Günlük değişimleri lütfen dikkate alın, ona göre planınızı yapın. Bugün Karadeniz'in tamamı yağış alıyor sevgili dinleyiciler. Batıda yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde, doğuya doğru gidildiğinde Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanağa ve kuvvetli sağanağa dönüyor. Ordu'dan itibaren doğuya doğru etkili. İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde yine yağışlar var. Kuvvetli yağışlar Amasya, Tokat'ta etkili olacak. Yine Gümüşhane, Bayburt arasında yağışlar kuvvetli. İç Anadolu bölgesinin doğusunda ve güneyinde yağış var. Akdeniz'in doğusu da yağış alacak. Bunlar böyle baraj gölleri üzerinden ilerleyerek Karadeniz'e doğru Karadeniz'deki yağışlarla, bulutlarla birleşecek. Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında hava çok bulutlu. Güneye doğru indiğimizde ise sıcaklıklar düştü. 33-34 derecelere. Bu tabii 33-34 dereceler bölgenin en sıcak yerleri. İşte Diyarbakır 33 derece, Batman 34 derece, Siirt 32 derece ama hemen bölgenin kuzeyinde Bitlis bugün 24 derece. İki il arasında kısacık bir mesafe ama 12 derecelik bir sıcaklık.

Parkı söz konusu. Yarın Cuma günü bu yağış doğuya doğru hareket edecek ve Karadeniz'in doğusunda doğru sonlanacak. Cumartesi Trakya'da yağış geçişleri var. Pazar günü ise bu yağış Marmara, Ege'nin tamamı, Karadeniz'de neredeyse Giresun'a kadar, İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde, hatta Konya'ya kadar sarkan yağışlar, Antalya'da yağış alacak. Pazartesi günü ise bu yağışlar Türkiye'nin büyük bir kesimini etkisi altına alacak. Göreceğiz, bakacağız, bekliyoruz sonbahar yağmurlarının nasıl değiştireceğini, bizim hayat biçimimizi. Yağmur güzel bir şey. Özellikle de bu mevsimin yağmurları çok güzel. Ama sanki biraz erken mi geldi? Şöyle biz alışmışız ya, Eylül sanki yazın devamı gibi geçiyor. Hatta öyle demiştik, yaz bu sene geç geldi. O zaman böyle Eylül, Ekim, yaz gibi devam edecek. Ama gördüğümüz kadarıyla yağmurlar biraz erken geldi. Hayırlı, bereketli olsun.

Biz ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız ve birlikte Topkapı Sarayı'nı gezeceğiz. Topkapı Sarayı'nın özelliklerini, bilinmeyen yönlerini konuşacağız. Topkapı Sarayı hanedan için çok önemli bir saray. İstanbul'daki ilk saraylardan. Sonrasında pek çok saray yapılmış, var olan saraylar değişmiş. Ama Topkapı Sarayı hem şu anda müze olarak kullanılması açısından hem de Osmanlı ailesinin yaşam biçimi, yani Dolmabahçe'ye taşındıktan sonra bu biçim değişmiş belki ama böyle eklentilerle de oluşsa aslında Topkapı Sarayı bize Osmanlı hanedan ailesinin yaşam şeklini de anlatıyor. Nasıl yaşadığını, harem ve selamlık arasındaki geçişin nasıl olduğunu, padişahın nasıl bir odası olduğunu, nasıl yaşadığını, o odalardaki çeşmelerin, akan suların sırrını, belki biraz geçişlerini, tünellerini, bahçelerden açılan kapıları ya da işte saray burnuna, gülhaneye açılan kapıların sırrını birazdan Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile konuşacağız.

Ne pişirelim bu akşam? Ne istiyor canınız? Canınız ne istiyor? Önce bir ne istiyor? Et. Nasıl? Et. Sote mi? Izgara mı? Ben şimdi Yücel'in bizim için tercih ettiği soğansız et istiyorsun. Tamam peki. Yücel soğan yemeyenlerden. Benim eşimin bir arkadaşı vardı. Allah rahmet eylesin, Mustafa abimiz. O da soğan yemezdi. Hiçbir yemekte ve eşi her yemeği soğansız yapardı. Ya da ona soğansız, kendilerine soğanlı yapardı. Allah rahmet eylesin. Şimdi Yücel böyle söyleyince bu güzel günde rahmet istedi. Demek ki bütün ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin diyelim. Nasıl anılar bırakıyoruz değil mi birbirimize? Mesela şimdi bir soğan kelimesi bana neyi hatırlattı? İnşallah biz de güzel hatırlanırız. Arkamızdan bir kelime söylerdin. Herkes bir dakika konuşur, o bir saat konuşurdu gibi hatırlanabileceğimi düşünüyorum. Bazen kendimle ilgili. Neyse, bu da artık bizim işimizin gereği. Yani kusura bakmayın, kimse bana çok konuşuyor diyemez. Çünkü ben hayatımı konuşmakla kazanıyorum. Benim sustuğum zaman para kazanamadığım düşünülürse, o zaman konuşmam herhalde göze batmayacaktır. Neyse, Allah sağlıklı uzun ömür versin diyelim hepimize. Gelelim bugünün yemek tarifine. Mevsim bitmeden, mevsim sebzeleriyle yapacağınız karışık, böyle bir güzel bir türlü, biraz taze fasulye, biraz patlıcan, biraz kabak, azıcık patates, bir iki tane böyle parça havuç, bu böyle güzel bir yemek olabilir. Ben şimdi mesela bu yemeğin içine et konmasından yana değilim. Etin ayrı pişmesi lazım bence. İşte bu yemeğin içinde soğan olduğu için eti soğansız pişirebilirsiniz. Sote yapabilirsiniz, biberlerle karıştırabilirsiniz, renkli biberler, ızgara yapabilirsiniz. Ama etin en yanlış kullanımı onu yağda kızartmak. Dolayısıyla lütfen yağda kızartmadan yapın etinizi, nasıl yapacaksanız. Yumuşak olması için biraz öncesinde şöyle hafif azıcık limonlu, belki biraz yoğurtlu bir karışımın içinde bekletmek. Hafif asitli bir karışımın içinde bekletmek. Etin yumuşamasını ve o işte kattığınız aromalar, ne koyuyorsanız, işte ne bileyim, belki biraz biberiye koydunuz, biraz kekik koydunuz, bu aromanın ete geçmesini sağlıyor. Sonra yapmanız gereken şey, güzel bir ızgara tavanın üzerine bunları atmak ve iki yönlü, çok da beklemeden pişirmek. Şimdi içinin hafif pembe kalmasını şefler seviyor. Bunu da öğrendik artık, biliyorsunuz şefler ne seviyor. Öyleymiş efendim, az pişmiş ya da orta az pişmiş, etin en faydalı hali öyleymiş. Orta pişmiş dediğimizde artık ortada o böyle pişmemiş mi yahu bu dedirten kısım kalmıyor. İyi pişmiş dediğinizde de zaten kahverengi oluyor. Yani artık bayağı kahverengi bir ete dönüyor. İyi pişmiş dendiğinde mesela şefsiniz siz, mutfakta büyük bir hevesle siparişlerin gelmesini bekliyorsunuz. Şefim, et iyi pişmiş. Aha, hayal kırıklığı. İyi pişmiş dendiğinde o etin artık bütün o yumuşak, sulu dokusunun kaybolduğunu düşünüyor şefler. O yüzden restorana giderseniz de bir et siparişinde bulunacaksanız, ki yakın zamanda pek görünüyor değil, öyle söyleyeyim. İnanılmaz artmış fiyatlar. Ya bir restorana ailece gitmek ne kadar pahalı. Neyse, buna döneceğim tekrar. Demeniz gereken şey orta iyiymiş efendim. Ha tamam, evet, kıvamında bir müşteri gelmiş derler. Orta iyi, orta az pişmiş, bunların hepsi şeflerine, artık bir de ateşi gösterip alanlar var, artık neredeyse çiğ yemek gibi. O doğrusunu isterseniz bana pek uygun değil. Gelelim ailece bir yere gidemememizin sırlarına. Gidemiyoruz, gidilemiyor. Hani aile, hadi çekirdek olun. Hatta şöyle söyleyeyim size, hani o böyle küçük Japon çekirdekleri var ya, öyle bir aile olun. Yine de 3 kişi dışarıda bir yere yemeğe gitseniz çok ciddi para harcıyorsunuz. Asgari ücret üzerinden hiç konuşmuyorum. Hani hakaret eder gibi geliyor bana. O yüzden hani gittiğinizde, özel bir gün bir kutlama yapalım, gidelim dediğinizde o kadar çok para veriyorsunuz ki insanın aklına otomatik olarak şöyle bir düşünce geliyor. Ben evde bunun daha iyisini yapardım. Hem de 1/3 fiyatına. Ne? 1/4. Öyle bir görüyorsunuz adisyonu. Maalesef öyle. Zaten alışveriş yapmaya gittiğinizde, market alışverişi zaten çok pahalı. Üzerine bir de restoran işletmeciliği, oradaki emek, oradaki ambiyans, sizin için kullanılan malzemeler ilave edildiğinde, yani hakikaten restorana girmek kolay da çıkmak pek kolay değil dedirtiyor insana. Bunlarla nasıl, mesela şöyle,
takıntılı bir hale geldim. Çok kullandığım ürünlerin bir zaman çizelgesini çıkartıyorum. Her zaman aldığım süt, her zaman aldığım yoğurt diyelim. Çok basit, çok temel şeylerden bahsediyorum. Bu yıl başında kaç paraydı? Şu anda kaç para? Mesela neden süt bu kadar pahalı? Neden yumurta bu kadar pahalı? Neden peynir bu kadar pahalı? Neden insanlar sürekli bir şey almak istediğinde marketlerin kampanyalarını takip etmek zorunda kalsınlar? Neden bir ürünü bir yerden diğerini daha indirimli diye başka bir yerden alsın? Elinde poşetlerle başka bir markete giriyor. O market o poşetleri görünce bunlarla giremezsin diyor. Mesela ne yapacaksınız o poşetleri? Bırakacak bir yer yok. Elinize poşet bağlıyorlar, o poşetlerin her tarafını siz sanki poşetin içine bir şey atacakmışsınız gibi. Sanki cezalandırılıyorsunuz niye diğer marketten aldınız diye. Bütün bunlar aslında olmaması gereken şeyler. Aldığımız parayla yapmak istediğimiz harcamalar birbiriyle örtüşmeyince tabii ki farklı yollar bulmaya çalışıyoruz. Hele de küçük çocuklarınız var, işte biraz proteinden zengin beslensin diyorsunuz, aman her gün bir yumurta yesin diyorsunuz, her gün biraz yoğurt, bir parça peynir yesin diyorsunuz. Bütün bunlarla ilgili geride acaba bunlar ne kadar sağlıklı, nasıl yapılmış soru işaretleri varken, bir de ben bunları nasıl alacağım soru işaretiyle karşı karşıyasınız.

Ne pişirelimden geldik buraya ama gerçekten ne pişirelim, ne yiyelim, dışarıda bir şey yiyelim, dışarıdan bir şey söyleyelim. Bu arada bütün bunlara rağmen en dinamik sektör yine de yemek sektörü. Yani fiyat artışına rağmen dışarıdan sipariş vermek, özellikle tek kişi yaşıyorsanız diyelim ki, ya da iki kişisiniz karı koca, çekirdek bir ailesiniz, tam çekirdek oldunuz bu arada, çocuksuz çekirdek, tuzsuz çekirdek. Yok ya, onun da tadı tuzu vardır tabii. Şimdi çocuk sahibi olamayanları da üzmeyelim. O başka bir hayat biçimi. Ama şu da bir gerçek ki, çocuğunuz olduktan sonra ben acaba daha önce hayatımı nasıl geçiriyordum? Zamanım nasıl geçiyordu? Yani şu anda hiçbir şey yapmaya zaman bulamıyorum şu evladımın arkasından koşmaktan. Acaba daha önce ben ne yapıyordum? Benim günüm nasıl geçiyordu? Ben acaba mesela özellikle o anneliğin ilk döneminde o kadar perişan oluyorsunuz ki, en son ne zaman banyo yapmıştım diye hatırlamaya çalışıyorsunuz ve kafanızı kurcalıyorsunuz. Ben en son ne zaman banyo yapmıştım? Ha, bebeği yıkarken gibi oluyorsunuz. Üstünüz başınız dağılıyor, kendinizden geçiyorsunuz. Bütün bunlara rağmen gene de dönüp bakıyorsunuz, diyorsunuz ki iyi ki var. Allah isteyen herkese hayırlısıyla nasip etsin. Eskilerin çok güzel bir duası var. Allah herkesin kucağını ısıtsın. İnşallah hem bizler çok şükür evlat büyüttük, hem sahip olmak isteyenler, hem de bizden sonra gelecek olanlara, onların da çocukları olacak ve inşallah biz de onları göreceğiz, büyüteceğiz, onlarla oyunlar oynayacağız, eğleneceğiz, onlara masallar anlatacağız, ninniler söyleyeceğiz, sarılacağız, uyuyacağız. İnşallah, inşallah Allah nasip etsin herkese.

Ben yavaş yavaş izninizi istemeye hazırlanıyorum. İkinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci'yi ağırlayacağız ve Topkapı Sarayı'nı gezeceğiz. Türkiye'de, İstanbul'da, İstanbul dışında, bizim sınırlarımız için yani Türkiye sınırları içinde ya da yurt dışında bizi dinleyenler varsa büyük bir hasretle dinleyecekler. Çünkü Topkapı Sarayı ne kadar gezerseniz gezin, her seferinde yeni yerleri gördüğünüz, her seferinde yeniden mutlu olduğunuz bir yer. Ben kaç kez gezdiğimi hatırlamıyorum. Ama yine de mesela boş bir günüm olsa ya bir Topkapı Sarayı'nı gezelim derim. Müze kartlar bu anlamda benim için çok kıymetli. Her yere gidebiliyorsunuz. Daha da önemlisi her seferinde yeni bir yer açılıyor. Yeni bir şeyler geliyor. Yeni bir sergiye ekleniyor. Ve bakıyorsunuz ki Topkapı Sarayı'na o gün gitmek için bir bahaneniz kendiliğinden oluşmuş bile. O yüzden ben gezemeyenlerin bizi ikinci bölümde mutlaka dinlemesini, bizimle birlikte olmasını rica ediyorum. Birazdan görüşmek üzere.

Çin'in Shengtai kentindeki Gushanzi köyü 5 günlük Diabolo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalde 33 kentten gelen 38 ekip geleneksel oyundaki becerilerini sergiliyor. Çince'de Kong Ju olarak bilinen Diabolo, iki çubuk arasındaki ipte döndürülüyor. Usta oyuncular Diabolo'yu havaya fırlatıp yeniden ip üzerinde yakalıyor. Bazı oyuncularsa aynı anda iki Diabolo kullanarak gösterilerini daha da zorlaştırıyor. Çin'in ulusal somut olmayan kültürel mirasının parçası olan bu gelenek Gushanzi'de yaşatılıyor. Köyde 800'den fazla kişi Diabolo oyununu ustalıkla icra ediyor. Tatil beldesini adeta haraca bağlamışlardı ama devasa para trafiği masanın radarına takıldı. Muğla Jandarma Kom ekipleri şafak vakti operasyon için startı verdi. Bodrum'la birlikte Zonguldak, Şanlıurfa, İzmir ve Adana 5 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. Tefecilikle, nitelikli dolandırıcılıkla ve yağmayla can yakmaya çalışan şebekeye darbe vuruldu. Örgüt liderinin de aralarında olduğu 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda ele geçirilenlerse kurulan tuzağın belgesiydi. Tam 150 sayfalık içi boş senet defteri, mağdurların hayatını karartmak için doldurulmuş milyonluk senetler, alacak verecek kayıtlarının tutulduğu ajandalar. Cephaneliği aratmayan adreslerden av tüfekleri, tabanca mermileri ve kılıçlar da ele geçirildi. Yakalanan 12 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Yaşlı adam bataklığa saplandı. Kurtarması zorlu oldu. Olay Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yaşandı. 69 yaşındaki Mehmet Akarsu bölgedeki köprünün altında çamura saplanıp kaldı. Bataklıktaki adamı görenler hemen 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbar sonrası bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ekiplerin çalışmasıyla battığı yerden halat yardımıyla güçlükle kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Brezilya'da şiddetli fırtına bir otomobili adeta havaya uçurdu. Paraná eyaletine bağlı Francisco Beltrão Belediyesi şiddetli yağış ve kasırga benzeri rüzgarların etkisi altında kaldı. Fırtına nedeniyle bölgede çok sayıda noktada hasar meydana geldi. En dikkat çeken görüntülerden birinde park halindeki bir otomobil şiddetli rüzgarın etkisiyle yerden havalanarak savruldu. O anlar çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Alevler oto lastikçiyi sardı, yangın büyüdü, diğer iş yerlerini de tehdit etti. Korkutan yangının adresi İstanbul Esenyurt. Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki oto lastikçide birden alevler yükseldi. 4 iş yeriyle bir yemek şirketine sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen 112'yi aradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerlerinde soğutma çalışması yapılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

0: Saman deposu alevlere teslim oldu. Alevler geceyi aydınlattı. 16 saatlik yangında yüzlerce ton saman, yonca ve ot küle döndü. Samsun'un Bafra ilçesindeki bir tarım işletmesinin deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede depodaki saman, yonca ve otların bulunduğu alana sıçradı. Yangını görenler hemen 112'yi aradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler yanıcı maddeler nedeniyle hızla büyüdü. Söndürmesi de hayli zor oldu. Alevler 16 saat sonra söndürülürken depodaki 6000 balya saman, 400 ton yonca ve 2000 balya otla yem kırma makinesi küle döndü. İşletmenin 20 milyon liralık zarara uğradığı öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedeni incelemelerin ardından belli olacak. Ekmek için geldiler, kapalı kapıdan dönmediler, parayı dolaba koyup dürüstlük nedir gösterdiler. Görüntüler Düzce'nin Gölyaka ilçesinden. Gece saatleriydi. Gençler markete ekmek almaya geldi ama market kapalıydı. Gençler iki ekmeği aldı, parasını da kameraya göstererek dolaba bıraktı. Bu düşünceli davranış yüzlerde tebessüme sebep oldu. Yer hareket ediyor gibi ama aslında hiçbir şey hareket etmiyor. Tayland'daki 3 boyutlu zemin görenlerin duyularını adeta şaşırtıyor. Hareketsiz duran kişiler zemindeki özel tasarım sayesinde hareket ediyormuş hissine kapılıyor. 3 boyutlu çizgiler ve perspektif gözün algısını yanıltıyor. Ortaya çıkan görüntüler zeminde yürüyenlerin dengesini bile etkileyebiliyor. Marketler denetlendi. Tarihi geçmiş ürünler imha edildi.
1: İçer misin çocuklar? İçmeyin tabii. Aldığınız her ürünü çocuklar son kullanma tarihine bakın.
0: Denetim Hatay 4 yoldan. Zabıta ekipleri öğrencilerin sağlığı için okul çevrelerindeki marketleri denetledi.
1: Çocuklar okuldan çıkar çıkmaz bak buradan gelip alıyorlar. Bunların son kullanma tarihlerinin hepsi geçmiş.
0: Raflarda son kullanma tarihi 21 gün geçmiş peynirler bulundu.
1: Son kullanma tarihi 01.09.2026. Bunlar da bitmiş arkadaşlar. 21 gün geçmiş üzerine. Bunu hiç görmediniz mi?
2: Yeni yeni bitiyor.
1: Biz bunları imha edeceğiz.
3: Ben sizi...
0: Çocuklar son kullanma tarihi kontrolü yapmaları için uyarıldı.
1: Aldığınız her ürünü çocuklar son kullanma tarihine bakın.
0: Endonezya'da batan feribotta bilanço ağırlaşıyor. Java Denizi'nde bir haftadan uzun süre önce batan yolcu gemisinde ölü sayısı 20'ye yükseldi. Virgo Transport feribotu 13 Eylül'de kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Gemide 30 mürettebat dahil 243 kişi bulunuyordu. Arama kurtarma ekipleri son 3 günde geminin içinden 8 ceset çıkardı. Ayrıca yaklaşık 253 kilometre uzaklıkta kıyıya vurmuş 2 ceset daha bulundu. 108 kişi kurtarılırken 115 kişi arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer su altındaki aramaların genişletilmesiyle daha fazla cesede ulaşılabileceğini belirtti. Cezaevinden firar etti, polisi peşine taktı. Kaçış baza altında son buldu. Edirne polisi çeşitli suçlular ve hapis cezaları nedeniyle aranan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Onlardan biri de silahla yağma suçundan hakkında 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisiydi. Şahsın bulunduğu adrese polis operasyon düzenledi. Polis aramasında hükümlü yatak bazasının içine saklanmış olarak yakalandı. Gözaltına alınan firari mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sokakta fırlatılan havai fişek 7. kattaki evin balkonunda patladı. İki kardeş yaralandı. Olay Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesinde meydana geldi. Orta refüje çıkan bir kişi elindeki havai fişekleri binalara hedef alarak ateşledi. Fişeklerden biri 7. kattaki evin balkonuna girerek patladı. Balkondaki iki kardeş yaralanırken birinin vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Goril Bakari sağlık kontrolünden tam not aldı. 21 yaşındaki gümüş sırt goril Bakari, Disney's Animal Kingdom'da sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrol sırasında veteriner ekip gorilin genel sağlık durumunu değerlendirdi. Bakari, misafirlerin pencereden izleyebildiği muayeneden sorunsuz geçti. 21 yaşındaki gorilin sürünün yeni lideri olması bekleniyor. Bakari'nin sağlık kontrolü hayvanların düzenli bakımının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Görüntüler Hindistan'ın Ahmedabad şehrinden. Kampüse giden 19 yaşındaki üniversite öğrencisine arkasından gelen bir vinç çarptı. Genç öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden vinç operatörü daha sonra aracı terk edip kaçtı. Ancak polis takibi uzun sürmedi. Zanlı kısa sürede yakalandı. Bölge sakinleri yolda kaldırım olmamasına tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Japonya'yı vuran Duchuan tayfunu etkisini artırıyor. Ölü ve yaralılar var. Ekipler kayıpların bulunması için zamanla yarışıyor. Şiddetli fırtına ve heyelanlar nedeniyle ülke genelinde en az 600 yapı büyük hasar gördü. Başkent Tokyo dahil birçok eyalette yaklaşık 53 bin hanede geçici elektrik kesintileri yaşandı. Ulaşımında tamamen felç olduğu ülkede en az 292 uçak seferi iptal edildi. Tren ve deniz ulaşımı durma noktasına geldi. Tayfunun yaralarını sarmaya çalışan ekipler halka güvenli bölgelere çekilmeleri çağrısı yapıyor.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün Topkapı Sarayı'nı gezeceğiz. Hep gezdiğimiz bir yer.
1: Evet.
0: Bildiğimiz bir yer. Bilmediğimiz bir yer değil ama bugün farklı bir gözle gezeceğiz. Biraz daha önce konuşulmamışları, biraz efsaneleri, biraz kenarda köşede kalmış eserleri, biraz belki toprağın altında kalmış eserleri ve orada yaşanan enteresan olayları konuşacağız.
1: Evet, Topkapı Sarayı Osmanlı İmparatorluğu'nun idare edildiği yer. Yani aslında bir tarihin merkezi, bir Osmanlı tarihinin aynası, Osmanlı hanedanının aynası. Ve umumiyetle tabii bugün de mevcut olduğu için turistik gezi mahiyetinde, çerçevesinde geziliyor. Belli mevcut mekanlar hakkında fonksiyonları üzerine malumatlar veriliyor. Ama elbette ki böyle gezilerde oranın tarihi fonksiyonuna nüfuz etme imkanı yoktur. Veya orada olup bitmiş, vaktiyle cereyan etmiş sosyal hadiseler hakkında fazla malumat verme imkanı yoktur. Ama Topkapı Sarayı hakikaten İstanbul'un fethinden itibaren yaklaşık 300 sene devamlı, 400 sene devamlı ama ondan sonra da hala daha saray hüviyetini, yani oturmayı terk edilse bile, padişahlar artık orada oturmuyor olsa bile yine pek çok sosyal ve siyasi aktivitenin yürütüldüğü canlı bir merkez.
0: Şimdi sorularımla başlayayım, sonra siz elbette bizi yönlendireceksiniz. Estağfurullah. Şimdi dünyada bütün saraylar böyle midir? Yani aynı zamanda saltanat sürülen yer ve aynı zamanda bir ev. Bütün saraylar böyle midir?
1: Şimdi aslında sarayın mahiyeti padişah, hükümdarın oturduğu yer değildir aslında. Hükümdarın oturduğu aynı zamanda devletin idare edildiği, devlet idaresiniz iç ve dış politikalara yön verildiği yerlerdir. Bütün dünyada aslında saraylar böyledir. Ama zaman içinde hükümetlerin ayrılmasıyla hükümet binaları, hükümete ait binalar ayrılmış, saraylar yavaş yavaş hükümdarın oturduğu ve hükümdarın da iştirak ettiği seremonilerin, merasimlerin yapıldığı yerlere dönüşmüştür.
0: Ya da bir imza için gidilen
1: yer. Evet, gidilen bir yere dönüşmüştür. Ama Osmanlı Devleti'nde saray hem mimari olarak diğer saraylardan farklıdır, hem mahiyet olarak farklıdır. Şimdi Topkapı Sarayı'na veya Dolmabahçe Sarayı'na, ki ihtişamlı iki tane saraydır. Bunun dışında ihtişamlı saray yoktur. Saray çoktur ama, çünkü şunu da söyleyeyim, hükümdarın ve ailesinin yaşadığı binalara saray denir. Ne kadar ihtişamsız olursa olsun. Hükümdar ve ailesi dışındakilerin oturduğu hiçbir yere saray denmez, ne kadar ihtişamlı olursa olsun. Yani padişah,
0: İhtişamın kendisi saltanat, evet, aslında.
1: Evet, yani padişahın kızı çok basit bir köşkte yalıda oturuyorsa orası o sultanın yalı sarayıdır. Veya padişahın bir av köşkü bile saraydır. Kasır Arapçası saray, Farsçadan bize geçmiş bir kelime. Bunu bilmek lazım. Onun dışında hiçbir yere saray denmiyor. Adalet sarayı yoktur Osmanlılar'da mesela. Yani veya başbakanlık sarayı yoktur.
0: Saray deyince büyüklüğüyle tabii.
1: Evet, öyle anlaşılır. Evet, saray gibi ev deniyor ama burada bir teknik mana var. Mimari olarak farklı. Mahiyet olarak da farklı. Hükümdar, şimdi insanlar diyor ki amma ihtişamlı bina Topkapı Sarayı, koca bir mekan. Dolmabahçe'de öyle.
0: Tek bir padişah ailesiyle burada ne yapmış bu kadar?
1: Ama öyle değil tabii ki. Bir kere bir insanın o kadar büyük bir yerde yaşaması mümkün değildir.
0: Fiziki olarak.
1: Ve hiçbir insan böyle büyük bir yerde yaşamak istemez bir kere. Orası devletin idare edildiği, pek çok diplomatik, politik, sosyal, dini ritüellerin, merasimlerin, seremonilerin yapıldığı, koca imparatorluğun idare edildiği bir yerdir. İçinde devlet adamı yetiştiren mektepten tutun da hazine dairesine kadar, para basılan darphaneye kadar, çok çeşitli silahhaneye kadar, çok çeşitli üniteleri olan bir yerdir. Padişahın yaşadığı yer bugün değme zenginlerin gerisinde kalan bir ihtişamlı kısımdır. Ona biz harem diyoruz. Padişahın yaşadığı yer haremdir. Onun dışındaki yerlerin tamamı padişahın ofisidir veya devletin idare edildiği yerlerdir. Bir kere bunu böyle bilmek lazım.
0: Pek çoğuna gitmiyor bile.
1: Tabii.
0: Orada çalışan insanlar var. Güvenlikten sorumlu insanlar var. Yemek yapanlar var. Temizlik yapanlar var. Devleti yönetenler var. Herkes kendi ofisinde kendi işini yapıyor. Sonra bunlar padişaha bir bilgi vermek istediklerinde.
1: Kendileri değil de onların mümessili olan yüksek rütbeli vasıtasıyla bu bilgi padişaha
0: nereye
1: ulaşıyor.
0: Nereye bağlıysa. Evet. O da padişahın huzuruna, arzına
1: çıkıyor,
0: varıyor.
1: Arzına varıyor. Şimdi Topkapı Sarayı bir şehirdir. Binlerce kişinin yaşadığı ve çalıştığı bir yerdir. Hani bazı şehirler var ya, veya şehirlerin bazı kısımları var. Mesela İstanbul'da Eminönü şimdi öyle oldu. Veya Ankara'da Kızılay öyle oldu. Gündüz binlerce kişi yaşıyor. Akşam hiç kimse yaşamıyor. Saray aslında böyle bir yer. Akşam da çok kişi yaşıyor. Orada kalan, yatan kişiler var. Yani yaşayan insanlar var. Yani yatılı çalışanlar var. Bir de gündüzcü çalışanlar var. Sabah gelip akşam gidenler var.
0: Bunlar sarayın etrafındaki evlerde.
1: Evlerde oturuyorlar. Evet, oturuyor. Umumiyette orada oturuyor.
0: Sultanahmet. Hatta bunun için semtler bile kurulmuş.
1: Tabii. Şimdi mesela Dolmabahçe ve Yıldız kurulunca onun arkasındaki semtler şenlenmiş. Evet. Saray mensupları orada oturmaya başlamışlar.
0: Şimdi çünkü mesela gördüğümüz olacak. O restore edilen işte, evet, inanılmaz kiralara verilen ya da satılan yerler aslında, evet, mutfağı olmayan, evet, saray çalışanlarının yaşadığı yerlerdi.
1: Oraların yemekleri saraydan giderdi. Evet. Sarayın böyle de bir fonksiyonu var. Saray sadece devletin idare edildiği yer değil, pek çok merasimlerin yapıldığı yerdi ve aynı zamanda sosyal nazım, sosyal bir fonksiyonu da vardı. İşte bunlardan bir tanesi, sarayda pişen yemekler saray etrafındaki fakirlere dağıtılır. Fakirlere dağıtılır. Tablalarla saraydan yemekler çıkar.
0: Sadece yemek değil, bazen padişahın yediği ekmeğin kırıntısı bile.
1: O şöyle,
0: kıymetli.
1: Yani bizim kültürümüzde padişahın artığı, artıktan kasıt yani yiyip çıkarttığı değil elbette ki, sofrasından artanlar. Hı hı. Bunlar bereket olarak görülür. Bir de sadrazamın artığı, konuşmayan çocuklar için. Yani padişahın çok artığı yemek, bereket için sadrazamın artığı, yani onun sofrasındaki artan yemek, yani yemediği yemekler konuşmayan çocuklara verilir. Bu Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam ettirmişlerdir. Hatta Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra da konuşmayan çocuklara hakim artığı yedirirlerdi.
0: Hmm.
1: Hakimin sofrasından artan bir ekmek mesela sofraya kondu. Hmm. Hakim onu yemedi, onu yedirirler. Benim teyzem biraz geç konuşmuş, ona hakim artığı yedirmişlerdi. Dedemin bir arkadaşı sonra varmış. Hakim de şaşırmış. Sen demişler bizim hanımları bilirsin demiş dedem. Dedem muhtemelen pek ciddiye almıyordu böyle şeyleri ama sen demiş bizim hanımları
0: kurtar
1: bilirsin.
0: Beni.
1: Kurtar beni. Neyse adamcağız gayet ki güzel bir şekilde sofrasından artmış bir ekmeği sarmış falan vermiş. Teyzem yemiş ve işin garibi konuşmuş. Artık konuşacağımı vardı. Ondan sonra hiç susmadı. Teyzem konuşmayı çok severdi.
0: Şunu soracaktım, sonuç ne
1: evet,
0: oldu?
1: Çok severdi konuşmayı. Hatta ben bazen takılırdım, bizim aramız çok iyiydi. Sen derdin bu kadar konuşmayı seviyorsun, herkese konuşacak bir şeyin var. Dedi ki ben birkaç sene konuşmamışım dedi. Onun dedi acısın, intikamını almaya başlamışım dedi. Acısını çıkarmaya. Ondan sonra bir daha susmamışım diye kendisi anlatırdı. Şimdi bu gibi hadiseler Topkapı Sarayı'nı mahiyetinden farklı bir pozisyona koyuyor. Yani saray dediğimiz zaman padişah oturuyor, tamam, devlet idare ediliyor. Ama aslında bizim hayatımızın merkezinde. Hatta cemiyeti terbiyesini, estetiğini saray tanzim ediyor. Nasıl oluyor? Şimdi her cemiyette rol modelleri vardır. Bu rol modelleri şimdiki gibi futbolcular, artistler veya zenginler değildir. Bir meclise girdiği zaman kılık kıyafetiyle, ama kılık kıyafeti ihtişamıyla değil, sadelik ve ahengiyle, konuşmasıyla, ama çok konuşmasıyla değil, lüzumlu, yerinde, ahenkli, misalli konuşmasıyla, krizleri çözmesiyle, icabında insanlara arabulucu olmasıyla, onların sıkıntılı zamanlarında onları teselli etmesiyle, yönlendirilmeye muhtaç olduğu zamanlarda yönlendiren kişiler vardı. Bunlar erkek veya kadın olarak iki kısımdır. İşte bunlar sarayda yetişiyordu.
0: Hmm.
1: Hanımlar da erkekler. Bu hanımlara saraylı hanımlar denir. Bu beyler de zaten sarayda yetişmiş kişilerdi. Bu bir vali olabilir. Bu bir müteferrika olabilir. Bir herhangi bir memur olabilir. Biz bu saraylı hanımlardan çok çok çok artık, yani sarayın iyice artık tesirinin ve nüfuzun azaldığı zamanda yetişmiş birkaç kişisini yetiştik. Hakikaten anlatılanların çok doğru olduğu kanaatine vardık. Yani saray
0: oturması, kalkması.
1: Fonksiyonu yetişti. Evet, saraylı hanım, saraylı hanım. Ve yetişmediklerimizi de yetişenlerden dinledik. Yani bir birinci el kaynaktan dinledik. Saraylı hanım görmüş. Mesela bir yakınım anlatmıştı. Karşıda oturan bir saraylı hanımdan bahsediyor. Sultan Vahidettin Sarayı'ndan çıkmış. Saltanat kaldırmış. Bu anlatılanlar 60'larda. Bu kadıncağızı o kadar seviyor ki Göztepe Erenköy halkı, evine gelmesini, evinde bir öğün yemek yemesini ve mümkünse bir gece yatmasını istiyorlar. Yalvarıyorlar kadına. Ne olursun bu gecede bizde. Zenginler bunu bahsedenler tabii. Fakirler de zenginler de. Bu kadının eve gelmesinden bereket umuyorlar. Şimdi bu işin manevi yönü. Ama anlatan bir yakınım diyor ki bana, ki bu da bir milletvekiliydi, öyle bir hanımdı ki diyor, karşısında kendinizi bir hiç sayıyorsunuz. Hmm. Halbuki muhtemelen sadece bir hizmetkar. Oturması, konuşması, tevazu, nezaketi, gülmesi, somurtması hep zamanında. Çıkarken de ev halkı ona hediyeler vermek istiyor. Hediye almıyor. Sadece hatırlamıyorum şimdi 25 kuruş alıyor. 25 kuruş. Ben merak ettim diyor. Yani bu kadar hediye veriyorlar almıyorsun da.
0: O zaman içinde 25 kuruş küçük bir para.
1: Küçük bir para. Nişalasın. Tramvay parası diyor.
0: Hmm.
1: Parası yok.
0: Dönmek için.
1: Evet, yol parası. Yani sadece yol parası alıyor kadıncağız, düşünün. Ama insanlar, hele diyor bir düğün olacak.
0: Onu çağırmış.
1: Saraylı hanım olmayacak. Mutlaka o olmazsa düğün ertelenir diyor. Onun bulunmasını ister. Şimdi bunun için anlattım. Saray sadece padişahın oturduğu yer değil. Orada yetişen o saraylı hanımlar, ki bunlar hizmetkarlar, sadece padişah hanımı falan değil. Ve orada yetişen gençler bir kültür meydana getirmiş. İşte bizim Osmanlı kültürü, Osmanlı terbiyesi, Osmanlı nezahati, Osmanlı estetiği dediğimiz budur. Derlerdi ki eskiden sarayda terbiye edilemeyen hiçbir yerde terbiye edilemez.
0: Hmm.
1: Terbiye saraydan İstanbul'a, İstanbul'dan Osmanlı memleketlerine, oradan da dünyaya yayılırdı. Düşünün, bizim ecdadımız dünyadaki terbiyeyi bile Osmanlı sarayından yayılmış kabul ederdi.
0: Hükmettiği coğrafyayı memur olarak ya da evet, işte gelin olarak gittikleri evet, yerleri.
1: Ben bunu mübalağa zannederdim. Fakat sonra Şandor Takaç'ın Macaristan'da Türk alemi, Macaristan Türk dünyası diye bir kitabı var. Orada okudum. Türklerin Macaristan'a meyve bilmiyor Avrupalılar. Yani meyvacılık, bahçeciliği bilmiyorlar. Türklerden öğreniyorlar. Kılık yap. Bundan önce bahsetmiştik. Deri işlemeyi falan öğreniyorlar. Aynı zamanda bir takım nezaket kaidelerini, yani sofra adabını, konuşma adabını da Macaristan'da Türklerin öğrettiğini anlatıyor. Macaristan Avrupa'nın ne olursa olsun aynasıdır. Yani oradan Macaristan'dan Avrupa'ya yayılıyor. Ondan sonra dedim ki bu söz boş bir söz değil.
0: Hmm.
1: Yani nezaket ve terbiyenin Avrupa, evet Avrupa'nın da kendine göre elbette ki, yani eski Roma'dan gelme, Bizans'tan gelme, mutlaka bir terbiyesi vardır.
0: Ama çok unutulmuş, çok zaman geçmiş.
1: Üzerine neler gelmiş, barbar istihası. Hmm. Onun için bu Türklerin, ki bu terbiye de sadece Türklere mahsus değil, Türklerin Müslüman olduktan sonra edindiği ve biraz da Bizanslardan öğrendiği. Çünkü Türkler ne olursa olsun Asyalı bir kavim, ama Bizanslar asırların getirdiği bir medeniyet. Onlardan öğrendiği. Bunu Yahya Kemal söylüyor. Biz diyor nezaket ve inceliği Rumlardan öğrendik. Peki bu bir kusur mudur? Hayır, bence meziyettir. Öğreniyorsunuz. Kendi tabiatınız haline getiriyorsunuz.
0: Hatta
1: ve başkalara
0: geliştiriyorsunuz.
1: Evet. Bu yüksek bir medeniyet.
0: Bunun da farkındasınız.
1: Tabii
0: bunun
1: da farkındalar. Tabii. Yani kompleksi yok.
0: Evet.
1: Zaten Osmanlıların en mühim hususiyeti kompleksiz insanlar olması. Bu insanı muvaffak ediyor. Ben şimdi cemiyete bakıyorum. Cemiyete pek çok kişilik bozuklukları var. Bunların başında uzmanlar narsizm geliyor diyorlar ama bana kalırsa bu aşağılık kompleksi, o da narsizmle alakalı biliyorsunuz, çok yaygın. Hemen herkeste az veya çok aşağılık kompleksi var. Halbuki aşağılık kompleksi insanın muvaffakiyetinin önünde en büyük engeldir. Halbuki o insan muvaffak olmak arzusundadır. Aşağılık kompleksini de ondan duyar. Halbuki bu ayağına bağlanmış bir taş gibidir. Bunu aşmaya çalışmak lazım. Ecdat bunu açmış.
0: Geçen gün bu travma, son günlerde çok konuşuluyor. Travma konusunu konuşuyorduk eşimle beraber. Herkesin bir travması var. Ben travmaya inanmıyorum dedi. Hakikaten de sanki geçmişte yapamadığımız, gücümüzün yetmediği ya da kendimize özgüvensiz hissettiğimiz için yapamadığımız her şeyi bu travmalara bağlıyoruz. Halbuki bu travmalara bağlı yaşadığımız, mesela bizim de toplumumuzun çok büyük problemleri var, evet, geçmişte. İşte şimdi bunları bırakıp eğer bugüne odaklanıp yarını inşa etmezsek yarın da bugünkü travmalarımızı konuşacağız.
1: Aynen öyle.
0: İnsan hayatı böyle. Aynen maalesef.
1: Öyle. Şimdi her şeyi bazı psikologların yaptığı gibi çocukluğa, gençliğe bağlamak veya travmaya bağlamak doğru değil. İnsanın kendi kusurlarından kaynaklanan kişilik bozuklukları
0: böyle
1: da
0: böyle olunca insan hatasını, evet,
1: göremiyor
0: zaten.
1: Çocukluğumda ben böyleydim. Babam bana böyle davrandı. Fakirdik, köylüydük, ezildik. Bunlar
0: ama
1: hep boş.
0: Ama bu durum, bu bir durum. Evet, bir travma durum değil.
1: İnsan karakterinin %30'u umumiyetle, ortalama, genetikle intikal eder. %70'i ise çevreden, aile başta olmak üzere. Genetik karakter, ki bazı karakterin genetik olarak intikal etmediğini de söylüyor. Ben bunu mutlak olarak söylemiyorum. Okuduklarımı söylüyorum ahlak kitaplarında. Kolay kolay değişmez diyor. Yani bir insan cimri ise cimridir. Kolay kolay değişmez. Ama bunun yanlış olduğunu bilir. Çevresinde de görür. Bunun hilafını hareket eder. İşte normal insan budur.
0: Hı-hı.
1: Ne yapalım kardeşim? Benim karakterim böyleymiş. Benim huyum da böyleymiş demek bir kere bir kişilik bozukluğudur.
0: Ben çocukken bana hiç harçlık vermediler. Bu bende travma yaptı. Ben şimdi veremiyorum demek.
1: Veya ben çocuklarım ne harcasa bir şey demiyorum demek. iki tabii, ucu var.
0: Tabii bir de o var. Yani çocukların yanlış yaptığını göre göre ben yapamadım, yaşayamadım çocukken, şimdi evet, o yaşasın demek var.
1: Bu maziyle yüzleşmeyi, bunu kabul etmeyi ve önüne bakmayı icap ettiriyor. Hı-hı. Mesela biz, ben tarihle çok meşgul oluyoruz. Tarihin için öğreniyoruz biz. Evet, zevk de aldığımız oluyor ama esas tarih bugünü anlamak ve yarını inşa etmek içindir. Hı-hı. Siz eğer ben böyleydim, böyle çektim, şöyle çektim, bize böyle kötülükler yaptılar, Rumlar bize böyle yaptı, Siyonistler böyle, tamam evet bunlar oldu. Fakat bu travmayı artık aşmak, önüne bakmak lazım. Travmaları teşhis etmek güzeldir. Doktor bize teşhis etti hastalığımız. Tedavi yok, yapmıyorum. Bunun bir kıymeti yok.
0: Tabii.
1: Şimdi insanlar teşhise bile yanaşmıyorlar. Onun için Osmanlı Sarayı'nın böyle bir fonksiyonu olmuş. Yani insan yetiştirmiş. Bizce de en mühim olan tarafı budur.
0: Çok enteresan bir bilgi paylaşalım dinleyicilerimizle. Sarayda insanlar çalışıyorlar. Bazı işlerde bir yaş sınırı var. Mesela işte eğer ağır işler yapıyorsanız erkekler için 50 yaş. 50 yaşından sonra sizi saraydan çıkartıyorlar. Tam da saraydan çırak edilmek,
1: çırak
0: gelin
1: edilmek
0: ya da dışarıya çıkartmak.
1: Gençse çırak edilmek, yaşlıysa taşla çıkarmak. Taşla dışarı demek.
0: Şimdi çıkıyor ama hayatı sarayda geçmiş.
1: Evet.
0: Aldığı bir maaş var.
1: Evet.
0: Onu biriktirmiş.
1: Evet.
0: Çıkarken onun bölümünde çalışanlar 3 aylık maaşlarını evet, ona tekabül gibi
1: olarak
0: ikramiye
1: olarak
0: veriyor. Çok
1: veriyorlar.
0: Enteresan geldi
1: evet,
0: bana.
1: Sadece bu değil. Sarayda orta sandıkları var. Yani herkesin az veya çok maaşı var sarayda. Orada yiyip içiyorlar, orada yatıp kalkıyorlar. Bu paraları biriktiriyorlar. Bunların çoğu çoluk çocuğu ailesi olmayan ve muhtemelen aile kurma ihtimali de olmayan, mesela harem ağalarından bahsediyorum, kişiler. Bunlar muazzam hayır sanat yapmışlardır. Yani kütüphaneler, camiler, imaretler yapmışlardır. Peki saraydan çıktıktan sonra ölene kadar sarayda çıkacak hali yok. Nasıl geçinecek? Bu orta sandıkları bunlara cüzi bir maaş bağlıyor. Ve çıkarken bunlar o aylıklarını, çünkü sarayda yaşadıkları için onların paraya ihtiyaçları yok, ona ikramiye gibi veriyor. O da dışarıda bir hayat kuruyor kendisine. Bu muazzam bir tesanüttür, dayanışmadır.
0: Bu tabii
1: emekliliğin olmadığı bir zamandan bahsediyoruz. Yani sosyal
0: güvenlik. Şu andaki sistemin aslında, şu anda mesela evet, emeklilik sisteminin, şu anda Türkiye'de uygulanan bazı şirketlerdeki sistemin sanki mayası gibi.
1: Doğru.
0: Buradan ayrılanlar enteresan şirketler bile kurmuşlar.
1: Tabii. Mesela harem ağaları süt imalatı ve satma şirketi kurdular. Türkiye'de ilk defa şişe sütünü onlar yaptılar. Kırım ineği aldılar. Aralarında bir şey kurdular. Dayanışma derneği kurdular. Mesela Harem Ağları Dayanışma Derneği. Karşıdaydı, Göztepe'de. Kırım inekleri alıyor. O zaman montofon inek yok. Montofon inek çok süt veriyor malumunuz. Kırım inekleri çok makbul. Fakat pahalı ve beslemesi zor. Bunlar sarayda yetiştikleri için ileri görüşlü insanlar. Yani zenci harem ağası deyip de onları böyle filmlerde gösterildiği gibi efemine.
0: Yok, konuşacağız
1: veya
0: şimdi belki zannetmeyin. Ne eğitimler
1: çok
0: alıyorlar.
1: Entelektüel, sarayın en entelektüel insanları o zenci harem ağalarıdır. Hayret edersiniz entelektüellik. Onun için ben ilk zamanlar duyardım. Zenci harem ağaları musahip. Musahip sohbet eden demek. Umumiyette padişahla sohbet. Yani onun yanında bulunanlar. Teklifsiz padişahın yanına girip çıkabiliyor bunlar. Ve musahip. Ben derdim ya padişah bir zenci harem ağasıyla ne konuşabilir? Sonra onları tanıdıkça, hayatlarına şahit oldukça, kitap meraklarına, kütüphaneciliklerine, kurdukları kütüphanelerle muttali oldukça
0: hayatlarında
1: hayret ettim.
0: Zaman çalacak hiçbir şey kalmadığı
1: evet,
0: için belki
1: kalmadığı için
0: kendilerine.
1: Böyle. Evet, kendini ilme vermişler. Tabii şartlar insanları belli şeye yönlendiriyor. Bu kırım ineklerinden ilk defa şişe, kapalı şişeyle süt yaptılar ve
0: hala
1: çok para kazandılar.
0: Şişe,
1: hala
0: onlar
1: devam
0: ediyor.
1: Onlar kurdular. Şimdi bunlar saraydan çıkıp da hayatlarını, saray yıkıldıktan sonra da normal bir şekilde sürdürebilen insanlar oldu. Onun dışında çok çeşitli savruldular ama bu mesela harem ağaları ki sarayın en belki doğru kelimeyi bulamıyorum. Yani aşağıda hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü aşağı insanlar değil. Belki alay edilen, belki küçük görülen kesimiydi.
0: Hor görülen
1: kesimiydi. Yani pozisyonları itibariyle. Fakat hayatlarını kurdular. Ama bunu sarayda
0: de
1: aldıkları terbiyeden başka bir şeyle izah edemezsiniz.
0: Ama yine de çok büyük bir özgüven var ki o derneğin adına Harem Ağaları Derneği
1: demişler,
0: diyebiliyorlar.
1: Evet.
0: Yani yine de kimlikleriyle barışıklar
1: evet,
0: baktığınız
1: şimdi,
0: zaman.
1: Şimdi onları tanıyanları da tanıdık. Ben Harem Ağası tanımadım ama onları tanıyanları tanıdım. Bunlar mesela ceketli, gravatlı, böyle vapurda karşılaştığınız zaman hürmet telkin eden, az gülen, az konuşan insanlar. Ve bakıyorsunuz, bir de şöyle bir durum var, ben bunu başkalarının seyyahların şeylerinde de okudum, mesela General Aranda'da da var, Türkler diyor zencilere karşı diyor çok yakınlık gösteriyorlar. Bizim gibi ürkmüyorlar diyor. Mesela Brezilya'da, Amerika'da zenciler biliyorsunuz ayrı yaşarlar. Hmm. Beyazlar onlardan ürkerler. Aynı sofrada yemek yemezler. O Türklerin diyor
0: zenci. Bir de statü olarak da köle
1: ve öyle şaşırıyor Türkiye'de zencilerin şeyde insanların hayatının içinde olmasını mesela genel aranda şaşırmış. Bunlara hürmet ediyorlar. Sarayda yetişmiş oturaklı insanlar bunlar. İşte o saray yıkıldıktan sonra bile Osmanlı cemiyetini sembolize eden İstanbul'da bu insanlar yaşadılar. Bu eski İstanbullulara bunlar sosyal olarak bir tesirde bulundular. Biz bunu mesela o zaman yazılan romanlarda, kitaplarda, gazete makalelerinde ve o insanların yetiştiği kişilerde gördük ve görüyoruz.
0: Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buluşalım. Hülya'nın sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bugün Topkapı Sarayı'nı konuşuyoruz. Artık kapıdan içeri girelim. Evet. Çünkü içeride neler konuşulduğunu da merak ediyoruz. Çok büyük bir saray. Pek çok iş için ayrı ayrı yerler var. Bu ayrı yerlerde aynı günlerde farklı merasimler yapıldığı da vaki.
1: Tabii.
0: Mesela Kurban Bayramı diyelim ki sarayın farklı yerlerinde kurbanlar kesiliyor. Diyelim ki bir şehzade doğdu, sultan doğdu.
1: Evet.
0: Onlar için kurbanlar kesiliyor. Bu alanların hepsinde.
1: Doğru.
0: Eğer şehzade doğduysa, erkek çocuk doğduysa 5 gün. Beş gün arka arkaya.
1: Arka arkaya.
0: Eğer bir hanım sultan doğduysa o zaman 3 gün.
1: 3 gün ama bu şeyden değil tabii ki. Yani evlada verilen ehemmiyetsizlikten değil. Erkek çocuk hanedanın devamı için bir pozisyonu var. Yani bundan dolayı 5 gün.
0: Bir de ayırt etmek için gibi geliyor
1: o
0: bana.
1: O da mümkün tabii. Yani, mesela atılan toplardan halk anlıyor oğlan oldu diye.
0: 3 güne kadar evet kız da olabilir erkek de. Devam
1: demek ki
0: ediyorsa...
1: O zaman şimdiki gibi gazeteler evet. falan yok. Yani sarayın çok bir kere çok büyük bir mekandan bahsediyoruz. Yani bu yarımadadır. Muazzam bir mekan. Bunun büyük bahçeleri var. Büyük bahçeler içinde kurulmuştur.
0: Fatih Sultan Mehmet... Han önce şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin olduğu
1: evet.
0: yerde
1: eski sarayda oturdu.
0: Bu eski saray şimdiki
1: Yok,
0: gibi bir saray değil.
1: Değil.
0: Tahta bir bina.
1: Tahtadan ahşap bir bina ama ihtişamlı bir binaydı. Bizans İmparatorluğu'ndan kalmaydı.
0: Ha, vardı
1: Haraptı. Hmm. Bizans İmparatoru orada oturmuyordu.
0: Mesela ilk girdi İstanbul'a
1: evet.
0: Fatih Sultan Mehmet
1: evet.
0: Han. Nerede oturdu yani i̇şte o gece uyuması lazım.
1: Ha bu eski sarayın bazı kompleksleri ayaktaydı. Yani imparatorun
0: yani
1: orada
0: kaldı. Yaşadığı yerde kaldı. Öyle mi?
1: Hemen tamir edildi saray. Çünkü 2 tane çok saray vardı. Şimdi bugün tamir ediliyor. Sahilde Topkapı Sarayı'nın altında Sultanahmet Camii'nin altında eski saray vardı. Şimdi duvarları duruyor. O saray yıkıldı. Mesela
0: Bizans'tan kaldı.
1: Onların paraları yoktu. Onu tamir ettiremediler. Bu ortadaki eski saray ahşaptı. Bir de Tekfur Sarayı vardı. Tekfur Sarayı'nda da kalmış Hayvan Fatih. Saray. Orası ayaktaydı. Hı. Yani imparatorun yaşadığı yer Tekfur Sarayı'ydı. Şimdi müzedir orası. Sonradan Çin atölyesine dönüştü. Mesela orası ayaktaydı.

0: sarayının stili eski Türk çadır mimarisine göredir. Yani eski Türklerin de böyle bir huyu var. Tamamen kendi geleneklerinden vazgeçmiyor. Fakat o gelenekleri yeni unsurlara adapte ediyor. Topkapı Sarayı öyledir. Ayrı ayrı binalardır. Dünyada böyle saray azdır. Dünyadaki saraylar blok halinde yapılır. Fakat Topkapı Sarayı binaları birbirinden ayrı ayrı komplekslerdir.
1: Aslında Topkapı Sarayı bir yarım adada.
0: Evet. Değil yayılmıştır. Bir yayım adadır. Bir yarım adadır orası.
1: Evet. Oraya yayılmış. Yayılmış. Yeşil alanı bol.
0: Şeysi düz olmayan, yani zemini düz olmayan, topografisi düz olmayan bir yerdir. Zaten topografya bunda çok tesiri vardır. Yani binaların ayrı ayrı olmasında sadece Türklerin çadır geleneğinden değil. Türkler çadır, yani çadır değil ki, bugünkü çadır düşünmeyiniz lütfen. Yani kocaman çadırla içinde birkaç odası olan Sultan II. Murat devamlı çadırda kalırdı. Yani bir iş olduğu zaman saraya gelirdi Edirne'deyken. Çadırdı, ama çadırı muazzam bir çadırdı tabii. Hmm. O şimdi otay, bazı merasimlerde falan kuruluyor padişah otay, onun gibi bir yerdi.
1: Şimdiki karavanlar gibi düşünelim değil mi?
0: Yani bakıyorsunuz ya, tabii, karavan tabii, aynen öyle, içi öyle. İçi öyleydi. Şimdi topografyası çok mühim. Bir de yangın ve deprem sebebiyle blok binalardan her zaman şarkta ürkülmüştür.
1: Şimdi Topkapı Sarayı'na bir kez giden.
0: Evet.
1: Topkapı Sarayı'nda Fatih Köşkü'nde. Evet. İstanbul manzarasını bir kez gören, evet. Fatih'in orayı niye yaptırdığını,
0: evet, anlar.
1: Ve niye oradan çıkmadığını,
0: evet, anlar. Evet. Anlar. Fatih Sultan Mehmet zaten çok rafine zevkleri olan,
1: yani
0: bir hükümdar.
1: Yani onun için çocukluğundan beri yaşamış bir kişinin, evet, oradan başka bir yerde bulunması bence, evet, zaten emeğine haksızlık olurdu.
0: Doğru. Fatih zaten biliyorsunuz, daha önce de anlatmıştık, değişik bir hükümdar. Böyle mesela divan toplantılarına katılmıyor artık. Hükümete bırakıyor. Yani herkese yüz göz olmayan. Vakar ve haysiyete çok meraklı.
1: Bu kafesten önce de mi böyle?
0: Önce tabii. Hı. Şey, mesela vezirleriyle bile yemek yemiyor. Kimseye sır vermez. Kimseyle mahremini paylaşmaz bir hükümdar. Elbette ki önü pazar olan bir sarayda oturmaması, ayrı bir sarayda oturması. Hatta onun için işte diyorlar, yani kendini Bizans İmparatoru olarak görüyordu. Yani halktan kopuk. Halbuki halktan kopukluk değil bu. Ordusunun başında defalarca sefere gitmiş, askerleriyle hemhal olmuş bir kumandan için halktan kopuktu diyemezsiniz. Ve anlatılan, Fatih Sultan Mehmet'e dair anlatılan anekdotlar, bunlar uydurma da olabilir ama anlatıldığına göre esası var. Hani bir cami çıkışı, kardeşine sadaka ver diyor, o da bir, işte bir gümüş dirhem veriyor. Babamızın mirasından bu kadar mı düştü diyor. Yani hepimiz kardeş değil miyiz? Adem Aleyhisselam'ın mirastan bu kadar mı düştü? Sen buna razı ol. Diğer kardeşler duyarsa sana bu kadar da düşmez mirastan diyor. Mesela bu esprili bir şey. Demek ki halkla bir teması var Fatih'in. Ama Topkapı Sarayı'nı ihtas eden odur. Ayrı bir saraydı. İstanbul'un en güzel yerinde, belki de dünyanın en güzel yerinde ayrı bir saray kurma fikrini ilk defa Fatih Sultan Mehmet ortaya atmıştır. Ama Topkapı Sarayı'na birden taşınılmamıştır. Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman'a kadar burası gelgit sarayıdır.
1: Hazine de orada mı bu arada?
0: Hazine
1: yani
0: de orada.
1: Kendisi gitti ve hazine...
0: Önce hazine kondu, evet.
1: Önce hazine
0: kondu.
1: Şimdi o hazine kısmı Topkapı Sarayı'nın parçalarından bir tanesi. Üzerine çok konuşulan ve belki de hani bu gizemlerinden, mistik tarafından da çok bahsedilen bir yer olduğu için hazineden bahsedeyim. Hınca hınç dolu, hatta öyle zamanlar oluyor ki demir kapı kırılacak diye raporlar
0: tabii
1: hazırlanıyor.
0: Tabii şey, iki tane hazine var. Bir padişah hazinesi var. O Enderun'da, sarayın 3. avlusundadır. Biri de devlet hazinesi. Hazine-i Amire. O eskiden, şimdi Topkapı Sarayı deyince aklımıza gelen o büyük Bab-ı Humayun var ya, onun üzerinde odalar var. O hazine oradaydı.
1: Peki güvenli bir yer mi orada hazineyi
0: tabii
1: bırakmak?
0: Tabii, altında, önünde, her tarafında muhafızlar var. Bir de kale, zaten oraya çıkmanın imkanı yok. Demir kapılarla kapalı. İçeriye zaten bir kişinin girmesi mümkün değil. Hazineye git de şunu getir diye bir şey yok. 20 kişi giriyor hazineye aynı anda.
1: Evet, o da çok enteresan. Sadece padişah, evet, tek başına girebiliyor.
0: Üzerinde cep olmayan cübbeler giyiyorlar hazine vazifelileri. Çalacaklarından değil, suizana sebebiyet vermesin diye. Mesela cübbeleri, şalvarları, hiçbirinde cep yoktur.
1: Bu arada hazinenin başındaki kişi de, yani bakmayın öyle sadece hazineyi koruduğuna, bayağı bildiğiniz şimdiki tuğgeneral rütbesi.
0: Tabii rütbesindedir ve çok esaslı bilgi. Mesela defterdar devlet hazinesine bakar, hazinedar padişah hazinesine bakar. Her ikisi de yüksek rütbeli bir subaydır. Padişah hazinesine bakan bugünkü tuğgeneral rütbesindedir. Hazine ketüdası deniyor buna, veya hazinedar deniyor, hazinedar başı deniyor. Çok hazinedar var ama bu bizim bahsettiğimiz padişahın hazinesiyle uğraşan, icabında oradan çeşitli yerlere aktarmalar yapan, padişah gelirlerini toplayan, muhafaza eden kişiye diyoruz. Çünkü haremde de hazineler var. Bir de defterdar var. Defterdar zaten yüksek tahsilli, devletin en yüksek memurlarından bir

0: tanesidir. Aynı zamanda vergi mahkemesi reisidir. Hazine o kadar dolmuş ki, şeyden bahsediyorum, dış hazineden. Demişler ki bu bina çöker. Bu metal paralar, çünkü o zaman kağıt para yok. Onun üzerine arka tarafta bir hazine dairesi daha yapıldı. Yani bir kısım hazine de yedi kuleye götürüldü.
1: Kapının üzerindeki, evet, hazine çöker boya, diyorlar.
0: Evet. 18. asır zannediyorum. O yıllarda ki Osmanlı Devleti o zaman çok da savaşlarla meşguldü. Buna rağmen hazinesi doluydu.
1: Hem altın hem mangır.
0: Mangır ve gümüş.
1: Gümüş.
0: Evet. Şeye göre, toplanıldığı yere göre. Mangırlar gündelik harcamalar için oradan ayrılıyor. Yani cari harcamalar için. Diğeri orada blok ediliyor. İhtiyaç oldukça sarf ediliyor. Ve çöker diye endişe edildi. Bu hazine, yani devlet hazinesi, bizim bildiğimiz devlet hazinesidir. Devletin gelirleri oraya gelir, devletin harcamaları oraya gider. Çok bir egzantrik tarafı yok. Ama iç hazine dediğimiz padişah hazinesi, burada sadece padişahın kendi gelirinden topladığı hazine değil. Yavuz Sultan Selim'in mühürüyle mühürleniyor. Hmm. Ağzına kadar dolu iç hazine. Bu aynı zamanda bir ihtiyat hazinesidir. Devlet hazinesinde açık olduğu zaman, ki çok zaman olmuştur, buradan padişah oraya borç vermiştir ve çok zaman bu borç geri dönmemiştir. Hmm. İnsanlar bunu bilmez. Padişahın hazineyle yaşadığını, devlet hazinesini harcadığını zanneder. Halbuki Osmanlı padişahları bu millet için, bu devlet için, bu vatan için sadece canlarını ve hayatlarını değil, mallarını da sarf etmişlerdir.
1: Şöyle düşünelim. Bir Topkapı Sarayı yaptırmışlar.
0: Evet.
1: Büyük kısmını kendi hazinesinden yaptırmışlar. Yaptırmış, evet. Ve şu anda bir turist geldiğinde dünya para o hazineyi, evet, geziyor. Ve hala aslında bize bu anlamda,
0: evet, gelir getiriyor.
1: Gelir getiriyor.
0: Halbuki Baviera ne yaptı? Baviera dedi ki bu sarayları yaptıran sizin dedenizdi dedi. Kral ailesine oradan %10 para ödüyor. O Baviera ne kadar bir yer? Münih
1: ama
0: yani.
1: Şu anda mesela Buckingham Sarayı'nı gezmek isteseniz İngiltere'de.
0: Ama kraliçe, tabii şöyle bir durum var. Buckingham Sarayı'nda bakımı var tabii. O bakım için harcanıyor ama evet, yine para veriyorsunuz.
1: Para veriyorsunuz ama gezilmiyor. Ama devlete gitmiyor,
0: hayır,
1: bu para.
0: Hayır, o kraliçenin hazinesi. Evet. Yok, Buckingham'ınki devlet hazinesine gidiyor. Fakat Windsor Köşkü, Balmoral, o da şimdi açıldı gezmeye. Bir tane daha var. Bu üçü kraliçenin mülkü olduğu için kraliçeye gidiyor. Ama tabii şöyle bir durum da var. Bunların bakım masrafları çok eski şatolar olduğu için bakım masrafı o kadar yüksek ki. Toplanan para, ki iyi para toplanıyor. Hı-hı. Giriş parası yüksektir. Ancak oranın masrafına harcama, yani tamirat ve işte aydınlanma, evet, masrafına gidiyor. Bu böyle. Ve diyecekler ki şimdi dinleyicimiz, peki padişah bu serveti nereden bulmuş? Evet, yani soylu aileler dedelerinden gelen bir servetin mirasçısıdır ama padişah savaşa katılıyor. Eski hukukumuza göre savaş ganimetlerinin 1/5 padişaha aittir. Padişahın zenginliğini izah etmek çok kolaydır. Ama bu para padişahın yurt dışındaki bankalardaki hesaplarında kalmaz. Hazine dairesine konur ve devamlı oradan harcanır.
1: Mesela bir sefer olduğunda.
0: Evet. Normalde mi? Devlet hazinesinden, hı-hı, gider. Ama devlet hazinesinden acil, çünkü biliyorsun devlet
1: ki
0: gelirleri.
1: Olmuş da böyle.
0: Çok. Devlet gelirleri belli zamanlarla geliyor. Sefere gideceksiniz. Padişah hazinesi. Mesela ben Topkapı Sarayı açtığında çalışırken görmüştüm. Sultan 3. Mustafa Rus harbinde 3000 kese altın kendi hazinesinden.
1: 100 milyon, evet, altından, evet, bahsediliyor.
0: Devlet hazinesine vermiş. Borç olarak. Borç senedi Topkapı Sarayı'nda. Bu neyi gösteriyor?
1: Alacaklı.
0: Borç geri gelmemiş. Hmm. Geri gelseydi devlet hazinesi, devlet arşivinde olurdu senet. Yani padişaha parayı ödedik, senedimizi aldık. Senet o zaman devlet arşivinde olur. Senet hala Topkapı Sarayı arşivinde olduğuna göre bu para geri açık gelmemiş. Evet. Ve bunun çok misali vardır. Hmm. Çok misali vardır. Bunu da bilmek lazımdır. Yani Kadir Şinas olmak lazımdır. Demek istediğim bu. Bu padişah hazinesi çok egzantriktir. Hmm. Yani içinde tabii altınlar, gümüşler var. Bunlarla padişah saraylar yaptırmış, sarayın masraflarını karşılıyor kendi cebinden, camiler yaptırıyor, imaretler yaptırıyor, hayır hasenat yaptırıyor, yabancı hükümdarlara hediyeler veriyor, kendi maiyetine taltif için hediyeler veriyor, Sürre Mekke Medine'ye hediyeler gönderiyor vesaire vesaire. Bunların içinde
1: tahta çıktığında dağıttığı para
0: değil mi?
1: Kendi
0: hazinesi.
1: Ya da çocuğu oldu dağıtıyor.
0: Evet, cüz bahşişinden. Hatta
1: Bayram Seyran,
0: Sultan
1: hepsi.
0: Mahmut zamanında birisini taltif etmek icap ediyor. Padişahın hizmetkarı, bak ismini unutuyorum. Ve diyorlar ki efendim çok hayırlı bir insan, biz ona hazineden şu kadar maaş bağlayalım. Ne münasip et diyor, benim hizmetimde bulunan bir adama nasıl devlet hazinesinden maaş bağlanır, hmm, diyor.
1: Padişah
0: tacip ediyor, hmm, Sultan II. Mahmut. Benim hizmetimde bulunan bir adam, hususi hizmetimde bulunan bir adam. Ama takip edecek, benim diyor. Ben neden yani demek de devletin de işine yarayan bir iş yapmış, hı-hı, adam. Şimdi unuttum detayını ama bu enteresan bir hassasiyetti. Bu hazinede neler neler var? Bu hazinede asırlarca biriktirilmiş sanat eserleri, mukaddes eserler, yabancı hükümdardan gelen hediyeler, harplerde ele geçmiş olan maddi kıymeti kadar manevi ve sanat kıymeti olan eşyalar da vardı. Ve bugün Topkapı Sarayı deyince akla ilk gelen bunlardır.
1: Şimdi mesela Topkapı Sarayı'na gittiğimizde sergilenenler bunun
0: çok azıdır.
1: Evet.
0: Çünkü Topkapı
1: Sarayı... Peki bunlar nerede?
0: Topkapı Sarayı'nın depoları var. Depolarında bir kısmı Topkapı Sarayı'nın, bir kısmı Topkapı Sarayı'nın dışındaydı. Sonra hepsi Topkapı Sarayı'na geldi. Bir ara Ankara'ya gitti. Bunlar satılmak üzere. Ankara'da meclis bodrumlarında kaldı. Fakat yurt dışına satılamadı. Çünkü bunların sigorta edilmesi lazım. Sigorta için kıymet biçilmesi lazım. Kıymet biçilemediği için sigorta edilemedi. Sigorta edilemediği için satılamadı. Satılamayanların bir kısmı o zaman Ankara Ricari tarafından yağma edildi. Geri kalanları 1950'de Topkapı Sarayı'na döndürüldü. Fakat Topkapı Sarayı'nın bunun teşhir edecek bir yeri yok.
1: Teşhirden ziyade muhafaza edecek.
0: Muhafaza edecek bir yeri de yok. Hmm. Bu ayrı bir problemdir her zaman. Topkapı Sarayı saray olarak yapılmış. Bunların teşhir için yapılmamış. Enderun Mektebi, yani eskiden talebelerin okuduğu mektepler ve padişah ofisleri olan yerlere bunlardan seçme olanları, Kaşıkçı Elması gibi, meşhur hançer gibi, Nadir Şah'ın tahtı gibi konuldu. Diğerleri saray depolarında ve sarayın dışında saray müştemilatı olan depolarda muhafaza edildi. Bunların fevkalade kötü şartlarda, rutubet, fareler, hırsızlık vesaire vesaire muhatap oldu. Topkapı Sarayı idaresi her zaman bunu gündeme getirdi. Hükümet her zaman bunu bildi hükümette. Fakat buna sadır şifa bir şey yapılmadı. Bunlar için ayrı bir müze yapılması lazımdı. Topkapı Sarayı'na bağlı. Topkapı Sarayı darphane binalarının falan müze yapılması o zaman gündeme geldi. Fakat nedense buna girişen olmadı. Ve bu bildiğim kadarıyla bu problem hala devam etmektedir.
1: Yani orada bir tarih yatıyor. Orada dünyanın en paha biçilmez eserleri.
0: Sadece pahalı değil, kıymetli de.
1: Paha biçilmez eserleri orada. Var. Ve biz bunları
0: çok azını görebiliyoruz.
1: Göremiyoruz.
0: Ha belki şöyle. Yani birbirinin aynısı, birbirinin benzeri olan şeylerdir. Yani müzecilikte biliyorsunuz bu normaldir. Her müzede her şey teşhir edilmez ve edilemez. Benzer mamuller bir tane.
1: Peki bu ülkenin mesela hazinemizdeki, devlet hazinemizdeki altın gibi.
0: Evet.
1: Bu da bu ülkenin
0: hazinesidir.
1: Kimin bunlar yani?
0: Kültür hazinesidir ve bunların doğru düz envanteri bile yapılmamıştı.
1: Kültür hazinesinden geçtim. Orada şimdi okuduğumuz kaynaklar diyor ki milyonlarca tane elmas.
0: Var, evet.
1: Değerli taş.
0: Bunlar aslında padişaha ve padişahın soyundan gelenlere aittir. Hukuken böyledir. Ama hanedanı yurt dışında, çünkü bunlar padişahın hususi hazinesidir. Devlet hazinesi değildir. Bunlar miras kanununa göre böyle, ama 1924'te hanedanı yurt dışına süren kanun bütün padişahların mal varlığına ve hanedanın mal varlığına el koyduğu için bunlar bugün...
1: Şu anda yürürlükte olan kanun mu? Yürürlükte. Bunların hepsi devletin.
0: Bunların hepsi devlet hazinesine aittir, evet.
1: Yani şu mudur? Buradaki milyonlarca elması Türkiye Cumhuriyeti Devleti satsa...
0: Evet, yani... bu kanuna göre uygundur. Yani legal, kanuni olarak uygundur. Adil olarak uygun değildir. Çünkü kanun anayasaya aykırıdır. Anayasa hiç kimsenin mülkiyet hakkını ihlal edemez. Madde
1: ama
0: var.
1: Devlet, ona bakarsanız mülkünüze ihtiyaç duyduğu ama zaman istimlak ediyor.
0: İstimlak etmek zorunda. Yani devlet hiçbir zaman bir kimseyi zorla çalıştıramaz. Hiç kimsenin menkul ve gayrimenkulüne el konamaz. Ancak fevkalade hallerde. Nedir onlar? Afetler. Nedir onlar? Harp. Bu zamanda halka angarya yaptırabilir. Halkın menkul ve gayrimenkul malına el koyabilir. Olmuş.
1: Peki o zaman 2. Dünya Savaşı gibi çok zor bir süreçten geçmişiz.
0: Evet.
1: Yani orada çok unik eserler, yani çok hakikaten paha biçilmez eserleri kenarda tutuyorum.
0: Evet.
1: Ama milyonlarca tane elmastan kaldıysa eğer bahsediyoruz. Yani bugün bu yüzükteki elmasla falan yüzükteki elmas arasında bir fark yok.
0: Evet.
1: Yani... Gelmiş mi hiç akla bunları, bu Topkapı Sarayı'nın geldi. İçindeki elmasları
0: bunlar,
1: alalım satalım.
0: Bunlar,
1: belgelerden bahsetmiyorum, Bulgaristan'a gidenler.
0: Yok yok yok.
1: Madenlerden bahsediyorum.
0: Topkapı Sarayı Cumhuriyet kurulduktan sonra, Topkapı Sarayı müzeye dönüştürüldükten sonra Topkapı Sarayı'nın hazineleri, bu tip hazineleri dediğim gibi satılmak üzere Ankara'ya götürüldü. Ama bu kolay bir şey değil. Yurt dışında adamlarınız olacak. Ajanlarınız olacak. Bunu belli müzayedelere satabiliyorsunuz. Bunu beceremediler, satamadılar. Belki de sattılar fakat dedikodudan çekinildiği için bu resmi kayıtlara girmedi. Bu da mümkün.
1: Yani şu anda olmayabilir mi o?
0: Tabii olmayabilir. Bunlar çünkü muntazam bir Osmanlı'da muntazam envanteri
1: ama
0: var ama.
1: Ama şimdi burada bir eserden bahsediyorsak, yani bugün eğer diyelim
0: eseri
1: bir tablo.
0: Anlamak kolay ama bir çanak elmastan bahsediyorsak bunu kim sayabilir?
1: Yok,
0: envanterde geçiyor.
1: O zaten kim bilir kimin parmağındadır.
0: Tabii,
1: şimdi.
0: O zaman bunu o zaman bu yazıldı, çizildi. Bunlar alakalı
1: yani buna
0: kitaplar.
1: Geçmiş olsun mu
0: akademik
1: lazım.
0: Çalışmalarda yapıldı. Yani o zamanki devlet ricali bu şeylerden gücü yettiği kadar aldı. Satılabilenler satıldı, satılamayanlar kaldı. Hatta ben bir hatırada okumuştum. O zaman Refik Koraltan tek parti devi idarecilerinden merak ediyor. Bakıyor neler var bunlar diye. İçinde neler neler yok. Yani sadece mücevherler, altınlar değil. Aynı zamanda kıymetli eşyalar da var. Bir kahve takımını şöyle merak edip kaldırıyor ve kahve takımı düşüp kırılıyor.
1: Oo.
0: Mesela bunu ben orada okumuştum. Çok kıymetli bir kahve şey, Çin porseleni. Bunlar dünyada nadirdir.
1: Gitti.
0: Hatta derler ki o Çin porselenleri dünyanın en kıymetli Çin porselenin şeyidir, koleksiyonudur. Dünyada onun bir benzeri Çin'de yok. Topkapı Sarayı'ndaki.
1: Evet, onu söyleyecektim. Bazen kendi ülkesinde kalmayan eserler.
0: Bunlardan yemek yenmiyor. Bunlar sadece hediye olarak gelmiş ve Osmanlı zamanında da orada duruyordu mutfaklarda. Şimdi sergileniyor. Çoğu çok eski Ming hanedanına dayanıyor. Bunlardan bu şeyden
1: kırmış bir şey.
0: Kırılmış evet. Ve bunu bu o kadar demek ki dikkat çekmiş ki o benim okuduğum kitaba geçmiş. Yani önemsememiş. Şöyle bu şeyiyle aldı diyor. Parmağının ucuyla aldı Refik Koraltan şöyle fincana bakarken diyor. Olduğu gibi diyor fincan takımı düştü. Tuzla buz oldu diyor. Çin porseleni çok kıymetli. Çok ince onlar biliyorsun. Şeffaf şeffaf gibi.
1: Ve tabii Bonnet Çaynalar.
0: Şimdi bunlar sonra 50'de Menderes iktidara gelince bunun tabii hem onur kırıcı yani yurt dışında bunlar Türkler Osmanlı hazinesini satıyorlar. Bu bir kere duyulursa ayrı bir skandal. İkincisi Demokrat Parti hükümeti biraz daha milli kültüre saygılı olduğu için bunların Topkapı Sarayı'na dönüşüne izin verdi ve döndü. Ama o zamanlar epey bir kısım gitti. Fakat bugün bile Topkapı Sarayı Hazine Dairesi barındırdığı eserlerle emsalsiz bir sanat müzesidir. Yani benzeri olmayan hiçbir birbirine benzemeyen çok farklı kültürlerden sadece Osmanlı kültüründe imal edilmiş değil başka kültürlerden de gelmiş bir yerdir. Yine bile bunun için bile insanlar Osmanlılara minnettar olsa yani böyle bir müze kuran insana minnettar olur insan.
1: Şimdi Fatih Köşkü'ne gittiğinizde kapısında uzun bir sıra var. İşte o bildiğimiz Topkapı elması, hançer hep burada sergileniyor. Büyük kılıçlar, kutsal emanetler tarafında da var ama evet. Burası hani hakikaten restore edildikten evet. Sonra inanılmaz. O manzara ile evet. O hazine bir araya geldiğinde.
0: Binanın kendisi binanın sadece görmeydi yani.
1: Evet.
0: Şimdi Osman Hamdi Bey için çok şey söylerler ileri geri ve kardeşi Halil Ethem Bey. Ama Türkiye'de modern müzeciliğin kurucusudur. İstanbul Arkeoloji Müzesi dünya çapında bir arkeoloji müzesidir. Evet. Bu müzeyi kuran, buradaki eserlerin toplanmasını temin eden, tabii Sultan Abdülhamit'in de bunda çok rolü var. Çünkü işin nazmeden Sultan Abdülhamit'tir. Ama Osman Hamdi Bey ve Halil Ethem Bey'e biz çok minnettarız.
1: Şimdi şöyle
0: onlar
1: düşünün.
0: Olmasaydı bunlar olmazdı.
1: Şu anda İngiltere'de British Museum için dünyanın her yerindeki evet. Tarihi eserleri toplayan evet. Senelerce böyle oldu. Evet. Gidiyorsunuz her ülke için hala, bir sekme var.
0: Hala da gayri resmi olarak böyledir.
1: Ve buna rağmen hiç kimse demiyor ki İngilizlere ya sen bu ülkeleri sömürdün yetmedi altını üstünü bir de tarihi eserlerini aldın kendi müzene dünyanın en çok ziyaret edilen en çok para kazandıran müzesi yaptın. Evet. Şimdi mesela bu tarihi eserler yerine gitsin diye tartışıldığında yer yerinden oynuyor biz evet. O ülkeleri tek tek mi gezeceğiz diyor ama yapmamış Osmanlı.
0: Yapmadı. Şimdi şöyle İngilizce bunlar söylendi İngilizce buna cevap verdi dedi ki ben olmasaydım bunlar yok olacaktı dedi şimdi haksız mı? Bence haksız değil. Çünkü Fransa müzesinde Louvre'da...
1: O zaman o gelirden o ülkelere bir pay vermeyi düşünemez mi?
0: Vermez. İşte o kadar demir yolu yaptık, şey yolu yaptık falan derler. Vaktiyle Afrika sömürgelerinden birinden Senegal olduğunu zannediyorum. Olmaya da bilir. Çok unik ahşap heykeller Fransız Louvre Müzesi'ndeydi. İstediler, geri gitti, heykeller kayboldu. Şu anda yok.
1: Fransa bu, ki, bunlar da bizim bütün insani taraflarımızı yani, törpülüyor bu olaylarda.
0: Maalesef bir de ortada bir gerçekçi taraf var. Ama Osmanlılar öyle yapmadı. Osmanlılar sahip çıktılar. İşin o yönü var.
1: Bu daha çok konuşulacak bir konu. Evet, daha çok sorun var. Elbette. Çok teşekkür ediyorum teşekkür bugün ederim. İçin sağ olun.

Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.

Çin'in Shengtai kentindeki Gushanzi köyü 5 günlük Dia Bolo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalde 33 kentten gelen 38 ekip geleneksel oyundaki becerilerini sergiliyor. Çince'de Kong Ju olarak bilinen Dia Bolo, iki çubuk arasındaki ipte döndürülüyor. Usta oyuncular Dia Bolo'yu havaya fırlatıp yeniden ip üzerinde yakalıyor. Bazı oyuncularsa aynı anda iki Dia Bolo kullanarak gösterilerini daha da zorlaştırıyor. Çin'in ulusal somut olmayan kültürel mirasının parçası olan bu gelenek Gushanzi'de yaşatılıyor. Köyde 800'den fazla kişi Dia Bolo oyununu ustalıkla icra ediyor. Tatil beldesini adeta haraca bağlamışlardı ama devasa para trafiği masanın radarına takıldı. Muğla Jandarma Kom ekipleri şafak vakti operasyon için startı verdi. Bodrum'la birlikte Zonguldak, Şanlıurfa, İzmir ve Adana 5 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. Tefecilikle, nitelikli dolandırıcılıkla ve yağmayla can yakmaya çalışan şebekeye darbe vuruldu. Örgüt liderinin de aralarında olduğu 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda ele geçirilenlerse kurulan tuzağın belgesiydi. Tam 150 sayfalık içi boş senet defteri, mağdurların hayatını karartmak için doldurulmuş milyonluk senetler, alacak verecek kayıtlarının tutulduğu ajandalar. Cephaneliği aratmayan adreslerden av tüfekleri, tabanca mermileri ve kılıçlar da ele geçirildi. Yakalanan 12 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Yaşlı adam bataklığa saplandı. Kurtarması zorlu oldu. Olay Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yaşandı. 69 yaşındaki Mehmet Akarsu bölgedeki köprünün altında çamura saplanıp kaldı. Bataklıktaki adamı görenler hemen 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbar sonrası bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ekiplerin çalışmasıyla battığı yerden halat yardımıyla güçlükle kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Brezilya'da şiddetli fırtına bir otomobili adeta havaya uçurdu. Paraná eyaletine bağlı Francisco Beltrão Belediyesi şiddetli yağış ve kasırga benzeri rüzgarların etkisi altında kaldı. Fırtına nedeniyle bölgede çok sayıda noktada hasar meydana geldi. En dikkat çeken görüntülerden birinde park halindeki bir otomobil şiddetli rüzgarın etkisiyle yerden havalanarak savruldu. O anlar çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Alevler oto lastikçiyi sardı, yangın büyüdü, diğer iş yerlerini de tehdit etti. Korkutan yangının adresi İstanbul Esenyurt. Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki oto lastikçide birden alevler yükseldi. 4 iş yeriyle bir yemek şirketine sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen 112'yi aradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerlerinde soğutma çalışması yapılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

0: Saman deposu alevlere teslim oldu. Alevler geceyi aydınlattı. 16 saatlik yangında yüzlerce ton saman, yonca ve ot küle döndü. Samsun'un Bafra ilçesindeki bir tarım işletmesinin deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede depodaki saman, yonca ve otların bulunduğu alana sıçradı. Yangını görenler hemen 112'yi aradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler yanıcı maddeler nedeniyle hızla büyüdü. Söndürmesi de hayli zor oldu. Alevler 16 saat sonra söndürülürken depodaki 6000 balya saman, 400 ton yonca ve 2000 balya otla yem kırma makinesi küle döndü. İşletmenin 20 milyon liralık zarara uğradığı öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedeni incelemelerin ardından belli olacak. Ekmek için geldiler, kapalı kapıdan dönmediler, parayı dolaba koyup dürüstlük nedir gösterdiler. Görüntüler Düzce'nin Gölyaka ilçesinden. Gece saatleriydi. Gençler markete ekmek almaya geldi ama market kapalıydı. Gençler iki ekmeği aldı, parasını da kameraya göstererek dolaba bıraktı. Bu düşünceli davranış yüzlerde tebessüme sebep oldu. Yer hareket ediyor gibi ama aslında hiçbir şey hareket etmiyor. Tayland'daki 3 boyutlu zemin görenlerin duyularını adeta şaşırtıyor. Hareketsiz duran kişiler zemindeki özel tasarım sayesinde hareket ediyormuş hissine kapılıyor. 3 boyutlu çizgiler ve perspektif gözün algısını yanıltıyor. Ortaya çıkan görüntüler zeminde yürüyenlerin dengesini bile etkileyebiliyor. Marketler denetlendi. Tarihi geçmiş ürünler imha edildi.
1: İçer misin çocuklar? İçmeyin tabii. Aldığınız her ürünü çocuklar son kullanma tarihine bakın.
0: Denetim Hatay 4 yoldan. Zabıta ekipleri öğrencilerin sağlığı için okul çevrelerindeki marketleri denetledi.
1: Çocuklar okuldan çıkar çıkmaz bak buradan gelip alıyorlar. Bunların son kullanma tarihlerinin hepsi geçmiş.
0: Raflarda son kullanma tarihi 21 gün geçmiş peynirler bulundu.
1: Son kullanma tarihi 01.09.2026. Bunlar da bitmiş arkadaşlar. 21 gün geçmiş üzerine. Bunu hiç görmediniz mi?
2: Yeni bitiyor.
1: Biz bunları imha edeceğiz.
3: Ben sizi...
0: Çocuklar son kullanma tarihi kontrolü yapmaları için uyarıldı.
1: Aldığınız her ürünü çocuklar son kullanma tarihine bakın.
0: Endonezya'da batan feribotta bilanço ağırlaşıyor. Java Denizi'nde bir haftadan uzun süre önce batan yolcu gemisinde ölü sayısı 20'ye yükseldi. Virgo Transport feribotu 13 Eylül'de kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Gemide 30 mürettebat dahil 243 kişi bulunuyordu. Arama kurtarma ekipleri son 3 günde geminin içinden 8 ceset çıkardı. Ayrıca yaklaşık 253 kilometre uzaklıkta kıyıya vurmuş 2 ceset daha bulundu. 108 kişi kurtarılırken 115 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer su altındaki aramaların genişletilmesiyle daha fazla cesede ulaşılabileceğini belirtti. Cezaevinden firar etti, polisi peşine taktı. Kaçış baza altında son buldu. Edirne polisi çeşitli suçlular ve hapis cezaları nedeniyle aranan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Onlardan biri de silahla yağma suçundan hakkında 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisiydi. Şahsın bulunduğu adrese polis operasyon düzenledi. Polis aramasında hükümlü yatak bazasının içine saklanmış olarak yakalandı. Gözaltına alınan firari mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sokakta fırlatılan havai fişek 7. kattaki evin balkonunda patladı. İki kardeş yaralandı. Olay Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesinde meydana geldi. Orta refüje çıkan bir kişi elindeki havai fişekleri binalara hedef alarak ateşledi. Fişeklerden biri 7. kattaki evin balkonuna girerek patladı. Balkondaki iki kardeş yaralanırken birinin vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Goril Bakari sağlık kontrolünden tam not aldı. 21 yaşındaki gümüş sırt goril Bakari, Disney's Animal Kingdom'da sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrol sırasında veteriner ekip gorilin genel sağlık durumunu değerlendirdi. Bakari, misafirlerin pencereden izleyebildiği muayeneden sorunsuz geçti. 21 yaşındaki gorilin sürünün yeni lideri olması bekleniyor. Bakari'nin sağlık kontrolü hayvanların düzenli bakımının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Görüntüler Hindistan'ın Ahmedabad şehrinden. Kampüse giden 19 yaşındaki üniversite öğrencisine arkasından gelen bir vinç çarptı. Genç öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden vinç operatörü daha sonra aracı terk edip kaçtı. Ancak polis takibi uzun sürmedi. Zanlı kısa sürede yakalandı. Bölge sakinleri yolda kaldırım olmamasına tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Japonya'yı vuran Duchuan tayfunu etkisini artırıyor. Ölü ve yaralılar var. Ekipler kayıpların bulunması için zamanla yarışıyor. Şiddetli fırtına ve heyelanlar nedeniyle ülke genelinde en az 600 yapı büyük hasar gördü. Başkent Tokyo dahil birçok eyalette yaklaşık 53 bin hanede geçici elektrik kesintileri yaşandı. Ulaşımında tamamen felç olduğu ülkede en az 292 uçak seferi iptal edildi. Tren ve deniz ulaşımı durma noktasına geldi. Tayfunun yaralarını sarmaya çalışan ekipler halka güvenli bölgelere çekilmeleri çağrısı yapıyor.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleriyle Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının İç Anadolu'yla Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20, Ankara 18, İzmir 24, Bursa 18, Konya 16, Afyon 20, Denizli 24, Antalya 29, Adana 31, Zonguldak 18, Samsun 19, Trabzon 20, Kayseri 21, Erzurum 23, Gaziantep 26, Diyarbakır 32 ve Şanlıurfa 30 derece.

0: Yol durumu. Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli, soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcahamam yolu, Gerede Kızılcahamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hatim-i Es'am rahmetullahi aleyh. İkinci faidem. Hatim dedi, ey hocam, faydamın ikincisi, nefsinin peşi sıra koşar gördüm herkesi. Onun isteklerini helal haram demeden yapıyorlar, Allah'tan hiç de haya etmeden. Halbuki Hak Teâlâ Kur'an'da ara ara bu nefse uymamayı emrediyor kullara. Hatta buyuruyor ki, nefsine düşmanlık et. Zira nefsi emmare düşmandır bana elbet. Kim Rabbinden korkarak uymaz ise nefsine, kavuşur cennetteki nimetlerin hepsine. Nefsimi düşman bilip çalıştım uymamaya. Dikkat ettim an be an ona aldanmamaya. Onun isteklerine etmedim asla rağbet. Zira bildim ki nefsim düşmandır bana gayet. Ve hatta düşmandır o Allahü Teala'ya. Eğer ona uyarsam düşerim çok belaya. Ona böyle şiddetle edince muhalefet, o da isteklerinden vazgeçti en nihayet. Rabbine ibadetten kaçarken daha önce, şimdi yapmak istiyor, ihlasla gündüz gece. Önce zevk alıyorken günahın her cinsinden, şimdi nefret ediyor ufacık zerresinden. Şakik dedi, ey Hatim, tebrik ederim seni. Söyle de dinleyeyim üçüncü faideni. Dedi ki, nazar ettim insanların haline. Düşkün gördüm onları, dünya mal-i mülküne. Türlü sıkıntılara girerek gece ve gün, dünyalık toplamaya uğraşırlar büsbütün. Halbuki Hak Teâlâ dünyaya zerre kadar değer kıymet vermiyor. Öyleyse neye yarar? Hem dahi Hak Teâlâ buyurdu ki Kur'an'da, her ne topladıysanız mal namına dünyada, sıkı sarılsanız da onlara her ne kadar, ölünce elinizden çıkacak hep o mallar. Velakin Allah için sarf ettiyseniz ancak, işte o mallarınız sizden ayrılmayacak. Bu ayeti düşünüp, ne kadar varsa malım, hepsini Allah için din yoluna harcadım. Böylece elimdeki o malları tamamen verip yoldaş eyledim kendime ebediyen. Dünya için para pul etmedim asla talep. Allah için kazanıp o yolda harcadım hep. Şakik dedi, ne güzel söylüyorsun ey Hatim. Dördüncü faideni söyle de öğreneyim. Dedi ki, inceledim insanların halini. Gördüm ki çekemiyor bir kimse diğerini. Yani birbirlerine bakıp haset ederler. Gayrinin mallarına, ilmine göz dikerler. Halbuki Hak Teâlâ buyurdu ki ayette, biz onların rızkını taksim ettik elbette. Düşündüm ki Allah'ın kuluyum ben de madem, benim dahi rızkımı verir Rezzak-ı Âlem. Razı oldum Rabbimin ezeli taksimine. Göz dikmedim kimsenin emvaline, ilmine. Şakik dedi, ey hatim, ne güzel söylüyorsun. Söyle beşinciyi de, benim de bilgim olsun.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu Osman Hiri rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, Evliyanın sohbetine kavuşan kimse Allahu Teala'ya kavuşturan yolu bulur buyuruyor Ebu Osman Hiri rahmetullahi aleyh. 25 bin lira falan para istememiş. Hani birisi istemiş ya, sizi Allahu Teala'ya kavuşturayım 25 bin lira. Ama bir kampanya yapmış, kaç aymışmış? 15'e mi demiş?
1: 17.
2: Ha, 17'ymiş. Bak, bu büyüklerin öyle bir kampanyası falan da yok.
1: Ortalık zaten aşamış. Şarkı kaynıyor. Dinleyicilerimiz var sanıyorum. Hazır. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
3: Hayırlı günler hocam. Ben 9 yaşından beri sizi dinliyorum. Annemin küçük bir radyosu vardı. TGT FM ayarlıydı. Her sabah 9'da sizi dinlerdik. Eşim de sizi dinleyenden daha çok zevk getirdi. Allah'ım çok şükür.
2: Hayırlı olsun. Barik olsun.
3: Eşim doğruyu bulmak için çok uğraşmış ve sonunda size ulaştırmış Rabbim. Allah sizden razı olsun.
2: Amin cümlemizden.
3: Biz 10 yıllık evliyiz. 3 çocuğumuz var. Henüz küçükler. Eşimin OKB rahatsızlığı var. Uzun zamandır bunu yemiş durumdaydı açıkçası. Ancak tekrar başladı gibi. Ve özellikle dini konularda çok vesveseli ve takıntılı. Yani size sürekli soru soruyor ya da dinimiz İslam sitesinden sürekli bakıyor ama yani ben artık birazcık yorulmuş durumdayım çünkü yardımcı olmaya çalışıyorum, yardımcı olamadığım için üzülüyorum. Namazda abdest alırken, özellikle gusül abdestinde niyet ederken sürekli takıntıları var. Yani muhtemelen dinliyordur da şu anda sizi, biz ayrı yerdeyiz ama.
1: Nikahta da var mı?
3: Nasıl?
1: Nikahta da var mı vesvesesi?
3: Yok. O konuda değil. O namaz ve abdest konularında özellikle vesvesesi var. Yani niyet konusunda özellikle çok vesvese yaptığını söylüyor. Düzgün konuş söyleyebildim mi? Aynı şekilde niyet ederken içinden
2: anlaşıldı efendim. O kulvara girdi miydi, evet. Her şeyi aynı şekilde karıştırır.
3: Evet.
2: Onu izah edeceğiz. Evet. Efendim, sadaka verin ve şeyde istiğfara devam edin. Bizim de selamımızı söyleyin. İstiğfara devam etsin. Ümitsiz olmayın. O hastalığı da atlatır, bunu da atlatır. Tamam mı efendim?
3: Çok sağ olun. Allah razı olsun.
2: Amincim.
1: Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurun, o sayılı günler. Buyurunuz efendim.
4: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleykümselam, buyurun.
4: Hocam nasılsınız, iyisiniz inşallah.
2: Elhamdülillah, teşekkür ederiz. Çay kahve yok, idare ediyoruz işte.
4: Hocam benim bir 3-5 tane sorum vardı. İlk sorum, bir arkadaş küfre doğru gidiyor da biz onu kurtarmak için her şeyi yapıyoruz ama biraz sıkıntılı. Diyor ki, bu sorusu şu: Adem aleyhisselam diyor, eğer de ilk insansa diyor, onların olan çocuklar diyor, evlendiyse diyor, bunlar diyor şimdiki dil ile söylediğimiz zaman ensest olmuyor mu diyor. Anlatabildim mi hocam? Soru bu.
1: Evet.
4: İkinci soru da diyor ki, işte diyor Peygamber Efendimiz diyor şeyle evlenmişti, Ayşe annemizle diyor. Tam diyor Ayşe annemiz diyor kendine gelmişken, yani kadın makamına gelmişken diyor, Peygamber Efendimiz diyor şey yapıyor, vefat ediyor diyor. Bu nasıl olacak şimdi diyor. Dedim ki, sen sadece bel altı anlıyorsun, o yüzden dedim. Yani İslam'a sadece onunla çözülmez ki dedim. İlim var, şu var, bu var. Bu da ikinci soru. Üçüncü soru hocam, bir arkadaş şey soruyor. Mezhep nedir? Tamam, mezhebi kabul ettik. Bu sefer diyor itikat nedir diyor. Bunu da kabul ettik diyor. Tarikat nedir diyor. Bu üçünün farkını soruyor. En son sorum da şey olacaktı. Bu vesile konusu. Bu diyor caiz mi diyor. Vesile nedir diyor. Bunu tam olarak da anlatabilir miyim?
1: Vesile konusu. Vesile etmek.
4: Vesile konusu. Tamam hocam.
2: Peki,
4: Allah razı
2: efendim.
4: Olsun. Ellerinizden öpüyorum.
1: Teşekkür ederiz. Hayırlı günler.
4: Teşekkür ederim.
1: Buyurun hocam.
2: Bu ilk dinleyicimizin bahsetmiş olduğu hastalık sinirsel bir rahatsızlık mı? Evet. Bilmiyorum mahiyetini. Evet.
1: Psikolojik
2: bir rahatsızlık.
1: Nörolojik bir hastalık.
2: Evet. Şimdi kitaplarda açık net, hatta biraz önce o şiirlerle menkıbelerde işte hocasının arzı var. Adem Ensem Hazretleri'nin. Baktım insanlara böyle böyle rızık konusunda endişe ediyorlar falan. Halbuki Allah-u Teala ezelde daha ana rahmine düştüğü zaman bir melek gönderir. Allah-u Teala sen rızkını ayırdı. Bunun için endişe etmedi. Şu kadar da emir verdi.
1: Bitti.
2: Sen sadece sebebi yapışırsın. Ezelde takdir edilen o rızık gelir. Az veya çok. Efendim çok çalışır. Çok çalışsan rızkın artmaz. Paran artar, malın artar ama rızkın artmaz. Öyle olmuş olsaydı neydi o Türkiye'nin bir numaralı zenginlerinden işte Vehbi Koç. Adam şeker hastasıydı, haşlanmış patates yerdi. Yani adamın öz uçağı vardı. Sabah kahvaltısını İtalya'da, akşam öğle yemeğini Fransa'da, akşam yemeğini Londra'da yiyebilirdi mesela, değil mi? Ama yemiyordu. Yemiyordu. Yani efendim çok para olsa çok yerim yok. Çok para olsa değil.
1: Sakıp Sabancı da anamın yaptığı bazlamalardan yiyemiyorum diye televizyonda bir keresinde şikayet ediyor.
2: Dolayısıyla rızık ayrı bir şeydir. Rızık ayrı bir şeydir. Bu takdir edilmiştir. Bunda değişiklik söz konusu olmaz. Bu biri. İkincisi tembellik yok. Oturayım da gelsin. Ya Allah da ne buyuruyor ki yok. Otursan yok. Ona kalacak olsan. Bütün mahlukatına böyle emir vermiş. Mesela kedigiller diyorlar ya işte arslanı, kaplanı falan. En küçükleri kedi. Fakat en küçüklerin ismini almışlar. Kedigiller. Adlar onlar. Genel adı. Kitaplarda öyle geçiyor. Şimdi bunlar etobur hayvan olarak yaratılmış. Yaratan öyle yaratmış bunları. Ama rızkını da yaratmış. Allah Teala onlara da buyuruyor ki tamam bu geyik ondan sonra ne bileyim pijamalı eşek diyeyim ben onlara. Zebralar.
1: Zebra, zürafa, fil.
2: Zürafa. Bunlar otobur. Allah Teala buyuruyor ki otoburlara ben diyor yarattım rızkınızı. Ama mesela bir fil nasıl doyar? Zürafa nasıl doyar? Zürafanın boyunda uzun yer. Bak diyor bu kadar ağaç yaratıp ot yaratıp dolaşacaksın diyor. Gezeceksin. 1 kilometre 2 kilometre günde dolaşacaksın. Karnını doyuracaksın. Ben yarattım diyor. Sen git oradan aynı şekilde. Yani yürümen lazım. Yon sana o etoburlara da buyuruyor ki sen gelip yan yatıp da geyik gelip aslan amca ben geldim ben öğle yemeğim sabah kahvaltısıyım buyur beni ye demeyecek. Ona emir veriyor. Kaç. Buna diyor ki yakala. Yakalarsa senin olacak. Tedbirini al ona göre. Yani Allah-u Teala bütün mahlukat için sebepler yaratmıştır. Rızık takdir edilmiş, sebepler yaratılmış. Ve bu sebeplere hepimizin yapışması gerekir. Rızık bu şekilde gelir. Bunun dışında kitaplarda açık net bir şekilde Allah-u Teala ölüm hariç dünyada çaresini yaratmadığı hiçbir hastalık, hiçbir dert, hiçbir sıkıntı yok buyuruyor. Ben diyor ölümü yarattım. Çünkü benim yarattığım sistemde siz ruhlarından ana rahmine, ana rahminden dünyaya, dünyadan berzah kabir hayatına, kabirden mahşere, mahşerden de ben 2 tane sonsuz yer yarattım. Cennet, cehennem. Dünyadaki halinize göre ya cennete ya cehenneme gideceksiniz. İslam alimleri çok güzel anlamışlar. Açık net bir şekilde yazmışlar. Dünyada gel keyfim gel yok. Efendim ben yaşlanmayayım, hastalanmayayım yok. Burada yaşlılık da var, hastalık da var, burada dert de var, kasvet de var, üzüntü de var, neşe de var, gülersin de ağlarsın da burası böyle bir yer. Bunu tanıdıktan sonra bu dertlere aldırış edilmez buyuruyor tasavvuf büyükleri. Bilhassa İmam Rabbani Kutu Sözleri. Eğer Allah Teala derdi bela vermeseydi bu dünyanın tat tuzu olmazdı. Ben ilk okuduğumda şok oldum. Yani ne demek istiyor bu zat? Muradı nedir? Tabii sonra mektubat kitabını okudukça insan anlamaya başlıyor, hissediyor daha doğrusu. Eğer derdi bela olmasa insanın bütün işleri hep tıkırındık ise insan Tanrı olduğunu iddia etmeye kalkar. Olur mu ya? Olmuş ya. Firavun'a 400 sene ömür vermiş, bir defa diş ağrısı görmemiş. Dişlerini de çok sık yaratmış. Hiç de hastalanmamış. Başı bile ağrımamış ona. Adam bir de hükümdar olmuş. Nefis ve şeytan adamı dürtüyorlar. Sen diyorlar farklısın. Hiç hastalandın mı? Yok. Bak dişlerin bile sık. Çürümüyordu dişlerin. Baş ağrısı bile çekmedin. Bir de verdiğin emirler kanun. Sen tanrısın diyorlar. Yapma ya. Ya da ben tanrıyım dedi çıktı ya. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. En Arap hükümünü ala dedi adam. Ben seni en yüksek, en çekildi tanrısın dedi. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sabah namazında bu sureyi okuyunca sesli okuyordu. Hazreti Ömer radıyallahu teala sesli olarak ben olsaydım onun boynunu vururdum. Namaz bitip selam verince hemen Peygamber Efendimiz dönüyor. Ya Ömer konuştun, namazını iade et. Tam kalkıp iade ederken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Allah-u Teala'nın selam var. Ömer namazını kabul etti. Ömer bin Hattab'ın namazını kabul etti. O Hazreti Ömer. Dolayısıyla bu dünyada derdi bela olur, hastalık olur, sıkıntı olur. Ondan sonra efendim hastalıklar psikolojik olur, sinirsel olur, maddi olur, manevi olur. Hepsinin bir sebep olarak çaresi bildirilmiştir. Kurtulmak mümkün mü? Mümkün. Şimdi bazı dinleyicilerimiz iyice böyle bıçak kemiğe dayandı derler ya. Bıçak kemiğe dayanınca oturuyor, sadaka veriyor, oturuyor, eline tesbih alıyor. Ciddi ciddi mesela 100 defa estağfurullah, 100 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim okuyor. Ve bunun karşılığında görüyor. Sonra bize dönüyor maille. Ha ben onu yaptım diyor, kurtuldum. Tamam mı? Kurtuldum. Şimdi bazılar biz söylüyoruz estağfurullah. Öyle değil ablam, öyle değil abim. Ya nasıl diyeceksin, samimiyette söyleyeceksin, inanarak söyleyeceksin. Ben söylüyorum, ben bilemem. Ben senin sözüne hüsnü zannederim. Ama samimi misin değil misin, seninkinde benimkinde Cenab-ı Hak bilir. Bunları, duaları yaparken arada kimse yok. Sen ve her şeyi sahibi olan Rabbin, ondan istiyorsun. Ona göre iste. Ona göre tövbe istiğfar et. Bir düşün. Ben yalan söyledim, gıybet ettim, dedikodu ettim, harama baktım, haram dinledim. Bir sürü şey yaptım. Ya Rabbi ben sana çok isyan ettim. Özür dilerim ya Rabbi. Estağfurullah. Yani üzülerek bunlar söylesen, Allah Teala Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim buyuruyor. Yani diyeceksiniz niye ısrarla duruyorsunuz? Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazırladığı kitapların kapaklarına bile yazmış bunu. Bu asrın ilacıdır istiğfar. Efendim ne duası okuyayım falan. Ha, bazıları da yazıyor. Efendim diyor bu ayeti sabır için diyor okuyoruz da diyor her okuyuşumuzda besmele mi çekeceğiz? Biz öyle bir ayet-i kerime falan akletmedik. Başka bir yerden duyuyor, getiriyor cevap olarak. Biz muhtemel kitaplarda görmedik onu. Sabretmek için İslam Ahlak kitabını önce okuyacaksın. Gadab bahsini okuyacaksın bir daha. Ta ki oradakileri anlayıp ve hayatına geçirinceye kadar. Yoksa efendim ayet-i kerime okudu, bir şey olmaz. Ağzından haram çıkıyor. Yalan söylüyorsun, gıybet ediyorsun, dedikodu ediyorsun, haram yiyorsun. Sonra diyorsun ki ben ayet-i kerime okudum. Hadis-i şerifte bildiren dua yoktum, hiçbir şey olmadı. Boşuna bekledin abla, boşuna bekledin amcam. Boşuna. Çünkü açıkça yazıyor. Duanın kabul olabilmesi için helal lokma girmesi lazım. O havuza, mide havuzuna helal lokma girmesi lazım. Ağzından da yalan çıkmayacak, gıybet çıkmayacak, dedikodu çıkmayacak. Böyle bir ağızla yaptığın dua kabul olur. Şimdi mezhepsizi ve habisi, efendim direkt Allah'tan iste. Ahmak herif. İsteyecek hali yok ki adamın. Yediği haram, içtiği haram, söylediği haram. Ve şeriatın sahibi Muhammed Aleyhisselam Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerine ya Sa'd buyuruyorlar. Duanın kabul olmasını istiyorsan helal lokmayı. Sen ne diyorsun? Herkes işte yapmıyor. Onun için istiğfar diyor. Çare bu. İstiğfar okuyacaksın. Ve bu tip sinirsel rahatsızlıkları her gün Saadet-i Ebediyye kitabında Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh açıkça yazmışlar. Besmeleyle her gün 100 defa la havle'yi okuyacaksın. Nasıl okuyacaksın? Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bu bir. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Yüzünü de böyle her gün ısrarla, ta ki hani diyorlar ya tünelin ucunda ışık göründü.
1: Işık görünene kadar.
2: Evet, ışık görünene kadar. Çünkü kitaplarda öyle buyuruyor. Duaya muradın hasıl olana kadar devam et. İstediğin kapı Cenab-ı Hakk'ın kapısı. Sıradan Ahmet'in Mehmet'in kapısı değil ki. Mesela bazen düşünün, ben çok zengin olsam. Efendim işte aynı şekilde bir sürü böyle binalar yapmışım. Ya kar meselesi mesela. Şey hazinelerin anahtarını 40 katır taşırmış ya. Evet. Anahtarını. O kadar bile olsam ben mahlukum, yaratılmışım. Bir şey verince bende eksiklik olur. Benim tükenir. Öyle durumlarda rahmetli annemin sözünü hatırlarım. Hazır Hasan Dağı yetişmez. Köydeyim tabii. Dedim uydurmuşlar herhalde, Hasan Dağı diye bir dağ. Bizim köyde yoktu ya Hasan Dağı. Sonra Aksaray'a giderken bu dağın adı ne dedim. Toros'tan Hasan Dağı'dı. Onu dedim biliyorlarmış demek ki.
1: Büyük müymüş?
2: Çok büyük. Çok büyük. Hakikaten böyle.
1: Hazır'a o bile yetmezdi.
2: Hazır'a Hasan Dağı bile yetmezdi derlerdi. Ona o dağı bir gördüm. Baktım. Dedim doğru söylemişler. Çünkü hem ilmen hem tecrübeyle biliyorlar bunu. Mümkün değil. Azar. Ya şeyde hatta bir zaman zaman naklediyoruz büyüklerden bir zat. Şeyi kalpten kibiri çıkarmak için bir dağı iğneyle, mesela Uludağ, iğneyle her gün böyle şey yapıyorsun falan. Ya bir sene, beş sene, on sene, elli sene, yüz sene. O dağ tükenir biliyor musun iğneyle? Yani onu oradan kaldırabilirsin, yok edebilirsin. Ama kibri diyor o şekilde olmaz. Ancak onu kaldıran büyükler var. Cenab-ı Hak onlara vermiştir onun şeyini. Bazen ben mesela bulutlara bakıyorum. Mikail Aleyhisselam'ın emrindeki meleklerin kontrolünde bakıyorum. Ya dedim. Hatta bugün gelirken böyle dağ gibi bulutları görünce ürküyorum. Hindistan'da bir görmüştüm onu. O bulutlar öyle bir çarpıyor, bilek kalınlığına indiriyor falan. Dedim bir kere nereye indirecekse. Yanımda arkadaş var, onunla konuşuyoruz. Ya dedim ama dedim biz bunu konuşacağız mı dedim, işte o melekler hiçbir işte demiyor falan. Sonra ben gülmeye başladım. Ne oldu abi dedi, niye gülüyor? Ya dedim şimdi Allah Teala izin verirse oradaki meleklerden birisi gelse Osman'ın bilip de ne işine yarayacak derse ne dersin? Hakikaten ne işime yarayacak? Namazda mı okuyacağım ben onu? Secdede mi şey yapacağım? Kabirde mi sorulacak? İnsan bazen böyle meraklanıyor. Bilivereyim. Bilmesen ne olur yani. Çok mu lazım sanki falan. Dolayısıyla istiğfara, la havliye devam edip sadaka verirsek bu hastalıkta iyi olur. Şifa bulur. Vesveseden de kurtulur. Ha, diyeceksiniz ki efendim çok kesin söylüyorsunuz. Ben söylemiyorum. Elbiseye talimleri bildiriyor. Ve onların söyledikleri doğrudur. Çünkü ayet ve hadis-i şeriften almışlar ve nakletmişler. O kesin mi kesin? Ha bütün mesele kendine bağlı. Samimiyetle yapıyorsan neticeye kavuşursun.
1: Peki efendim. İkinci...

0: yapılıyor herhalde. Turnikelerden geçecek.
1: Hem turnikeler var, hem o turnikelerde görevli eğitimcilerin elindeki dedektörler var. Heh. Yani giren kişinin üzerinde herhangi bir tehlikeli şey var mı, alet edevat var mı diye.
0: Evet.
1: Yani disipline etme, eğitimi disipline etme, güvenliği sağlama ve arttırma noktasında evet. Milli Eğitim Bakanlığı çok önemli çalışmalar yaptı. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
0: evet.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, efendim Adalet Bakanlığı ve yani toplamda 7 bakanlık işbirliğiyle bu tedbirler ve uygulamalar üzerinde çalışmalarına devam ediyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi, tedbirlerin büyük bir kısmı da devreye girmiş vaziyette şu anda.
0: Tabii. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı gene açıkladılar. Milli Eğitim Bakanı ile beraber dün ben gördüm. Şey diyor, yani diyor o okulun içine, bahçesine değil, okul çevresine de yani öyle bir tehlikenin gelmesine müsaade evet. etmeyeceğiz. Orada önleyeceğiz.
1: Tehlike kapıya gelmeden evvel.
0: Gelmeden önleyeceğiz. Tabii.
1: Tespit edilerek tabii. Bertaraf edilecek.
0: Bu da çok önemli.
1: Evet. Tabii burada ailelerin de yani velilerin, ebeveynlerin, ana babaların da milli eğitim camiasına destek olması lazım.
0: Kesinlikle.
1: Onlara da düşen büyük görevler var. Kendi çocuğunun takibi, kontrolü bakımından.
0: Evet.
1: Efendim, çocuğun görüştüğü kişiler, bilgisayar ortamında özellikle hangi sitelere giriyor efendim, bu konuları okulla birlikte, okul idaresiyle birlikte, milli eğitimle birlikte
0: evet.
1: yürütmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu noktada veliler ne kadar şuurlu olursa neticede o kadar iç evet. açıcı olur.
0: Doğru.
1: Yoksa her yere devletin yetişmesini beklemek biraz da efendim açıkçası ucuza kaçmak olur. O da mümkün değil zaten.
0: Evet efendim.
1: Neticede ülkenin imkanları ortada belli.
0: Evet.
1: Ayrıca her tabii okullar risk grubuna göre değerlendiriliyor ve tedbirler ona göre tanzim ediliyor. Şöyle yani her yere de polis dikerek bir sonuca gidemezsiniz. Bu uygun da olmaz.
0: Evet.
1: Yani okul doğru. ortamında bugün Sayın Milli Eğitim Bakanı söyledi. Çok yoğun güvenlikte bir böyle polis görüntüsünün olması okullardaki eğitimi negatif etkiler.
0: Doğru.
1: Çünkü
0: evet, o görüntü de o fotoğraf da hiç iyi değil. Şimdi efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki o hitabı yankı buldu yine. Özellikle 5 daimi üyenin veto hakkına itirazı konuşuldu.
1: Evet.
0: Çatışma bölgelerini ve bölgemizdeki özellikle çatışmalar ABD, Irak, Rusya, Ukrayna, en önemlisi Gazze katliamı ve Filistin'deki zulmü gözler önüne serdi.
1: Evet.
0: Yani mazlumların sesi oldu adeta. Çok evet. doğal, çok ciddi efendim şeylerdi, bu başlıklardı bunlar. Ben sizlerle de paylaşayım. Siz nasıl buldunuz? Daha doğrusu bu veto hakkı çok önemli. 5 ülke daimi üye evet. bir konuda hayır diyorlarsa tamam. O zaman biz yani İsrail'i nasıl kim durduracak? O katliamlarına devam edecek.
1: Evet.
0: Sizi dinliyoruz efendim. Buyurun.
1: Evet, teşekkür ederim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması tam bir manifesto mahiyetindeydi hakikaten. Bu
0: evet.
1: bekleniyordu zaten kendisinden. Yani 16. defa Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu şekilde dünyaya sesleniyor. Bu da önemli bir şey. Bu kademde başka bir siyaset ve devlet adamı şu anda yok.
0: Evet.
1: Bir de tutarlılık önemli. 2014 yılından beri dünya beşten büyüktür diye haykırıyor Sayın Cumhurbaşkanı.
0: O zaten çok tuttu yani. O böyle bir slogan gibi her yere yapıştı.
1: Evet
0: yani.
1: Dünyada şimdi onun yankıları devam ediyor.
0: Evet.
1: Şimdi 5 tane devletten birisi bir şeye hayır dedi mi orada işler kesada uğruyor artık. İlerlemek mümkün olmuyor. Bunun
0: evet.
1: adı veto. Şimdi Birleşmiş Milletler Teşkilatı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu biliyorsunuz. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra da Kavimler Cemiyeti, o günkü adıyla Cemiyeti Akvam vardı. O 1. Dünya Savaşı galiplerinin menfaatlerini kovalamak üzere teşkil edilmişti. Ve nitekim hedeflenen barışı koruma,

0: kollama mümkün olmadı. 20 sene geçmeden İkinci Dünya Savaşı patladı. Burada da İkinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerinin menfaatlerini kollamak üzere bir teşkilat kuruldu. Birleşmiş Milletler'in esası böyle. Bu 5 tane veto hikayesi de buradan geliyor.
1: Buradan geliyor, evet.
0: Bugüne kadar mesela İsrail aleyhindeki 100 küsür kararı Amerika Birleşik Devletleri veto etti. 120'ye yakın karar. Düşünebiliyor musunuz? Yani 80 yıl içerisinde uygulama böyle olursa siz hangi sonucu alabilirsiniz? Sonunda Gazze katliamına ve soykırımına gelir iş. Ama İsrail eli kolu elini kolunu sallayarak katliam yapıyor.
1: Evet, devam ediyor yani.
0: Çünkü zırh var üzerinde, koruma var. Amerika, İngiltere yeri geldiğinde buna dur demiyorlar.
1: Gerçi şimdi biraz İngiltere falan bir şeyler söylemeye başladı ama özellikle dediğim gibi İngiltere ve Amerika hep hamilik yaptı.
0: Evet, İngiltere, İsrail'i kuran devlet İngiltere'dir. O günün Büyük Britanya'sı.
1: Evet.
0: Daha sonra 1940'lardan itibaren, daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere Orta Doğu'dan çekilince, zayıflayıp imparatorluk yıkılınca top Amerika'ya geçti. Ama Birinci Dünya Savaşı sırasında, sonrasında İsrail'in temellerini atan, yurt bulan, Yahudi göçünü planlayan, tezgahlayan devlet İngiltere'dir.
1: Evet.
0: Bunu gözden kaçırmamak lazım. Bugün de yani biraz timsah gözyaşlarına benzetiyorum ben. Diyor ki bundan sonra asla seyirci kalmayacağız diyor. Zaten olan olmuş. Yani Filistin topraklarının %80'i gasp edilmiş. %80'den fazlası.
1: Evet.
0: Ve nüfusunun yarısı dışarılarda, başka ülkelerde, kendi memleketlerine gelemiyor. Memlekettekiler de Batı Şeria bölgesinde özellikle yerleşimci diye İsrail'i terörist istilacılar geliyor, gündüz gözünde efendim evlere çöküyor, mallarına çöküyor, bahçelerden çöküyor, onları kovuyor, işkence yapıyor, öldürüyor. Kimsenin hesap sorduğu yok. Birleşmiş Milletler'den bir karar çıkamıyor çünkü 5 tane ülkenin veto şeyi var. Özellikle Amerika ve İngiltere bugüne kadar hep İsrail'i kolladı.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir Birleşmiş Milletler'den dünya meselelerinin çözümünü beklemek hayal olur. Bu özellikle 2003'teki Irak işgaliyle birlikte Birleşmiş Milletler felç haline getirildi. Felçli hale getirildi. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletleri bir kenara iterek, dünya düzenine meydan okuyarak Irak'ı işgal etmesiyle oldu.
1: Evet.
0: Şimdi Sayın Erdoğan işte burada Birleşmiş Milletleri mutlaka reforme edilmesi gerektiğini haykırıyor ve bu veto meselesinin tamamen ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu yetki çünkü birilerine verildiği takdirde ne olduğu son 80 yıllık uygulamada gözler önünde.
1: Evet.
0: Artık akıntıya kürek çekmemek lazım. Bu meseleyi düzeltmek lazım. Ama ne yazık ki şu anda küresel ölçekte bir irade yok bunu yapacak. Yani etkili Birleşmiş Milletleri yeniden dizayn edecek, fonksiyonel hale getirecek bir çalışma şu anda görünmüyor.
1: Peki nasıl gidecek ama bu şekilde sonuna kadar devam eder mi? Burada bir sıkışıklık var, sorunları çözmediği.
0: Bakın,
1: evet, buyurun.
0: Atabey, Birleşmiş Milletler'in esas organı, güçlü organı Güvenlik Konseyi. Güvenlik Konseyi'nde 15 üye var. Bunun 5'i daimi, yani veto hakkına sahip.
1: Evet.
0: Diğerleri dönemsel olarak seçiliyor. Şimdi bakın, genel kurul da var Birleşmiş Milletler'de. Bu genel kurula 190 küsür devlet üye. Yani dünyadaki devletlerin neredeyse tamamı üye.
1: Burada,
0: ve 100, bazı kararlar alıyorlar. 140-150 küsür devlet bir yönde oy kullanıyor. Ama Güvenlik Konseyi yetkisi olmayınca, yaptırım gücü olmayınca o genel kurul kararları kağıt üstünde kalıyor.
1: Evet.
0: Mesela Filistin'le ilgili genel kurulun aldığı kararlar var. Yani 148 devlet Filistin'i destekleyen kararlara katılmış durumda. Lakin Amerika'nın işte, daha doğrusu Güvenlik Konseyi'nin devreye girmemesi sebebiyle bu kararlar havada kalıyor.
1: Evet.
0: Ve sadece şey değil, Filistin değil, Keşmir meselesi de böyle. O da Filistin'le aynı yaşta bir problem.
1: Evet.
0: Kıbrıs meselesine bakarsanız 50 yıldır Birleşmiş Milletler'in oyalaması, kaçak güreşmesiyle devam ediyor.
1: Evet.
0: Yani birçok dünya meselesine Birleşmiş Milletler Teşkilatı seyirci kalıyor.
1: Tabii.
0: Oysa düzenli bir işleyiş olsa, yani bu veto problemi olmasa, devletlerin temsil ve hakları eşit olsa, dengeli olsa, Birleşmiş Milletler daha gerçekçi, daha yapıcı, daha objektif bir şekilde meselelere yaklaşabilir ve pek çoğunda da kesin netice alabilir.
1: Evet efendim.
0: Ama günümüzde maalesef bu ortam yok. Oyalama var. 5 tane devletin işte o veto ayrıcalığı var.
1: Evet.
0: Ve bundan dolayı da Birleşmiş Milletler paralize vaziyette. Mefluç.
1: Doğru.
0: Yani çağrı yapıyor mesela. Bu son genel sekreter Portekizli, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Antonio Guterres. Aslında mantıklı bir insan. Haksızlığa karşı isyan etmek istiyor. Çağırıyor, bağırıyor. Kendisini dinleyen kimse yok. Ve görevini tamamladı şimdi. Onun yerine başka birisi seçilecek genel sekreter olarak.
1: Evet.
0: Veda konuşmasında bile Gazze'deki katliamdan bahsediyor ama bunun failinin İsrail olduğunu telaffuz edemiyor. Şimdi evet. İsrail'in oradaki katliamcı ve soykırımcı devlet olduğunu, haydut devlet olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Evet.
0: Her zaman yaptığı gibi. Yani her platformda Sayın Erdoğan İsrail'in zulmünü, Filistinlilere karşı yaptığı vahşeti dünyaya haykırıyor, duyuruyor.
1: Tarif ediyor ama adını koyamıyor. Evet. Yani Sayın Erdoğan'dan başka kimse adını koyamıyor. Evet.
0: Koyamıyor.
1: Evet.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bakın görevini tamamlamış, artık veda konuşmasını yaparken bile bunu yapamıyor. Başka devletler, evet, Güney Afrika Cumhuriyeti bir haysiyetli çıkışla soykırım davası açtı. Onu dünya tarihi kaydetti zaten.
1: Evet.
0: O Güney Afrika devletinin bir ayrıcalığı. Evet. Onu destekleyen, dışarıdan kısmen destekleyen başka devletler de var. Ama hiçbir ülke Türkiye gibi Filistin meselesine sahip çıkmadı, çıkmıyor şu ana kadar. Onu göremedik maalesef.
1: Hayır,
0: Arap ülkeleri dahil.
1: Evet, münferit politikacılar mesela Elif Hanım Avrupa'da, Almanya'da seçim kazandı. Belediye başkanı olacak.
0: Evet.
1: Ama hala koltuğuna oturmadı. Efendim, Başat problemlerinden bir tanesi Filistin'deki katliamı dillendirmesi.
0: Evet.
1: Seçim çalışması. Çok ilginç. Evet.
0: Ayrıca bir çıkış.
1: Tabii.
0: Var dünyada bireysel olarak mesela, evet. New York Belediye Başkanı Mamdani de öyle,
1: evet.
0: İsrail'i doğrudan hedef alıyor. Netanyahu'nun vahşetini haykırıyor, tutuklanması gerektiğini söylüyor.
1: Evet.
0: Yani var, bireysel olarak var. Sivil vicdanda çok çok insanlar, milyonlar sokakları, meydanları
1: halklar da öyle,
0: dolduruyor.
1: Evet.
0: Yani Filistin halkı adını haykırıyor ama resmi planda uluslararası düzenin kuralları içerisinde olması gerekenler devletlerin yaklaşımı sebebiyle olmuyor, olamıyor.
1: Doğru.
0: Efendim, bu da insanlık adına utanç verici bir durum açıkçası.
1: Gerçekten öyle.
0: Çünkü soykırım yapılıyor. Yani bundan daha büyük suç yok. İnsanlığa karşı bundan daha kötü bir suç olamaz.
1: Evet. Şimdi Sayın Kapan, Erdoğan ve Zeydi New York'ta anlaştı. PKK Sincar'dan çıkarılacak. Böyle bir manşet,
0: evet,
1: var Türkiye
0: Irak
1: Gazetesi.
0: Başbakanı.
1: Evet, Irak Başbakanı. Ne dersiniz? Yani Sincar'ın Kandil olmasını, ikinci bir Kandil olmasını herhalde istenmiyor. Oradaki bir güçler Suriye'de olduğu gibi belki bir yol izleyecekler. Biraz, evet, da bu konuda ben sizden bilgi, evet, alayım. Son 3-4 dakika içerisiniz.
0: Şimdi, terörsüz Türkiye için, sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölge için gayretler devam ediyor. Bu manada Suriye'deki PKK'nın Suriye'deki yapısı entegre oldu. İşte daha doğrusu entegrasyon devam ediyor, önemli önemli ölçekte de gerçekleşti,
1: evet,
0: bu entegrasyon. Benzer bir durum Irak için şimdi söz konusu. Irak hükümetinin bu konuda irade koyması çok önemli bir şey. Türkiye destek veriyor her bakımdan. ama Irak coğrafyasında da terör örgütünün temizlenmesi lazım. Özellikle Sincar bölgesi.
1: Evet.
0: Çünkü ikinci bir Kandil gibi görülüyordu. Geçmişte de böyle fonksiyonları oldu.
1: Evet.
0: Bu önemli bir gelişme. Türkiye kararlı tutumuyla devam ediyor ve bu irade sonuçta veriyor. Yani evet. Şu anda silah teslimatı devam ediyor. Bununla ilgili nihai raporlar henüz verilmedi.
1: Evet.
0: Ama yakın zamanda bu konularda daha başka açıklamalar, bilgiler, bilgilendirmeler
1: gelebilir.
0: Gelebilir.
1: İran İçişleri Bakanı da Türkiye'ye geldi yakın zamanda, birkaç gün önce. Evet. İçişleri Bakanımızla konuştu. Orada da PEJAK var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Demek ki Suriye, Irak ve İran eğer bu konuda kararlı duyarlar dururlarsa, yani bu terör hadisesi, bu silah bitecek gibi. Huzur gelecek efendim bölgeye de, ülkemize de, bölgemize de efendim.
0: Şimdi terör konusunda iki durum var Atabey. Bir, terörün faaliyet gösterdiği alan, yani Türkiye topraklarında, işte Irak'ta, Suriye'de, İran'da.
1: Evet.
0: Bir de teröre destek veren devletler, başta Avrupa devletleri olmak üzere, bilhassa Kuzey Avrupa devletleri. Ama onların yanında Almanya, Fransa gibi Avrupa'nın çelik çekirdekleri de yıllar boyu, on yıllar boyu PKK'ya açıkça alenen destek verdiler.
1: Evet.
0: Uyuşturucu ticareti yapmasına göz yumdular. Bakın bu kadar haysiyetsiz bir tavır içinde oldular.
1: Tabii.
0: Şimdi bu şey değişti. Özellikle Amerika'nın PKK ile ilgili politikasında bir önemli değişiklik var. Dolayısıyla büyük avantajlar sağlıyor. Ve bu fırsattan istifade terör örgütünün tamamen bitirilmesi lazım. Bunun için de Suriye idaresinin, hükümetinin, Irak hükümetinin ve dahi İran devletinin tutumu çok önemli. Eğer samimi olarak, şu anda Suriye ve Irak'ta bunu görüyoruz, gayret ediyorlar, İran da katılırsa buna, samimi olarak bu mücadele daha kısa zamanda sonuçlandırılabilir.
1: Evet. İnşallah, umarız öyle olur.
0: İşaretler olumlu geliyor.
1: Evet, çok güzel geliyor işaretler. Sayın Kapan, çok teşekkür ederim bugün için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet, sevgili dinleyiciler, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü, gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan'la günü gündemi değerlendirdik ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arvas. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Burası TGRT FM. Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş, üstünü örtmüş.
3: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle. TGRT FM Haber. Park ve bahçeler ekipleri 7 metre boyunda 40 santimetre genişliğindeki manolya ağacını kuyumcunun önüne dikti.

0: Gün ortası kuşağı gelişmelerle devam ediyor. O sıcak gelişmeyle başlıyoruz bu saate. Trabzon'da bir evin bahçesinde yapılan çalışmalar sırasında heyelan yaşandı. Toprak altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Ortahisar ilçesinde Trabzon'da bir evin etrafında çalışma yapıldığı sırada yamaçta yaşanan toprak kayma sonucu heyelan oluştu. O sırada bölgede bulunan 51 yaşındaki Ali Turhal aniden çöken dev toprak kütlesinin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla AFAD, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Heyelanın ardından çevredeki binalar güvenlik amacıyla tahliye edilirken toprak altında kalan Ali Turhal hayatını kaybetti. Bölgede incelemeler devam ediyor. Ve günün en sıcak olayı Şanlıurfa merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.40'da değerli izleyenler, çevre illerde de hissedildi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7.39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Şiddetli deprem çevre iller Gaziantep, Elazığ, Mardin ve Diyarbakır'da da hissedildi. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar korku ve panikle güvenli alanlara kaçtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum herhangi olumsuz bir durumun olmadığını ifade etti. Ekiplerin her ihbarı değerlendirdiğini söyledi. Şehirde eğitime bir gün ara verilirken AFAD ve diğer yetkili merciler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa depremini konuşacağız. Saat 10.40'da meydana geldi. Hangi fay hattı üzerinde oldu? Bu deprem neyin habercisi? Olası bir deprem mi? Bekleniyor muydu? Profesör Doktor Ali Koçak'la konuşalım. Deprem uzmanı hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Geçmiş olsun diliyoruz.
1: Hoş bulduk. Geçmiş olsun tüm Şanlıurfalı ve çevre illerdeki arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza da geçmişler olsun diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bozova fay hattının hemen yanında meydana gelen bir depremden bahsediyoruz. Bu depremi nasıl okuyacağız? Meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki bu depremi.
1: Şimdi tabii bu Urfa bölgesi geçmiş depremlerden çok etkilenmiştir öyle. Doğu Anadolu fay hattının üzerinde olduğu için öyle. O bölgedeki büyük depremlerden etkilenmiştir. Normalde Urfa'nın içerisinde herhangi bir büyük deprem bulunmamakla beraber, yani büyük deprem yaratacak faylar olmamasına rağmen Doğu Anadolu fay hattı üzerinde olması sebebiyle, bu tabii bu hatta Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya segmentleri var. Bu bölgedeki oluşan depremler burayı çok etkiliyor. İşte Bozova fayı var örneğin. Gene Şanlıurfa sınırları içerisinde yalan bölge tektoniğini etkileyen doğrultatımlı bir yerel fayımız var burada. Tarihte de gene çok Doğu Anadolu fay hattı üzerinde oluşan depremler Şanlıurfa'da etkilemiştir. Orada da hasarlara sebep olmuştur. Örneğin 6 Şubat depremleri, Kahramanmaraş depremleri, 7.7 ve 7.6'lık depremlerle Şanlıurfa'da hatı sayılır derecede hasar yaratmıştır. Bu da nerelerde? Şanlıurfa'nın Birecik, Halliye, Karaköprü gibi ilçelerinde bina yıkımları ve hasarları oluştu. Tabii bu aslında bu saydığımız yerler aslında Urfa'nın en kötü zeminine sahip olan yerler. Şimdi Urfa'da normalde kayalık sert zeminler de var Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerde. Örneğin bu bölgelerin yüksek kesimlerinde kireçtaşı ve kalker gibi sert zeminler var. Ama yine ovalarda ya da Biricik'te, işte Ceylanpınar'da, Harun Ovası'nda ve bu bölge içinde yer alan nehir kısımlarında oldukça alüvyon zeminler var. Buradaki zemin büyütmeleri oldukça yüksek, sıvılaşma riski taşıyan bölgeler ve çok düşük kayma dalgası hızlarına sahip olduğu için depremin buradaki etkileri ve depremin büyütmesi çok yüksek oluyor. O yüzden buradaki ivmelerimiz son derece yüksek oluyor. Hatta bu Halliye'de, Eyyubiye'de, Karaköprü'de zemin durumları oldukça kötü zeminlerimiz var. Oldukça kötü zeminler. İvme değerleri de bu örneğin Maraş'taki oluşan bir deprem burayı etkilediği zaman Şanlıurfa'nın yüksek tepeleriyle buralar arasında 10 kata varan ivme yükselmeleri meydana geliyor. Çok ciddi rakamlar bunlar. Dolayısıyla buradaki oluşan tabii bu lokal bölgedeki fay hareketleri bunlar 6 büyüklüğünü geçmiyor. Ama bizi endişelendiren şu, 6 büyüklüğünden itibaren hasarlı, orta hasar ya da az hasarlı binalar daha çok hasar görme ihtimali oluyor. Bir de alüvyon zeminlerde de tabii hasar çok yüksek oluyor. Örnek verelim, İzmir'de adada oluşan bir deprem, Ege açıklarında oluşan bir depremde Bayraklı semti ciddi hasarlar gördü. Çok sayıda bina yıkıldı. Bu da o bölgenin gene alüvyon zemini olmasından kaynaklanıyor. Şimdi bizi korkutan bu bölgedeki zemini çok kötü olan, hatta buna Maraş depremini örnek verebiliriz. Hatay'ın dere kenarında, Asi Nehri kenarındaki bütün yapılara çok büyük hasar verirken, eski yerleşim, Hatay'ın eski yerleşim, Antakya'nın eski yerleşim bölgelerinde tepelere doğru çok eski binalarda çok ciddi hasarlar meydana gelmedi. Yani bizim bu alüvyon zeminlerdeki deprem büyütmesi inanılmaz yüksek oluyor. Hatta Maraş'ta oluşan depremin gelip de Urfa'ya kadar yansıması ve Urfa'da böyle hasar yaratması tamamen zeminle ilgili bir durum. Yoksa bu Maraş, bu Urfa'nın içerisinde meydana gelen orta ölçekteki depremler, yani altı büyüklüğünü geçmeyen depremler var ki bunlar da ciddi bir yapısal hasara neden olmaz. Ama o yapının hiç hasarsız olması ve mühendislik hizmeti alması gerekiyor.
0: Evet.
1: Şimdi böyle bizi korkutan durum da işte çok eski yapılaşmaların ova içerisinde, az önceki saydığım işte Biricik, Halfeti, Bozova gibi ya da Eyübiye gibi merkezde oluşan ya da merkeze yakın bölgelerde oluşan depremlerin zemin nedeniyle büyük etki yaratması. Dolayısıyla evet, buradaki büyük etki de hem yapının mühendislik hizmeti almadan yapılmış olmasından kaynaklanıyor, hem de zemin büyütmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla aslında bu şey aklımıza getiriyor bizim. Demek ki biz çok önemli deprem riskinin olduğu bölgelerde bina imalatı yaparken çok daha dikkat etmek zorundayız. Tabii ki bütün binalara dikkat edeceğiz. Yönetmeliğin ne istediğini harfiyen yerine getirirsin. Ama zemin incelemelerini, deprem büyütmelerini,
0: peki,
1: o uzaktaki oluşan, örneğin Urfa için söylersek Doğu Anadolu fay hattı üzerinde oluşacak yakın bölgelerdeki depremlerin o bölgede etkileri çok net ortaya konmalı. AFAD ve Çevre Şehircilik Bakanlığı gerçekten çok güzel çalışmalar, TÜBİTAK'ın çok güzel çalışmaları var bölge içerisinde. Bunu mühendis arkadaşlarımızın, ya o inşaat işleri yapan müteahhit arkadaşlarımızın çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Dolayısıyla sağlam bir zemin dahi olsa veya alüvyon bir zemin olsa bu bölgedeki yapılacak inşaatları zeminle uygun halde yapmalıyız. Gerekirse zemin iyileştirmesi, ki çok önemli bu. Ondan sonra yapıyı oluştururken de bütün yönetmelik değerlerini üste koymak lazım. Bir de şunu unutmayacağız. Bizim yönetmeliğimiz minimum değerlerdir. Yani o ben minimum değerleri sağladım diye binanın sağlam olduğu akla gelmesin. Halbuki statik hesaplarda yapılan betonarme hesaplarda bazı kabullerle yola çıkıyoruz. Zemini kabul ediyoruz, yapısal davranışı kabul ediyoruz. Bu davranışın en yüksek noktada, yani bir yapıyı oluştururken en sağlam, en ciddi rigidliği sağlayacak şekilde modellenmesi, kurgulanması ve imalatının, evet, yapılması gerekiyor. O zaman biz işte bugünkü olduğu gibi, Allah'tan hiç kimsede bir hasar yok, bir durum yok o bölgede. Dolayısıyla konuşacağımız şey deprem bu bölgelerde ne zaman meydana gelir? İşte ne kadarlık bir yüzeysel kırılmalar meydana gelir? Bunları tartışılır. Keşke bütün depremler bunun gibi olsa da işin sonunda sadece depremi tartışsak, dünyanın hareketlerini tartışsak, tektonik durumları tartışır olsak, keşke, böyle. Yoksa altı büyüklüğünü geçtiği zaman korkutuyor bizi. En son Silivri depremi, Sındırgı depremleri de bizi korkuttu ki Sındırgı'da hatırlarsanız hasarlı binalarımız da oluştu yani. Keşke. Şimdi bu demek oluyor ki bizim tabii İstanbul'daki ve şimdi diğer illerdeki kentsel dönüşümleri desteklememek mümkün değil. Çok iyi bir uygulama yapılıyor. Keşke onda da ada bazlı bir çalışma yapılmış olsaydı. Yerel yönetimler de ada bazlı çalışmaya yönlendirmiş olsalardı insanları. Hem kentsel dönüşümü bir çevresel etkinliğe dönüştürmüş, hem kentimizi daha iyileştirmiş halde olurduk.
0: Teşekkür
1: ama
0: ediyoruz hocam.
1: Çok geç kalmış da değiliz. Ama bugüne kadar Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul'da 1,5 milyona yakın konut dönüştü. Bu olağanüstü bir rakam yani böyle.
0: Peki.
1: Çok o yüzden bizim depreme hazırlık safhası 2000 yılından beri geliyordu ama son dönemde çok büyük bir yol kat ettik bu konuda. Peki. Daha da yol kat etmemiz gerekiyor. Bir tek eğer biz bu kendiliğinden çökebilecek yapıları da teşhis edip de onlara da gerekli düzeltmeleri, iyileştirmeleri, yıkıp yeniden yapmaları uygularsak eğer, evet, zannediyorum diğer depremlerde de oldukça rahat edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Ali Koçak, verdiğiniz değerli bilgiler için sağ olunuz.
1: İyi yayınlar diliyorum, sağ olun.
0: Ve devam edelim. Değerli izleyenler, sermaye piyasalarındaki soruşturmada tutuklama dalgasının devam ettiğini söyleyelim. 17 şüpheli daha tutuklandı. Dosyada tutuklu sayısı 26'ya ulaştı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 milyon lira değerindeki lüks araçlara da el konuldu.
2: Yüz binlerce yatırımcı, milyarlarca liralık fon vurgunu. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 26'ya yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Pusula, Tera, Hedef Holding, Hedef Portföy, Buls Yatırım ve Ufuk Yatırım'la bağlantılı yöneticilerin milyonlarca euro ve doları İsviçre'deki bankalara aktarmaya çalıştığı tespit edilmişti. Şüphelilerin hesapları dondurulmuş, gözaltılar peş peşe gelmişti. Tera yönetimindeki Alkin kardeşlerin ifadeleri de dosyaya girmişti. Kısa sürede devleşen milyarlık şirket, odası, kart viziti, mail adresi olmayan yönetim kurulu üyeleri, soruşturma başlamadan hemen önce ard arda istifalar ve 280 milyar liralık piyasa değerine ulaşan şirketin yönetim kurulunun 16 ayda yalnızca 3 kez toplandığı ortaya çıkmıştı. Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturmada soru işaretleri de artmıştı. Soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 17 şüpheli tutuklanırken 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklanan isimler arasındaydı. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 26'ya yükseldi. Gözaltına alınan 21 şüpheli de İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 18 şüphelinin ise emniyette işlemleri sürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda önemli bir konuşma yapmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli de bu konuşma için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Onunla ilgili önemli bir yazı gerçekleştirmiş oldu. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran, açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu, iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum demişti. Biraz daha detaylarını konuşalım. TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman da telefon hattının diğer ucunda. Bu önemli açıklamanın detaylarını da Şerif Ali aktarsın.
3: Evet, iyi yayınlar. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'da 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı ve dünya çapında ses getiren, tebrikle karşılanan konuşmasına ilişkin bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sessiz milyonların sesi olduğunun altını çizdi. Hakkın ve haklının yanında duran açık, güçlü, etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı MHP lideri Devlet Bahçeli. Uluslararası sistemin yapısının dünyada yaşanan krizlerle ve dramlarla artık işlemesini sorunlu hale geldiğinin altını çizdi. BM'de reformların yapılması gerektiğini vurguladı. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısı, daimi üyelerinin sahip olduğu veto imtiyazı, adil, etkin ve kapsayıcı bir uluslararası düzenin önündeki temel sorunlarının biri olarak karşımızda durmaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasında bahsettiği ve vurguladığı noktalardan biriydi bu kısım. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sıklıkla ortaya koyduğu dünya beşten büyüktür yaklaşımı yalnızca Türkiye'nin değil, daha adil, temsil gücü yüksek ve hakkaniyete dayalı bir dünya düzeninin arayışının güçlü ifadesidir dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Sözde kurallara dayalı uluslararası sistemin itibar ve inandırıcılığının da kalmadığını uzun zamandan beri dile getiriyoruz dedi. İşgaller, haksız saldırılar yaşandığı bir dönemde 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının eleştirilerini dile getirdi. Böyle bir ortamda dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Eylül BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada hem bölgesel hem küresel düzeyde yaşanan haksızlıklara hem de BM'nin yenileme ihtiyacına değinerek Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamaya attan bir teşekkür mesajı yayımladı MHP lideri Devlet Bahçeli diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına dair Devlet Bahçeli'nin teşekkür mesajını da konuşmuş olduk Şerif Ali Duman'la. Devam edelim diğer gelişmelere bakalım şimdi de. Değerli izleyenler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İBB soruşturması kapsamında eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı vardı. Bolak, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.
2: İBB soruşturmasında hakkında yakalama kararı vardı. Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı. Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne reklam izinleri karşılığında muvazalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla suçlanıyordu. İBB'ye yönelik davada duruşmalara katılmamış, kendilerine de ulaşılamamıştı. Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Dava kapsamında hakkında yakalama kararı verilen diğer 4 isim ise Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan'dı.
0: Çin hükümeti Avustralya'dan ABD'ye gönderilmek üzere Hong Kong'a yönlendirilen F-35 parçalarını teslim aldı. Pentagon bu parçaları geri almak için harekete geçerken ABD Kongresi de sevkiyatın nasıl Çin'in eline geçtiğini araştırıyor.
2: Çin ABD'nin F-35 savaş uçağına ait hassas parçalarını elinde tutuyor. Bloomberg'un haberine göre Avustralya'dan ABD'ye gönderilen parçalar beklenmedik şekilde Hong Kong'a yönlendirildi ve daha sonra Çin hükümetinin eline geçti. Sevkiyat Mayıs sonunda UPS tarafından gerçekleştiriliyordu. Bir Avustralya Hava Kuvvetleri'ne ait F-35'ten sökülen kokpit kanopisiyle silah bölmesi kapağı, inceleme, onarım ya da imha amacıyla ABD'ye gönderiliyordu. Ancak sevkiyat sırasında uçak Güney Kore'de durdu. Ardından parçalar Hong Kong'a yönlendirildi. Lockheed Martin tarafından üretilen parçaların F-35'in gizlilik kabiliyetine katkı sağlayan radar soğurucu malzemeyle kaplı olduğu belirtildi. Parçaların neden Hong Kong'a yönlendirildiği ve bunun kasıtlı mı yoksa yanlışlıkla mı gerçekleştiği henüz bilinmiyor. Bloomberg'e göre Çin hükümeti parçaları teslim aldı ancak henüz Amerika Birleşik Devletleri'ne iade etmedi. Pentagon parçaları geri almak ve olayın nasıl gerçekleştiğini araştırmak için çalışma yürütüyor. ABD Kongresi'ndeki komiteler de sevkiyatın nasıl Çin'in eline geçtiğini soruşturuyor. Avustralya ise olayla ilgili kendi tarafındaki süreci incelediğini açıkladı.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kars'taydı. Esnafı ziyaret eden Bakan Güler yoğun ilgiyle karşılandı. Güler daha sonra 1994 yılında şehit olan Emin Polat'ın ailesine konuk oldu.
2: Esnafı ziyaret etti. Tek tek hal ve hatırlarını sordu. Ardından da şehit ailesinin evine konuk oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir dizi ziyaret için Kars'a gitti. Bakan Güler ilk olarak kent merkezine indi. Atatürk Caddesi'nde esnafı tek tek gezdi.
4: Sayın Bakanım hoş geldiniz.
2: Güler esnafla sohbet ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Yaşar Güler'in bir sonraki durağı bir şehit ocağıydı. 1994 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Emin Polat'ın ailesiyle bir araya geldi.
4: Hoş geldiniz Sayın
5: Bakanım.
2: Güler, şehidin annesi ve babasıyla yakından ilgilendi.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran çok önemli bir tweet attı. İsrail'le ilgili Savunma Bakanı Kets'in hadsiz sözleri vardı biliyorsunuz. Onunla ilgili hemen o X hesabındaki yazmış olduğu tweet'i sizlerle paylaşalım. İsrail Savunma Bakanı İsrail Kats'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri Gazze'de yaşananların üzerine örtmediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hale getirmiyor. Kats'ın Türkiye dizilerine olan merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih her zaman dizilerden öğrenilmez. Milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır. Gerçeklikten kopmuş bir anlayışın görmekte zorlandığı asıl hakikat de budur. Bugün tarih gözlerimizin önünde yazılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. İsrail yönetiminin Gazze'deki zulmü ise uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, şairimizin sözleriyle bütün dünyaya hatırlattığı hakikat açıktır. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaklaşan seçimler öncesinde oy kaybetmeye devam ediyor. Gadi Aitnisgot'un partisi Netanyahu'nun 4 sandalye önüne geçti.
6: İsrail hayevet liot muşmedet. U seze bizman masamatan im Amerikanim.
2: İsrail sandık başına gitmeye hazırlanırken gelen son anket soykırımcı başbakan Benjamin Netanyahu için tehlike çanlarını çaldığını ortaya koydu. Likud partisi kan kaybetmeye devam ediyor.
7: And doing everything he can to win this election and try to avoid.
2: 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde son kamuoyu yoklamasının sonuçları açıklandı. Ankete göre Gadi Aitnisgot liderliğindeki Yaşar Partisi 22 sandalyeyle birinci sıraya yerleşti. Mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud ise 18 sandalyede kaldı.
8: Reuya ve işara.
2: Başbakanlık koltuğuna kim oturmalı sorusunda da fark dikkat çekti. Katılımcıların %48'i muhalefet lideri Gadi Aitnisgot'u tercih ederken Netanyahu'ya verilen destek %36'da kaldı. Kararsızların oranı ise %16 olarak kayıtlara geçti. 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için en az 61 milletvekilinin desteği şart. Bıçak sırtı dengelerin hakim olduğu tablonun 27 Ekim'de sandığa nasıl yansıyacağı merak konusu.
0: Batı Şeria'da bir otomobilin çarptığı İsrail askeri ağır yaralandı. Askerin İsrail'in ABD Büyükelçisi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.
2: İsrail işgali altındaki Batı Şeria sınırında araçlı saldırı meydana geldi. Son hızla gelen bir otomobil nöbet tutan İsrail askerine vurdu. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan İsrail askeri ağır yaralandı. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Filistinli genç İsrail askerlerince öldürüldü. Ağır yaralanan askerin İsrail'in Washington Büyükelçisi Yeşiel Leiter'in oğlu olduğu öğrenildi. Beyin ameliyatı olan Neria Leiter'in hayati tehlikesi sürüyor.
0: Değerli izleyenler, 5 kıtadan 150 Katolik din adamı İtalya'nın başkenti Roma'da Gazze için sokağa çıktı. Din adamları Gazze'deki soykırım yapan İsrail'i protesto etti.
2: İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı bu kez Katolik din adamları sokaktaydı. 5 kıtadan onlarca rahip ve rahibe katliamın durdurulması talebiyle papalığın merkezi Vatikan'a yürüdü. Dünyanın dört bir yanından Roma'da bir araya gelen 150 Katolik rahip, keşiş, rahibe ve bir psikopos, İsrail'in Gazze ve Güney Lübnan'daki saldırılarını protesto etti. Eylemciler Vatikan'a giden ana bulvarda hayatını kaybeden 300 çocuğun adının yazılı olduğu dev bir pankart taşıdı. İtalyan polisinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüşte protestocular Vatikan sınırına girmedi. Aziz Petrus Bazilikası önünde toplanan din adamları Gazze ve Lübnan'da hayatını kaybeden siviller için dua etti. Katolik din adamları uluslararası topluma ve Hristiyan dünyasına çağrıda bulunarak İsrail'in Gazze'deki soykırımının ve bölgedeki saldırılarının derhal sonlandırılmasını istedi. Gösteriyi düzenleyen soykırıma karşı rahipler ağının 5 kıtada 2500'den fazla din insanı üyesi bulunuyor.
0: Değerli izleyenler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mekke Anlaşması'nın İslam coğrafyasındaki diğer katılımlarla birlikte etkin ve faydalı olacağına inandığını belirtti. İsrail'in Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma politikasına tepki gösteren Kurtulmuş, bölge ülkeleri olarak işbirliği içerisinde hareket etmemiz kaçınılmaz dedi.
5: Ümit ediyorum ki bu anlaşma sağlam temeller üzerinde gelişerek bölgemizdeki diğer ülkelerin de katılımıyla, hatta geniş İslam coğrafyasındaki ülkelerin katılımıyla son derece etkin ve faydalı bir savunma anlaşmasına dönüşecektir.
2: Mekke anlaşmasına vurgu yaptı. İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma politikasına sert tepki gösterdi.
5: İstikrarsızlıkların kaynağı, en büyük kaynağı hiç şüphesiz İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarıdır. İsrail'in bu saldırganlığına karşı da bizim bölge ülkeleri olarak işbirliği içerisinde hareket etmemiz kaçınılmazdır.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan Milli Gün resepsiyonunda konuştu. Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış istediğinin altını çizdi.
5: Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin egemenliğine saldırıda bulunmasına asla rıza göstermiyoruz. Dolayısıyla bölgede barış ve istikrarı sağlayacak her türlü çabaya destek veriyoruz.
2: Törende Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Ebu El Nasr da söz aldı.
9: Mekke Savunma İttifakı, barışı koruma ve devletlerin egemenliğine saygı ilkesine dayanan sorumlu bir işbirliği ve koordinasyon yaklaşımının teyidi olarak ortaya çıkmıştır. Bu ittifak bölgenin güvenliğine ve istikrarına hizmet etmekte, kalkınma fırsatlarını korumakta ve halkların huzurunu pekiştirmektedir.
0: Türkiye'den Atina ve Rum kesimine sert uyarılar geldi. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandıran Atina'yı uyaran Milli Savunma Bakanlığı, kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete ve korsan projeye izin verilmeyeceğini vurguladı.
2: Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasına tepki gösterdi. Atina ve Rum kesimini sert tonda uyardı. Milli Savunma Bakanlığı, kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini net bir dille vurguladı.
10: Beklentimiz Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek faaliyetlerden kaçınması ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir.
2: Milli Savunma Bakanlığı deniz kurdu tatbikatı kapsamında Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu gemisinde haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmediğinin altını çizdi. Gerekli tedbirler alınıyor dedi.
10: Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanmaya, deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edecektir.
2: Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'e de yakın takipteyiz mesajı verdi.
10: Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki hava savunma sisteminin Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez.
2: Bakanlık, Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasını delme girişimlerine de izin vermedik, vermeyiz vurgusu yaptı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail'in denizaltına elektrik kablosu döşeme projesine ikaz ve ihtarda bulundu.
10: Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. İzinsiz faaliyetlere müsaade edilmemektedir.
0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kritik Amerika Birleşik Devletleri ziyareti başladı. 64 yıl sonra bir ilke imza atan ABD Başkanı Donald Trump, Xi'yi uçağın kapısında karşıladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde 64 yıl sonra bir ilk yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i havalimanında uçağın kapısında karşıladı. 3 yıl aradan sonra ilk kez ABD'ye giden Xi Jinping'i taşıyan uçak Maryland'daki Andrews Hava Üssü'ne indi. Trump ve eşi Melania Trump, konuk lideri ve eşini pist boyunca uzanan 30 metrelik kırmızı alanın başında bekledi. Amerikalı iki çocuğun çiçek sunumuyla başlayan karşılama Beyaz Saray protokolünün dışına çıktı. Normal şartlarda konuklarını Beyaz Saray'ın kuzey kapısında ağırlayan ABD başkanları havalimanı karşılamasını en son 1962'de yapmıştı. Trump, John F. Kennedy'nin İngiltere Başbakanı Harold Macmillan'ı karşılamasından 64 yıl sonra bu jesti tekrarlayan ilk başkan oldu. Tören sırasında top atışları yapıldı, askeri bando milli marşları çaldı. Tam o anlarda tören alanının üzerinden B-1 bombardıman uçaklarının geçmesi ise renkli görüntülere sahne oldu. Trump'ın jet gürültüsü karşısında yüzünü buruşturması kameralara yansıdı. Görkemli karşılamanın ardından gözler Beyaz Saray'daki kritik masa başı diplomasisine çevrildi. Masadaki en sıcak başlıklar iki dev ekonomi arasındaki ticaret savaşı, yapay zekanın geleceği ve tırmanan İran savaşı. Pekin yönetiminin en sert tepki gösterdiği konuysa ABD Kongresi'nin onayladığı Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışı. Xi Jinping'in 3 günlük temasları kapsamında bu kararın iptali için Trump'ı ikna etmeye çalışması bekleniyor.
0: 27 Avrupa Birliği üyesi dahil 51 ülke Rusya'da, Ukrayna'da derhal ateşkes çağrısı yaptı. Zelenski ise New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra üçlü zirve Türkiye'de olsun dedi. Aynı saatlerde Rusya Kiev'de bir doğumhaneyi vurdu.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 51 ülke Rusya'ya tarihi bir uyarıda bulundu. 27 Avrupa Birliği üyesi dahil 51 ülke Moskova'ya, Ukrayna'da derhal tam ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından önemli bir mesaj verdi. Zelenski, ABD ve Rusya ile planlanan üçlü zirvenin Türkiye'de yapılmasını desteklediğini söyledi. Zelenski, Rus lider Vladimir Putin'e de savaşı bitirmek için oturup konuşma çağrısı yaptı. Zelenski, Birleşmiş Milletler turu sırasında Rus gazetecilerle ilginç bir diyalog da yaşadı. Bir Rus gazetecinin Moskova'ya ne zaman geleceksiniz sorusuna roketle geleceğim yanıtını verdi. Moskova ile Washington arasındaki diplomasi trafiği de sürüyor. Trump ve Zelenski'nin ardından bu kez Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD'li mevkidaşı Marco Rubio üçlü zirvenin detaylarını ele aldı. Diplomasi sahasında ateşkes çağrılarının yapıldığı saatlerde Rusya ise Kiev'i vurmaya devam etti. Kentteki bir doğumhane balistik füzelerle hedef alındı. Bina büyük hasar aldı. Kiev'in farklı noktalarına düzenlenen drone saldırılarındaysa ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.
0: Hürmüz Boğazı'nın kapanması İran'ın ticaret yollarını karadan Türkiye sınırına yöneltti. Gürbulak sınır kapısında tır kuyruğu kilometrelerce uzarken sınırdaki yoğunluk İran ekonomisindeki krizin boyutunu da gözler önüne seriyor.
2: ABD donanmasının limanları ablukaya alması İran'ı kara ticaretine mahkum etti. Türkiye ile İran arasındaki en büyük sınır kapısı olan Gürbulak'ta kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı ve deniz hatları kapanınca Tahran yönetimi için Türkiye sınırı batı yönündeki tek çıkış yolu haline geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian kara ticaretini hızlandırma talimatı verdi ancak sınır kapıları bu yükü kaldırmakta zorlanıyor. İran ekonomisi savaştan önce ticaretinin %80'den fazlasını Basra Körfezi ve deniz hatları üzerinden yürütüyordu. Limanların ablukaya alınmasıyla birlikte Türkiye'ye açılan Gürbulak ve Pakistan sınır kapıları Tahran'ın tek nefes borusu oldu. Uluslararası Nakliyeciler Derneği verilerine göre savaşın başlamasından bu yana Gürbulak'ta tırların bekleme süreleri 4 kattan fazla arttı. İran tarafındaysa gümrük geçiş süreleri 25 günü buluyor. Beklemenin ana sebebi olarak İran'dan çıkan araçlara yönelik güvenlik ve denetimlerin artırılması gösteriliyor. Savaşın gölgesinde İran riyali erirken enflasyon rekor kırdı. İran İstatistik Kurumu verilerine göre ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %10'dan fazla küçüldü. Tahran yönetimi ABD ablukası kalkmadan Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere açmayacağını belirtirken sınır hatlarındaki bu tıkanıklık krizin derinleşeceğini gösteriyor.
0: Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi değerli izleyenler. Motorinin litresi 5 lira 57 kuruş ucuzladı. Benzin ve LPG fiyatlarındaysa değişiklik olmadı.
2: Tabelalar bir kez daha değişti. Motorinin litre fiyatına 5 lira 57 kuruşluk indirim geldi. Petrol piyasalarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. ABD ile İran arasındaki olumlu görüşmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında gerileme yaşandı. Petroldeki düşüş motorin fiyatlarına da yansıdı. Motorinin litre fiyatında 5 lira 57 kuruşluk indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin ve LPG'de ise fiyat değişmedi. Geçtiğimiz haftalarda 100 liraya aşan motorinin litresi İstanbul'da 90 lira seviyesine kadar geriledi. Motorinin litresi Ankara'da 91 lira 87 kuruştan satılırken İzmir'de ise 92 lira 26 kuruş oldu. Benzin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.
0: Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Öğrencilerden 8'i taburcu oldu. 3 öğrencinin tedavisi devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de ailelere önemli bir çağrı geldi.
11: Berlin'den geldi bir yer. Yoksa arkadan geldi o zaman. Arkadan isabet aldı. Sağ olun. Ara sokaklar için bir bakışı.
2: Korkutan olay 22 Eylül günü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanmıştı. 9. sınıf öğrencisi Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi'nin yakınlarında silahlı saldırı düzenlemişti. Saçmaların isabet ettiği 11 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
11: Geçmiş olsun. Kaçırmışsınız?
2: Korkutan o saldırının ardından öğrencilerden yüreklere su serpecek iyi haberler geldi. Manisa Valiliği tedavisi tamamlanan 8 öğrencinin taburcu edildiğini açıkladı.
12: Kocaman silah elinde pompalı tüfek. Çocuk bile şeyde bekliyor, durakta servisine bekliyor yani. Onları görünce direkt ateş açmış.
2: Olaya ilişkin soruşturma devam ederken özel bir televizyonun canlı yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de ailelere önemli bir uyarı geldi.
13: İlaçları nasıl çocuklardan, çocukların erişemeyeceği yerde saklayın tarzından uyarılar varsa, bu türden sağlığa zararlı şeylerle ilgili olarak çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın uyarıları varsa, ailelerden istirhamımız, evinde silah olabilir, ruhsatlı silahlar zaten kayıt altında ama lütfen bu çocukların erişemeyeceği yerlerde bu silahların olması gerekiyor.
2: Bakan Tekin çocukların takip edilmesi gerektiğini söyledi.
13: Online oyunlarda, sosyal medya platformlarında kimlerle yazıştığını, neleri yazıştığını, ne tür paylaşımlar yaptığını, çocuklarımızı psikiyatrist ya da psikoloğa götürmek ya da rehber öğretmene ile görüşmesini tavsiye etmek kötü bir şey değil. Çocuklarımızın iyiliği için olan bir şey.
0: Karaman'da günlerdir haber alınamayan karı koca evlerinde ölü bulundu. Ancak adrese giden ekipleri kapıda adeta bir saatli bomba bekliyordu. Bir not yazıp kapıya atmışlardı. Siyanür var, girmeyin. Sonrasındaysa bina boşaltıldı. Özel kıyafetli ekipler de eve girdi.
2: Girmeyin, siyanür var. Bir dairenin kapısına bırakılan bu 3 kelimelik notun arkasından 2 ceset çıktı. Olay Karaman'ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Namık ve Fatma Özcan çiftinden haber alamayan çocukları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler çiftten yanıt alamadığı gibi içerideki keskin kimyasal madde kokusunu fark etti. Üstelik bir de uyarı notu vardı. Siyanür var, girmeyin. Ekipler güvenlik gerekçesiyle hemen daireyi boşalttı, bina tahliye edildi. Adrese özel donanımlı AFAD ekipleri çağrıldı. Koruyucu kıyafetlerle içeri giren ekipler 45 yaşındaki Fatma Özcan'ın yatak odasında, 53 yaşındaki Namık Özcan'ın ise oturma odasında cansız bedenine ulaştı. Namık Özcan'ın başucunda uyarı notunun yanı sıra katı siyanür olduğu değerlendirilen bir madde ve ilaçlar bulundu. Çıkarılan cenazeler kesin ölüm nedeni ve kimyasal maddenin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken emniyet güçlerinin Namık Özcan'ın eşini öldürdükten sonra siyanür içerek intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
0: İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi yüksek kiralar protesto için sokağa döküldü.

0: binden sedye ile çıkartıldı. Tahliyeyi engellemek isteyen protestocular günlerdir binanın önünde direniş eylemi düzenliyordu. Ancak polis sonunda müdahale etti. Polis müdahalesinden sonra sokaklar ateş topuna döndü. Öfkeli kalabalık adı yolsuzluk skandalına karışan Madrid Bölge Başkanı Ayuso'yu hedef alarak Ayuso'nun milyon euroluk lüks çatı katı Mari Carmen'e verilsin sloganları attı. Mari Carmen'in tahliyesi ülkede iktidarla muhalefet arasında sert siyasi tartışmaları da alevlendirdi. Sol koalisyon hükümeti olayı utanç verici olarak nitelendirirken muhalefetteki sağcı yerel yönetimi suçladı. İspanya genelinde 2025 yılında 25 binden fazla kişinin kira artışlarından ötürü evinden çıkarıldığı ifade ediliyor.
1: Enfes lezzetiyle Gaziantep baklavası nasıl yapılır? Ustası anlattı hem de Amerikan aksanıyla. O görüntü sosyal medyadan tüm dünyaya yayıldı. Beğeni rekorları kıran görüntüdeki Türk baklava ustası hedefini de açıkladı.
2: Hello everyone. Today we're going to show Gaziantep. So I'm going to tell you step by step. This is the first crucial step which is preparing the dough, baklava dough.
0: Amerikan aksanıyla konuştu. Enfes Gaziantep baklavasını tanıttı. Görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
2: The color is natural. That's what makes Gaziantep baklava best because of this pistachio which is just grown in Antep.
0: Adnan Yılmaz Gaziantep'te yaşıyor. Ünlü bir baklava markasının ABD distribütörlüğünü yapan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde İngilizce bir video çekti. O görüntü sosyal medyada rekorlar kırdı.
3: Bir yerde iyi oldu. Gaziantep'imizin ve oradaki insanımızın emeğiyle yapılan Gaziantep baklavamızın bu kadar kısa sürede milyonlarca insana ulaşması bizi gerçekten memnun etti.
0: Yılmaz baklava videosuna gelen yapay zeka eleştirilerine de hayli şaşırmış. Yorumların aksine yapay zeka ve dublaj olmadığını belirtiyor.
3: Ben yapay zeka ile ilgili yorumları duyunca şaşırdım. Hiçbir şekilde yapay zeka, ne o videoda ne diğer videoda ne yapay zeka ne de dublaj var. Orada baklavayı hazırlayan da, yufkayı açan da, konuşan da aynı kişi şu an karşınızda olan yani benim.
0: Yılmaz baklavanın en çok Amerika'ya satıldığını belirtti. Yerli ve doğal mamullerden yaptıklarını kaydederek Gaziantep baklavasını global bir marka haline getirmek istediklerini söyledi.
3: Orta Amerika'da olan insanlar baklavamızı severek yiyorlar. Aa böyle baklava varmış diyorlar. Anlatabildim mi? Bu bizi gerçekten çok sevindiriyor. Çünkü amacımız kültürel bir değerimiz olan Gaziantep baklavamızı Amerika'da hak ettiği yere getirmek öncelikle. Sonra dünyaya yaymak. Global bir marka haline getirmek.
2: Hello everyone. Today we're going to show Gaziantep. So I'm going to tell you step by step. This is the first crucial step which is
1: gün ortasını noktalayalım. Yeni saatte yeni gelişmelerle karşınızda olacağız.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: reklamlar.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
2: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava kütlelerinin karşılaşması ve ani basınç değişimleriyle oluşabiliyor.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail televizyonunun canlı yayını sırasında dikkat çeken bir protesto yaşandı. Filistin destekçileri yayın yapan kameranın önüne geçerek Filistin bayrağı açtı. Göstericiler yayın boyunca bayrağı kameraya doğru tuttu. O anlar canlı yayına yansıdı. Protestonun İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacı taşıdığı belirtildi. Direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan araç refüje çarptı. Görüntüler Antalya'dan. 71 yaşındaki Mehmet Erol Bozoğlu otomobiliyle ilerliyordu. Yaşlı adam direksiyon başında aniden fenalaştı. Bilincini kaybeden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çıktı ve ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen yaşlı adam kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
8: Soykırımcı İsrail'in kolsuz bacaksız bıraktığı çocuklar. Onlardan biri 12 yaşındaki Salih Hamid. İsrail'in Gazze'deki işgal ve soykırımı Salih'in hayatını yarım bıraktı. Ama neşesini, umudunu elinden alamadı. Evlerine düşen İsrail bombaları yüzünden küçük çocuk sol bacağını kaybetti. Yaşadığı ağır travmanın ardından ailesiyle birlikte Şati mülteci kampına sığınan Salih karanlığa teslim olmayı reddetti. Hayata küsmek yerine protez bacağını takıp çok sevdiği topun peşine koştu. Enkazın arasında arkadaşlarıyla futbol oynayan Salih'in yüzündeki o neşeli tebessüm ve azim görenleri umutlandırıyor. Gazze, dünyada çocuk amputasyonunun en yüksek olduğu bölgelerden biri haline geldi. Binlerce çocuk protez imkanlarından yoksun yaşıyor. Olay Erzurum'da meydana geldi. Bir otomobilden aniden alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm aracı sardı. O sırada otomobilde ard arda patlamalar yaşandı. Patlama sesleri çevrede büyük korkuya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Alevler çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Olay sonrası araç tamamen demir yığınına döndü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Dumanda göz gözü görmüyordu ama termal kamerayla havalanan dronlar 19 kişiyi nokta atışıyla buldu. Olay Bursa Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Bir anda alevler binayı sardı. Mahalle sakinleri panikle telefona sarıldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri zamanla yarış başlattı. 19 kişi mahsur kalmıştı. Termal dronlarla daireler, kişilerin bulundukları yerler tek tek tespit edildi. Hızlı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan boğulmak üzere olan 19 kişi tek tek kurtarıldı, ambulansa alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kapısı açık ilerledi, bisikletliye çarptı, yere savurdu. Arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Akıl almaz olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı. İki kapısı da açık olan özel halk otobüsü Kozan Caddesi'nde ilerliyordu. O sırada arka kapı seyir halindeki bisikletli Mustafa Tiken'e çarptı. 42 yaşındaki Tiken çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Otobüs şoförü ise durmadı. Bisikletli arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
9: Beni burada sıkıştırdı, vurdu ve aradığına bakmadan devam etti.
8: Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Tiken otobüslerin klima açmamak için kapıları açık şekilde ilerlediğini öne sürdü.
9: Klimaları açmamak için kapıları açık gidiyorlar.
8: Tiken benim yerimde yaşlı biri ya da bir çocuk olabilirdi diyerek tepki gösterdi. Hindistan'da seyir halindeki bir otobüs alevlere teslim oldu. Olay Kalapur bölgesinde Mumbai-Pon Express yolunda yaşandı. Pon yönünde ilerleyen otobüsten bir anda alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Otobüste bulunan 14 yolcunun tamamı güvenli şekilde tahliye edildi. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

karşısına geçiyordu. Tankerin çarpmasıyla feci şekilde can verdi. Korkunç kaza kameraya böyle yansıdı. Kaza Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı. Bulvardan yolun karşısına geçen Pakize Aksay'a tanker çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Aksay metrelerce sürüklendi. O anlarda kameralar kayıttaydı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Aksay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemeler sonrası cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü gözaltına alınırken soruşturma sürüyor. Yılların okuluydu. Yıkım yapılırken altından çıkanlar şantiyedeki herkesin kanını dondurdu. Burası Çorum 3 Tutlar Mahallesi. 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasında yıkım çalışmaları sürüyordu. Kepçe operatörü toprağı kazdığı sırada dehşete düşüren bir manzarayla karşılaştı. Kepçenin ucunda kafatası ve insan kemikleri duruyordu. Durumu gören işçiler hemen ekiplere haber verdi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler bulunan kafatası ve kemik parçalarını detaylı inceleme yapmak üzere muhafaza altına aldı. Mahalle sakinleri ise bu bölgenin okul yapılmadan önce mezarlık olduğunu iddia etti. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi sürüyor.

Günün içinden kuşağıyla, gelişmelerle yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Ben Mehmet Aydın. Kaşık Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Kozinoğlu'nun adliyedeki koşuşturma görüntülerini çeken ve tutuklanan gazeteci Osman Arslan, dönemin savcıları Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'i tanıdığını söyledi. Kaşık Kozinoğlu'nun koşturma videosunu sadece ben çektim dedi.

0: Ölümü şüphelerle dolu eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun koşuşturma görüntülerini çekmişti. Tutuklanan gazetecinin ifadesi ortaya çıktı. FETÖ'cü savcıları tanıdığını itiraf etti. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun adliyedeki koşuşturma görüntülerini çeken Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan tutuklandı. Arslan ifadesinde Kozinoğlu'nun ifadeye geldiği 10 Mart 2011 günü yaşananları anlattı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun ifadeye geleceği bilgisi ulaştı. Herkes onun fotoğrafını çekmek için bekliyordu. Koşuşturma videosunu sadece ben çektim. Piyasada benim çektiğim video dışında video olmamasının sebebi bilmiyorum. O videonun sonunda Kaşif Kozinoğlu arabaya binip gitti. Ben de videoyu kendi ajansıma gönderdim.
0: Görüntüyü o dönem Doğan Haber Ajansı'nda çalışan ve tutuklanan gazeteci Selahattin Günday'la paylaştığını söyleyen Arslan, Kozinoğlu'nun tutuklamaya sevk edilmesi ve sorgulanmasında görev alan FETÖ'cü firari savcılar Zekeriya Öz ile Fikret Seçen'i tanıdığını da kabul etti. Arslan, iki savcıyı da adliye muhabiri olduğu dönemde mesleği gereği tanıdığını söyledi. Öte yandan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryosuna dahil olduğu belirtilen Bayram Özbek tutuklandı. Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlik dikkat çekmişti.
2: Kara, yalvarırım. Bir şans daha ver.
3: Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız?
2: Bilmiyorum ama öğrenirim.
0: Yine soruşturma kapsamında ifadesi alınan isimlerden biri de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ti. Perinçek, Silivri Adliyesi'nde bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
4: Şimdi Kozinoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı değerli izleyenler. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yapan halihazırda tutuklu GE adliyeye getirildi. Kaşif Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği de değerlendiriliyor. Şüpheli olarak ifadesi alınacak ve detaylara bakacağız şimdi. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'a gidelim. Hanifi, hem özellikle Kaşif Kozinoğlu soruşturması hem de fon soruşturması ile ilgili son dakika gelişmeleri var. Onları senden rica ederim.
5: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturmada bugün çok ilginç ve dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kaşif Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olma ihtimali gün yüzüne çıktı. Soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu 2011'de hayatını kaybettikten sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı tespit edilen tutuklu bugün bir kez daha Silivri Adalet Sarayı'na getirilecek ve bu konuda ifadesi alınacak. Çünkü o dönem yapmış olduğu hırsızlığın detayı ortaya çıkartılamamış. Sadece hırsızlık suçlaması yöneltilmişti. İşte o şüphelinin Kaşif Kozinoğlu'na ait doku ve kan örneklerini çalmış olma ihtimali değerlendiriliyor. Kan laboratuvarına da su sebilini değiştireceğim diyerek girdiği öğrenildi. Ve sonrasında o odada yalnız kaldığı, odadan çıktığında ise ellerinin dolu olduğu 2011 yılında dosyaya girmişti. Kendisi tutuklu bulunuyordu. Bugün tutuklu bulunduğu cezaevinden bir kez daha Kozinoğlu dosyası için Silivri Adalet Sarayı'na getirilecek ve savcılık makamında bir kez daha ifade verecek bu konuyla ilgili. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasını bizler ilk günden beri takip ediyoruz. Sıcak gelişmeleri anlatıyoruz. Ard arda operasyonlar gerçekleştirildi. Yine bazı tutuklamalar oldu. O dönemin başsavcısı, o dönemin cezaevi savcısı, o dönemin gardiyanlarından, sağlıkçılarından ve o dönem görev yapan gazetecilerden tutuklamalar söz konusuydu. Ancak bugün yaşanan gelişme bir hayli dikkat çekici. Bir kez daha söyleyelim. 2011 yılında Silivri cezaevinde Ergenekon kumpasında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını şüpheli bir şekilde kaybeden eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu öldü mü öldürüldü mü sorusu cevap arıyor. Faili Suçları Araştırma Başkanlığı tarafından dosya bir kez daha açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturmada kapsamında 2011 yılında Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı değerlendirilerek tutuklanan şüpheli bir kez daha Adalet Sarayı'na getirilecek ve ona şu soru sorulacak. Kaşif Kozinoğlu'na ait doku ve kan örneklerini değiştirdin mi? Bu örneklerden herhangi bir şekilde birisini veya da tamamını Adli Tıp Kurumu'ndan dışarıya çıkarttın mı? İşte bu soruda soruşturmanın aslında yönünü de değiştirebileceği değerlendiriliyor. Çünkü Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesinde bir FETÖ terör örgütü izi olduğu her geçen gün daha da güçleniyor. Soruşturma devam ediyor tabii ki. Bizler soruşturmaya ilişkin tüm notlarımızla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bugünün sıcak gelişmelerinden birisi de hiç şüphesiz ki fon soruşturması. Fon soruşturması da geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye'nin gündeminde ve dakikalar sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir toplantı yapması ve bu toplantıda tasfiye edilen fonlarla ilgili bir karar alınması bekleniyor. Çünkü 400 binin üzerinde fon yatırımcısının bir mağduriyeti söz konusu. İşte bu konuyla ilgili SPK gereken adımları atacağını belirtmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Bugün artık dönüş yolundalar. Döndükten hemen sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekibiyle, kurmaylarıyla beraber bir kez daha masaya oturacaklar ve fon soruşturmasındaki mağdur olan 400 binin üzerindeki yatırımcının son durumunu ele alacaklar. Paralar ne zaman iade edilecek? Bu da oldukça bir merak konusu, dikkat edilen bir konu. Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklanan bir isim var. Muhammed Yarız. Yarız'a ait toplam değeri 220 milyon TL olan 5 lüks aracın 4 ay içerisinde el değiştirdi ve 4 farklı kişiye 26 bin TL tutarında bir devir işlemi gerçekleştirildiği öne sürüldü ve bu iddiayla beraber lüks araçlara da el kondu. MASAK tarafından bir rapor hazırlandı. Fon soruşturmasında mercek altında olan o şirketlerin tüm yöneticilerinin banka hesapları, o şirketlerin yöneticilerinin birinci derece yakınlarının banka hesapları ve kripto varlıkları tek tek inceleniyor. MASAK hazırladığı her raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderiyor ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli konuda gereken adımları atıyor. Şu ana kadar toplam 26 şüpheli tutuklandı. Bunun altını çizelim. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 21 şüphelinin de ifade işlemleri başlayacak. Onların da ifade işlemlerinden sonra yeni bir gelişme olursa yine bizler an be an aktaracağız. Suç ceza süreci bekliyoruz tabii ki. Ve bizler gelişmeleri yerinde takip ediyor, anlatmayı da sürdürüyor olacağız. Diyelim, sözü bir kez daha size bırakalım.
4: Ve teşekkür edelim Hanifi Bayar'a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de tatbikat gerçekleştiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı unsurları tarafından Akdeniz'de nefes kesen o tatbikatın görüntülerini şimdi canlı olarak ekranlara taşıyalım. Biliyorsunuz her yıl yapılan, özellikle gücümüze güç katacağımıza inandığımız Muğla açıklarında Akdeniz'de nefes kesen tatbikatın görüntüleri de şu an itibariyle ekranda canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Akdeniz'de nefes kesen o tatbikatın detayları da şu an ekranda. Şu an birinci gününde o tatbikatın gerçekleştiği anlara dair Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilgili Muğla'nın açıklarında Akdeniz'de nefes kesen tatbikatı da sizlerle buluşturmuş olduk. Evet, her yıl gerçekleştirilen Akdeniz'de gerçekleşen o nefes kesen tatbikatlar her yıl bu dönemlerde gerçekleşiyor. Gücümüze güç katan özellikle 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personelle gerçekleşen Akdeniz'deki bu çok önemli tatbikatımız, silahlı kuvvetlerin gerçekleştirmiş olduğu tatbikat şu an itibariyle ekranlara geliyor Akdeniz'den. Bir kez daha ifade edelim, tam 100 gemiyle, 50 hava aracıyla ve 14 bin personelle icra ediliyor Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Her yıl Akdeniz'deki bu tatbikat gücümüze güç katan ve önümüzdeki günlere hazırlanılacağı sürece bakıldığı zaman bu tatbikatların önemi de ortada. ortaya çıkıyor. 100 gemiyle 50 hava aracı ve 14 bin askeri personelle bu görev icra ediliyor Akdeniz açıklarında. O görüntülere dair şu an itibariyle canlı olarak o görüntüleri paylaşıyoruz, ekranlarınıza getiriyoruz. 100 gemimiz, 50 hava aracımız ve 14 bin personelimiz var. Görev icra ediliyor. Düşman asker, evet şu an itibariyle o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. O tatbikat sırasında gerçekleşen görüntülerde sizlerle buluşuyor değerli izleyenler. Dijital güvenlik çok önemli, dezenformasyon çok önemli. Adalet Bakanı Akın Gür'le konuyla ilgili bir X mesajı yayınladı. O X mesajını sizlerle paylaşmış olalım. Adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulacağını ifade etti Akın Gürlek. Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin, daha koordineli hale getiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren, vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz. Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla adliyelerimizde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarını kuruyoruz. Yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcılarınca yakından izlenecek. Şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri hızlı yürütülecek diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şanlıurfa merkezli 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7.39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Şiddetli deprem çevre iller Gaziantep, Elazığ, Mardin ve Diyarbakır'da da hissedildi. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar korku ve panikle güvenli alanlara kaçtı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum herhangi olumsuz bir durumun olmadığını ifade etti. Ekiplerin her ihbarı değerlendirdiğini söyledi. Şehirde eğitime bir gün ara verilirken AFAD ve diğer yetkili merciler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki herkesi korkutan depremi Profesör Doktor Şener Üşümezsoy'la konuşacağız. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Bu depremin ne anlam ifade ettiğini de bizlere aktarırsanız seviniriz değerli hocam.
6: Evet, bu deprem 6 Şubat depreminin tetiklediği bir deprem. Biz daha çok 6 Şubat depremlerini özellikle Pazarcık, Gölbaşı ve Şeylikan'a doğru giden Doğu Anadolu fayının ana hat dediğimiz Arap plakasıyla Toroslar arasındaki plaka sınırını oluşturuyor. Ve o yüzden burada 3-500 yıllık birikimden sonra bu büyük 4-5 tane fay bir arada kırılarak büyük deprem olmuştu. Ve o depremde mekanizma Arap plakası doğuya doğru, güney doğuya doğru hareket ederek ediyor ama uzun süre hareket etmeden bizden bir hareket edince bu büyük deprem oldu. Peki bu nedir diye sorarsak, bu Doğu Anadolu fayı diye tekrar söylüyorum. Pazarcık, Gölbaşı, Erkelek ve Çelikhan hattı boyunca ana plakasıdır da verev gelen ve Arap plakası içindeki plaka içinde olan bir fayda bir stres birikmişti. Ve bu stres de nerede birikti diye sorarsak, TEPAO'nun yıllarca orada Adıyaman'da petrol aramaları sürecinde incelediklerinde sondaj ve diğer verilerle bir Adıyaman fayı, yani bu Doğu Anadolu fayına verev gelen yaklaşık 25 derecelik bir açıyla güneybatıya doğru giden bu fay attı. Aslında Doğu Anadolu fayının da bağlantılı bir kol. Ne demek istiyorum? İkincil kol. Hani ana kırılma, plaka içindeki kırılma, Arap plakası doğuya doğru hareket ederken bu bahsettiğim Doğu Anadolu payı boyunca gidiyor. Ama bu arada Arap plakası düz peynir gibi gitmediği için kendi içinde stresli bölgeler oluyor. Bu da Adıyaman payını oluşturuyor ve arazide de birçok yerde kesikli olarak kaybolan sonra tekrar Adıyaman'a doğru gelen bu fay hattının üzerinde 5.8'lik deprem oldu. Bu deprem neyi ifade ediyor? Bu kadar ön açıklamanın sebebi ana stres boşaldıktan sonra onun boşaldığı stresin yan bölgelerdeki faylara stres aktarmasıyla oluşan bir deprem. Gerçi jeolojik zaman için bu kısa bir zaman ama insanlar için artık 6 Şubat bittikten sonra burada bu deprem olunca acaba bir 6 Şubat depremi daha olur mu diye düşündüklerinde tam tersi bu 6 Şubat depreminin implikasyonu, yani böyle konuşursak, ve implikasyon onun yarattığı stres fay düzleminde sıkıştırma gücü ve makaslama gücünün birbirine mücadelesi var ve makaslama gücü yenince bütün stres boşalıyor ve o stres boşalınca komşu paylara stres aktarılıyor. İşte bu komşu payda plaka içindeki, Arap plaka içindeki fayda olan bir depremsellik. Burada buna benzeyen bir fayda Lice'de var. Ama Lice payı bindirme payı biçiminde yani çalışıyor. Diğer taraftan Bozova payı var. Ve Arap plakası dediğimiz gibi doğuya doğru hareket ederken dümdüz hareket etmiyor. Kendi içinde zayıf bölgeler oluşturuyor. Ama ana stres boşaldıktan sonra burada olan deprem, merak ettikleri herkesin, bu yeni bir büyük deprem oluşturmaz. Yani burada bu bahsettiğim Bozova fayı, Adıyaman fayı yaklaşık Kuzey Anadolu fayına yarı paralel biçiminde, Doğu Anadolu fayına yarı paralel biçimde daha dik olan bir fay. O ana makaslama zonu plaka sınırındaki güç uygulandığı zaman o gücün iki yanındaki bloklarda makaslama zonları dediğimiz zonlar gelişiyor. İşte bu Adıyaman fayı da böyle bir zon. Kendi başına bir fay değil ama ana fayın oluşturduğu bir yavru fay diyelim. Peki. İkinci fay, second order. Orada olan bir deprem. Daha evvel Lice'de olan bir deprem vardı. Bu Güneydoğu Anadolu bindirmesiyle, yani Arap plakası kuzeye doğru giderken birbiri üzerine kiremit gibi bindirme noktası. Ama bu yanaltımlı bir fay Arap plakasının Toroslarla çarpışması sonucu doğu batı yönde gidişte oluşturduğu kuzey doğu yöndeki hareketin nedeniyle kendi içinde ikinci paylarda olan bir deprem.
7: Peki şunu da sorayım, yani 5.5-6'nın üzerinde bir deprem ortaya çıkarmaz değil mi? Özellikle Bozova ve yanındaki faylar Şener Hocam.
6: Bozova fayı, Fırat Nehri'ni düşünün, Bozova özel olarak çalışıldı. Atatürk Barajı yapılırken çevresel açısından baktığı zaman Bozova fayı biraz daha çok normal bir fay bileşenini içeriyor. Yani o çıkarır mı meselesi gelince Arap plakası doğuya doğru hareket ettiği için ana fayda sitesini boşaltıyor. Mesela Arap plakası ana hattı neresidir? Amanos Dağları'nın doğu kenarından başlıyor. Antakya'dan kuzeye, Kırıkan'a, Türkoğlu'na. Ondan sonra dönüyor doğu batı yönünü, bu sefer Arap plakası Pazarcık, Gölbaşı, Erkelek ve Sivrice'ye doğru giden hatta hareket ediyor. Bu Arap plakası bu depremi yaratmanın hareketiyle, Arap plakası iki biçimde davranıyor. Biri Doğu Anadolu fayı, öbürü de Ölüdeniz fayı. Ama şanslı olarak Adanalıların şanslı olduğu nokta, yanlış yorumla bütün Anadolu batıya kaçıyor deyip Amanos Dağları'nı keserek Türkoğlu, Düzici, Osmaniye ve yumurtalara doğru giden bir fay Doğu Anadolu fayı diye yorumlanmıştı. Oysa Doğu Anadolu fayı değildi. Çünkü Doğu Anadolu fayı Arap plakasının batı kenarındaki faydı. Şimdi bu Arap plakasının içindeki faylar, Arap plakası buradan bahsettiğim gibi Amanos Amikovası'ndan doğuya doğru hareket ederken kendi içinde de Bozova fayını ve diğer taraftan da Doğu Anadolu fayına verev gelen bu Adıyaman fayını oluşturuyor. Ama bunlar Arap plakasının içindeki ikinci faylar. Asıl büyük depremler plaka sınırında olan, bu 500 yılda bir olan 5-6 tane depremin birlikte olduğu, fayın birlikte kırıldığı deprem Min stres bölgede stres boşaltmasıyla Arap plakasında başından beri beklediğimiz bu depremler gerçekleşti. Ama daha çok hep Adana'nın, Çukurova'nın sırtları dediğimiz, çatısı dediğimiz bölgede, Sahin Bey'li Peke'de olan depremler vardı. Bu 6 Şubat depremi etkisiyle Malatya'da olan depremler vardı. Ama buradaki bu 5-8'lik Arap plakası içinde, plaka içi depremdir. Daha diğerlerinde bahsettiğimiz büyüklükte depremler yani şeydeki Bozova fayı normal bir fay olarak çöküyor. Evet. Bu yan altınlar gidiyor ama şu yan altınlı hareket için ana fayda hareket yapıldığı için ana faydaki stres boşaldı. Bu onun yan kollarındaki stres anlamında ana fay gibi büyük deprem yapmaz.
7: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Şener Üşümezsoy. Sağ olunuz, var olunuz.
8: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler, buluştuk. Benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Hande'nin kumanda masasında sevgili Selim var, bana yardımcı olacak. Bugün sesimi sizlere ulaştıracak. Sevgili dinleyenler, saat başına kadar burada olduğumuzu hatırlatalım programımızın akışında. Bugün günlerden Perşembe, birazdan stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak kendisi canlı yayınımızda. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan'ı ağırlayacağız. Yine bugün hukukla ilgili tüm sorularımızı cevaplayacak, haftalık yorumlarını alacağız kendisinin. Ama bu bölümde nelerden bahsedeceğiz? Özellikle biz masa başı çalışan kişiler ağrılarımızdan, sızılarımızdan, boyun rahatsızlıklarımızdan, bel ağrılarımızdan sürekli şikayetçiyizdir. Etrafınızda masa başı çalışanlar varsa onların bu haykırmalarını, bağırmalarını mutlaka ki görüyorsunuzdur. Ama tabii ki hata biraz da bizde. Doğru oturma tekniklerini de aslında bildiğimiz halde uygulamıyoruz bazen. Ve elimizde kullandığımız tablet, telefon, bilgisayar doğru şekilde kullanılmayıp tüm gün elde ayakta olduğu zaman ne oluyoruz? Boyunda, belde hasarlara yol açıyoruz. İşte bugün boyun omurgasını tehdit eden 5 adet hatadan bahsedeceğiz.

Son yıllarda bilgisayar ve cep telefonu ekranı karşısında geçirilen uzun saatler günlük yaşamın adeta sıradan bir parçası haline geldi. Buna bir de masa başında saatlerce ekrana eğilerek oturmak ya da laptop kullanımı, yanlış duruş pozisyonları eklendiğinde boyun bölgesi maalesef ki zorlanıyor. Ağrı, sertlik, hareket kısıtlılığı gibi zamanla bazı yakınmalar ortaya çıkıyor. Son yıllarda özellikle boyun ağrısı şikayeti ve boyun düzleşmesi sorunuyla çok daha fazla karşılaşıyoruz diyor uzmanlar. Neler bunlar? Servikal lordoz kaybı, bunun tam da karşılığı, tıbbi terimi. Çalışmalar uzun süreli ekran kullanımının boyun ağrısıyla ilişkili olabileceğini de belirtmiş. Şimdi boyun ağrısı her zaman ciddi bir omurga hastalığına işaret etmez, ancak tekrarlayan ya da giderek artan ağrıların yanı sıra kola yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma, güç kaybı gibi belirtiler maalesef ki altta başka sorunları çıkarabilir. İşte o yüzden hangi 5 hatalı davranışımız bunlara sebebiyet veriyor, bahsedeceğimiz konu bu. İlk maddemiz telefon ekranına uzun süre baş öne eğik şekilde bakmak. Telefon ekranına bakarken başın uzun süre öne doğru eğilmesi boyun omurgası ve çevresindeki kasların üzerindeki yükün artmasına sebep oluyor. Telefonla konuşurken ya da telefon ekranına bakarken uzun süre aynı pozisyonda kalmak boyun ve omuz bölgesinde ağrı, sertlik ve yorgunluğa yol açabilir. Bu nedenle cep telefonu kullanırken uzun süre aynı pozisyonda kalmamak gerekli. Sık aralıklarla pozisyon değiştirilmeli ve boyun üzerindeki yükün azaltılması da çok önemli. İkinci madde, bilgisayar karşısında saatlerce aynı pozisyonda kalmak. Masa başında çalışırken yalnızca oturma şekli değil, aynı pozisyonda uzun süre kalmak da boyun sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Çalışma sırasında ekranın çok aşağıda ya da yukarıda olması, boyun ve omuzların uzun süre hareketsiz kalması ağrı ve kas gerginliğinin artmasına sebep oluyor. Bu nedenle ekranın göz hizasına uygun konumlandırılması ve dik oturtulması ve düzenli aralar verilmesi de önemli. Boyun ağrısında gelişigüzel ağrı kesici kullanmak da yaptığımız hatalar arasında listenin baş sırasında. Uzmanlar boyun ağrısı her zaman ciddi bir omurga hastalığı anlamına gelmez, ancak tekrarlayan ve giderek artan ağrıyı sürekli görmezden gelmenin doğru olmadığını belirtiyorlar. Özellikle kola yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma veya güç kaybı gibi belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka uzman değerlendirilmesi yapılması gerekiyor. Altta yatan neden belirlenmeden ağrı kesicilerin uzun süre ve kontrolsüz kullanılması yan etki riskini artırabildiği için asıl nedenin gözden kaçması da olabiliyor. Boyun ağrısı varken bilinçsiz egzersiz yapmak, bu da yanlış, listede var. Boyun ağrısı ortaya çıktığında ağrıyı hafifletmek amacıyla boynu zorlayan germe hareketleri veya kontrolsüz egzersizler sizi daha da yanlış yere itebilir. Ağrının kaynağı kas gerginliği, eklem sorunları ya da sinir omurilik basısı gibi durumlar olabildiği için her egzersiz her hastaya uygun değildir. Özellikle kola yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma ve güç kaybı gibi belirtiler varsa egzersize başlamadan bir uzman desteği almakta da fayda var. Ve bir diğer sonuncu madde sevgili dinleyenler, uzmanlar diyor ki sosyal medya tabii ki artık hayatımızın çok önemli bir parçası haline geldi. Her şeyi oradan öğrenmeye çalışıyoruz. Bir şey araştıracağımız zaman önce sosyal medyaya bakıyoruz. Sosyal medya başlığı altında kullanılan uygulamalara, sitelere giriş sağlıyoruz. Önce aradığımız şeyin orada doğru olup olmadığını kanıtlamaya, hatta artık sağlık problemlerimizi bile buradan dinleyerek yapıyoruz. Aynı burada olduğu gibi. O kadar çok şimdi zaten telefonlarımızda dinleme söz konusu, bununla ilgili reklamlar vesaire karşımıza çıkarılan durumlar, ürün satışları genellikle bu şekilde karşılanıyor. Ya da siz bir şeye baktığınızda hemen çerezler devreye giriyor ve tabii ki bununla alakalı hatta postlar bile, atılan postlar, reelslar, işte atıyorum ki videolar, kısa videolar falan filan, hepsi aslında bir algoritmayla, yani siz bir şey araştırdığınızda karşınıza bir sürü bununla ilgili şeyler çıkabilir. Bunun sonucunda da bu sefer diyoruz ki şöyle video çıktı, işte atıyorum ki
karın yağlarımı eritmeye çalışıyorum. O yüzden birkaç video izlemeye başlıyorum. En basit şekilde evde karın yağlarımı nasıl eritebilirim, nasıl düz bir karna sahip olabilirim diye. Bununla ilgili tek bir videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyip tekrar başa aldığınızda, tekrar izlediğinizde işte bu konuyla alakalı yüzlerce video bir anda bir bakıyorsunuz ki timeline'ınıza düşüvermiş bile. Sonra diyorsunuz ki ben ne ara bu hale geldim, benim göbeğim mi büyük, benim karnım mı yağlı vesaire derken bunun içine böyle düşüp dipsiz bir kuyuda savrulabiliyorsunuz. Aynı egzersiz uygulama hareketleri de öyle. Benim de boyun ve sırt ağrılarım var. Bazı fizyoterapistler takip ediyorum bununla alakalı. İzledikçe de bir yenileri karşıma geliyor. Ama tabii ki hepsini bir uzmana danışmadan uygulamaya çalışmak tamamen yanlış. Sosyal medya platformlarında boyun ağrısını gidermeye yönelik paylaşılan egzersiz ve hareketler kişinin sağlık durumu değerlendirilmeden uygulandığında çok önemli sonuçlar doğurabiliyor maalesef ki. Özellikle boyun çıtlatma, sert germe ve hızlı hareketler içeren uygulamalar bilinçsizce yapılmamalıdır. Boyun ağrısının nedeni belirlenmeli ve uygun egzersizler hekim ya da fizyoterapist önerisiyle planlanarak yapılması gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaksınız bununla alakalı. Bir de böyle bu hareketleri herkese yaptırabilme, yani fizyoterapist olmayan kişilerde bununla ilgili reklamlarını yapıp bu işi icra edebiliyorlar bazen, ama maalesef ki basit gibi görünen bu olaylar ölümlerle sonuçlanabiliyor ki geçtiğimiz haftalarda yine bununla ilgili bir olay yaşanmıştı, hatırlayacaksınız ki İstanbul'da. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Kesinlikle bilmediğimiz, güvenmediğimiz kişilere bu gibi hareketler uygulatmamamız gerekiyor. Sadece bu başlık altında hizmet veren yerlerden bahsetmiyoruz. Bazen şöyle yapıyoruz işte, arkadaşınıza, eşinize, dostunuza, ya şuramda çok bir ağrı var, şuraya birazcık baskı yap, biraz masaj yap diye veriyoruz, ama orada yapılan yanlış bir hareket çok yanlış sonuçlar doğurabilir.

Gerçekten bazen böyle bilgiye erişebilmek ne kadar kolay diyoruz artık. İşte doktora bile gitmeye gerek yok. Sosyal medyadan her şeyi araştırıp kendi teşhisimi kendim koyabiliyorum. Kendi hastalığıma kendim reçete yazabiliyorum. İşte şuradan buradan bakıp etrafımda bazen öyle olaylar görüyorum ki bu videolara kadar çok düşüyor kişiler. Sonra işte anksiyete vesaire böyle depresif hastalıkları olduğunu kondurmaya başlıyorlar. O da bir müddet sonra tabii ki yanlış anlaşılmalara ve yanlış teşhislere sebep oluyor. Efendim demiştik programımızın başında stüdyomuzda bir konuğumuz olacak. Bugün günlerden Perşembe çünkü hukuk konuşacağız. Değerli avukat arkadaşımız Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte.

0: Avukat Cüneyt Gülcan stüdyomuzda bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Nedir bugünkü konu başlığımız?
1: Efendim, icra takibinden anlatacağız. Anladım. Niye? Çünkü Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre Türkiye'de icra dairelerindeki dosya sayısı 20 milyonu aşmış durumda. Yani icra takibi milyonlarca kişinin bir gün kapısını çalan çok gerçek bir ihtimal. Çünkü devamlı alıp satıp bir şekilde borca girme durumu olabiliyor. Ve bu kapı çalındığında da tabii kanun çok uzun bir süre tanımıyor düşünmek için. İcra iflas kanunu var. Orada diyor ki ödeme emrine itiraz için kural olarak sadece 7 gününüz var diyor. Bu 7 gün içinde ne yaptığınız ya da yapmadığınız borcun kesinleşip kesinleşmeyeceğini belirliyor. O yüzden burada planlı bir şekilde paniğe de düşmeden neler yapılması lazım ondan bahsedeceğiz. Şimdi bir icra takibiyle alakalı, elinize ödeme emri ulaştı. Bir kere ödeme emri adlı belgenin tebliğ edilmesiyle sizin açınızdan resmen süreç başlıyor. Kritik nokta şu, 7 günlük süre var. Takibin açıldığı gün değil, ödeme emrinin size tebliğ edildiği gün işlemeye başlıyor. Yani siz tebligatı almasanız bile, kapıya yapıştırıldıysa, muhtara bırakıldıysa da yine
0: o hukuken, gün süreç işlemeye başlıyor yani.
1: Ertesi günde 1 diye sayılıyor. Şimdi kişi yazlıkta diyelim, posta kutusuna bakmadı. Döndüğünde muhtara tebliğ edildiğini ve 7 günlük sürende çoktan geçtiğini öğrendi. Geçmiş olsun. Niye? Çünkü artık o takip kesinleşmiş olacak. O yüzden adınıza bir takip olup olmadığını mutlaka kontrol etmek lazım. Ve bununla ilgili çok hoş bir kaynak var. O da UYAP Vatandaş. Herkes e-devlet şifresiyle UYAP Vatandaş yazarsa arama motoruna ve UYAP Vatandaş portalı üzerinden kendi hakkında açılan tüm ceza davaları, hukuk davaları, icra takipleri hepsini görebiliyor. Ve tebligata da hiç ihtiyaç duymadan veya da tebligat kapınıza gelmeden önce de bunu görmek mümkün. O yüzden bu tip borç alacak verecek işi içinde olanların düzenli aralıklarla o icra dosyasını sorgulama yapmasını tavsiye ediyoruz.
0: Takipte olmalılar.
1: Tabii, çünkü alakalı sürpriz hacizler çok dengeyi değiştirebiliyor süresi geçince. Şimdi dediğim gibi birinci adımda dosyayı bir kere UYAP'tan kontrol etmek lazım. Yani orada alacaklı kim geçiyor? Hakikaten itiraz edip etmeme hususunda nasıl bir aksiyon alınacak? Bunlara bakmak lazım. Bunun için de alacaklı kim? Talep edilen tutar ne? Ve takip neye dayanıyor? Yani sizin borcunuz olduğunu söyleyen kişi kim? Ne kadar borcunuz var olduğunu söylüyor ve bunu neye dayanarak sizden istiyor? Bunların hepsi dosyada bir kere yazar. Yani UYAP Vatandaş portalı üzerinden dediğim gibi e-devlet şifreyle girince bunları görmek mümkün. İlk olarak şundan bahsedelim. Bir icra takibi iki şekilde olabilir. İlamlı veya ilamsız. Ne demek? Yani bir mahkeme hükmüne dayanıp dayanmamasına göre değişir. Şimdi ilamsız takip de bir fatura sözleşme, yani dayanak belge olarak bir fatura sözleşme mi yoksa bir kambiyo takibi mi, yani senet, çek, poliçe, her neyse, buna göre de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Demek ki ilamlı bir mahkeme hükmüne dayanan takip demek, daha önceden bir yargılama yapılmış ve orada bir alacak borç tutarı tespit edilmiş, bunun takibi. Buna ilamlı icra takibi diyoruz. Bir de ilamsız, herhangi bir mahkeme hükmüne dayanmayan bir icra takibi. Bu da ikiye ayrılıyor dediğim gibi. Genel olarak bir belge yok ise senin bana borcun var diyor ve icra takibi başlatıyor. Ortada bir belge yok. Veya da belge olarak bir fatura var veya da bir sözleşme var. Birinci ihtimal bu. İlamsız da ikinci ihtimal ise bir senede, bir çeke, bir poliçeye, yani bir kambiyo takibine dayanan ilamsız icra takibi. O yüzden biraz önce dediğim gibi UYAP Vatandaş'ta bu takip türünü, tebligat elinize ulaşmasa bile, başlatıldıysa eğer, ve onun dayanağını görmek mümkün. Şimdi en yaygın takip türü ilamsız takip, yani bir mahkeme hükmüne dayanmayan. Tebliğden itibaren 7 gün içinde itiraz etme hakkı var. Nereye? O icra dairesine. İtirazın en güçlü etkisi şu, süresinde yapılan itiraz takibi kendiliğinden durduruyor. sadece itiraz ediyorum demek o takibi durduruyor. Ama tekrar söylüyorum, bu ilamsız icra takipleri için. Alacaklı dava açıp itirazınızı aşmadan, bu safhayı atlatmadan size haciz yapamaz. O açıdan bu itiraz yapıldığında kendiliğinden takip durur. Ama itirazda tabii ki siz borca itiraz edebilirsiniz. Yani bu borç yok. Veya da var ama bu tutarda değil. Veya da ben bunu ödedim. Yani borca itiraz. Bir diğeri imzaya itiraz. Sonuçta dayanak bir belge varsa, fatura, sözleşme gibi, ve bu size ait değilse, o zaman da imzaya itiraz. Bunu ayrıca açıkça da belirtmek gerekir. Yetki itirazı var mesela. Takip yanlış yerdeki bir icra dairesinde açılmış. Ne alacaklının ne borçlunun ikametgahı değil ve özel bir hüküm de yok. İşte böyle bir durumda da yetki itirazında bulunmak mümkün. Şimdi bu bazen bir kambiyo takibine de konu icra takibi olabilir. Ne demek? Mesela diyelim ki Ayşe Hanım'a hiç alışveriş yapmadığı bir firmadan 50 bin liralık bir takip geldi. Bir baktı UYAP'ta, biraz önce dediğimiz gibi e-devlet şifresiyle girdi. Hakkındaki icra takiplerini sorgulamadan gördü. 50 bin liralık takip yıllar önce bir yere bir imza, sözde bir senede imza attığını gördü. Ama bu sahte bir senet. Ne yaptı? Hemen süresinde hem borca hem de imzaya itiraz etti. Takip durdu. Ve ispat yükü alacaklı tarafa geçti. Şöyle bir yol haritası belirleyelim bu 7 günün için. İlk gün tebligatı ve zarfın üzerindeki tebliğ tarihini bir kere bir not edeceğiz. Sonra UYAP'tan dediğim gibi dosyayı bir inceleyeceğiz. Alacaklı, tutar veya da takip türü, dayanak belgene, buna bakacağız. Sonra ödeme dekontları, sözleşme, yazışma gibi bütün delilleri de toplamak icap ediyor efendim. Sonrasında da itiraz edilecekse icra dairesine bunu vermek, hı hı, ve o icra dairesine verildiği günü de mutlaka ne yapmak? Tespit etmek, not etmek önemli. Şimdi senet ve çekte süreler biraz farklı. Bu dediğim 7 günlük meselede. Eğer elimize bir ödeme emri geldi icra takibiyle, sonra bir baktık ki bu bir senet veya da bir çek. İşte burada itiraz

0: ve itirazı yaptığımız an itibariyle takip kendiliğinden durur. Peki bu ilamsız, yani yine mahkeme hükmüne dayanmayan icra takibi eğer bir senet veya çeke dayalı ise, yani kambiyo takibi ise, işte o zaman 7 günlük itiraz süresi 5 güne düşüyor. Ve itirazı icra dairesine değil, icra mahkemesine yapmak gerekiyor. Ve burada takip kendiliğinden itirazla birlikte durmuyor, sadece satış süreci durmuş oluyor. O yüzden senet ve çeke dayalı bir icra takibinde daha dikkatli olmak lazım. Bunlarda itiraz yapıldığı anda takip kendiliğinden durmuyor ve itiraz icra dairesine değil, icra mahkemesine yapılıyor. O yüzden bir zarf geldiğinde tebligat, ilk bakacağımız şey ödeme emrinin başlığı. Yani hangi takip yoluyla, icra şekliyle ama hangi takip yoluyla geldiğini tespit edeceğiz. Süre hesabını da ona göre
1: yapacağız.
0: Tabii ki. Çünkü eğer senede dayalıysa ya 7 gün itiraz süremiz var demeyeceğiz. Niye? Çünkü 5 gün burada. 5. gün dolduğunda artık itiraz hakkı çoktan kaçmış olacak. Şimdi bu dediğimi yapmadık. Yani itiraz etmedik. O zaman ne olacak? Kesinleşecek. Haciz ve mal beyanı süreci artık başlayacak. Ne demek? Süresinde itiraz edilmeyen icra takibi kesinleşiyor. Bu andan itibaren alacaklı artık sizin tüm mal varlığınıza yönelik harekete geçme hakkına sahip oluyor. Yani maaşınıza, banka hesabınıza, varsa eğer aracınıza, gayrimenkulünüze, toplu mallarınıza artık haciz konulmasını tabii isteyebilir. En pratik olan da maaş. Ama maaşta kural olarak en fazla 1/4'lik kısım haciz edilebilir.
1: Hı hı. Yaşam standartları göz önünde bulundurularak.
0: Evet, hayatını idame etmesi için maaş hacizinde 1/4 kadar haciz yapılabilir. Bir de tabii mal beyanında bulunmak da gerekiyor. O açıdan bir kimse, ya benim üzerime hiç ev araba zaten yok, evde de hacize gelirlerse kıymetli bir şey yok,
1: yok
0: deyip umursamazsa bu dediğim maaş hacziyle muhatap olabilir. Ve banka hesapları da kilitlendiği için artık herhangi bir şekilde ne para varsa çekebilir.
1: Kişi çalışmıyorsa?
0: Çalışmıyorsa alacaklının elinde imkan ne kaldı? Varsa bir araç, yoksa gayrimenkul. Eğer bunlar da yoksa belki bir hacize gidip alacağını tahsil etmek için süreç işletebilir. Ama pratikte bunu da çok tercih etmez avukatlar. Çünkü siz orada mal kaldırdığınız zaman icra mahallinde onların yedemin ücreti, satış prosedürü, astarı yüzünü geçer diye geçiyor. Bir taraf var ya. O açıdan bu da çok tercih edilmez. Yani günün sonunda dediğiniz gibi artık hiç kaybedecek bir şeyi olmayan bir borçlu için evet bir netice doğurmaz. Ama genel olarak o kişinin bu zamanda banka hesaplarının kilitlenmesi, onlara haciz gelmesi, çalıştığı ahvalde maaşına haciz gelmesi ciddi bir baskıdır efendim. Şimdi süre kaçtı diyelim. Bir şekliyle bu 7 günlük, 5 günlük süreyi kaçırdınız. O zaman ne olur? Siz menfi tespit davası açma hakkına sahip olursunuz. Yani borçlu olmadığınızı, itiraz süresi geçse bile genel bir mahkemede açacağınız davayla ispatlayabilirsiniz. Bu ne demek? Size icra takibi yapıldı. Siz de bir şekliyle bu iki süreyi de kaçırdınız. Artık o takip devam eder. Çünkü takip kesinleşmiş. Ama siz de arkadaş bana başlatılan icra takip ödemine itiraz etmedim ama benim gerçekten böyle bir borcum yok diyorsanız o zaman da menfi tespit davası açabilirsiniz. Bir diğer yolda öyle bir durum oldu ki ağır bir hastalık, deprem vesaire tebligat döneminde elinizde olmayan bir engel çıktı. Buna da gecikmiş itiraz deniliyor. Engelin kalkmasından itibaren 3 gün içinde siz icra mahkemesinden de gecikmiş itirazı dile getirebilirsiniz. Hı hı. Veya da usulsüz bir tebligat var. Olabilir. Tebligat adrese veya da usule aykırı yapılmadıysa adrese de yapıldığı görünüyor ama gerçekte öyle bir durum mümkün. Peki yani gerçekten de baktınız borç size ait. O zaman ne yapacaksınız? Bir kere sadece zaman kazanmak için itiraz etmek genelde tercih edilse de risklidir. Neden? Çünkü siz eğer borcunuz olmasına rağmen bu belli bir süre sonra ortaya çıkacak olmasına rağmen sadece zaman kazanmak için itiraz ederseniz, borcun üzerine %20'den az olmamak üzere bir de icra, inkar tazminatı ödemek zorunda kalabilirsiniz. Yani 100 bin borcunuz var, o 120 bine çıkar. Tabii artı faiz, yargılama gideri. O açıdan burada ya borcum var ama hele bir takip kesinleşmesin, ben de buna bir itiraz edeyim, bunu mahkeme yoluyla tahsil edebilirlerse etsinler diyerek bir itiraz yapılırsa, bunun sonu %20 de en az icra, inkar tazminatıyla karşı karşıya kalmak olabilir. O yüzden bu itirazı haksız yere yapmanın olumsuz getirisini de bilmek lazım. Peki ne yapılacak? Bir kere alacaklıyla kurulan doğrudan iletişim hiç haczede de gerek bırakmadan çözüme gitme hususunda çok etkin bir yol. Yani bunu özetle arabuluculuk masasında çözmek diyeyim. Nasıl ki geçen haftalarda anlattık, anlaşmalı boşanmada bir protokol hazırlanır ve o bütün çekişmeli süreci sona erdirip bir celsede karar verilmesine sebep olur tarafların anlaşması. Aynı şekliyle bu yıpratıcı sürece girmeden borç ilişkilerinde de karşılıklı böyle kabul edilebilir, anlaşılabilir bir seviyede masada çözmek çok daha faydalıdır. Böylelikle yıllarca sürecek o takip, faiz, icra inkar tazminatı, dava maliyetinden çok daha düşük bir tutara kapatmak mümkün. Şunu da ifade edelim. Şimdi malumunuz ülkede varlık şirketleri var ve bunlar bankalardan tahsil edemedikleri alacakları çok çok çok çok düşük bedelle kendi üzerlerine alıyorlar. Yani artık senin alacağın benim alacağım diyor. Toplu bir şekliyle bankanın alacağına bine üç veriyor ve bütün alacakları alıyor. İşte böyle bir durumda çok düşük bedelle o alacakları kendine temlik ettirdiği için varlık şirketi. Onlarla pazarlık yapmak çok daha mümkün hale geliyor. Ve takip kapak hesabı diyoruz. Yani en son ödenecek tutar üzerinden çok çok ciddi bir indirim sağlamak mümkün. O yüzden bu alacaklıyla kurulan doğru iletişimi çok önemsiyoruz. Bu şekliyle çoğu icra dosyasında bir başarıya ulaşmak, yani ödeyip anlaşarak konuyu kapatmak çok mümkün. İtirazdan bahsettik ya biraz önce, 7 gün içinde, 5 gün içinde her neyse. Burada itiraz dilekçesinde avukata gerek yok. İtirazı kendinize verebilirsiniz. Çok basit, icra dairesinin işte ismi ve dosyayı yazıp hakkımda başlatan icra takibine itiraz ediyorum. Tabii ki burada yetki itirazı, imzaya itiraz veya da borca genel itibariyle itiraz, bunların da hepsinin net olarak belirtilmiş olması lazım. Yani özetle itiraz dilekçesi için avukat zorunlu değil ama burada dilekçeyi de verirken kapsamlı bir itiraz dilekçesi yazmak gerekir. Ama biraz önce de söyledim, sadece zaman kazanmak için borcunuz olduğu halde hele bir dava açsınlar veya da süre geçsin de öderim mantığında hareket edilirse %20 en az icra inkar tazminatı ilave ayrıca yargılama gideri tabii daha da bu tutar artar. Şimdi itiraz ettiniz ama haklı olduğunuzu düşündünüz ve bir baktınız ki o senette imza sizin değil veya da ilamsız bir faturaya dayalı bir sözleşmeye dayalı icra takibi başlatıldı. 7 gün içinde itiraz ettiniz, takip durdu. Sonra ne olacak? Konu kapanıyor mu? Karşı taraf, yani alacaklı olduğunu söyleyen taraf nasıl hareket edecek? Efendim, bu itirazınızın iptali için bir yıl içinde gidip genel mahkemede dava açması gerekecek. Yani elinde veya da icra iflas kanunda sayılan o nitelikte bir belge varsa da 6 ay içinde icra mahkemesinden bu sefer itirazın kaldırılmasını isteyecek. Böyle bir durumda ne olacak? Artık yargılama olarak bu dosyaya bakılacak. İtirazın böyle pratik bir faydası var, eğer haklı yere yapıldıysa. Peki ödeme emrini hiç almadı, yine de hacize gelebilir mi alacaklı? Tebligat usulüne uygun yapılmışsa, bakın, sizin görüp görmemeniz hiç önemli değil. Yani usulüne uygun bir tebligatla birlikte artık itiraz edilmediğinde o takip kesinleşeceğinden haczede pekala evet gelinebilir. Ve siz sabah kalktığınızda bütün banka hesaplarınıza haciz konduğunu, arabanıza varsa yakalamak olduğunu da görmeniz mümkündür. Özetle bu icra takibine yönelik hatırda tutulması gerekenler şunlar. Ödeme emrinin tebliğiyle süre başlar. Eğer bir senede çeke kambiyo senedine dayanmıyorsa ilamsız takipte itiraz için 7 günlük süre var. Ama kambiyo takibinde 5 gün. İlk iş ne yapacaktık? UYAP'ta bir kere dosyayı inceleyeceğiz. Artık herkesin e-devlet şifresi var. E-devlet şifresiyle UYAP vatandaşa girecek. Benden alacaklı olduğunu söyleyen kişi, kurum, şirket kim? Neye dayanarak benden ne kadar oranda tutarda bir para istiyor? Bunu bir incelemek lazım. Yani alacaklıyı, tutarı, o dayanak belgeyi mutlaka bilmek lazım. Sonrasında itiraz edilirse zaten dediğim gibi takip kendiliğinden durur. Ama itiraz edilmezse takip kesinleşir ve artık alacaklıya haciz yolu açılır. Sonrasında eğer itiraz gerçekten gereksiz, gerçek bir durum içermiyorsa o zaman da %20 icra inkar tazminatı riski var. Bunu da ifade edelim ve sulhte her zaman sulhte hayır vardır. O açıdan taksit ve uzlaşma seçeneklerini de mutlaka denemek lazım. Yani evet, alacaklı eğer bir vekili aracılığıyla takip başlattıysa, ki genelde öyledir, avukata ulaşıp ödeme iradenizi ama şu anki mali tablonuz gereği bunu ancak taksitle ödeyebileceğinizi gibi söyleyerek bir anlaşmaya gitmek her zaman doğrudur. Peki siz İtirazı bir şekliyle kaçırdınız. Yazlıktaydınız, kapıya yapıştırıldı, çocuklar söktü veya da muhtara bırakıldı. Siz farkında değilsiniz bunun, süre kaçtı. Ama gerçekten de sizin böyle bir borcunuz yok. O zaman ne yapacaksınız? Süre kaçtıysa bile menfi tespit davası açabilirsiniz veya da gecikmiş itirazı yapabilirsiniz. Usulsüz tebligat yapıldıysa da buna yönelik şikayet yapabilirsiniz. Başta da söyledim, 20 milyondan fazla şu anda icra dosyası var ülkemizde. Yani herhangi bir adliyenin icra dairesine gittiğiniz zaman çok ciddi yoğunluk olduğunu görüyorsunuz. Bunlar bazen bankalar, bazen GSM operatörleri, bazen ev araç gereçleri satan o büyük firmalar ve onların acımasız tahsilata yönelik çok böyle şiddet hareket eden avukatları. O yüzden bu anlatımımızdan şunu bir kere net çıkarmak lazım. UYAP vatandaş diye bir sistem var. Fevkalade kişi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir adliyede, herhangi bir mahkemenin veya da bir ki icra
1: hakkında açılmış bir dava var mı?
0: Evet,
1: yok.
0: Bunu görmek takip mümkün. Oradan mutlaka
1: basit
0: takip etmek lazım.
1: Aslında bunu bir gün konuşabiliriz. Yani. Çok uzun yıllar önce bu sistem harekette geçtiğinde konuşmuştuk ama kolay mıdır bu sistemi kullanmak,
0: evet,
1: bir vatandaş için?
0: Çok kolay. Şöyle efendim, siz normal e-devlete giriş yaptıktan sonra arama kısmına UYAP vatandaş, ulusal yargı ağı projesi demek. UYAP vatandaş yazınca tabii bu UYAP'ın avukat için olanı var, hakim için, savcı için, bilirkişi için, arabulucu için, uzlaştırmacı için,
1: kilit,
0: herkes için
1: anahtar kelime
0: var.
1: Vatandaş.
0: Evet,
1: buradaki
0: burada UYAP vatandaş yazınca oradan sisteme giriyorsunuz. Sonra sol tarafında dosyalar, sorgulama, orada icra, ceza, hukuk hakkınızda
1: şey
0: açılmış. Evet, bütün davaları görmek mümkün. İşte icra takibinde de bu şekliyle size başlatılan icra takibinin dayanak olan o belgesini, bu sözleşmede olabilir, bir işte faturada olabilir veya bir senet olabilir, çek olabilir, bunu oradan görmek, ona göre de strateji belirleyip süreleri kaçırmadan itiraz etmek, süreler kaçtıysa iletişime geçip alacaklıyla pazarlık usulü diyelim borcu ödemek en doğrusu. Çünkü haksız yere yapılan itirazda dediğim gibi %20'de inkar tazminatı ödemekle karşı karşıya kalınabiliyor.
1: Çok teşekkür
0: Biz
1: ederiz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık. Avukat Cüneyt Gülcan bu hafta yine bizlerle birlikteydi. Ben Hande Anakuman'ın masasında sevgili Selim vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.

0: Siren sesi duyduğunuzda önce ambulansın hangi yönden geldiğini anlamaya çalışın. Yavaşlayın, ani fren yapmayın. Aracınıza sinyal vererek yolun kenarına çekin ve durun. Böylelikle arkanızdaki araçlara yer açmış olacaksınız. Ambulans geçtikten sonra yolunuza kurallara uyarak devam edin. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TGRT FM Haber.
7: Ekranlarından herkese merhaba. Gelişmelerle karşınızdayız. Ben Alper Altun. Hemen açılışta New York'a götüreceğiz sizleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Evi'nde düşünce kuruluşu SETA ile birlikte bir toplantıya katılıyor sevgili seyirciler. İşte o görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu toplantısında için bulunduğu New York'taki Türk Evi'nde dinliyoruz.
8: Of views on some of the most pressing questions facing the international community today. During the organization of Turkic States Summit, we also seek with your support, Mr. President, to make Turkey a hub for honor to have you here, and we are looking forward to hear.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında yer alan Türk Evi'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve evet dinliyoruz.
9: Bu buluşmayı tertipledikleri için teşekkür ediyorum. Geleneksel hale gelen bu toplantılar birbirimizi daha iyi anlamamıza, dünya meselelerine dair ufuk turu yapmamıza vesile oluyor. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının temelinde yatan düşünce budur. Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyr-ü sefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir. Suriye'de ise ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Amerika ile yakın işbirliğimizin sadece iki planda değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken katılımınız için hepinize bir kez daha teşekkür ediyor. Şimdi sizleri dinlemek istiyorum.
8: SETA Foundation in cooperation with the Director of Communication of the Presidency of the Republic of Turkey of views on some of the most pressing questions facing the international community today. During the organization of Turkic States Summit, we also seek with your support, Mr. President, to make...
7: Evet, ekranlarınıza getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Evi'nde SETA ve İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda Amerikalı düşünce kuruluşlarıyla bir araya geldi. Açıklamalar yaptı. Ekranlarınıza getirdik. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsunuz Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail'e, Gazze ile ilgili tepkisini, İsrail Savunma Bakanı'ndan sözler, açıklamalar geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kürsüden yaptığı açıklamalara Gazzelilerle ve mazlumlarla ilgili ve bu Savunma Bakanı'nın açıklamalarına İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan tepki geldi. Şimdi Bu tepkiyle devam edelim. İletişim Başkanlığı'nın koordinesindeki Türk evinden sonra hemen bu habere geçelim. Biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında yine Gazze'nin ve mazlumların sesi oldu. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Erdoğan'ın o açıklamalarına hadsiz sözlerle karşılık verdi. Katz'ın o sözlerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran sert tepki gösterdi. Duran, Katz'ın seviyesiz ve hadsiz ifadeleri Gazze'de yaşananların üzerine örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hale getirmiyor dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürdüğünü vurguladı. İsrail yönetiminin Gazze'deki zulmü ise uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Birleşmiş Milletler'deki konuşmalarından dolayı teşekkür mesajı geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in sorunlara çözüm üretmeyen mevcut yapısının sürdürülemeyeceğini vurguladı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sessiz milyonların sesi oldu diyerek teşekkür etti MHP lideri Bahçeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin teşekkür mesajı yayınladı. Hakkın ve haklının yanında duran açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum sözlerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan hem Yunanistan'a hem de Güney Kıbrıs Rum yönetimine sert tepki geldi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında bakın hangi konuların altını çizdi.
10: Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasına tepki gösterdi. Atina ve Rum kesimini sert tonda uyardı. Milli Savunma Bakanlığı kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini net bir dille vurguladı.
11: Beklentimiz Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek faaliyetlerden kaçınması ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir.
10: Milli Savunma Bakanlığı deniz kurdu tatbikatı kapsamında Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu gemisinde haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmediğinin altını çizdi. Gerekli tedbirler alınıyor dedi.
11: Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanmaya, deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edecektir.
10: Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'e de yakın takipteyiz mesajı verdi.
11: Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki hava savunma sisteminin Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar Kıbrıs Türk halkının güvenliğiyle meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez.
10: Bakanlık Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasını delme girişimlerine de izin vermedik, vermeyiz vurgusu yaptı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail'in denizaltına elektrik kablosu döşeme projesine ikaz ve ihtarda bulundu.
11: Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizde önceden koordine edilmesi gerekmektedir. İzinsiz faaliyetlere müsaade edilmemektedir.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Mekke Antlaşması'nın İslam coğrafyasındaki diğer ülkelerin katılımıyla daha da etkin bir hale geleceğine inancım tamdır dedi. İşte Kurtulmuş'un sözleri.
12: Ümit ediyorum ki bu anlaşma sağlam temeller üzerinde gelişerek bölgemizdeki diğer ülkelerin de katılımıyla, hatta geniş İslam coğrafyasındaki ülkelerin katılımıyla son derece etkin ve faydalı bir savunma anlaşmasına dönüşecektir.
10: Mekke anlaşmasına vurgu yaptı. İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma politikasına sert tepki gösterdi.
12: İstikrarsızlıkların kaynağı, en büyük kaynağı hiç şüphesiz İsrail'in bölgedeki saldırgan politikası. İsrail'in bu saldırganlığına karşı da bizim bölge ülkeleri olarak işbirliği içerisinde hareket etmemiz kaçınılmazdır.
10: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan Milli Gün resepsiyonunda konuştu. Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış istediğinin altını çizdi.
12: Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin egemenliğine saldırıda bulunmasına asla rıza göstermiyoruz. Dolayısıyla bölgede barış ve istikrarı sağlayacak her türlü çabaya destek veriyoruz.
10: Törende Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Ebu El Nasr da söz aldı.
13: Mekke Savunma İttifakı, barışı koruma ve devletlerin egemenliğine saygı ilkesine dayanan sorumlu bir işbirliği ve koordinasyon yaklaşımının teyidi olarak ortaya çıkmıştır. Bu ittifak bölgenin güvenliğine ve istikrarına hizmet etmekte, kalkınma fırsatlarını korumakta ve halkların huzurunu pekiştirmektedir.
7: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kars'taydı, esnafı ziyaret etti, yoğun ilgiyle karşılandı.
10: Esnafı ziyaret etti. Tek tek hal ve hatırlarını sordu. Ardından da şehit ailesinin evine konuk oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir dizi ziyaret için Kars'a gitti. Bakan Güler ilk olarak kent merkezine indi. Atatürk Caddesi'nde esnafı tek tek gezdi.
14: Sayın Bakanım, hoş geldiniz.
10: Güler esnafla sohbet ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Yaşar Güler'in bir sonraki durağı bir şehit ocağıydı. 1994 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Emin Polat'ın ailesiyle bir araya geldi. Güler, şehidin annesi ve babasıyla yakından ilgilendi.
7: Fon soruşturmasında tutuklama dalgası büyüyor. 17 şüpheli daha tutuklandı. İşte soruşturmada son gelişmeler.
10: Yüz binlerce yatırımcı, milyarlarca liralık fon vurgunu. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 26'ya yükseldi. Fon hesaplarında milyonlarca lira donduruldu. Lüks araçlara el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Pusula, Tera, Hedef Holding, Hedef Portföy, Burs Yatırım ve Ufuk Yatırım'la bağlantılı yöneticilerin milyonlarca euro ve doları İsviçre'deki bankalara aktarmaya çalıştığı tespit edilmişti. Şüphelilerin hesapları dondurulmuş, gözaltılar peş peşe gelmişti. Tera yönetimindeki Alkin kardeşlerin ifadeleri de dosyaya girmişti. Kısa sürede devleşen milyarlık şirket, odası, kart viziti, mail adresi olmayan yönetim kurulu üyeleri, soruşturma başlamadan hemen önce ard arda istifalar ve 280 milyar liralık piyasa değerine ulaşan şirketin yönetim kurulunun 16 ayda yalnızca 3 kez toplandığı ortaya çıkmıştı. Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturmada soru işaretleri de artmıştı. Soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 17 şüpheli tutuklanırken 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklanan isimler arasındaydı. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 26'ya yükseldi. Gözaltına alınan 21 şüpheli de İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 18 şüphelinin ise emniyette işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın soruşturma öncesinde el değiştirdiği belirlendi. MASAK raporuna göre yaklaşık 200-220 milyon lira değerindeki araçlar 7 ve 8 Eylül'de 4 farklı kişiye devredildi. Ancak araçların satışıyla bağlantılı olarak Yarız'ın hesabına ise toplam 26.280 lira gönderildi. Araçların gerçek değerleriyle uyumlu bir satış bedeli ödendiğine dair tahsilat tespit edilemedi. Devirlerin mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapılmış olabileceği değerlendirilirken araçlar muhafaza altına alındı.
7: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada bir yandan devam ediyor. O dönem Kozinoğlu'nun adliyedeki koşturma videosunu çeken ve tutuklanan gazeteci Osman Arslan. Bakın neler söyledi.

0: Ölümü şüphelerle dolu eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun koşuşturma görüntülerini çekmişti. Tutuklanan gazetecinin ifadesi ortaya çıktı. FETÖ'cü savcıları tanıdığını itiraf etti. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun adliyedeki koşuşturma görüntülerini çeken Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan tutuklandı. Arslan ifadesinde Kozinoğlu'nun ifadeye geldiği 10 Mart 2011 günü yaşananları anlattı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun ifadeye geleceği bilgisi ulaştı. Herkes onun fotoğrafını çekmek için bekliyordu. Koşuşturma videosunu sadece ben çektim. Piyasada benim çektiğim video dışında video olmamasının sebebi bilmiyorum. O videonun sonunda Kaşif Kozinoğlu arabaya binip gitti. Ben de videoyu kendi ajansıma gönderdim.
0: Görüntüyü o dönem Doğan Haber Ajansı'nda çalışan ve tutuklanan gazeteci Selahattin Günday ile paylaştığını söyleyen Arslan, Kozinoğlu'nun tutuklamaya sevk edilmesi ve sorgulanmasında görev alan FETÖ'cü firari savcılar Zekeriya Öz ile Fikret Seçen'i tanıdığını da kabul etti. Arslan, iki savcıyı da adliye muhabiri olduğu dönemde mesleği gereği tanıdığını söyledi.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleriyle Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının İç Anadolu'yla Orta Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 12-22, Ankara 8-20, İzmir 14-25, Bursa 10-21, Konya 8-20, Afyon 4-21, Denizli 9-26, Antalya 18-27, Adana 20-30, Zonguldak 14-20, Samsun 16-19, Trabzon 15-20, Kayseri 11-22, Erzurum 10-22, Gaziantep 15-27, Diyarbakır 17-31 ve Şanlıurfa 17-32 derece.

0: Yol durumu. Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli, soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcı Hamam yolu, Gerede Kızılcı Hamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcı Hamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Hatim-i Es'am rahmetullahi aleyh. İkinci faidem. Hatim dedi, ey hocam, faydamın ikincisi, nefsinin peşi sıra koşar gördüm herkesi. Onun isteklerini helal haram demeden yapıyorlar, Allah'tan hiç de haya etmeden. Halbuki Hak Teâlâ Kur'an'da ara ara bu nefse uymamayı emrediyor kullara. Hatta buyuruyor ki, nefsine düşmanlık et. Zira nefsi emmare düşmandır bana elbet. Kim Rabbinden korkarak uymaz ise nefsine, kavuşur cennetteki nimetlerin hepsine. Nefsimi düşman bilip çalıştım uymamaya. Dikkat ettim an be an ona aldanmamaya. Onun isteklerine etmedim asla rağbet. Zira bildim ki nefsim düşmandır bana gayet. Ve hatta düşmandır o Allahü Teala'ya. Eğer ona uyarsam düşerim çok belaya. Ona böyle şiddetle edince muhalefet, o da isteklerinden vazgeçti en nihayet. Rabbine ibadetten kaçarken daha önce, şimdi yapmak istiyor, ihlasla gündüz gece. Önce zevk alıyorken günahın her cinsinden, şimdi nefret ediyor ufacık zerresinden. Şakik dedi, ey Hatim, tebrik ederim seni. Söyle de dinleyeyim üçüncü faideni. Dedi ki, nazar ettim insanların haline. Düşkün gördüm onları, dünya mal-ü mülküne. Türlü sıkıntılara girerek gece ve gün, dünyalık toplamaya uğraşırlar büsbütün. Halbuki Hak Teâlâ dünyaya zerre kadar değer kıymet vermiyor. Öyleyse neye yarar? Hem dahi Hak Teâlâ buyurdu ki Kur'an'da, her ne topladıysanız mal namına dünyada, sıkı sarılsanız da onlara her ne kadar, ölünce elinizden çıkacak hep o mallar. Velakin Allah için sarf ettiyseniz ancak, işte o mallarınız sizden ayrılmayacak. Bu ayeti düşünüp, ne kadar varsa malım, hepsini Allah için din yoluna harcadım. Böylece elimdeki o malları tamamen verip yoldaş eyledim kendime ebediyen. Dünya için para pul etmedim asla talep. Allah için kazanıp o yolda harcadım hep. Şakik dedi, ne güzel söylüyorsun ey Hatim. Dördüncü faideni söyle de öğreneyim. Dedi ki, inceledim insanların halini. Gördüm ki çekemiyor bir kimse diğerini. Yani birbirlerine bakıp haset ederler. Gayrinin mallarına, ilmine göz dikerler. Halbuki Hak Teâlâ buyurdu ki ayette, biz onların rızkını taksim ettik elbette. Düşündüm ki Allah'ın kuluyum ben de madem, benim dahi rızkımı verir Rezzak-ı Alem. Razı oldum Rabbimin ezeli taksimine. Göz dikmedim kimsenin emvaline, ilmine. Şakik dedi, ey Hatim, ne güzel söylüyorsun. Söyle beşinciyi de benim de bilgim olsun.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu Osman Hiri rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, Evliya'nın sohbetine kavuşan kimse Allah-u Teala'ya kavuşturan yolu bulur buyuruyor Ebu Osman Hiri rahmetullahi aleyh. 25 bin lira falan para istememiş. Hani birisi istemiş ya, sizi Allah-u Teala'ya kavuşturayım 25 bin lira. Ama bir kampanya yapmış, kaç aymışmış? 15'e mi demiş?
1: 17.
2: Ha, 17'ymiş. Bak, bu büyüklerin öyle bir kampanyası falan da yok.
1: Ortalık zaten aşamış. Şarkı kaynıyor. Dinleyicilerimiz var sanıyorum. Hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
3: Hayırlı günler hocam. Ben 9 yaşından beri sizi dinliyorum. Annemin küçük bir radyosu vardı. TGT FM ayarlıydı. Her sabah 9'da sizi dinlerdik. Eşim de sizi dinleyenden daha çok zevk getirdi. Allah'ım çok şükür.
2: Hayırlı olsun, barik olsun.
3: Eşim doğruyu bulmak için çok uğraşmış ve sonunda size ulaştırmış Rabbim. Allah sizden razı olsun.
2: Amin cümlemizden.
3: Biz 10 yıllık evliyiz. 3 çocuğumuz var. Henüz küçükler. Eşimin OKB rahatsızlığı var. Uzun zamandır bunu yemiş durumdaydı açıkçası. Ancak tekrar başladı gibi. Ve özellikle dini konularda çok vesveseli ve takıntılı. Yani size sürekli soru soruyor ya da dinimiz İslam sitesinden sürekli bakıyor ama yani ben artık birazcık yorulmuş durumdayım çünkü yardımcı olmaya çalışıyorum, yardımcı olamadığım için üzülüyorum. Namazda abdest alırken, özellikle gusül abdestinde niyet ederken sürekli takıntıları var. Yani muhtemelen dinliyordur da şu anda sizi, biz ayrı yerdeyiz ama.
1: Nikahta da var mı?
3: Nasıl?
1: Nikahta da var mı vesvesesi?
3: Yok, yok. O konuda değil. O namaz ve abdest konularında özellikle vesvesesi var. Yani niyet konusunda özellikle çok vesvese yaptığını söylüyor. Düzgün konuş söyleyebildim mi? Aynı şekilde niyet ederken içinden...
2: Anlaşıldı efendim. Okullara girdi miydi, evet. Her şeyi aynı şekilde karıştırır.
3: Evet.
2: Onu izah edeceğiz. Evet. Efendim, sadaka verin ve şeyde istiğfara devam edin. Bizim de selamımızı söyleyin. İstiğfara devam etsin. Ümitsiz olmayın. O hastalığı da atlatır, bunu da atlatır. Tamam mı efendim?
3: Çok çok sağ olun. Allah razı olsun.
2: Amin'cim.
1: Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler. Buyurunuz efendim.
4: Alo, selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam, buyurun.
4: Hocam nasılsınız, iyisiniz inşallah.
2: Elhamdülillah, teşekkür ederiz. Çay kahve yok, idare ediyoruz işte.
4: Hocam benim bir 3-5 tane sorum vardı. İlk sorum, bir arkadaş küfre doğru gidiyor da biz onu kurtarmak için her şeyi yapıyoruz ama biraz sıkıntılı. Diyor ki, bu sorusu şu: Adem aleyhisselam diyor, eğer de ilk insansa diyor, ondan olan çocuklar diyor, evlendiyse diyor, bunlar diyor şimdiki dil ile söylediğimiz zaman ensest olmuyor mu diyor. Anlatabildim mi hocam? Soru bu.
1: Evet.
4: İkinci soru da diyor ki, işte diyor Peygamber Efendimiz diyor şeyle evlenmiş de, Ayşe annemizle diyor. Tam diyor Ayşe annemiz diyor kendine gelmişken, yani kadın makamına gelmişken diyor, Peygamber Efendimiz diyor şey yapıyor, vefat ediyor diyor. Bu nasıl olacak şimdi diyor. Dedim ki, sen sadece bel altı anlıyorsun, o yüzden dedim. Yani İslam'da sadece onunla çözülmez ki dedim. İlim var, şu var, bu var. Bu da ikinci soru. Üçüncü soru hocam, bir arkadaş şey soruyor. Mezhep nedir? Tamam, mezhebi kabul ettik. Bu sefer diyor itikaf nedir diyor. Bunu da kabul ettik diyor. Tarikat nedir diyor. Bu üçünün farkını soruyor. En son sorum da şey olacaktı. Bu vesile konusu. Bu diyor caiz mi diyor. Vesile nedir diyor. Bunu tam olarak da anlatabilir miyim?
1: Vesile konusu. Vesile etmek.
4: Vesile konusu. Tamam hocam. Peki, Allah razı olsun. Ellerinizden öpüyorum.
1: Teşekkür ederiz. Hayırlı günler.
4: Teşekkür ederim.
1: Buyurun.
2: Bu ilk dinleyicimizin bahsetmiş olduğu hastalık sinirsel bir rahatsızlık mı?
1: Evet.
2: Bilmiyorum maliyetini.
1: Psikolojik
2: bir rahatsızlık.
1: Nörolojik bir hastalık.
2: Şimdi kitaplarda açık net, hatta biraz önce o şiirlerle menkıbelerde işte hocasının arzı var. Hatim Esem Hazretleri'nin, baktım insanlara böyle böyle rızık konusunda endişe ediyorlar falan. Halbuki Allah-u Teala ezelde daha ana rahmine düştüğü zaman bir melek gönderir. Allah-u Teala sen rızkını ayırdı. Bunun için endişe etmedi. Şu kadar da emir verdi.
1: Bitti.
2: Sen sadece sebebi yapışırsın. Ezelde takdir edilen o rızık gelir. Az veya çok. Efendim çok çalışır. Çok çalışsan rızkın artmaz. Paran artar, malın artar ama rızkın artmaz. Öyle olmuş olsaydı neydi o Türkiye'nin bir numaralı zenginlerinden işte Vehbi Koç. Adam şeker hastasıydı, haşlanmış patates yerdi. Yani adamın özel uçağı vardı. Sabah kahvaltısını İtalya'da, akşam öğle yemeğini Fransa'da, akşam yemeğini Londra'da yiyebilirdi mesela, değil mi? Ama yemiyordu. Yemiyordu. Yani efendim çok para olsa çok yerim yok. Çok para olsa değil.
1: Sakıp Sabancı da anamın yaptığı bazlamalardan yiyemiyorum diye televizyonda bir keresinde şikayet ediyor.
2: Dolayısıyla rızık ayrı bir şeydir. Rızık ayrı bir şeydir. Bu takdir edilmiştir. Bunda değişiklik söz konusu olmaz. Bu bir. İkincisi tembellik yok. Oturayım da gelsin. Ya Allah da ne buyuruyor ki yok. Otursan yok. Ona kalacak olsan. Bütün mahlukatına böyle emir vermiş. Mesela kedigiller diyorlar ya işte arslanı, kaplanı falan. En küçükleri kedi. Fakat en küçüklerin ismini almışlar. Kedigiller. Adlar onlar. Genel adı. Genel adı. Kitaplarda öyle geçiyor. Şimdi bunlar etobur hayvan olarak yaratılmış. Yaratan öyle yaratmış bunları. Ama rızkını da yaratmış. Allah-u Teala onlara da buyuruyor ki tamam bu geyik ondan sonra ne bileyim pijamalı eşek diyor ben onlara. Zebralar.
1: Zebra, zürafa, fil.
2: Zürafa. Bunlar otobur. Allah-u Teala buyuruyor ki otoburlara ben diyor yarattım rızkınızı. Ama mesela bir fil nasıl doyar? Zürafa nasıl doyar? Zürafanın boyunda uzun yer. Bak diyor bu kadar ağaç yaratıp ot yaratıp dolaşacaksın diyor. Gezeceksin. Bir kilometre iki kilometre günde dolaşacaksın. Karnını doyuracaksın. Ben yarattım diyor. Sen git oradan aynı şekilde. Yani yürümen lazım. Yok sana o etoburlara da buyuruyor ki sen gelip yan yatıp da geyik gelip aslan amca ben geldim ben öğle yemeğim sabah kahvaltısıyım buyur beni ye demeyecek. Ona emir veriyor. Kaç. Buna diyor ki yakala. Yakalırsa senin olacak. Tedbirini al ona göre. Yani Allah-u Teala bütün mahlukat için sebepler yaratmıştır. Rızık takdir edilmiş, sebepler yaratılmış. Ve bu sebeplere hepimizin yapışması gerekir. Rızık bu şekilde gelir. Bunun dışında kitaplarda açık açık net bir şekilde Allah-u Teala ölüm hariç dünyada çaresini yaratmadığı hiçbir hastalık, hiçbir dert, hiçbir sıkıntı yok buyuruyor. Ben diyor ölümü yarattım. Çünkü benim yarattığım sistemde siz ruhlarından ana rahmine, ana rahminden dünyaya, dünyadan berzah kabir hayatına, kabirden mahşere, mahşerden de ben iki tane sonsuz yer yarattım. Cennet, cehennem. Dünyadaki halinize göre ya cennete ya cehenneme gideceksiniz. İslam alimleri çok güzel anlamışlar. Açık net bir şekilde yazmışlar. Dünyada gel keyfim gel yok. Efendim ben yaşlanmayayım, hastalanmayayım yok. Burada yaşlılık da var, hastalık da var, burada dert de var, kasvet de var, üzüntü de var, neşe de var, gülersin de ağlarsın da burası böyle bir yer. Bunu tanımlayalım.

0: Öldükten sonra bu dertleri aldırış edilmez buyuruyor tasavvuf büyükleri. Bilhassa İmam Rabbani Kutsu'nun ilk okuduğumda şok oldum. Yani ne demek istiyor bu zat? Muradı nedir? Tabii sonra mektubat kitabını okudukça insan anlamaya başlıyor, hissediyor daha doğrusu. Eğer derdi bela olmasa, insanın bütün işleri hep tıkırındık ise, insan Tanrı olduğunu iddia etmeye kalkar. Olur mu ya? Olmuş ya. Firavun'a 400 sene ömür vermiş, bir defa diş ağrısı görmemiş. Dişlerini de çok sık yaratmış. Hiç de hastalanmamış. Başı bile ağrımamış ona. Adam bir de hükümdar olmuş. Nefis ve şeytan adamı dürtüyorlar. Sen diyorlar farklısın. Hiç hastalandın mı? Yok. Bak dişlerin bile sık. Çürümüyordu dişlerin. Baş ağrısı bile çekmedin. Bir de verdiğin emirler kanun. Sen tanrısın diyorlar. Yapma ya. Ya adam ben tanrıyım dedi çıktı ya. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. En Arap hükümüne ala dedi adam. Ben sizin en yüksek, aynı şekilde tanrısın dedi. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sabah namazında bu sureyi okuyunca sesli okuyordu. Hazreti Ömer radıyallahu teala sesli olarak ben olsaydım dedi, onun boynunu vururdum. Namaz bitip selam verince hemen Peygamberimiz dönüyor. Ya Ömer konuştun, namazını iade et. Tam kalkıp iade ederken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Allah-u Teala'nın selam var. Ömer namazını kabul etti. Ömer bin Hattab'ın namazını kabul etti buyuruyor. O Hazreti Ömer. Dolayısıyla bu dünyada derdi bela olur, hastalık olur, sıkıntı olur. Ondan sonra efendim hastalıklar psikolojik olur, sinirsel olur, maddi olur, manevi olur. Hepsinin bir sebep olarak çaresi bildirilmiştir. Kurtulmak mümkün mü? Mümkün. Şimdi bazı dinleyicilerimiz iyice böyle bıçak kemiğe dayandı derler ya. Bıçak kemiğe dayanınca oturuyor, sadaka veriyor, oturuyor, eline tesbih alıyor. Ciddi ciddi mesela 100 defa estağfurullah, 100 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim okuyor. Ve bunun karşılığında görüyor. Sonra bize dönüyor maille. Ha ben onu yaptım diyor, kurtuldum. Tamam mı? Kurtuldum. Şimdi bazılar biz söylüyoruz estağfurullah. Öyle değil ablam, öyle değil abim. Ya nasıl diyeceksin, samimiyetle söyleyeceksin, inanarak söyleyeceksin. Ben söylüyorum, ben bilemem. Ben senin sözüne hüsnü zannederim. Ama samimi misin değil misin, seninkinde benimkinde Cenab-ı Hak bilir. Bunları, duaları yaparken arada kimse yok. Sen ve her şeyin sahibi olan Rabbin, ondan istiyorsun. Ona göre işte. Ona göre tövbe istiğfar et. Bir düşün. Ben yalan söyledim, gıybet ettim, dedikodu ettim, harama baktım, haram dinledim. Bir sürü şey yaptım. Ya Rabbi ben sana çok isyan ettim. Özür dilerim ya Rabbi. Estağfurullah. Yani üzülerek bunlar söylesen, Allah Teala Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim buyuruyor. Yani diyeceksiniz niye ısrarla duruyorsunuz? Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazırladığı kitapların kapaklarına bile yazmış bunu. Bu asrın ilacıdır istiğfar. Efendim ne duası okuyayım falan. Ha, bazıları da yazıyor. Efendim diyor bu ayeti sabır için diyor okuyoruz da diyor her okuyuşumuzda besmele mi çekeceğiz? Biz öyle bir ayet-i kerime falan aklı etmedik. Başka bir yerden duyuyor, getiriyor cevap olarak. Biz muhtemel kitaplarda görmedik onu. Sabretmek için İslam Ahlak kitabını önce okuyacaksın. Gadab bahsini okuyacaksın bir daha. Ta ki oradakileri anlayıp ve hayatına geçirinceye kadar. Yoksa efendim ayet-i kerime okudu bir şey olmaz. Ağzından haram çıkıyor. Yalan söylüyorsun, gıybet ediyorsun, dedikodu ediyorsun, haram yiyorsun. Sonra diyorsun ki ben ayet-i kerime okudum. Hadis-i şerifte bildiren dua yoktu, hiçbir şey olmadı. Boşuna bekledin abla, boşuna bekledin amcam. Boşuna. Çünkü açıkça yazıyor. Duanın kabul olabilmesi için helal lokma girmesi lazım. O havuza, mide havuzuna helal lokma girmesi lazım. Ağzından da yalan çıkmayacak, gıybet çıkmayacak, dedikodu çıkmayacak. Böyle bir ağızla yaptığın dua kabul olur. Şimdi mezhepsizi ve habisi, efendim direkt Allah'tan iste. Ahmak herif. İsteyecek hali yok ki adamın. Yediği haram, içtiği haram, söylediği haram. Ve şeriatın sahibi Muhammed Aleyhisselam Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerine ya Sa'd buyuruyorlar. Duanın kabul olmasını istiyorsan helal lokmayı. Sen ne diyorsun? Herkes işte yapmıyor. Onun için istiğfar diyor. Çare bu. İstiğfarı okuyacaksın. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh açıkça yazmışlar. Besmele ile her gün 100 defa la havle okuyacaksın. Nasıl okuyacaksın? Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bu bir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Yüzünü de böyle. Her gün ısrarla. Ta ki hani diyorlar ya tünelin ucunda ışık göründü.
1: Işık görünene kadar.
0: Evet, ışık görünene kadar. Çünkü kitaplarda öyle buyuruyor. Duaya muradın hasıl olana kadar devam et. İstediğin kapı Cenab-ı Hakk'ın kapısı. Sıradan Ahmet'in Mehmet'in kapısı değil ki. Mesela bazen düşünen ben çok zengin olsam. Efendim işte aynı şekilde bir sürü böyle binalar yapmışım. Ya kar meselesi mesela. Şey hazinelerin anahtarını 40 katır taşırmış ya. Evet. Anahtarını. O kadar bile olsam ben mahlukum, yaratılmışım. Bir şey verince bende eksiklik olur. Benim tükenir. Öyle durumlarda rahmetli annemin sözünü hatırlarım. Hazır Hasan Dağı yetişmez. Köydeyim tabii. Dedim uydurmuşlar herhalde Hasan Dağı diye bir dağ. Bizim köyde yoktu ya Hasan Dağı. Sonra Aksaray'a giderken bu dağ nedir dedim. Toros'tan Hasan Dağı'dı. Onu dedim biliyorlarmış demek ki.
1: Büyük müymüş?
0: Çok büyük. Çok büyük. Hakikaten böyle.
1: Hazır'a o bile yetmez ya.
0: Hazır'a Hasan Dağı bile yetmez derlerdi. Ona o dağı bir gördüm. Baktım. Dedim doğru söylemişler. Çünkü hem ilmen hem tecrübeyle biliyorlar bunu. Mümkün değil. Azar. Ya şeyde hatta bir zaman zaman naklediyoruz. Büyüklerden bir zat şeyi hatten kibiri çıkarmak için bir dağı iğneyle mesela Uludağ iğneyle her gün öyle şey yapıyorsun falan. Ya bir sene, beş sene, on sene, elli sene, yüz sene. O dağ tükenir biliyor musun iğneyle? Yani onu oradan kaldırabilirsin, yok edebilirsin. Ama kibri diyor o şekilde olmaz. Ancak onu kaldıran büyükler var. Cenab-ı Hak onlara vermiştir onun şeyini. Bazen ben mesela bulutlara bakıyorum. Mikail Aleyhisselam'ın emrindeki meleklerin kontrolünde bakıyorum. Ya dedim. Hatta bugün gelirken böyle dağ gibi bulutları görünce ürküyorum. Hindistan'da bir görmüştüm onu. O bulutlar öyle bir çarpıyor ki bilek kalınlığına indiriyor falan. Dedim bir kere nereye indirecekse. Yanımda arkadaş var onunla konuşuyoruz. Ya dedim ama dedim biz bunu konuşacağız mı? Dedim işte o melekler hiçbir işte demiyor falan. Sonra ben gülmeye başladım. Ne oldu abi dedi niye gülüyor? Ya dedim şimdi Allah Teala izin verirse oradaki meleklerden birisi gelse Osman Ünlü bilip de ne işine yarayacak derse ne dersin? Hakikaten ne işime yarayacak? Namazda mı okuyacağım ben onu? Secdede mi şey yapacağım? Kabirde mi sorulacak? İnsan bazen böyle meraklanıyor. Biri vereyim. Bilmesen ne olur yani. Çok mu lazım sanki falan. Dolayısıyla istiğfara, la havliye devam edip sadaka verirsek bu hastalıkta iyi olur. Şifa bulur. Vesveseden de kurtulur. Diyeceksiniz ki efendim çok kesin söylüyorsunuz. Ben söylemiyorum. Elbise talimleri bildiriyor. Ve onların söyledikleri doğrudur. Çünkü ayet ve hadis-i şeriften almışlar ve nakletmişler. O kesin mi kesin? Ha bütün mesele kendine bağlı. Samimiyetli yapıyorsan neticeye kavuşursun.
1: Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allahü Teala'nın rızasını gözetmek. Dünya ve ahiret saadetlerinin başı, en iyisi Allahü Teala'nın rızasına, sevmesine kavuşmaktır. Allahü Teala'ya yakın olmak, onun sevmesine kavuşmak demektir. Allahü Teala bir hadisi kutsi'de, "Ey Adem oğulları, sizi kendim için yarattım. Her şeyi de sizin için yarattım. Senin için yarattıklarım seni kendim için yaratılmış olduğundan men ve gafil ve meşgul etmesin." buyurmuştur. Allahü Teala'nın yapılmasını emrettiklerine farz, yasak ettiklerine ise haram denir. Farz veya haram olmayan, serbest bırakılmış olanlara da mübah denir. Farzları yapmaya, haramlardan sakınmaya ve mübahları Allah rızası için yapmaya ibadet etmek denir. Bir ibadetin sahih ve makbul olması, yani doğru olması, Allahü Teala'nın beğenmesi için

0: Müslümanın Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta ve rızasını kazanmakta gayretli olması lazımdır. Dinin emirlerini yerine getirmekte gayretli olmak imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Her zaman Allahü Teala için gayret etmek, gadaba gelmek iyidir. Hayvani arzular için gayret etmekse iyi değildir. Her konuda Allahü Teala'nın rızası kulun rızasından önce gelir. İnsanlar beğenseler de beğenmeseler de İslamiyet'in emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak lazımdır. Güzel huyların hepsi Resulullah Efendimiz'de toplanmıştır. Güzel huyları Allahü Teala tarafından verilmiş olup çalışarak sonradan kazanmış değildi. Bir Müslümanın ismini söyleyerek hiçbir zaman lanet etmemiş ve asla mübarek eliyle kimseyi dövmemiştir. Kendisi için hiçbir şeyden intikam almamıştır. Allah için intikam alırdı. Bir kimse Abdullah İbni Ömer Hazretlerine gelerek, "Efendim Allah için sizi çok seviyorum," deyince, "Ben de Allah için seni hiç sevmiyorum. Çünkü sen ezanı teganni ederek şarkı söyler gibi okuyorsun," buyurdu. Allahü Teala'ya isyan edenleri, bidati yayanları ve zalimleri sevmek günahtır. Hadis-i şerifte, "Fasığın fıskına mani olmaya kudret varken kimse mani olmazsa Allahü Teala bunların hepsine dünyada ve ahirette azap yapar," buyuruldu. Allahü Teala Yuşa aleyhisselama vahyederek kavminden 40 bin salih kimseye ve 60 bin fasık kimseye azap yapacağım buyurunca, "Ya Rabbi, fasıklar azabı hak etmiştir, salihlere azap yapmanın sebebi nedir?" diye arz edince, "Benim gadab ettiklerime onlar gadab etmedi, birlikte yediler içtiler," buyurdu. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, Allahü Teala bir kimse günah işlediği için başkalarını da azap yapmaz ise de, açıkça günah işleyenler görülüp de görebilenler mani olmadığı zaman hepsine azap yapar buyurmuştur. Netice olarak insanların kızacakları işlerde Allahü Teala'nın rızasına uyanları Allahü Teala himayesine alır, korur. İnsanların rızasını gözetip Rabbimizin rızasına uymayanların Allahü Teala'nın gadab edeceği işlerde insanların rızasına uyanların işini ise insanlara bırakır. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, "Bir kimse insanların kızacakları şeyde Allahü Teala'nın rızasını ararsa Allahü Teala onu insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse Allahü Teala'nın kızacağı şeyde insanların rızasını ararsa Allahü Teala onun işini insanlara bırakır."
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, şimdi siz o sohbette de naklettiniz. Hani bir arkadaşım dedi, Adem Aleyhisselam çocukları birbirleriyle aynı şekilde evleniyor. Bu haram değil mi? Aynı şekilde bugün ne diyorlar?
3: Ensest.
2: Ensest.
1: Aile içi sapık ilişkiler.
2: Şimdi dikkatli bir şekilde ilmihal bilgileri okumuş olsaydı Erüsüne talimlerin böyle bir soru hatırına bile gelmezdi. Mesela siz şimdi naklediniz. Haram, Allah-u Teala yasak ettiği şey. Allah-u Teala yasak etmemiş olsa haram olmaz o. Adem Aleyhisselam'a ve onun çocuklarına helaldi o. Önceki dünyaya gelen erkek çocuk, sonraki dünyaya gelen kız çocuk da evleniyordu. Helaldi. Haram işlemediler.
1: Boş bir soru bu aslında.
2: Lüzumsuz bir boş soru. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında da bir erkek iki kız kardeşle evlenebiliyordu. Muhammed Aleyhisselam şeriatında bunlar yasak edildi. Evet. Ve aynı kadından doğan erkek ve kız çocuklarının evlenmesi Şiit Aleyhisselam şeriatında yasak edildi. Neslin çoğalması.
1: Oraya kadar serbestti.
2: Oraya kadar serbest. Dolayısıyla onlar hakkında böyle düşünmesi lüzumsuz şeydir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ne aklen ne dinen değil. Ha, bazı böyle cahil, kendisi aynı şekilde cahil, cahil olan kimselerin kafasını karıştırıp güya din düşmanlığı yapacak. Ya Allah Teala hidayet versin diyecek bir şeyimiz yok. Amin. Tabii bir tarafa da takıldığı nokta da aynı. Mezhep, işte tarikat, itikat. İtikat iman demektir. Arapça bir kelime. İman edilecek şeyler. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetim 70 fırkaya ayrılacak. Birisi doğru yılda kalacak. Bu iman konusundan ayrıldılar bunlar. İman konusundan ayrıldılar. Allah'tan ezati ve subuti

0: sıfatları konusunu bazılar kabul etti, bazılar kabul etmedi, edemedi. Allah hayrihi ve şerrihi orada takıldı. Dedi hayrı da şerri de Allah-u Teala yaratır ehl-i sünnet itikadına göre. Ki öbürleri yok dedi şerler yaratmaz. Şerler kötü ya.
1: Şerler insanın kendi yaptıklarıdır.
0: Kul kendi fiilinin halıkı, yaratıcısı deyiverdi. Sapıttı gitti. Kitapları okumuş olsaydı bunların hepsini öğrenirdi. Mezhep ve tarikat ikisi de Arapça kelimedir. İkisi de yol anlamına gelir. Mezhep gidilen yol. Tarikat da yol demektir. Tarik da yol demektir. Fakat dini literatürde ayet-i kerimede ve hadis-i şerifte bildirilen hükümlerin tatbik edildiği ilmi bildiren yola mezhep dendi. Namaz konusu, oruç konusu, nasıl namaz kılınacak, nasıl abdest alınacak, nasıl gusül alınacak. Bunları ayet-i kerime hadis-i şeriflerden tasnif ederek, konularına ayırarak mezhep imamları ve onların yolu. Peki bunların yolu nereden? Onlar da Eshab-ı Kiram'a bağlı. Eshab-ı Kiram da Peygamber Efendimiz'e bağlı. Aynı yerden geliyor. Silsile-i meratip şeklinde. Çünkü Eshab-ı Kiram zamanında bütün dünyaya cihat için dağıldıkları için kitap yazma fırsatı olmadı. Tabi'in döneminde başladı. Yani ikinci kuşakta başladı bu. Baktılar kendi insanlar çoğalıyor. O zaman başladı. O zaman işte İmam Hasan Ümani Hazretleri tabiindendir. Fıkıh-ı Ekber kitabını yazdı. Çünkü öbür türlü şey olacak. İmam Hasan Ümani Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri gibi alimler yarattı. Ve bunlar bizlerin kolayca ibadet edebilmeleri, Allah-u Teala'nın emrini yapıp yasaklarını sakınabilmemiz için bir ömür harcayarak ayet-i kerime hadis-i şeriflerdeki hükümleri çıkardılar, tasnif ettiler, kitaplara yazdılar. Bunlara fıkıh ilmi denir. İlmihal bilgileri denir. Biz onun için saadet ebedi ediyoruz ilmihal bilgisi. Peki bunlar zahiri ilim. Bunların kalplere yerleştirilmesi diğer yol. Tarikat onun adı altında. Tasavvuf büyükleri. Bunlar da insanlara severek namaz kıldırmayı, severek oruç tutmayı, severek aynı şekilde yalandan, gıybetten, dedikodudan, zinadan, içkiden kaçmayı, sakınmayı kalplere yerleştirenlerdir. Aynı şeyi yapıyorlar. Aynı şeyin bilgisini birisi veriyor, onu kalplere de öbürüsü yerleştiriyor. Ayrı değil ki bunlar. Peki efendim adam aynı şekilde ben şeyhim, tarikatı, namaz niye şey yapıyor? O zındığın tekidir, kafirdir yani. O ismi kullanmıştır. Şeyle İslamiyet'le alakası yok. Adam mesela şeyh diye geçiniyor. Fıkıh bilgisi yok. Bu adam kendisini kurtaramaz ki ona tabi olanlar kurtarsın. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Peki efendim vekil. Ya vekil dediğin tabi piyasadakiler halifesi deniyor kitaplarda. Şimdi yetiştirdiği talebeler içerisinde belli bir noktaya geliyor. Hilafet makamına. Yani onlara izin veriyorlar. Yani İslamiyet'i anlatabilecek, kalplere yerleştirebilecek bir noktaya doğru yaklaşmışlar. Bu hem o kendisine izin verilen kimse için faydalıdır, hem de diğer insanlar için faydalıdır. Bu faydası gözetilerek aynı şekilde bu izin verilmiştir. Bir de ana turafı, yani efendim İmam-ı Rabbani Hazretleri, Kudüs'e sürüldü. Üstad Seyir Emir Giralesi. Peki Emir Giralesi'nden başka talebesi yok muydu? Bir sürüydü. Allah-u Teala İmam-ı Rabbani Hazretleri, özür dilerim, Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri seçmiş. Peki İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hocası Muhammed Baki Bilal Hazretleri. Muhammed Baki Bilal Hazretleri'nin talebesi yok muydu? Çoktu. Ama Baki Bilal Hazretleri'ne diyor ki emaneti buna yükleyeceksin. Onun için bunu bekliyordu.
1: Yani elinde cep telefonu var diyelim. Onun oraya yazmışlar.
0: Oraya yazmışlar.
1: İmam-ı Rabbani.
0: Onu bekliyor. Onu bekliyor. Ya şimdi Muhyiddin Arabi Hazretleri, bugünkü İspanya ve Portekiz'de Endülüs Emevi Devleti vardı. Orada dünyaya gelmiş. Orada yaşıyordu. Orada ilim öğretiyordu. Bir rüya görüyor. Diyor ki bir çocuk dünyaya gelecek. Terbiye sana aittir. Sana verildi rüyada. Kalkıyor. Oradan işte bugünkü İspanya, karşıya Cezayir, Fas, Tunus, Mısır geliyor. Orta Doğu dolaşıyor. Bulamıyor. Tekrar geri dönüyor. Endülüs'e. O sana yine bir gece bir rüya. Diyor ki o çocuk dünyaya geldi. Babası da vefat etti. Yeri Konya. Git.

0: çocuğun annesiyle evlen, yakın ol, çocuğun terbiyesi sana verildi. Kim o biliyor musun? Sadettin Konevi Hazretleri. Muhyiddin Arabi Hazretleri, Sadettin Konevi Hazretleri hem mürşidi,
1: hem üvey babası.
0: Hem de üvey babasıdır. Dolayısıyla bu kendilerine göre, aa ben seni vekil ettim ki, yok öyle bir şey. Peki şimdikiler öyle mi? Şimdikiler öyle yapıyor. Çünkü doğru değil. Adamlar aynı şekilde. Mevlana Celaleddin Hazretleri saz çalmadı, dümbelek çalmadı, dönmedi, ney dinlemedi, ney çalmadı. Çalar gibi gösteriyorlar. Alakası yok. Alakası yok. Mevlana Hazretleri'ni öyle tanımak, tabii senin netice itibariyle senin kalbine bir şey gelmez. Efendim neyi dinlerken ben hoşlanıyorum. Hoşlanırsın tabii arkadaşım ya. Çalık çalarken de hoşlanırsın. Nefis hoşlanır.
1: Zurna dinlerken de hoşlanırsın.
0: Değil mi?
1: Olacak. İşte Allah, müzik aleti. Yani.
0: Tabii. Dolayısıyla bu kendilerine göre değil. Yani kendileri böyle bir tercihte bulunmuyor. Mesela bize yakın zamanda Seyyid Abdülhakim Harbi Hazreti Üstadı Seyyid Hilmi Hazretleri. Onun üstadı, Seyyid Hilmi Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri'nin. Herkes evladı Resul'de Seyyid Hilmi Hazretleri'nin Muhammed Emin isminde Kudüs'e zorup evladı var. Hakikaten derecesi yüksek. Zahiren diyorlar ki herhalde babasından sonra emanet buna teslim edilecek. Ama Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri'ne emaneti veriyor. Diyorlar ki efendim yaşlı olan ve rahat söyleyip konuşabilen, biz öyle tahmin ediyorduk. Tabii bizim tahminimiz veya düşüncemiz önemli değil. Buyurun ki yakında anlarsınız. Emanet yüklenilecek bedenen ve ruhen dimdik olması lazım. Ahirette görüyor, dünyayı da ikisini de görüyor. Fakat ikisine de meyletmemesi lazım. Dünyalık adamlar onu gördüğü zaman, aa bizim gibi işte bak. Şirketi var. Hani Emel abi öyle görüyor. Ağlıyor, gidiyor falan. Bizim bir aile var. Böyle işte. Ama iyi bir insan, tatlı bir insan. Şaka da yapıyor falan filan. Öyle. Onun gördüğü o kadar oluyor. Ama manevi tarafında görüyor. Allah Allah diyorsun ya. Bu tarafı bu şekilde gördüğüne göre nasıl durabilir? Ya Emel abi kaç defa bir seferinde buyurdular. Artık o tarafa doğru özlem artıyor. Diline vuruyordu. Bitti bir gün. Dün gecededir mübarekleri rüyamda gördüm. Böyle tam yaklaşıyordum buyurdular. Aramızda bu balıkçı ağlarının şeyleri gibi şey vardı. Tam oraya yaklaştım. Mübarekleri ittirdiler. Daha işim bitmedi dünyada diye ittiriverdiler. İttirdiler buyurdular. Dolayısıyla
1: özlemle yaklaşıyor tabii o da.
0: Tabii. Bir an önce gideyim diyor. Bir an önce gideyim diyor. Öbür tarafı görüyor. Arzuluyor. Ama onların isteğiyle, arzusuyla da olmuyor o iş. Dolayısıyla vekalet verilirken de Allah Teala onun için yaratmıştır, gösteriliyor buna. Onun üzerine odaklaşırlar onlar. Emaneti verirler, verdikten sonra da basman attık. Sahabe-i Kiram da öyleydi. Mesela
1: lafınızı unutmayın, Seyyid Fehim Hazretleri'nin diğer çocuğunu olmuş.
0: Şimdi hacca gitmiş, mübarek etti Muhammed Aleyhisselam'ı ziyaret edince özlem o kadar çok artmış ki muhabbet taban yapmış o tarafa. İşte Tur Sina ve ciğerler yanmış buyuruluyor. Aşktan, muhabbetten Tur Sina yaklaşım vefat ediyor. Ama sana diyor ki bunun için o tarafa meyilli. Yani irşad edemez insanları. İrşad edemez. Dünyaya meyilli olan da. Ben mürşid oldum şimdi. Mustafa Bey hadi git dolandır gel falan. Öyleymiş ya. Ne kadar adam dolandırsam o kadar pirim. Yakası ne yazıyor ya?
1: Hocam örnek teşkil etmesin. Söylemeyin.
0: Tabii ya. Öyle diyorlarmış. Ne kadar dolandırırsın o kadar pirim. Şimdiki sahtekarlar da öyle. İşte şey topluyorlar falan, para topluyorlar, bilmem ne topluyorlar falan. %10 senin, %20 senin falan. O makbuzlarla falan para topluyorlar ya. Bazen adam kılıfına uyduruyor, %100 cebine koyuyor. Tamam para verildi diyor ve bitiriyor işi. Ya Allah-u Teala korusun. Ömer abiler bir gün anlattılar, buyurdular ki, mübarek hocam senin kalbinde zerre kadar dünya yok. Fakirin kalbini de söküp attılar buyurdular. Eğer buyurmuşlar, Ömer'in kalbinde dünya zerre kadar dünya muhabbeti ve sevgisi olsa bu hizmetler durur. Ya. Bu hizmetler durur. Yani Dolayısıyla o farklı bir şey. Öyle ben seni vekil ettim, sen işte şöyle yap. Vekil ediyorlar. Bu kadar adam dolandırırsan şu kadar. Öyle değil o. Kendi istekleriyle değil.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Yeniden merhaba. Gündemde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı yolsuzluk operasyonunda düğmeye basıldı. Sabah saatlerinde 4 ilde eş zamanlı şafak operasyonları gerçekleştirildi.
1: Başka bir polis! Başka bir polis!
2: Yaşayan Belediyesi'ndeki örgütlü yolsuzluk ağı çökertildi. Eski başkanlar ve bürokratlar gözaltına alındı. Kırıkkale merkezi 4 ilde Yaşayan Belediyesi'ne yönelik örgütlü yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Başsavcılık koordinesindeki şafak baskınlarında aralarında eski belediye başkanlarının da olduğu 35 şüpheliye yönelik düğmeye basıldı. Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski Yaşayan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında örgüt kurma ve üyelik, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu zararına dolandırıcılık dahil 6 ayrı suçtan işlem yapılıyor. Eski Yaşayan Belediyesi İmar Müdürü Ulaş Biçer'in ev, araç ve Bodrum'daki lüks yatına el konuldu. Soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Ahmet Sungur'un evinde bulunan paralara da el konularak adli emanete alındı. Eş zamanlı baskınlarda ele geçirilen çok sayıda belge, dijital materyal ve mali kayıtsa jandarma tarafından incelemeye alındı. Ekipler ihaleye fesat ve kamu zararını tespit etmek için dijital verileri satır satır inceliyor. Gözaltına alınan 31 şüphelinin ifade işlemleri başlarken gizli para hareketleri de mercek altında.
0: Türkiye'den Yunanistan ve Rum kesimine sert uyarılar geldi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında bakın hangi konuların altını çizdi.
2: Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasına tepki gösterdi. Atina ve Rum kesimini sert tonda uyardı. Milli Savunma Bakanlığı kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini net bir dille vurguladı.
3: Beklentimiz Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek faaliyetlerden kaçınması ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir.
2: Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kurdu tatbikatı kapsamında Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu gemisinde haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmediğinin altını çizdi. Gerekli tedbirler alınıyor dedi.
3: Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanmaya, deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edecektir.
2: Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'e de yakın takipteyiz mesajı verdi.
3: Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki hava savunma sisteminin Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez.
2: Bakanlık Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasını delme girişimlerine de izin vermedik, vermeyiz vurgusu yaptı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail'in denizaltına elektrik kablosu döşeme projesine ikaz ve ihtarda bulundu.
3: Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. İzinsiz faaliyetlere müsaade edilmemektedir.
0: Fon soruşturmasında tutuklama dalgası büyüyor. 17 şüpheli daha tutuklandı. İşte son gelişmeler.
2: Yüz binlerce yatırımcı, milyarlarca liralık fon vurgunu soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 26'ya yükseldi. Fon hesaplarında milyonlarca lira donduruldu, lüks araçlara el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Pusula, Tera, Hedef Holding, Hedef Portföy, Burs Yatırım ve Ufuk Yatırım'la bağlantılı yöneticilerin milyonlarca euro ve doları İsviçre'deki bankalara aktarmaya çalıştığı tespit edilmişti. Şüphelilerin hesapları dondurulmuş, gözaltılar peş peşe gelmişti. Tera yönetimindeki Alkin kardeşlerin ifadeleri de dosyaya girmişti. Kısa sürede devleşen milyarlık şirket, odası, kart viziti, mail adresi olmayan yönetim kurulu üyeleri, soruşturma başlamadan hemen önce ard arda istifalar ve 280 milyar liralık piyasa değerine ulaşan şirketin yönetim kurulunun 16 ayda yalnızca 3 kez toplandığı ortaya çıkmıştı. Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturmada soru işaretleri de artmıştı. Soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliği hapishaneye sevk edilmişti. 17 şüpheli tutuklanırken 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklanan isimler arasındaydı. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 26'ya yükseldi. Gözaltına alınan 21 şüpheli de İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 18 şüphelinin ise emniyette işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın soruşturma öncesinde el değiştirdiği belirlendi. MASAK raporuna göre yaklaşık 200-220 milyon lira değerindeki araçlar 7 ve 8 Eylül'de 4 farklı kişiye devredildi. Ancak araçların satışıyla bağlantılı olarak Yarız'ın hesabına ise toplam 26.280 lira gönderildi. Araçların gerçek değerleriyle uyumlu bir satış bedeli ödendiğine dair tahsilat tespit edilemedi. Devirlerin mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapılmış olabileceği değerlendirilirken araçlar muhafaza altına alındı.
0: Güneydoğu depremle sarsıldı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
1: Bismillah.
2: Her şey bir anda oldu. Güneydoğu adeta beşik gibi sallandı. Vatandaşlar korku ve panikle sokağa döküldü.
4: Ufaktan sallandık. İnşallah bir şey, hasar yoktur. Çevremizde de can kaybı olmasın. En büyük temennimiz bu.
2: Yürekleri ağza getiren depremin adresi Şanlıurfa'ydı. Saatler 10.40'ı gösterdiğinde Karaköprü merkezli 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
1: Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
2: 7,39 kilometre derinlikteki sarsıntı Diyarbakır, Adıyaman, Mardin ve Gaziantep'te de hissedildi. Vatandaşlar korku ve panikle dışarı kaçtı. Güvenli alanlara koşuldu. Kimi evinde, kimi işindeydi. Çalışanlardan biri de İhlas Haber Ajansı muhabiri Bekir Şeyhanlı'ydı. Depremi hisseder hissetmez mesleki refleksi devreye girdi.
5: Gazetecilik refleksiyle hemen telefona sarıldım, görüntü çekmeye çalıştım. Dışarı baktığımda insanlar kaçışıyordu.
2: Sarsıntıyla birlikte ekipler de zaman kaybetmeden teyakkuz durumuna geçti. Her ihbar tek tek değerlendirildi. Yüreklere su serpecek haberi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi. Kurum X hesabından yaptığı paylaşımla herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını kaydetti. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
1: Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
2: Peki uzmanlar bu depremi nasıl yorumladı? Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür depremin 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgedeki faylarda değişen gerilimle bağlantılı olabileceğine dikkat çekti. Depremin meydana geldiği bölgenin Doğu Anadolu fayı ve Bozova fayına yakınlığına da parantez açıldı.
0: Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünde Gazilileri savunması, İsrail'i hedef alması, İsrail Savunma Bakanı'nın açıklamalarını gündeme getirdi. Tepkiler ard arda gelmeye devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir paylaşım geldi bu konuyla alakalı. Cumhurbaşkanımızın her konuşmasından sonra soykırım şebekesinin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanımızın her konuşması insanlık ittifakı adına yükselen bir vicdan bildirisi oluyor. Soykırım şebekesinin tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduğunu gösteriyor. Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın açıklamalarına İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da tepki geldi. İşte Duran'ın açıklamaları.
6: Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında yine Gazze'nin ve mazlumların sesi oldu. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Erdoğan'ın açıklamalarına hadsiz sözlerle karşılık verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Katz'a sert tepki gösterdi.
3: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın seviyesiz ve hadsiz ifadeleri Gazze'de yaşananların üzerine örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hale getirmiyor.
6: Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların içinde konuşmaya, mücadele vermeye İnşallah devam edeceğim.
2: Duran, İsrail'in yaptığı vahşi soykırımı hatırlattı. Tarih, milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır dedi.
3: Bugün tarih gözlerimizin önünde yazılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor.
6: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleriyle Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının İç Anadolu'yla Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20, Ankara 18, İzmir 24, Bursa 18, Konya 16, Afyon 20, Denizli 24, Antalya 29, Adana 31, Zonguldak 18, Samsun 19, Trabzon 20, Kayseri 21, Erzurum 23, Gaziantep 26, Diyarbakır 32 ve Şanlıurfa 30 derece.

0: reklamlar.
1: Vakıfbank VSEL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 14 dakika geçiyor ve bugün 24 Eylül 2026 Perşembe efendim. Bir Dünya Dönerken programıyla tekrar birlikteyiz. Ben Ataoğlu Harvas, burası TGRT FM Merkez Stüdyoları, sizlere İstanbul'dan sesleniyorum. Hüseyin Selim Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun diyoruz. Hakikaten 5.4 şiddetinde bir deprem yaşadılar. Efendim bu Adıyaman'da da efendim hissedildi. Bir iki vilayetimizde hissedildi. Daha önce biliyorsunuz Adana'da yaşamıştık. Deprem kuşağındayız ve depremler olacak efendim. Depremle yaşamayı bileceğiz. Yani ne demek istiyorsunuz efendim? Bir sevgili gibi olmasa da bu biraz mübalağa tabii. Yani huysuz bir sevgili düşünün. Onunla yaşamayı başaracağız. İşte bu bir sanat. Nasıl olacak bu? Efendim içeride, içinde rahat yaşayabileceğimiz, depremlerden etkilenmeyecek yapılar yapmamız lazım. Depreme dayanıklı. Mesela yarısı bizden şeyi bunun için var. Projesi. Bunun için var, devam ediyor. Yerinde de olsa dönüşümler devam ediyor. Sağlıklı binalara, sağlıklı dairelere, sağlıklı evlere efendim ne yapıyoruz? Kavuşuyoruz inşallah efendim. Bunların hepsi olacak zaman içerisinde. Kolak ardı etmezsek, takip edersek, dikkatli olursak şey yapacağız. Aman efendim depremde ne olacak, bir şey olmaz falan gibi bir şeyler söylemeyelim. Deprem oluyor ve binlerce insanımızı maalesef hem Marmara depreminde hem Güneydoğu Doğu Anadolu'da meydana gelen 11 kentimizin yıkılışı sırasında kaybettik, toprağa verdik. Şeyde de Japonya'da da her gün deprem oluyor efendim. Ama yani hakikaten mübalağasız her gün bir yerlerde deprem oluyor. Depremi yaşıyorlar, geçiyor ama dayanıklı binalarda yaşıyorlar. Onlar derslerini aldılar. Biz de alacağız bu altyapıyı. İnşallah değiştireceğiz. Daha muhkem derler. Eskiden öyle derlerdi dinleyicilere, sevgili büyüklerimiz. Daha muhkem olsun efendim, daha güzel olsun. Evet sevgili dinleyiciler, fonları 2 yıldır takip ediyorduk. Adalet Bakanı Güllek açıkladı. Fonlardaki manipülatif hareketleri uzun süredir takipte olduklarını belirtmiş. Akın Güllek, ancak başsavcılık SPK izin vermeden atamazdı. Şirketler mal varlıklarına el koyduk. Amacımız vatandaşın parasını geri getirmek. Cumhurbaşkanımız da konuyu takip ediyor. Konuya vakıf. Evet sevgili dinleyiciler, daha önce olduğu gibi yani ben her zaman söylüyorum. Hangi partiye mensup belediye başkanı olursa olsun varsa bir suçu gelecek tabii. Ya da cezasını çekecek. Bunların arkasında durmamak lazım. Bu mesele de aynen öyle. Hiç kimsenin arkasında durmayacaksın. Efendim bizim partili, sizin partili. Aa size yakındı, bize yakındı falan dememek lazım. FETÖ'de yakındı fakat gerektiği zaman operasyonlar da düzenlendi. FETÖ sökülüp atıldı. Aa nasıl? Olur efendim yani. Kanun devleti böyle olur. Adalet böyle tecelli eder. Efendim ona dokunma, buna dokunma, bu bize yakın, o onlara uzak, bu daha şey falan dememek lazım. İşte şimdi bu yapılıyor efendim. Bazı FETÖ'cüler de yorum yapıyor. Efendim işte geçmişte böyleydi, beraber bir fotoğrafları vardı, işte yakındı. Siz de yakındınız, beraber çokça fotoğraflarınız var. Ne oldunuz? Ya kaçabildiniz ya diğerleri de şimdi cezaevlerinde hak ettikleri cezayla karşı karşıya. Onu da sizlerle paylaşalım efendim sevgili dinleyiciler. CHP'de Ankara depremi biliyorsunuz yaşandı. Onu dün de birkaç kelimeyle izah etmiştik. Aylardır CHP'de mi kalacak, yeni partiye mi geçecek diye tartışılan Mansur Yavaş nihayet kararını verdi ve bağımsız yoluna devam edecek. 8 belediye başkanı da, ilçe belediye başkanı da onu takip ettiler. Evet sevgili dinleyiciler, Erdoğan ve Zeydi New York'ta anlaşmış. PKK Sincar'dan çıkarılacak. Sincar yeni bir kandil olmayacak. Türkiye ile Irak anlaştı. PKK unsurları Suriye'nin ardından Sincar'da da çıkarılacak. TSK bölgedeki iki üssü kademeli olarak Bağdat'a teslim edecek. Suriye'den sonra Irak toprakları içerisinde de silahlı unsurlar olmayacak. Bunlar Irak ordusuyla şey yapacaklar, intibak edecekler. Onu da sizlerle paylaşalım. Böylelikle hem terörsüz Türkiye hem terörsüz bölgeyi de sağlamış olacağız efendim. Bunların hepsini sizlerle paylaştıktan sonra Fethi Yıldız Bey'in çok enteresan bir şeyi var. Efendim bir ikazı var. Diyor ki efendim evet pikniğe çakarla gitmeyin diyor. Bu aslında çok büyük bir laf. MHP'li Fethi Yıldız çakar kullanımındaki başı bozukluğa tepki gösterdi. Berbere, manava, bakkala giderken, kırda gezerken çakar kullanan arkadaşları görüyoruz. Milletvekilleri yasama görevleriyle ilgili işlerin dışında çakarlı araç kullanmamalı diyor. Sen özelini özel araçlarla takip et kardeşim. Ama devlet işine gittiğin zaman ne yapacaksın? O zaman çakarlı aracı kullanacaksın. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Perşembe ve telefonlarda dinleyicilerim yok. Niye yok? Hadi telefonlarımızı verelim efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Dünya dönerken programı başladı. Birçok başlığı da sizlerle paylaştık. Suriye'den sonra Irak'ta da terör unsurları, terör örgütü temizleniyor. Ya meşru güçlerle birlikte hareket edecekler, beraber olacaklar ya da efendim Sincar'da ikinci bir Kandil olmayacak. Bunu ne biz ne komşularımız ne de başka kimse kabul etmiyor efendim. Öbür tarafta potansiyel tehlike alarmı, tüfekle okul basıp 11 öğrenci yaralayan Manisa saldırganı da diğerleri gibi aylar öncesinde biliyorsunuz alarm vermiş, hazırlanmış ama kimse inanmamış. Bundan sonra bunlara da izin verilmeyecek. Bırakın okula girmeyi, okulun etrafına bile yaklaştırılmayacak böyle bir şeye. Müdahale edilecek. Çocuklarımız da güvende, hepimiz de güvendeyiz efendim. Ve okul kapılarını artık öyle herkes elini sallayarak içeri giremeyecek efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız ve ilk telefonumuz geliyor. Buyurunuz efendim.
0: Selamünaleyküm Atallah abi.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
0: Teşekkür ederim abi. İstanbul'dan Erol Bey.
1: Erol Bey buyurun, seni dinliyoruz.
0: Şimdi Atallah abi, benim bu son işine değineceğim abi. Muhterem aşk kürsülerin halini gördük değil mi abi?
1: Kimin halini efendim?
0: Aşk kürsülerin abi böyle. Yani tamak etmeyenler abi.
1: Evet.
0: Anlıyor musun abi?
1: Evet.
0: Yani haramına beslenen haramzadeler abi.
1: Evet, haramzadeler.
0: Abi haramzadeler. Şimdi oturdular, hümür hümür ağlıyorlar. Bizim paramızı kurtar.
1: Evet.
0: Kazanırken bana kaç kuruş veriyordun abi?
1: Evet.
0: Atullah abi. Yani diyeceğim abi. Helalden şaşma. Haramdan kimse doymamış. Helalden de kimse aç kalmamış. Atullah abi.
1: Evet efendim.
0: Bir de bu Şarra abi, Suriye Cumhurbaşkanı Şarra güzel bir cevap vermiş abi. Onu da takdir ediyorum. Yani doğru söylemiş. New Jersey besin abi İsrail'e.
1: Evet.
0: Golan tepeleri Suriye'mizin Atullah abiciğim.
1: Tabii. Hakikat da budur yani.
0: Yani Atullah abi. Allah'ın izniyle her şey yoluna yavaş yavaş gidecek Atullah abi.
1: İnşallah efendim. Abi.
0: Öpüyorum üzere.
1: Çok teşekkür ederim. Sevgiyle iyi günler diliyorum size efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz efendim.
2: Çakaya'dan Yaşar.
1: Yaşar Bey buyurunuz efendim.
2: Öncelikle Urfa'daki kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum.
1: Büyük geçmiş olsun efendim. Türkiye'mize ve Şanlıurfa'mıza evet.
2: Urfa'mıza, çünkü ben 7.4 şiddeti değil de onun daha üstünü burada Çakaya'da biz hissettik. 7.4'ü de hissettik. Aralarındaki mesafeyi biliyorum da şiddeti biliyorum da onun için şimdi okumaya da girmeyeyim.
1: Şöyle, ben damdan düştüm diyorsunuz. Biliyorum, evet.
2: Tabii ki, tabii ki damdan düştüm de şimdiki deprem 11 tane şehir yerle bir oldu. Arkalarında sapasağlam hükümet vardı. Biz o kadar mağdur olduk ki Sakarya'da. Neyse o konular çok uzun. Bir de diyorlardı ki Sakarya depreminden sonra. Biz neden oy kaybettik? Üçlü koalisyon vardı o zaman.
1: Evet.
2: Hala bulamıyorlar neden kaybettiklerini. Bize ulaşamadılar Atallah Bey.
1: Tabii.
2: Belediyeler ulaştı. Bak Ankara Melih Gökçek. Allah razı olsun ondan. O kadar çok ekmeğini yedik ki. Evet. Ona bir sürü iftiralar atmaya başladılar. Ve o adamın hakkını yiyorlar. Ve yazıklar olsun diyorum ben bunlara. Evet. Çünkü emek gözükür, iyilik gözükür. Yapanla yapmayanın arasındaki fark gözükür Atavuz'da.
1: Hele öylesi günlerde değil mi efendim? Böyle dar evet, günlerde evet. Bir el uzanmış. Belediye otobüsleri Atavuz'da ekmek ve erzak taşıyor abi depremzedeye.
2: Sabahın erkeninde Melih Kökçek buraya ekmek gönderdi.
1: Evet.
2: Ve yemek arabasını gönderdi. Buraya 2 yıl bize yemek verdi. Allah Bey. O güzelim Melih Kökçek. Ve şunu gönderdi. 302 gönderdi o zaman. Büyük bir araba. İçinde ne var biliyor musun Allah? Berber gönderdi bize. Berberin yanında bir şey daha vardı. Aklımdan çıktı şimdi. Bir hizmet daha veriyorlardı bize.
1: Evet.
2: Bunları gönderdi bize. Ben bu iyilikleri unutamıyorum Allah. Ama devletimiz hiç yoktu. Hiç yoktu. Gerçek söylüyorum hiç yoktu. Hatta Yener Rakıcıoğlu vardı bizim burada. Vali. Adana'dan Sakarya'da bir şey olmadı. Hiçbir şey yok. Halbuki İzmit Caddesi, Çat Caddesi, Atavuz Bey yani 15 binin üzerinde ölü vardı bizim burada Atavuz Bey.
1: Tabii.
2: Devletimiz yoktu. Ben yani o parti, bu parti, A parti, B parti biz bir bayrak altındayız.
1: Tabii tabii.
2: Yani ben birini kötü deyip haksız olanı haksız diyemem. Ben çünkü bu hükümetle önceki iktidar hükümetin arasındaki korkunç farkı ben biliyorum Atallah Bey. 11 sene şehir şehrimiz yıkıldı ve ben oturdum burada ağladım eyvah dedim Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimleri kaybedecek. Bu yıkıntının altında kalacak ve kalmadı Atallah Bey. Dediğini harfiyen yerine getirdi. O insanlara ne güzel evler yaptı, o köylülere, o ahırlara ne güzel yerler yaptı. Yerleşim bilmiyor. Onları güle güle otursunlar. Peki. Zerre kadar hakkım varsa onların hepsine helal olsun.
1: Helal olsun Yaşar Bey. Evet peki.
2: Oldu. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Çok iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Evet. Efendim buyursunlar efendim. Buyurun efendim. Alo. Geliyor efendim.
3: Aleykümselam.
1: Aleykümselam efendim.
3: Nasılsın abicim?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz?
3: Ben Serhat Usta, Aksaray'dan.
1: Buyurun seni dinliyoruz Aksaray'dan.
3: Sana ben bir Nuri Sesi Güzel'den türkü söylediydim ya.
1: Nuri Sesi Güzel'den türkü bugün de söyle abi. Anana bak gör halini diyor ya abine, tamam mı? O türkü çok önemli. Var mı sende o? Ya da Şanlıurfa'mızın efendim neydi bir Kara Köprü Narlık.

olmaz. Düşman onun kimseler almaz. Annene bak gör halini. Nuri söyler hakiki sözü. Geçti bahar.

0: halini.
1: Vay be. Abi sen bu işi yapıyorsun galiba.
0: Ben Ali Erzan'ı bu şey vardım İstanbul'a. İstanbul'da şeyi gördüm. Ali Erzan'ı. Dedim ki Ali abi dedim ben de Aksaraylıyım dedim. O zaman Niğde Aksaraylıydı ya. Niğde Bali'ydi ya.
1: Evet.
0: Ben dedi sen dedi müzik evinden gelmişsin dedi. Ben de onların gibi seni tanıtamam dedi. Bana yardımcı olmadı.
1: Ya elinden tutmadı değil mi? Şimdi belki belki şimdi ikinci bir Nuri Sesi Güzel vardı. İbrahim Tatlıses vardı. Ya neyse. Sağlık olsun abi.
0: Ayağında
1: takma kafana.
0: Ayağında kurban.
1: Ayağında kundura. Neydi efendim?
0: Bir dakika.
1: Evet hemen ben, efendim buyurun. Yeni, İbrahim Tatlıses'in meşhur olduğu türküdür o. Ayağında kundura.
0: Yeni parti var ya.
1: Yeni parti.
0: Yeni özgür olsun ya.
1: Yeni Özgür. Özgür Bey de yeni değil, yeni parti de yeni değil abi. Adını değiştirmek de olmaz abi.
0: Ya Özgür partisi olsun ya kurban, yeni Özgür.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz, iyi günler diliyorum. Espriye bak, yeni Özgür. Peki o zaman Özgür Bey yeni tarzını ortaya koysun, görelim efendim. Yeni miymiş, eski miymiş bakacağız. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
2: Talha abicim selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
2: Hayırlı günler abi. Güzel programından dolayı teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Efendim ben Balıkesir'den Mustafa Özel.
1: Buyursunlar Mustafa Bey. Sizi dinliyoruz.
2: Estağfurullah. Efendim deprem olan bölgedeki arkadaşlarımıza, vatandaşımıza çok geçmiş olsun diliyorum.
1: Evet.
2: Tabii biz de,
1: Türkiye'mize geçmiş de, olsun efendim.
2: Evet efendim hepimize. Tabii ben de Kocaeli'de 99'daki depremde yaşadım. Tabii o halleri gayet güzel biliyoruz. Ama biz Kocaeli Gölcük'teydik o zaman.
1: Orada mı yaşıyordun abi, Balıkesir'e göçtün?
2: Orada yaşıyordum da Balıkesir'e geldim daha sonra.
1: Evet.
2: Şimdi o zaman enteresan bir şey tabii.
1: Depremden mi kaçtın? Ne oldu abi ya?
2: Yok, depremden kaçmadık efendim. İş yerimiz falan yıkıldı da Balıkesirli olduğumuz için de artık dedim
1: biraz daha. Aslan Balıkesirlisiniz. Evet
2: efendim.
1: Buyurun.
2: Oradan o zaman koalisyon hükümeti vardı. Bir abimiz de bahsetmişti.
1: Tabii.
2: Şimdi koalisyon hükümeti deprem olunca tabii bir bocaladı, sallandı falan ama emekli maaşlarını ödeyebilecek mi, ödeyemeyecek mi diye bir sürü konuşmalar vardı. Tabii şimdi 5 tane, 7 tane, 10 tane ilimizde deprem oldu da bu tür konuşmalar hiç konuşulmadı. O zaman için emekliler maaşımı alacak mıyım, alamayacak mıyım, ödenecek mi, ödenmeyecek mi diye konuşuluyordu.
1: Vay be.
2: Bir, evet. İkincisi bu fonlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum.
1: Buyurun efendim. Şimdi, siz de borsaya girdiniz mi efendim?
2: Yok efendim, benim borsayla falan işim olmaz. Kazanarak alalım teri dökerek kazanmayı tercih ediyoruz.
1: Evet.
2: Yani şimdi orası yani alın teri dökmeden ver 3 al 5 ver 3 al 5. Tabii ki bunların zararları var ama benim bir teklifim var şimdi. Devlet buraya para yatırıp da kazananlardan vergi alıyor mu? Benim o konuda pek bilgim yok da.
1: Evet.
2: Devlet orada yani nasıl burada ticaret yapıyorsan tamam mı? Ticaret yapıyorsan orada mesela devlet kayıt altında olması lazım. Kaç para yatırdı? 3 lira. Kaç para aldı? 10 lira. Aradaki farkın KDV'sini veya kar şeyini alsın efendim. Yani şimdi vatandaş parasını getirip burada değerlendirmiyor. Ticarette değerlendirmiyor. Oraya yatırıyor. Oh, 3 verdim. 5 almak.
1: Liberal ekonomilerde tabii borsalar var. Her yerde var. Devlet de takip eder. Hakkını alır abi. Evet.
2: Hakkını alıyorsa tabii ki ama bu tür şeyler de fazla da özendirmemek lazım. Ve özendirilirse de yani vatandaş kazanmadan yani alın teri dökmeden kazanmanın yollarını arıyor. Veriyor borsaya. tamam 3 veriyor, 6 bekliyor gibi. Tabii bunlar da daha sonra sıkıntı oluyor ama bu tür işler devamlı devletimizin gündeminde olması ve devletimizin takibinde olması lazım. Bu işler bu şekilde buraya varmadan önce engellenmesi lazım. Yani durdurulması lazım.
1: Evet abi. Devlet takip etmiş, ediyor zaten abi.
2: Etmiş de bakın ne kadar mesela gitmiş. Ne kadar gitmiş.
1: Onları geri getirecekler ama biraz uzun sürecek. 3-5 yıl sürecek.
2: Uzun sürer işte. Ya tabii orada da bir endişe var. Ya gelecek ya gelmeyecek.
1: Yani sizin de dediğiniz gibi herkes başında bir polis bekliyor. Ya da adımımı atarken nasıl hata yaparım diye. Devlet beni ikaz etsin ama yani böyle bir şey de söz konusu olamaz tabii.
2: Tabii ki. Devlet kontrolünde olması lazım tabii, bunlar. Yani
1: devlet kontrolünde efendim.
2: Ama işte bu kadar bakın bu kadar ilerlemiş. Evet. Parayı almış yurt dışına kaçmış.
1: Tabii. Suçlu şimdi devlet artık, değil mi abi?
2: Efendim?
1: Suçlu devlet tabii.
2: Yok efendim suçlu devlet olur mu?
1: Peki abi seni seviyorum. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun var olun. Sayın Özel. Sayın Özel sen de ben de bu işten pek anlamıyoruz. Anlaşıldı efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Atollah Bey kolay gelsin.
1: Cem Bey iyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar.
3: Ya ben de bir daire aldım zarar ettim. Devlet onu da karşılayabilir mi acaba diye sormak için aradım. ama.
1: Çok güzel. Hay abi bir müracaat edelim efendim.
3: Ya şimdi sosyal medyada da dünden beri bakıyorum. Böyle çok üstün zekalı, süper düşünür arkadaşlar çıkmış. İşte kişi başı 1.000 lira vergi toplanırsa işte bu zararlar karşılanırmış. İşte emekliye 3 ay maaş vermezse devlet bu zarar karşılanabilirmiş.
1: Olur abi.
3: Ya arkadaşlar yani başka bir isteğiniz var mı? Böyle alevli meyve de gönderelim mi size tepsi içinde? Yani bu paraları alırken kaç emekliye bu kazandığım paradan verecektin? Ya da devlete gidip bir bağış yapacaktın. Yani biz aynı tipolojiyi Sayın Cumhurbaşkanı TSK için kredi kartlarından böyle alınsın dendiğinde ben kredi kartı limitimi düşüreceğim diyen insanları da gördük Atatürk Bey bu memlekette. Yani paraları cukke ederken çok güzeldi. Devlet baksın, şimdi devlet baksaydı. İkinci bir ahbap derdi hikayesi yaşıyoruz. O zaman Uğur Dündar'la aynı şeyi düşünüyorsunuz arkadaşlar.
1: Tabii.
3: Yani Uğur Dündar da dedi ki devlet sahip çıksaydı, bu yetkiyi vermeseydi ahbap para toplamasaydı o zaman. İyi ya.
1: Sen de desteklemeseydin. Vatandaş Uğur abinin yüksek gazeteciliğin böyle kendini ortaya koymasıyla destek verdi. Uğur abi de bizi yanıltmaz dedi yani.
3: Yani ben mi söyledim? Sözcü gazetesinde bu fonlarla ilgili Rahmi Turan'ın oğlu aynı soy ismi kullanmaktan imtina ediyor. O arkadaş bu işleri güzel böyle yapın, şöyle yapın, şöyle para kazanırsınız diye sosyal medyada onu takip edenler hep bu programda söylediğimiz gibi halaya takılanlar var. Şimdi
1: Rahmi Turan'ın oğlu da gazetecilik yapıyor ya. Enteresan yorumları var onun da.
3: Şimdi ekonomi gazeteciliği yapıyor sözde ama çok akla ziyan haberler var.
1: Halbuki babası magazin gazeteciliğinden geliyor. Tam gazetesinden işte yani günaydın vesaire. Günaydın de evet.
3: Askerlerimizin bir dönem göz bebeği olan gazetemizden bahsediyorsunuz.
1: Evet evet yatakların altında. Ya Rahmi Bey ciddi şimdi, gazetecilik yaptı. Baba oğlu niye böyle ekonomi borsa yapıyor bilemiyorum.
3: Borsa falan da yapmıyorlar Atatürk Bey. Tamamen manipülasyon yapıyorlar. Ya. Yani İbrahim Kahveci de aynı şeyi yapmaya çalışıyor. İsim vererek de söylüyorum.
1: Tabii.
3: Bir dönemin hızlı AKP'lilerindendi kendisi. Şimdi AKP. Muhalif oldu. Hmm. Hani AKP'liyken hiç konuşmayan adamlar şimdi bir bambaşka şeylerden bahsediyorlar. Dolayısıyla böyle akla ziyan işler. İşte herkesten 1.000 lira toplayalım. Emekliye 3 ay maaş vermeyelim. Bizi kurtarsın falan. Şimdi bu aynı Ahbap Derneği'nde olduğu gibi Atatürk Bey maalesef kandırıldınız ya da Çiftlik Bank'ta olduğu gibi maalesef kandırıldınız arkadaşlar. Bu genç kardeşlerimizden ya da böyle düşünen orta yaşlı abilerimiz, ablalarımız neyse kolay para kazanamazsınız. Kim ki size şöyle para kazanacaksınız bir koyup 10 alacaksınız diyorsa yanılıyorsunuz, kandırılıyorsunuz, yeni bir Sülün Osman vaka zedesi oluyorsunuz yani. Kimse kusura bakmasın.
1: Bunlara, Fulini Osman en son gelip, nereyi satmıştı ya? Boğaz'ı mı satmıştı?
3: Köprüyü satmıştı Atatürk'ü. Galata Köprüsü'nü satmıştı.
1: Birkaç yer daha vardı, evet.
3: Birkaç yer, bir kule mi öyle bir şey var. Birkaç var, kulem var, öyle bir yeri satmıştı.
1: Evet,
3: şimdi
1: evet.
3: Onu söyleyeceğim. Yani dolayısıyla kıvranmaya gerek yok. Zarar ettiniz. Ben de bir tane ev alabilirim. Ondan zarar edebilirim. Ya da araba alabilirim ki aldık zarar ettik. Ya. Motorunu yaptırdık. Dünya para harcadık falan. Ama bu olacak şeyler. Bu işin riskidir. Büyük oynarsanız büyük risk vardır. Maalesef olmuştur. Ha bu konuyla ilgili hani deniyor ya ahbap denetlenmiyor muydu? Ya işte denetleyen kimse sorumluları nasıl çıkıyor Atollah Bey? Ya. Akın Gürlek beyefendi bu işleri çıkartıyor. Bu işle ilgili de SPK, orası, burası, Borsa İstanbul, kim varsa bu işe göz yuman, bu kurumlarda çalışan arkadaşlar, gerekli denetlemeyi yapmayan, gerektiğinde düğmeye basmayan o arkadaşlar hesabını verecek ya.
1: Evet efendim.
3: Yani bu işten
1: vermeli de çok iyi de olur, evet.
3: Yani hükümet istifaya vardırmaya gerek yok. Bu işi aklı, hani işi bu tarafa yönlendirmeye. Çünkü ben sol medyaya ve fondaş medyaya baktığımda, gerçi sol medyada yok da hepsi şişirme. Hani tamamı ortak haberler, aynı haberi paylaşarak bu işi köpürtmeye çalışmışlar ve FETÖ hesapları.
1: Tabii, tabii.
3: Bu işten de bugün gözaltına alınan bir iş insanı var, iş kadını diyelim. Hadi bu ismini burada söylemeyelim, meraklısı girsin baksın. Onun üvey oğlu ya da oğlu da alındı gözaltına bu işlerle ilgili. Evet. Buradan da zannediyorum masak çıkaracaktır. Bir kirli para aklama operasyonu olabilir. Biz Ahbap'ta da bunu söylüyorduk. Kedi köpekçiler için de aynı şeyi söylüyorduk. Kripto paraları Türkiye'ye getirip buradan da bu fabrikalar üzerinden, mama lobisi üzerinden bir aklama faaliyeti olabilme ihtimali yüksek diyorduk. Şimdi bugünkü gözaltılarla da işin rengi daha da güzelleşti. Atollah
1: hanımefendinin Jöleli oğlu böyle gözaltına alındı. Şimdi tansiyon mansiyon çıkmıştır, bir sürü şey oldu dediler.
3: Alındı Atollah
1: Allah yardımcıları olsun, evet.
3: Enteresan isimler de gelecek gibi görünüyor.
1: Gelecek,
3: şu anda
1: gelecek efendim.
3: Takip ediyoruz
1: Atollah. Gelsin de efendim. Çok teşekkür ederim efendim. İyi kolay günler diliyoruz size Cem Bey, sağ olun. Efendim bakalım telefon attığımızda kimler var? Bu arada telefonlarımız 0212 454 5646 efendim. Buyurunuz efendim.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
4: Nasılsın Atalı abi?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim abi.
1: Nurullah Bey siz misiniz yoksa?
4: Evet abi benim.
1: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
4: Abi bir konum var da, bir abimiz şey dedi, komisyonu anlıyor mu dedi, vergi dedi. ben dün o konudan bahsetmiştim neden olduğunu da.
1: Tabii canım.
4: O artışlardan, yani bütün borsa hisselerinden devlet şey alıyor, %17.5 şey.
1: Bu çok özel bir dinleyicim benim. Benim gibi bilmediği konuya daldı abi.
4: Mevduat faizi gibi, evet, artıştan pay alıyor %17.5. Abi bu adalar belediyesi konusu var, bu %22 AK Parti oyu olduğu halde o tarafa geçti.
1: Onu kim ver? İyi Partililer mi destekledi AK Parti'yi orada? Ya da yani yeni parti de mi destekledi bilmiyorum, orada ciddi bir şey var ya, o nedir o sence, hangi parti destekledi efendim?
4: Abi yani
1: sır gibi saklıyorlar ama yani kimse diyor ki kimse yani sır vermiyor abi.
4: Abi %56'nın üstünde bir oy almış normalde Cumhuriyet Halk Partisi, 12 tane şeyi vardı.
1: He.
4: Oyu vardı. İki taneydi zaten AK Parti'nin oyu.
1: Evet.
4: Başka bir şey yok.

0: μου υπέρδισε τη σύγχρονη.
1: Πολλά βλέπει ο Ρουμάνος.
0: Να στέτει να κάνει σύγχυμη.
1: Να στέτει να κάνει σύγχρονη. Bir konu olmuştu da abi istersen ben o konuya biraz değineyim. Yani Menderes konusu vardı bir. Neden astılar diye herkes bir şey söyledi de.
0: Evet.
1: Onun şeyini istersen ben söyleyeyim neden astıklarını.
0: Evet farklı tevatür şeklinde. Sizde ne var?
1: Tevatür değil abi. Şeyde
0: gerçek mi?
1: Tane gerçeğini söyleyeyim istersen.
0: Tabii buyurun.
1: Abi ilk şeyi suçlanması 25 Eylül 1950'de şeyi gönderiyor. 450 tane askeri Tevfikleri Komutası'nda gönderiyor ama bu meclis kararı olmaksızın gönderdi diye kendi şeyinden göndermiş. Hı. Meclis kararına muhalefetten ilk suçlama o. Hı. O yüzden şey diyor. Sonra 21 Ocak 1955'te şey yapıyor, bu şeyleri kapatıyor. 1954'te bütün sendikaları kaldırıyor. Onu suçluyorlar. Onu bir basın kanunu çıkar diyor. Bir de bu basın kanununda basın suçlarında şeyi kaldırıyor. Kendini savunma hakkını kaldırıyor yani direkt. Şey diyorsun yani senin hakkında bir soruşturma var mesela sen mahkemeye falan çıkamıyorsun direkt cezayı alıyorsun diye. Bir de en büyük suçlama da 1960 yılında darbeden 2 gün önce onaylanıyor bu. Tahkikat komisyonu kuruyor. Bu kurduğu komisyonda meclisteki bu komisyonda ki o komisyon üyelerine şey yetkisi veriyor. Hakim ve savcı yetkisi. Bunlara hakim ve savcı yetkisi verdiği için bu anayasaya aykırı bulunuyor. Çünkü sivil vatandaş yani bir hakim savcı şeyini alamaz diye sen anayasal suç işledin diye bu gerekçelerle asmışlar abi.
0: Allah Allah.
1: 9 gerekçe var da ben 4 tanesini
0: var saydım. Var çok şey var yani çok affedersiniz kilota kadar var. Tabii bunlar yazılı çizili şeyler var da ne kadar gerçek ne kadar şey onu bilemiyoruz ama bu suçlamalar var. Evet.
1: Yok ben araştırdım yani mahkeme kararında 9 suçlama var yani 4 tanesi bu yani kabaca. En önemlisi de bu hakim ve savcı yetkisini vermesini gerekçe göstermişler yani mahkeme kararı öyle.
0: Tabii bir dizi suçlama var. Peki efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz Nurullah Bey. Daha neler var neler efendim. Neler var neler. Ne suçlamalar yapmışlar efendim buyursunlar.
2: Alo.
0: Buyurun efendim.
2: Efendim iyi günler kolay gelsin.
0: Çok iyi günler diliyorum buyursunlar efendim.
2: Atavullah abicim iyi çalışmalar kolay gelsin. Şimdi ben bir öz eleştiri yapmak istiyorum.
0: Yapın tabii efendim.
2: Şimdi şöyle arz edeyim. 2023 yılında reis çalışan memurlara seyyanen zam verdi. Ama bu emeklilerine verilmedi. Hani hukuk devletiyiz ya.
0: Memur emeklilerine.
2: Evet bak çalışanlara diyorum seyyanen zamı verdi.
0: Evet.
2: Emeklilerine vermedi.
0: Hı.
2: Kanunda olmasına rağmen böyle bir haksızlığa mağdur oldular emekli memurlar.
0: Kanunda seyyanen zam verilebilir diye bir madde mi varmış abi bilmiyorum.
2: Şimdi memurlara verilen zam aynen emeklilerine de yansır diye bir madde varmış evet.
0: Seyyanen.
2: Seyyanen değil memurlara verilen zam emeklilerine de yansıtılır diye bir madde varmış var yani.
0: Bu seyyanen. Peki abi sen bir araştır gene bekliyoruz efendim çok teşekkür ederiz. Efendim çok güzel abi. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bunlar telefonlarımız. İddialı konuşmamak lazım. Konuştuğunuzda da bileceksiniz öyle konuşacaksınız değil mi efendim? Yani hakikaten çok önemli bunlar. Evet seyyanen zam meselesi. Efendim bakalım. Telefon hattımızda kim var? Telefonumuz müsait değil mi sevgili Selim? Telefonlarımız müsait efendim. Buyurunuz efendim.
3: İyi yayınlar diliyorum Atavullah.
0: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Londra Çekim Platosu Nehir Fotoğrafçılık Özcan Kesim Sultanbeyli.
0: Çok teşekkür ederiz. Özcan Bey epeydir yoksunuz.

0: İşler nasıl? Yoğun mu? Mektepler açıldı, okullar açıldı.
1: Abi çok şükür açıldı işte. Ben Yağız'la şimdi çocuğun çok büyük bir gündemi var. Çocuk sabah Allah aşkına 9'da ellerinden öpüp okula başlıyor.
0: Allah bağışlasın efendim.
1: 4'te çıkıyor. 4'te 4.30 6.30 arasında Diyanet İşleri Başkanlığı'na hafız projesi var. Oraya götürüp 2.5 saat Sultanbeyli Mimar Sinan Kur'an kursuna. 4.30'dan 6.30'a kadar. Orada 6.30'dan akşam namazına gidip mahalledeki imamımız Allah razı olsun bir sayfa cüz okutuyor Yağız'a ondan sonra.
0: Evet.
1: Sonra eve geliyor normal günlük ödevlerim. Efendime söyleyeyim. Sonra çocuğun cuma günü özel matematik dersi falan var. Cumartesi günü atletizm var biliyorsun Yağız atlet.
0: Ha evet ya ona maşallah doğru. Abi atletizm var. Kur'an-ı Kerim dersi var. Matematik dersi var. Çok yönlü yetişiyor çocuk var. Maşallah. Evet.
1: İşte ellerinden öper abi. Çok, yani şöyle şunu söylemek istiyorum. Ben
0: tabii tabii.
1: Çocuklarımız şimdi... Ya biz ben 27 Şubat çocuğu olarak söylüyorum. Hani bizim ülkemizde vardır ya mesela sen belki de 12 Eylül çocuğusun. Hani 60 ihtilal 71
0: muhtemelen. 28 Şubat çocuğu evet 60.
1: Ben oyum yani 28 Şubat'ta beni bir gün polis dövdü merkezde. Bir sultan benim merkezde. Dedim ki abi bize niye vuruyorsun? Ne bileyim ben dedi ya. Vur diyorlar vuruyoruz. Yani biz kaldırıp taşı atmıyoruz bir şey yapmıyoruz. Yaptığımızı sana söyleyeyim Atallah abi. Elimizi kaldırıyoruz. Beş diyoruz. Sen hatırlarsın ya. Sen çok zeki bir gazetecisin abi. Büyümüşsün.
0: Estağfurullah. Elini beş, kaldırdın.
1: 5+3 diyoruz.
0: Allah Allah.
1: Hatırladın mı o sloganı?
0: Tabii. Tabii tabii.
1: Hatırladın mı?
0: Evet. 5+3.
1: Hayır 5+3. Ne demek istiyorsun biliyor musun abi? Ben tabii. Sana söyleyeyim bak.
0: 5+3. Tabii
1: bir,
0: meşhur ya. İlk şey,
1: okul.
0: Okulla ilgili
1: ilk
0: evet.
1: İlk okul. Şimdi dedi ki bu hükümetler işte ben biliyorsun doğru. Çoğu silahçıoğlu da benim anım var. Çevik millet anım var. Ben yani derin
0: evet, evet.
1: Öğrenciyim ama okuldayken bayrak bile masasıyorum ya okulda. Onların yanındayım tamam mı abi?
0: Evet.
1: Ben Doğu Silahçıoğlu, ben Çevik bir Ali Nabi Kocak Sultanbeyli Belediye Başkanımız yemin hepsi gerçek var. Akşam eve gidiyorum abi. Ali Kırcı'dayım kendim. Haberlerde kendimi görüyorum. Sultanbeyli gösteriyor. Şimdi burada heykel falan da yapıldı biliyorsun.
0: Tabii.
1: Binlerce asker geliyor Maltepe'den. Efendime söyleyeyim. Şimdi bu askerlerimizin yönü değişti. Yunan adalarının karşısına konuşlanıyor biliyorsun Allah'a şükür. Yani gitmesi gereken
0: yani. Ya ne adamsın. Evet artık cami Kur'an kursu beklemiyorlar diyorsun. Ya da İmam Hatip'in kapısında abi, değiller.
1: Abi Mehmetçik şu an yönünü buldu ya.
0: Adaları buldu buldu abi ben, evet.
1: Hani böyle denizden çıkıp yapan gerizekalı askerler var.
0: Ya, ya ne adamsın ya. Ya nereden çıktın hocam? Şimdi 5+3 sonra ne oldu? Bir 4+4+4
1: abi,
0: mu oldu?
1: Abi elimizi kaldırıyoruz. 5+3 diyor bağırıyoruz. Diyoruz ki bak Mesut Yılmaz'a. Ben Allah rahmet etsin diyorum yine. Bak dememiz tabii, tabii. Lazım. Hani ölüye iyi yanmak lazım. Peygamber Efendimiz biliyorsun bir cenaze geçersen biz son olmadığı bir geldi ayağa kalktı saygı göstermiş. Biz ümmetiz. Evet. Merhametliyiz. Ben bugün yine Tekirdağ Efendim'de bir şey dinledim. Veya bilmiyorum bir yerde duydum da tam doğrusu şey yaptım. Diyor ki şimdi Allah Teala iki insanın affını Perşembe günü ve Pazartesi günü kabul etmiyormuş. İki insanın. Hoca anlatıyor bunu. Kim diyorlar hocamıza? Diyor ki bu insanları affetmeyen diyor. Hani insanları affetmeyen diyor. Anlatabildim mi abi?
0: Kin tutan, affetmeyen. Doğru.
1: Yani, yumuşak olacak. Yumuşak huylu böyle. Yani mülazım. Yani bunu kastediyor. O kadar baktım ki ben de genelde katılmaya çalışıyorum. Kendime böyle kızdığım insanlar falan var. Dedim oğlum hoca sen ne yapıyorsun? Pazartesi, Perşembe merhametinden muaf oluyorsun o zaman. Yani o kadar bak herkes affedebiliyor Allah'tan ama bu merhamet göstermeyen insanları affetmiyor.
0: Şefkat neyse, göstermeyen, merhamet göstermeyen tabii zalimlere. Evet zalimlere bravo.
1: Biz elimizi kaldırıyoruz. Sultan binlerce polis var ama biz hiçbir şey yapmıyoruz. Yani sadece 5+3 diyor tamam mı abi? O zaman doğru. Bizim tüdyoyu insanların düşün. Şimdiki gibi değiliz yani. 5+3 polis geldi. Copa bana bir vurdu. Hayatımda ben topu görüyorum. Ama ilk defa böyle vücudumu hissettim. Dedim abi ne vuruyorsun ya? Dedim oğlum ne bileyim ben. Biz ne yaptık dedim ya kaldırıp taşı atmıyoruz. Polise mukavemetimiz yok. Boynumuz kırdanınca. Sadece 5+3 diyor. Ne demek 5+3? Şu abi. Diyoruz ki ilkokul 1, 2, 3, 4, 5'i bitiren çocuk tamam mı abi?
0: Heh.
1: Evet. 6. sınıfta isterse İmam Hatip'e gitsin, isterse bir de ortaokula gitsin, isterse evinde otursun, isterse tekstile gitsin, sanayiye gitsin. Şimdi memleketin sorunu da sanayi, ben onu da söyleyeyim sana abi.
0: Bir zanaat öğrensin, evet.
1: Ha, nereye isterse oraya gitsin falan. Yok işte ne olacak? 8 sene kesintisi eğitim. Tamam, bizlerde filme de konu oldu biliyorsun bu. 8 sene eğitim oldu abi. Oraya geleyim şimdi. 8 sene eğitimde hükümetimiz Allah razı olsun 11 seneye çıkardı. Söyle şimdi tamam abi. Şimdi Türkiye'de milyonlarca genç var. Tamam mı?
0: Hı.
1: Bende de çalışanlar var. Ayrı konu ama. Meslem falan. Mesleme de gitmiyor. Okula da gitmiyor. Liseye bir kere gitmiş kalmış. Daha bir ev genci diyorlar bunlara. Tamam mı abi?
0: Evet.
1: Bak dünkü Manisa'daki katil de ev genci. Okula bir sene alçıktan okumuş. Tamam mı?
0: Evet.
1: Sonra kapalıya yazılmış. Devamsızlığı var. Anne baba ilgisizliği var. Şimdi ülkemizin sorunu şu an, bunu da söyleyeyim ben. Şimdi 5+3 ile başladı bu sorun. 30 sene önce başladı. 27 Şubat'ta başladı abi.
0: Evet.
1: Yatlandık bu kazık bu. Şimdi bak şimdi 5. sınıfı bitiren bir çocuk. Mesela bize ortak oldu. Bir ilkokul 5. sınıf öğretmenimiz sordu. Dedi ki siz, şu an Türkiye'nin nerede sorunu konuşuyorum ha. Dedi ki siz ne yapmak istiyorsunuz 6. sınıfta? O ortaokula gidecek olan var mı diye sordu bize bak. Herkes gitmiyor o zaman hatırlarsın. 30 sene önceden bahsediyor. Ya yemin ediyorum sınıf 35-40 kişiyiz. 5-6 kişi yer kaldırdık. Biz orta bile yazılacağız. Diğerleri yazsız öyle bir el kaldırmadı abi. Onlar marangoz oldu, demirci oldu, pazarcı oldu, minibüsçü oldu. Onlar bir şey oldu abi. 20 yaşına kadar okula giden insanlar hayır gelmiyor. Çünkü okumak isteyen insanı da okutmuyor o sorunlu çocuklar. Meslek de öğrenmiyor. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla ne oluyor? Toplumun başına bela oluyor. Ne oluyor bu? Genç ev genci oluyor. Çalışmıyor. Yani okula gidip silah sıkması bu işin en son duyduğumuz şey bizim. Duymadıklarımız neler var neler. Meslek öğrenmiyor. Anne babasına iyi bakmıyor. Anne babasına asi geliyor. Anne babasına para bekliyor. Çünkü lise 1'e gitmiş 16-17 yaşında. Altın mezun yani lise 1'i bitirememiş. Lise 2'yi de bitirememiş. 16-18 yaşına gelmiş kulağından tutup bunu gitti marangozu demircilerini de veremiyorsun işte doğru mu abi?
0: Gayet tabii ya memlekette marangoz da usta da sıva ustasına da ihtiyaç var kardeşim ya diyorsun. Kesinlikle evet yasa. Herkes okumak ya, evet temel bak, eğitimden sonra herkes okumak zorunda değil. Evet peki efendim.
1: Bitiriyorum abi en önemlisi şu oldu bu insanlar artık. Evlenmesi de bitti yani azalıyor. Niye azalıyor evet. Abi? İnsanda meslek yok, para yok, kariyer yok, bir şey yok. Evlenmek istemiyor. Sonunda bir kimse de mesleğinin hakkını vermiyor biliyorsun. Adam soruyor mesleğin var mı, sigortan var mı? Bize saçma geliyor. Benim adama geçiyoruz ama hepsi gerçek abi. Güzel sorular bunlar. Efendime söyleyeyim. O yüzden ben de diyorum ki çocuklarımız okuma yazmak, okumak istemeyenler okutmayalım. Mesleğe yönlendirelim, sahip evet. Çıkalım. Ülkemize katkıda bulunalım. İyi yayınlar diliyorum Atalla.
2: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler bir mesleğe yönlendirelim dedi. Okullarla açılmışken Özcan Bey de fırsat bulamamış, aramamış. Şimdi söyledi. Mesleki eğitim çok önemli. Zaten yönlendiriliyor şimdi. Yıllardır Avrupa'da, Batı'da var zaten. Ortaokuldan hemen sonra liseye yönelmiyorsun. Akademik lise diyorlar. Normal lise, düz liselere. Efendim genelde öğrencinin istemiş olduğu, okumak istemiş olduğu ya da kabiliyetleri neye müsaitse o mesleğe yönlendiriliyor. Orada ve meslek sahibi oluyor ve yürüyüp gidiyor. Eskiden biz ne yapıyorduk? İlkokuldan sonra çoğu efendim ilerisini okumuyordu. Lise falan yok. Ne yapıyordu? Bir esnafın yanında bir çıraklık öğreniyordu. Berber çırağı, marangoz çırağı, demirci çırağı, sobacı çırağı değil mi efendim? Soğuk demirci çırağı inşaatlarda bir meslek sahibi oluyordu. Öyle devam ediyor. Sıvacı oluyordu. Efendim bunlar da çok önemli meslekler ama artık okuyarak yani altyapısı olacak, bilimsel olarak yetişecek. Hem ilkokuldan itibaren başlayarak ondan sonra mesleki eğitimde de bunları okuyacak, biraz kitabi olacak. Ama sahayı da bilecek efendim. Sahayı da bildikten sonra kimse eline su dökemez. Ama her şeyden önce öğrenci neyi, hangi kabiliyeti varsa, neyi okumak istiyorsa öyle yönlendirmek lazım. Öyle başarılı olur efendim. Evet bakalım kim var telefon hattımızda, buyurunuz efendim.
3: Ben Ankara'dan taksici Cemal.
0: Cemal Bey hoş geldiniz, iyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim.
3: Güzel güzel konuşuyoruz da.
0: Evet.
3: Fakat bunun sebeplerini hiç araştırmıyoruz. Bunun sebebi 28 Şubat'tan ahlakımızı bozulmuş.
0: Evet.
3: Yani bunu 28 Şubat'a dayandıralım. Niye dayandırmıyoruz? Dediler ki meslek liselerine, okullara gitmek yasak.
0: Evet.
3: Kur'an kurslarına gitmek yasak. Demediler mi? Yapmadılar mı?
0: Evet.
3: İnsan ayrımı yapmadılar mı? İnsanlarımızı, çocuklarımızı, yani biz, ben kendimden 67 yaşında bir insanım. Hı-hı. Hala ticaret taksi kullanıyorum. Hala da kullanıyorum.
0: Evet, maşallah.
3: Şöyle diyeceğim. Meslek lisesine giden çocuklarımızı biz nasıl gönderiyorduk? Siz biraz önce bahsediyordunuz. Şimdi çocuğumuz, gönderdiğimiz çocuklar ortaokuldan sonra kimi aileler İmam Hatip'e gönderiyordu. İmam Hatip'ten çocuk kazanırsa liseye gidiyordu. Lisede başarı gösteremezse, ortaokulda başarı gösteremezse çocuğu çıraklığa doğru gönderiyordu. Ortaokuldan itibaren çıraklığa gidiyordu. Hı hı. Bu çocuklar hep sanatkar oluyordu.
0: Evet.
3: Şimdi sanatkar var mı? Yok. Şimdi iş yapacak usta diyor ki yarın gel, öbür gün gel, 3 gün sonra encendeyi veriyoruz. Şimdi eskiden motorcuya gidiyorduk. Hangi motorcu olursa olsun hemen yaptırıyorduk.
0: Evet.
3: Şimdi arıza oluyor. Diyor ki 3 gün sonra geleceğim abi diyor. Şimdi doluyum diyor. Hı-hı. Niye? Çırak yok, bir şey yok. Usta yok, kalfa yok. Bir tane yani benim gibi ihtiyar usta. Hangi birine yetsin? 10 tane araba yetecek hali yok onun.
0: Evet.
3: Ne yapıyor? 3 araba yapabiliyor. Yani bunun sebebini bize okutturmayanlara sormak lazım. Bu hırsızlığın yönünü açan onlara sormak lazım. Bu çocuklarımız niye böyle alevelet alevelet peşinde? Onu sormak lazım. Bu 28 Şubatçı İstanbul Üniversitesi eski rektörlerine sormak lazım. Gel lan buraya demek lazım. Sen bu çocuklara okutturmadınız. Bu insanlara ayrım yaptınız. İnsanların geleceğiyle oynadınız. Bizleri hırsız, arsız, terbiyesiz, edepsiz yetiştirdiniz. Açık saça serbest, kapalı yasak dediniz. İnsan ayrımı yaptınız. Çalana çırpana serbest, çalmayan çırpmayana da yasak koydunuz. Bunu sorgulamak lazım. Önce kendimizi sorgulayalım. Sonra evet, devleti sorgulayalım. Devlet bizim başımızda, herkesin başına bekçi değil ki.
0: Evet.
3: Benim kalbim bozuk, onun kalbi bozuk, onun kalbi hırsızlığa açık, onun kalbi bilmem neye açık. Yani alevele dalevele. Lan baba, çalışmadan insanımız, gencimiz diyor ki benim 1 liram varsa diyor 10 liram olsun diyor. Lan 1 liralık işten 10 lira para kazanılır mı? 1 liralık işten
0: evet,
3: 10 kuruş kazanır ya, 10 kuruş kazanır. Ama biz ne yapmışız? Hep alevele dalevele peşinde. Ha? 1 lira vermişiz çalışmadan, 10 liramız olsun, 100 liramız olsun, 1000 liramız olmuşuz demişiz.
0: Evet.
3: Bilmiyorum ben o kadar konuşmak.
0: Peki istedim efendim, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Yani evet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti. 8 belediye başkanıyla beraber istifa ettiler. Ankara'da dinleyicimiz aradı. Ankara'yla bu konuyla ilgili bir cümle bile etmedi. Ben de şaşırdım. Çok güzel. Ankara'nın umurunda değil. İstifa etmiş, etmemiş, oraya gitmiş, buraya gelmiş, Ankara'daki sevgili dinleyicilerimizin umurunda değil artık. Neden biliyor musunuz? Bazen umutsuzluğa kapılırsınız ya, umudunuzu kesersiniz bir şeyden. Herhangi bir şeyden yani. Umudunuzu kestikten sonra, vallahi her yer değil mi Ankara demiş ya, bize her yer Ankara. Aynen öyle oluyor. Yani eskiden böyle bir katılırdı, söylerdi, abi niye istifa etti, niye buraya gitti, niye oraya gidiyor falan. Çok enteresan bir şey, bir canlı yayın yapıyoruz ve Ankara'da bazen onlarca dinleyici katılıyor. Ankara'dan arayan dinleyicilerimizin hiçbirisi Mansur Bey niye gitti, niye geliyor, nerede kalacak, ne yapacak, hiç kimsenin umrunda değil ya. Tabii yani... Sayın Sarı da olmasa, CHP sözcüsü Sayın Sarı da olmasa kimse bahsetmeyecek yani. Sadece CHP çok kızgın yani. Niye gitti, niye istifa etti, varlığını CHP'ye borçludur, nasıl istifa eder falan sözlerin dışında hiç kimsenin umrunda değil ya. Çok ilginç. Umutsuzluk böyle bir şey var. Değil mi sevgili dinleyiciler? Sizler de mutlaka bir gün böyle bir umutsuzluğa, herhangi bir konuda ya, umutsuzluğa düşebiliyorsunuz. Ama bu çok kötü. Çünkü neden? Ümitler umut olmadı demişti Bülent Ecevit. Bazen öyle olabiliyor yani. Onun için şeye düşmemek lazım.
2: eskilerin tabiriyle yelse düşmemek lazım, çökmemek lazım, düşmemek lazım. Ne yapacaksınız peki? Bir şey yapmanız lazım. O da şudur efendim. Anlayışlı ve şeyli bir şekilde, inançlı bir şekilde yolunuza devam etmeniz lazım. Eğer bir şeye inanıyorsanız, bir şeye inanıyorsanız yolunuza tak tak tak tak tak devam edeceksiniz. Ama eğer değilseniz siz de aman canım diyorsunuz, bir yerde bırakıyorsunuz. Öyle değil. Kararlı olacaksınız efendim. Yani kişi için söylüyorum. O umudu kestiğiniz kişi için söylüyorum. Eğer o kişi kararlıysa ne yapıp ne edip kafasındaki mutlaka vardır hedefi. Hedefsizlik çok kötü bir şey vardır, bir şeydir o. O hedefine varır bir şekilde. Ama o hedefi de bir defa sağlam bulacak değil mi sevgili dinleyiciler? Çok yüksek bir felsefe mi yapıyorum bilmiyorum ama hedefsiz yaşamamak lazım. Önünüze bir hedef koyacaksınız. O hedefe varmak için elinizden gelen bütün çabayı ortaya koyacaksınız. Allah'ın izniyle yüce Allah da ne oluyor? Onu yaratıyor. Siz gayret ediyorsunuz. O da onu yaratıyor. Çok önemli ama böyle bir hedefiniz yoksa, hedef koymamışsanız bir müddet sonra size umut efendim içinde olanlar ya da size bel bağlayanlar ne oluyor? Onlar da bir umutsuzluğa kapılıp gidiyorlar. Ve fakat sizin kararlı bir şekilde, eğer tekrar bunların dönmesini istiyorsanız kararlı bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Ve o hedefinizde çok mantıklı olacaksınız. O da mantıklı olacak şimdi. Yoksa olmaz öyle bir şey yani. Mantıksız hedeflerin peşinde ne yapmayalım? Koşmayalım efendim. Şimdi diyorlar ki efendim. Evet, bu arada telefonlarımız 0212-454-5646. 0212-454-5646. Diyorlar ki efendim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçecek. Yok canım efendim, yeni partiye geçebilir. Hayır efendim, İYİ Parti ve buna benzer birkaç partinin adayı olabilir. Ya Mansur Bey yani hiçbir şey değilse taşra avukatıdır ya. Taşra hukukçusudur. Evvel Allah kendine bir yol çizmiştir. Bazı hesapları vardır. Öyle şey de yapmayın yani. Değil mi efendim? Aman efendim, bu da ne yaptı, ne etti, boşa düştü, kendini harcadı falan dememek lazım. Mutlaka hesapları vardır. Buyurunuz efendim.
4: Evet. Benim de bir hesabım var.
0: Allah-u Teala'nın da bir hesabı var hanımefendi.
4: Evet.
0: Buyurunuz efendim, hesabınızı dinleyelim efendim.
4: Ben sizi devam dinliyorum. Reklamlarda Gülsan fındık ezmesi reklamı var. Bütün marketleri geziyorum, bulamıyorum.
0: Çok özel de, bir şey efendim o. Ben buluyorum bir yerde ama her yerde demek ki öyle yaygın değil efendim. Tabii yani insanın canı çekiyor değil mi yani?
4: Evet, ben onu şimdi yemeden rahat edemem.
0: Mutlaka bulmam lazım. Lan bu evet, nerede satılıyor? Ya harikasınız be. Vallahi müthiş bir şey. Evet.
4: Ya ben sizi devamlı dinliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Başka ne var gündeminizde efendim?
4: Vallahi gündem işte Mansur Yavaş gitmiş, ben sevindim.
0: Gitmiş ama ne yapacak Mansur Yavaş? Herkes konuşuyor, tartışıyor. Kendini bitirdi diyenler var. Oraya geçecek, buraya geçecek ya falan. Ben de diyorum ki ya onun evet, mutlaka bir hesabı vardır. Siz ne diyorsunuz?
4: Mutlaka vardır. Ama Cumhurbaşkanımızın yanına yaklaşmasın.
0: Öyle mi?
4: Oraya katılmasın. Evet.
0: Ha.
4: Yakışmaz.
0: Evet.
4: Yakışmaz yani.
0: Anladım.
4: CHP'li ise CHP'li kalsın.
0: CHP'li de değil aslında. CHP'liler de pek CHP'li değil diyorlar. Yani eski MHP'li, Milliyetçi Hareket Partisi'nde biliyorsunuz.
4: Ya biraz soğuk.
0: Soğuk mu diyorsunuz?
4: Değil. Çok soğuk. Melih Gökçek gülüyordu.
0: Bak, evet, Melih Gökçek doğru.
4: Gülüyordu, güler yüzlüydü. Çok hizmetleri var. Benim arkadaşımın kızı 10 sene Ankara'da oturdu. Her sene ona verdi oyunu.
0: Öyle
4: çünkü
0: mi?
4: Memnundular.
0: Ha.
4: Bu ne yaptı? Hiçbir memnuniyetini duymadık.
0: Evet.
4: Bence.
0: Doğru.
4: Ben Balıkesir'den arıyorum. Nürvet Atağım.
0: Evet, Nürvet Hanım. Her zaman bekleriz. Çok Çok ilginç. Efendim bir soruşturun inşallah bulursunuz. Ben çok özel bir yerde buldum. Burada kadınlar pazarı var Fatih'te. Yani evet. Ne yapsak, adresinize mi göndersem bir tane hediye olarak bilemiyorum.
4: Vallahi mutlu olurum.
0: Değil mi Mehmet Hanım?
4: Bak benim torunum İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde burslu kazandı.
0: Maşallah.
4: Bir sene... ayağım benim İstanbul'a bir şekilde gidemem ama hastayım ben.
0: Aa, geçmiş olsun.
4: Ama kargoyla gönderirim, ben ücretini kapıda öderim.
0: Aman efendim, canınız sağ olsun. Yeter ki bulalım. Mürvet Hanım telefonunuz var dedi yönetmenimiz. Biz bir gidelim evet. Bakalım bu kadınlar pazarına tekrar. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim size. Evet, bir dinleyicimiz daha var efendim. Neyse, gelecek dinleyicimiz. Çok güzel. Buyurun, reklamın arkasını bile soruşturan tüketici dinleyicimiz. Buyurunuz efendim.
5: İyi günler. Selamun aleyküm. Atallah
0: Bey. Aleyküm selam efendim. İyi günler diliyorum. Sizler nasılsınız? Buyursunlar efendim.
5: Bilmiyorum, Ankara'dan Orhan Bey. Nasılsınız?
0: İyi Orhan Bey inşallah. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Buyurun efendim, yorumlarınızı alalım, görüşlerinizi alalım efendim.
5: Mansur Yavaş istifa etmiş, etmemiş, bir Ankaralı olarak çok da umursamıyorum açıkçası.
0: Ha. Allah Allah.
5: Sonunda yüksek lisansa başladık.
0: Ha. Nerede efendim? Ne, hangi?
5: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde başladık yüksek lisansa bu haftadan itibaren.
0: Hayırlı olsun. Yani konu ne? Hangi konuda?
5: Yeni medya ve iletişim üzerine.
0: Ha, bu çok önemli. Yeni medya ve iletişim tabii.
5: Yapay zeka da var bu işin içinde. Sosyal medya da var.
0: Zaten yani sizin alanınız sosyal medya olmaz mı bundan sonra?
5: Olur tabii, neden olmasın?
0: Biraz ona herhalde yöneleceksiniz. Yani gelecekte öyle diyorlar. Gerçi yazılı medya Japonya'da da bitmedi. Dünyada var tabii.
5: Valla biz işte TGRT'e gelecekte olacak mahsus.
0: Yani ya hep böyle eskiden tartışırdık. İşte tiyatrolar bitecek, televizyon çıktı ya da sinema var. Tiyatro devam ediyor. Sinemalar bitti, bak televizyon çıktı dediler. Efendim televizyonlar da var, sinema da var. Yani sanki bitmeyecek. Belki eskisi kadar aktüel olmayacak. Evet.
5: Doğrusu ama yine bir şekilde devam ediyor.
0: Tabii.
5: Biz işte bizim ağırlıklı konumuz biliyorsunuz yapay zeka. 2026 olduğu yıl İşte artık yapay zeka da etkilemeye başladı. İsteseniz mesela şu an sizin ses kaydınızla farklı bir şey bile yapabilirim yani. O derece
0: çok
5: farklılaştı yani.
0: Doğru. Sesler zaten kopyalanıyor ama bu arada Avrupa'da, özellikle Amerika'da bazı aktrisler, bazı ses sanatçıları dava açmışlar. Evet. Dava açıyorlar. Efendim sesimi kullanıyorlar ama ben iktibas hakkını alamıyorum. Benim sesimi taklit ediyorlar diye mahkemelere başvurmuşlar.
5: Ya bu konuda sadece Amerika'da değil, yani Türkiye'de bile davalar açılabilir. Çünkü Yeşilçam oyuncularının bile işte vefat etmiş, Kemal Sunal gibi.
0: Evet.
5: Yüzlerinden, seslerinden videolar yapılmaya başlandı.
0: Ya. Doğru.
5: Sizin bu konuda fikriniz ne? Doğrusu ben sizin fikrinizi merak ediyorum.
0: Vallahi bence yani kontrolden çıkıyor. Bir kontrol yavaş altına alabilseler.
5: Yavaşlatma yoluna gidildiği de söyleniyor.
0: Evet, bazıları frene bastı ama Çin bu konuda kimseye uymuyor. Son hız devam ediyor Çin.
5: İnşallah bizim de bir şeyimiz olur bu konuda, bir gelişmemiz olur.
0: Bu konuda bizim de çalışmalarımız var. Yani biz de adım atıyoruz ama yani siz de takip ediyorsunuz. Çin bu konuda hiç ödün vermiyor, taviz vermiyor. Ben diyor kimsenin sözüne bakmam, ben devam edeceğim. Bu iş çok güzel falan. Evet. Peki. Ben teşekkür ederim efendim. Arkamıza, Ankara'mıza sevgiler, saygılar efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Evet. Efendim buyurun.
6: Evet.
0: Alo.
6: Efendim buyurun. Alo, iyi günler.
0: İyi günler efendim. Radyonuz açık galiba.
6: Kim, pardon? Sizi alamadım.
0: Radyonuz açık diyorum. Kapatırsanız daha iyi anlaşırız. Ahize'den konuşalım. Evet. Kiminle görüşüyoruz?
6: Ben Van'dan Fırat Atolla Bey.
0: Fırat Bey hoş geldiniz. Van'ımız nasıl efendim?
6: İyi, çok şükür. Buralar çok güzel.
0: Geçen gün bir psikoloğa gittim. Biraz derdimi anlattım dedim. Kendimi dedim böyle şey hissediyorum. Sana iyi gelen şeyi yap dedi. Ya da iyi gelen yere git dedi. Ya bir Van'a mı gideyim diye bir karar verdim. Van'a gideceğim. Van bana iyi gelir herhalde.
6: Gelin size bir keledoş ısmarlayayım Atallah.
0: Ha, mühim olan keledoş. Ya keledoş şeyi var ya malzemesini.
6: Ya da bir halise.
0: Her ise keledoş çok önemli. Malzemesini geçen gün bir kilo kadar aldım o otunu şeyini. 5000 evet. lira istedi adam kadınlar pazarında ya.
6: Abi sen gel ben sana ısmarlayacağım.
0: Canım benim. Fırat Bey Atalım. Seni dinliyoruz ama.
6: Şimdi bir önceki dinleyici değil de ondan önceki hanımefendi, yaşlı bir ablamız zannediyorum da. Mansur Bey'in daha doğrusu AK Parti'ye geçmesini uygun görmüyorum dedi. İnşallah geçmez gibi sözler kullandı. ben de neden olmasın diye düşünüyorum. Yani bir insan yanlış yolda olduğunu görüp doğru yola giremez mi?
0: Değil mi? Yani siyaset bu, politika olabilir de diyorsun.
6: Belki
0: kesip atmamak lazım.
6: Tabii ki. Yani belki parti içerisinde partinin doğru bir yolda olmadığını görmüştür ki kesinlikle öyledir. Bugüne kadar hiç doğru yolda olmadı. Ben
0: evet. Çok güzel. Mansur Bey de gördü benim gibi diyorsun.
6: Olabiliyor. Ben elhamdülillah bulmuşum yani. Ben onların yolunda değilim.
0: Ha.
6: Bizim yolumuz belli.
0: Evet.
6: Evet, yani niye olmasın çok merak ediyorum. Mansur Bey AK Parti'ye niye geçemedin?
0: Hanımefendi böyle sert tepki koydu. O geçmesin dedi oraya.
6: Hayır abi, geçsin niye geçmesin? Belki onunla beraber birçok daha CHP'li de geçebilir.
0: Her şey olabilir tabii.
6: Belki bu şekilde CHP diye bir şey de kalmaz inşallah.
0: Abi, CHP köklü partimiz. CHP'siz yapamayız Fırat'cığım.
6: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii yani CHP olmadan olmaz. CHP'nin böyle bir bize eskiyi, maziyi hatırlatıyor. Bir sürü şeyi hatırlatıyor. Biz nerede? Biz unutup gideceğiz yani.
6: İşte biz...
0: Mesela yasak kelimesini, da... mesela yasak kelimesini değil mi yani?
6: Evet.
0: Yasak
6: evet,
0: kelimesini evet, biz tamam. Nereden öğreneceğiz?
6: Tabii haklısınız. CHP'den hep hatırlıyoruz. Bunu söylemek için aramışım.
0: Çok teşekkür olalım. Ederim. Van'ımıza sevgiler, selamlar. CHP'miz kalsın efendim lütfen yani. neler konuşuyoruz ya. Ama bunlar gır gır şamata sevgili dinleyiciler. Lütfen CHP'li dostlardan özür diliyoruz. Yani Şatıroğlu, Aşık Veysel Ankara'ya girecek geliyor. Önünü kesiyorlar. Nereye diyorlar? Ben diyor Ankara'ya geldim. Giremezsin diyor bu kıyafetlerine. Niye? Yasahtır hemşerim. Şimdi hepimiz Aşık Veysel'i dinliyoruz değil mi? Buyurunuz efendim.
7: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim. Radyonuz açık.
7: Selam aleyküm.
8: Aleyküm selam efendim. Radyonuz açık.
7: Selam aleyküm.
0: Efendim anlaşamayacağız. Radyoyu açık bırak. Sevgili dinleyicimiz radyo ile konuşuyor. Benimle değil. Çok güzel. Geçen gün birisi öyle dedi ya. Ata abi dedi sanki böyle evin içinde ya evin içindesin dedi ya böyle çok işte geldi bir sarılalım bir halleşelim falan. Yani öyle evin içinde falan değilim efendim. İrtibatlandığımızda radyonuzu kesin ki üzerinde ahize üzerinde daha iyi konuşalım. Radyo ile konuşamazsınız. Ya biz eskiden aslında öyleydik yani o radyo çok eskilerden ben çocuktum. Konuşanlar o türkü söyleyenler değil mi? Yani abi adam geldi gibi ya da içinde adam var diye merak ediyorduk. Ya küçük şeyin içerisinde adam olur mu ama öyle hayal ediyorduk. Buyurunuz efendim.
7: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
7: Nasılsın Abdullah Bey?
0: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? Kiminle görüşüyoruz? Buyursunlar efendim.
7: Mehmet Hatay'dan arıyorum. Allah.
0: Buyurunuz Mehmet Bey sizi dinliyoruz Hatay'ımızda. Hatay'ımızın sesi oldunuz.
7: Devremde çevrenler Allah yardımcı olsun.
0: Abi şanlı Urfa'mıza geçmiş olsun efendim.
7: Düğün de Urfa'da evet.
0: Evet.
7: Nasıl?
0: İyiyiz efendim. Sizler nasılsınız? Buyursunlar efendim.
7: Çok şükür. Ya bu Mansur Yavaş'a çok eleştiriyorlar ya.
0: Çok eleştiriyorlar değil mi?
7: Evet.
0: Niye abi eleştiriyorlar? Mansur Bey'in bu kadar üzerine niye gidiyorsunuz?
7: Adam yapmadı ki Ankara'ya kondu. Öyle oturuyor biz.
0: Ha oturuyor.
7: Hmm.
0: Abi şark oturup bekleme yeriydi. Bir roman okumuştum. O romanda o çok hoşuma gitmiştir. Şark oturup bekleme yeridir. Eğer sabrederseniz bir gün sıra size de gelebilir.
7: Ne yapıyor? Oturuyor, yollar su götürüyor, bilmem ne yapıyor.
0: Ha.
7: Şimdi de istifa ettiğini AK Parti'ye geçiriyor herhalde.
0: Bilmiyorum işte.
7: İnşallah onu da kabul etmez Erdoğan.
0: Bak ikinci dinleyicimiz geldi. İnşallah onu da kabul etmez. Halk oylaması. Peki efendim. Mehmet abi çok teşekkür ederiz. Hatay'a sevgiler, selamlar efendim. Diğer dinleyicimizi alalım. Çok enteresan, çok ilginç. Buyurun efendim. Alo. Buyurun efendim. Alo.
9: Selamünaleyküm Mas abi.
0: Aleyküm selam efendim.
9: Ben Adem abi, Kastamonu.
0: Adem Bey hoş geldiniz. Kastamonu'dan Adem Bey arıyor. Buyurunuz efendim.
9: Efendim abi.
0: Buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz.
9: Atay abi nasılsın abi?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim?
9: Allah razı olsun. Atay abi.
0: Buyur.
9: Ben fazla konuşmayacağım.
0: Aa.
9: Diyorum ki.
0: Hı.
9: Netanyahu gündüz yanı köstebek, akşam yanı gece olunca yarasa.
0: Yarasa değil mi efendim?
9: Ama yanı fazla yanı yaşamaz yani. Yarasa var biliriz. Eyvallah abi.
0: Yarasanın ömrü az mı olur?
9: Eyvallah abi.
0: Peki abi, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, sanıyorum telefon attığımızda bir dinleyicimiz hazır ama müsaitiz. Bekliyoruz. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz efendim.
10: Atala Bey, kolay gelsin yayınlar.
0: Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim.
10: Atala Bey, biliyorsun yarın milli maç var.
0: Heyecanlı mısınız efendim? Ne diyorsunuz? Fransa'yı devirecek miyiz efendim?
10: Ya şimdi tabii ki de bu bayrağın hakkını verecekler yani. Bu sefer şey yapmak yok.
0: Heh.
10: Adamlar geldiler yani. Burada hani Mbappe'ye top oynatmak yok burada.
0: Hmm.
10: Yani ne bunu gerekirse Salah'ı nasıl serbest bıraktılarsa öyle bırakma olmayacak. Artık onu kim tutar bilmem, artık Yunus mu tutar.
0: Heh.
10: Yani İlhan mı tutar bilmiyorum artık, ama Mbappe'yi rahat bırakmamak lazım.
0: Hmm.
10: Çünkü bu ayrıldı, bu formanın, bu bayrağın hakkını vermek lazım. Kanter içinde kalıp mutlaka yenmemiz lazım. Çok güçlü bir takım. Tamam, bu biz A grubundayız şu an, ama şöyle bir şey var. Bak önceden biz ta D gruplarındaydık, D'lerdeydik. Ondan sonra C, sonra B, şimdi A grubuna, yani en yüksek yerdeyiz şu anda. Yani kolay kolay buraya kimse gelmez. Montella bir şeyleri başardı yani. He, o zamanki kadromuz da güzeldi. Ama şu Hakan yok, Zeki Çelik yok. Bunlar sakat olduğu için bunlar gelemediler. Ama ben burada Orkun da herhalde parmağında iyileşmedi. O da oynayamayacak. Ama bu da Beşiktaş o orta sahada İlhan herhalde o ilk defa kadroya giriyor. Ondan sonra yani burada Fenerbahçe'den işte Kerem var. Yani İsmail var. Yani aslında var ya, kadro çok geniş. Fransa yenebiliriz. Ha, favori yine Fransa mı dersen ben en azından bir beraberlik beklerim. Ama yani şimdi bizim grubumuza bakıyorum. Fransa, İtalya, Belçika. Hani en güçlüsü kim derseniz burada ben Belçika'yı diyorum.
0: Evet.
10: Şu adamlar çok, en zayıf halka İtalya. İtalya'da zaten hafta cuma günü yine burada karşılaşacağız. Onu yemez. Ama burada benim tek isteğim, yani futbolcuların gerçekten ay yıldız bayrağı altında bütün gücüyle oynaması lazım. Yani ya gücü 50 ise %100 yapmalı lazım. Çünkü Atolat Bey, bu milli takım normal takımlara benzemiyor. Ben burada güvenmek istiyorum milli takım. Çünkü Dünya Kupası'nı çok önemsedik.
0: Evet.
10: Şöyle gidelim, böyle gidelim. Gittik ama hiçbir şey yapamadık. Ben inşallah yarın da bunu konuşturum. Peki. Arda var ya Atolat Bey, Arda.
0: Evet.
10: Arda'dan ben kesin gol bekliyorum yani.
0: Anladım
10: ya
0: efendim.
10: Gerçekten
0: her şey gönlümüzce, gönlünüzce olsun Erhan Bey. Reklama sıkıştık. Sevgiyle gönderiyoruz. Bir reklam arasına gidelim efendim. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
11: Sen de katıl derim, katılın evim.
12: Reklamlar. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: Bugün bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Çocuklar bayılıyor Gülsam fındık ezmesi.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta, memnuniyetin
0: sigortası. Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız 0212-454-5646, 0212-454-5646. Bu telefonlarla günü ve gündemi değerlendiriyorsunuz. Mikrofonlarımızı sizlere açıyoruz. Efendim şimdi İsrail koca bir ülkeyi yok etti diyor Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas. O da nesillerin geleceğini ortadan kaldırdı diyor. O da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ediyor ama orada değil tabii. Evet, öyle bir sanki şey, canlı mı? Evet, canlı herhalde değil mi? Canlı bunları dillendiriyor. Çok ilginç, bunu hep dillendiriyoruz ama o fotoğrafların yayınlanması, özellikle Türk medyası, İHA'nın tespitleri, Anadolu Ajansı'nın tespitlerinin efendim bir tarafta televizyonlarda yer alması çok önemli. O fotoğraflar var ya, bir kare fotoğraf efendim yüzlerce ya da bin kelimeye aşkın eder efendim, karşılığını bulur. Harabe olmuş hakikaten, şu anda ekranda onları görüyoruz da. Yani şimdi Batı Şeria'yı da ikiye bölmeye çalışıyorlar diyor. Böyle enteresan bir şey. Ufaltacaklar, bölecekler, parçalayacaklar, yavaş yavaş yutmaya çalışıyor. İsrail'in niyeti çok çok net ama bazen tabii bir şey daha var. Kim edecek diye sormamak lazım. Bazen hani yutuyorsunuz ya, yutarken böyle boğazınızda kalıyor. Siz de yok oluyorsunuz. Böyle bir akıbet de bekleyebilir tabii ya. Böyle bir akıbet de bekleyebilir efendim İsrail'i ama bu fotoğraflar yani İHA'dan geliyor. Anadolu Ajansı'nda var. Mesela şimdi İHA'dan fotoğraflar veriliyor. Yan tarafta Tegere'deki o canlı yayında. Ne dersin? Biraz gidelim mi? Yani bir 5-10 dakika bir dinleyelim Mahmut Abbas'ı. Tegere Haber'le ortak yayına geçelim.
1: Kırmak, topraklarında kalma yeteneklerini ellerinden almak. Bu bizi halkımızın ulusal kurumların zayıflatılması ve devlet varlığının yok edilmesini amaçlamaktadır. İsrail yönetimi 66 milyar dolardan fazla parayı Filistin halkına ait 66 milyar doları tutmaktadır. Bunlar Filistin halkının, bunlar Filistin'in parası. Bunlar İsrail tarafından rehin alınmış ve bunların derhal, bu paranın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Aynı şekilde paranın transferi içinde uluslararası garanti ve finansal ve ekonomik yaptırımların ve ablukanın da derhal sona erdirilmesini talep ediyoruz. Zira bu noktada Paris ekonomi, Paris ekonomi politikası Oslo'dan sonra da kabul edilmişti. Uluslararası Barış Konferansı video deklarasyonu geçmişten çok daha net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Biz sözlerimizi yerine getirdik. Biz üzerimize düşeni yaptık. Ulusal reformları uyguladık ve bu verdiğimiz sözleri tuttuk. Uluslararası topluluğun gözü önünde sorumluluklarımızı gerçekleştirdik. Kurumsal iletişimi, şeffaflığını, sorumluluk ve yoksullukla mücadele konusunda, hukukun üstünlüğü konusunda üstümüze düşen tüm adımları attık. Sosyal koruma ve her türlü hakların korunması için üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bu noktada reform öncesindeki kurgulamalara son verdik ve aynı şekilde bağımsız uluslararası bir denetim mekanizmasının kurulması için atmış olduğumuz adımları teyit etmiş bulunmaktayız. Aynı şekilde eğitim sisteminde reformlara devam ediyoruz. Yeni kriterler koyuyoruz ortaya ve yeni eğitim sisteminin uluslararası standartlara çıkarmak için UNESCO ile işbirliği içindeyiz ve barış ve ulusal kimliğimizi korumakla beraber kültürü de, uluslararası kültürü de çocuklarımıza eğitimlerinde veriyoruz. Aynı zamanda gençlerimizin gelişimi için de programlarımızı devreye soktuk. Aynı şekilde bu da 28 Kasım'da seçimler için gerekli tüm hazırlıklar gerçekleştiriliyor ve bunun sonrasında bütün kurumlarımızla Filistin Ulusal Konseyi de tamamen yenilenecek.
2: We seek a democratic yapılacak. Palestinian state.
1: Filistin devleti adına bir kez daha tüm bu sözlerimizi tuttuğumuzu ifade ediyoruz. Biz herkes için barış istiyoruz. Sivillere her türlü yönelik, sivillerin her türlü saldırıları reddediyoruz ve terörizmi her şekliyle reddediyoruz. Antisemitizm, nefret ve diğer tüm ırkçılıkla mücadele etmeyi söz veriyoruz. Barış ve diyalog ve birlikte ortak yaşam için çalışacağız ve bunun için çabalayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bizim istediğimiz demokratik bir Filistin devletine sahip olmaktır. İnsan haklarına saygı gösterilen, hukuka saygı gösterilen, askeri olmayan, güvenlik içinde, barış içinde, İsrail'le barış içinde ve güvenlik içinde yaşayabilecek bir devlet istiyoruz. Bu mümkün mü? Bayanlar, baylar, bizim barışa olan bağlılığımız bugün başlamış bir durum değildir. 1988'de halkımız ve liderleri gerçekten tarihi bir zor bir karar vermiştir ve tarihi bir anlaşmayı iki devletli çözüm çerçevesinde uluslararası meşruiyet tabanında kabul etmiştik ve bugün dünyaya şunu söylüyoruz. Bu çözümü korumak, Filistin devletinin kurulacak topraklarını korumaktan ve burada yaşayan halkı ve insanları korumaktan başka Filistin halkının topraklarında, Filistin halkı topraklarında kalacaktır. Filistin halkı topraklarından edilmeyi etmeyecektir ve ortadan kalkmayacaktır. Ne askeri işgal ne de yasa dışı yerleşimciler ve bunların arttırılması ya da yerleşimcilerin terörü ne çözüm yaratır? Bu sadece bir sorundur ve aynı şekilde İsrail'i işgal devletinin, hükümetinin verdiği tüm kararları kesinlikle kabul etmiyoruz. Onlar bizim adımıza karar verme yetkileri yoktur, hakları da yoktur. Başka hakları işgal ederek ve meşru haklarını elinden alarak hiçbir şekilde amaca ulaşılamaz. Bizim kendi ulusal projemiz var. Halkımızı tehdit edilenlerden korumak, topraklarımızı ve birliğimizi korumak, demokratik şekilde kurumlarımızı yenilemek ve devletimizi inşa ederek uluslararası hukuka bağlılık çerçevesinde haklarımızı ve geleceğimize karar verme hakkımızı korumak, en önemli egemenlik haklarımızı korumak. Ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıyla da Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde yerlerinden edilen Filistinlilerin de topraklarına geri dönmesi bizim hakkımızdır. Çatışmanın yönetilmesi için yeni bir süreç, yeni bir mekanizma istemiyoruz. Biz işgalin sona ermesini istiyoruz. Biz işgali sona erdirecek bir mekanizma istiyoruz. Filistin'in geleceklerini, Filistinlilerin geleceklerini güvene alan, gelecekleri hakkında karar verme haklarını güvene alan ve bölgemizin güvenliğini garantiye alan bir mekanizma istiyoruz. Bu bizim tavrımız çok nettir. Filistin halkı topraklarında kalacaktır ve geleceğine kendisi karar verecektir. Ve Filistin devleti de İsrail'in yanında var olacaktır. Filistin, İsrail barışı da bölgesel entegrasyonu ve işbirliğini ve refahını ve güvenliğini ve herkes için yolunu açacaktır. Sayın Genel Sekreter, Sayın Başkan, değerli bayanlar, baylar, tüm ülkelere ve yanımızda olan, Filistinlerin yanında olan tüm halklara teşekkür ediyorum. Siyasi ve insani, ekonomik destekte bulunan ve bize kurumlarımızı ayakta tutmamız için bize yardım eden, yardımcı olan tüm uluslara teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Filistin devletini tanıyan tüm ülkelere de teşekkür etmek istiyorum. Şu anda 160 devlete ulaşmış durumda. Filistin'i tanıyan devlet sayısı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bizi tanımayan ülkelere de bizi tanıma çağrısında bulunuyoruz. Aynı şekilde Filistin devletine de Birleşmiş Milletler'e tam üyelik çağrısını yapanlara da teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde bunu tüm halkları ve diğer tüm halkların olduğu gibi bizim de hakkımızdır bu. Aynı şekilde topraklarında ve gurbette olan Filistinlere sesleniyorum. Dünyanın en büyük gurur tablosunu çizdiniz, büyük şeref tablosunu çizdiniz, topraklarınızı bırakmadınız, meşru haklarınızdan vazgeçmediniz, terk etmediniz topraklarınızı, vatanınızı. Tehditleri kabul etmeyeceğiz ve kimsenin bizim geleceğimize karar vermesine de izin vermeyeceğiz. Biz karar vereceğiz. Elimizde uluslararası meşruiyet ve hukuk çerçevesinde barışımızı ve hukukumuzu, hakkımızı koruyacağız ve bunun için, barış için elimizi uzatmaya da hazırız. İyi komşuluk ilişkileri içerisinde devam edeceğiz. Devam etmek istiyoruz.

0: TGRT FM Haber.
1: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Mahmut Abbas hitap ediyorlardı genel kurula, BM genel kuruluna. TGRT Haber'le ortak yayına geçtik. Belki birçoğu hep tekrarlanan kelimeler ama unutturmamak, ama sürekli söylemek, o çarık haline gelmiş, çarık biliyorsunuz değil mi efendim? Ya da kösele haline gelmiş suratlara, bunları sürekli söylemek lazım, belirtmek lazım. Belki bir gün bir vicdan dillendirilir değil mi? Yani içeriden, ya bu insanlara çok haksızlık yapıldı, yıllar yılıdır katliam yapıldı efendim. Çok zulmedildi ama yeter artık yani. Bunlar da çilelerini doldurdular efendim. Çile çektiler bu kadar diyen vicdanlar olabilir. Ne dersiniz efendim? Sokaklarda aslında halklar, sokaklarda çocuklar, sanatçılar, şarkıcılar bunları yavaş yavaş dillendirmeye başladılar. Dünyanın her yerinde bu dillendirmeler geliyor. Bunların hepsini efendim ortaya koyuyorlar. Ve bence yıllarca hani mazlum millet şeyi vardı ya, imajını efendim çiziyordu Museviler. Öyledirler mutlaka ama bu Siyonistler var ya, bu imajı paramparça ettiler. Belki bir parti iktidarı için ya da içerideki siyasi bir efendim iktidar için bunu yaptılar. Ya da böyle hedefleri vardı, böyle açıklamadılar. Şimdi çıkıyor ortaya. Bizden başka bu topraklarda kimseyi sağ bırakmayacağız, kimseye yaşam hakkı, hayat hakkı yoktur diye onları hedeflerine koydular ve bugüne kadar gelindi sevgili dinleyiciler. Ama bu bir gün bitecek, ben buna inanıyorum. Filistinler topraklarına ulaşacaklar sevgili dinleyiciler. Bunu da sizlerle paylaşalım, sizlerle konuşalım. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Bunlar Dünya Dönerken programının canlı efendim yayın telefonları. Türkiye'nin gündeminden bize dair olan her şeyi konuşuyoruz. Ülkemizin çok farklı yerlerinden de telefonlar geliyor. Dediğim gibi 0212 454 56 46, bu telefonlarla bizi arayabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dinleyiciler, döndük artık, beraberiz. Dünya Dönerken telefonları da sizlerle paylaştık. Bu telefonlarla efendim bizlere ulaşabilirsiniz. Bu telefonlarla konuşabiliriz efendim. Şimdi efendim adalar şeyi vardı, mevzu vardı. Şimdi şöyle bir şey var. Bu çok da konuşuldu, çok da tartışıldı. Adalar Belediyesi efendim. Seçim yapıldı. Adalar artık AK Parti'nin, CHP'li başkan vekilinin istifasının ardında Adalar Belediyesi'nde seçim yapıldı. Üçüncü turda 5 oyun tamamını alan efendim AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz başkan vekili oldu. Şimdi Nurullah Bey de aradı ya, ya nasıl oldu, ne oldu diye. İşte onu da bilemiyoruz. Yani 5 oyun tamamını, 3. turda 5 oyun tamamını almış. Demek ki vermişler, seçilmiş efendim. Kimindi, kimin değildi, meclis üyelerinin takdiridir efendim, yani değil mi? Adalar AK Parti'ye geçti. Enteresan bir şey. İlk defa böyle bir şey oluyor herhalde. AK Parti'den önce de tabii öyleydi. Hep CHP'deydi. Şimdi bugün de öyle. Efendim, güzellik merkezlerine gidiyor musunuz acaba? Gidilmez mi efendim? Yani metro erkekleri de gidiyor, hanımlar da gidiyor değil mi? Metro seksi. Efendim şimdi güzellik merkezinde gizli bir senet tuzağı varmış. Bir ikaz edilmiş.

0: inanmıyorum ama memleketimizde neredeyse %40 insanının kafasının bu şeylere çalıştığını söylüyorlar. Yani nasıl çarpabilirim, nasıl dolandırabilirim, nasıl parasını alabilirim, hep bu işe çalışıyor sevgili dinleyiciler. Sizin de aklınızdan geçmiyor mu? Geçiyor. Ya dürüstlük kalmadı. Dürüstlük ahlakla beraber var olur. Eğer ahlak varsa tabii şey olur, demek ki ahlak kalmadı efendim. Ahlak kalmayınca böyle olur. Olabiliyor yani, bir vatandaş umreye de gidebiliyor ama nefsine de uyabiliyor. Şeytan dürtüyor sürekli. Birisi dedi ki abi, zaten bu şeytan genelde iman edenle, Müslüman olanla çok uğraşıyor. Onun da öyle tarifleri oldu. Öyle böyle değil efendim. Buyursunlar efendim.
1: Selamünaleyküm Atollah Bey.
0: Aleyküm selam efendim.
1: Nasılsınız efendim?
0: İstanbul teşekkür Bankası ederim. Sizi sormalı. Sizler nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz?
1: Çok şükür. İstanbul'dan Musa efendim.
0: Musa Bey, buyurunuz efendim. Hiç duymadığımız, hiç aklımıza gelmeyen suçlar çıkıyor karşımıza efendim. Haberlerde görünce şoke oluyoruz. Bu da mı olacaktı? Oldu efendim. Buyursunlar.
1: Valla gerçekten ben şunu inanıyorum. Alın teriyle kazanılan paraya kolay kolay kimse el diyemiyor. Ama evet, alın terinin haricinde kazanılıyorsa bir şekilde yok güzellik merkezi kandırıyor, yok telefondan dolandırıcı kandırıyor. Ha. O kandırıyor, bu kandırıyor. Bir şekilde o para çıkıyor.
0: Yani nasıl kazanıldığına bakmak lazım değil mi efendim? Haydan geldi hoya gitti diyorlar ya şeylerimiz, atalarımız.
1: Aynen öyle abi. Helal paraya, helal mala, Peygamber Efendimizin bir adı şerif vardır. Ben emanetçisiyim.
0: Ha.
1: Ben emanetçisiyim. Helal kazandıysa onu kolay kolay şu hariç evladıyla, çocuğuyla sınava girmiş olabilir. Allah-u Teala onu malıyla mülküyle sınamış olabilir. O hariç, ama onun haricinde helal malı kimse gidip zaten alnının terine kazanmıyorsa güzellik merkezinde onu harcayamaz zaten.
0: Ve öyle mi?
1: Harcayamaz. Ben harcayamam. Ben şimdi şöyle düşünün Atatürk Bey. Ben akşama kadar 10 saat 12 saat çalışıp karşılığında 3 milyar veya 2 milyar neyse veya 5 bin lira kazandığım parayı ben nasıl gider harcarım güzellik merkezine? Kime güzelleşeceğim bu saatten sonra?
0: Çok güzel.
1: Yani, kime güzellik,
0: güzellik merkezlerine var, verilen para boşadır demeye getiriyorsunuz neredeyse. Evet, ilginç bir şey.
1: Yani şöyle, bir hastalığım, bir cildimde bir rahatsızlığım, bir bedenimi benim yoracak bir şey varsa tamam gidelim güzellikle yaptıralım, estetikle yaptıralım, hepsini yaptıralım. Sıkıntı yok.
0: Ya.
1: Yani sonra güzellik merkezine neyse onlar diğer konular. Onlar, Allah herkesin yardımcısı olsun.
0: Amin.
1: Benim söylemek istediğim, alın terinden kazanılan para kolay kolay bir şey olmaz.
0: Evet. Peki
1: ben
0: efendim.
1: Esas konum efendim, ben şey için aramıştım sizi. Bu Filistin'i bizim örnek almamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Kendi içimizde didişmeleri bırakıp bir an önce daha iyi teknolojilere üzerinde çalışmamız lazım. Elektronik olsun, yapay zeka olsun veya işte teknolojimizi geliştirmemiz lazım. Kendi içimizde birbirimizi yemeyi bırakmamız lazım.
0: Evet.
1: Filistin'in bir tek düşmanı var. O da İsrail değil mi?
0: Evet.
1: Atollah Bey.
0: Evet.
1: Bir tek düşmanı. Bizim kaç tane düşmanımız olduğu belli değil. Çevremizi hep sarmışlar. Yunanistan sarmış, öbür taraf sarmış, orası sarmış, burası sarmış. Allah böyle göstermesin. Biz bilişimde, teknolojide geride kalırsak bizi hani kurtlar sofrasına oturtup kimi yiyeceği belli değil. Filistin zamanında evet sıkıntılı bir durum. Kendi teknolojisini geliştirmemiş. Rahmetli Erbakan Hoca derdi ki ya Amerika'nın 10 tane uçağı var, biz uçak yapamayız. Evet, biz 10 tane yaparsak o 20 tane yapar. Biz 20 tane yaparsak o 50 tane yapar. Biz o uçağı nasıl indireceğiz aşağıya, onun teknolojisini bulmamız gerekir.
0: Evet.
1: Yani biz Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktu. Türk milletinin, yani Türkiye'de yaşayan 72,5 milletin başka dostu yok. Biz tekiz.
0: Evet.
1: Tekiz. O yüzden teknolojimize sahip çıkıp birbirimize güvenmemiz lazım. Dalavereyi, dolandırıcılığı, kusurunu anlatıyoruz. Üçkağıtçılıkları, işte Türkiye'nin %40'ında dediğimiz de kafası tilkiliğe çalışıyormuş, şeytanlığa çalışıyormuş. Bunları bırakmamız lazım. Alnımızın teriyle çalışmamız lazım. Türkiye'de ekilmedik yer

0: Benim kafam çalışıyorsa, zekiysem teknolojiye yönelmem lazım. Kafam çalışmıyordur, bedenim çalışıyordur, toprağa ekmem gerekir. Herkesin bir katkı etmesi lazım. Yani bunu yıllardan beri, yani bir an önce başımızdaki meclis yumurumuz, yani Allah'a şükür ki bizim kafamıza mermi yağmıyor. Biz 90'ı da gördük, 95'i de gördük, bu ülkeye giren çıkan şehitleri de gördük. Yani çok şükür şehit kesildi, adamı terörist ilan edecekler neredeyse.
1: Ya, evet.
0: Yani ülkemize benim söyleyeceğim, azamla her görevini yaparsa...
1: Kendimiz için ne yapabiliriz? Evet efendim, peki.
0: Abi, bir sokakta 20 tane var. Herkes kendi kapısının önünde sıkın sokak temizlik, yani temizlenir.
1: Evet efendim.
0: Herkes kendi çoluğuna çocuğuna sahip çıkarsa yeter. Biz elimizde 2 tane çocuğumuza sahip çıkamıyoruz. Bu Tayyip Erdoğan 100 milyona nasıl sahip çıksın tek başına abi?
1: Anladım efendim, peki. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz. İyi akşamlar efendim. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alabiliriz değil mi sevgili Ömer? Peki efendim, alıyoruz. Buyursunlar efendim.
2: Kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Herkes sokağını temiz, yani kapısının önünü temizlese sokak temiz olur.
1: Eski sözdür.
2: Sokak temiz olursa o taban da temiz olur. Türkiye'de temiz olur, dünyada temiz olur. Maalesef. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim Atollah Bey. Bugün şimdi biraz önce halden geldik. Halde bazı olaylar oldu, tartışmalar oldu, yaşandı da. Adamlar kamyon bazındaki malları döküyorlar, çöpe atıyorlar.
1: Niye?
2: Valla erik geldi. Eriği 24 liradan 25'ten aşağı fiyat çekmiyor. 25 liradan 4 liraya erik toplanmış geldi buraya. 4 liraya geldi benim.
1: Evet.
2: Oradaki arkadaşım, biraderim söyledi. 4 liraya dedi, erik gönderdik dedi. 24 liradan aşağı satmıyorlar dedi. Orada dedi, bir de bugün bir kamyon bazında götürü döküldü. Üzüm keza öyle. Üzüm burada yatıyor, vermiyorlar. Tamam mı? 45 liradan aşağıya satılmayacak diyorlar. Bunu yapan 4-5 tane esnaf arkadaşımız burada toplanmışlar. Bunlar buranın para babaları, mafya babaları. Para dağıtırlar, para alırlar, para verirler. Şimdi ben geçen bundan bir 3-5 ay önce de bunu dile getirdiydim.
1: Evet.
2: Devletimizin yani bir hal içinde bir yani ajan mı diyelim veya bir gezici bir adam mı diyelim ama namusuyla şerefiyle bu işi yapacak bir adam.
1: Biliyorsunuz yani, operasyon düzenlendi. Birçok kişi şu anda içeride hesap veriyor.
2: Atallah Bey hesap veriyor da şimdi
1: yani 10 gün önce yani 10-15 gün önce hala tamam, devam ediyor mu bu durum ya?
2: Hala devam ediyor Atallah Bey.
1: Evet.
2: Hala devam ediyor şu anda yani bu et konusunda da aynı devam ediyor. Burada da aynı devam ediyor. Yani belli bir kesim bunun balını kaymağını çok kötü götürüyor. Çok kötü yiyor.
1: Evet.
2: Bugün yani Brezilya'dan et getirilmiş. Brezilya'dan. 4 dolara et gelmiş ya 4 dolara. 4 dolara et gelmiş. Bu 4 dolara gelen eti 20 dolara satmaya çalışıyorlar burada ya.
1: Kim satıyor ya efendim?
2: Ya burada aracılar satıyor. Yani
1: aracılar satıyor.
2: Sana şöyle söyleyeyim.
1: Yani, ithal ettik getirdik marketçi. Dağıtacağız ama arada aracılar var diyorsun.
2: Aracılar dediğimiz marketçiler abi bak şimdi şöyle et ve süt kurumunun başındaki adama bir şeyler söylüyorlar. Adam hiçbir şeyi yerine getirmiyor. Adamın verdiği yerlerden komisyon üzerine çalışılıyor. Aynı belediyelerin ihaleleri gibi komisyon üzerinden bana parayı verirsen, bana şu parayı verirsen sana şu malı veririm. Burada satarsın, burada götürürsün diyorlar. Şimdi halde yaşadığımız olayı anlattım size. Adamlar toplamışlar 5-6 kişi. Fiyat bu diyor, aşağıda kimse satamaz diyor.
1: Evet.
2: Satmayacak diyor.
1: Fiyat sabah yani saatlerinde adamın... belirleniyor.
2: Ya Atallah Bey şimdi bunları şikayet etmeye de gelmiyor babacığım. Bunlar nasıl öğreniyorlar? Nereden öğreniyorlar? Adam bir tane garibin pazarcı burada şikayet etti bunları belediyeye, zabıtaya. Adamın ayağını kestiler ya. Adama ölesiye dövdüler ya. Olmaz ki bu ya. Bu ne, kim kime nasıl yapacağız? Nasıl olacak? Kimi kime şikayet edeceğiz? Yani şimdi Allah razı olsun bir Adalet Bakanı geldi. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Devlet yapmaya çalışıyor. Devlet yapmıyor diyorsa zaten yalan söylüyoruz. Adam ucuz et getirmeye çalışıyor millet yesin diye. Fakat içerideki 3-5 tane haysiyetsiz bunlar ayak altı insanları. Allah bunlara yemeği nasip etmesin inşallah. Ama ne yapmamız gerekiyor? Yani bunlara nasıl bir çözüm? Nereye şikayet edip de bunların önünü nasıl keseriz? Bu adamlar mesela sabahleyin kamyon bazında mal geliyor. Bu gelen malın menşeisi belli, şeyi belli. Biraz önce adam orada hesap çıkarttı. Ya dedi Antalya'dan buraya 45 bin liraya kamyon gelmiş. Kaç tondan geldi diyorum? 21 tondan. 2 lira bindirir ya bir ton, yani bir malın üzerine 2 lira bindirir. 2. 20 tondan gelmiş, 21 tonla 2 lira 20 kuruş bindirir. 2 lira da sen komisyon alsan diyorum 40 lira 4 lira yapar. 4 lira da diyorum aradaki onun bunun kirasını alsa diyorum 8 lira yapar. 4 liraya alınan bir mal nasıl 24 liraya 6 katına diyorum pazardan toptancıdan çıkar ya? Nasıl çıkar abi? Belli kişilerin eline kaldı burası. Burada yani 3-5 kişi var yani 5-6 kişi var. Bunların elinde kimse yok. Başka bir Allah'ın kulu yok yani. Belli bir kesimin esnafından başka yani ne bileyim yani isim vermek, memleket vermek bir şey değil. Yani 4 tane memleketin adamı mı burayı yani idare edecek?
1: Zabıtanın müdahalesiyle o şikayetçi olan kişi şikayeti üzerine ya, müdahale edildi diyorsunuz. Ediyor. Ondan sonra adam dayak mı yedi efendim?
2: Adam dayak yedi ya. Adamı haşat ettiler ya. Bizim burada bir arkadaşımız daha vardı. Bundan bir 2-3 ay önce de böyle bir olay oldu. Adam diyor yani diyor adam kazıklıyorsan ben kazıklıyorum diyor. Sana ne oluyor diyor. Sen kimsin diyor karışıyorsun diyor. Sen nereye gidip bildiriyorsun. Sana ne cimere yazmış. Tamam mı? Onu da öğrenmişler. Hani adam cimere yazdı. Okunur okunmaz gider gitmez diye. Ama bu bir değil iki değil beş değil Atollah Bey. Yani bir şeyler yapılması gerekiyor ama nasıl yapılması gerekiyor? Nasıl bir adım atılması? Hani tamam her şey devlet yetişemez. Ama bizim içimizde de şimdi hani diyoruz almayalım, yemeyelim. Ya babacığım şurada üzümün ömrü iki ay. Yesen ne olur? Yani çocuk istiyor, mecburen alıyorsun, mecburen bunu tüketiyorsun. Fakat bu aradaki adam bunu bu fiyata satamayacaklar, satılmayacak, satamazsın diyen adamlar. Bu arada 4 tane 5 tane adam ya 5-6 tane burada para babası bunlar. Eşek yüküyle para kazanıyorlar ya. Bu olmaz. Olmaz abi bu şekilde yani devam etme şansı yok. 4 liraya alınan bir erik halden 24 liraya çıkamaz. 16 liraya alınan bir üzüm 45 liraya çıkamaz. 23 liraya alınan bir şeftali 55 liraya halden çıkamaz. Yani bunun... Devlet bir yere dur diyecek, menşeisini belli edecek diyor, fiyatını belli edecek. Ya tamam da babacığım, bunu nasıl belli edecek, nasıl yapacak?
1: Herhalde hali de devlet idare edecek artık.
2: Devlet yapacak, devlet elini koyacak, devlet ben buradayım demezse bu işin içinde çözüm yok.
1: Devlet şimdi şey yapıyor, şimdi çiftçi kooperatifleri kuruluyor. Çiftçi kooperatifleri eliyle hali de yönetecek inşallah bize. Ucuz gelecek. O işin altyapısı yapılıyor. Bir de tutuklu olanlar var. Şu anda onlar da sorgulanıyor. Peki efendim çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler bugün de bitiriyoruz. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sürçülisan ettiysek affoluna ben Ataullah Arvas. İyi akşamlar diliyoruz. Yarın Cuma Halk Günü 16 haber bülteninden sonra inşallah bekliyorum efendim. Allah'a ısmarladık. Tekrar iyi akşamlar diliyorum efendim.

Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Ücretli reklamlar.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, bugün 24 Eylül Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor, teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor, ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Salih Uyan'ın okul saldırısı ve Raskolnikov'un baltası başlıklı makalesini sunuyorum. Bu hafta Manisa'daki bir okulda silah sesleri duyuldu. Burası Amerika değil, artık olmaz diyorduk ama maalesef yine oldu. Olayın sebebi henüz bütün yönleriyle ortaya çıkmış değil. Dolayısıyla bugünden kesin hükümler vermek doğru olmaz. Ama kitlesel saldırıları sadece silah kontrolü ya da okul güvenliği tartışmaları üzerinden okumak da bizi bir yere götürmez. Çünkü karşımızdaki trajedi sadece fiziki bir güvenlik zaafı değil, son yıllarda yaşanan kültürel zehirlenmenin somutlaşmış halidir. Fark edilme ihtiyacı ve dijital çağın körüklediği şöhret arzusu bu şiddetin ana motorlarıdır. Özellikle Amerika'daki okul saldırılarını derinlemesine analiz ederseniz bana hak verirsiniz. Çünkü hikaye hep aynı. Çevresi, arkadaşları ve ailesi tarafından fark edilmeyen, görülmeyen bir çocuk var. Bu çocuk sosyal medyada vakit geçirdikçe yalnızlığı ve hıncı artıyor. Ve sonunda bir hiç olmaktan kurtulmak için şiddete başvuruyor. Toplum bu kişileri sadece hasta olarak yaftalayıp dışladıkça onların dışlanmışlık hıncı daha da büyüyor. Ve bu döngü böylece sürüp gidiyor. Bu durumda aile kurumunu zayıflatan, anı yaşa sloganıyla gençleri sadece şimdiki zamana hapseden kültürel iklimi sorgulamak gerekir. Sadece okullardaki güvenlik tedbirlerini tartışmak, kapıyı kilitleyerek yangını söndürmeye çalışmak gibidir. Okul saldırısı haberini duyunca aklıma ilk şu soru geldi. Henüz bıyıkları terlememiş bu çocuk, başka insanların hayatı üzerinde söz sahibi olduğuna nasıl inandı? Bu soruyla birlikte Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanını hatırladım. Romanın kahramanı Raskolnikov, işlediği cinayeti yalnızca bir öfke patlamasıyla açıklamaz. Baltayı indirmeden çok önce zihninde inşa ettiği hastalıklı bir teori vardır. Bu teoriye göre insanlar ikiye ayrılır. Sıradan insanlar ve olağanüstü insanlar. Sıradan insanlar düzeni sürdürür, kurallara uyar. Olağanüstü insanlarsa tarihin akışını değiştiren, büyük amaçları uğruna mevcut tüm kuralları yıkmaya hak kazanan seçilmişlerdir. Bu insanlar gerektiğinde engel olarak gördükleri insanları ortadan kaldırabilirler. Yani Raskolnikov kurbanını öldürmeden önce vicdanını katleder. Tefeci kadını artık bir insan olarak görmez. Zihninde onu bir parazit, ortadan kaldırılması gereken küçük bir ayrıntı haline getirir. Çünkü bir insanı yok edebilmek için önce onun insan olduğunu unutmak gerekir. Dostoyevski 19. yüzyılda bu narsistik teoriyi bir insanın ruhsal çöküşü üzerinden eleştiriyordu. Modern çağın dijital dünyası ise bu teoriyi bir pazarlama stratejisi olarak kullanıyor. Bugün sosyal medya platformlarının keşfet sayfaları, narsisizmi kitlesel olarak üretmek ve ödüllendirmek üzere kurgulanmıştır. Algoritma gece gündüz aynı cümleleri fısıldar. Sen sıradan değilsin. Sen farklısın, özelsin, seçilmişsin. Milyarlarca kez izlenen Alfa Sigma Male, ana karakter enerjisi veya kural tanımaz üst insan temalı içeriklere bakın. Hepsi genç zihinlere bu tehlikeli mesajı yazıyor. Empati zayıflıktır, başkalarının duyguları değersizdir. Toplumsal kurallarsa sadece avam içindir. Önemli olan tek şey senin mutlak başarın, senin sesin ve senin gücündür. Özetle Raskolnikov'un yoksul bir çatı katında yetiştirdiği o canice teori, bugün dev teknoloji şirketlerinin algoritmaları tarafından ideal bir hayat tarzı ambalajıyla milyonlarca gence enjekte ediliyor. Yani Raskolnikov'un elindeki balta bugün akıllı telefonların ekranlarında parıldıyor. Türkiye Gazetesi'nde Salih Uyan'ın "Okul Saldırısı ve Raskolnikov'un Baltası" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşam'da Hikmet Genç'in "Gümbür gümbür değil, paldır küldür" başlıklı makalesini sunuyorum. Dün sabah Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi vardı. Zira belediye başkan vekili Medine Pamuk sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti. Yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz başkan vekili seçildi. CHP'li ya da yeni partili üyeler AK Parti'nin adayına destek verdi mi malumatım yok. Neticede Adalar Belediyesi'nin yönetimi CHP'den AK Parti'ye geçti. Ve bu bir ilk. AK Parti ilk kez Adalar Belediyesi'ni yönetecek. Öğleden sonra yine belediye haberleri gelmeye başladı. Mansur Yavaş sonunda bir karar verdi, CHP'den istifa etti. Yavaş'ın istifası zincirleme bir reaksiyona sebep oldu. Ankara'nın 7 CHP'li ilçe belediye başkanı daha istifa etti. "Biz de bağımsız yürüyeceğiz" dediler hep bir ağızdan. İşte Ankara'nın eski CHP'li yeni bağımsız belediye başkanları. Beypazarı Özer Kasap, Kalecik Satılmış Karakoç, Güdül Mehmet Doğanay, Polatlı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş İzzet Demircioğlu, Şerefli Koçhisar Mustafa Koçak, Elmadağ Adem Barış Aşkın. İstifa eden belediye başkanları Mansur Yavaş'la çıktıkları yolda kendilerine güvenen vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da dahil olmak üzere CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen 18 belediye başkanı var. CHP'den istifa edip bağımsız kalan belediye başkanlarının sayısını bilmiyorum. Bir daha hatırlatalım. Eko, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının başsanığı olarak tutuklu yargılanıyor, diploması yok, ümitsiz vaka. İstanbul malum, CHP 2024'te İBB başkanlığıyla 39 ilçenin 26'sını kazandı. Seçimden 28 ay sonra tablo değişti. CHP'li belediye sayısı 26'dan 18'e düştü. AK Parti'nin belediye sayısı 13'ten 19'a çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti ama yeni partiye gitmedi. İzmir'i artık bağımsız bir başkan yönetiyor. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek yolsuzluk rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu yargılanıyor, görevden uzaklaştırıldı. Yeni parti dahil kimse onu istemiyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar CHP'de kalacağı söyleniyordu. Lakin rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kısacası yeni parti ve dahi CHP'nin perişan hali ortada. Özgür Özel daha 3 gün önce "Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapıyorlar. Bu durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir" deyip zarf atıyordu Mansur Yavaş'a. 3 gün sonra istifa edeceğinden haberi yoktu zar. Rejim çoktan yıkılmış, Esed Moskova semalarındayken Esed'le derhal görüşmek gerekir diyen birinden söz ediyoruz. Yoksa Yavaş'a "istifa et bağımsız kal" emrini bizzat Özgür Özel mi verdi? "Bazı anketlere göre oyumuz %45'e kadar çıkıyor, gümbür gümbür iktidara geliyoruz" diyor hala. CHP'yi böldü, kurduğu yeni parti parça pinçik oldu, paldır küldür gidiyor. Biri ayık bir halde yakalarsa söylesin şuna. Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in "Gümbür gümbür değil, paldır küldür" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi?" başlıklı makalesini sunuyorum. Mansur Yavaş'ın istifa edip bir süre bağımsız kalacağını yazarken, yazılarım üzerinden program yapan muhalif haber kanalları vardı. Kim haklıymış? Kimin yazdığı kulisler doğruymuş? Mansur Yavaş CHP'den istifa etti ve bağımsız kalacağını açıkladı. Mansur Yavaş'ın bu kararıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçiminde dengeler değişti. Cumhurbaşkanlığı seçimi şimdiden Erdoğan'a hayırlı olsun. Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi sürpriz olmadı ama Mansur Yavaş bu kararıyla Cumhurbaşkanlığı yarışından da çekilmiş oldu. Demek ki neymiş? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sadece Ankara metrosu için gitmemiş. Mansur Yavaş'ı istifaya götüren gelişmeler bir günde yaşanmadı. Bu bir süreç. Bu sürecin yapı taşlarını bizzat Mansur Yavaş döşedi. Bu süreci buraya getiren bizzat Mansur Yavaş oldu. CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e gitmeyip külliyeye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bardağı taşıran son damla oldu. Cumhurbaşkanıyla görüşmesi konusunda Özgür Özel'i bilgilendirip onayını alırken Kılıçdaroğlu'na Bülent Kuşoğlu üzerinden haber vermesi ise büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. CHP Grup Başkanı Faik Öztürk büyük bir hayal kırıklığı demişti. Mansur Yavaş'ın istifa tehdidinde bulunmasına ise Cumhuriyet Halk Partisi tehditle korkutarak hareket edebilecek bir parti değildir diye tepki göstermişti. Mansur Yavaş o süreci yönetemedi. Ama CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklaması ise işaret fişeği oldu. Müslüm Sarı'nın hiç kimse CHP'den üstün değildir, hiç kimse kendini CHP'den üstün görmesin uyarısı üzerine Mansur Yavaş'tan beklenen istifa geldi. Yavaş, daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. Böylece Mansur Yavaş'ın CHP defteri kapandı. Bu Mansur Yavaş'ın CHP'den ikinci istifası. Daha önce belediye başkanı seçilemediği günde CHP'den 24 saat içinde istifa etmişti. Bu istifanın önemli siyasi sonuçları olur. Mansur Yavaş sadece CHP'den istifa etmedi, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adaylığından da istifa etti. Nereden çıkarıyorsun diyebilirsiniz. CHP'den istifa eden Mansur Yavaş'ın CHP'nin adayı olması mümkün değil. CHP'nin ortak adayı olma şansını da kaybetti. Çünkü Kılıçdaroğlu sürpriz bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. Yeni partinin adayı olsa alacağı oy ne olur? Seçilmeye yeter mi? Mansur Yavaş herkesi idare edeceğini sandı ama herkesi kaybetmeye başladı. Mansur Yavaş'la ilgili geriye sayım 9 Eylül'de CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenleri için Anıtkabir'e gitmemesiyle başladı. Ama mutlak mutlan kararından sonra Özgür Özel'le kol kola Anıtkabir'e yürümesi ve Güven Park'ta otobüsün üstüne çıkıp konuşma yapmasıyla birlikte CHP ile ipler kopmaya başlamıştı. Özgür Özel'le gizli ve açık görüşmeler yaparken Kılıçdaroğlu ile köprüleri atması kum saatinin dolmasına neden oldu. Bu arada Özgür Özel çok kurnaz bir şekilde Mansur Yavaş'ı CHP'den kopardı. Trabzon'da Mansur Yavaş'ın selamını getirdim demesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberinin olduğunu söylemesi ve Mansur Yavaş'ın onayını aldığını ifade etmesi Mansur Yavaş'ın CHP ile arasının açılmasına neden oldu. Mansur Yavaş CHP'den istifa ettikten sonra ilk arayanlardan biri Özgür Özel'di. Özgür Özel tebrik ettim dedi. Özgür Özel bunları planlayarak yaptı ve başarılı oldu. Ama Mansur Yavaş'ın siyaseten büyük bir darbe yemesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük adam. CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Mansur Yavaş'la bir kare fotoğraf verdi, her şey alt üst oldu. Mansur Yavaş'ın CHP'den kopuş süreci o fotoğrafla başladı. Tek bir kare fotoğraf Cumhurbaşkanı adaylığı denklemini değiştirdi. Muhalif kesimin en önemli Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Mansur Yavaş CHP'den istifa etmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş'la görüşmesinden sonra iki nokta ön plana çıktı. 1. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeye ilişkin bir bilgi vermiş mi ya da değerlendirme yapmış mı? 2. Mansur Yavaş AK Parti'yi geçer mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş'la görüşmesinden sonra AK Parti'de MKYK ve MYK toplantıları yapıldı. Bunlar AK Parti'nin en yetkili karar organları. Buralarda Mansur Yavaş konusu gündeme geldi mi? En azından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yavaş'la görüşmesini soran oldu mu? Merak ettim, araştırdım. Hiç gündeme gelmemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soran olmamış. Cumhurbaşkanı da herhangi bir bilgi vermemiş. Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçip geçmemesi konusundaysa bir süre bağımsız kalacağı söyleniyor. Sonra ne olur? Demirel siyasette 24 saat uzun bir süredir demişti. Her şey olabilir. Erdoğan Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçmesini ister mi? İster. Çünkü Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçmesi demek Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük bir kalenin fethedilmesi anlamına gelir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli bir rakibin sahadan çekilmesi demektir. AK Parti Mansur Yavaş'ın kendilerine katılmasını arzu eder mi? Eder. Peki Mansur Yavaş AK Parti'ye geçer mi? Onu da zaman gösterecek. Ama ben geçmez demiyorum. Mansur Yavaş ileride AK Parti'ye geçebilir. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın ABD ve Çin'in kritik 4T zirvesi başlıklı makalesini sunuyorum. Küresel siyasetin Ukrayna ve Gazze dosyası dışındaki en sıcak başlıkları Amerika-Çin rekabetiyle İran savaşı ve Husilerin Yemen'deki çatışmaları yeniden alevlendiren ilerleyişleri oluşturuyor. Bütün bu meseleler birbiriyle çok yakından ilgili. Hepsi de ABD'nin yeni küresel mimari arayışının yansımaları. Kitabın ortasından konuşmak gerekirse Donald Trump'la atağa geçen ABD reel tabloyu tersine çevirmeye başladı. ABD, Çin'in nüfus sahalarını birer birer tek eline almaya başladı. Haliyle Venezuela üzerinde Latin Amerika yeniden dizayn edildi. Grönland'da Trump istediğini aldı. Orta Asya ve Kafkasya'da etkisini artıran Trump yönetimi, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri hedef alarak ikili dengede Moskova'yı daha güçlü hale getiren adımlar attı. Soğuk Savaş sonrası dönemde Çin'e sunduğu mali ve teknolojik avantajları artık birer birer sonlandıran ABD, en büyük hamleyi Venezuela ve İran gibi Pekin'in ucuz enerji tedarik ettiği kanalları kapatarak yaptı. Hatta Rusya'ya yaptırım kararı alarak Çin'in Rusya'dan aldığı enerjinin vanasını dahi kapattı. Dolayısıyla İran'a doğrudan saldırı her açıdan aynı zamanda Çin'e de bir müdahaledir. Bu hamleyle ABD, Çin'in İran üzerinden yıllardır milyar dolarlar harcayarak Körfez, Hint Okyanusu, Hazar, Kafkasya ve Orta Asya'da inşa ettiği farklı bölgesel mimari projelerini yerle bir etti. İran ve Çin'in Hürmüz kozuda ters tepti. İran'ın kapattığını söylediği Umman hattından Amerikan donanma gemileri refakatinde günde 10 milyon varil petrol geçiyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kızıldeniz'e yönlendirdiği 7 milyon varili de eklediğimizde Hürmüz'den geçen 20 milyon varilden sadece 3 milyonunun eksik olduğunu görürüz. O eksik 3 milyon da Amerika'nın engellediği İran'ın petrolü. Hürmüz'ün kapanması en çok Tahran ve Pekin'i etkiledi. Amerika, İran'ın Pakistan üzerinden kamyonlarla ve Türkmenistan üzerinden vagonlarla Pekin'e gönderdiği petrol ihracatını da durdurdu. Sonuç olarak şu an Hürmüz Boğazı'na İran ve Çin'in herkesten daha çok ihtiyacı var. Bu aşamada İran'ın Husiler üzerinden devreye soktuğu son Kızıldeniz hamlesi de ters tepmeye başladı. Hedef Kızıldeniz üzerinden ihraç edilen 7 milyon varillik petrolün akışını aksatmak. Oysa aksama Çin'in enerji açığını daha da artırır. Üstelik Husiler 10 yıl önce de şu an ele geçirdikleri alanları zapt ederek ilerlemişlerdi, sonra geri çekildiler. Şimdi daha beteri olacak. Zira 10 yıl öncesine göre Husiler daha zayıf konumda. Husilerin etrafındaki jeopolitik tablo kökten değişiyor. Çin yavaş yavaş gerilerken İran 10 yıl öncesine göre çok daha zayıf. İran'ın Suriye, Irak ve Lübnan'daki vekil güçlerinin başına gelen şey Husilerin de başına gelecek. Çünkü İran'da, Çin'de askeri ve ekonomik olarak Husilere yardım edecek konumda değil artık. Üstelik Husi karşıtı blokta bu kez Mekke Paktı'nın üyesi Türkiye'de var. Türkiye'nin ağırlığı dengeleri Husiler aleyhine daha da bozacaktır. Hasılı kelam, Beyaz Saray'da bugün yapılan görüşmede Trump'ın eli Çinli mevkidaşı Xi Jinping karşısında hayli güçlü konumda. Pekin sadece Kızıldeniz ve Hürmüz'deki değil, Körfez ve Hazar havzasındaki müttefiklerini de kaderine terk edip kendi çıkarlarını korumaya odaklanacaktır. İşte bu yüzden ticaret, Tayvan, tarifeler ve Trump odaklı 4T zirvesinde Çin-Amerika ilişkilerinin seyrini kuşku yok ki Trump'ın temsil ettiği 4. T derinden belirleyecek gibi görünüyor. Sabah'ta Bercan Tutar'ın ABD ve Çin'in kritik 4T zirvesi başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Sen de katıl derim, katılın evim. Şimdi reklamlar.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
2: evet, şimdi okullu olduk diyor Dani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Kahve dünya üzerinde en çok tercih edilen içeceklerden. Her gün 2 milyar 250 milyon fincan kahve içiliyor dünya üzerinde. Dünyada en fazla kahve tüketen ülkelere şöyle bir bakalım. Finlandiya yıllık kişi başı tüketim 12 kilogram. Norveç 9.9 kilogram. İzlanda 9 kilogram. Danimarka 8.7 kilogram. Hollanda 8.4 kilogram. İsveç 8.2 kilogram. İsviçre 7.9 kilogram. Belçika 6.8 kilogram. Lüksemburg 6.5 kilogram. Kanada 6.2 kilogram. Türkiye'de ise yıllık kişi başı kahve tüketimi 400 gram.
1: Şimdi reklamlar.
4: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın Diploma, Yeterlikler ve Geleceğin Meslekleri başlıklı makalesini sunuyorum. ...2026-27 eğitim öğretim yılı yaklaşık 17 milyon öğrencinin yeniden sınıflara dönmesiyle başladı. Her eğitim yılı başlangıcında benzer meseleleri konuşuyoruz. Müfredat nasıl olacak? Sınav sistemi değişecek mi? Hangi liseye kaç öğrenci yerleşti? Üniversite kontenjanları doldu mu? Hangi bölümler yükseliyor, hangileri eski cazibesini kaybediyor? Bunlar önemli sorular. Ancak artık daha temel bir meseleyi konuşmamız gerekiyor. Çünkü değişen yalnızca Türkiye'nin eğitim sistemi değil. Eğitimle çalışma hayatı arasındaki ilişkinin kendisi bütün dünyada dönüşüyor. Uzun yıllar boyunca kurulan denklem belliydi. İyi bir okul, iyi bir lise, iyi bir üniversite, iyi bir diploma, ardından iyi bir meslek. Bugün bu zincirin halkaları arasındaki ilişki artık eskisi kadar doğrusal değil. Diploma hala önemli. Nitelikli lise ve üniversite eğitimi de önemini koruyor fakat artık yalnızca hangi okuldan veya hangi bölümden mezun olduğunuz yeterli değil. Çünkü meslek dediğimiz şeyin kendisi değişiyor. Bu değişim daha lise yıllarında karşımıza çıkıyor. PISA sonuçları Türkiye'nin son yıllarda matematik, fen ve okuma alanlarında ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Buna karşılık okul türleri arasındaki başarı farklarının sürmesi, niteliğin daha geniş öğrenci gruplarına yayılması gerektiğini ortaya koyuyor. Akademik eğitim alan öğrencilerin teknoloji, veri, yabancı dil ve uygulama becerilerine, mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin ise güçlü matematik, fen, dil ve problem çözme becerilerine ihtiyacı var. Çünkü geleceğin meslek dünyasında bu alanlar birbirinden eskisi kadar keskin biçimde ayrılmayacak. Üstelik dönüşümün arkasında yalnızca yapay zeka veya dijitalleşme yok. Daha uzun süredir devam eden bir süreç var. Küreselleşme önce üretimi küreselleştirdi. Sermaye, üretimin daha küçük maliyetlerle yapılabildiği ülkelere yöneldi. Fabrikalar taşındı, tedarik zincirleri genişledi, ardından emek küresel rekabete açıldı. Yazılım, muhasebe, tasarım, çağrı merkezi hizmetleri ve bazı mühendislik faaliyetleri dünyanın farklı bölgelerinden sağlanabilir hale geldi. Şimdi eğitim de aynı sürecin içine giriyor. Türkiye'deki bir mezun artık yalnızca Türkiye'deki başka bir mezunla rekabet etmiyor. Hindistan'daki yazılımcıyla, Doğu Avrupa'daki mühendisle, Güneydoğu Asya'daki teknisyenle aynı üretim zincirinin parçası olabiliyor. Uzun yıllar özellikle gelişmiş ülkelerde eğitim, düzenli istihdam, yükselen gelir ve genişleyen orta sınıf arasında kurulan ilişki güçlü bir refah toplumu beklentisi üretti. İyi eğitim alan bireyin daha güvenli, daha yüksek gelirli ve daha istikrarlı bir çalışma hayatına ulaşacağı varsayıldı. Bugün bu ideal de sarsılıyor. Çünkü küresel şirketler yalnızca yeni pazarlar aramıyor. Daha düşük maliyetle daha fazla iş yapmanın yollarını da arıyor. Daha ucuz iş gücü, daha esnek çalışma, daha az ofis gideri, daha küçük ekipler ve giderek daha fazla yapay zeka ve otomasyon. Amaç çoğu zaman aynı. Daha az insanla daha fazla iş yönetebilmek. Küresel ekonominin bu yönelimi mesleklerin yapısını da değiştiriyor. Bir zamanlar 4 yıllık eğitim gerektirdiği düşünülen bazı işler daha kısa eğitimlerle yapılabiliyor. Mesleğin bütününe hakim bir çalışan yerine belirli bir görevi yerine getirebilecek kadar eğitim almış insanlara ihtiyaç duyuruyor. Meslek, bilgi, tecrübe, mesleki kültür ve bütünlüklü bir uzmanlık alanını ifade ediyor. Görev ise üretim zincirindeki belirli bir işi. Artık yalnızca hangi bölümden mezunsunuz diye sorulmuyor, ne biliyorsunuz, ne yapabiliyorsunuz, hangi teknolojiyi kullanabiliyorsunuz? Bu sorular yeterliliklerin önemini gösteriyor. Diploma, kişinin belirli bir eğitim sürecinden geçtiğini gösterirken, yeterlilik ise ne bildiğini ve ne yapabildiğini. Türkiye açısından bu yüzden doğru öğrenciyi doğru eğitim modeliyle buluşturma konusu son derece önemli. Bir ülkenin iyi bilim insanlarına da, iyi mühendislere de, iyi teknisyenlere de ihtiyacı var. Fakat önümüzdeki dönemde bu insan kaynağının nasıl dağıldığı daha da önemli hale gelebilir. Yüksek katma değer üreten alanlarda daha az sayıda fakat çok güçlü beyin gücüne ihtiyaç duyulurken, reel üretimin sürdürülebilmesi için çok daha geniş bir teknik ve mesleki insan kaynağına ihtiyaç duyulacak. Kısacası bir tarafta az insanla yoğun bilgi ve tasarım gücü, diğer tarafta çok insanla nitelikli reel üretim. Bu noktada meslek yüksek okullarının değerini yeniden düşünmek gerekiyor. Nitekim otomasyon, enerji, sağlık teknolojileri, lojistik, yazılım, tarım teknolojileri ve bakım hizmetleri gibi alanlarda uygulama becerisine sahip insanlara duyulan ihtiyaç artıyor. Bu da ister 2 yıllık ister 4 yıllık olsun bir diplomanın artık bütün bir çalışma hayatına yetmediği anlamına geliyor. Teknolojinin ve üretim biçimlerinin değişmesi, mesleklerin içindeki görevleri değiştirme yeterliliklerin çalışma hayatı boyunca güncellenmesi anlamına geliyor. Çünkü artık yalnızca bir mesleğe girişte sahip olunan yeterlilikler değil, çalışma hayatı boyunca sonradan kazanılan, yenilenen ve belirli alanlarda derinleştirilen yeterlilikler de önem taşıyor. YÖK'ün son dönemde gündeme getirdiği mikro yeterlilikler bu nedenle ciddi biçimde ele alınmalı. Mikro yeterlilikleri birkaç haftalık çevrim içi kurslardan veya yeni isim verilmiş sertifika programlarından ibaret görürsek önemli bir fırsatı kaçırırız. Doğru kurulmuş bir sistem kişinin temel eğitimini ortadan kaldırmadan onu sürekli güncellemesini sağlayabilir. Bir teknisyen yeni bir otomasyon sistemi öğrenebilir. Bir mühendis yapay zeka uygulamalarında yeni bir yeterlilik kazanabilir. Bir öğretmen dijital eğitim araçlarında uzmanlaşabilir. Asıl soru diplomayı değersizleştirmeden eğitimi çalışma hayatının tamamına yayacak ve değişen meslek profillerine cevap verecek yeni bir yeterlilik düzeni nasıl kurabiliriz?

Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın Diploma, Yeterlikler ve Geleceğin Meslekleri başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Mustafa Armağan'ın Sultan Abdülhamit Meis Adası'nda okul açmış başlıklı makalesini sunuyorum. Diyarbakırlı Sait Paşa'yı bilir misiniz? Nereden bileceksiniz ki? Kitaplarımız suskun, ansiklopedilerimiz kekeme, alfabemiz müebbetten tutuklu. Kendisi Fransız generali Franche d'Esperey'in beyaz bir atın üstünde zafer alayıyla İstanbul'a girişini eleştiren Kara Bir Gün adlı ateşli yazının muharriri Süleyman Nazif'in babasıdır. Diyarbakır'ın Osmanlı zamanında yetiştirdiği değerli bürokrat ve aydınlardandır. Miratül İbret adlı dünya tarihine kaleme almış ve Sultan II. Abdülhamit zamanında 1888-90 yıllarında yayımlamıştır. Kitabın başında da sultana övgü dolu uzun bir teşekkürü vardır. Sait Paşa tarihin faydasından bahsettiği ilk bölümde tarih ilmini düşünceleri etkileyen, cazibeli, gönle ferahlık veren güzel bir ilim olarak tanıtır. Gelin görün ki bizde tarih, gönle ferahlık vermek şöyle dursun, insana keşke öğrenmeseydim dedirten yığınla acı vakayı da barındırır. Yani tarihin gönlü ferahlatan olduğu gibi daraltan olayları da vardır. Bu yazıda tarihin her iki yönünü yeni keşfettiğim iki arşiv belgesi üzerinden göstereceğim size. İlki Sait Paşa'nın yolunda gönle ferahlık veren ve bugünün prangalarını kıran bir olaya şahitlik ediyor. Sultan Abdülhamit zamanında Meis Adası'ndayız. Adada Müslüman çocuklar için açılan Hamidiye Mektebi'nin kitabesinden bahseden belgenin tarihi 1906'dır. Latin harflerini çevirerek beraberce okuyalım. Nezareti Marifi Umumiye, Umumi 67.756, Hususi 358. Maruz-i Çakeri Kemineleridir. Meis Ceziresi'ndeki Etfali İslamiye'nin talim ve terbiyesi için İyane-i ahaliyle inşa edilen Mektebi İbtidai'nin Nam-ı Meali En'am-ı Hazreti Hilafet Penahiye izafetle tevsimi ve Kapu-i Balasına vaaz olunmak üzere muhtevi diğer bir taşın hak ettirilmesi esbabının istihsali, Cezayir-i Bahri Sefit Vilayet-i Celilesinde Bağ Tahrirat izbar kılınmış ve iktizasının ifa ve emr-i imbası merhun saatte saye-i Cenab-ı Sadaret-i Penahileri bulunmuş olmakla, ol babda emr-i ferman Hazreti Men Lehul Emrindir. 6 Zilhicce. Maarif-i Umumiye Nazırı, bugünkü Türkçe'ye çevirip sadeleştirirsek şöyle bir metin çıkar karşımıza. Meis Adası'nda Müslüman çocukların yetiştirilip öğretimi için halkın topladığı paralarla inşa edilen ilkokulun Halife Efendimiz'e izafiyetle isminin konulması ve yüksek kapısına konulmak üzere Yüce Hamidiye unvanını içeren bir tarih taşıyla padişah tuğrasını taşıyan diğer bir taşın kazdırılması için gerekenlerin yapılması, Adalar Denizi vilayetinden yazılı olarak rica edilmiş ve gerekenin yerine getirilmesi ve emredilip bildirilmesi, belirlenen saatte padişah efendimizin gölgesinde bulunmuş olduğundan bu hususta emir ve ferman sultanımızındır. Adalar Denizi ibaresi sizin de dikkatinizi çekti değil mi? Sultan II. Abdülhamit zamanında bugün Ege dediğimiz denizin adı Adalar Denizi'ydi çünkü. İkinci belge ise içimizi karartan cinsten. Yıl 1938. Filistin gençliği kurtulmalarının ancak Türkiye'nin müdahalesiyle olacağına inanmış, iman etmiş, hatta basın dahil her yerde ve her fırsatta Türkiye'ye duydukları sevgiyi dışarıya vurmaktan çekinmemektedir. Ancak Kudüs konsolosumuz mandacı İngiltere rahatsız olur diye konsolosluktan dışarı adım atamamaktaymış. Yazan İçişleri Bakan Vekili Saffet Arıkan, yazılan makamsa CHP Genel Sekreterliği. Devlet diyebilirsiniz.
Belgenin üzerindeki tarih 12 Ekim 1936. İngiliz boyunduruğu ve Yahudi istilasından çok ızdırap çeken Filistin gençliğinin yurdumuza ve büyüklerimize karşı derin sevgi beslemekte ve kurtulmalarının ancak müdahalemizle kabil olabileceğine iman ederek matbuatla dahil her fırsat ve vesileden istifadeyle bu sevgilerini alenen ishar etmekten çekinmemekte ve son zamanlarda tekerrür eden bu hadiseler yüzünden mandater hükümetin herhangi bir menfi zehabına meydan vermemek için konsolosumuzun dışarı çıkmamakta olduğu Kudüs konsolosluğumuzun işarından anlaşılmıştır. Saygıyla arz ederim. Birinde ufacık bir adada açılan okula Osmanlıların mührünü vurmaya çalışan bürokratlar, diğerinde ise İngilizlerle kötü olmayalım diye, bizi kurtarın diye müracaat eden Filistinli gençleri görmemek için konsolosluktan çıkmayan konsolosumuz. İki belgenin arasında 30 yıl var. 30 yıl ama asra bedel bir 30 yıl bu.

Yeni Akit'te Mustafa Armağan'ın Sultan Abdülhamit Meis Adası'nda okul açmış başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim'de Ekrem Kızıltaş'ın Bir Şeyler Oluyor başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her genel kurulda olduğu gibi Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasıyla da tarihe unutulmayacak notlar bıraktı. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insanın hayatını kaybettiğini hatırlatıp geride bırakılan 12 ayın 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanımız ekledi. Barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Son toplantıda Cumhurbaşkanımızın her Birleşmiş Milletler Kurulu'nda altını çizerek tekrarladığı dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün tezlerine taraftar olanların sayısının gittikçe arttığını gösteren emareler ümit verici. Görev süresi dolduğu için genel kurula son defa katılan Genel Sekreter Antonio Guterres'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni günümüz zorluklarının gerektirdiği meşruiyet ve etkinliğe sahip olacak ve günümüz dünyasını yansıtacak şekilde yeniden yapılandırmalıyız değerlendirmesi bu örneklerden. Guterres'in bugün Afrika'nın konseyde hala daimi bir koltuğu yok. 21. yüzyılda daimi Afrika temsilcisi olmayan bir güvenlik konseyi adaletsiz ve savunulmazdır sözleri de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılmasına dair değerlendirmesini destekliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bazılarının inşa etmek istediği yeni cezasızlık düzenini kabul edemeyiz. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin etkinliğini artıracak reformları destekliyoruz sözü, konseyin kapılarını yeni üyelere açması beklentisi olarak yorumlandı. Dünya düzeninin güçlünün düzenine dönüştüğüne işaret eden Macron'un böyle bir dünyada yaşamak istiyor muyuz sorusunu yöneltmesi de dikkat çekici. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in imtiyazlarını kaybetmek istemedikleri malum. Ancak açıkça belirtemeseler de üye ülkelerin çoğunun Birleşmiş Milletler'in yetkilerinin artırılması ve Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini savundukları biliniyor. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'e güven gerçekten artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenlere işaret eden sözleriyle bitirelim. Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları değil uçurtmaları görecek. Lübnan'da çocuklar gece bomba sesleriyle uyanmayacak. Asyalı emekçiler vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine güvenle bakacak. Birleşmiş Milletler'e güven ancak bu şekilde sağlanabilir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir. Güvenlik Konseyi Dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Akşamdan sabaha değil tabii. Ancak Birleşmiş Milletler'de ve Güvenlik Konseyi'nde bir şeyler değişecek belli ki. Takvim Gazetesi'nde Ekrem Kızıltaş'ın Bir Şeyler Oluyor başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben

0: Garanti para promoção no casado.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Kış mevsiminde daha fazla tükettiğimiz bitki çaylarından ada çayı, boğaz enfeksiyonlarına karşı pastil görevi görür. Yutkunma güçlüğü veya kuru öksürüğünüz varsa günde 3-4 fincan ada çayı içebilirsiniz. Kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği boza probiyotiktir. Bağırsak fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcıdır. Bağışıklığı güçlendirir. Birçok sinir sistemi hastalığı ve iç hastalıkların önleyicisi özelliğine sahiptir.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Reklamları dinlediniz.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı,

taşı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, gelincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helalle ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: TGRT FM Haber.
2: Oluyorlardı yani. Bir de bir şunların...
3: Bu ne zaman oldu?
2: Bu sanırım
3: 3-5 gün olmuş hocam.
2: Yok, birkaç bir hafta 10 gün kadar önce oldu. Bir tatbikat yapıyorlar. Bunlar zaman zaman yapıyorlar.
3: Gerçekten
2: yani.
3: Bu tatbikatı yapıyorlar ve suya düşmüşler.
2: Evet. Ölüyordu az da. Dikkat edin. Şu sağ baştaki ilk şeye bota odaklansın kamera eğer mümkün. Aa, düştü bak, gördün mü? Üstüne de şey çıktı. Bot
3: üstüne
2: çıktı.
3: De bot çıktı. Şimdi gülmek istemiyorum ama.
2: Öyle. Tam bir rezalet.
3: Ayıp
2: yani.
3: Etmeyelim
2: şimdi,
3: ama.
2: Şimdi ha, çok yaşa, buradan alalım. Şimdi 51. Komando Tugayı'ndan biraz bahsedeyim. Bakın 51. Komando Tugayı Tunceli diğer komando tugaylarımız gibi çok seçkin ve muharebede kuvvet çarpanı durumunda bir komando birliğidir. Nedir? Şimdi Tunceli'yi bilirsiniz. Duymuşsunuzdur. Yani derin vadiler, onlar. Dik yamaçlar.
3: Çok özür diliyorum Eray Hocam. Bu arada tabii reji ekibi ve yönetmenim sevgili Fatih de diyor ki bu da bizim diyor şeyimiz, evet. Tatbikatımız. Bu deniz kurdu yani, tatbikatı izleyicilerimiz seyretsinler. Yani bu mu Yunanistan'daki işte 4 gün önceki tatbikat?
2: Bir de Efes 2026'yı da bir koysunlar varsa.
3: Efes 2026 tabii daha güçlüdür.
2: Dehşetti
3: tamam.
2: Yani.
3: İzleyicilerimiz seyrederler. Şimdi 51. Komando, Tugay'ı söylüyordunuz.
2: Evet, yani Komando Tugay'ı hem arazisi sarttır onun hem de ormanlıktır. Sık ormanlıktır ve yağış vardı. Ben de orada çalıştım yani, o yüzden çok biliyorum. Pek çok defa operasyonlara gittik. Artı bu Komando Tugay'ın şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz Tunceli arazisinde çok sayıda nehir var. Yani nehir geçişi yapabilecek, sulardan geçiş kabiliyeti olan ve bunun için teçhizatı, donatımı, malzemesi, eğitimi olan bir birlik. Size bir şey söyleyeyim mi? 51. Komando Tugay'ına emir verilsin. 214 bin kilometre karelik Ege denizinde ulaşamayacakları, bakın hiçbir yer yok.
3: Ama maşallah diye.
2: Tamam mı? Yani hani bunun için şeye, öyle çıkarma gemisine, şuna buna da ihtiyaç duymazlar. Ya da işte iyi hava şartları olsun, kötü hava, onlara da bakmazlar. Şimdi, gece ya da gündüz. Öyle mesela, bir şimdi özür diliyorum. Heh. Şunun için kıyaslama yapacağım. Şimdi Allah aşkına, Yunanistan'ın elinde komando Tugay mı var ya? Şimdi tutmuşlar komando birliği diye bir şey göndermişler. Meriç civar. Nereye ne gönderdiler onu da bilmiyoruz. Yani şimdi bir 51. komando Tugay'la şimdi bir şeyi ne gönderdiler bilmiyorum da, işte gördünüz inmeye çalışırken boğulan Yunan askerlerini. Yani onları bir mi tutacaksınız? Yani dolayısıyla bir kere bu çok büyük bir şey olur. Dengesizlik olur yani. Hani ama şu var, hani sonuç olarak Türkiye'nin harp gücü bakımından.
3: Müçatakis, çok özür dilerim hocam. Amerika'da diyor ki, New York'ta Yunan diasporasına bir konuşma yapmış. Şimdi tehdit olarak Türkiye ismini söylemiyor. Ama şöyle diyor. Yunanistan diyor kimseyi tehdit etmiyor. Ama kendisine yönelik tehditleri de kabul etmeyeceklerinin altını çiziyor. Savunmamızı güçlendirmeye devam edeceğiz diyor. Üçüncü bir, bu silahlanmamızın sebebi de üçüncü bir ülke değil diyor.
2: Şimdi ne derse desinler. Biliyorsunuz örnekleri var. Yani biz arşivi hakimiz. Hatırlarsanız Yunanistan'da, Fransa'da bir ikisi de NATO üyesi olmasına rağmen bir askeri güvenlik işbirliği anlaşması yaptılar. Daha sonra da De Gaulle gemisini Ege Denizi'ne göndermek istediler. De Gaulle gemisi gelemeden geri döndü, hatırlarsanız, tamam mı? Yani işte burada şimdi Barak Emix'ten bahsettiniz, aldığımız bilgi.
3: Güney Kıbrıs Rum kesimine koymuş.
2: Şeye de, İsrail. Diğerlerine de yani.
3: Bu
2: verilecekler eğer o aşil bilmem neyi olursa. Bunlar da 4 kademeli baktığımızda. Güney Kıbrıs'a verdikleri bugünün meselesi değil. Daha önce de bunu şey yapıyorlardı, biliyoruz. Medium range dediğimiz 35 kilometre menzilli bir dolanan mühimmat. Barak MX'de de İsrail yapımı.
3: Bu da hava savunma sistemi.
2: Yani aslında,
3: yani gelen uçak hedefini sokmamak üzere.
2: Uçaklara... Ama şöyle,
3: bombayı yani sokmamak
2: ya şöyle
3: için.
2: Şimdi tabii uçaklara karşı etkili değil bunlar. Helikopterlere ve İHA'lara karşı. Neden? Çünkü uçaklar yüksek performansta olduğu için yani 35 kilometre menzile girmez zaten uçaklar. Bakın en son Roketsan'ın ürettiği 300 ER füzesi, havadan karaya füzesi, menzili 500 kilometre. Şimdi 35 kilometreyle mi ben bunu karşılaştırayım? Anlatabiliyor muyum? Hakikaten çok gerideler. Yani öyle böyle geride değiller. Yani o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız belki kale bile almamıştır bunları. Ya da diplomatik olarak hani durum ortada zaten, çok da kırıcı olmayayım demiş de olabilir yani. Hani tabii şunu düşünmeleri lazım. Biraz önce rakamları söyledim. Bu aşil maşil işiyle burada Türkiye'ye karşı bir stratejik denge ya da üstünlük kurabilmeleri mümkün değil. Peki o zaman ne yapılmaya çalışılıyor? Yunanların bunu anlaması lazım. İsrail Yunanistan'ın parasına ve karasına çökmek istiyor. Bu kadar basit. Bak kazıklanacaklar. Daha önce hatırlayın Rafael uçaklarını
3: İsrail
2: aldılar.
3: İsrail karasına da mı çökmeye
2: çalışıyor? Tabii anlatacağım onu. Kaynak kodlarını vermiyorlar ya.
3: Evet, aşilim vermiyor.
2: Kaynak kodlarını vermeyince ne demek bu? İsrailler gelip kuracak oraya. İsrailler izin verirse düğmeye basacaklar. İzin vermezlerse hayır diyecekler. Yani şimdi tamam mı? Ne demektir bu? Yani İsrailler gelip oraya oturacaklar. İsrail'in niyeti bu. Türkiye'yi batıdan kuşatmaya çalışmak. Yani Yunanistan'ı da bu arada işgal etmiş oluyorlar. Amerika zaten Yunanistan'a çökmüş durumda. 18 tane üsleri var. Girit zaten Yunanistan'dan çıkmış durumda. Ana karalarında da onlarca havaalanı bilmem ne. Şimdi İsrail'de. Yani İsrail oraya girince bir askeri üsler kuracak. Bunların lojistiğini, desteğini vesaire ana karasında lojistik sahaları kuracak. Ne olacak? İsrail'in girdiği yerde istihbarat üsleri olacak. İstihbarat üsleri bir tek Türkiye'yi mi takip edecek? Yunanistan'ı da kontrol altına alacak. Hem paralarını alacaklar hem de ana karalarına çökecekler. Yani Yunanlılar umarım bu şeyi görür.
3: Görürler.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu gerçekten insani ve yumuşak tavrını doğru anlarlar. Hakikaten yani Yunanistan'ın tek seçeneği var. Türkiye ile iyi geçinmek. Bunun için de uluslararası hukuka uyacaklar.
3: Atina, savunmamızı güçlendiririz. Deniz parklarını ve elektrik kablosunu, o alttan geçen bir kablo var, onu da lütfen hocam anlatın. hayata geçiririz, egemenlik tartışılmaz diyor. Ankara gayri askeri statüdeki adaları silahlandıramazsın. Türkiye'nin deniz yetki alanlarını yok sayarak kablo döşeyemezsin. Gerekli tedbirleri alırız diyor. Bu kablo döşeme işi nedir Erhan Hocam?
2: Şimdi deniz yetki alanları Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre ülkelerin kıta sahanlığı, egemenlik alanları olan karasuları gibi çeşitli sahalar var. Yani denizde de ana karanın devamında ülkelerin egemenlik alanlarını oluşturan deniz sahaları var. Yani şimdi bu şartlarda yani Yunanistan'ın derdi anladığımız kadarıyla İsrail Güney Kıbrıs hattından elektrik hattı döşemeye
3: çalışmak. Aşağıdan o evet. Doğu Akdeniz'de
2: ama
3: işte.
2: Tamam da bunun için de bizim egemenlik sahalarımıza girmek durumunda kalıyor. İşte biz de diyoruz ki giremezsin.
3: Giremezsin.
2: Ha, giremezsin. Girebiliyorsan buyur gir.
3: O da diyor ki gireceğim.
2: Giremez. Bunun örneği var. Şimdi girer mi giremez mi? Hadi hemen bunu somutlaştıralım. 18 Mart 2019 tarihinde Türkiye deniz yetki alanlarını anakaradan itibaren 200 deniz mili yaklaşık 370 kilometre yapıyor. 200 deniz mili olacak şekilde Birleşmiş Milletler'e deklar etti ve kayıt altına aldı. O dönemde Birleşmiş Milletler Türkiye'nin daimi temsilcisi de Sayın Feridun Sinirlioğlu'ydu. Bakın kayıt aldı. Ondan sonra Yunanistan'la birlikte hareket etmek isteyen işte bazı ülkeler, bir tanesi de İtalya, Eni firması gelip bizim kıta sahanımız içerisinden geçmeye kalktı. Bir şeyler yapmaya kalktı. Ne oldu? Bizim donanma kovaladı onları. Hadi bakalım yani. Bırakın sadece o değil. Güney Kıbrıs'ta da bakın. Şimdi anakaradan itibaren 200 deniz mili ya. Evet. O yüzden bizim deniz yetki alanlarımız Kıbrıs'ın batısına da kadar da ulaşıyor. Neden Türkiye Kıbrıs'ın batısında sorusunun cevabı uluslararası hukuktur. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'dir. Açıp baksınlar. Sanırım 87. maddesiydi. Dolayısıyla bizim
3: arkadaşlar
2: bu
3: bir deklere ettiğimiz Kıbrıs haritası.
2: Deklere ettiğimiz bu alanların içerisine hiçbir güç bizden izinsiz, bırakın bir başka ülkenin filan, ne balık ne martı hiçbir şey giremez. Sokmadık. Denediler. Reddettik. Yani gönderdik. Güç gösterisi yaparak gönderdik. Onlar da işi uzatmadılar. Hal böyleyken artık bariz şekilde
3: İsrail,
2: Ege'de
3: İsrail Güney Kıbrıs Rum kesimini kendisine bir üs olarak.
2: Evet. Yani 20 bin yerleşimciyi oraya yerleştirmişler İsrail'i.
3: O zaman Güney Kıbrıs Rum kesimi de İsrail yani karasını almış yani.
2: Evet, çökmüş durum dedim
3: çökmüş.
2: Ya. Bak yani
3: hem Yunanistan'a hedefliyordun
2: hem
3: ya.
2: Hem parasına hem de ana karasına çökmeye çalışıyor.
3: Yavaş yavaş artık Doğu Akdeniz'de geldi. İşte Ege'de de Yunanistan üzerinden İsrail komşu değildi ya bize.
2: Evet.
3: Artık yavaş yavaş dibimize geliyor.
2: Ya gelebilecek mi ondan emin değilim. Neden? Bakın çok net bir kırılma yeri var. Bunu size söyleyeyim. Yani bu nereye kadar gider? İki şey var uluslararası hukukta. Bir, anlaşmalarla gayri askeri statüdeki adalara silah yerleştiremez. Yani ne tendonu olursa olsun, tamam mı? Hiçbir şekilde aşildi ya da başka bir şey olmaz. İki, yine uluslararası hukuka ve uluslararası anlaşmalarla egemenliği kime ait olduğu belirlenmeyen egeyat diyorlar ya. Bu ikinci grup ada var. Bunlara da silah yerleştiremez. Ha kendi adas, ana karasına filan yerleştirecekse ha tamam, ona Türkiye bir şey demiyor zaten. Git neyi yerleştirirsen yerleştir. Bakın bir şey söyleyeyim size. İşte Barak MX 35 kilometre medium range'i yerleştirdiği bilgisi var bizde. Kıbrıs'ta Türkiye ana karası arasındaki mesafe 80 kilometre. Bunun menzili ne kadar? 35 kilometre. Peki siper blok 1'in menzili ne kadar?
3: Ne kadar?
2: Değil mi?
3: Siper blok dediğiniz
2: 1. Bizim ürettiğimiz hava savunma siper.
3: Bizimkisi ne?
2: Blok 1.
3: Ben onu çelik kubbe diye biz o hava savunması.
2: Çelik kubbenin ana bileşenlerinden biri. Şimdi,
3: bilmiyoruz tabii o kadar detaylı.
2: Siper blok 2 seri üretime girdi. Ocak ayından itibaren.
3: Bu Barak MX kaç kilometre?
2: 35.
3: 35. Bizimki?
2: 150 kilometre. 150 plus diye geçiyor. Anladım. Yani 200 kilometre.
3: 35 ile nereye gelecek? Zaten
2: yani işte bakın bunları sorgulamanız için zaten bu teknik verileri sizlerle paylaşıyorum.
3: Akdeniz'in ortasına.
2: Yani düşecek. Bir şey olmaz yani. Ne olacak? Anlatabiliyor muyum?
3: İstihbarat mu topluyor bunlarla?
2: Hani hiçbir bir şey yapamaz. Çünkü Barak MX'ler istihbarat aracı değildir. Ama ne yapıyor? Yunanistan İsrail Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın Türk düşmanlığını kullanarak bir defakto durum, kendisine müttefik oluşturmaya çalışıyor. Gidip işte oraya yerleşiyor, oraya üs kuruyor. Oraya hatta 20 bin İsrailli'yi getirip Yahudi göçmen yerleştirmişler Güney Kıbrıs'a. Hmm. Şimdi aynısını Pınar Hanım şimdi Yunanistan'a yapmaya çalışacak. Bak, tamam mı? Ben şimdiden söyleyeyim. Tarih inşallah olduğunda İsrail'in niyeti bu. Ha, bunun üzerinde Türkiye'ye karşı bir stratejik denge vesaire kuramaz. Evet. Anlattık yani silah sistemi. Şeyi söyleyeyim size. Bu Ocak ayından itibaren inşallah Siper Blok 2 devreye girdiğinde ne kadar menzili? 250 kilometre.
3: Şu anda biz görüyoruz.
2: Peki Patriot'un mesela menzili ne kadar?
3: Ne kadar?
2: 160 kilometre.
3: Artık Patriot'lar falan biz zamanında
2: bak ne kadar güzel söyledi değil mi? Bir zamanlar neydi ama değil mi?
3: Peşinden gittik.
2: Patriot. Şimdi ne diyorsun?
3: Almışlardı gittiler.
2: Ya şimdi ne diyorsun? Bak artık filan diyorsun. Niye? Çünkü artık Türk savunma sanayi o kadar güçlü bir noktaya geldi ki. Yani tutup yalan yanlış.
3: Hocam teknolojiler de çok
2: yalan ilerliyor. Yanlış bir şey yaparlarsa bak ben buradan söylüyorum ezeriz. Yani bunun şakası olmaz.
3: Anladım.
2: O yüzden bir yerde bunlar duracaklar.
3: Şimdi,
2: duracakları yeri bir an önce belirlesinler, akıllı dursunlar.
3: Şimdi bir taraftan da İsrail. Şimdi ama şöyle İsrail. Zaten İsrail'i konuşuyoruz ama İsrail Savunma Bakanı dün direkt olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor. Ve işte kağıttan sultan falan demiş. Osmanlı hayali demiş. Bir şeyler. İsrail'le uğraşmayı bırakmasını öneriyorum demiş. Daha sonra Türkiye'den tabii ki cevaplar gitti. İlk cevap AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan gitti. Daha sonra Duran'dan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan
2: Bey'den, evet.
3: Sert bir mesaj yayınladı. Bu Savunma Bakanı Katz hep kaşıyor. Ya işte dağa çıkıyor, orada bir yelek giyiyor. Hani buralardan çıkmayacağız.
2: Konu mankenliği yapıyor yani.
3: Öyle mi?
2: Yani sebebini söyleyeyim ben size.
3: Yani biz hep sahnede bu İsrail Savunma Bakanı Katz'ı görüyoruz.
2: Neden? Çünkü bakın şimdi İran karşısında başarısız oldular. Tamam mı? Lübnan'da başarısız oldular. Gazze'de Kassam Tugayları bunları kıyma yaptı. Yani 30 bin biliyor musunuz? İsrail ordusunun şeyde.
3: Orada son 5 dakika hocam.
2: Gazze'de verdiği kayıp ölü ve yaralı dahil. Muharebe dışı kalanlar 30 bin civarında. Şaka değil yani çok büyük bir rakam. Burada başarısız oldular. İbrahim anlaşmalarında başarısız oldular. Netanyahu siyasi kariyerini devam ettirebilmesi için ne kaldı? Ya bir tek elinde Türkiye ile acaba bir siyasal kriz oluştururum da şu İsrail halkını etrafımda birleştirebilir miyim? Şu 27 Ekim'deki seçimde acaba kendime birkaç puanlık bir rant elde edebilirim? Neden söylüyorum bunları? Biz her hafta Altınbaş Üniversitesi olarak, ASAM olarak bu raporları alıyoruz. Ne gösteriyor biliyor musunuz? Ya anketleri alıyoruz. Anketler, İsrail'deki anketler şunu söylüyor. 49 ile 54 arasında Netanyahu gidip gelemiyor. 61'i bulamıyor.
3: Peki bir şey söyleyeceğim.
2: O yüzden 27 Ekim'de
3: muhalefet
2: Netanyahu,
3: olan kişi
2: bakın 27 Ekim'de Netanyahu ve
3: gidecek.
2: O soykırımcı ekibi tarihin çöplüğüne gömülecek.
3: Tamam, onlar gidecek.
2: Bunlar yargılanacaklar, içeri girecekler, hapse girecekler.
3: Sadece İsrail'de mi yapıyor?
2: Tabii yani zaten şu
3: yapar
2: an
3: mı İsrail bunu?
2: Bakın yapacaklar. Hem Netanyahu hem de karısı ve işte o Katz işte neydi o diğerleri adı her neyse Maliye Bakanı filan var ya.
3: Aklımıza yerleştirmek.
2: Yani yerleştirmek. O ismini bile isimlerini bile telaffuz etmemek lazım yani. Bengivir.
3: Bir şey söyleyeceğim ama hocam.
2: Bunlar gidecekler yani.
3: Eray hocam gitti Netanyahu işte anketlerde düşük gelen. Yani hani biz her seferin daha önce de biz bunu konuştuk İsrail için. Ya Netanyahu geldi işte yeni bir dönem olur mu şöyle olur mu böyle olur mu işte hani bakış açısı Gazze Filistin falan derken bir şey değişmiyor İsrail. Yani devlet aklı değişmedikten sonra bir şey değişecek mi?
2: Yani şu var bu Netanyahu grubu çok radikaldi yani.
3: Daha
2: hani,
3: mı
2: radikal? Yani bu ötekiler de tabii ki yani ana stratejilerinden vazgeçmezler. Bunun için ABD'yi kullanmak isterler, Avrupa'yı kullanmak isterler. Ama Netanyahu akılsızca böyle hem kendisini hem Amerika'yı hem de Avrupa'yı tehlikeye atan hareketlerde bulundu. Yani akıllı hareket etmiyor. Ya bir strateji varsa bunun aklı, bunun bir aklını ortaya koyarak hareket eden bir şey değil yani. Bu gayri oldukça ekstrem, radikal bir yapıdan oluşuyor. Yani insanlıktan nasibini almamış, insanları öldürmekten mutlu olan, keyif için insanı öldüren, hani söylemlerinde de bunları tüylerimiz diken diken olarak şey yapılıyor. Ama şu var, neticede artık ABD de İsrail'i eskisi gibi destekleyemiyor. Çünkü ABD de artık Orta Doğu'da hegemonik güç kaybına uğradı ve İran karşısında diz çöktü.
3: Ama İsrail'i durduramıyor. ABD bile durduramıyor.
2: Ama şimdi şöyle, durdurulamamasının sebebi Netanyahu hükümeti. Yani tam ABD dur dediğinde gidip saldırıyor, savaşa giriyor, mecburen ABD'de. Bunun şimdi faturasını aldığımız bilgi bu. Onu da Beyaz Saray muhabirleri arkadaşlarımız var. Onlarla hep istişaredeyiz. Yani gördüğümüz kadarıyla ABD yönetimi ve Avrupa yönetimi Netanyahu'nun biletini kesmiş durumdalar. Aldığımız bilgiler bu yönde. Süreç de bunu gösteriyor. İşte son bir hamle. Acaba Erdoğan'la kriz yaratıp işte vay bakın Türkiye bize saldıracak, bize savaşacak bilmem ne filan deyip acaba İsrail halkını tekrar zor. Yani bu saatten sonra az bir zaman kaldı zaten. Çok kolay değil.
3: Sanıyorum 2 dakikam, emin değilim, Fatih söyler. 1,5 dakikam. Türk dış politikası Eray Hocam, savaş değil barış. Türk dış politikası, yurtta sulh, kıymetli kurucumuz Atatürk'ün.
2: Evet, büyük Atatürk'ün.
3: Evet, yurtta sulh, cihanda sulh şeyiyle, mantığıyla gidiyor değil mi? Türk dış politikası şu anda
2: tabii
3: çok
2: ki
3: net
2: yani.
3: Bir şey.
2: Ama şu var yani şimdi. Dünya gerçeklerini de bilmek lazım. Akıllı komutan savaşmadan savaşı kazanabilendir. Bunun için de teknolojik olarak, harp gücü olarak kendinizi yükseltirsiniz ve hiç kimse kaybedeceği bir savaşa girmek istemez. Yani siz de savaşa girmek istemez. Şu an Türkiye'nin politikası bu. Evet, yurtta sulh, cihanda sulh, ama aynı zamanda güçlü Türkiye, modern Türkiye ve milli güç kapasitesi Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesindeki Türkiye olarak biz caydırıcılığımızı artık daha da tahkim ettiririz. Bu şartlarda yani şey yapmayın, bakmayın yani Yunanistan şu bu filan, bunlar geri adım da atarlar, geriye de giderler. Ama şimdi hem Yunanistan hem İsrail hem Güney Kıbrıs Türk düşmanlığı üzerinden acaba bir seçimlerde şey yapabilir
3: miyiz? Her ikisinde de seçim olduğu için, evet. Hem Yunanistan hem İsrail'de,
2: evet,
3: seçimler.
2: Yani bunlar aslında iç politikaya yönelik taktik manevralar şeklinde yorumluyorum.
3: Peki. Doktor Eray Güçlüer hocam çok teşekkür
2: sağ
3: ederim.
2: Sağ
3: akşam
2: olun.
3: Da Gülden, evet, Kaleci, evet, yayınındasınız.
2: Gülden Hanım'la
3: Gülden
2: beraber
3: olacağız. Orada da anlatacaksınız daha detaylı. Ayağınıza sağlık diyelim.
2: Sağ
3: İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben veda edeyim. Sözü Gürkan Hacır'a bırakıyorum. Ana Haber'de bakalım Türkiye'de başka neler olmuş. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Bir zamanın sandukasından köşemizde daha birlikteyiz. Bu hafta içimden şöyle bir gezinti yapmak geldi. Ne dersiniz? İzmir'in Kemeraltı'ndan Basmani'ye kadar sürprizli bir gezinti yapalım mı sizinle? Dar sokaklar, ışık, koku ve renk cümbüşüyle birbirine karışıyor. Günün her saati yoğun sokaklar, kalabalık. Çantacılar, ayakkabıcılar, kuyumcular, eczaneler, pazarlar, çarşılar, balıkçılar, tatlıcılar, camiler. Kemeraltı'ndan Basmane'ye nostaljik ve kışkırtıcı bir serüven başlıyor. Bu beton parkeler eskiden kesme granit taşıydı. Sonra İzmir'in meşhur belediye başkanı Asfalt Osman, yani Osman Kibar döneminde elbet asfaltlandı. Yüksel Çakmur döneminde de asfalt sökülüp beton kilit parke kaplandı. 50'li yıllarda sabahın altısında kesme granit taşlı yolda yankılanan ayak tıkırtılarımızla dedemin baharatçı dükkanını açmaya giderdik. 6.30-7'de dükkanların galvanist kepenkleri seri makineli tüfek atışlarını andıran seslerle birer birer kalkardı. Dükkanlarda özenle sabah temizliği yapılır, mallar çoğu vitrinsiz dükkanların önlerine özenle yerleştirilirdi. Bir kimyon kokusu keskin, biraz da iştah açıcı. 40'lı yıllarda İzmir'in şehirler arası otobüs garajı da Kemeraltı'nın bir hanındaydı. Çeşmeye varıncaya kadar 8 kere lastiği patlayan otobüsler deve kervanlarıyla birlikte buradan yola çıkar, çatısında taşıdığı denk ve bagajların tentelere takılmasına aldırmadan yola revan olurdu. Keskin benzin, motor yağı kokusu, sırtı küfeli alışveriş taşıyıcısı hamalların ter kokusuna karışırdı. 40'lardan 50'lerden bu yana sokağın kaplaması, hamalları değişse de değişmeyen bir Kemeraltı kimliği var. Bu kimliği oluşturan şudur diyemezsiniz. Nasıl ki saçından jestlerine, ses tonuna kadar her şey insanın kimliğini oluşturuyorsa, Kemeraltı'nın kimliği de pek çok şeyden meydana geliyor. Bu kimliğin en önemli özelliği ise sokakların darlığı ve insan yoğunluğu. Zaman zaman insan bir belediye otobüsünün sabah 8 seferinde hissedebilir kendisini. Sırt sırta, omuz omuza. Pek çok kişi bundan şikayet eder. Bir olumsuzluk gibi aktarır size ama onlar da tekrar tekrar dönmekten alıkoyamazlar kendilerini bu mekana. Darlık, sıkışıklık bir efsanedir burada. Bu darlık ve sıkışıklıktır renk, ışık, koku cümbüşünü benzersiz kılan. Darlık bir de caddenin çok büyük kavisiyle birleşince bu cümbüş cetvelle çizilmiş bir bulvarda bulamayacağınız her anın sürprizlere dönüştüğü görünümler sunar. Bu sürprizli çarşı sağa sola yan sokaklar yani dallar salar. Çarşının girişi de saat kulesi meydanıdır. Vilayet konağının yanından asırlık çınarın altından geçerek girilir çarşıya. Hemen girişte sağa ayrılan Nadir Nadi Caddesi ve küçük havuzun ortasındaki gençler heykeli karşılar sizi. Bu kavşağın bir yanında İzmir'in nimet ablası sayılabilecek piyango gişesi, bir diğer yanında foto balım vardır. Kavşağa geçer geçmez de Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın şifa eczanesi. Dev bir müessesenin temelleri burasıdır. Çok iyi restore edilmiş olan yapı son yıllara kadar eczane işlevini sürdürmüştü. Artık o da giyim eşyası satılan bir mekana dönüşmüştür. Ancak geçmişi anımsayanların belleğinde çağrışan bir steril eczane kokusu vardır. Eczanenin karşısı meşhur Ali Galip Şekercisidir. Çok uzun yıllar duvarını saat kulesinin pasta ve şekerlemeden yapılmış dev maketini taşıyan ustaların, belki de müessesenin kurucusunun büyük boy fotoğrafı süslemiştir. Kendi imalatları nefis çikolatalarla, şekerlemelerle çocuklara Alice Harikalar Diyarında'yı yaşatır.
hele hele kandil günlerinin susamlı tak tak helvası kokusu. Bu noktadan sonra sağ tarafa 1., 2. ve 3. Beyler sokakları çarşının 3 dalı olarak açılır. Bu sokaklar uzun yıllar sadece İzmir'in değil tüm Ege'nin şifa merkezi olmuştur. Bütün tanınmış doktor ve operatörlerin muayenehaneleri bu 3 sokakta yer alır. Sokaklarda laboratuvarlar, gözlükçüler ve eczaneler de inanılmaz yoğunluktadır. Uzak Doğu kentlerinin yoğun levha görüntülerini aratmayacak şekilde doktor levhaları dar sokaklarda birbirinin üzerinden sarkmıştır. Beyler sokaklarını geçerken kemeraltı kitapçı, çantacı, ayakkabıcı vitrinleri de sürer. Son dönemlere kadar sokağın ortası işportacıların mekanı olan bu bölüm şimdi kısmen arındırılmış durumda. Burada çakmak taşından Japon icatlarına kadar aklınıza gelen gelmeyen her şey satılmıştır. Bu bölüm seyyar piyango satıcılarının bilet satmadaki maharetleriyle de ünlüdür. Ellerinden bir bileti çaktırmadan düşürüp üzerine basanlara "Abi kısmet ayağına geldi!" diye satıverirler. Kemeraltı Camii'nde yol keskince sağa sapar. Burayı az geçince meşhur Özsüt. Evet, Özsüt muhallebicisi. Topu topu 10 metrekarelik dükkan İzmir kent kültürünün çok önemli bir parçasıdır. Sefer Usta'nın ve haleflerinin kazan dibi ve tavuk göğüsleri her İzmirli ve Egeli'nin vazgeçemeyeceği bir tat ve anıdır. Bugün kentin çeşitli yerlerinde artık bu dükkanın şubelerini de bulmak mümkündür. Tam karşıdaysa meşhur şerbetçi vardır. Dut şerbeti, kızılcık, nar, limonata. Her şey burada doğaldır. Limonatanın gerçek limon kokusu. Kaldım artık. Neyse. Şükran lokantası da bu civardadır. Cephesi Kemeraltı Caddesi'ne doğrudan bakmadığından bir iç avluyla bütünleşmiş, klasik Türk mutfağının kentteki bu en iyi temsilcisini bulmak için levhaları dikkatle izlemek gerekir. Dünden günümüze eleştirmen Nurullah Ataş'tan ressam Aydın Ayan'a İzmir'e gelen sanatçılarımız buradaki dost sofralarının konuğu olmuştur. Biraz ötede bu tarihi dokunun ender çağdaş yapılarından Kemeraltı Plaza'nın girişi belirir. Yeniliğine karşın hiç de yabancı değildir bu çarşı. Ortasındaki ışıklığı ve büyük havuzuyla ilginç görünümler sunar. Az karşısındaki Kemahoğlu Hanı ise aslında benzer şekilde restore edilmiş bir yapıdır. Geçmişteki otel kahvehane işlevini bugün kafe çarşı olarak sürdürmektedir. Hanı kat edip arka sokağa çıkarsanız kaybolmadan birkaç dönemeci geçerek baş durak camiine ve hemen ardındaki küçük balık pazarı meydancığına ulaşırsınız. Meydanı balık satıcıları ve balık pişiren seyyar tezgahlar çevirler. Deniz ürünleri hep tazedir. Tezgahlara yaklaşmak için sıra beklenir. Nemli havada belli belirsiz deniz kokusu, balık kokusu gelir burnunuza. Bu noktadan sonra Kemeraltı'nın çıkış kapısı sayılan Hisar Camii'ne kadar ona paralel ama daha dar bir ikinci sokak seyreder. Kemeraltı'ndaki nitelikli mağazalar sürüp giderken bu paralel sokaktaysa zanaatkarlar yer alır. Sadece ahşap kuş kafesi yapıp satanlar, ahşap fırın küreği yapanlar, sobacılar, mangalcılar, tenekeciler, tornacılar, kanaryacılar, kazma kürek sapı yapanlar, seyyar çerezciler için paslanmaz çelik, camlı tekerlekli arabalar yapanlar, çiçek tohumu satanlar, nalburlar, baharatçılar ve inşaat malzemesi satan gözlükçü Necati'nin dükkanı hep bu sokaktadır. Peynirciler de bu sokağın önemli bir bölümünü oluştururlar. Burada peynir mutlaka tadılarak alınır. Bazısı 2 metrekareyi geçmeyen bu dükkanlarda katiyen kötü mal satılmaz. Peynir, tarçın, keskin naftalin ve tekrar tarçın kokusu.
Bu paralel sokaktaki cümbüşü bırakıp tekrar kemer altına geçtiğimizde çağdaş tüketim maddelerinin dünyasına döneriz. Bazıları şık mermer alüminyum vitrinlerinin ardında ayakkabı veya konfeksiyon pazarlarken hemen yanlarında işporta malları satan vitrinsiz dükkanları görmek mümkündür. Burada Kemeraltı'nın yine sağ tarafa verdiği iki önemli dalı vardır. Birincisi Havra Sokağı, ikincisi Kuyumcu Sokakları bölgesi. Birincisinin tek bir sokak olmasına karşın ikincisi bir sokaklar dizisidir. Havra Sokağı kendi başına bir dünyadır. Bu civarda bazıları hala kullanılan 5 adet havranın varlığından bu ismi almıştır. Bu sokak kentteki en ünlü yiyecek merkezidir. Bu pazarın özelliği malların çok kaliteli, fiyatların da çok uygun olmasıdır. Zeytinciler her cins zeytinin en alasını, yeşilin en inanılmaz tonları içinde sergiler. Manavlar elmaların en kızılını, en parlağını, karpuzların en kan kırmızısını tezgahlarına yerleştirmişlerdir. Helvacısı 100 yılı aşan bir süredir babadan oğula buradadır. Belki yanındaki baharatçı daha eski. Buradan doldurulan fileler uzun süre elde taşınır ama bu filelerin aşırı doldurulmasına engel değildir. Birden baharat kokularını da bastıran bir kokoreç kokusu alırsınız. İkinci önemli dal Kuyumcular bölgesi, Kemeraltı'nın kendine özgü kokusu olmayan, bu açıdan ayrıcalıklı tek bölgesidir. Burada her şey pırıltılıdır. Son yılların en çağdaş buluşlarından halojen lambaları gece gündüz vitrinleri aydınlatır. Sarı ışık okları gözlerinizi kamaştırır. Bir süre sonra altının çokluğu bir kanıksamaya dönüşebilir izleyende. Bu küçük, hatta bazıları minyatür dükkanların müşterileri anadan kıza bir aile geleneği olarak zincirlenir sürer. Düğünlerde gelinir aile sarrafına, ev almak için bilezikler bozulacağı zaman gelinir. İzmir'e değil, bütün Ege'ye hizmet eder buradaki kuyumcular. Ödemiş'ten, Bergama'dan gelinir buraya. Kız tarafı, oğlan tarafı bazen kalabalık dükkana sığmaz, kaldırımlara taşar. Bu nedenle de çarşının bundan sonraki ve en son bölümü gelinlikçilerdir. Kumaşçı ve parçacılarla iç içedir gelinlikçiler. Burada sokak iyice daralır, tenteler alçalır. Bu kadar çok kumaş bir arada olmadıkça duyumsanamaz bir kumaş kokusu. Gelinlikçi vitrinleri çok görkemlidir, elbiseler de. Buraya çok uzaktan gelinmiştir. Benzersiz ve pahalı bir şey alınacaktır ama asıl pazarı oluşturan görümceye, baldıza, anneye, halaya o gece için satılacak abiye elbiselerdir. Dükkanların bazılarının bir köşesinde damat için küçük hediyelikler de bulundurulur. Kravat, mendil, pahalı gibi görünen çakmak ve erkek kokuları telaş içindeki mutlu gün sahiplerince kolaylıkla alınır. Kemeraltı'ndan çıkışı Hisar Camii Meydanı ve ona bitişik Kızlar Ağası Hanı'dır. Hisar Camii eski bir kilisedir. İbadetin evrenselliğinin ve İzmir'in geçmişten günümüze kültür sürekliliği değişiminin sembolüdür. Önündeki meydan yeni yapılmış, hoş metal pergolalarıyla çiçekler ve tohumcuları barındırır. Bu meydanda nesli tükenmekte olan lastik mühürcüleri ve hattatları da görmek mümkündür. Meydandan Kızlar Ağası Hanı'na iki tarafında da gerçekten var olan iki kemerin altından geçen sokakla ulaşılır. İki ucu kemerli bu sokak küçük lokantaların ve en önemlisi İzmir'in meşhur tatlıcılarından İmren Tatlıcısı'nın sokağıdır. Sütlü börek, lor tatlısı, baklava burada Osmanlı tadında yapılır. Büyük porsiyonlardan defalarca yemeden dükkandan çıkılabildiği pek vakı değildir. Ama bu sokağa egemen olan da ızgara ve döner kokusudur. Kızlar Ağası Hanı'na tatlıcının hemen yanındaki ara geçitten girilebileceği gibi kemerin altından geçilerek ana kapıdan da girilebilir. Bu yapı son yıllarda aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Çünkü bulunduğu yer Büyük İskender döneminin limanının olduğu yerdir. Liman balçıkla dolup deniz 500 metre ileriye gitmiştir. Ancak bu çamurlu zemin üzerindeki taş yapıyı asırlar boyu aşağıya çekmiş ve sonunda onarılmaz hasarları nedeniyle yıktırıp yeniden inşa ettirmiştir. Son derece hoş,
iki kapalı çarşı benzeri sokağı ve bir iç avlusu vardır. Çarşı bugün daha çok yabancı turistlere yönelik eşyaların satışıyla yoğunlaşmıştır. Aslında bel kemiğini takip ederek tanıttığımız bu çarşının tahçılar içi, inşaatçılar çarşısı, mısır çarşısı gibi daha pek çok bölümü var. Bir gün yolunuz düşerse önerimiz bölgeyi elinizde şehir rehberi olmaksızın gezmemeniz. Ama renklerin ve kokuların dünyasında kaybolmak da ayrı bir tat, ayrı bir güzelliktir diye düşünüyorsanız, içindeki gezi meleği size haklısınız diye fısıldayacaktır. Evet sevgili dinleyiciler, bu kısa ve sürprizi gezintimizin ve Bir Zamanın Sandukası'ndan köşemizin daha sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte oluncaya dek kalın sağlıcakla.

0: aklınızda bulunsun.
1: Dünya üzerinde bilinen en zehirli kanserojen plütonyumdur. Doğal hali sadece Afrika'da bulunan plütonyumun 500 gramının yeryüzüne çıkarılıp eşit olarak ülkelere dağıtıldığında tüm insanlığın akciğer kanserine yakalanabileceği söylenir. Etkisi ise 240 bin yıl sürer. Plütonyumun gramı 4000 dolardır.
0: Aklınızda bulunsun.

seni düşündüğümden olsa gerek. Hava kararmaya başladığında ne rüzgarların uğultusu ne yavrusunu beslemeye çalışan şu kuş, şu koca şehrin ortasında tek kişilik hücremde bir köşeye çekilip boşluğa bakan yalnız ben. Gündüz ne kadar güçlüydüm oysa. Peki ya gece olduğunda? Bilmez misin ki kimsenin gücü yetmez. O karanlık seni bulduğunda. Hep seni düşündüğümden olsa gerek. Simsiyah karanlık üzerime çöktüğünde. Ne gecenin soğuğu, ne de uluyan şu köpek. Yine yarının eşiğindeyim canım. Birazdan şafak sökecek. Hep seni düşündüğümden olsa gerek. Daha mı saf oldum nedir? Gülerim kendi kendime. O mahzun duvarları severek. Gün ağarmaya başladığında ne güneşin ışıltısı, ne yeniden doğan şu gün. Artık her şey yabancı gelmeye başlar. Kıpırdayamam. Hiçbir şeyi hatırlayamam senden başka. Ellerimi uzatsam geleceğini bilirim. Beni kurtaracağını. Dünyada beni özleyen, sesimi duymak isteyen tek bir canlı kalmasa dahi, kimse bakmasa bile bana, orada öylece seni beklerim. Güneşi de istemem, günü de. Sen beni bırakmazsın, bilirim. Yaşarım kendi kendime, senin geleceğini bilirim. Gündüz ne kadar güçlüydüm oysa, güzel biten filmleri saymazsam, sevda masalları bir yana, hep seni düşündüğümden olsa gerek. Duvarlar bana söyledi, yarın güzel bitecek.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Sevgili dinleyiciler,
1: küfür ve inkar içinde bulunan, dine karşı kesin olumsuz tavra girmiş insanlar belli bir noktaya kadar ikaz edilir, anlatılır, izah edilir, ikna edilmeye çalışılır. Ama hiçbir zaman zorla, zorbalıkla onları inandırmak, onları inanmaya icbar etmek yok. İnanır, anlatırsınız, izah edersiniz, açıklarsınız. Ondan sonra ona bir seçme ve karar verme payı verirsiniz. Bundan sonra artık onlar ister inanır, ister inanmazlar. Ama inanmamanın neticesi de onlara söylenir tabiatıyla. Ya. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin böyle Cenab-ı Hak. Ama inne a'tedna cehenneme lizzalimine nara. Ya Allahü Teala zalimler için ateşi hazırladığını bildiriyor arkasından da. Ya Kehf suresinde bu durum böyle bildirilmiş. Onun için insanlar inanmamışlarsa onlara herhangi bir cebir ve zorlama yoluna gidilmez. Ya Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak "Fema ente aleyhim bi cebbarin" buyurdu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Kaf suresinin sonunda. "Leste aleyhim bi musayitir" ayet-i kerimesi de Peygamber Efendimiz için bile sen onlara herhangi bir şekilde zorbalıkla davranacak, onları inanmaya mecbur edecek değilsin buyuruyor. İslamiyet'teki bakın bu inanç ve fikir hürriyeti dediğimiz şey var. Vicdan hürriyeti dediğimiz şey en geniş anlamıyla yer alıyor. Ama bunun yanında bunun uhrevi neticesinin ne olacağı da elbette ki bildirilecek. Yani bu bildirilseydi, bu haber verilseydi biz bu inançsızlıktan vazgeçerdik diyebilir insanlar. Kendileri için bahane ve mazeret arayabilirler ama ona da imkan bırakmamak için o da ayrıca bildirilmiş tabiatıyla. Onu da bildirmek lazım. Ama Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak "Fetevelle anhum fema ente bimelum" buyurdu. Yani bırak artık onları Cenab-ı Hak. Allahü Teala anlatman gereken, açıklaman icap eden, ikna etmek için iyice kanaat getirmelerini sağlayacak bilgileri olabildiği ölçüde onlara aktardın artık. Bırak buyuruyor Cenab-ı Hak. "Fema ente bimelum." Sen artık bundan dolayı Allah katında herhangi bir şekilde vazifendeki bir kusurdan dolayı

0: kınanacak, tenkit edilecek ve kusur ve ayıp bulunacak bir kimse değilsin. Sen vazifeni tam yaptın buyuruyor. Ama peygamberlerin vazifesi burada bitiyor mu? Hayır. Müminlere zaman zaman hatırlatmak, onların imanını tazelemek lazım. Zaman içinde insanlar, hani kulak paslanması diye bir tabir var ya bizim halk arasında, kulağımızın pasını sildin derler böyle. Güzel sesli, Kur'an-ı Kerim'i tecvide uygun, tegannisiz, lahinsiz okuyan bir hafız-ı Kur'an, insanın ruhuna nüfuz edecek tatlı bir seda ile Kur'an-ı Kerim'i tilavet eden herhangi bir mukriye öyle derler. Veyahut da bir nasihat dinledikleri zaman insanlar, aa, kulağımızın, gönlümüzün pası silindi derler. İnsan uzun süre nasihattan, öğütten mahrum kalırsa, manevi atmosferden uzak yaşarsa, insanın kalbi kasavet kaplar, kasvet dolar insanın kalbine. Ya fatale aleyhimul emedu fekaset kulubuhum buyuruyor Cenab-ı Hak ya. Onların üzerine zaman uzadı. Uzun müddet manevi gıda almaktan, ruhlarını güçlendirecek nasihat ve hatırlatmalardan mahrum kaldılar. Emet zaman manasına bilin. Ta fe tale aleyhimun ebedi. Zaman uzadı onlar üzerine. Günlerce, aylarca bir camiye, bir ibadethaneye, insanın böyle kutsi ve lahuti atmosferden manevi bir hava teneffüs edeceği yere hiç uğramamış bir insan, nefsin zulmeti içerisinde bunalır kalır. İşte o zaman kasveti kalbiye dediğimiz vel kasiyeti kulubuhum an zikrillah, yani kalpleri Allah zikrinden iyice katılaşır. Hiç gönüllerine gelmez, gözlerinden yaş akmaz. İyice onlar taşlaşmış ve katılaşmış gaddar insan haline gelirler, Allah korusun. Ruhlarındaki, kalplerindeki dikkat kaybolur. Onun için müminlere zaman zaman müsait ortamlarda hatırlatma yapmak lazım. Ukala bir üslub ile değil, öyle sevecen, şefkatli, merhametli bir üslub ile ve yerine, zamanına, mekanına, şartlarına uygun tarzda hatırlatma. Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretleri zaman zaman rüyalarını anlatır, ashab-ı kirama rüyalarını sorar, herhangi bir hadiseyi vesile ittihaz ederek orada bir küçük hatırlatmada bulunurlardı. Resulullah Efendimizin tabi mübarek sözlerinde ve onun yolunda bulunan evliya-i kiramın sözlerinde Rabbani tesir vardır. Öyle herhangi bir riya ve süm'a düşüncesi olmadan, gösteriş kaygısı olmadan, halisan livecillah, sırf Allah için söylenen sözler tesir eder insanlara. İnsanın kalbine, gönlüne nüfuz eder, onun kalbindeki gafleti, gaflet perdesini aralar, gönlündeki kasaveti, kasveti yumuşatır. Bu suretle faydalı olur. Bakın ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zekkir fe innez zikra tenfa'ul müminin. Ya hatırlat. Zekkara yüzekkiru tezkiran. Hatırlatma manasına. Ya zekkir ve zekkir hatırlat. Öğüt ver, nasihat et. İnsanlara akıbetlerini hatırlayacakları bazı şeyleri söyle. Fe innez zikra, çünkü hatırlatma, insanlara öğüt verme, nasihatta bulunma, tenfa'ul müminin, müminlere fayda verir buyuruyor Cenab-ı Hak. Müminler ondan istifade ederler. Ya onun için zaman zaman herkesin kendi seviyesine, kendi durumuna, kendi ilmine, irfanına, anlayış ve idrakine uygun bir tarzda onlara İslami konuları, onlara maneviyat dünyasının haberlerini aktarmaya gayret etmelidir. Onların gönlünü aydınlatmak için, ruhunu tenvir etmek için. O bakımdan nasihat elbette ki faydalıdır. Ya ayet-i kerimede leste aleyhim bice, ayet-i kerimede işte Kaf suresinin son kısmında ve ma ente aleyhim bicebbarin zekkir bil Kur'an men yehafu vaid, orada da geçmişti. Vaidimden kendilerine bildirdiğim tehlikeli akıbetten korkanlara Kur'an-ı Kerim ile nasihat et buyuruyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyarak onlara hatırlat. Onların hafızasını, zakiresini, onların muhakemesini, onların fikriyatını tazele. Bu mevzuda onları biraz harekete geçir buyuruyor Allah Teala. Öyle buyuruyor. Zaten işte وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ya. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. İmam Mücahid Hazretlerinden gelen bir rivayette لِيَعْبُدُونَ اِلَّا لِيَعْرِفُونَ şeklinde tefsir etmiştir. Öyle tevil etmiştir. Beni tanımaları, bilmeleri için. Marifeti ilahiye işte. İnsan bu dünyada onun için yaşıyor. İnsanın yaratılış gayesi, maksadı bu. İnsan Allah'ı tanımak için yaratılmıştır. Allah'ı tanımayan bahtsızlar, Allahü Teala'nın varlığına inanmayanlar, Cenab-ı Hakk'ı bilmeyenler dünyadaki yaratılış hikmetinden mahrum kalmış biçare ve zavallılardır. İnsan hangi mevkide, makamda bulunursa bulunsun, ilmi, irfanı, payesi ne olursa olsun, sosyal mevkii, onun içinde bulunduğu şartlar ne kadar mükemmel olursa olsun, insan insandır ve insan Allah'a kul olmakla mükelleftir. İnsanın mükellefiyeti, yükümlülüğü budur. İnsan bunun için yaratılmıştır. Bütün mahlukatı, gökleri, yeri ve her ikisi arasında mevcut olan her şeyi, yıldızları, ayı, güneşi, denizleri, nehirleri, dağları, ovaları, her şeyi insan için yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsan niçin yaratılmış? İnsan da Rabbini tanımak için, Allahü Teala'yı bilmek için, ya marifeti ilahiyeye nail olmak için. O marifet işte onu Allahü Teala'ya gerçek manada kul olmaya sevk edecektir. Ve insan bu kulluktan herhangi bir baskı neticesinde, zorlamayla, icbar ile değil, gönül rızasıyla ve arzusuyla, içinden gelerek ibadetini yapacaktır. İşte ibadetin makbulü de odur zaten. Bakın Allah Teala ne buyuruyor? Ma uridu minhum min rizkin ve ma uridu en yut'imun. Ben onlardan herhangi bir şekilde rızık istemiyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya buradaki minin sıla olduğunu, zahit olduğunu söylemişlerdir. Ma uridu minhum rizkan. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Ama min rizkin şeklinde ayet-i kerimede gelmiş. Buradaki zahit deniliyor ama daha önce de söylediğimiz gibi hem lafız hem de mana bakımından bir nükte var bunda. Ya bazı alimler bunlara işaret etmişler, belagat alimleri. Allahü Teala onlardan, insanlardan bana kulluk etmek suretiyle bana bir fayda sağlayacaklarını, bana bir rızık veya benim kullarımın rızkının artmasına, o rızkın temini konusuna bir katkıda bulunacaklarını onlardan istemedim ben. İstemiyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve ma uridu en yut'imun. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Benim herhangi bir şeye ihtiyacım yok. İnsanın kendi ihtiyacı var. Allahü Teala haşa hiçbir şeye muhtaç değil. Cenab-ı Hak Samet sıfatıyla muttasıf. Samet demek kendisi hiçbir şeye muhtaç değil ama kendisinin dışındaki her şey bila istisna ona muhtaç. Onun için samediyet vasfı sadece ve yalnız Allahü Teala'ya mahsustur. İnsanlar Samet olamaz. İnsanlar olsa olsa Abdüs Samet olur. Samed'in kulu olur insanlar. Onun için Allahü Teala'nın insanlara hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Bakın bu ne kadar mükemmel vurgulanıyor. Onlardan rızık istemiyorum ve onların beni doyurmasını da beklemiyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Et'ame yut'imu, ta'am kökünden doyurmak demek. Beni, yani kullarımı doyurma konusunda onların herhangi bir yardımını da istemiyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Benim ihtiyacım yok. İnnallâhe Huvar razzaku zül kuvvetil metin. Gerçek manada insanlara bol bol rızık veren yalnız ve sadece Allahü Teala'dır. Zamiri fasıl ile gelmiş bakın. Zamiri fasıl diyoruz. İnnallâhe huvar razzaku. Ancak odur razzak, rızık veren. Zül kuvvetil metin. Kuvvet sahibi olan, gerçek manada kudret sahibi olan Allahü Teala'dır. Yani insanlara rızık verme konusunda kimseye arzı ihtiyaç etme durumuna değildir. Cenab-ı Hak hepsini istediği gibi, istediği kadar bol bol rızıklandırır. İstediğinden li hikmetin Cenab-ı Hak rızkını daraltır. Ama bütün bu konularda Cenab-ı Hakk'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Fe inne lillezine zalemu zenuben misle zenubi ashabihim fela yesteacilun. Mutlaka zalimler için azaptan bir nasip vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Misle zenubi ashabihim, kendi arkadaşlarının nasıl ki yaptıkları işlerin, kötülüklerin layık ve müstahak olduğu azap gibi onların bir azabı olacaksa, zalimlerin de mutlaka bir nasibi vardır azaptan. Onlar layık ve müstahak olduklarını bulacaklardır. Zenub kelimesi aslında biliyorsunuz zemb kelimesi günah demek. Bunun çoğulu zünub oluyor. Zünub. İnnallâhe yâgfiruz zünube cemî'â. Ya, zünub günahlar demek. Bir de zenep var. Zenep kuyruk manasına geliyor. Onun çoğulu da eznab. Ya, zenep kuyruk manasına geliyor. Zenub nasip manasında. Nasiben minel azab. Hatalarından görecekleri, yaptıkları hataları karşılığında görecekleri cezadan bir haz ve nasipleri vardır. Onlar yaptıkları azabın, cezanın, yaptıkları kötülüğün, şerrin cezasını bulacaklardır manasına. Fela yesteacilun. Acele etmeyin. Yani benim azabımın gelmesi konusunda da öyle istical göstermeyin. Hani gelse de görsek diyorlar ya bazı kendini bilmezler. Siz de bunun gibi bu azabın bir an evvel gelmesini istemeyin buyuruyor. İstical etmek bir şeyin çabuk olmasını istemek demek. Ya isticali manası o. Yani fela yesteciluni aslında sonundaki nunu vikayeden sonra orada yayı mütekellim var. Yani beni çabuk istemeyin. Beni çabuk istemeyinden kasıt benim azabım konusunda acele etmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. O azap gelirse sizin için felaket olacaktır. Halbuki size bir mühlet verilmiş, aklınızı başınıza almanız, tevbe etmeniz için bir fırsat tanınmış. Feveylün lillezine keferu min yevmihimullezî yu'adun. Kendilerine vaat edilen günden dolayı kafirlere, inkarcılara yazıklar olsun. Cehennemin Veyl isimli korkunç deresi, vadisi onlar için ne korkunç bir azap yeridir manasında. Kendilerine vaat edileni inkar eden, onu kabul etmeyen, ahiretle ilgili bilgileri hiçe sayan kimselere yazıklar olsun. Bütün bu nasihatlardan sonra eğer birazcık olsun onlar akıllarını başlarına almamışlarsa onlara yazıklar olsun buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar bütün bunlardan sonra hala nasipsizlikte ısrar ediyorlarsa, hala ayak diretiyorlarsa inanmama konusunda yazıklar olsun onlara. İşte bu ayet-i kerime ile birlikte Zariyat suresinin de sonuna vasıl olmuş bulunuyoruz. Bundan sonra bir başka Mekki sure olan Tur suresine inşallah geçeceğiz Kur'an-ı Kerim'in. Böylece yavaş yavaş son kısımlarına doğru ilerliyoruz. Cenab-ı Hak tamamına erdirsin inşallah.
1: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Gönül Pınarı.
1: Merhaba, iyi akşamlar sevgili dinleyicileri. Biz TGRT FM'de bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Ama isterseniz önce mikrofon hocamıza bırakalım, bir duasını alalım, sonra konumuza döneriz. Hocam buyurunuz.
2: Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın ve feyzinden istifade etmeyi de nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde kendileri veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını hayra tebdil etmesini, kalplerine feraklı ihsan etmesini Rabbimizden niyaz ederiz. Amin. Ayrıca Allah-u Teala bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın ve son nefesi de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
1: Amin. Hocam, hani kitaplarda da yazıyor, zaman zaman sizden de duyuyoruz. Zahir batının habercisidir diye bir söz var. Şimdi zahir, bugün insanların, gençlerin de anlayabileceği şekilde söylersek, dış görünüş, batın da iç görünüş, duygular falan diyelim. Yani dışarı adama baktığımız zaman İçinde ne geçtiğini ya da onun nasıl bir insan olduğunu, iyi mi kötü mü, ne bileyim kafasında tilkiler mi dolaşıyor, bunları falan anlayabilir miyiz? Birincisi. İkincisi de Allah-u Teala zaten batınımızı biliyor. İçimizde bizim zahirimizi düzeltmemiz, batını düzeltmeden ya da düzeltmeye çalışmamız mümkün olur mu?
2: Mustafa abi, yani kitaplarda açık net bir şekilde, hatta bu söz, daha doğrusu konumuza başlık olarak zahir batının habercisidir sözü İbni Hafif Hazretlerine aittir. Zahir batının habercisidir. Şimdi bizi dinleyenlerin içerisinde de vardır. Mesela adama baktığın zaman, kadın olsun erkek olsun, ben köydeyken dikkat ederdim. Mesela nenem emsalları, kadın erkek, yani dedem emsalları de, bakıyordum yüzleri parlaktı ve mütebessimdi. Ya otomatik olarak mesela sonradan kitaplardan okuduğumuz ve öğrendiğimiz kadarıyla bunların kalbinde iman var. Bunların dışarıdan o görünüşü kalplerindeki imanın habercisidir. Adam konuşurken kırıcı değilse, lanlı lunlu girmediyse,
1: Küfürlü konuşmuyorsa,
2: Ben benim dediğim olur, sen kimsin ki falan diye başlıyorsa, bu adamın kalbi bozuk, çıp çarısı kalbi. Ama öyle kimselerle karşılaşıyoruz ki adam bir şey anlatırken karşısındakini kırmamak, üzmemek için kelimeleri seçiyor adeta. Alınmasın, üzülmesin, hatta adamın hatasını bile kibarca ifade ediyor. Adamın hatasını bile kibarca ifade ediyor. Şimdi Allah-u Teala rahmet eylesin. Bizi dinleyenler şimdi diyecekler, ya böyle insan olur mu? Olmuş. Olanı da biz gördük. Cenab-ı Hak nasip etti. Hemen abileri gördük. Şimdi başımdan geçen birçok hadise oldu da, mesela bir tanesi şu anda hemen aklıma geldi. TGRT yeni açılmıştı. Biz Türkiye Gazetesi'ndeydik. İşte bizi Türkiye Gazetesi'nden TGRT'ye Emre abiler tayin ettiler. Bir gün birisi telefon açtı. O zaman Fatih'te oturuyoruz. Dedi, abi akşama nikah akdi var dediler, seni çağırıyoruz. Ondan sonra gittik, Emre abiler de teşrif etmişler. Ve erken de gelmişler Emre abiler. Davet saatinden önce teşrif etmişler Emre abiler. Baktım 3-5 kişi var. Emre abiler orada, onlar gelinceye kadar, diğer misafirler gelinceye kadar namazın ehemmiyetini anlatıyorlardı. Naklediyorlar daha doğrusu. Hani kitaplarda bildirilen, ondan sonra kayınpederi, aynı zamanda da Kulelli Askeri Lisesi'ndeki kimya hocaları Tabii her bakımdan hocaları, bizim de hocamız Hüseyin'in efendiden rahmetullahi aleyh işittiklerini, duyduklarını naklediyorlar. Hatta bir seferinde siz de şahitsinizdir. Fatih Tosun'un için Mehmet Ağa'da o zaman gazetede akşamüstü geldiği zaman, bilhassa sonbahar ve kış günleri, doğrudan doğruya Mehmet Ağa'ya giderler, yatsı namazını kılarlar. Yatsıdan sonra da orada sohbet ederlerdi zaman zaman. Ve o çevrede oturanlar da bildiği için yatsı namazını o Mehmet Ağa tesislerindeki mescide giderdi. Ve oradan aynı şekilde evlerine gidiyorlardı. İşte biz de o gün o nikah hattı için gittiğimizde baktık 3-5 kişi var, Emer abi de var. Emer abi namazın ehemmiyetini anlatıyorlar. Orada bir şey buyurdular, bana çok tesir etmişti. Buyurdular ki bir kimse namazı vaktinde kılmazsa, efendim sonra kaza eder. Etse de buyurdular, mesela öğle namazını kılmadı değil mi? Unuttu, uyudu, kılamadı. Dinende bildirdiği bir özür bu, uyku ve unutmak. Özür. İkindi vakti girince hemen aklı başına geldi, tuttu, kaza etti. Kaza etti. Tövbe de etti. Allah da affetti. Fakat hemen bir şey anlattı. Buradaki öğle vakti boş geçti. Onun telafisi mümkün değil. Müthiş bir şey o. Müthiş bir şey. O gün de hikmet-i ilahi, abi sabah namazını uyanamamıştı. Hemen kuşluk vakti kaza ettim. Emel abi benim çaprazımda bulunuyordu böyle. Anlatırken hiç unutmuyorum böyle. Ondan sonra döndüler bana. Namaz vaktinde kılmak lazım değil mi abicim dedi. Ana. Başından aşağı bakar nasıl döküldü. Dedi Emel abi, abi ismini de söyleseydi.
1: Osman'ını bugün sabah namazını kaçırdı deseydin.
2: Ya şimdi bu Allah-u Teala onları gönül gözlerini açıyor. Fakat ifade namazın ehemmiyetini anlattı. Sen zaten içine pişmanlık çöküyor. Mesela dedik kılamadısın, orası boş geçiyor. Ondan sonra dendiler böyle sanki tasdik ettirir gibi. Aslında hatalıyım değil mi? Vaktinde kılmak lazım değil mi abi dediler. Allah Allah, vaktinde kılmak lazım. Saatin zilini kur, telefonu kur, ne yaparsan yap. Ama vaktinde kalk, orada uykulu da olsa namazını kıl. Dolayısıyla yani bu şekildeki davranış, bu şekildeki bir suçu veya şeyi ortaya koyuş, onun içini gösterir. Kalbini gösterir. Onu yansıtır. Ya şimdi bunu ifade etmenin birçok yeri var. Ne, sen sabah namazını kalkamadın mı? Ne dangalak adamsın sen, ne salak adamsın. Namaz uykudan hayırlıdır, bilmiyor musun? Ya söyledikleri tamam doğru da.
1: Bir de hoca geçiniyor. Millete anlatıyor.
2: Ya şimdi bu da söyleme şekli. Öbürsü de söyleme şekli. Hani bir şey anlatırlar ya. Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri için veya başka bir sultan için anlatılıyor. Bir gün ben gençliğimde o tuhafıma giderdi. Ne tuhafıma gidiyordu? Şimdi gözlük değil mi ya? Gözlüğü böyle alnına kaldırıyorsun. Adam gözlük arıyor. O zaman düşünüyordum. Ya dedim bu netice itibariyle vücudun kendisine ait bir nesne değil. Bunun kendisine göre bir gram da olsa, 0.15 gram da olsa bir ağırlığı var. Bu deri bunu hisseder, başta hisseder diye düşünüyordum. Yaşlanmayacağımı zannettim herhalde.
1: Yani alnına kaldırdıysa adam bunu fark eder yani.
2: Fark eder.
1: Gözlüğünü aramaz nereye koydum
2: diye. Bir gün evde oda dolaşıyorum. Hanım dedi ki ne dolaşıp duruyorsun? Ya dedim gözlüğümü nereye çıkardım bilemiyorum. Dedi bu başındaki ne, bir baktım gördüm. O zaman jeton düştü. Ya hissetmiyor biliyor musun? Ne ağırlığını ne de orada yabancı bir cisim olduğunu. Biraz da yukarı şey yapınca gözde görmüyor onu. Görmüyor falan. Şimdi hani Cennet Mekan Hazretleri için de anlatılır veya başka bir sultan neyse sarayda gözlüğünü arıyor falan. Ya nasıl terbiye edilmişler insanlar. O sana oradaki yardımcılar da sultanla beraber başlıyorlar aramaya gözlüğü. Bir ara sultanım diyor, siz diyor şu diyor başınızdakiyle idare edin de biz aramaya devam edelim, siz işinizi görün. Peki biz olsak dangalak. Başın üstünde duruyor.
1: Daha ilk anda söyleriz.
2: Şimdi bak, bu da aynı şekilde. Peki o insanın nesi bu? Ya içi temiz. Yani bir mahluk, herhangi Allah'ın yarattığı bir kulu, bir canlıyı üzmeme, kırmama, kalbini aynı şekilde

0: koştu üretmek. Ya bu farklı bir şey. Farklı bir şey. Peki bu nasıl elde edilir? Ya böyle bir mürşid-i kamil zamanla rastlarsan onun sohbetine devam edersin. Orada görürsün. Veya böyle bir zata rastlarsın. Onun yanında aynı şekilde bunları görerek, işiterek elde edersin. Veya kitaplar okuyarak bu zamanda. Mükatebe nısfı mükaleme, Emel abinin sık sık tekrar ettiği okumak sohbetin yarısıdır. Okuyarak. Görerek ve işiterek daha faydalı. Ama yani hiç yoktansa öbürsünü aynı şekilde devam ettirmeli. Şimdi bir hadise anlatılır. Hani dedik ya, konumuzun başlığı zahir batın habercisidir sözü İbni Hafif Hazretlerine aittir. Bu zatın iki tane talebesi varmış. Bunlardan birinin ismi Ahmet Mih'miş. Diğerinin ismi de Ahmet Kih'miş. Birisi M ile Mih, öbürsü K ile Kih. İbni Hafif Hazretleri daha çok Ahmet Kih'i severmiş. Ahmet Mih'i değil, Ahmet Kih'i severmiş. Sohbetine katılanlar bu talebeyi kıskanmaya başlamış. Ya her yerde, her asırda var.
1: Her yerde var.
0: Her yerde var. Bu durumu öğrenen İbni Hafif Hazretleri Ahmet Kih'in daha üstün olduğunu onlara göstermek ister. Bir gün dergahın kapısının önünde binanın önünde bir avlu var, bahçede. O bahçede, avluda bir devenin yatmakta olduğunu görür İbni Hafif Hazretleri. Hemen o M ile başlayan ismi Ahmet, Ahmet Mih'e. Ahmet Mih diyor, şu deveyi dergahın damına çıkarıver der. Deveyi, yatmakta olan deveyi dama çıkaracak. Ahmet Mih, hocam deve dama nasıl çıkarılır diyerek itiraz eder. İbn-i Abbezetleri o halde bırak kalsın deyip diğer talebesine, ey Ahmet Kih, Keyli olana, şu deveyi dama çıkarıver buyurur. Bunun üzerine Ahmet Kih, peki efendim diyerek hemen dışarı çıkar ve iki elini devenin altına sokarak kaldırmaya çalışır. Fakat kaldıramaz. İbni Hafif Hazretleri buyuruyor ki, ey Ahmet Kih, iş tamam olmuş ve halin öğrenilmiştir deyip sohbetinde bulunanlara dönerek buyurur ki, Ahmet Kih, Ahmet Mih'den daha iyi hareket etti. Emre itaat etti ve itiraz etmedi. Birisinin içinde itaat, öbürüsünde itiraz var. Bu iş yapılır veya yapılmaz diye mütalada bulunmadı Ahmet Kih. Fakat Ahmet Mih kendi görüşünü, düşüncesini öne çıkararak münakaşa, itiraz yolunu tuttu. Ve ondan sonra buyurmuş işte, zahir, dış görünüş, batının yani kalbin habercisidir buyurmuştur. Bu söz ona ait. Bu söz ona ait. Şimdi yani çok çıplak bir misal vermiş mübarek. Ve talebelerini de göstermiş. Anlaşılmayacak hiçbir tarafı kalmamış işin. Ondan sonra sen bunu misallerle çoğaltabiliyorsun. İstediğin kadar aynı şekilde şeye yapabiliyorsun. Yani bir kimse, hemen ben size yani biz de namaz kılıyoruz falan. Ama bu kimse namaz vakti yaklaştığı zaman, namaz vakti yaklaştığı zaman bir sıkıntı çökerse üzerine. Böyle aynı şekilde bizim oralarda kullanılardı, bilmiyorum, eptiklemek derlerdi. Yani telaşa kaptırıyor, evet, bir yerde. Evet. Duydun mu bu kelimeyi hiç?
1: Duymamıştım.
0: Ne eptikleyip durur dersin. Yani ne böyle oraya buraya
1: gidip. Niye kıvranıyorsun?
0: Niye kıvranıyorsun? Bir hareket var. Bir hareket var. Şimdi mübarek hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hocalarını anlatıyor. Kardeşim buyururlar, Efendi Hazretleri, onlar Efendi Hazretleri derlermiş. Seyyid Abdülhakim Rava Hazretleri'ne. Bir kısmı da Efendi Baba derlermiş talebelerinden. Efendi Hazretleri'nin bir cep saati vardı. Bize ders verirken, sohbet ederken arada bir namaz vakti yaklaştığı zaman hemen eliyle o cep saatini çıkar, şöyle bakar, tekrar koyar. Şey yaptığı zaman tekrar bakar, tekrar koyar. Ve sonra Emel abi anlatmıştı. Mübarekler buyurmuşlar ki, kardeşim bu şekilde yapmak da ibadettir. Niye? Allah-u Teala bir emrinin vakti saati yaklaşıyor. O emri yerine getirmek için acele ediyor. Zamanında yerine getirmek için tedbir alıyor diye. Abdestini alıyor. Saate de bakıyor. Vakit girdi mi, girmedi mi? Bu bir ikincisi. Emel abinin başına gelmiş. Emel abinin bir NATO bursuyla şeyde İtalya'da okumuştu ya, şey yapmıştı, kendilerine anlatıyorlardı. İşte gemide de onların dersleri devam ediyor. Orada Müslüman değil. İşte başlarında Ola Şef veya buna benzer işte onları organize eden birisi Emel abinin namaz vakti geldiği zaman demiş ki kalksın namazını kıl. Demiş ki sen Müslüman değilsin. Namaz ne zaman kılınır? Hatta ibadetini yap dermiş, tamam mı? Benim ibadet vaktimi nereden biliyorsun? Demiş senin ibadet vaktin geldiği zaman yüzün, çehren değişiyor. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorsun. Böyle yüzün, hareketlerin, şeylerin falan haberi o ibadete odaklı.
1: Ortamdan kopuyorsun yani.
0: Ortamdan kopuyorsun. Bir an önce onu bitireyim. Onun için diyor git diyor sen ibadetini yap gel ondan sonra. Neşen bile gidiyor demiş. İlle aynı şekilde ibadeti yapacaksın falan. Dolayısıyla şimdi Emel abinin kalbinde Allah Teala'ya onun emretmiş olduğu bir ibadeti vaktinde yapmak düşüncesi, telaşesi, arzusu var. Dolayısıyla kalbindeki dışa vuruyor. Kalbindeki dışa, bir gayrimüslim bile anlıyor bunu. Bir gayrimüslim bile aynı şekilde görüyor ve anlıyor. Hatta bir şey anlatmıştı da konuyla pek alakalı değil ama işte bir gün dedi sabah namazına gemide kalktım ben dedi. Ne diyorlar onun güvertesi mi diyorlar geminin. İşte orada kimse yok, orada çıkmış herhalde şey yapıyor, münasip bir yer var, namaz kılmış bakmış. Orada gemide bulunan subaylardan bir tanesi gayrimüslim. O da var. Efendim abi takip etmiş. Demiş herkes yatıyor demiş. Yani demiş gemide mesai de başlamadı. Niye demiş sen şimdi kalktın? Adam dedi bir başladı anlatmaya. Sabahleyin demiş güneş doğarken işte o güneşin yaymış olduğu bazı aynı şekilde şeyler var. Işınlar var, bilmem neler var. İlmi olarak izah ediyor. O anda uyanık olmak lazım. O anda uyanık olmak lazım. Çünkü onu alabilmek için eğer o haldeyken uyursan vücut onu alamaz. Dolayısıyla pelde gibi olur vücut diye. Adam uzun uzun ilmi olarak anlatmış onu. Emel abi diyor dinledim. Ya demiş bu kadar araştırmana da gerek yoktu. Müslüman ol. Sabah namazına kalk bitti. Değil mi?
1: Hepsine kavuşursun yani.
0: Hepsine kavuşursun. Hem Allah-u Teala'nın emrini yerine getiriyorsun. Hem de güneşin o ilk ziyalarında hasıl olan şeyden zararlarından koruyorsun. Faydalarını da aynı şekilde alabiliyorsun. Alabiliyorsun. Ama hidayet-i iman Allah-u Teala'nın elinde olduğu için adam görüyor mesela. Adam görüyor. Diyor ki bu böyle. Hatta ben bir tane bir yayında bir doktor hem de profesör ama materyalist sistemde yetiştikleri için şey yapamıyor. Yani din böyle emrediyor zaten diyemiyor. Diyor ki yanında bir sunucu var. Bu vücut diyor kadın erkek. Günde iki öğün yemeğe göre yaratılmış diyor. O ayarlanmış diyor yani. İki öğün. Üçüncü öğünü diyor Amerikalılar Afrika'dan getirdikleri köleleri 17-18 saat çalıştırmak için üçüncü öğünü onlar koymuşlardır. O yanındaki sunucu soruyor diyor ki niye öyle? Ondan sonra tabii o anatomiyi bildiği için dedi ki bak böbreğin kapasitesi bu kadar. Mideninki bu kadar. İnce bağırsaklarınki bu kadar. Sapra kesesinin kapasitesi bu kadar. Ve karaciğerin enzim gönderen organ onun da kapasitesi bu kadar. Mesela dedi. Midenin kapasitesi 5 kilo. Sen 10 kilo yedin dedi. Mide asidini çıkardı mikardı buna baş olmaya dedi. Salladı gitsin ince bağırsa ince bağırsa. Ya 10 kilo 5 kiloydu 10 kilo geldi. Yapacak bir şey yok. Sallıyor gidiyor aynı şekilde şeye söyleyiver. Kalın bağırsa oradan da kaita olarak çıkıyor. İşte bu tıp fakültesinin 2 yıllık mı 3 yıllık mı en üst şeklinde yüksek okulları da varmış tıp fakültelerine bağlı. Ben öyle birisini arasadım. Hacamat falan da yapıyordu. Yani dedesinden babasından görmüş. Hacamat noktalarını da iyi biliyor. O bir şey anlatmıştı. Dedi birisi dedi gel dedi. İşte midesinden şey falan. Midesinden rahatsız olduğunu söylüyor falan dedi. İşte yok Kars'tan bilmem bal getiriyor. Bilmem işte Hakkari'den bilmem işte peynir getiriyor. Neyse. tereyağı götürüyorum. Dedim ki adama, diyor, istediğin kadar getir. Yani dünyanın, Türkiye'deki en kıymetli, yani hiçbir şey karıştırmamış tereyağı, bal getirdin, yedin. Yediğin gibi çıkar. Adam demiş ki, niye öyle? Ya demiş, senin anlattığın şeylerde senin ince bağırsağın tedavi olması lazım. İnce bağırsağın çalışmıyor ki. Tamam, mide işte hazmetti falan, paldır küldür attı. Geride hatta ikinci beyin diyorlar şeye. Laboratörlere falan, ince bağırsaklara. O çalışacak da o balın, tereyağının içerisinde lazım olan şeyleri vücuda alacak. Yok, ondan sonra sende bir düzelme olmuyor. İstediğini yediyor, şey yapmıyor falan. Yani ağızdan girer, affedersin, gayet olarak da çıkar gider, o diyor. Elde avuçta bir şey kalmaz. Dolayısıyla Allah-u Teala dinimizi, İslamiyet'i Muhammed Aleyhisselam'a gönderdiği iki öğün bildiriyor. Ha, çok çalıştı, şey yaptı falan, o ayrı mesele, istisnalar ayrı. Ama iki öğün. Peki iki öğün yiyince ne olur? Onu yani iyi araştırma yapan doktorlar da aynı şeyi söylüyor. O zaman diyor, iç organların hırpalanmaz. Peki diyor, ne faydası olur başka? Ya iç organlar diyor, hırpalanmayınca, şey yapmayınca, bu senin dış görünüşün de aynı şekilde böyle birden böyle yaşlı çökmüş göstermez diyor. Eğer iç organların hırpaladıysan diyor, onlar çöktüyse diyor, istediğin kadar uğraş. Hani derini gerdir, bilmem ne falan, hiç faydası yok. Sen dedi çöker gidersin. Çünkü seni ayakta tutan o. Sana enerjiyi veren o iç organlar. Böbrek süzmezse, karaciğer aynı şekilde enzim gelse.
1: Bunlar iyi çalışmazsa.
0: İyi çalışmazsa.
1: Boş.
0: Boş. Hatta böbrekleri dedi, mesela ne kadar kapasitesi var dedi, 15 kilosu. Sen 25 kilo gönderiyorsun dedi. Böbrek bir yap. Ulan da bu benim kapasitemin dışında. Sallar gider ondan sonra dedi, böbreği bozarsın, karaciğeri bozarsın, ince bağırsakları bozarsın. Sonra da doktor gezersin. Yani çare İslamiyet başından bildirmiş. Onun için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani bir doktor gelmiş, hep anlatıyoruz, naklediyoruz ya, Bizans İmparatoru, evet, göndermiş. Evet. 6 ay kalmış, hiç hasta gelmemiş. Utana sıkıla gitmiş, demiş efendim, bana hasta falan gelmiyor. İyi bir çift yatıyorum. Müsaade ederseniz ben memleketime döneyim. Peygamber Efendimiz, kalırsan misafirimizsin, yine bakmaya devam ederiz. Ama gidersen de uğurlar olsun. Ama şunu bil ki diyor, eshabım hasta olmama yolunu öğrendi. Eshabım acıkmayınca sofraya oturmaz ve doymadan kalkar. Müthiş bir şey o. Acıkmayınca sofraya oturmaz, doymadan kalkar. Ve temizliğe çok dikkat eder. Ya bugün de tıp aynı şeyi söylüyor, biliyor musun? Aynı şeyi söylüyor. Mesela kilo problemi, bir sürü problem. Doktorlar da aynı şeyi söylüyor. Acıkmadıkça yemeyeceksin. Yemeye başladığın zaman da zaten eğer alıştırdıysan midenin üçte biri yemek, üçte biri su, üçte biri de hava payı. Eğer alıştırdıysan buna bu ısrarla şey yapınca Mustafa Bey hissediyorsun. Mide diyor ki tamam, gönderme. Onu orada bıraktığın an önünde çok güzel, ama halk arasında çok yaygın, bir tepsi baklava geldi. Bunun yeri ayrı, sultan geldi. Yok ya. Sonra sultan doktora gidiyor.
1: Sultan senin idamını imzalıyor, haberin yok.
0: Haberin yok. Dolayısıyla ondan sonra midem bağırsam diye dolaşıp duruyorsun. Mesela bu şey de değil Mustafa Bey, yemek konusu açıldığı için hazmı kolay olanlar, et zordur deniyor. Midede 3 saat 4 saat kalıyor. Sen şimdi hele bir de bizim gibi yaş ilerleyince böyle işte saat 7'den sonra böyle köfteydi, pirzolaydı yemek, mümkün değil. Çünkü 4 saat kalıyor. Öyleyse 4'te 5'te falan etli yiyeceksin ki 4 saat kalırsa 8-8.5-9. Çünkü o deminki anlattığım o tıp fakültesinin işte enstitü şeklinde mezun olmuş birisine dedim, diyor, senin iç organların uyumuyor. Peki iç organlar uyumayınca seni de uyutmaz. Şimdi eshab-ı kiram acıkmayınca sofraya oturmuyor. Doymadan kalkıyor. Gayet zinde oluyorlar. Ondan sonra uykularda vaktinde 2-3 saat uyku bile onlara kâfi geliyor ondan sonra.
1: kilo problemi diye bir şey.
0: Kilo problemi diye bir şey söz konusu
1: ona
0: değil.
1: Ona bağlı şeyler yok, hastalıklar.
0: Hatta bazen bazılarının hayatını okuyorsun, dehşete kabuluyorsun. Mesela Hazreti Ebu Bekir Radiyallahu Anh Hazreti bir yerde rastladım. Menakıb-ı Şariyar yüzünde bir yerde rastlamıştım. Haftada bir defa yermiş. Mübarek kazandığını hep Allah için veriyor, tamam mı?
1: Tamam. Demek ki yaşanıyor yani. Haftada bir yiyince.
0: Hem de nasıl. Dolayısıyla, yani zahiren bile senin yediklerin, içtiklerin, tamam içeride görülmüyorsun ama dışına vuruyor. İnsanın iç organlarından birisi rahatsız olsa, böbreğinde ağrı olsa, ne bileyim ben bağırsaklarında arıza olsa, ne bileyim midesinde bir şey olmuş olsa, çehresi değişir. Peki bunlar maddi olan şeyler. Bir de mesela üzüntülü şeylerle karşılaşıyorsun. İlk gerilen yer mide oluyor. Hemen tepki veriyor. Üzüntü aynı şekilde değişiyor. Peki efendim işte ama üzüntülü bir şey. Orada yine İslam alimler buyuruyorlar ki eğer her şeyi yaratan Allah-u Teala'dır. Benim hakkımda daha ana rahmindeyken ne takdir ettiğini ben bilmiyorum. Ama o takdir etti. Ben dünyadayken onu yaşayacağım. Öyleyse hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Böyle düşünen bir kimse başına gelecek olan sıkıntıları, dertleri çok rahat göğüsler. Sinir sistemini bozmaz. Bağırıp çağırmaz. Ağlayıp sızlamaz. Dolayısıyla rahat mı atlatır? Rahat atlatır tabii. Ya olabilir mi? Olmuş Mustafa Bey ya. Olmuş. Mesela İmam-ı Şafii Hazretleri'nin talebesi anlatıyor. Bir bayram günü diyor. İyi biliyorum diyor. Cebinde parası yok, evinde ekmek yok diyor. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin. Bayram namazını kıldık, tam çıktık, bir tanesi geldi, bir kese uzattı. Efendim diyor işte ben falan efendinin hizmetçisiyim, selam ve hürmet var, kabul buyurmanız arzu hediyedir diye. Elini alıyor, o anda İmam-ı Şafii Hazretleri'nin o keseyi aldığını göre hemen birisi yaklaşıyor. Efendim diyor bu gece diyor bir çocuğumuz dünyaya geldi, çocuğu saracak bez yok evde. Mustafa Bey o bir keseyi hiç ağzını bile açmıyor, şak diyor ona veriyor. Şimdi bu efendim falan yok. Peki öyle bir kalbe sahip, hiç gözünde dünyaya şak diye verdi. Evinde ekmek yok, olsun verdi. Mesela bağırsak hastalığına çok çekermiş, kanamalı bağırsak hastalığı varmış. Talebeler mahrum kalmasın diye böyle oturacağı yere bir kova, ona benzer bir şey koyuyor.
1: Leğen
0: onun üstüne oturur. Yani giydiği elbise de geniş olduğu için örter, talebeleri farkına bile varmazmış, ders verirmiş onunla, yüzünü ekşitmiyor. Geç öbür tarafta Abdullah Tehlevi Hazretleri'nin talebelerini anlatıyorlar, hani mübalağalı bir şekilde yuvarlak olarken çok rahatsızlığı var diye biz Emel abi de görmüştük ya, 30 çeşit rahatsızlığı varmış. Ama kapısına gelen işte efendim şöyle bir derdim var, dua ediyor, o dertten kurtuluyor, hastalığım var kurtuluyor. Bir talebesi bir gün demiş ki efendim demiş, kapınıza gelip de sizden dua isteyenlerin yani neticeye kavuştuklarını, duanızın kabul olduğunu biz müşahede ediyoruz, görüyoruz. Bir de kendi hastalığınız için dua etseniz. Cevaben buyuruyor ki evladım buyuruyorlar, onlar hallerinde memnun değil. Biz memnunuz. Niçin memnun? Gönderen Allah-u Teala diyor.
1: Hayrihi ve şerrihi min Allah'a.
0: Evet. Dolayısıyla bunların sinir sistemi sağlam. Üzümle falan olmaz. Dolayısıyla bu halleri, bu hareketleri içlerinin dışa yansıması. Batınlarının habercisi bunlar. Ben bunu yapamam. Ben yapamam. Anlatıyorum, naklediyorum, ben yapamam. Yani şey elime bir şey, bir diken bassa 40 kişiye sorarım falan. Mustafa Bey sen sağlık konuşmayız. Ne yapmam lazım, ne sürmem lazım? Herkes öyleyiz yani şimdi. Yani bizi dinleyenler de o oturduğu yerde kalkıp da aynı şekilde hani derler oturduğu ahırsı iksi çağırdığı çardak türküsü yapma öyle evet. Tamam mı? Yapma evet. Öyle. Ha peki diyecek dinleyicilerimiz. İyi de o zaman niye anlatıp duruyorsunuz öyleyse? Bize bunu anlatmamızın faydası şu. Çoğunu elde edemezsen ağzını elden kaçırma buyurmuşlar değil mi büyükler? Kitaplarında hep yazmışlar bunu. Bu büyüklerin hayatları, halleri ortaya çıkınca onların yansıması görüyoruz. Çok iyi insan diyorsun. Ben öyle değilim, doğru. Peki ne yapabilirim? Ya hiç olmazsa suyunu suyu olarak azıcık bazı şeylerde benzemeye çalışırsın ya. %100 benzeyemezsen bile %1 benze, %2 benze, %3 rahmetli benze.
1: Rahmetli Enver abinin buyurduğu gibi çalışıyor gibi yaparsın.
0: Çalışıyor yani. Gibi yaparsın. Hiç olmazsa kibire kapılmazsın. Ben işte şöyleyim böyleyim demezsin.
1: Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Gönül Pınarı devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Zahir batının habercisidir konusunu anlatıyordunuz hocam. Buyurunuz.
0: Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh kitaplarında anlatırken Müslüman anlatıyor. Müslüman iyi insan, aklı başında kimse demektir. Müslüman iyi insan, aklı başında kimse demektir. Hakiki Müslüman, yani olgun kemale gelmiş bir Müslüman, Allah-u Teala'nın emirlerine itaat eder. Kul haklarını öder. İçinde bulunduğu devletin kanunlarına da karşı gelmez. Yani isyan etmez. Zaten Allah-u Teala iman eden bir kimsenin şeyinde isyan kalkar. Eğer o kalkmadıysa, seninle konuşuyorum, sen bir şey dedin, yok ya senin dediğin öyle değil, seninki yanlış. Pat diye girerim yani.
1: İtiraz.
0: İtiraz yani, tamam.
1: Başta anlattınız ya.
0: Evet, aynen öyle gider ya.
1: Kih gibi olur yani.
0: Aynen öyle. Müslüman günah da suç da işlemez. Çok güzel bir ölçü. Ehl-i sünnet alimlerin bildirdiği. Müslüman günah da işlemez, suç da işlemez. Herkese iyilik eder. Kötülük yapanlara nasihat verir. Böyle olan Müslümanı Allah-u Teala da kulları da sever. Rahat ve huzur içinde yaşar.
1: Öyle.
0: Şimdi mesela Emel abilerden Allah-u Teala rahmet eylesin. İşte rehber ansiklisi, evliyalar ansiklisi, İslam alimler ansiklisi. Mesela ansiklisi çok büyüklerin evliya ansiklisinde de hayatları anlatılmış. Mesela orada her birinin hali farklı. Dereceleri de farklı. Mesela bir kasabada bir evliya zat ikamet ediyor. Kasabada bir yangın çıkmış. Ama herkes böyle hayvanlı kurtmak, malını kurtarmak için nasıl canhıraş bir şekilde feryat figan. Bu zatın bir torbası varmış, bir de asası, onu almış. Şöyle kasabanın şeyinde biraz bir tepe gibi yer var. Oraya çıkıyor, bakıyor falan. Şöyle bakmış. Bir söz söylemiş ama çok hoş ya, bunları söyledi. Yükü hafif olan kurtuldu.
1: Çok şey anlatıyor.
0: Değil mi? Yükü hafif olan kurtuldu diyor. Hayvanı vardı, şu vardı, bu vardı falan derken.
1: Bir şeysi olmuyor. Aldı gitti.
0: Aldı gitti.
1: Çantası varsa çantasını
0: aldı. Çantasını aldı gitti. Şimdi din büyükleri kitaplarını yazmışlar. Hayattayken nasihat etmişler. Buyurlar ki bu yükü hafifletmek için uğraşmışlar hep. Çünkü eğer bu yükü kalbine, buradakileri sen kalbine sokarsan ağırlaşırsın. Bunu hafifletirler. Ya kabirde, ya mahşerde veya cehennemde hafifletirler adama. Uçacak hale getirirler. Onun için dünyadayken hafifleyin buymuşlar. Dünyadayken hafifleyin. Kolay değildi.
1: Aklıma şey geldi. Çok şişman olanlar var ya, biz evet. Hikayede diyoruz ama. Öbür tarafta onları da zayıflatırlar herhalde.
0: Zaten mezara girdim zayıflatıyorlar. Mezara girer girmez
1: zayıflatıyorlar. İlkinden kurtuluyorsun.
0: İlkinden kurtuluyor. Ya o duruma gelmeden önce, tedbirini al. Şeyde İslam ve Toplum programında olsun, Huzura Doğru programında olsun, bu programda olsun, sık sık tekrar ettiğimiz şey var. Biz onu tekrar etmeye devam edeceğiz tabii. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı İslam Ahlak kitabı var. Bu kitap ayrı ayrı üç kitaptı. Birleştirdiler. İslam Ahlakı adı altında yayınladılar. Mızraklı İlmihal, Hüccetül İslam İlmihal'inde koydular. Ve o birinci kısım Muhammed Adem Hazretleri'nin Berika, İmam Gazali Hazretleri'nin İhya kitaplarından alınarak 40 tane kötü huy anlatılıyor. Usta abi, bu o kötü huy bizim içimiz. Şimdi mesela sen de ben de tanıdığımız, çok sevdiğimiz, aramızdan su sızmayan birisine sen kibirlisin ya, bunu terk et desek adam irkilir. O anda bir şey demese bile sen kendine bak diyerek gider. Tamam.
1: İçinden de olsa der.
0: Ve sana mesafe de koyar.
1: Doğru.
0: Sana mesafe de koyar. Aynen. Fakat şimdi bahsettiğimiz kitabı İmam Gazali Hazretleri'nin kitabından alınmış. Muhammed Adem Hazretleri'nin kitabından alınmış. Bunlar ahirete intikal ederi seneler diye asırlar olmuş. Tamam. Bunları bir araya getirip yayınlandı. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, hocası Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri, onlar da kaç sene oldu, tamam mı? Tamam. Kaç sene oldu, onlar da ahirete gitti. Hayatta kimse yok. Kitabı önümüze koyup da Latin harfleriyle önümüze koyan zat da vefat etti. Yani bir muhatap arıyorsa yok. Kitabı alıyorsun. Bir şahıs söylemiyor sana. Orada kibir anlatıyor. Bir defa okudun. Bir daha okudun. Bir daha okudun. Bir daha okudun. Bir dakika ya, ne diyor ya? Bu bende var galiba ya. Daha yeni tesir etmeye başladı. Bir daha oku. Bir tanesini gördüydün, ikinciyi görürsün, üçüncüyü görürsün falan. En sonunda bu okumalar arttıkça. Ya ben kibirliymişim diyecek. Tedavisi de orada var. Ben kibirliymişim diyecek. Şimdi bir de o Evliya Anan Sıkmesi'nde zaman zaman mesela bu kitapta okurken arada sırada dinlenmek için onları da okuyunca Evliya'dan bir zatı işte çok mübarek bir zengin, her asırda var böyle şımarık insanlar falan, yemeğe davet etmiş. Düğün mü oluyormuş, ne oluyor falan. O zat kapıya gelince adam bekliyor kapıda, o zat geliyor, gelecek mi, gelince diyor ki hayırdır falan, işte kim davet etti seni diyor. Benim haberim yok diyor, düğün benim diyor, davet sahibi de benim. Ben seni davet ettiğimi hatırlamıyorum diyor. Peki diyor, dönüyor. Biraz gidince hemen bir adam gönderiyor falan. Efendim yanlışlık olmuş diyor, buyurun. Tekrar geliyor, tekrar diyor ki niye geldin? Biz seni davet etmedik, tekrar gidiyor. Üçüncü sefer tekrar aynı şekilde şey yapınca adam kendisi gidiyor. Diyor ki özür dilerim, kaç defa diyor aynı şekilde kapıdan çevirdiğimiz halde yüzünü vuruşturmadın, hakaret etmedin. Ne güzel huylusun sen diyor. Cevap. Buyuruyor ki sen buna güzel huy mu diyorsun diyor. Köpek de gelince taşlasan kaçar, çağırsan gelir diyor. Ana. Ya büyüklerin de, bu büyüklerin de verdiği cevaplar içerisinde insan ezilip gidiyor. Sen diyor buna güzel huy mu diyorsun diyor. Ya da köpeği de çağırsan gelir diyor. Kovalayınca kadar gider diyor yani. Kovalayınca gider. Şimdi peki bu zatlar bu şekildeki hareketleri, abi bu hareketin dışarıya yansıyabilmesi için bunun içinin tertemiz olması lazım. Nefsinin iman etmesi, kalbinin de tasfiye olması. Yani Allah-u Teala'nın sevgisinden başka bir şey kalmaması lazım. Dolayısıyla birisi böyle yaptı bir şey falan şöyle dönüyor. Dönüp bakmaz bile, meşgul olmaz bile. Onu muhatap bile kabul etmez. Onu muhatap bile kabul etmez. Hani şimdi her birinin hali farklı farklı. Zaman zaman sık sık da tekrar ediyoruz ya. Evliya'dan bizzat bir kasabadan geçiyor. Fakat yeni de tıraş olmuş. O kasabada da her yerde olur ya böyle kabadayı tipler. Onun da bir hobisi varmış. Hobi diyorlar ya şimdi. Böyle yeni tıraş olmuş. Ensesi açık olanı görünce gider tokat atarmış. Bu zat da yeni tıraş olduğu için ensesi açık. Gidiyor okalı bir tokat atıyor. O zat şöyle bak, hiç cevap bile varmıyor. Ama bakışları onu sarsmış. Olduğu yerde böyle kala kalmış. O kabadayı yürümüş gitmiş ama. Hemen birisi koşarak gelmiş, sen ne yaptın demiş, ne yaptım demiş. Ya evliyadan bir zat demiş, utanmıyor musun sen? Ne demiş, bunu koşarak gidiyor, elini ayağına kapanıyor. Efendim diyor, benim diyor böyle diyor çirkin pis bir adetim var diyor, özür dilerim falan filan. Demiş evladım, hakkınızı helal edin, ben hakkımı helal ettim diyor, kusura bakma diyor, üzülmedim de. Ama diyor böyle bir baktın diyor, ben böyle içim titredi diyor. Niye ürperdi. Öyle baktı, ürperdi. Niye öyle baktın? Bak işte orayı çözmüştür. Allah-u Teala dilemeseydi senin elini kaldır benim emsime tokat duramazdın.

0: giren bu edepsiz kim diyormuş.
1: O gittin arabası, muhtin arabası, efendim demiş, çok özür dilerim de demiş, hani eşek arılar. Sana ne demiş ya? Rabbim bana eşek arısına da yedirir, karıncaya da yedirir demiş. Sen ne ilgilendirir ki? Sen ne ilgilendirir ki? E şimdi onun kalbi Allah-u Teala'nın sevgisi, muhabbetiyle dolup taşıyor, dolup taşıyor. O kul incitilirse Allah-u Teala incitmiş olursun. O kul sana bir dua ederse Allah-u Teala geri çevirmez ki. Allah-u Teala geri çevirmez. Hani Veysel Karani Hazretleri birisi görmüş, demiş ki efendim, bana bir demiş nasihat eder misiniz? Allah-u Teala bilir misin demiş. Bilirim efendim demiş. Başka şey bilmesen de olur verir. Ya şimdi sana düşünüyorsun. Her şey var onun içerisinde. Allah-u Teala bilir misin? Biliyor. E bilirsen diyor, başka şey bilmene de ihtiyaç yok zaten. Ne olacak ki Allah-u Teala yarattıkları bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak? Yani Allah-u Teala tanıttı ve bildikten sonra. Dolayısıyla bütün evliya-i kiram hayatlarını okuyorsun. Diyorsun ki bunlar da et ve kemikte yaratılmış insanlar. Hareketlerine bakıyorsun. Ya müthiş bir şey diyorsun. Hayran kalıyorsun. İyi de arkadaş, onların kalbi temizlenmiş. İşte bu hareketleri, bu davranışları yani zahiren gördüğümüz, dış görünüşü gördüklerimiz batınların habercisi. Yani o güzel bir kuldur. Ama daha adama dokunmadan hırlamaya başladıysa, havlamaya başladıysa beş para etmez. Tabi onları da yazmışlar büyükler. Hindistan'da Hindistan evliyaları anlatırken orada bir yerde anlatılıyor da şimdi fakir bir medrese talebesi, ayakkabısı falan yok. O sonra sonradan görme bayılıp ölme derlerdi bize. Öyle birisi bu talebeye ayakkabı almış. Beraber de aynı şekilde medrese tatil olmuş. Onunla beraber memleketlerine gidiyorlar. Adam ikide bir taşların üzerine basma, çamura basma,
2: Dikene basma.
1: Talebenin burasına gelmiş, çıkarmış ayakkabıyı, koymuş, al demiş ya. Al demiş. Bir ayakkabı verdin demiş, aynı şekilde daha demiş seyahate çıkar çıkmaz.
2: Özgürlüğümü, hürriyetimi aldın yani bir ayakkabı.
1: Hürriyetimi aldın. Dolayısıyla bu da insan. Bu da nedir? Bu da aynı şekilde kalbindeki pisliğin dışarıya yansıması. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatından önce Eshab-ı Kerama ve bütün müminlere şu vasiyette bulunuyor. Ey muhacirler ve ey ensar, vakti belli olan bir şeye kavuşmak için acele etmenin faydası yok. Gereği de yok ona. Allah-u Teala hiçbir kulu için acele etmez. Bir kimse Allah-u Teala kaza ve kaderini değiştirmeye, iradesinden üstün olmaya kalkışırsa onu kahır ve perişan eder. Şimdi zamanımızda falan ben değiştiririm, ben yaparım, ben haşa yaratma kelimesini kullanıyorlar. Yoksa tepe tepe kurup gidiyorlar. Allah-u Teala hile etmek, onu aldatmak isteyenin işleri bozulup kendi aldanır. Mekri ilahi diye kitaplarda geçer bu. Biliniz ki ben sizlere karşı rauf ve rahimim. Siz de bana kavuşacaksınız. Kavuşacağımız yer Kevser Havzu'nun başıdır. Cennete girmek, bana kavuşmak isteyen boş yere konuşmasın. Şimdi hadis-i şerifte geçiyor da ta çocukluğuma döndüm ben. Ben oraya çocukluğuma dönüyorum. Sebebine gelince. Adam böyle bakıyorsun falan. Hiç böyle ince çekirdeğini durmadı. Dı dı dı dı dı dı dı bugüne konuşuyor. Babaannemler, annemler, Allah-u Teala rahmet eylesin. O kuşak bir söz söylerlerdi. Boş tenekeden çok ses çıkar oğul derlerdi.
0: Aynen.
1: Adam boş. Şimdi zamanımıza bakıyorum bile. Akşamları haber kanallarına bakıyorum. O işte tartışma programlarına. Ya insan bir haya eder. Daha önce bakan olmuş mesela. Adam bakıyorum. Yangın var, o adam orada. Peki bakanlık yaptı, Maliye Bakanlığı. Ya maliye işi olsa tamam. Yangınla ne alakası var? Değil mi?
2: Ama her şeyden anlıyor yani.
1: Ondan sonra yok efendim işte
2: deprem olur o orada.
1: Deprem olur orada. Uyuşturucu bilmem nesi olur pat o orada. İyi de arkadaş, bu adam aynı şekilde Maliye Bakanı iken uyuşturuculuk yapıyordu veyahut da uyuşturucu bize mi? İşleri Bakanı olsa adamı ilgilendirir değil mi? Bir dereceye kadar falan. Bakıyorsun her konuda konuşuyor ama faydası da olmuyor. Bir faydası da olmuyor. Annemler

0: ederlerdi falan. Ama iki tane oğul vardı. Birisi böyle aklı başında, birisi de ifte oynayandı. Öyle derlerdi bizde. Pırlama tabiatlı yani. Onlara da dayı derdik biz. Annemler dayı dediği için babalarına. Onların çocuklarına biz de dayı derdik falan. O fırlama olan bana der yeğen derdi. Öyle babamla oturup dedi onun konuşmasını biteceğini bekleme derdi. İşin varsa takini çıkar dedi. Babamın önüne koy git dedi.
1: O her halükarda konuşur yani.
0: Her halükarda. Konuşmaya devam eder. Konuşmaya devam eder. Şimdi Mustafa Bey siz de şahitsiniz. Şu anda bizi dinleyen dinleyiciler de şahittir. Hani derler ya adam kelli belli bir adam falan filan. Adamı konuşmaya başlıyor. Beş para etmez. İçi berbat adamın.
1: İçi boş.
0: İçi boş.
1: Boş teneke.
0: Boş teneke. Boş tenekeden de lüzumsuz aynı şekilde gürültüler, patırtılar, bilmem neler aynı şekilde gelir. Ve devam ediyor Peygamber Efendimiz. Ey Müslümanlar, kafir olmak, günah işlemek nimetin değişmesine, rızkın azalmasına sebep olur. Çok önemli bu. Kafir olmak, inkar etmek, günah işlemek, Müslüman olduğun halde günah işlemek, nimetin değişmesine, rızkın azalmasına sebep olur. Vay efendim ne oldu? Sen yaptın arkadaş. Kendin istedin. İnsanlar Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ederse, devlet başkanları, amirleri, valileri onlara merhamet ve şefkat eder. Fakat fücur, taşkınlık yapar, günah işlerlerse merhametli başkanlara kavuşamazlar. Amelleriniz amirlerinizdir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey bu başımıza nereden geldi bunlar? Bir yerden gelmedi.
1: Sen çağırdın.
0: Sen çağırdın.
1: Sen istedin.
0: Sen istedin. Ya şeyde Hanefi alimlerinden Kadıhan Hazretleri var. Böyle vücut yapısı itibariyle hani derler ya çelimsi öyle bir gösterişi olmayan bir zatmış. Fiziken. İşte o Cengiz Han gelmiş Bağdat'ı yakıp yıkıyor. O dönemde otağını kurmuş falan demiş. İşte birisini gönderin de benimle onunla konuşayım falan. Hiçbir alim kimse cesaret dememiş. Bu zat. Giderken bir deve, bir keçi, bir de horoz almış yanına. Gidiyor otağın önünde. Deve, keçi, horoz orada duruyor falan. Bunu içeri alıyor. Cengiz Han şöyle bakıyor ufak tefek bir şey. Vula vula seni mi gönderdiler diyor. Diyor ki eğer diyor boylu poslu birisi istiyorsan dışarıda duruyor. Deveyi getirdim diyor. Kıllı mıllı birisini istersen diyor keçiyi getirdim diyor. Bol miktarda kıllı var. Yok dedi sesi gül birisini istersen diyor horozu getirdim diyor.
1: Git onlarla muhakkak.
0: Öyle değil diyor. Ondan sonra diyor bu sırada birisi değil diyor. Bak diyor geldim şahap sen gelmedin diyor. Ne oldu biz çağırdık. Daveti almadım diyor. Almana gerek yoktu diyor. Biz yüzümüzü ahiretten çevirdik. Allah-u Teala'ya çevirdik. Dünyaya verdik. Allah-u Teala da bizim başımıza diyor adap olarak seni gönderdi. Gönderen Cenab-ı Hak. Sen kendin değilsin diyor. Peki ben gider miyim? Evet. Ordu mu kuracaksın? Gerek yok diyor. Biz yüzümüzü ahirete çevirelim. Ya sen iman edersin ya da defolur gidersin. Bir vesile olur. Allah-u Teala seni başımızdan aynı şekilde uzaklaştırır. Bunun için herkes oturup yaptıkları, söyledikleri, dışa vurduğu davranışlarına bir baksın. Ha insanlar rahatsız oluyor. Hayvanlar rahatsız oluyor. Ha öyleyse benim içim bozuk desin arkadaş. İşin aslı bu yani.
1: Aynaya bir baksın.
0: Ha aynaya baksın. Aynada bu Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları, hayatları. Oraya baktığın zaman ben buyum. Bunu Ahmet söylemiyor mu? Ahmet söylemiyor. Asırlar önce vefat eden zatlar kitaplarına yazmışlar. Orada okuyunca sen de kitapla baş başasın. Ve ondan sonra hani derler ya kendini sorgula. Ve İslam alimleri de kendini hesaba çek. Hazreti Ömer bile her gün kendini aynı şekilde hesaba çekermiş ya. Hesaba çek ya bir defa otur bir düşün. Ya insanlar beni seviyor mu sevmiyor mu? Onun da bellidir yani. Sen ne dereceye kadar seviyorsun? Ne dereceye kadar onlara yardım ediyorsun? Onlardan da o derece sana gelir. Başka türlü olmaz. Onun için Allah-u Teala hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah.
1: Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz efendim vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.

0: Gönül Pınarı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Emir Sultan. Program yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı.
1: Selamun aleyküm evlat.
2: Aleyküm selam bey baba, buyur.
1: Şoför Halil sen misin evlat?
2: Evet benim, şu koca kamyonun şoförü.
1: Beni patronun gönderdi. Yolculuk Trabzon'aymış öyle mi?
2: Evet Trabzon'a. Kamyonu tepeleme yükledik. Ama bizim Mavin hala ortalarda yok. Boşuna vakit kaybediyoruz. Ah bir gelsin, sorarım ben ona bunun hesabını. Neden gönderdi patron seni, yine ne diyor?
1: Ben de Trabzon'a gideceğim de patronun seninle gidebileceğimi söyledi.
2: Ne? Dünyada olmaz. Ya neden otobüsle gitmiyorsun?
1: Otobüsle
2: mi? Evet otobüsle, daha rahat, daha çabuk gidersin. Kamyonda yolculuk zordur babacığım, dayanamazsın, uzun yoldur.
1: Dayanırım evladım.
2: Aa, uzatma baba, dayanamazsın dedik ya. Bana Rüzgar Halil derler. Bastın mı gaza kamyon kanatlanır adeta. Bak şu yüklenen kamyonu görüyor musun?
1: Hangisini? Şu kırmızı koca kamyon mu?
2: Evet onu. O rakip firmanın kamyonudur. Bizimki gibi onun da yolu Trabzon'a. Oraya hangimiz önce varırsak vurgunu o firma vuracak. Geç kalan avucunu yalar. Onun için daha Trabzon'a kadar kıyasıya yarışacağız onunla. Ölümüne bir yarış olacak. Onun şoförü dostudur ha. Rıza. Fırtına Rıza. Uçan kuşu yakalar derler ama bir beni yakalayamaz. Tehlikeli adamdır ha. Karadır gözü. Tam geçtim sanırsın. Fakat bakarsın ki arkanda zayıf bir anını kollar. Bulunca da kırar direksiyonu, biner üstüne, ezer adamı. Ya işte böyle bey baba. Belki ölüm bile var bu işin sonunda. Hala geleceğim diyor musun?
1: Evet evladım. Kaderde neyse o olur. Eğer ölüm bu kamyonda yazılmışsa razıyım. Beni de al yanına.
2: Sen ne tuhaf adamsın ya. Olmaz dedik babacığım. Ya muavin gelmedi zaten, sinirlerim alt üst. Rıza'nın kamyonu da yüklendi, neredeyse yola çıkacak. Ya otobüse bin babam.
1: Otobüsle gidemem ki.
2: Neden gidemezmişsin?
1: Param yok.
2: Paran mı yok? Öyleyse ne arıyorsun buralarda?
1: Yol için param vardı ama çaldılar.
2: Çaldırmasaydın. Biz öyle her param yok diyeni kamyonumuzu alsak. Ya hey babacığım, yola çıkacağım. Kötü kötü söyletme beni ya. Bu yolcu otobüsü değil. Yük kamyonu, yük.
1: Aman aman. Sakın bana sinirlenme. Yola çıkacaksın. İşte ben gidiyorum. Cenab-ı Mevlam seni kazadan beladan muhafaza buyursun. Hayırlı yolculuklar evladım.
2: Ya, güle güle.
3: Nerede kaldı bu muavin? Rıza da arabaya doğru gidiyor. Şundaki surata bak, amma da kasılıyor ha. Ne sanıyorsa kendisini. Yolda gösteririm ona böyle kasılmayı. İşte kamyona da bindi be. Ben hala muavin bekliyorum. Daha fazla bekleyemem. Hemen yola çıkmalıyım. Ya şu ihtiyar kafama takıldı. Zavallıya fazla yüklendim. Ne de temiz yüzü var garibim. Parasını da çalmışlar. Kovmasaydım keşke.
4: Ha gitmemiş. Ha orada duruyor.
3: Hadi be Rüzgar Halil, bir iyilik yap şu zavallıya.
2: Baba! Bey baba gel. Gel gel, hadi gel gel.
1: Buyur evladım, bana mı seslendin?
2: Sana seslendim, hadi yola çıkıyoruz.
1: Yani beni alıyor musun kamyona?
2: Alıyorum ama bana muavinlik yapmak şartıyla, tamam mı? Bizim muavin... Bana muavinlik yapar mısın?
1: Memnuniyetle Rüzgar Kaptan, memnuniyetle.
2: Hadi binelim öyleyse muavin baba.
1: Tamam Rüzgar Kaptan, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Emir Buhari Hazretlerinin hatırına hayırlı bir yolculuk nasip eyle.
4: Ne dedin baba? Ne dedin sen?
1: Bir şey demedim. Sadece dua ettim.
2: Yo yo yo. Bir isim söyledin sen.
1: Evet. Hazreti Emir Buhari dedim.
2: Emir Buhari mi? O da kim ya?
1: Emir Buhari, Emir Sultan'ın ismidir. Kazalardan, belalardan korunmak için Emir Sultan'ı vesile ederek Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundum.
2: Emir Sultan ha. Emir Sultan.
1: Neden gülüyorsun evladım? Ne var bunda gülünecek?
2: Ya sabahleyin evden çıkarken bizim hanımla kavga ettik de.
1: Kavga mı ettiniz? Neden?
2: O da ben uzun yola çıkacağım zaman Emir Sultan'ın türbesine gidip benim için dua eder de ben böyle boş şeylere inanmam baba. Ne bileyim, tuhaf gelir bana. Kaç kere söyledim gitme diye. Bugün gene gitmiş. Ona kızdıydım. Şimdi sen de aynı şeyi deyince sinirimden güldüm bey baba.
1: Boş şeyler mi dedin?
2: Boş dedim ya. Boş şeyler bunlar baba, boş.
1: Ha, Rıza'nın kamyonu da hareket etti.
2: Hadi babacığım, duracak vakit değil. Bastalım gaza.

0: tuhaf.
1: Nedir tuhaf olan oğlum? Direksiyona geçtiğinden beri gözünü aynadan ayırmadın. Bir saattir tuhaf, tuhaf deyip duruyorsun.
0: Rıza, fırtına Rıza baba. Görünmüyor ortalıkta.
1: Daha iyi ya. Biz ondan önce varacağız demektir. Bırak görünmesin.
0: Sen Rıza'yı bilmezsin. Demiştim ya, ne sinsidir o. Görünmez görünmez aniden çıkar ortaya. Sürer koca kamyonu üzerine. İçimden bir ses yine böyle yapacak diyor.
1: Kalbini ferah tut oğul. Şeytanın vesvesesine kaptırma kendini. Sen işine bak. Allahu Teala korur bizi. Bak, Bursa vilayetinin sınırları dışına çıkıyoruz. Allah'a ısmarladık. Ey Emir Sultan Hazretleri. Elveda ey yeşil Bursa.
0: Yine mi Emir Sultan baba?
1: Bakıyorum neşen yerine geldi.
0: Yok baba, öylesine güldüm. Bakma sen bana. Şu yaşlı halinle Bursa'da ne işin vardı söylesene.
1: Bursa'ya Emir Sultan Hazretlerinin kabrini ziyarete geldim.
0: Başka işin yok muydu Bursa'da? Yani eş dost ziyareti falan.
1: Yoktu yoktu.
0: Ta Trabzon'dan Bursa'ya sadece mezar görmek için geldin öyle mi? Tuhaf.
1: Mezar görmeye değil evlat. Emir Sultan Hazretlerinin kabrini ziyaret edip ruhaniyetinden istifade etmeye geldim.
0: Sahiden sadece bunun için.
1: Evet, bunun için.
0: Tuhaf. Şimdi sen turist oluyorsun desene. İç turizm yani. Daha Trabzon'dan Bursa'ya mezar görmeye.
1: Yaş kemale erdi de aştı bile. Bugüne kadar denkleştiremedim mübarek topraklara gidip Peygamber Efendimizin kabri şeriflerini ziyaret edemeyince, onun yerine Efendimizin soyundan alim, veli, Anadolu'nun ışığı, kerametler sultanı Hazreti Emir Sultan'ın kabrini ziyaret edeyim dedim. Çünkü kim onun kabrini ziyaret ederse kalbi gül gibi açılır der.
0: Bütün dövizini de bir yan geziciye kaptırdın ha?
1: Ya birden çekti cüzdanımı cebimden. Fark edemedim bile.
0: Kaptı kaçtı derler buna baba. Şimdi senin paralarla bir güzel karnını doyuruyordur ha.
1: Zavallı, zavallı adam. Ben helal ettim. Allahu Teala günahını affetsin.
0: Ne diyorsun sen baba? Kim? Kim zavallı? Hırsız mı sen mi?
1: O zavallı.
0: Senin aklın başında değil galiba. Parasız kalıp memleketine kamyonla dönen sensin. O değil. O şimdi senin paranla zevkü sefa sürerken senin simit alacak kuruşun bile yok. Sıkıntı içindesin.
1: Benimki birkaç günlük geçici sıkıntı. Asıl sıkıntı, büyük ve tahammülü zor sıkıntı hesap gününde. Onun için hakkımı helal ettim. Benim yüzümden kimse yanmasın.
0: Hesap günü mü?
1: Öyle bir hesap günü ki ana evladından kaçacak. Öyle bir cehennem ki kıvılcımı düşse dünyayı, bütün dünyayı yakıp kül edecek. Ya Rabbi, bizi cehennem ateşinden koru.
0: Sormaz mıyım ben sana bunun hesabını? Gelmedin, beni bu geveze ihtiyarla baş başa bıraktın. Adam da bu konuları iyi biliyor ha. Küt küt cevap veriyor. Baba, sen imam falan mısın yoksa?
1: Yok, emekli öğretmenim. Neden sordun?
0: Dini bahisleri çok iyi biliyorsun da ondan.
1: Estağfurullah evlat. Ben ancak duyduklarımı naklediyorum. Yoksa kendim ne halde olduğumu biliyorum. Ama Emir Sultan Hazretlerinden eli boş dönmediğimi de hissediyorum. Baksana, huzurlu, ferah ve kuş gibi hafifiz.
0: Gene Emir Sultan. Mavin.
1: Ne dedin evlat?
0: Yok, bir şey söylemedim. İşte fırtına Rıza. Enseledi bizi, sollayacak neredeyse.
2: O da ne?
0: Biçim Mavin bu ya.
2: Ama ne arıyor Rıza'nın yanında?
0: Anladım. Benim muavini ayartmışlar. Ama ben şimdi gösteririm onlara. Sıkı tutun baba. Görsünler Rüzgar Halil'i.
1: Uyuma evlat. Bırak geçsinler.
0: Sığar mı be? Şoförlüğe, adamlığa sığar mı? Bir adamı yoldan koymak için muavinini ayartmak, delikanlılığa sığar mı?
1: Sakin ol evladım. Daha yol uzun. Geçeriz onları nasılsa.
0: Yok öyle. Bir milim bile önde tutmam ben onu. Görsen.
1: Evlat, işareti görmedin mi? Burada sollama yapılmaz.
3: Sen karışma baba.
1: Ama karşıdan bir otobüs geliyor.
3: Gelmeden sollarım ben Rıza'yı.
1: Fakat çok süratli.
3: Sus be babacığım, sus be. Evlat, yeter artık akıl hocalı etkiyle.
1: Evlat otobüsün şoförü telaşlandı, üzerimize geliyor.
3: Allah, yol vermiyor Rıza.
1: Yaklaştı iyice. Çek ayağını gazdan. Ha?
4: Şükür Allah korudu.
5: Tam zamanında kırdım direksiyonu.
6: Tam zamanında kırdılar. Emir Sultan'ın himmeti.
5: Frene de tam ayarında bastım. Boşu boşuna Rüzgar Halil dememişler bana. Ustalık bu işte. Bir başkası olsaydı toslamıştı otobüse.
6: Allah bunca insana acıdı evlat. Sen asıl şimdi göster ustalığını. Bak yoldan çıktık, çamur içindeyiz.
5: Doğru. Kötü saplanmışız. Ama seyretsen şimdi beni, 2 dakikada çıkartırım. Sen nereye gidiyorsun?
6: Şuradaki dereye abdest alıp namaz kılacağım.
5: Ya seni muavin diye aldık, şimdi namazın sırası mı ya?
6: Fakat namaz vakti geçiyor. Namazdan sonra çıkartırız evladım.
5: Benim kaybedecek bir dakikam bile yok. Bekleyemem. Kamyonu kurtarınca kaçarım.
6: Sen bilirsin evlat. Ben namazımı eda etmeden şuradan şuraya gitmem.
5: Yani bu ıssız dağ başında yalnız kalmaya razısın, öyle mi?
6: Kalabalıkların içinde nice insanlar vardır ki yapayalnızdır oğul. İster dağ başında ol, ister şehirde. Mühim olan Allah'la olmak. Allah var, gam yok.
5: Amma tuhaf konuşuyorsun ha. Yo, ben duramam, gidiyorum bak.
6: Gitme diye zorlayan yok. Yolun açık olsun evladım.

0: kolay gelsin evlat. Göndermediler mi?
1: Neredeyse kamyon da batacak. Çıkmaz burada. Yola çıkıp birinden yardım isteyeyim.
0: Dur. Dur bir yere gitme. Demin vakit namaz vaktiydi. Şimdi ise muavinlik zamanı. Hele ver şu küreyi bana. Şuradaki çakılları lastiklerin altına döktük mü? Oldu işte. Hadi şimdi dene bakalım.

0: Hay aklınla bin yaşamama. Sen olmazsan akşamı ederdim burada. Hadi bin. Rüzgar gibi eselim de enseleyelim şu rızayı. Anlatsana baba. Neden susuyoruz?
1: Ne anlatayım evlat?
0: Kimdir bu Emir Sultan?
1: Sen Emir Sultan Hazretlerinin kim olduğunu bilmiyor musun? Hele hele Bursa'da yaşayıp da onu tanımamak ne nasipsizlik. Senin tabirince tuhaf doğrusu. Yüzlerce menkıbesi anlatılır ahali arasında. Birini bari duymadın mı?
0: İşte yarım yamalak bir şeyler duydum. Aslında pek kulak asmam öyle mevzulara. Çocukken ninem anlatır dururdu ama unuttum. Ninem de senin gibi eski kafalı biriydi. Ama beni pek severdi. Dualar ezberletirdi. Hele bir dua vardı ki en çok onu söyletirdi. Dur bakayım nasıl dua. Hay Allah, onu da unutmuşum. Hayat kavgası neler unutturmuyor ki insanı?
1: Bu unutkanlığın sebebi hayat mücadelesi değil oğul.
0: Değil mi? Peki ne öyleyse?
1: Gaflete sebep olan dünyaya düşkünlüğün. Helalinden olsun, istediğin kadar kazan. İbrahim Aleyhisselam da, mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de varlıklıydı. Ama onlar serveti kalplerine koymuyorlardı.
0: Hadi bunları boşver de Emir Sultan'ı anlat. Belli ki onların halini anlayıp dilini biliyorsun. Hem öğrenirim hem de vakit geçer.
1: Aslında söylediklerim Emir Sultan Hazretleri ve onun gibi İslam alimlerinin insanlara öğrettiklerinden başka şeyler değil. Ama madem öyle istiyorsun, dinle öyleyse. Seyit Emir Sultan, ilahi bir işaretle mübarek Anadolu toprağına gelip yerleşen ve buradan bütün dünyaya ilim yayan bir büyük idi. Emir Sultan Hazretleri deyince evvela Bursa, sonra da uzun bir yol gelir gözlerimin önüne. Uzun ve zor. Ancak kalbi Allah aşkı, Resulullah sevgisiyle dolu olanların aşabileceği bir yol. O yol ki ta Buhara'dan Medine'ye, Medine'den Bursa'ya kadar uzanır.
0: Buhara mı dedin?
1: Evet, Buhara. Emir Sultan Hazretlerinin dünyaya geldiği o ilim ve alim menbaı mübarek diyar. Emir Sultan bu diyarda yetişmiştir. Babası evliyanın büyüklerinden Emir Külal Hazretleridir ve Hazreti Hüseyin'in soyundandır. Yani seyyittir. Emir Külal küçük yaşta annesini kaybeden oğlunu bizzat kendisi yetiştirdi. Zamanın büyük alimlerinden dersler aldırdı. Tefsir, hadis, kelam ve fen ilimlerinin hepsinde söz sahibi oldu. Gözleri doğuştan sürmeliydi ve bakışları sevgi telkin ederdi. Herkes ona daha gençliğinde hürmet ve muhabbet gösteriyordu. Vakti tamam olup Emir Külal Hazretleri ebediyete intikal edince ondan babasının postuna oturmasını beklediler. O ise henüz kendini bu makama layık görmüyordu. Durmadan çalışıyor, ibadet ediyordu.

0: صدق الله العظيم.
1: Taceddin, sen misin kardeşim?
2: Evet emirim.
1: Buyur, gel otur şöyle yanıma. Otur da halleşelim biraz. Hı? Nem var senin? Sen ağlıyorsun.
2: Bir şeyim yok emirim. Demin Kur'an-ı Kerim'i okurken sizi dinledim. Öyle güzel okuyordunuz ki tutamadım dolan gözlerimi.
1: Gözyaşların benim okuyuşumdan değil kardeşim. Dinlediğin ayeti kerimelerin güzelliğinden. Rabbimizin sözleri bunlar. Bir harfi bile zulmeti nura boğmaya, yürekleri yumuşatmaya, kuru gözlerden rahmet akıtmaya kadir olan sözler. Ne güzel anlayabilmek, ağlayabilmek, ne saadet.
2: Emirim, niçin kabul etmezsiniz babanızın makamını? Eğer sizi orada görürsem daha mesut olacağım.
1: Hayır Taceddin. O makama layık olan kişi ben değilim. Babamın halifesi Seyyid İsa'dır. Benim gideceğim yol daha çok uzun.
2: Yol mu dediğiniz emirim?
1: Evet kardeşim. Alacağım mesafeler bitmedi daha. Onun için Medine'ye gideceğim.
2: Medine'ye mi?
1: Medine'ye. O mukaddes topraklara yerleşip ilmimi ve ömrümü orada tamamlamak istiyorum.
2: Ama emirim yolculuk aylarca sürer. Hem bizlerin size burada ihtiyacı var. Gitmeyin emirim. Bizi şu fena halimize koyup gitmeyin.
1: Bu yolculuk bana emredildi Taceddin. Hazreti Ali Efendimiz'i gördüm rüyamda. Bana Medine'ye git, ceddin Muhammed Aleyhisselam'a selam ver buyurdular.
2: Emirim ne hayırlı bir rüya. Ama bu emrin manasını anlayamadım.
1: Bize anlamak değil, yerine getirmek düşer. Onun için hemen yola çıkacağım.
2: Öyleyse çok şey istemiş olmazsam sizden derim ki...
1: Çekinme kardeşim, söyle.
2: Eğer çok şey istemiş olmazsam ben fakiri de ortak edin saadetinize. Ben de sizinle geleyim.
1: Taceddin, kardeşim, beraber gideceğiz elbette.
3: Ve derhal Buhara'dan ayrıldılar. Önlerinde sonu gelmez çöller, geçit vermez dağlar, haramilerin kestiği yollar vardı.
4: Yollar, ah yollar. Kimse bilemez yolların ne demek olduğunu benim kadar. Bitmez tükenmez bu yollar baba. Ömrüm yollarda geçti benim.
3: Herkes hayatını bir yolda tüketir evlat. Ama mühim olan orta yolda olmak.

0: Ya baba, nereden bulursun böyle lafları? Evet, benim yolum yanlış. Sen anlattıkça da bunu daha iyi görüyorum ama... Ama ben de bu yanlışları düzeltme kuvveti yok.
1: Bak Halil, ne güzel konuştun şimdi. Senin iyi biri olduğunu ilk gördüğümde anlamıştım zaten.
0: İyi mi? Ben iyi bir insan değilim baba. Bir bilsen beni, bir bilsen.
1: Öyle deme. Hiç olmazsa yanlış yaptığını bilip üzülüyorsun. Bu da doğruya varmanın ilk adımı sayılır.
0: Ama ikinci adımı atacak gücüm yok baba. O gücü bulamayınca da tekrar geriye dönüyorum. Yine aynı yanlışlar, yine aynı hatalar. Bak, bu kamyonun eskiden sahibiydim ben. Ama şimdi şoförüyüm. Babamdan miras kalmıştı. Ekmeğimi kazanayım diye ilk zamanlarda zevkle çalıştım ama sonra bir baktım etrafıma. Ya, hayat değil bizimkisi. Günlerce yol git, yağmur, çamur, viraj, yokuş, uykusuzluk. Elimde kalan 3-5 kuruş. Ancak karnımız doyuyor. Oysa ben bunun gibi 5 tane, 10 tane daha kamyon alıp nakliye dışı yapmak istiyordum. Çok para kazanmak, lüks içinde yaşamak istiyordum. Bu böyle gitmez dedim kendi kendime. Bir şeyler yapmalı. Bir yol buldum. Kısa zamanda 4 kamyonum daha oldu. Kendim yola gitmiyordum artık. Şoförlerim vardı. Daha da çoğaltmayı hayal ediyordum. Fakat bir gün kamyonlardan birisi kaza yaptı, elden çıktı. Sonra başka bir tanesini aldılar elimden. Sonra ötekisi derken bir bu kaldı yine.
1: Ne yoluydu o bulduğun yol ki? Kısa zamanda 4 kamyon edindin ve birden kaybettin.
0: Hayatım boyunca çıktığım en tehlikeli yoldu baba. Ama insana baştan öyle görünmüyordu. Parlak çuhalarla kaplı bir yol. Ama yürümeye başlayınca anladım ki uçurumlarla doluymuş. Kumar illetine yakalandım. Senin anlayacağın, kısa zamanda 4 kamyon kazanmış ve aynı hızda kaybetmiştim. Bir tek bu baba yadigarı kalmıştı elimde. Bir de nakliyat filosu hayali. Dedim neden olmasın? Neden gene 4 kamyonum daha olmasın? İşte bu kamyonu koydum ortaya ve kaybettim. Baba mirasını, babamın helal kazancını da kaybetmiştim. Ne yapacağımı şaşırdım. Kamyonumu kurtarayım diye evi koydum ortaya. Çoluk çocuğu evsiz bıraktım. O da gitti. İşte şimdi eski evimde kiracı, eski kamyonumda şoför.
1: Bıraktın kumarı şimdi değil mi? Oynamıyorsun artık.
0: Bıraktım mı? Az önce Rıza'nın arabayı sollarken oynadığım kumar değil miydi baba? İçime işlemiş. Elimde bir şey olsa yeniden oynarım. Kamyonumu, evimi geri alayım diye oynarım.
1: Şeytan aldatıyor seni. Nasipten ötesinin olmayacağını unutma.
0: Aslına bakarsan öyle. Bizim hanım da hep böyle söyler. Çok çekti zavallı benim yüzümden. Benim işi gücü bırakıp kumara dadandığımı anlayınca vazgeç dedi. Gel Emir Sultan'ın türbesine gidelim. Orada dua et, tövbe et. O yardım eder de kurtulursun. Birden tepem attı. Nankör kadın dedim. Bak bu kadar zamanda böyle zenginledin. Sen ne kurtulmasından söz ediyorsun? O sinirle birkaç da tokat vurmuşum. Az zaman sonra bütün kazandıklarımı kaybettim. O gene hiç ses çıkarmadı, sabretti. Ne bana küstü ne de hayata. Oysa ben bazen öyle ümitsizliğe kapılıyordum ki. Ama o gene de beni teselli ediyordu.
1: Manevi gıda alanların hali başka. Onlar sabretmesini bilirler. Ümitsizliğe düşmezler. Etraflarına da kuvvet verirler.
0: Biz her şeyi unuttuk. Dedim ya, ninemin ezberlettiği o güzelim duayı bile unuttum.
1: Yine hatırlarsın inşallah.
0: Aslında dilimin ucunda yattım sağıma. Ya öyle kolaydı ki. Şuraya bak baba. Rıza'nın kamyonu bu. Yakaladık onları. Tekerlek patlamış. Bizim muavine bak. Yatmış çamurun içine. Hak etti. Dur şunlara bir selam vereyim.
1: Bakıyorum çok sevindin Halil. Ama aynı vaziyette biz de olabilirdik. Hala olabiliriz.
0: Nasıl sevinmem baba? Bu işin ucunda hem çok para hem de namım mevzu bahis. Rıza, rüzgara geçmiş dedirteceğime öleyim daha iyi.
1: Bak yine yanlış yapıyorsun evlat. Bu nam senin ne işine yarar?
0: Neden baba? Atsan kötü bir şey mi? Bak Emir Sultan adını bırakmış. Asırlar geçti hala söyleniyor. Sen de Trabzon'dan geldin. Her gün her taraftan birçok insan geliyormuş kabrine.
1: O başka oğul. Onlar bu makama kendilerini terk ederek yükseldiler. Emir Sultan Hazretleri nam yahut para peşinde değildi.
0: Gene vaaza başladık baba, bırakalım bunları. Hadi sen Emir Sultan'ı anlatmaya devam et. Ne oldu, Medine'ye sağ salim vardılar mı?
1: Evet. Bu uzun ve tehlikeli yolculuğu Resulullah'ın sevgisiyle dolu kalbiyle tamam edip Medine'ye vardılar. Haç mevsimi olduğundan çok kalabalıktı. Emir Hazretleri orada seyitlere ayrılmış odaların bulunduğunu bildiği halde seyit olduğunu göstermemek için başka bir yer aradı. Fakat bütün yerler doluydu. Emir Buhari mahzun mahzun dolaşırken seyitlere ayrılmış bir sessiz oda gördü. Boştu. Bir kuvvet onu oraya doğru çekti. İçeriye süzüldü. Ama bunu gören bir Medineli çıktı karşısına.
2: Ne ararsın burada yabancı? Kimsin sen?
3: İsmim Muhammed Buhari. Mescid-i Nebevi'ye ziyarete geldim.
2: İyi ama burada kalamazsın. Kendine başka bir yer bulmalısın.
3: Ne zamandır yer arıyordum, bulamadım. Burasını boş görünce giriverdim.
2: Boş, evet boş. Ama burada herkes kalamaz.
3: Başka yer yok ki. Nereye gideyim?
2: Bu oda siyitler için ayrılmıştır. Sana izin verirsek herkes akın eder buraya. İntizam bozulur.
3: Saklanamayacağım galiba. Bu zat açığa çıkmam için zorluyor beni. Haklısınız. Ama ben de seyidim.
2: Seyit mi? Sen mi?
3: Evet. 12. imamın torunuyum.
2: Senin seyit olduğunu burada kim bilir? Hem seyit olsan duruşun başka, kıyafetin başka olurdu. Kimi şahit göstereceksin?
3: Ben burada garip bir kişiyim. Beni kimse tanımaz.
2: Öyleyse neyle ispat edeceksin?
3: Hazreti Ali Efendimiz rüyamda "Ceddin Muhammed'e selam ver" buyurmuşlardı. Şahidim Peygamber Efendimiz olsa gerek. Kolayı var. Resulullah'ın türbesine gidip kendisine selam verelim.
2: Ne diyorsun Allah aşkına?
3: Peygamberimize selam verelim diyorum.
2: Sonra? Sonra ne olacak?
3: Hangimizin selamını alırsa onun Efendimizin torunu olduğunda şüphe kalmaz.
2: Garip bir iddia ama kabul ediyorum. Hadi Efendimizin türbesine yüzümüzü dönelim ve selam verelim.
3: Pekala, buyurunuz.
2: Esselamu aleyke ya ceddi. Esselamu aleyke ya ceddi. Esselamu aleyke ya ceddi. Sıra sizde.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya ceddi.
0: Peygamberimiz cevap verdi mi, söylesene.
1: Birden tarifsiz güzellik ve heybette bir ses işitildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sesiyle "Ve aleyküm selam ya veledi" diye cevap vermişti. Bu ses sanki bütün cihanda yankılandı. Bunun üzerine orada bulunanlar rahatsız ettikleri için Emir Buhari'den özür dilediler.
4: Allah Allah, tuhaf. Peki sence doğru mudur bu baba?
1: Elbette. Zaten Buhara'dayken rüyasında Hazreti Ali Efendimiz ona "Medine'ye git, ceddin Muhammed Aleyhisselam'a selam ver" demişti.
4: Doğru ya. Peki Emir Sultan Bursa'ya neden geldi?
1: Maksadı Medine'ye yerleşmekti. Ama bir gece rüya gördü. Uyandı ve Buhara'dan kendisiyle beraber gelen Taceddin isimli arkadaşına koştu. Taceddin o sırada çömlek yapıyordu.
3: Taceddin.
5: Efendim emirim.
3: Durdur şu çarkı.
5: Şu çömleği de bitireyim, öyle durdururum az kaldı.
3: Hayır, hemen durdur, gidiyoruz.
5: Gidiyor muyuz? Nereye?
3: Anadolu'ya.
5: Anadolu'ya mı? Sahi mi diyorsunuz?
3: Elbette sahi diyorum. Hadi toparlan, yola çıkıyoruz.
5: Bu mübarek toprakları aniden bırakıp Anadolu'ya gitmek de nereden çıktı? Resul-i Ekrem'in beldesinden ayrılacağımıza bir türlü inanamıyorum. Bu topraklara yüz sürebilmek için Buhara'dan buraya kadar nice zahmetlere katlandık. Hani ömrümüzün sonuna kadar burada kalacaktık?
6: Emri ilahi böyle.
5: Emri ilahi mi dediniz?
6: Evet, evet. Emri ilahi. Murad-ı ilahi buradan ayrılmamızı istiyor. Dün gece bir rüya gördüm. Etraf nur içindeydi. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin önünde edeple diz çökmüştüm. Yanlarında Hazreti Ali Efendimiz de vardı. Hazreti Ali bana uyan dedi. Uyan ve diyar-ı Rum'a git. Sonra birden nur dağıldı. Uyandım. Hala misk kokuları duyuyordum.
5: Efendimizin de içinde olduğu bir rüya şüphesiz doğrudur.
6: Öyleyse gecikmeden yola çıkalım.
5: Çıkalım.
6: Elveda ey mübarek topraklar. Elveda ey güzel şehir.
5: Bakın bakın. Üstümüzde 3 kandil yanıyor.
6: Onları takip edeceğiz. Nerede sönerlerse yerleşeceğimiz yer orası olacak.
5: Ya.
6: Hadi, hadi yola düşelim artık.
7: Şimdi reklamlar.
8: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
7: Reklamları dinlediniz.
1: Ve düştüler yola. Üstlerinde ışıl ışıl 3 kandil. Çöller geçip dağlar aştılar. Yolda Emir Hazretlerini gören ona tabi oldu. Kalbe tesir eden nasihatlarını duyan yanından bir daha ayrılmıyordu. Tam 39 kişi olmuşlardı ki bir gece 3 kılavuz kandil gökte hiç hareket etmeden durdu. 39 kişi bekleşmeye başladılar. Bu arada Emir Sultan sık sık söylediği bir şiiri okuyordu. Gecenin sessizliğinde mübarek dudaklarından dökülen bu şiir gönüllere işliyordu.
6: Eğer gönlün benimle olursa Yemen'de olsan bile yanımdasın. Eğer gönlün benimle değilse yanımda olsan bile uzaktasın. Dinle bak Hak ne hoş söyledi. Zebur'unda Davud'a buyurdu. Düşman ol önce nefs belasına, ondan bana uymakla kurtulasın. Gel şimdi sen de düşman ol nefsine. Zayi eyle onu her ne dilerse. Eğer bu işte atarsan riyayı, kendine rehber kıl evliyayı. Eğer anlarsan budur sana yol. Nefsinin şerrinden halas ol. Nefsinin muradından uzak dur. Düşersen eğer şeytana uzak dur.
1: Ne oldu? Dinlemiyor musun yoksa beni?
0: Dinliyorum baba. Bir an aynada Rıza'nın kamyonu görür gibi oldum da yanıldım herhalde. Sen anlat.
1: Evet. Onlar kandillerin hareket etmesini beklerken tam yakınlarında 2 kişi onları gözlüyordu. Bunlar zengin bir beyle oğluydu.
9: Bunlar ne hikmetli sözler baba. İçime işledi. Kim ola ki bu zat?
10: Bilmem. Bugüne kadar hiç görmemiştim buralarda. Ama söyledikleri gözümü yaşarttı doğrusu.
9: Sanki kalbimin en hassas noktasından beni kendine çekti.
10: Onu konağımızda misafir etsek derim. Nasihatlarını dinlerdik. Hatta isterse yanımızda devamlı da kalabilir.
9: Kalır mı ki?
10: Hadi yanlarına gidip soralım.
9: Gidelim baba.
10: Selamun aleyküm.
6: Ve aleyküm selam.
10: Destur var mı?
6: Buyurun.
10: Deminki güzel sözlerinizi işittik de geldik. Uzak yoldan gelmişe benzersiniz.
6: Medine-i Münevvere'den.
10: Ya. Demek ta Medine'den. Peki hangi şehire gitmektesiniz?
6: Allah bilir.
10: Yani belli bir yeriniz yok. Bizim obada kalsanız.
6: Teşekkür ederiz.
10: Hadi öyleyse buyurun gidelim. Açsanız sofra kuralım. Yorgunsanız döşek serelim.
6: Cenab-ı Hak cömertliğinize cömertlik katsın. Lakin bize izin yok. Bakın beyim, şuradaki kandilleri gördünüz mü?
10: Evet, gördüm. Işıl ışıl üç kandil.
6: İşte o kandiller nereye giderse biz de oraya gideceğiz. Nerede dururlarsa orada kalacağız.
10: İşte bir veli ve onun kerameti. Öyleyse bize müsaade. Hadi oğul, gidelim gayri.
9: Sen git baba. Eğer kabul ederlerse ben de dervişlerle gideceğim.
10: He?
9: Efendim, beni de aranıza kabul eder miydiniz?
6: 39'ken 40 olduk elhamdülillah. Demek buradaki molamızın hikmeti senmişsin. İşte kandiller de yürümeye başladı. Haydi yola. Bismillah.
0: Onlar mola verdiler ama biz kaç saattir yoldayız. Gel şurada biraz dinlenelim, bir şeyler yeriz. Namaz da kılarsın.
1: Rıza'yı unuttun galiba.
0: Hiç unutur muyum? Unutmadım da arabanın da karnı acıktı. Doyurmazsak adım atmaz. Biz de yarışı kaybederiz o zaman.
1: Ben de seni yarıştan vazgeçtin sanmıştım.
0: Hiç vazgeçer miyim baba? Rüzgar Halil derler bana. Hah, işte lokanta. Hadi içeri girelim. Geç şöyle baba, oturalım. Ama sen anlatmaya devam et. Meraklandım iyice.
5: Emirim, bakın kandiller söndü.
6: Bizim ömrümüzün kandili de bu şehirde sönecek. Mekanımız burası olacak. Buraya, şu mağaraya yerleşelim. Diğer arkadaşlar civara dağılarak yılmadan, yorulmadan insanlara Allah'ın emir ve yasaklarını bildirsinler.
5: Fakat emirim, sizden ayrılmak istemezler ki.
6: Biz ayrılmak ister miyiz? Hiç Resuller Sultanı'nın toprağından ayrılmak ister miydik? İşaret böyle. Hicret ettik. Şimdi de emri marufta bulunacağız. O emri maruf ki cihattan üstündür. Hem bizimkisi zahiri ayrılık. Gönüllerimiz bir. Her sene bu vakit şu erguvanların açtığı mevsimde burada buluşuruz.
5: Ben de gidecek miyim?
6: Hayır. Sen yanımda kal. Bana lazımsın. Geçim için gene çömlek yaparız.
1: Kandillerin durduğu yer tahmin ettiğin gibi Bursa'ydı. Yaptıkları çömlekleri satmak için şehre indiklerinde herkes ilgiyle bu yabancılara bakıyordu. Kimdi bunlar? Hele şu yeşil sarıklı, nohudi elbiseli olan, bakışları insanın kalbine işliyordu.
0: Meraklandım be baba. Nasıl öğrendiler onun kim olduğunu?
1: Uludağ'da uzlete çekilmiş bir rahip yaşıyordu. Her senenin son ayında Bursa'ya inerdi. Fakat o sene Bursa'ya zamanından önce indi. Görenler merakla onu takip ettiler. Rahip doğruca Emir Buhari Hazretlerinin kaldığı mağaraya gitti.
6: Buyurun.
11: Sefa geldiniz demek için uğradım ya Emir Buhari.
6: Sefa bulduk. Lakin benim emir olduğumu nereden bilirsin rahip efendi?
11: Ceddin Muhammed Aleyhisselam buraya geleceğini, ismini ve soyunu rüyada bana bildirdi.
6: Öyleyse niçin Müslüman olmazsın?
11: Haklı bir sual. Zaten büyük peygamberin huzurunda kelime-i şehadet getirdim.
0: Tuhaf. Demek rahip Emir Sultan'ın Bursa'ya geleceğini rüyasında görmüş.
1: Evet. İşte bu hadise Bursa'da çabuk duyuldu. Bursalılar Emir Buhari'nin kim olduğunu, nereden ve nasıl geldiğini çabucak öğrenmişlerdi. Güzel ahlakına hayran oldukları bu kamil zata kalpten bağlandılar. Etrafı bir anda kalabalıklaştı. Hatta Emir Buhari adı bütün Anadolu'ya yayıldı. Emir Sultan Hazretleri beylikler arasında nasihatler ederek birlik ve beraberliğin gerçekleşmesi için didiniyordu. Ama zamanın sultanı Yıldırım Bayezid Han Emir Sultan'ın bu gayretlerinden habersizdi. Avrupa topraklarında at koşturuyordu. Bu esnada Engiros Kalesi'ni muhasara etmiştik. Kale bir türlü düşmek bilmiyordu.
12: Asker hazır mı Evrenos Bey?
13: Hazır sultanım. Emrinizi bekliyorum.
12: Askerin maneviyatı nasıldır?
13: Sultanım.
12: Desene Evrenos Bey, askerin maneviyatı nicedir?
13: Sultanım.
12: Bilirim Evrenos Bey'im, bilirim. Tam 3 ay oldu. Bu ne kavi kalaymış. Bir taş dahi düşüremedik. Asker yoruldu, ümidi kırıldı. Lakin geri dönülür mü koca Evrenos? De bana, sen olsan döner misin?
13: Allah yolunda olduğumu bildikten sonra dönmem sultanım.
12: İşte sebep bu Evrenos Bey. Geri dönemem. Niyetimiz halis olduktan sonra Hak Teala bizi yardımsız komaz. Ben buna inanır, mücahit gazilerime güvenirim. Dönmeyeceğiz koca Evrenos, dönmeyeceğiz. Bu kala Allah'ın izniyle düşecek.
13: İnşallah sultanım. İşte etraf ağırdı. Vakti midir?
12: Vaktidir Evrenos. Ne bu şamata Evrenos?
13: Kale kapısı açıldı sultanım. Bakın.
12: Kim bu serdar? Nasıl girmiş içeriye?
13: Bilinmez ki sultanım.
12: Askere hücum emri ver Evrenos. Tiz elden burçlara çıkıp sancağımız çekilsin ve dahi huzuruma kalayı açan serdar getirilsin.
13: Emriniz başım üstüne.

0: hamdolsun. Nihayet zafer müyesser oldu.
1: Elhamdülillah sultanım.
0: Evranos Bey, kala kapısını açan serdarı bulun demiştim.
1: Aradık sultanım fakat bulamadık.
0: Nasıl olur Evranos, gözlerimle gördüm. Üzerinde nohudi bir libas, yeşil cübbe ve yeşil sarık vardı.
2: Merak ettim. Kim açmış kapıyı, anlatsana.
3: Sırası gelince anlayacaksın. Sabırsızlanma. Yıldırım Han merak ede dursun. Öbür yanda Emir Hazretleri güler yüz, tatlı dil ve hasta kalplere şifa veren sözleriyle insanları Eshab-ı Kiram'ın yoluna çekiyordu.
2: O hangi yol baba?
3: Herhalde E5 yolu değil. 4 büyük halife, Eshab-ı Kiram ve İslam alimlerinin sevgili peygamberimizi takip ettikleri yola Ehli Sünnet yolu denir. İşte Emir Hazretleri bu yola çekiyordu insanları.
1: Kardeşlerim, her günü son gününüzmüş gibi tamamlayın. Alemlerin efendisini ananızdan, babanızdan, eşinizden, çocuklarınızdan daha çok sevin. Onun halifelerinin ve eshabının yolundan ayrılmayın. Nesebinizle, akçanızla, namınızla övünmeyin. Yalan söz söylemeyin. Bir cemaate selamsız girmeyin. İlim öğrenin, tembel olmayın. Tembellik hastalıktır. Fazla yemek ve fazla uyku tembellik yapar. Her türlü kötülükten kaçın. Bir kadınla nikahsız oturmayın. Ak sakallı da olsanız cihadı bırakmayın. Kur'an-ı Kerim rehberiniz olsun. O nurdur ve dosdoğru bir yoldur. Kur'an-ı Kerim'in her harfinde 100 bin derde 100 bin şifa vardır. Ondan ayrılmayın. Bütün hırsları, kinleri ortadan kaldırın. İnsanları sevin ve onlara hizmet edin. Evlada yapılan babaya yapılmış sayılır. Kullara hizmet Cenab-ı Hakk'ı hoşnut eder. Almayı değil, vermeyi öğrenin. İyiliği saçarak yapın.
2: Ya baba, ben hala duayı hatırlayamadım. Maşallah sen her şeyi teferruatına kadar biliyorsun. Ya nasıldı? Yattım sağıma, ezan yok. Ya öyle değildi.
3: Hatırlarsın evlat, hatırlarsın. Çok kolay ve çocukların bile bildiği bir dua o. Eğer şu Rüzgar Halil'i unutursan hatırlarsın.
2: Yok baba, ben Rüzgar Halil'im. Bu benim namım. Yürü koca kamyon, yürü de Halil'in namı yürüsün. Şuraya bak, Rıza yine dibimizde. Allah vera da gene bir delilik etmeye.
3: Uyma şuna evlat.
2: Sen anlatmaya bak be babacığım. Ne oldu? Yıldırım Bayezid'le Emir Sultan karşılaştılar mı?
3: Yıldırım Han'ın bir kızı vardı. Hundi Sultan. Güzellikte ve fazilette eşsiz, iffetli ve edepli bir sultan kızı. Bir gece yatsı namazından sonra yattığında bir rüya gördü. Rüyasında Peygamber Efendimiz, "Kızım, sen evlatlarımdan Muhammed Emir Buhari ile evlen" diye emir buyurmuştu. Uyanıp tekrar yattı, yine aynı rüyayı gördü. Yanlış anlaşılacağından korkarak kimselere bir şey söylemedi. Ertesi gece Efendimiz aynı emri tekrar buyurunca bunu ahlakına güvendiği hizmetçilerinden birine açtı. Hundi Sultan Emir Buhari'yi hiç görmemişti. Acaba bu rüyadan haberdar mıydı? Bunu genç bir kızın sorması hiç de uygun değildi. Ama emir alemlerin efendisindendi. Riayetsizlik edemezdi. Sarayın emektarlarından biri Emir Hazretlerine geldi.

0: kapısı herkese açık. İsteyen kavuşur. Hadi şimdi git işittiklerini anlat.
1: Daha sonra saraya dünürler gitti. Yıldırım Han seferde olduğundan Hundiye Sultan'ı Devlet Hatun'dan istediler. Devlet Hatun gelenleri kovmadıysa da kovmaktan beter etti.
2: Nasıl yani?
1: 40 deve yükü altın istemişti.
2: Vay be! 40 deve yükü altına ne para ama. Vermem devenin öbür adı yani.
1: Emir Hazretleri şartı kabul etti.
2: Ne diyorsun baba? Nereden bulacak o kadar altını?
1: Onlar Allah adamı oğul. Dereden de bulurlar, tepeden de. Devlet Hatun'dan memurlarını Atıcılar Deresi'ne yollamasını istedi. Valide Sultan inanmadı ama iş olsun diye denilen yere 40 deveyle adamlarını gönderdi. Gelenler önce kurbağa sesinden başka bir şey duymadılar.
3: Hani ortalarda kimse yok?
4: Ne Emir Buhari ne de altınlar. Boşuna geldik burada.
5: Sabırlı olun hele, bekleyin. Tan yeri ağarmadı henüz.
3: Boşuna geldik tabii. Bir derviş nereden bulsun 40 deve yükü altını?
5: Sabırlı olun derim size. Söylenmeyin. İşitmediniz mi emirin kerametini?
3: Hangi kerametini?
5: Durun da anlatayım size. Emir Hazretleri bir gün abdest alırken yanına şehirden biri gelmiş. Emir Hazretleri şehirde bizim için ne derler diye sormuş. Gelen kimyaya maliktir derler demiş. Bunun üzerine Emir Hazretleri kimya demiş. Kimya odur ki akan su saf altın olur. Lakin der demez akan sular altın olmuş. Saf altın. Gelen şahıs emirin ayaklarına kapanmış. Emir Hazretleri ellerine bakıp, sözümüz hikaye etmek içindir, murat değildir deyince de altın tekrar su olmuş.
4: Yani şimdi Emir Hazretleri murat etti diye şu derede mi altın olacak?
5: Neden olmasın oğul? Evliya hak dostudur. Onlar dilerse Allah yaratır.
3: Şafak söktü. Nerede kaldı Emir Buhari?
4: İşte geliyor.
5: Tepeye bakın, geliyor.
3: Yahu elini kolunu sallayarak geliyor. Yanında ne altın var ne de bir kimse.
5: Sus da bekle hele.
6: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Cümleniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Zahmetler oldu.
5: Hoş bulduk ya emir. Altınlar için Devlet Hatun Deveci Başı Hasan Ağa kulunuzla şu karındaşlarımı yolladı.
6: Bilirim. Hadi buyurun. Çuvalları doldurunuz.
5: Ne dolduralım emirim?
6: Şunları.
3: Bunlar nerede? Altın.
5: Burada kum ve sudan başka
3: evet,
5: bir şey
3: kum yok. Bunlar. Evet, kum. Nerede altınlar?
6: İşte. Altınlar nerede? Üzerinde duruyorsunuz ya.
5: Hadi. Hadi ne duruyorsunuz bre? Duymadınız mı? Sarılın küreklere, doldurun.
3: İyi de ne dolduracağız ki?
5: Neyin üzerine basıyorsanız onu.
3: Allah Allah, kum bu.
5: Evet, kum. Hadi söyleneni yapın.
3: Ama Devlet Hatun bizden altın bekler.
5: Susun bre, ne diyorsak onu yapın. Mesul olan biziz. Hesabını biz veririz. Bakın, ben ilk çuvalı doldurdum bile.
3: Madem öyle, hadi dolduralım bakalım.
6: Hak Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Hikayeniz kıyamete kadar söylensin. Altınlar şevketli padişahımıza helali hoş olsun.

0: Neredeyse geldik.
1: Amma da sıcak. Biz de yorulduk, develer de.
2: Bizi ahmak yerine koyuyorlar.
1: Saraya varınca ne olacak? Kum getirdik sultanım mı diyeceğiz?
2: Alay edecekler bizle. Emir Buhari ne dedi bize? Hikayemiz kıyamete kadar söylensin. Kıyamete kadar alay edecekler bizle.
1: Doğru, doğru.
2: Ben kendimle alay ettirmem. Bu kumu döküyorum.
0: Dur, dur, ne yapıyorsun?
2: Bakın, kum bu, kum.
3: Evet, kum.
1: Taşımıyorum, ben de döküyorum işte.

0: Yapmayın ağalar, etmeyin beyler. İş sizin bildiğiniz gibi değil. Bildiğiniz gibi değil.
1: Nasıl bildiğimiz gibi değil? Basbayağı kum işte. Biz inşaat işçisi miyiz?
0: Bana acıyorsanız etmeyin ağalar. Tekrar doldurun onları.
2: Hayır, doldurmayın.
3: Doldurmayız.
2: Kendimizi alay ettirmeyiz.
0: Alay edilmeyeceksiniz ama mahcup olacaksınız.
1: Neden ağa? Biz ne yaptık ki?
0: Şimdi göstereceğim size. İşte benim devedeki çuvallar. Onları da ben döküyorum ha. Alın.
3: Aman yarabbim.
4: Aman yarabbim.
3: Altın. Altın mı bunlar?
4: Evet, altın.
0: Yazıklar olsun. Görmek istiyordunuz. İşte görün.
1: İyi ama bizden 40 deve yükü altın istendi. 2 çuval değil ki.
0: Ardınıza dönüp torbalarınızdan ne boşalttığınıza bir bakın.
3: Hepsi altın olmuş bre.
1: Saf altın.
3: Bakın bakın, her yer altın olmuş.
1: Her yer altın. Eyvah. Ne ettik biz?
3: Ah.
1: Hadi ağalar, çabuk hatamızı onaralım. Hadi, altınları hadi. Toplayıp tekrar dolduralım hadi.
3: Bismillah.
2: Hadi bismillah.
3: Hadi dolduralım.
2: Hadi. Hadi bismillah.
1: Tamamdır. Altınlar hazır. Gayrı gidelim artık.
3: Ama deveci başı nerede?
1: İşte orada, tepenin üzerinde kuşluk namazına durmuş.
3: Bre hala secdede, doğrulmadı bir türlü.
1: Ben gidip bir bakayım.
3: Beraber gidelim hadi. Hiç kıpırdamıyor.
1: Seslensek mi?
3: Hasan'a. Bre Hasan'a. Şimdi anladım neden bize etmeyin eylemeyin diye yalvardığını.
1: Ne edeceğiz şimdi?
3: Cenab-ı Hak bizlere de böyle ölüm nasip eyleyir. Sarığını kefen olarak kullanırız. Usulünle yıkayıp cenaze namazını da eda ederek buracığa defnedeceğiz.
5: Vay be, kumlar altın oldu ha. Ben kumlar altın yapabilseydim bütün dünyayı satın alırdım.
6: Eğer o mertebede olsaydın gözün dünyayı görmezdi ki evlat.
5: Ya, yine tuhaflaşma baba. Devlet altın durdu mu sözünde, sen onu söyle.
6: Ve tabii biraz da mahcup olan devlet hatun Hundi Sultan'ı emir hazretlerine vermeyi kabul etti. Nikahı Molla Fenari hazretleri kıydı. Bundan sonra Bursalılar emir hazretlerine emir sultan demeye başladılar. Fakat birkaç fitnebaz bu olayı çarpıtarak Yıldırım Han'a ulaştırdılar.
7: Evranos Bey, Evranos Bey, nedir bu işittiklerim? Kerimem Hundi Sultan'ı bir dervişin kaçırdığı doğru mudur?
8: Biz de işittik. Lakin pek itibar etmedik.
7: Bak hele. Biz burada cenk ederken payitahtta neler olurmuş. Padişah kızına bile el uzatılır olmuş ha.
8: Bu haberi bir fitnebazın çıkarmış olduğundan şüphe ederim sultanım.
7: Ateş olmayan yerde duman tütmez Evranos. 40 yiğit sipahi hazırlansın. Tiz Bursa'ya varıp o dervişin başını bana getirsinler.
8: Sultanım.
7: Ne dolursun Evranos. Haber ver, tiz yola çıksınlar.
8: Fermanınız baş üstüne sultanım.
7: Evranos.
8: Buyurunuz hünkârım.
7: Bize o kala kapısını açan serdarı bulamadınız mı?
8: Yoktur sultanım.
7: Nereye kaybolur? Orada. Kalanın içinde. Sen durma Evranos. 40 yiğit tiz yola çıksın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ne oluyor Halil? Tekerlek mi patladı?
3: Yıldırım Han'ın topu değil herhalde.
2: Vurursa bize çarpıyor.
3: Allah Allah.
2: Delirmiş olmalı. Yanımız uçurum.
3: Sıkı tutun baba. Sonuna kadar gaz veriyorum.
2: Arayı açtık ama hala hızlı geliyor.
3: Yetişemez, meraklanma. Tam yerinde kestin hikayeyi. Keşke her defasında senin gibi bir ihtiyar yanımda olsa. İnsan yolculuğun nasıl geçtiğini fark etmiyor bile. Anlatsana.
2: Nerede kalmıştık?
3: Yıldırım Han Bursa'ya 40 sipahi gönderiyordu. Emir Sultan'la Hundi Sultan'ın başlarını kesecekler.
2: Hatırladım. Onlar Bursa'ya geldiklerinde o dervişin kim olduğunu öğrendiler ve doğruca Emir Hazretleri'nin evine yürüdüler. Emir Sultan ibadetle meşguldü. Taceddin dışarıda 40 sipahinin önünü kesti.
4: Durun! Ne istersiniz?
5: Hanımızın fermanıdır. Hundi Sultan'la kaçtığı dervişin başlarını alacağız.
4: Ne? Ne demektir bu? Hemen geri dönün.
5: Han emrinden geri dönülür mü?
4: Dönün. Bu işe fitne karışmıştır.
5: Başlarını hanımıza götüreceğiz. Çekil yolumuzdan.
4: Yazık olacak sizlere. Yazık.
3: Neden yazık olacakmış?
2: Dinle de gör. Taceddin'i çiğneyip geçen 40 sipahi Emir Sultan'ın ibadet ettiği odanın kapısına yaklaştı. Tam kılıçlarını sıyırmışlardı ki gayipten oklar gelerek 40'ını birden delip geçti.
3: Demek hepsi öldü.
2: Evet, evet. Bir Allah dostuna ilişen iflah olmaz oğul. Bunu çok iyi bilen Molla Fenari daha büyük felaketlere mani olmak için Yıldırım Bayezid'e bir mektup gönderdi.
6: Ne o Eranos Bey, bir haber mi var?
7: Beli Sultanım, Molla Fenari size bir name göndermiş.
6: Öyle mi? Aç bakalım. Oku.
7: Baş üstüne Sultanım.
6: Dur, ver bana, ben kendim okurum.
7: Sultanım, niçin sarardınız? Haber kötü müdür?
6: Eyvah Eranos, eyvah. Ne ettik biz?
7: Sultanım, Bursa'dan bir felaket haberi mi var?
6: Değil Eranos, değil. Sen haklıymışsın. İşittiğimiz haber asılsızmış. Kızımızı kaçırmamışlar. Kızımız Resul-i Ekrem'in neslinden bizatla evlenmiş. Nikahı Molla Fenari kıymış. Mümtaz bir kimseymiş. Bak, Hazret diyor ki, Rum iklimine böyle bir kimse ayak basmadı. Siz onu Buhara'dan getirseydiniz şeref ve şanınız artardı. Böyle eylemediğiniz halde ilahi irade üzere memleketimize gelen bu zat sebebiyle Sultan-ı Enbiya Hazretleri ile dünür oldunuz.
7: Sultanım, ne devlet.
6: Hamdolsun.
7: Sultanım, o halde ferman buyurun, Bursa'ya gönderdiğiniz yiğitleri geri çağıralım.
6: Ah Eranos Bey'im, ah.
7: Hünkârım.
6: Yiğitlerimiz katil için o emrin dergahına varınca gayipten gelen oklar tarafından vurulmuşlar.
7: Takdir böyleymiş.
6: Molla Fenari, şayet ol zatın kılına halel gelirse bütün şehrin helak olacağına şüphem yoktur diye yazmış. Hazret padişahım diye benden çekinmez. Doğru bildiğini söyler. Merttir mollam.
7: Öyledir sultanım.
6: Şimdi iki kimseyi merak ediyorum Eranos. Biri damadım Seyyid Emir Buhari, öbürü Engiros kalesini bize açan Serdar. Allah'tan ahir ömrümde bu ikisiyle karşılaşmayı niyaz ederim.
7: İnşallah sultanım.
3: Sahi baba, kale kapısını açan Serdar kimdi? Hani anlatacaktın?
2: İşte şimdi anlatıyorum. İyi dinle. Yıldırım Han muhteşem bir zaferle Bursa'ya döndü.
6: Hamdolsun Evanos Bey. Bursa'yı görmek bir daha nasip oldu.
7: Hamdolsun Sultan.
6: Erguvan kokusu. Özlemişim bu kokuyu. Şu Bursa değişmiş gibi geldi bana Evanos. Bizi selamlayan şu tebaaya bak. Nasıl da güler yüzleri.
7: Zaferinize sevinirler.
6: Hayır koca Evanos, hayır. Daha bir başka gülüş bu.
7: Hünkârım, meydanda Bursa kadısı Molla Fenari ve şehrin büyükleri beklerler.
6: Öyleyse varalım yanlarına. Evranos.
7: Buyurun sultanım.
6: Molla Fenari'nin yanındaki kimdir?
7: Bilmem sultanım. Hiç görmüşlüğüm yoktur.
4: Bu o Evranos, bu o. Bize Engiros kalesinin kapısını açan serdar.
6: Sendin. Engiros kalesinin kapısını açan serdar sendin.
8: Gazanız mübarek. Zaferiniz daim olsun sultan.
6: Senin de gazan mübarek olsun. Sen de bizimleydin.

0: Demek ki kale kapısını açan asker Emir Sultan'mış ha. Allah Allah, Allah Allah.
1: Emir Sultan ya. Tuhaf buldun değil mi?
0: Tövbe baba. Tuhaf bulmak yok artık. Emir Sultan dedim mi tamam, kabul ederim. Devam et.
1: O gün Yıldırım Bayezid kale kapısını içten açarak zaferi temin eden Serdar'ın damadı Emir Buhari olduğunu öğrendi. Atından inerek onunla kucaklaştı. Ve gözyaşlarını tutamayarak ikisi de ağladılar. Daha sonra Yıldırım Han ile Emir Sultan çok yakın arkadaş oldular. Yıldırım Bayezid bu büyük veliyle her kararından önce istişare ederdi. Bu arada Ulu Cami'nin inşaatı bitmişti. Açılış Cuma günü yapılacaktı. Yıldırım Han ilk namazı Emir Sultan'ın kıldırmasını rica etti.
2: Ya Emir, kapıları sen aç ve ilk namazı sen kıldır. Bu şeref senin hakkındır.
3: Hayır Han. Bursa beldesinde Emir Buhari'den çok daha büyük zatlar var. O şerefi bana değil, Şeyh Ebu Hamidettin'i veliye vermelisiniz.
2: Kim ola ki bu Şeyh Ebu Hamidettin?
3: Hani bir ekmekçi koca var, somun satar çarşıda pazarda. Ulu Cami'nin amelesine de ekmek satmıştır. Belki işitmişsinizdir. Somuncu baba derler. İşte o Ebu Hamidettin'i Aksaray'dır.
1: Evet, Bursalıların somuncu baba deyip bazen latife ettikleri zat aslında evliyanın büyüklerindendir. Ve Emir Hazretlerinin teklifiyle, Yıldırım Han'ın emriyle hutbeyi somuncu baba okudu.
0: Tuhaf. İnsan bir başkasının kendinden daha yüksek olduğunu nasıl düşünebilir?
1: Tasavvuf terbiyesi alanlar böyle düşünürler.
0: İyi ama şu Rıza'nın benim geçmesini hiçbir zaman isteyemem.
1: Ama geçiyor bak.
0: Merak etme, yol vermem ona.
1: Ama o yine de geçiyor.
0: Ben yavaşladım da ondan.
1: Neden yavaşladın?
0: İleride trafik polisleri var.
1: Korktun mu?
0: Bir yakalarlarsa ceza yazarlar, biz de yarışı kaybederiz.
1: Neden ceza yazarlar?
0: Kaidelere uymadık diye.
1: Ha, peki evlat. Trafik kaidelerine uymayınca ceza görmekten korkuyorsun da, Allah'ın emirlerine uymadığın için cezalandırılmaktan niçin korkmuyorsun?
0: Ama trafik polisleri beni görüyor.
1: Allah-u Teala da görüyor seni. Melekler iyi ve kötü amellerini yarın eline verilecek deftere yazıyorlar.
0: Ne dedin, ne dedin?
1: Melekler dedim.
0: Ah, tamam, o duayı şimdi hatırladım. Melekliydi. Şöyleydi. Yattım sağıma, döndüm soluma. İki melaike geldi yanıma. Biri sağ yanıma, biri sol yanıma. Tamam, böyleydi işte. Oh, ferahladım birden ben.
1: Zamanı gelince hatırlarsın demiştim sana.
0: Kuş gibi uçarız artık. Geçeriz fırtına Rıza'yı.
1: Hala mı çıkmaz kafandan şu yarış illeti?
0: Çıkmaz baba, çıkmaz. Trabzon'a önce biz varacağız. Sen devam etsene.
1: Biraz mola verseydik.
0: Daha sonra veririz. Bak şu yokuşu bir çıkalım. Aşağıda çok güzel bir köy vardır. Orada dinleniriz. Hadi sen anlat.
1: O sıralar Yıldırım Bayezid Han'la Timur Han arasında bir anlaşmazlık çıkmıştı. Ve bu itilaf iki Cihangir Hakan'ı Ankara önlerinde cenge sürüklüyordu. Emir Sultan Yıldırım Han'ı cenk kararından vazgeçirmeye çalışıyordu.
2: Sürünün peşinde koşturan şu çobana bak emirim. Ne dert var ne tasa. Ertuğrul gibi oğlu vurulmadı, Sivas gibi şehri alınmadı ki tasalı olsun.
3: Sultanım, bu kadar müteessir olmayınız. Ne olursa Allah'tan olur. Takdire karşı tedbir nafiledir sultanım.
2: İçim yanar emirim, içim yanar. Ertuğrul, en büyük dedemin ismini vermiştim ona. Ah Timur, ah. Ertuğrul gibi oğlumu, Sivas gibi şehrimi aldın.
3: Sultanım, hiddetinizi yeniniz, sabrediniz. Sabır imandandır. Mutlaka mükafatını görürsünüz. Kalbinizden öfkeyi atınız. Yalnızca Hak Teala hazretlerini düşünün. Onu ve onun Habibi Muhammed Aleyhisselam'ın çektiği sıkıntıları düşünün.
4: Allah! Konuşun emirim. Söyleyin. Sizi dinlemek öyle güzel ki. Kuşları, suları dinlemek gibi bir şey. Konuşun ne olur, konuşun. Huzur, huzur verirsiniz bana. Sizi kala kapısında gördüğümde üzerinizde yine bu libas, bu sarık vardı. Yüzünüzde aynı nur, dudaklarınızda aynı tebessüm vardı. Konuşun emirim, susmayın.
3: Hakanım, haleti ruhiyenizin farkındayım ama Timur'la vuruşmayın, gitmeyin. Korkulur ki din-i devlet zarar görür.
4: Gayrı ok yaydan çıktı emirim. Geriye almanın imkanı yoktur. Anla beni emirim. Benim işim cenk, seninki irşat. Dönmezsem oğullarımdan en münasip olanını bey yap. Ben sana olan hakkımı helal ettim. Sen de helal eyle.
3: Helal ettim sultanım. Lakin biraz daha düşünseniz.
4: Hayır emirim, olmaz. Ol Timur namıyla anılan Topal'la Ankara'da vuruşacağım. Ordusunda filler değil, ejderhalar da olsa geriye dönmem gayrı.
1: Ah, ah.
0: Neden ah çekiyorsun baba?
1: Osmanlıların bu büyük ve cesur Hakan'ı Ankara Savaşı'nda yenilerek esir düştü. Az bir zaman sonra da üzüntüsünden vefat etti.
0: Keşke Emir Sultan'ın sözünü dinlese.
1: Keşke, keşke. Ama Emir Hazretlerinin buyurduğu gibi takdire karşı tedbir nafiledir. Bu mağlubiyetin hemen arkasından Bursa işgal edildi.
0: Ya Emir Sultan? Emir Sultan'a ne oldu?
1: Harp esirleri arasında Timur Han'ın karşısına çıkarıldı. Timur Han bu büyük insanı görünce ondan yanında kalmasını istedi. Ama Emir Sultan bu talebi kabul etmeyince serbest bırakıldı ve Bursa'ya döndü. Bursa'da ahali yiyecek bulamaz hale gelmişti. Ağır bir mağlubiyet alan Osmanlı Devleti karışıklıklar içindeydi. Ahali müracaat edilecek merciği olarak Emir Hazretlerini kabul ediyor ve bu işgalin kaldırılmasını ondan istiyorlardı. Emir Sultan ahaliye söz verdi ve sözünü yerine getirdi. İşgal kalktı. Karışıklıklar bitti ve devlet gene eski kuvvetine erişti. Emir Hazretleri 2. Murat Han'ın İstanbul muhasarasına da dervişleriyle beraber katıldı. Ama henüz fetih günü gelmemişti. Bursa'ya dönüp hizmetlerine devam etti.
0: Vay vay vay.
1: Ne oldu Halil?
0: Bir bizim hayatımıza bak, bir de Emir Sultan'ınkine. Çok büyük hayat yaşamış. Çok.
1: Evet, evet. Fakat büyük de olsa, sade de olsa her hayatın bir sonu var. 1429 senesinde korkunç bir veba salgını Bursa'yı kasıp kavuruyordu. Emir Hazretleri de sonbaharda vebaya yakalandı.
3: Akar gözlerimden yaş yerine kan. Zerrece görünmez gözüme cihan. Deryalar nuş edip kandırmaz iken, aşıklar kandıran ummanı buldum. Vasiyetimdir. Nerede olursa olsun, ne ederse etsin, Hacı Bayram-ı Veli gelip namazımı kıldırsın.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين

0: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
1: Rahmetullahi aleyh. Emir Sultan bu fani dünyadan göçtü.
2: İçim bir hoş oldu. Mahzunluk çöktü birden. Demek Seyyid Emir Sultan vebadan öldü ha?
1: Ölüm bir köprüdür. Her fani gibi Emir Hazretleri de bu köprüden geçip rahmeti rahmana kavuştu. Hem de şehit olarak.
2: Şehit mi?
1: Şehit ya. Devası olmayan bir hastalıktan ölenler de Rabbimiz katında şehit olarak kabul edilir.
2: Ya bak, bunu hiç bilmiyordum.
1: Rabbimizin rahmeti sonsuz, merhameti boldur evladım.
3: Ya bak baba ya, şu Rıza'nın yaptığına bak. Bizi sollamaya çalışıyor. Şu adamı gördüm ya, bütün huzurum kaçtı.
1: Bırak geçsin evladım, geçsin. Sen akıllanmadın mı hala?
3: Yani yarışı kaybedip namımı ve paramı ona mı kaptırayım?
1: Çok süratli gidiyor, kaza yapacaklar.
3: Galiba frenleri patladı. Durduramıyor.
1: Eyvah, şarampola devrildi. Şuraya bak.
3: Su testisi su yolunda kırılır, üzülme baba.
1: Öyle deme Halil. Aynı şey bizim de başımıza gelebilirdi. Dur da onlara yardım edelim.
3: Neden duracakmışım? Neredeyse Trabzon'a geldik. Hem kamyonun kutu gibi buruştuğunu görmedin mi?
1: İnip bakalım.
3: Kurtulmaları imkansız
1: i̇nip
3: baba.
1: İnip bakalım. Belki yaralanmışlardır. Kim bilir, belki de.
3: Bana ne? Birisi rakibim, öteki de bana ihanet eden muavin. Bana ne baba?
1: Aa, dur öyleyse ben ineyim. Anlaşılan sen rüzgar halillikten kurtulamadın hala.
2: Tamam. Durdum işte. İn hadi. Bu ıssızlığa başında nasıl yardım edeceksin ki onlara?
1: Allah bir kolaylık verir. Hadi sen yoluna git.
2: Ya, gidiyorum tabii.
1: Selametle.
2: Tuhaf. İhtiyar sanki tek başına bir iş yapabilecekmiş gibi indi. Ölmüşlerdir çoktan. Bir tuhaf oldum ya. İçimden bir ses yürü yoluna diyor, öbürü dön geri. Hangisini dinlemeli? Yürü diyen Rüzgar Halil'in sesi, geri dön diyen kimin sesi?
0: Gel şimdi sen de düşman ol nefsine. Zayi eyle ona her ne dilerse. Eğer bu işte atarsan riyayı, kendine rehber kıl evliyayı.
2: Ses Emir Sultan'ın sesi. Evet. Evet. Onu dinlemeliyim. Geri dönüyorum.

0: Baba, yaşıyorlar mı baba?
1: Halil, döneceğini biliyordum. Emir Sultan Hazretlerini öğrenen kimse kötülük edemez. Hadi gel, senin muavini kurtaralım. Bacağı sıkışmış.
0: Rıza, Rıza nerede baba?
2: Onun ömrü buraya kadarmış.
3: Ben sebep oldum. Onun ölümüne ben sebep oldum.
2: Vakti gelmiş oğul. Bırak dövünmeyi de muavini çıkaralım şuradan.
0: Hadi.
2: Sen şunu kaldır. Tamam. Ben de yavaş yavaş çekeyim.
0: Sakın bırakma. Ha.
3: Yok baba, bırakma. Tamam.
2: Tamam. Oldu işte. Şimdi de omuzlarından tut. Kamyona taşıyalım.
1: Yavaş. Tamam. Aman yavaş.
0: Şuradaki kasabada bir hastane var baba.
2: İyi öyleyse. Bir an evvel gidelim.

0: Ne bu halin oğlum? Ne düşünüyorsun böyle kara kara?
1: Hastaneden dönmeni bekliyordum. Ne oldu baba? Kurtulacak mı?
0: Evet. Sadece ayağı kırılmış.
1: Elhamdülillah. Hiç olmazsa o kurtuldu.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Yolculuk da bitti neredeyse. Hadi sen de durma artık, düş yola. Sen dinlemiyorsun beni Halil.
1: Ezanları dinliyorum baba. Ezanları dinliyor ve hayatımın muhasebesini yapıyorum.
0: Evet, ezanlar. Ezanlar namaza, Allah'a kulluk etmeye çağırıyorlar bizi.
1: Ne duruyoruz öyleyse? Abdest alalım.
0: Bunu sen mi söylüyorsun Rüzgar Halil? Tuhaf doğrusu.
1: Tuhaf değil baba. Hiç de tuhaf değil. Rüzgar Halil yok artık. Hadi baba. Hadi namaza. Allahu Ekber.

0: Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
4: TGRT FM.
5: Merhaba sevgili dinleyiciler, biz Söz Söz Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Harvas, Yücel Turan var bugün ana kumanda masamızda. Efendim sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Telefon hattımızda Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü, gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan var. Sayın Kapan merhaba efendim, iyi günler diliyorum. Alo.
6: Alo.
5: Sayın Kapan merhaba efendim, iyi günler diliyorum.
6: Merhaba, iyi yayınlar efendim.
5: Evet, şimdi yine hakikaten Allah ülkemizi felaketlerden korusun. Şanlıurfa'da deprem 5.4 şiddetinde bir deprem efendim Karaköprü'de meydana geldi. Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır'da da hissedildi. Birkaç gün önce de biliyorsunuz Adana'da bunu yaşadık. Bir bunu değerlendirmenizi isteyeceğiz. Deprem kuşağında bir ülkemiz var efendim. Evet. Buyurun.
6: Biz zaten ancak bu tarafını ele alabiliriz. Gerisi uzmanlarının
5: işi
6: konuşacağı alan. Zaten deprem uzmanlarımız da konuşuyorlar sağ olsunlar.
5: Evet.
6: Duanıza iştirak ederek başlayayım. Cenab-ı Hak veterinden muhafaza eylesin.
5: Amin.
6: Şimdi Türkiye baştan aşağı deprem kuşağı üzerinde bir ülke. Dolayısıyla deprem şartlarına uygun kendini ayarlaması lazım. Yani dünyada bu gibi coğrafi alanlarda yaşayan ülkeler ne yapıyorsa veya nasıl mücadele ediyorsa, nasıl hazırlık yapıyorsa, bizim de ona benzer tedbirlerle kendimizi olabildiğince emniyete almaya çalışmamız lazım.
5: Mesela Japonya gibi değil mi efendim? Japonya'da gibi, sık depremler oluyor tabii. Evet.
6: Şimdi 1999 depremiyle birlikte Türkiye'de bu mesele daha çok konuşulur oldu. Hem medyanın ilgisi, hem işte felaketin büyüklüğü, boyutları. O zaman deprem araştırmaları merkezinin müdürü olan Mete Işıkkara vardı.
5: Evet. O vefat etti tabii. Evet.
6: Evet. Demişti ki depremle yaşamaya alışmalıyız. Bu söz çok geniş, ihatalı bir söz. Hakikaten o günden bu tarafa işte çeyrek asrı aşan bir zaman geçti. Türkiye bazı şeylerde kendini ayarlamaya çalıştı. İnşaatların sağlamlaştırılmasında, altyapının, özellikle okul, hastane ve diğer kamu binalarının depreme daha dayanıklı hale getirilmesi noktasında çok işler yapıldı ama hala daha alması gereken büyük bir mesafe var.
5: Doğru.
6: Buna da çalışması lazım. Hı-hı. Can kaybının olmaması, yıkımın olmaması en büyük teselli.
5: Evet.
6: İnşallah bundan sonra da aynı şekilde, hasarsız bir şekilde atlatılır bu tabii afetler.
5: Evet, yani daha önce biliyorsunuz 11 vilayetimiz buna muhatap oldu.
6: Yani hakikaten 2023'te çok büyük
5: değil
6: bir
5: mi?
6: Felaket.
5: Türkiye kendini nasıl toparlayacak derken.
6: Asrın felaketi yaşandı.
5: Ya.
6: Yani hamdolsun Türkiye gene yaraları sarma noktasında iyi bir iş ortaya koydu.
5: Doğru.
6: 2 sene zarfında 450 küsür bin konut ve iş yeri teslim edildi hak sahiplerine. Bu çok büyük bir şey. Yani dünyada başka bir ülkede bunun örneği yok. Bunu da belirtmek lazım.
5: Evet. Şimdi hatta bununla ilgili bir şey var. Alman milletvekili mecliste konuşuyor. Yani bizim ekonomimiz mi, Türkiye'nin ekonomisi mi daha büyük demiş. Bu bir sel felaketi yaşandı ya orada.
6: Bunu söyleyen dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip.
5: Ya.
6: Ama bir sel felaketinde elleri ayaklarına dolaştı.
5: Hakikaten.
6: Kolay değil yani afetlerle mücadele. Tabii Pasifik bölgesinde bulunan ülkeler daha çok sık maruz kalıyor bu şeylere.
5: Evet.
6: İşte tayfunlar oluyor, fırtınalar oluyor, zelzeleler oluyor.
5: Evet.
6: Oradaki coğrafi şartlar daha çetin. Onlar da mücadele etmeye çalışıyor. Bir kısmına güçleri yetiyor, bir kısmına da güçleri yetmiyor. Altında kalıyorlar.
5: Evet efendim. Şimdi müsaade ederseniz biraz da politika diyelim. CHP'de Ankara depremi yaşandı adeta.
6: Evet.
5: Dün biliyorsunuz Mansur Yavaş'ın ardından kendisine yakın 8 ilçe belediye başkanı da istifa etti.
6: Evet.
5: Şimdi tabii nereye geçecek?
6: CHP'de 2 tane ilçe kaldı sanıyorum.
5: Evet, doğru. Şimdi nerede politika yapacaklar? Kendisi efendim ben yoluma bağımsız olarak devam edeceğim şeklinde açıklamalar yaptı.
6: Evet.
5: Ama yorumlar yeni partiye mi geçecek, AK Parti'ye mi geliyor ya da irili ufaklı partilerin bir ortak adayı mı olacak? Yani bunların hepsi konuşuyor fakat daha önce CHP'den açıklamalar var adeta. İşte tarafınızı belli edin CHP'li belediyelere.
6: Evet.
5: Belli edin. Bir de en son tabii sözcü Sarı'nın tabii açıklaması var. Müslüm Sarı bir açıklamada bulundu. O açıklamadan hemen sonra bu istifa geldi. Nasıl değerlendirirsiniz, ne olur Mansur Yavaş bundan sonra nasıl hareket eder ya da amiyane tabirle Mansur Bey nereye koşuyor efendim?
6: Şimdi önce tabii onun kendi beyanına bakmak lazım, nedir açıklaması, bundan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim dedi.
5: Evet.
6: Yani bu en azından bir müddet için herhangi bir partiye geçiş düşünmüyor. Hı-hı. Ya da bekle gör politikası da olabilir. Hı. Ama bugün için net olan durum, kendi ifadesine göre bağımsız olarak efendim,
5: evet,
6: şeyine devam etmesi, çalışmalarına devam etmesi.
5: Evet.
6: Tabii belediye seçimleri 2029 yılında biliyorsunuz. Hı hı. 2029'a kadar bağımsız kalır mı kalmaz mı ona bakmak lazım. Burada siyasi şartlar nasıl gelişir? Öncesinde bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacak 2028'de.
5: Evet.
6: Aynı zamanda tabii parlamento seçimi de olacak.
5: Tabii.
6: Yani genel seçimler olacak. O zamana kadar çok değişiklikler, taraf değiştirmeler, pazarlıklar vesaire, ardı arkası kesilmeyecek şekilde siyasi değişimler yaşanacak Türkiye'de.
5: Evet.
6: Burada tabii Mansur Yavaş'a da teklifler gelecek veya onun zemin yoklaması durumları olacak. Birkaç partinin ortak adayı mı olacak? Yoksa bu birkaç parti derken yeni partiyi de onların içerisinde saymak lazım.
5: Evet, öyle zikrediliyor, doğru.
6: Şimdi Özgür Özel'in Mansur Yavaş'la olan ilişkileri Ekrem İmamoğlu'na göre biraz daha soğuk, biraz daha
5: mesafeli mi diyelim?
6: Düşük profildi diyebiliriz.
5: Evet.
6: Yani çünkü Özgür Özel'in hem CHP genel başkanı iken hem daha sonra Ekrem İmamoğlu için sarf ettiği mesai, harcadığı vakit, zaman Mansur Yavaş'a göre çok çok fazla. Ve Mansur Yavaş'a duruşu mesafeli denilebilecek şekilde kontrollüydü.
5: Evet.
6: Ama dünden itibaren sanki farklı bir yaklaşım söz konusu. Yani sanki Mansur Yavaş'ı partiye getirmek ya da yaklaştırmak için bir çaba içinde olacakları anlaşılıyor.
5: Yeni parti değil mi efendim?
6: Evet. Yani
5: evet, öyle.
6: Bu ilk intiba böyle. Tabii böyle olabilir de olmayabilir de. Ama yani yeni partinin CHP'ye göre duruşu şu anda daha farklı tabii.
5: Evet.
6: CHP,
5: Mansur Yavaş'a karşı. Evet.
6: CHP öfkeli ve bu noktaya gelinmesinde aslında yeni partinin gene rolü var. Çünkü Mansur Yavaş Beştepe Külliyesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere gitmeden evvel Özgür Özel'e de bilgi verdim diye açıklama yaptı. Şimdi kendisi CHP'li bir belediye başkanı idi o zaman. CHP kendi partisinin başkanına bilgi vermesi gayet normal ve uygun bir şey. Ama kendi partisinin başkanı olmayan bir genel başkana bilgi vererek, adeta icazet alarak oraya gitmesi yadırgatıcı bir şeydi ve nitekim CHP'den bu sebeple aykırı sesler yükselmeye
5: başladı. Sert şeyler de, açıklamalar da geldi. Evet.
6: Ve iş bu noktaya kadar geldi. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın CHP'den kopmasının faktörlerinden birisi de yeni partinin yeni partiyle olan ilişkiler oldu. Onun Anıtkabir ziyaretine katıldı. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte gitmedi mesela. CHP'nin kuruluş yıl dönümüne katılmadı.
5: Evet.
6: Ama CHP belediye başkanı olarak o anda adresi öyleydi. Dolayısıyla bu saatten sonra zaten Mansur Yavaş orada kalamazdı.
5: Evet.
6: Nitekim de öyle oldu. Ama sebeplerini de bu şekilde tespit etmek lazım.
5: Doğru.
6: Başka sebepler de olabilir tabii. Bağımsız kalmak isteyişinin altında neler yatıyor? İleriye dönük adaylık meselesi mi? Yoksa şimdi çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde dengeler çok değişecek. Hani belediye meclisindeki üyeler de eğer bir ayrılma, kopmalar olursa bambaşka bir tablo ortaya çıkacak.
5: Evet.
6: Şimdi... Yani Mansur Yavaş o zaman plan projelerini öne çıkarmakta, bunları hayata geçirmekte çok zorlanacak demektir.
5: Doğru.
6: Dolayısıyla hesaplarını buna göre yapmak durumunda.
5: Evet.
6: O peşinden istifa eden 8 ilçe başkanı Mansur Yavaş'a yardımcı mı oldu yoksa yükünü mü arttırdı, ona da zamanla bakmak lazım. Yani
5: bir ekip işi herhalde, öyle düşünmek lazım.
6: Ama tek başına bu ekip efendim yeterli olamaz. Yani tamam, Mansur Yavaş seçimlerde %60 gibi bir oy aldı ama köprülerin altından çok sular aktı.
5: Evet, şimdi öyle alamıyor tabii şu anda, o anketlere göre o noktalarda değil.
6: Mecburen bazı partilerle işbirliği yoluna gitmesi lazım. Bazı partiler Mansur Yavaş'la iş tutarken hangi hesapları yapacaklar? Oy potansiyeline bakacaklar, muhtemel sonuçlara bakacaklar, ona göre karar verecekler. Kolay evet. değil yani.
5: Evet.
6: Dolayısıyla Mansur Yavaş biraz da kendini zora soktu diyebiliriz bu istifayla.
5: Şimdi bazı partilerle diyorsunuz. Yani altılı masanın bir tekrarı olmaz mı?
6: Yani benzeri masanın tekrarı zor da benzeri şeyler olabilir. Yeni partinin mesela CHP'nin yerini alarak yeni partiye bir girişim başlatırsa, işte Zafer Partisi, diğer partiler.
5: İrili ufaklı, küçük partiler.
6: İrili ufaklı. Yoksa muhalefeti bir blok halinde hepsini bir araya getirmek kolay bir iş değil. Onu kısmen Kemal Kılıçdaroğlu başarmıştı.
5: Evet.
6: Gerçi onun altında da başka şeyler çıktı sonradan. Çok da sağlam bir ittifak olmadığı da görüldü ama olsun, kağıt üzerinde en azından o gerçekleştirilmişti ve ona dayanarak Kemal Kılıçdaroğlu da
5: aday oldu. Evet.
6: %48 oy alma başarısını gösterdi. CHP adına ilk defa bu kadar
5: bir oy aldı.
6: Oy oranı yani.
5: Ama ittifak oyu. Sonuç itibariyle Sayın Kapan, yani kaybetti. Şimdi bu yöntem tekrarlanır mı, tekrar yapılır mı? Ama sizin dediğiniz gibi o yoğunlukta partiler bir araya gelmeyebilir, o oy alınmayabilir. Bunu bile bile Mansur Bey bu ipi göğüsler mi, onu bilemiyorum tabii.
6: Yani evet. Şartlar çok değişti tabii.
5: Tabii.
6: Şimdi 2023 öncesinin şartlarıyla bugünün şartları arasında siyasette çok fark var. Şimdi CHP'den CHP'li olup da, yani daha doğrusu CHP'den seçilip de başka partilere geçen çok sayıda belediye başkanı var. Yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, tabii, irtikap suçlarıyla soruşturulan çok sayıda belediye başkanı var ve belediye mensubu var.
5: Evet.
6: Bunlar hepsi birer handikap, yani kamuoyu nazarında, seçmen nazarında
5: tabii.
6: Zayıf zaaflar ve kayıplar olarak değerlendirilecek.
5: Mesela bir İSKİ meselesi vardı İstanbul'da. İstanbul Belediye Başkanlığı biliyorsunuz.
6: 1993'te.
5: CHP'de. Değil mi? Yani arada neredeyse 30 yıl İstanbullular oy vermedi CHP'ye. Sonrasında CHP belediye başkanlığı seçti. Değil mi?
6: Evet.
5: Yani bütün yani şimdi görünen bu tablo karşısında, bu iddialar karşısında yargılanan belediye başkanları şeyiyle, gerçeğiyle vatandaş ona göre oy verecek herhalde, eğilimini efendim ortaya koyacak.
6: Elbette.
5: Yani bu da insanın aklına acaba CHP'ye ya da özellikle yerel yönetimlerde insanlar kaç yıl daha CHP'ye ya da pardon CHP'ye değil de yeni partiye mi diyelim, CHP çünkü arınmayı istiyor.
6: CHP arınmayı istiyor ve o suça bulaşmış olanlar veya hakkında bu şekilde soruşturma veya kovuşturma devam edenlerden uzak durmaya çalışıyor.
5: Evet.
6: Ama başından beri yeni parti kanadı diyelim. Özgür Özel ve ekibi onlara yakın duruyor, destek veriyor. Hatta göz göre göre bazı suçlar ortadayken Özgür Özel veya ekibi veya işte kadın kolları, gençlik kolları neyse.
5: Evet.
6: İşte mesela Uşak Belediye Başkanı'na sahip çıktılar. Efendim,
5: tabii.
6: Antalya Belediye Başkanı'na sahip çıktılar. Yani bu şekilde kamuoyunda tepki toplayan davranış biçimleri de sergilendi.
5: Ha, yani Ekrem İmamoğlu'na da sahip çıktılar.
6: Evet. Not ediyor yani, seçmen davranışı da ona göre
5: yani,
6: tezahür eder.
5: Yoksa MHP'den, AK Parti'den birçok belediye başkanı mahkemelik oldu, cezaevinde olanlar oldu, cezasını çekenler oldu ama partileriyle irtibat kesildi. Daha doğrusu kestiler partiler ama CHP tam tersine arkasında durdu, savundu. Mesela bu fon meselesinde de öyle. Yani daha önce belki AK Parti'ye yakın bildiğimiz iş adamları falan hiç gözlerinin yaşına bakmadı savcılarımız. Hepsine soruşturma açtı. Hatta içeride olanlar var, tutuklananlar var. Devlet bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmıyor.
6: Öyle de olması lazım.
5: Değil mi yani?
6: Evet. Devletten beklenen adil davranıştır. Adil davranış olduğu zaman toplumda vicdanlar rahat eder.
5: Heh.
6: Yani vicdanları rahatsız edecek herhangi bir tutumu kimse istemez.
5: Evet.
6: İçinde de olmak istemez açıkçası.
5: Doğru. Yani bu çünkü şey yapar, bulaşıyor size. Daha doğrusu o atılı çamurlar sizde de iz bırakıyor. Evet.
6: Şimdi tabii dünden itibaren daha değişik bir atmosfer hüküm sürüyor. Yani bu kadar kopma.
5: Hı hı.
6: Tabii CHP'nin de bundan sonrası için işlerini zorlaştıracak bir durum. Başka yerlerden de irili ufaklı kopmalar olmaya devam eder mi? Ya da arınma çerçevesi içerisinde bazıları efendim uzaklaştırılır mı, el çektirilir mi?
5: Sanki o da olacak. Yani belediyelere parti müfettişleri gidip şimdiye kadar ne kazandınız, nereye verdiniz, nereye harcandınız gibi sorular da olacak efendim CHP'de.
6: Yani arınma, eğer söyledikleri gibi köklü bir arınma istiyorlarsa, peşindelerse bunu yapmak durumundalar.
5: Evet.
6: Açıkçası. Bu da dediğim gibi yani karşılıklı dengeleri çok derinden etkiler.
5: Doğru. Efendim şimdi bir de Manisa'da müessif bir olay yaşadık. O da çok günlük güncel.
6: Maalesef. Evet.
5: Yani bir öğrenci dehşet saçtı. Ama öncesinde de tabii Sayın İki Bakan basın toplantısında da yaptılar. Şimdi bundan sonra tabii turnikeler kuruluyor. Öyle herkes elini kolunu sallayarak okulun bahçesine gitmeyecek. Zaten bu olay da okulun dışında vuku buldu ama çocuk öğrenci yani.
6: Evet.
5: Onun için eğitim-öğrenci ilişkisi kuruldu. Bu konuyu biraz irdelemenizi şey yapacağım, rica edeceğim. Okul saldırısı ve efendim bir yazarımız var, Salih Uyan, Türkiye Gazetesi.
6: Evet.
5: Değil mi efendim? Yani suç ve ceza şeyini sanki orada
6: bir romanını şey evet.
5: Romanını biraz, orada incelemiş.
6: Roman kahramanı Raskolnikov'un şeyini.
5: Raskolnikov'un değil mi? Hikayesini şey yapıyor. Bu olayla ilgili bir benzetme mi? Ya da buradan bir ders çıkararak bu olaya varmak istiyor. Evet. Siz nasıl yorumlarsınız efendim?
6: Şimdi şöyle Atabey, Türkiye'de 18 milyona yaklaşan bir öğrenci kitlesi var.
5: 18 milyon.
6: Evet, ilk ve orta öğretim.
5: Yani Yunanistan'dan ilkokul, daha fazla yani.
6: Yunanistan'ın neredeyse iki katı.
5: evet.
6: Yani ilkokul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise dahil. Yani ilk ve orta öğretim diye özetlediğimiz büyük devasa bir kitle. 1 milyon 200 binden fazla da öğretmen var. Dolayısıyla bu büyük kitleyi yönetmek, sevk ve idare etmek, onları efendim sağlıklı şekilde eğitim almasını temin etmek kolay bir iş değil. Türkiye bu konuda her sene kendi bütçesinden, özellikle son 20 senede en büyük bütçeyi ayırarak yapmaya çalışıyor ve bunun neticeleri de yansıyor. Yani AK Parti iktidara gelmeden evvel 300 küsür bin derslik vardı. Sınıf ortalamaları 50-60 kişiydi. Şimdi bu 750 binin üzerine çıktı derslik sayısı ve sınıfların mevcudu da 20'li seviyelere indi.
5: Evet.
6: Dolayısıyla sınıf mevcudu, efendim, öğrenci başına düşen, daha doğrusu öğretmen sayısına düşen öğrenci sayısı.
5: Evet.
6: Hepsinde bir iyileşme, yükselme, dünya standartlarını yakalama, hatta bazı konularda o standartların üstüne çıkma başarısı da var.
5: Evet.
6: Nitekim bu sene, daha doğrusu 2025 ile ilgili PISA skorlarında Türkiye OECD ülkelerinde her alanda puanlarını çok arttıran bir ülke oldu.
5: Evet efendim.
6: Bu da büyük bir başarı göstergesi olarak herkesin dikkatini çekti. Şimdi tabii geçen sene demeyelim de Nisan ayında Maraş'ta vuku bulan hadiseden sonra Türkiye'de okulların emniyeti noktasında çok ciddi çalışmalar başlatıldı.
5: Kahramanmaraş'taki o olaydan sonra, evet, evet, olayından sonra emniyet müdürü baba ve oğul hatta beraber poligona gitmişler, efendim, silah, evet, kullanmışlar, yaz oğluna silah kullanmayı öğretmiş.
6: Çok elim bir hadiseydi, evet, tabii. Maalesef kayıplar da büyük oldu.
5: Tabii.
6: Hala acısı devam ediyor. Allah sabır versin o ailelere.
5: Amin.
6: Ama devlet çalışmaya devam etti yaz boyunca. Efendim, gerek psikolojik durum sebebiyle rehber öğretmenlerin görevleri ağırlaştı. Onlarla çalışmalar yaptı. Okullar önünde, içinde, etrafında alınacak emniyet tedbirleri üzerinde geniş çalışmalar yapıldı.
5: Evet.
6: Nitekim 31 bin tane okula işte yeni görevlendirme içerisinde bahçe görevlileri,
5: hı hı, evet,
6: diye bir kategori içerisinde emniyet tedbiri olarak düzenlendi. Bunun bugün Sayın Bakan'ın bir televizyon kanalındaki beyanına göre 23 bin kişiden fazlası göreve başlamış durumda. Diğerleri de peyderpey devam edecek.
5: Başlayacaklar.
6: Şimdi caydırıcılık önemli. Yani

0: okul içerisinde gerek müfredat çerçevesinde mesela öğretmenlere önlük giyme mecburiyeti getirilmiş.
1: Evet.
0: Öğretmen öğrenci belli olsun. Kılık kıyafet düzenlemesi var. Okul forması yeniden devreye alındı. Bunlar önemli şeyler.
1: Tabii.
0: Okula veliler randevusuz giremeyecek. Daha doğrusu sadece veliler değil. Dışarıdan ziyaretçi randevu olmadan okullara giremeyecek.
1: Şimdi turnikeler yapılıyor herhalde. Turnikelerden geçeceksiniz.
0: Hem turnikeler var hem o turnikelerde görevli eğitimcilerin elindeki dedektörler var. Heh. Yani giren kişinin üzerinde herhangi bir tehlikeli şey var mı, alet edevat var mı diye.
1: Evet.
0: Yani disipline etme, eğitimi disipline etme, güvenliği sağlama ve arttırma noktasında
1: evet.
0: Milli Eğitim Bakanlığı çok önemli çalışmalar yaptı. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
1: evet.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, efendim Adalet Bakanlığı yani toplamda 7 bakanlık işbirliğiyle bu tedbirler ve uygulamalar üzerinde çalışmalarına devam ediyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi, tedbirlerin büyük bir kısmı da devreye girmiş vaziyette
1: tabii,
0: şu anda.
1: Tabii. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı gene açıkladılar. Milli Eğitim Bakanı ile beraber dün ben gördüm. Şey diyor, yani diyor o okulun içine, bahçesine değil, okul çevresine de yani öyle bir tehlikenin gelmesine müsaade evet. etmeyeceğiz. Orada önleyeceğiz.
0: Tehlike kapıya gelmeden evvel.
1: Gelmeden önleyeceğiz. Tabii.
0: Tespit edilerek tabii. bertaraf edilecek.
1: Bu da çok önemli.
0: Tabii burada ailelerin de yani velilerin, ebeveynlerin, ana babaların da milli eğitim camiasına destek olması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Onlara da düşen büyük görevler var. Kendi çocuğunun takibi, kontrolü bakımından.
1: Evet.
0: Efendim, çocuğun görüştüğü kişiler, bilgisayar ortamında özellikle hangi sitelere giriyor, efendim bu konuları okulla birlikte, okul idaresiyle birlikte, milli eğitimle birlikte
1: evet.
0: yürütmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu noktada veliler ne kadar şuurlu olursa neticede o kadar iç evet. açıcı olur.
1: Doğru.
0: Yoksa her yere devletin yetişmesini beklemek biraz da efendim açıkçası ucuza kaçmak olur. O da mümkün değil zaten.
1: Evet efendim.
0: Neticede ülkenin imkanları ortada belli.
1: Evet.
0: Ayrıca tabii okullar risk grubuna göre değerlendiriliyor ve tedbirler ona göre tanzim ediliyor. Şöyle yani her yere de polis dikerek bir sonuca gidemezsiniz. Bu uygun da olmaz.
1: Evet.
0: Yani okul doğru. ortamında bugün Sayın Milli Eğitim Bakanı söyledi. Çok yoğun güvenlikte bir böyle polis görüntüsünün olması okullardaki eğitimi negatif etkiler.
1: Doğru.
0: Çünkü...
1: Evet, o görüntü de o fotoğraf da hiç iyi değil. Şimdi efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki o hitabı yankı buldu yine.
0: Evet.
1: Özellikle 5 daimi üyenin veto hakkına itirazı konuşuldu.
0: Evet.
1: Çatışma bölgelerini ve bölgemizdeki özellikle çatışmalar ABD, Irak, Rusya, Ukrayna, en önemlisi Gazze katliamı ve Filistin'deki zulmü gözler önüne serdi. Yani mazlumların sesi oldu adeta. Çok doğal, çok ciddi efendim şeylerdi, bu başlıklardı bunlar. Ben sizlerle de paylaşayım. Siz nasıl buldunuz? Daha doğrusu bu veto hakkı çok önemli. 5 ülke daimi üye evet. bir konuda hayır diyorlarsa tamam. O zaman biz yani İsrail'i nasıl kim durduracak? O katliamlarına devam edecek.
0: Evet.
1: Sizi dinliyoruz efendim. Buyurun.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması tam bir manifesto mahiyetindeydi hakikaten. Bu
1: evet.
0: bekleniyordu zaten kendisinden. Yani 16. defa Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu şekilde dünyaya sesleniyor. Bu da önemli bir şey. Bu kademde başka bir siyaset ve devlet adamı şu anda yok.
1: Evet.
0: Bir de tutarlılık önemli. 2014 yılından beri dünya beşten büyüktür diye haykırıyor Sayın Cumhurbaşkanı.
1: O zaten çok tuttu yani. O böyle bir slogan gibi her yere yapıştı.
0: Evet
1: yani.
0: Dünyada şimdi onun yankıları devam ediyor.
1: Evet.
0: Şimdi 5 tane devletten birisi bir şeye hayır dedi mi orada iş

0: kesada uğruyor artık. İlerlemek mümkün olmuyor. Ha, bunun evet. adı veto. Şimdi Birleşmiş Milletler Teşkilatı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu biliyorsunuz. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra da Kavimler Cemiyeti, o günkü adıyla Cemiyeti Akvam vardı. O 1. Dünya Savaşı galiplerinin menfaatlerini kovalamak üzere teşkil edilmişti. Ve nitekim hedeflenen barışı koruma, kollama mümkün olmadı. 20 sene geçmeden 2. Dünya Savaşı patladı. Burada da 2. Dünya Savaşı'nın galip devletlerinin menfaatlerini kollamak üzere bir teşkilat kuruldu. Birleşmiş Milletler'in esası böyle. Bu 5 tane veto hikayesi de buradan geliyor.
1: Buradan geliyor, evet.
0: Bugüne kadar mesela İsrail aleyhindeki 100 küsür kararı Amerika Birleşik Devletleri veto etti. 120'ye yakın karar. Düşünebiliyor evet. musunuz? Yani 80 yıl içerisinde uygulama böyle olursa siz hangi sonucu alabilirsiniz? Sonunda Gazze katliamına ve soykırımına gelir iş. Ama İsrail eli kolu elini kolunu sallayarak katliam yapıyor.
1: Evet, devam ediyor yani.
0: Çünkü zırh var üzerinde, koruma var. Amerika, İngiltere yeri geldiğinde buna dur demiyorlar.
1: Gerçi şimdi biraz İngiltere falan bir şeyler söylemeye başladı ama özellikle dediğim gibi İngiltere ve Amerika hep hamilik yaptı.
0: Evet, İngiltere, İsrail'i kuran devlet İngiltere'dir. O günün Büyük Britanya'sı. Evet. Daha sonra 1940'lardan itibaren daha doğrusu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere Orta Doğu'dan çekilince, zayıflayıp imparatorluk yıkılınca top Amerika'ya geçti. Ama 1. Dünya Savaşı sırasında sonrasında İsrail'in temellerini atan, yurt bulan, Yahudi göçünü planlayan, tezgahlayan devlet İngiltere'dir.
1: Evet.
0: Bunu gözden kaçırmamak lazım. Bugün de yani biraz timsah gözyaşlarına benzetiyorum ben. Diyor ki bundan sonra asla seyirci kalmayacağız diyor. Zaten olan olmuş. Yani Filistin topraklarının %80'i gasp edilmiş. %80'den fazlası.
1: Evet.
0: Ve nüfusunun yarısı dışarılarda, başka ülkelerde, kendi memleketlerine gelemiyor. Memlekettekiler de Batı Şeria bölgesinde özellikle yerleşimci diye İsrail'i terörist istilacılar geliyor, gündüz gözünde efendim evlere çöküyor, mallarına çöküyor, bahçelerden çöküyor, onları kovuyor, işkence yapıyor, öldürüyor. Kimsenin evet. hesap sorduğu yok. Birleşmiş Milletler'den bir karar çıkamıyor çünkü 5 tane ülkenin veto şeyi var. Özellikle Amerika ve İngiltere bugüne kadar hep İsrail'i kolladı.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir Birleşmiş Milletler'den dünya meselelerinin çözümünü beklemek hayal olur. Bu özellikle 2003'teki Irak işgaliyle birlikte Birleşmiş Milletler felç haline getirildi. Felçli hale getirildi. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletleri bir kenara iterek, dünya düzenine meydan okuyarak Irak'ı işgal etmesiyle oldu.
1: Evet.
0: Şimdi Sayın Erdoğan işte burada Birleşmiş Milletleri mutlaka reforme edilmesi gerektiğini haykırıyor. Ve bu veto meselesinin tamamen ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu yetki çünkü birilerine verildiği takdirde ne olduğu son 80 yıllık uygulamada gözler önünde.
1: Evet.
0: Artık akıntıya kürek çekmemek lazım. Bu meseleyi düzeltmek lazım. Ama ne yazık ki şu anda küresel ölçekte bir irade yok bunu yapacak. Yani etkili Birleşmiş Milletleri yeniden dizayn edecek, fonksiyonel hale getirecek bir çalışma şu anda görünmüyor.
1: Peki nasıl gidecek ama bu şekilde sonuna kadar i̇şte burada, devam eder mi? Burada bir sıkışıklık var, sorunları çözmediği.
0: Şimdi bakın,
1: evet, buyurun.
0: Ata Bey, Birleşmiş Milletler'in esas organı, güçlü organı Güvenlik Konseyi. Güvenlik Konseyi'nde 15 üye var, bunun 5'i daimi yani veto hakkına sahip.
1: Evet.
0: Diğerleri dönemsel olarak seçiliyor. Şimdi bakın, genel kurul da var Birleşmiş Milletler'de. Bu genel kurula 190 küsür devlet üye. Yani dünyadaki devletlerin neredeyse tamamı üye.
1: Burada,
0: ve 100 bazı kararlar alıyorlar. 140-150 küsür devlet bir yönde oy kullanıyor. Ama Güvenlik Konseyi yetkisi olmayınca, yaptırım gücü olmayınca o genel kurul kararları kağıt üstünde kalıyor.
1: Evet.
0: Mesela Filistin'le ilgili genel kurulun aldığı kararlar var. Yani 148 devlet Filistin'i destekleyen kararlara katılmış durumda. Lakin Amerika'nın işte daha doğrusu Güvenlik Konseyi'nin devreye girmemesi sebebiyle bu kararlar havada kalıyor.
1: Evet.
0: Ve sadece şey değil, Filistin değil, Keşmir meselesi de böyle. O da Filistin'le aynı yaşta bir problem.
1: Evet.
0: Kıbrıs meselesine bakarsanız 50 yıldır Birleşmiş Milletler'in oyalaması, kaçak güreşmesiyle devam ediyor.
1: Evet.
0: Yani birçok dünya meselesine Birleşmiş Milletler Teşkilatı seyirci kalıyor.
1: Tabii.
0: Oysa düzenli bir işleyiş olsa, yani bu veto problemi olmasa, devletlerin temsil ve hakları eşit olsa, dengeli olsa, Birleşmiş Milletler daha gerçekçi, daha yapıcı, daha objektif bir şekilde meselelere yaklaşabilir ve pek çoğunda da kesin netice alabilir.
1: Evet efendim.
0: Ama günümüzde maalesef bu ortam yok. Oyalama var. 5 tane devletin işte o veto ayrıcalığı var.
1: Evet.
0: Ve bundan dolayı da Birleşmiş Milletler paralize vaziyette. Mefluç.
1: Doğru.
0: Yani bir çağrı yapıyor mesela. Bu son genel sekreter Portekizli, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Antonio Guterres aslında mantıklı bir insan. Haksızlığa karşı isyan etmek istiyor. Çağırıyor, bağırıyor. Kendisini dinleyen kimse yok. Ve görevini tamamladı şimdi. Onun yerine başka birisi seçilecek genel sekreter olarak.
1: Evet.
0: Veda konuşmasında bile Gazze'deki katliamdan bahsediyor ama bunun failinin İsrail olduğunu telaffuz edemiyor. Şimdi evet. İsrail'in oradaki katliamcı ve soykırımcı devlet olduğunu, haydut devlet olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Evet.
0: Her zaman yaptığı gibi. Hı. Yani her platformda Sayın Erdoğan İsrail'in zulmünü, Filistinlilere karşı yaptığı vahşeti dünyaya haykırıyor, duyuruyor.
1: Tarif ediyor ama adını koyamıyor, evet. Yani Sayın Erdoğan'dan başka kimse adını koyamıyor, evet.
0: Koyamıyor.
1: Evet.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bakın görevini tamamlamış, artık veda konuşmasını yaparken bile bunu yapamıyor.
1: Doğru.
0: Başka devletler, evet, Güney Afrika Cumhuriyeti bir haysiyetli çıkışla soykırım davası açtı. Onu dünya tarihi kaydetti zaten.
1: Evet.
0: O Güney Afrika devletinin bir ayrıcalığı. Evet. Onu destekleyen, dışarıdan kısmen destekleyen başka devletler de var. Ama hiçbir ülke Türkiye gibi Filistin meselesine sahip çıkmadı, çıkmıyor. Şu ana kadar bunu göremedik maalesef.
1: Hayır,
0: Arap ülkeleri dahil.
1: Evet, münferit politikacılar mesela Elif Hanım Avrupa'da, Almanya'da seçim kazandı. Belediye başkanı olacak.
0: Evet.
1: Ama hala koltuğuna oturmadı. Başat problemlerinden bir tanesi Filistin'deki katliamı dillendirmesi.
0: Evet.
1: Seçim çalışması. Çok ilginç. Evet.
0: Bir çıkış.
1: Tabii.
0: Var dünyada bireysel olarak mesela, evet. New York Belediye Başkanı Mamdani de öyle.
1: Evet.
0: İsrail'i doğrudan hedef alıyor. Netanyahu'nun vahşetini haykırıyor, tutuklanması gerektiğini söylüyor.
1: Evet.
0: Yani var, bireysel olarak var. Sivil vicdanda çok insanlar, milyonlar sokakları, meydanları dolduruyor.
1: Evet.
0: Yani Filistin halkı adına haykırıyor ama resmi planda uluslararası düzenin kuralları içerisinde olması gerekenler devletlerin yaklaşımı sebebiyle olmuyor, olamıyor.
1: Doğru.
0: Bu da insanlık adına utanç verici bir durum açıkçası.
1: Gerçekten öyle.
0: Çünkü soykırım yapılıyor. Yani bundan daha büyük suç yok. İnsanlığa karşı bundan daha kötü bir suç olamaz.
1: Evet. Şimdi Sayın Kapan, Erdoğan ve Zeydi New York'ta anlaştı. PKK Sincar'dan çıkarılacak. Böyle bir manşet,
0: evet,
1: var Türkiye
0: Irak
1: Gazetesi.
0: Evet, Irak Başbakanı.
1: Evet, Irak Başbakanı. Ne dersiniz? Yani Sincar'ın Kandil olmasını, ikinci bir Kandil olmasını herhalde istenmiyor. Oradaki bir güçler Suriye'de olduğu gibi belki bir yol izleyecekler. Biraz,
0: evet,
1: da bu konuda ben sizden bilgi, evet, alayım. Son 3-4 dakika içerisinde.
0: Terörsüz Türkiye için sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölge için gayretler devam ediyor. Bu manada Suriye'deki PKK'nın Suriye'deki yapısı entegre oldu. İşte daha doğrusu entegrasyon devam ediyor. Önemli ölçekte de gerçekleşti, evet, bu entegrasyon. Benzer bir durum Irak için şimdi söz konusu. Irak hükümetinin bu konuda irade koyması çok önemli bir şey. Türkiye destek veriyor her bakımdan. Ama Irak coğrafyasında da terör örgütünün temizlenmesi lazım. Özellikle Sincar bölgesi.
1: Evet.
0: Çünkü ikinci bir Kandil gibi görülüyordu. Geçmişte de böyle fonksiyonları oldu.
1: Evet.
0: Bu önemli bir gelişme. Türkiye kararlı tutumuyla devam ediyor ve bu irade sonuçta veriyor. Yani evet, şu anda silah teslimatı devam ediyor. Bununla ilgili nihai raporlar henüz verilmedi.
1: Evet.
0: Ama yakın zamanda bu konularda daha başka açıklamalar, bilgiler, bilgilendirmeler
1: gelebilir.
0: Gelebilir.
1: İran İçişleri Bakanı da Türkiye'ye geldi yakın zamanda, birkaç gün önce, evet, İçişleri Bakanımızla konuştu. Orada da PEJAK var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Demek ki Suriye, Irak ve İran eğer bu konuda kararlı dururlarsa, yani bu terör hadisesi, bu silah bitecek gibi. Huzur gelecek efendim bölgeye de, ülkemize de, bölgemize de efendim.
0: Şimdi terör konusunda iki durum var Atabey. Bir, terörün faaliyet gösterdiği alan, yani Türkiye topraklarında, işte Irak'ta, Suriye'de, İran'da.
1: Evet.
0: Bir de teröre destek veren devletler, başta Avrupa devletleri olmak üzere, bilhassa Kuzey Avrupa devletleri. Ama onların yanında Almanya, Fransa gibi Avrupa'nın çelik çekirdekleri de yıllar boyu, 10 yıllar boyu PKK'ya açıkça alenen destek verdiler.
1: Evet.
0: Uyuşturucu ticareti yapmasına göz yumdular. Bakın bu kadar haysiyetsiz bir tavır içinde oldular.
1: Tabii.
0: Şimdi bu şey değişti. Özellikle Amerika'nın PKK ile ilgili politikasında bir önemli değişiklik var. Dolayısıyla büyük avantajlar sağlıyor. Ve bu fırsattan istifade terör örgütünün tamamen bitirilmesi lazım. Bunun için de Suriye İdaresinin, hükümetinin, Irak hükümetinin ve dahi İran devletinin tutumu çok önemli. Eğer samimi olarak, şu anda Suriye ve Irak'ta bunu görüyoruz, gayret ediyorlar, İran da katılırsa buna, samimi olarak bu mücadele daha kısa zamanda sonuçlandırılabilir.
1: Evet. İnşallah, umarız öyle olur.
0: İşaretler olumlu geliyor.
1: Evet, çok güzel geliyor işaretler. Sayın Kapan, çok teşekkür ederim bugün için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü, gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan'la günü gündemi değerlendirdik ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arvas. Allah'a ısmarladık efendim.

Ya bin yıl ya bin asır sonra o gün gelecek. Koklarken küllerimi mezarımda bir böcek, o kadar yanacak ki bir yüksüklük toprağım, yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım. Ve birden bakacağım, her tarafım bitişmiş, başım toprak altında bir maden gibi pişmiş. Nefesten daha ince bir ipek kumaş, derim fosfordan daha parlak, ince uzun ellerim. Dalacağım kendimin hayran hayran seyrine, diyeceğim bu dönen şeyler eski yerine, benim diye baktığım şeyler miydi bir zaman, külümün rüyası mı yoksa gördüğüm. Ama başımda açılacak fanilerin seması ve onların toprağa gerçek diye teması, bir tatlı vehim gibi içimi bayıltacak. Toprağım koşacağım üzerinde yalmayak. Şehrin dolaşacağım kuş gibi etrafında, bir beyaz hayaletin upuzun çarşafında gezeceğim doğduğum evin odalarını. Geceleyin koskoca şehrin lambalarını bir keskin üfleyişim söndürmeye yetecek. Korku şehrin çelikten sesini tüketecek. Her şey susacak o an. Çalınacak kapılar, kiremitleri yaprak yaprak alan bir rüzgar ağzımdan haykıracak. Uzun, gizli, çapraşık, erişilmez fikir ki düğüm düğüm dolaşık. Sarıldıkça boşanan yumak, çözülen demet, başı görünmez hayal, sonu gelmez nedamet.

Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

Harikası Yarın. Monte Cristo 24. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koç.

Bu hikaye halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zattan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder, Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernan, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dangdar'ın ve haksız yere zindana atılan kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Derken Dante, evinde verdiği bir yemek sırasında savcı Wilfor'la Dangdar'ın karısının yıllar önceki gayri ahlaki ilişkilerinden doğan bir çocuğu öldürmek istediklerini izin vermeden ortaya atar. Bunun üzerine Monte Cristo'dan şüphelenen savcı Wilfor, onun hakkında gizli bir araştırma yaptırır.

0: Girin.
1: Monsieur Savcı, Monte Cristo adında biriyle ilgili araştırma yapılmasını istemişsiniz. Onunla ilgili bilgileri getirdim.
0: Öyle mi? Teşekkür ederim. Polis müdürüme sevgilerimi sunarım. Dosyayı masama bırakabilirsiniz.
1: Peki efendim.
0: Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. Evet. Bakalım esrarengiz Monte Cristo kontu kimmiş? Şimdi öğreneceğim. Monte Cristo'nun iki samimi dostu vardır. Biri Lord Wilmore, diğeri Papaz Busoni. Her ikisinin de adresleri aşağıdadır. Kont hakkında en sağlıklı bilgiyi bunlardan öğrenebilirsiniz. Lord Wilmore servetini yolculuk yaparak harcayan tuhaf bir İngiliz asilzadesidir. Rahip Busoni ise Sicilyalı bir papaz olup zemin bir odada tahta bir masa ve iki sandalyeden başka eşyası bulunmayan bir evde oturmaktadır. Bu bilgiler bana yeter. Sonunda Monte Cristo'nun kimliği hakkında küçük bir ip ucu olsa da buldum. Önce papazı, sonra da lordu ziyaret edeceğim.

0: Geliyorum, geliyorum.
1: İyi akşamlar efendim. Rahip Abbe Busoni ile mi teşerrüf oluyorum?
0: Evet, aradığınız kişi bendenizim. İçeri buyurmaz mıydınız?
1: Teşekkür ederim.
0: Size nasıl yardımcı olabilirim Mösyö?
1: Ben kraliyet savcısıyım muhterem peder. Adım Wilfor. Buraya birisi hakkında bilgi edinmek için geldim. Bildiklerinizi adli makamdan gizlemeyeceğinizi umuyorum.
0: Hay hay Mösyö, yeter ki soracaklarınız vicdanı duygularıma ters düşmesin. Bildiğiniz gibi ben bir din adamıyım. Günah çıkartma görevim sırasında öğrendiğim sırları açıklamamı isteyemezsiniz.
1: Merak etmeyin peder. Soracağım şeylerin bunlarla bir ilgisi yok.
0: O zaman mesele yok. Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Monte Cristo adında birini tanıyor musunuz?
0: Sanırım Mösyö Zakon'dan söz ediyorsunuz.
1: Zakon'dan mı? Onun adı Monte Cristo değil mi?
0: Monte Cristo bir adada isimdir. Aile ismi değil.
1: Madem aynı kişiden söz ediyoruz, Monte Cristo veya Zakon fark etmez. Onu tanıyor musunuz?
0: Tanımaz olur muyum? Babasıyla çok samimi dosttu.
1: Ya, neyin nesidir peki?
0: Maltalı zengin bir armatörün oğludur.
1: Bu kont ünvanı nesi oluyor?
0: Bilirsiniz, bu tür ünvanlar parayla satın alınabiliyor.
1: Peki ya o dillere destan zenginliği?
0: Hadsiz, hesapsız.
1: Ne kadardır dersiniz?
0: Milyonlarla ifade ediliyor ama kimse tam sayısını veremiyor.
1: Peki Paris'e daha önce hiç gelmiş mi?
0: Hiç sanmıyorum. Eğer öyle olsaydı 6 ay önce gelip benden Paris hakkında bilgi istemezdi.
1: Siz onun günah çıkartıcı bir papazı değil misiniz?
0: Hayır Mösyö. Kont protestandır.
1: Protestan mı?
0: Evet, bu sizin için o kadar önemli mi? Ben Fransa'yı laik bir ülke sanıyordum.
1: Haklısınız peder.
0: Fakat o iyilik yaparken din ve mezhep farkı gözetmez. Doğudaki insanlara yaptığı hizmetlerinden dolayı çeşitli devlet başkanlarından aldığı nişanlar da vardır.
1: Peki bunları takar mı?
0: Hayır ama iftihar eder.
1: Dostları var mıdır?
0: Onu tanıyan herkes.
1: Peki ya düşmanları?
0: Bir tane.
1: Adı nedir?
0: Lord Wilmore.
1: Ne? Lord Wilmore mu? Bir yanlışlık olmasın saygıdeğer peder. Biz onu Lord Wilmore'un dostu olarak biliyorduk.
0: Benden gerçeği söylememi istemiştiniz. Ben de söylüyorum.
1: Tabii. Son bir soru daha. Paris'teki o pahalı evi, hadi gösteriş için satın aldı diyelim. Ya Paris dışındaki, yani Atuel'deki yıkılmaya yüz tutmuş köşkü niçin satın aldı?
0: Baron de Pisano'nun Palermo'da kurduğu muhteşem akıl hastanesini gördünüz mü?
1: Hayır muhterem peder ama adını duydum.
0: İşte dostum Zakona da ona benzer bir akıl hastanesi kurmak için o geniş bahçeli evi satın aldığını söyledi. Dua edelim de bu kararından vazgeçmesin.
1: Peki Mösyö. Vaktinizi aldım. Duyduğuma göre bu mütevazi yaşayışınıza rağmen cömertçe sadakalar dağıtıyormuşsunuz. Fakirlerinize benim de bir yardımda bulunmama izin verir misiniz acaba?
0: Teşekkür ederim Mösyö. Şu dünyada istediğim tek şey yaptığım iyiliklere ikinci bir elin değmemesidir. Kutsal kitap der ki arayın bulacaksınız. Siz de Mösyö Savcı ararsanız yolunuz üzerinde pek çok sefil insan bulacaksınız.
1: Öğütlerinize teşekkür ederim muhterem peder. Artık gitmeliyim.
0: Lord Wilmore mı?
1: Evet ama şimdi değil. Akşam gideceğim. Kendisi gündüzleri evde olmazmış.
2: Size ne gibi bir yardımım dokunabilir Mösyö Savcı?
1: Saygıdeğer Lord Wilmore, buraya sizden Monte Cristo hakkında bildiklerinizi öğrenmeye geldim.
2: Monte Cristo ha? Asıl adı bu değildir. Zakon'dur. Keşke onu giyotine gönderebilecek kadar önemli sırlarını bilseydim. Hiç çekinmezdim, söylerdim.
1: Neden?
2: Çünkü o daha genç yaşlardayken bir Hint prensinin emrine girip İngilizlere karşı savaşmıştır. Bir çarpışmada yakalanıp İngiliz esir gemisine kapatıldı. Fakat yolda bir fırsatını bulup kaçtı. Tilki gibi kurnaz, kaplan gibi vahşidir.
1: Ya, demek bu kadar tehlikeli biri ha?
2: Yunan isyanı sırasında da Yunan ordusunda görev aldı. Tesalya dağlarında kamp kurdukları sırada bir gümüş madeni keşfetmiş. Ama bundan kimse söz etmemiş.
1: Bak hele, bir gümüş madeni ha?
2: Numarin baskınından sonra Yunan hükümeti iyice güçlenince Kral Otho'ndan bu madeni işletme imtiyazı almış. Yılda 2-3 milyon frank gelirini buradan sağlıyor.
1: Bu çok büyük bir kazanç Mösyö. Peki Paris'e neden geldiğini biliyor musunuz?
2: Kim bilir ne gizli planları vardır. El altından öğrendiğime göre deniz ticaretine başlamak istiyormuş. Hmm. Onun icatlar yapabilecek seviyede fizik ve kimya ilimlerine vakıf olduğunu biliyor musunuz?
1: Evet, duymuştuk mesela.
2: Atual'deki köşkü niçin satın aldığını da biliyor musunuz?
1: Ben de size bunu soracaktım Monsieur Lord. Niçin?
2: Satın aldığı o evin yakınında bir maden suyu kaynağı bulunduğunu keşfetmiş.
1: Oraları iyi bilirim Monsieur. Böyle bir kaynak yok.
2: İnşallah öyledir Monsieur. Bu adamın zarar ettiğini görmek çok hoşuma gider.
1: Ona neden diş biliyorsunuz Monsieur Lord?
2: Başında bulunduğum orduyu bir gece baskınında kılıçtan geçirtti.
1: Ondan öç almayı düşünmediniz mi Monsieur Lord?
2: 3 defa düello ettik. Her defasında beni perişan edip bıraktı. Ama bir gün mutlaka onu öldüreceğim. Devamlı nişan talimleri yapıyorum.
1: Talihiniz yaver gitsin Monsieur Lord. Şimdilik izninizle.
2: Güle güle Monsieur. Konuştuklarımız aramızda kalacak değil mi? Çünkü herkes bizi dost biliyor.
1: Bundan hiç şüpheniz olmasın efendim. Hoşça kalın.
2: Bu adamı nasıl savcı yapmışlar? Rahibin de, Lord Wilmore'un da ben olduğumu fark etmedi bile.
3: Albert annesiyle birlikte çıktığı seyahatten dönmüş, doğruca Monte Cristo'nun evine koşmuştu. Niyeti, kendisini zorla evlendirmek istedikleri Dangler'ın kızından kurtulup kurtulmadığını öğrenmekti.
2: Albert, genç dostum. Demek seyahatten döndünüz.
4: Evet sayın kontum ve hemen sizin yanınıza koştum.
2: Bu hemen gelişinizin sebebi beni özlemek mi, yoksa merak ettiğiniz sorulara cevap almak mı?
4: Her ikisi de kontum, her ikisi de.
2: Ben de sizi özledim. Nasıl, siz ve anneniz seyahatten memnun kaldınız mı?
4: Kaldık kontum. Annem özellikle çok memnun kaldı.
2: Buna sevindim, buna sevindim. Gelelim sizin meselenize.
4: Evet monsieur. Beni banker Dankların kızıyla evlenmekten kurtarabildiniz mi? Seyahat boyunca hep bunu düşündüm.
2: Ben bugüne kadar verdiğim bütün sözleri tutmuşumdur genç dostum.
4: Yani bu benim işimi de hallettiğiniz anlamına mı geliyor?
2: Elbette. Banker Dankler'ın kızına yeni bir damat adayı bulduğunu size müjdelemeyi bir görev bilirim delikanlı.
4: Allah sizden razı olsun monsieur. Siz gerçek bir dostmuşsunuz. Demek artık hür bir erkeğim.
2: Evet, bundan böyle gönlünüzün sevdiğiyle evlenebilirsiniz.
4: Size minnettarım monsieur. Az kalsın unutuyordum. Cumartesi akşamı bir balo vereceğiz. Annem özellikle sizi de davetliler arasında görmek istiyor. Gelirsiniz değil mi?
2: Cumartesi dediniz değil mi? Evet, gelebilirim.
4: Buna çok sevindim.
2: Bu baloya banker Dankler de gelecek mi?
4: Elbette, tanıdığınız herkes davetli.
2: O halde sizden Marki Cavalcanti ile oğlu Vicont Andrei'yi de çağırmanızı rica edeceğim.
4: Kimdir bunlar monsieur?
2: Marki Cavalcanti çok zengin bir İtalyan soylusu. Andre Cavalcanti ise banker Dankler'in yeni damat adayı. Bu ikiliyi görmek istersiniz herhalde.
4: Siz istedikten sonra elbette çağırırız efendim.
2: Savcı Wilford'un kızıyla evlenmek zorunda olan Frans'tan bir haber var mı?
4: Evet monsieur, yakında Paris'te olacakmış.
2: Düğün tarihi belli mi?
4: Yaşlı monsieur ve Madame Saint Meran'lar Paris'e gelir gelmez.
2: Frans geldiği zaman beni mutlaka görüştürün. O beni sevmese de ben onun iyiliğini düşünürüm.
4: Peki efendim, gelir gelmez size getireceğim. Bu arada beni banker Dankler'ın kızıyla evlenmekten kurtardığınız için ben ve annem size minnet borçluyuz.
2: Canım, sık sık annem deyişinize bakan sizi küçük bir okul çocuğu sanacak. Ona bu kadar çok mu düşkünsünüz?
4: Hem de bilemeyeceğiniz kadar çok. Annem dünyanın en iyi insanıdır. Keşke evleneceğim kız onun gibi olsa. Ve inşallah siz de öyle biriyle evlenirsin.
2: Evleneceğimi de kim söyledi?
4: Ömrünüzün sonuna kadar bekar kalacak değilsiniz ya.
2: Allah bilir.
4: Neyse, fazla gevezelik ettim. Cumartesiye görüşmek üzere kontum.
2: Allah kısmet ederse görüşürüz.

0: Madame Milford, size öyle bir haber vereceğim ki şaşıp kalacaksınız.
1: Söyleyin de öğreneyim Madame Danglar.
0: Monte Cristo'nun gerçek adı neymiş biliyor musunuz?
1: Yok. Kontun başka bir adı da mı varmış?
0: Elbette. Monte Cristo kayalık ve ıssız bir adaymış. Kontun esas adı Zakon'muş.
1: Aa, ne kadar enteresan.
0: Yunanistan'da çok zengin bir gümüş madeni işletiyormuş.
1: Maşallah. Kont hakkında ne çok şey öğrenmişsiniz Madame Danglar.
0: Paris'e geliş sebebini de biliyor musunuz?
1: Hayır.
0: Atölyedeki köşkü satın alma sebebini peki?
1: Aa, onu da bilmiyorum.
0: O köşkün bulunduğu yerde bir maden suyu yatağı varmış.
1: Siz bütün bunları nereden öğrendiniz madam?
0: Yerin kulağı vardır demişler. Siz yine de benden duyduğunuzu söylemeyin.
2: Aa, Madame Milford. Size kahraman ve değerli subaylarımızdan sipahi yüzbaşısı Maximilien Morel'i takdim etmekten şeref duyarım.
1: Monsieur Maximilien'le kontun evinde karşılaşmıştık.
3: Saygılarımı sunarım madam.
2: Ah, sevgili dostum Monte Cristo da geldi. İzninizle madamlar.
4: Tabii.
2: Hoş geldiniz kontum. Annemi gördünüz mü?
5: Az önce selamlaşmak şerefine nail oldum. Ama babanızı göremiyorum. Monsieur Mosef nerede?
2: Aa, işte şurada. Ünlüler grubu içinde.
5: Babanız da ünlü biri değil mi genç dostum?
6: Sevgili kont, hoş geldiniz.
5: Merhaba Monsieur Baron Danglar.
6: Bana neden baron diye hitap ediyorsunuz dostum? Unvana fazla önem vermediğimi bilirsiniz.
5: Haklısınız Monsieur. Öyle adamlar vardır ki unvanı gitti mi geriye bir şeyleri kalmaz. Halbuki siz ünlü bir bankersiniz.
2: Evet, mesela benim gibi. Bir kontluğumu elimden alacak olurlarsa geriye hiçbir şeyim kalmaz.
6: Bak bu doğru işte. Aa, pardon, bir kont Andre Cavalcanti gelmiş. Ben onun yanına gidiyorum.
2: Tabii.
6: Hoş geldiniz Monsieur Vicomte. Babanız Senior Cavalcanti gelmediler mi?
7: Bu sabah İtalya'dan bir mektup aldı ve acele gitmek zorunda kaldı efendim. Giderken de özellikle size saygılarını iletmemi söyledi.
6: Siz de kendilerine yazacak olursanız saygılarımı iletiniz. Her konuda emrinizdeyim Monsieur Vicomte.
7: Teşekkür ederim Monsieur Baron, çok iyisiniz.
6: Sizi kızımla tanıştırmak istiyorum. Çok güzel ve eğitimli bir prensestir.
7: Bu benim için şereftir Monsieur. Ailenizi yakından tanımak fırsatını verdiğiniz için size müteşekkirim.
6: Gelin benimle.
5: Albert, dostum görüyor musunuz? Danglar'la Vicomte Cavalcanti birbirine ne de yakışıyorlar değil mi? Aralarından su sızmıyor.
2: Sayenizde sevgili kontum, sayenizde.
5: Sayemde mi? Neden benim sayemde olacakmış canım? Tencere yuvarlandı, kapağını buldu.
8: Albert, hiç dikkat ettin mi?
2: Neye anneciğim?
8: Kont bizim evde hiçbir şey yemiyor. Bak sıcaktan terlediği halde bir damla soğuk içecek bile almıyor. Meyve de yemedi.
2: Belki de canı istemiyordur anne. Başka ne sebebi olabilir ki?
8: Özellikle babanın evinde bir şey yemek istemiyor gibi geliyor bana.
2: Benim evimde yemişti ama.
8: Orası senin evinde oğlum. General Morsef'in değil.
2: Anneciğim, siz ne demeye çalışıyorsunuz?
8: Bir şey istesem yapar mısın?
2: Elbette, emredin.
8: Kontun yanına git. İlk gelen tepsiden bir şeyler almasını iste. Almak istemezse ısrar et.
2: Neden anne?
8: Lütfen soru sorma Albert. Hatırım için bunu yap.
2: Peki anne, peki. Kontu üzme pahasına da olsa sizin için bunu yapacağım.
9: Monte Cristo adlı oyunun 24. bölümünü dinlediniz. 25. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

Bir bile bilseydin sana koştuğum zaman ardına bakmayan ürkek bir ceylan misali nasıl kala kaldığımı. Anlasaydın tepelerin ardında aşağı doğru bir çırpıda inen tavşanın üzerine dönük spotlara aldırmadan nasıl dört nala atıldığını. Bir an durup neden sonra sana baktığımı. Akadın, niye anlamadın? Sevebilme ihtimali 2'de 1, 2'de 2, 3'te 3, 4'te 4 derken oluverdi 4'te 3. Ve kaybettik hayatın penaltı atışlarını. Bir görebilseydin top misali dünyayı, belki o zaman dönmezdik direkten. Dönemezdik. Anlardın niye peşinden koştuğumu o zaman. Ne zaman? Her şeye rağmen. Al olan pençelerimden öte, öteden öte. Anlarsın ya, sevebilmenin ötesinde.

0: içi her sabah, evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
1: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: TGRT FM Haber.
3: İlerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde fon krizi de vardı. Sorumluların hesap vereceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil sözlerini kullandı. Erdoğan Birleşmiş Milletler'e yönelik söylemlerine de devam etti.
4: Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
5: Gazze'deki soykırımı Birleşmiş Milletler zirvesinden dünyaya bu sözlerle haykırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde Türkiye ile Irak arasında sağlanan Sincar mutabakatı vardı. Irak'la artık terörü değil refahı konuşacağız dedi.
6: PKK'nın uzun süredir Irak'ta yerleştiği Sincar bölgesinde artık Irak hükümetinin otoritesi hakim olacak. Ayrıca Başika'nın devri konusunu ele aldık. Komşumuz Irak'la artık terör konularını değil, kalkınma yolunu, karşılıklı ticaret hacmimizi artırmayı, istikrarı, huzuru ve refahı daha fazla konuşmak istiyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk evinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Terör örgütünün uzun yıllar faaliyet gösterdiği Sincar'daki son durumuna dikkat çeken Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi.
6: Terörsüz Türkiye bizim için günübirlik bir mesele değil. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Buna takos koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız.
5: Erdoğan fon soruşturması ile ilgili de ilk kez konuştu. Sorumlular hukuk önünde hesap verecek dedi. Türk ekonomisine ilişkin risk bulunmaması söyledi.
6: Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye hakkı yoktur. Benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.
5: Birleşmiş Milletler'in yapısına ilişkin eleştirilerini de yineledi. Erdoğan özellikle veto yetkisinin kaldırılması çağrısında bulundu.
6: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin veto yetkisiyle sınırlandırıldığı bir Birleşik Milletler'den söz ediyoruz. Sadece 5 üyeyi koruyan Birleşik Milletler modelinden bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Dünyanın sorunlarına 5 üye değil bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Veto mekanizması kaldırılsın.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la birlikte imzalanan Mekke Savunma İttifakı'na yönelik baskı ve tehditleri de değerlendirdi.
6: Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz değildir. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Diktiğimiz bu fidan kısa sürede boy verecek ve bir çınara dönüşecektir.
5: ABD, İran gerilimi nedeniyle gündeme gelen Hürmüz Boğazı'ndaki krize değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların yalnızca bölgeyi değil, küresel enerji ve ticareti etkilediğine dikkat çekti.
6: Hürmüz Boğazı'ndaki her gerilim sadece bölge ülkelerini değil, Avrupa'yı, Asya'yı, enerji piyasalarını, taşımacılığı ve milyonlarca insanın günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz açılmalıdır. Biz bir an evvel müzakere zeminine dönülmesinin gerektiğini bütün muhataplarımıza anlatıyoruz.
3: Soykırımcı Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne günübirlik gitti. Trump randevu vermedi. Amerikalı yetkililer kendisiyle görüşmeyi kabul etmediler ve Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde protestolarla karşılandı. Hem BM binasının dışında hem de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmaya başladığı sırada protesto edildi. Salondaki pek çok diplomat, diğer ülke temsilcileri salonu terk etti. Türkiye ve diğer ülkelerinin temsilcilerinin salonu terk etmesi kameralara bakın nasıl yansıdı.
7: We do not give in.
5: Elinde Filistinlilerin kanı vardı. Soykırımcı Netanyahu konuşmak için kürsüye çıktı. Salon dakikalar içinde boşaltıldı.
7: Now the latest country to become a super spreader of anti-Semitic law.
5: Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi. Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti. Temsilciler ayağa kalkarak genel kurulu terk ederken salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı. Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu neredeyse tamamen boşalan genel kurul salonunda konuşmasını sürdürdü.
7: Now the latest country to become a super spreader of anti-Semitic law.
5: Türkiye'nin de sıraları boş görüldü.
7: He illegally occupies Northern Cyprus.
5: Böylelikle Netanyahu 7 Ekim 2023'ten bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edilirken New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail Başbakanı karşıtı gösteriler düzenlendi.
8: Netanyahu, you can't!
5: New York sokaklarında İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin sloganını atarken, soykırıma son verin, insanları finanse edin, savaşı değil yazılı pankartlar taşıdı.
3: Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Ancak tartışmalar bitmedi. Yavaş'ın aslında ilk istifa girişiminin 11 Eylül'de olduğu öğrenildi. Yakın çevresi Yavaş'ı ikna etti. Kopuş süreci gecikti. İşte o süreçte yaşananların perde arkası.
9: Sayın Mansur Yavaş istifa dilekçesini yazdı ve CHP Genel Merkezi'ne göndermek için arkadaşlarına verdi. O istifa dilekçesini yırtan arkadaşı bana bunu bizzat anlattı.
5: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk istifa hamlesi 9 Eylül krizinin ardından geldi. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmayan Yavaş tepkilerin odağı oldu. Yavaş'ın resepsiyon saatinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkması CHP Genel Merkezi'nde rahatsızlığa yol açtı.
10: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
5: Edinilen bilgilere göre Yavaş tepkiler üzerine istifa kararı aldı. Hatta istifa dilekçesini bile yazdı. Ancak yakın çevresi buna engel oldu.
9: O gün istifa etmeye kararlı ve ediyor, yazıyor dilekçeyi. Ama araya giriyorlar. Evet. İstifa mektubunu yazıyor ama yırtıyor. Geçen hafta istifa etti ama biz engelledik. Araya girdik, telefonlar geldi. Ve o istifa mektubunu da bizzat ben yaptım dedi.
5: Yine parti kulislerinden edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da Yavaş'ın istifa kararından vazgeçmesinde etkili oldu.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini.
5: Ancak Yavaş açısından CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamaları bardağı taşıran son damla oldu. Yavaş ilk istifa girişiminin ardından 12 gün sonra bu kez kararını netleştirdi. CHP'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yavaş istifa kararının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. CHP sözcüsü Sarı'nın ifadelerinin çok ağırına gittiğini belirtti. Bu hamlenin Cumhurbaşkanlığı seçimiyle de hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de peş peşe istifalar geldi. 30 meclis üyesi CHP'den istifa etti. CHP'nin 41 olan meclis üyesi sayısı böylece 11'e düştü.
3: Sosyal medyada bazı hesaplar paylaşımlarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceğini iddia etti. Bakan Şimşek o iddialara net bir cevap verdi ve asılsızdır dedi.
5: Yavaş Yalan içerikler sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği iddiası ortaya atıldı. Açıklama ilk ağızdan yapıldı. Şimşek iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
6: Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir.
5: Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceğine dair paylaşımlar yapıldı. Bakan Şimşek iddiaların asılsız olduğunu söylerken bir açıklamada İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapıldı. Açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır ifadeleri kullanıldı. Yalan içerikleri yayan, kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçlerin yürütüldüğü açıklandı.
3: Türkiye'den Atina ve Rum kesimine sert uyarılar geldi. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandıran Atina'yı uyaran Milli Savunma Bakanlığı, kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete ve korsan projeye izin verilmeyeceğini vurguladı.
5: Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasına tepki gösterdi. Atina ve Rum kesimini sert tonda uyardı. Milli Savunma Bakanlığı kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini net bir dille vurguladı.
12: Beklentimiz Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek faaliyetlerden kaçınması ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir.
5: Milli Savunma Bakanlığı deniz kurdu tatbikatı kapsamında Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu gemisinde haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmediğinin altını çizdi. Gerekli tedbirler alınıyor dedi.
12: Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanmaya, deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edecektir.
5: Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'e de yakın takipteyiz mesajı verdi.
12: Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki hava savunma sisteminin Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar Kıbrıs Türk halkının güvenliğiyle meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez.
5: Bakanlık Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasını delme girişimlerine de izin vermedik, vermeyiz vurgusu yaptı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail'in denizaltına elektrik kablosu döşeme projesine ikaz ve ihtarda bulundu.
12: Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizde önceden koordine edilmesi gerekmektedir. İzinsiz faaliyetlere müsaade edilmemektedir.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Mekke Anlaşması'nın İslam coğrafyasındaki diğer katılımlarla birlikte etkin ve faydalı olacağına inandığını belirtti. İsrail'in Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma politikasına da tepki gösteren Kurtulmuş, bölge ülkeleri olarak işbirliği içinde hareket etmemiz kaçınılmaz dedi.
13: Ümit ediyorum ki bu anlaşma sağlam temeller üzerinde gelişerek bölgemizdeki diğer ülkelerin de katılımıyla, hatta geniş İslam coğrafyasındaki ülkelerin katılımıyla son derece etkin ve faydalı bir savunma anlaşmasına dönüşecektir.
5: Mekke anlaşmasına vurgu yaptı. İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma politikasına sert tepki gösterdi.
13: İstikrarsızlıkların kaynağı, en büyük kaynağı hiç şüphesiz İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarıdır. İsrail'in bu saldırganlığına karşı da bizim bölge ülkeleri olarak işbirliği içerisinde hareket etmemiz kaçınılmazdır.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan Milli Gün resepsiyonunda konuştu. Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış istediğinin altını çizdi.
13: Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin egemenliğine saldırıda bulunmasına asla rıza göstermiyoruz. Dolayısıyla bölgede barış ve istikrarı sağlayacak her türlü çabaya destek veriyoruz.
5: Törende Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Ebu El Nasr da söz aldı.
14: Mekke Savunma İttifakı, barışı koruma ve devletlerin egemenliğine saygı ilkesine dayanan sorumlu bir işbirliği ve koordinasyon yaklaşımının teyidi olarak ortaya çıkmıştır. Bu ittifak bölgenin güvenliğine ve istikrarına hizmet etmekte, kalkınma fırsatlarını korumakta ve halkların huzurunu pekiştirmektedir.
3: Güneydoğu depremle sarsıldı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı büyük paniğe yol açtı. Neyse ki depremde kimse zarar görmedi.
15: Bismillah. Bismillah. Bismillah.
5: Her şey bir anda oldu. Güneydoğu adeta beşik gibi sallandı. Vatandaşlar korku ve panikle sokağa döküldü.
16: Ufaktan sallandık. İnşallah bir hasar yoktur. Çevremizde de can kaybı olmasın. En büyük temennimiz bu.
5: Yürekleri ağza getiren depremin adresi Şanlıurfa'ydı. Saatler 10.40'ı gösterdiğinde Karaköprü merkezli 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
15: Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
5: 7,39 kilometre derinlikteki sarsıntı Diyarbakır, Adıyaman, Mardin ve Gaziantep'te de hissedildi. Vatandaşlar korku ve panikle dışarı kaçtı, güvenli alanlara koşuldu. Kimi evinde, kimi işindeydi. Çalışanlardan biri de İhlas Haber Ajansı muhabiri Bekir Şeyhanlı'ydı. Depremi hisseder hissetmez mesleki refleksi devreye girdi.
17: Gazeteci refleksiyle hemen telefona sarıldım, görüntü çekmeye çalıştım. Dışarı baktığımda insanlar kaçışıyordu.
5: Sarsıntıyla birlikte ekipler de zaman kaybetmeden teyakkuz durumuna geçti. Her ihbar tek tek değerlendirildi. Yüreklere su serpecek haberi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi. Kurum X hesabından yaptığı paylaşımla herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını kaydetti. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
15: Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
5: Peki uzmanlar bu depremi nasıl yorumladı? Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür depremin 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgedeki faylarda değişen gerilimle bağlantılı olabileceğine dikkat çekti. Depremin meydana geldiği bölgenin Doğu Anadolu fayı ve Bozova fayına yakınlığına da parantez açıldı.
3: Sıcak bir gelişmeyle devam edelim. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan bir paylaşım geldi. Netanyahu'nun BM kürsüsünde yapmış olduğu konuşmaya dair tepkisini sert bir şekilde dile getiriyor İletişim Başkanı. Netanyahu'nun sözleri yaptığı katliamları gizleyemez diyor. Hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmış soykırımcı Netanyahu'nun BM kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması, Birleşmiş Milletler'in temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hale getiremez. Bu durum uluslararası toplum tarafından da görülmektedir ve Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların haklarını, daha adil bir dünyayı

0: New York'ta Birleşmiş Milletler binasının etrafında işte binlerce protestocu, katil Netanyahu, soykırımcı Netanyahu, eli kanlı Netanyahu şeklinde pankartlarla, afişlerle yürüyüş yapıyorlar. Netanyahu tam da Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken, tam da BM Genel Kurulu'nda konuşurken salonun bomboş kalmasın gibi aynı protesto dışarıda da devam ediyor. Saatlerdir devam ediyor. Hem o konuşurken hem onun konuşması bittikten sonra işte bu şekilde protestolar, Filistin bayrakları ve Netanyahu'ya tepki gösteren afişler, dövizlerle yürüyüş yapan binlerce insan işte bu şekilde tepkilerini dile getiriyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de 11 yıl sonra kritik Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine başladı. 64 yıl sonra bir ilke imza atan ABD Başkanı Donald Trump ise Xi'yi uçağının kapısında bizzat karşıladı. İki lider Beyaz Saray'da açıklamalar da yaptı. Çin Devlet Başkanı ABD ile Çin çatışırsa kayıp çok olur dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 64 yıl sonra bir ilk yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i havalimanında uçağın kapısında karşıladı. 3 yıl aradan sonra ilk kez ABD'ye giden Xi Jinping'i taşıyan uçak Maryland'daki Andrews Hava Üssü'ne indi. Trump ve eşi Melania Trump, konuk lideri ve eşini pist boyunca uzanan 30 metrelik kırmızı alanın başında bekledi. Amerikalı iki çocuğun çiçek sunumuyla başlayan karşılama Beyaz Saray protokolünün dışına çıktı. Normal şartlarda konuklarını Beyaz Saray'ın kuzey kapısında ağırlayan ABD başkanları havalimanı karşılamasını en son 1962'de yapmıştı. Trump, John F. Kennedy'nin İngiltere Başbakanı Harold Macmillan'ın karşılamasından 64 yıl sonra bu jesti tekrarlayan ilk başkan oldu. Tören sırasında top atışları yapıldı, askeri bando milli marşları çaldı. Tam o anlarda tören alanının üzerinden B-1 bombardıman uçaklarının geçmesi ise renkli görüntülere sahne oldu. Trump'ın jet gürültüsü karşısında yüzünü buruşturması kameralara yansıdı. Görkemli karşılamanın ardından gözler Beyaz Saray'daki kritik masa başı diplomasisine çevrildi. Masadaki en sıcak başlıklar iki dev ekonomi arasındaki ticaret savaşı, yapay zekanın geleceği ve tırmanan İran savaşı. Pekin yönetiminin en sert tepki gösterdiği konuysa ABD Kongresi'nin onayladığı Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışı. Xi Jinping'in 3 günlük temasları kapsamında bu kararın iptali için Trump'ı ikna etmeye çalışması bekleniyor. Xi Jinping ziyaretinin ikinci gününde Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray'a gitti. Trump, Çin liderini törenle karşıladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump'la Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçti. Xi, ABD-Çin arasındaki rekabete değindi. ABD ile Çin çatışırsa kayıp çok olur dedi.
2: Defalarca söylediğim gibi Çin ve ABD iki çok büyük ve önemli ülke ve birlikte çalışarak daha fazlasına sahip olabiliriz. Eğer yüzleşirsek ve çatışırsak çok fazla kaybımız olacaktır. Rekabet içindeyiz, ancak bu rekabetin sağlıklı ve sınırlara sahip olması lazım.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin'le ortak çalışacaklarını söyledi.
3: Devlet Başkanı Xi ve ben, ülkelerimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
0: ABD vizesi verilmeyen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video mesajla seslendi bir kez daha. Abbas, İsrail'in soykırımı tarihte görülmemiş bir felakete yol açtı dedi. Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci terörüne dikkat çeken Abbas, Filistinlilerin diri diri yakılmasına izin vermeyin diye seslendi.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gözlerin çevrildiği o konuşma salonun ortasındaki dev ekrandan yankılandı. Vize verilmeyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 81. Genel Kurul'da dünya liderlerine New York'tan değil video mesaj yoluyla seslendi.

0: Abbas konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve Filistin halkının meşru haklarına vurgu yaptı.
1: İsrail'in cinayetleri ve yıkımı, insanları aç bırakması, topraklarından sürmesi ve soykırımı tarihte görülmemiş bir felakete yol açmıştır. Kentleri, kurumları, okulları, üniversiteleri imha etmiştir. Camileri ve kiliseleri yok etmiştir. Nesillerin geleceğini tehdit etmiş ve ortadan kaldırmıştır.
0: Abbas, uluslararası toplumu somut adımlar atmaya çağırdı.
1: Yeni bir Nakba'nın yaşanmasına izin vermeyin. 1948'deki katliamların yenilerinin yaşanmasına müsaade etmeyin. Terörist çetelerin işgal ordusunun koruması altında Filistinlilerin evlerini yakmasına izin vermeyin. Filistinlilerin diri diri yakılmasına izin vermeyin.
0: Filistin lideri iki devletli çözüm vurgusu yaptı.
1: Bazı ülkelerin İsrail konusundaki sessizliği ne kadar devam edecek? Silah tedarik etmeye daha ne kadar devam edecekler? Filistin halkının topraklarında yaşamaya devam etmesi için, iki devletli çözüm için ne yapılması gerekiyor?
0: Abbas ayrıca Filistin için Birleşmiş Milletler tam üyelik istedi. Filistin lideri iki devletli çözümün barışı garantilediğini söyledi. Filistin'in fonlarının serbest bırakılmasını talep etti.
2: On behalf of the assembly, I wish to thank the president of the state of Palestine.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkardığı vize krizi ise Abbas'ın konuşmasına gölge düşürdü. Washington yönetimi üst üste ikinci kez Filistin liderine vize vermedi. ABD karara gerekçe olarak Filistin Kurtuluş Örgütü yöneticilerine yönelik yaptırımları öne sürdü.
3: Ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin bu diplomatik vetosuna karşılık Birleşmiş Milletler res çekmişti. Genel Kurul, Abbas'ın salona uzaktan hitap edebilmesi için 152 ülkenin evet oyuyla özel bir tasarı kabul etmişti. ABD, İsrail ve Paraguay ise karara hayır diyen blokta yer almıştı.
4: Emlakta kurallar değişiyor. Evini satacak ya da kiralayacak olanlar E-Devlet üzerinden emlakçıya yetki vermekle kalmayacak. Bir de sözleşme yapabilecek. Yabancılar da artık kimlik doğrulaması yapmadan emlak ilanı veremeyecek. 1 Ekim'de başlayacak olan zorunlu güvenli ödeme sisteminin ise ertelenmesi bekleniyor.
5: Yetki ve yetkilendirme sözleşmesi aynı anda imzalanacak. Yabancı vatandaşların da burada o kimlik numaralarıyla EYDS'den doğrulama verme hakkı hayata geçecek.
6: Sözleşme olursa daha iyi olur yani. Adaletli olur.
7: Emlakta sahte ve yanıltıcı ilan dönemi kapanıyor. Evini satacak vatandaş E-Devlet üzerinden emlakçıya yetki vermek zorunda. Ancak yeni dönemde yetki vermek tek başına yeterli olmayacak. Emlakçıyla mutlaka yazılı sözleşme yapmanız da gerekecek.
8: Hakkımızı aramak çok daha kolay olacak. Devletinde böyle bir şeyi takip etmesi bence çok güzel oldu.
9: İleride doğabilecek belki sorunları ilk başta çözmüş oluyorsun.
5: Gayrimenkul sahibi verdiği yetki istediği zaman alabiliyor. Yine çoklu yetki verebiliyor.
7: İlan doğrulama sistemi şu ana kadar sadece Türk vatandaşları için geçerliydi. Önümüzdeki süreçte yabancılar için de zorunlu hale getirilecek.
10: Bize neye uygulanıyorsa onlara da uygulanacak.
11: Kötü niyeti de biraz ortadan kaldırır diye tahmin ediyorum.
12: Bizim kanayan bir yaramız. Site güvenlik görevlilerin çoğu emlakçı, bakkallar. Onların hepsi emlakçı. Bilgi kirliliği, fiyat farklılığı ortaya çıkarıyor.
13: Biz de bir ilan vereceğimiz zaman kimlik doğrulama oluyor ama bir sürü site var.
14: Eşe dosta birisine ev sattığında para doğru yatacak mı, edecek mi? İnsanlar çok tedirgin çünkü günümüzde her şeyi yaşıyoruz maalesef.
7: 1 Ekim'de devreye girmesi beklenen güvenli ödeme sisteminin ise ertelenmesi bekleniyor.
5: Otomatikman E-Devlet ve Tapu'ya entegre bir sistem bu. Dolayısıyla burada parayı blok edecek. Kişi, alıcı ve satıcı Tapu'da Tapu ikmali yaptığı yaptıktan sonra bir sistem üzerinden komut gidecek. 2027'nin ilk çeyreğinde inşallah hayata geçecek diye bir beklentimiz var.
4: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada yaşanan sıcak. MHP lideri Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler mevcut yapısıyla sürdürülemeyecek dedi. Dünya 5 ülkenin ağzına bakmamalı diye ekledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla sessiz milyonların sesi olduğunu da söyledi.
15: Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
0: Mazlumların sesi oldu. Birleşmiş Milletler toplantısına damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşmasına tebrik yağdı. Bir teşekkür de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.
16: Sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum.
15: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı, kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir.
0: Bahçeli, 5 ülkeye tanınan veto imtiyazının kalkması gerektiğini vurguladı.
16: Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sıklıkla ortaya koyduğu dünya 5'ten büyüktür yaklaşımı yalnızca Türkiye'nin değil, daha adil, temsil gücü yüksek ve hakkaniyete dayalı bir dünya düzeni arayışının güçlü bir ifadesidir.
15: Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
0: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de yaşanan katliamları ve Kıbrıs'ta yaşanan adaletsizliği dünya gündemine taşımasının önemine vurgu yaptı.
16: Cumhurbaşkanımız 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı günleri göreceğimize işaret etmiş. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devlette siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet etmiştir.
0: Bahçeli, dünyanın veto yetkisine sahip 5 ülkenin ağzına bakmaması gerektiğini vurguladı. Mevcut yapı sürdürülemez diyerek Birleşmiş Milletler'in reforma tabi tutulmasını istedi. Adaletsiz bir yapının sürdürülmesi mümkün değil ifadesini kullandı.
16: Böyle bir ortamda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada hem bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan haksızlıklara hem de Birleşmiş Milletler'in yenilenme ihtiyacına değinerek Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
4: CHP İstanbul Adalar Belediyesi Başkan Vekilliğini AK Parti'ye kaptırdı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Seçimde CHP ile işbirliği yapmadık" dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise bu sözleri duyunca küplere bindi. Özgür Özel ya yalan söylüyor ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok dedi.
17: Özgür Özel ya yalan söylüyor ki ben yalan söylediğine inanmak istemiyorum ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok.
0: CHP'li Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti. CHP ile Yeni Parti birbirine girdi. CHP sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e adeta ateş püskürdü.
17: Kimse kamuoyunu yanıltmasın. Kimse kamuoyunu kandırmasın.
0: CHP'li Adalar Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi siyaset arenasındaki kavganın fitilini ateşledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı kameralar karşısına geçti. Sarı'nın hedefinde başkan vekilliği seçiminde CHP ile işbirliği yapmadıklarını ileri süren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel vardı.
17: Şimdi Sayın Genel Başkan kamuoyunun karşısına çıkıp gerçekleri çarpıtıp yalan söylediğine inanmak istemiyorum. Ama ortadaki gerçeklerin de böyle olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum.
0: Sarı, adalardaki seçim sürecini yeni partiyle baştan sona birlikte yönettiklerini ifşa etti.
17: Bu süreci tek başıma ben değil, yeni partideki mevkidaşım Yaşar Tüzün'le sürekli iletişimde kalarak, kararları ortak alarak koordine ettik. Başarısız olduk.
0: Sarı ayrıca CHP'den farklı partilere geçen belediye başkanlarının Özgür Özel döneminde seçildiğini hatırlattı, öz eleştiri çağrısı yaptı.
17: Utanmıyor musunuz? Hiçbir öz eleştiri yapmayacak mısınız? Yok mu sayacaksınız bunu? Sadece bu 39 tane belediye başkanına mı yükleyeceğiz bu suçu? Bu ne kibir, bu ne pişkinlik?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde 2024 yerel seçimlerinde kazandığı 416 belediyeden sadece 122'si kaldı.
4: Yeni partinin isim krizine de Anayasa Mahkemesi nokta koyacak. Yüksek Mahkeme yeni parti isminin hükümsüz sayılması talebini 29 Eylül'de görüşecek. Yenilik Partisi ise yeni partiye 10 gün süre verdi. Yeni parti ise 2 alternatif isim hazırladı.
18: Bizim ismimizi kopya ediyor. Yargıtay buna müdahale ediyor. Koymasaydı kardeşim bunların hiçbir tanesi olmazdı.
0: Yenilik Partisi isim benzerliği nedeniyle yeni partiden şikayetçi oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ihtar çekti, isim değiştirin dedi. Değişiklik yapılmayınca dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Yüksek Mahkeme 29 Eylül'de yeni parti isminin hükümsüz sayılması talebini ele alacak.
19: Uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz yeni partimiz kuruldu.
0: Anayasa Mahkemesi esastan karar verebilir ya da parti temsilcilerinin savunmalarını isteyebilir. Yüksek Mahkeme isterse başvuruyu erteleyebilir.
20: Anayasa Mahkemesi bu noktadan sonra dosya önüne gelir ve benzerlik olduğu kanaatine ulaşırsa yapacağı şey partiyi sicilden terkin etmektir. Adını siler ve parti adsız parti haline gelir yeni bir isim belirleyinceye kadar.
0: Yeni parti ise aleyhte bir karar çıkma ihtimalini düşünerek iki alternatif isim hazırladı.
21: İltibas mı gördü? Deriz ki Türkiye'nin yeni partisi ya da milletin yeni partisi. Bu kadar basit, anlatabiliyor muyum?
0: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın muhtemel iki ismi işte böyle duyurdu. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a da adeta res çekti.
21: Beni Cumhurbaşkanı adayı yap, ben de bu iddiadan vazgeçeyim. Ya arkadaş, memleket bu kadar ucuz falan değil.
22: Bir arkadaş işte bizden şunu istedi, Öztürk Yılmaz bunu istedi, geldi bunu istedi falan açıklama yapmış. Biz kimseye gitmedik.
0: Yeni ve Yenilik Partisi isim krizini aşmak için bir aydır ittifak ve birleşme seçeneklerini görüşüyordu. Ancak görüşmeler tıkandı. Yenilik Partisi olağanüstü toplandı. Yılmaz yeni partiye seçimini yap diyerek 10 gün süre verdi.
22: Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa isim sorununu, yeterlik sorununu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa 3 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar.
4: Yeniden Refah Partisi dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekil partideki idari görevinden istifa etti. İstifanın parti içi siyasi görüş ayrılıkları ve çekişmelerden kaynaklandığı öğrenildi.
23: Türkiye kendi iç cephesini güçlendirmesi gerekir ki dışarıdan gelecek sızmaları önleyebilsin.
0: Yeniden Refah Partisi'nde dikkat çeken bir istifa yaşandı. Partinin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin parti içerisindeki idari görevlerinden istifa etti. Bekin'in istifa talebi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından uygun görüldü. İstifanın parti içindeki siyasi görüş ayrılıkları ve yaşanan çekişmelerden kaynaklandığı iddia edildi. Doğan Bekin'in milletvekilliğinden de istifa etmeyi düşündüğü ancak bazı hatırlı isimlerin devreye girerek Bekin'i kararından vazgeçirdiği öğrenildi. İstanbul milletvekili olarak görevine devam eden Bekin'in Yeniden Refah Partisi'nden tamamen ayrılabileceği de belirtiliyor.
23: Bizim Yeniden Refah Partisi olarak 86 milyonu kardeş görüyoruz.
4: Sermaye piyasası soruşturmasında tutuklama dalgası sürerken Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Diğer başkan Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 milyon liralık lüks araçlara da el konuldu.
0: Milyarlarca liralık fon trafiği, yüz binlerce yatırımcı, dondurulan hesaplar, el konulan lüks araçlar ve dosyaya giren çelişkili ifadeler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Pusula, Tera, Hedef Holding, Hedef Portföy, Buls Yatırım ve Ufuk Yatırım'la bağlantılı yöneticilerin milyonlarca euro ve doları İsviçre'deki bankalara aktarmaya çalıştığı tespit edilmişti. Şüphelilerin hesapları dondurulmuş, gözaltılar peş peşe gelmişti. 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 17 şüpheli tutuklanırken 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Tera Yatırım yöneticileri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklanan isimler arasındaydı. En son gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü ise tutuklama talebiyle sulh cezaya sevk edildi. 8 tutuklama haberi daha geldi. Toplam tutuklu sayısı 34'e yükseldi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da savcılık ifadesi ortaya çıktı. Turhan, Pusula portföy yönetimiyle ilgisinin olmadığını savundu. Ancak şirket yöneticilerine Küçül'ün talimatı verdiğini anlattı. 74 milyar liralık banka hareketi, 1 milyar 820 milyon liralık nakit ve yaklaşık 90 milyon dolarlık para trafiği soruldu. Turhan, 1 milyar 820 milyon liralık nakiti şahsi birikimim sözleriyle açıkladı. Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız'la 1,9 milyar liralık para trafiğini de ticari işlemler olarak değerlendirdi. 6,2 milyar liralık kıymetli maden işleminin mümkün olmadığını savundu, tüm suçlamaları reddetti. Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın soruşturma öncesinde el değiştirdiği belirlendi. Yaklaşık 200-220 milyon değerindeki araçlar 7 ve 8 Eylül'de 4 farklı kişiye devredildi. Ancak Yarız'ın hesabına toplam 26.280 lira gönderildi. Araçların gerçek değerleriyle uyumlu bir satış bedeli ödendiğine dair tahsilat tespit edilemedi. Devirlerin mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapılmış olabileceği değerlendirilirken araçlar muhafaza altına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar lira olan Emre Tezmen ve Muhammed Yarız'a ait olduğu öğrenilen iki özel jete ve Serdar Turhan'a ait bir lüks yata el konuldu.
4: 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu hayatını kaybettikten sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, Kozinoğlu'nun kan ve doku örneklerini çaldığı gerekçesiyle bir kez daha şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

0: su sebilini değiştirme bahanesiyle kan laboratuvarına girdi. İddiaya göre Kozinoğlu'nun kan ve doku örneklerinin yerini değiştirdi. ...2011 yılında şüpheli bir şekilde Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sadece 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Gürsoy Erinci, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla dinlendi. İfadesi alındıktan sonra Erinci cezaevine tekrar gönderildi. O dönem adli tıp kurumunda çalışan hükümlünün Kozinoğlu'nun kan ve doku örneklerinin yerini değiştirdiği iddia ediliyor. Ölümü şüphelerle dolu eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun koşuşturma görüntülerini çekmişti. Tutuklanan gazetecinin ifadesi ortaya çıktı. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun adliyedeki koşuşturma görüntülerini çeken Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan tutuklandı. Arslan ifadesinde Kozinoğlu'nun ifadeye geldiği 10 Mart 2011 günü yaşananları anlattı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun ifadeye geleceği bilgisi ulaştı. Herkes onun fotoğrafını çekmek için bekliyordu. Koşturma videosunu sadece ben çektim. Piyasada benim çektiğim video dışında video olmamasının sebebi bilmiyorum. O videonun sonunda Kaşif Kozinoğlu arabaya binip gitti. Ben de videoyu kendi ajansıma gönderdim.
0: Görüntüyü o dönem Doğan Haber Ajansı'nda çalışan ve tutuklanan gazeteci Selahattin Günday ile paylaştığını söyleyen Arslan, Kozinoğlu'nun tutuklamaya sevk edilmesi ve sorgulanmasında görev alan FETÖ'cü firari savcılar Zekeriya Özle Fikret Seçen'i tanıdığını da kabul etti. Arslan, iki savcıyı da adliye muhabiri olduğu dönemde mesleği gereği tanıdığını söyledi. Öte yandan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryosuna dahil olduğu belirtilen Bayram Özbek tutuklandı. Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlik dikkat çekmişti.
2: Karara yalvarırım, bir şans daha ver.
3: Kime, ne zaman, nerede operasyon yapacaksınız?
2: Bilmiyorum ama öğrenirim.
0: Yine soruşturma kapsamında ifadesi alınan isimlerden biri de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ti. Perinçek, Silivri Adliyesi'nde bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
4: İBB soruşturması kapsamında TÜSİAD eski başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak hakkında yakalama kararı vardı. Bolak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Davanın ikinci duruşmasının 23. gününde savunması alınan Bolak, fiilen yöneticilik yapmadım dedi. Rüşvet suçlamasını da kabul etmedi.
0: İBB soruşturmasında hakkında yakalama kararı vardı. Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı. Suçlanmama neden olan belgeleri ben düzenlemedim dedi. Rüşvet suçlamalarını reddetti.
5: Benim şahsi durumum yalnızca geçici sürede şeklen vekalet ettiğim kısa süreli dönemde harici tecrübem ya da bilgim olmadığı için personele güvenerek imza atmaktan ibarettir. Hiçbir zaman rüşvet almadım. Kimsenin rüşvet almasına aracılık etmedim.
0: Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne reklam izinleri karşılığında muazzallı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla suçlanıyordu. İBB'ye yönelik davada duruşmalara katılmamış, kendilerine de ulaşılamamıştı. Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Mithat Sinan Bolak İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci duruşmasının 23. gününde savunması alındı. Eski telefon numarası üzerinden kendisine ulaşılmaya çalışıldığını, numaranın kullanımda olmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü'ndeki görevine kağıt üzerinde vekalet ettiğini savundu. Rüşvet suçlamalarını kabul etmedi.
5: Fiilen yöneticilik yapmadım, denetim yapmadım, yönlendirme yapmadım. Suçlamama neden olan belgeleri ben düzenlemedim. Öncesinde hazırlanmış ve sıralı imzaları tamamlanmış bir şekilde geçici vekalet görevim kapsamında imzamın zorunlu olduğunun ifade edilmesi sebebiyle belgeleri ben imzaladım. Bir usulsüzlük olup olmadığını bilmiyorum.
0: Dava kapsamında hakkında yakalama kararı verilen diğer 4 isimse Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan'dı.
4: Adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruluyor. Yeni yapılanmayla dijital suçlarla daha hızlı mücadele edilmesi hedefleniyor.
6: Gelmeden önce çocuğun bu ortama nasıl sokulduğu, yani önleme mekanizmalarının da devreye geçmesi gerekiyor.
0: Adalet Bakanlığı dijital mecralarda işlenen suçlarla mücadelede yeni bir adım atıyor. Bu adımla dijital suçlara daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.
7: Toplumda bu husus kanayan bir yara.
0: Yeni yapılanma kararını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
1: Adalet Bakanlığı olarak 175 Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla adliyelerimizde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarını kuruyoruz.
0: Yeni bürolarda dijital suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler takip edilecek. Bu yöndeki içeriklere karşı adli süreçler hızlandırılacak.
1: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz.
0: Dezenformasyonla mücadele bürolarında görev yapacak Cumhuriyet Savcıları, şüphelilerin tespiti ve adli işlemlerin başlatılması süreçlerini yürütecek. Kurumlar arası koordinasyon da güçlendirilecek.
1: Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan, kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hakim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yılbaşından bu yana yürütülen operasyonlarda 44 ülkeden 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
0: Operasyonlar peş peşe yapılıyor. Firari suçlular tek tek yakalanıyor. Yılbaşından bu yana 44 ülkeden 714 firari suçlu Türkiye'ye getirildi. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
5: Yılbaşından bu yana yürüttüğümüz sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 332 asayiş, 271 kaçakçılık ve organize suç, 99 narkotik, 12 terör suçundan aranan, 170'i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden 714 firari suçluyu ülkemize getirerek Türk adaletine teslim ettik.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sınır ötesi kapan operasyonları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Çiftçi operasyonlar kapsamında Türkiye'ye getirilen 714 kişinin suç gruplarına göre dağılımını paylaştı. Yakalanan firarilerin 332'sinin asayiş, 271'inin kaçakçılık ve organize suç, 99'unun narkotik, 12'sinin ise terör suçlarından arandığını açıkladı. Çiftçi kararlılık vurgusu da yaptı.
5: Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, izlerini sürecek, ülkemize iadelerini sağlayacak ve Türk adaletinin karşısına çıkaracağız.
8: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
4: Narin Güran davasında Yargıtay tutuklu sanıklara verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin kararına karşı çıkan ve o yönde sosyal medya paylaşımı yapan bir hesap kapatıldı.
9: Adalet! Sağlığım için adalet!
10: Salim!
9: Allah bırakmasın! Allah bırakmasın! Hak yolu birdir!
0: Nari'nin ölümünün üzerinden aylar yıllar geçti. Davada sonuçlandı ama hala çok konuşuluyor. Yargıtay aleyhinde paylaşımlar yapılıyor.
11: Şu an benim Narin'i okula götürmem gerekirken şu an mezarı başında oturuyorum. Bize bu acıyı yaşatan, bizi bu duruma koyan Rabbim misliyle onların başına getirsin.
0: 8 yaşındaki Narin 2 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde kaybolmuştu. Küçük kızın cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulunmuştu.
9: Allah bırakmasın! Allah bırakmasın. Hak yolu birdir.
0: Narin Güran davası Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Aylarca süren yargılamanın ardından annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ağır hapis cezaları almıştı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar da adaletten kaçamamıştı.
12: İçin adalet!
9: Salim için adalet!
12: Salim!
0: Gündemden düşmeyen davayla ilgili sosyal medyada dezenformasyon oluşturan yayınlar ve paylaşımlar mercek altına alındı. Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği tarafından Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nden de geçmiş karara rağmen kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapan bir sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.
4: 27 AB üyesi dahil 51 ülke Rusya'ya Ukrayna'da derhal ateşkes çağrısı yaptı. Zelenski ise New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra üçlü zirve Türkiye'de olsun dedi. Aynı saatlerde Rusya ise Kiev'de bir doğumhaneyi vurdu.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 51 ülke Rusya'ya tarihi bir uyarıda bulundu. 27 Avrupa Birliği üyesi dahil 51 ülke Moskova'ya Ukrayna'da derhal tam ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından önemli bir mesaj verdi. Zelenski, ABD ve Rusya ile planlanan üçlü zirvenin Türkiye'de yapılmasını desteklediğini söyledi. Zelenski, Rus lider Vladimir Putin'e de savaşı bitirmek için oturup konuşma çağrısı yaptı. Zelenski, Birleşmiş Milletler turu sırasında Rus gazetecilerle ilginç bir diyalog da yaşadı. Bir Rus gazetecinin Moskova'ya ne zaman geleceksiniz sorusuna roketle geleceğim yanıtını verdi. Moskova ile Washington arasındaki diplomasi trafiği de sürüyor. Trump ve Zelenski'nin ardından bu kez Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD'li mevkidaşı Marco Rubio üçlü zirvenin detaylarını ele aldı. Diplomasi sahasında ateşkes çağrılarının yapıldığı saatlerde Rusya ise Kiev'i vurmaya devam etti. Kentteki bir doğumhane balistik füzelerle hedef alındı. Bina büyük hasar aldı. Kiev'in farklı noktalarına düzenlenen drone saldırılarındaysa ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.
4: NATO Genel Sekreteri Rutte de Rusya'nın NATO topraklarını işgal etmesi düşük bir ihtimal dedi. NATO üyesi ülkelere de seslenen Rutte soğukkanlılık çağrısı yaptı.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, New York'taki 11 Eylül Müzesi'ni ziyareti sırasında Rusya tehdidine ve ittifakın savunma kapasitesine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Rutte, Rusya'nın bir NATO ülkesini işgal etme tehlikesini ihtimal dışı bıraktı.
1: Bugüne kadar bile örneğin Danimarka İstihbarat Servisi'nin değerlendirmelerinde gördüğümüz üzere Rusya'nın NATO topraklarını işgal etmesi oldukça düşük bir ihtimaldir. Öyle olsa iyi olur çünkü hazırız ve kazanamazlar.
0: Genel Sekreter Rutte, Rusya'nın askeri kapasitesine ilişkin istihbarat raporlarına atıfta bulundu. İttifakın her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtti. Konuşmasında müttefik ülkelere de seslenen Rutte, soğukkanlılık çağrısında bulundu.
1: Her şeyden önce sakin olun. Çünkü ne olup bittiğinin farkındayız. Putin kötü bir durumda. Bir sürü insan kaybediyor ve Ukrayna'da savaşı kazanamıyor. Putin'i az çok tanıyorum. Çünkü birçok kez görüştüm.
0: Rutte, Batı İttifakı'nın kararlılıkla Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini ve Rusya'nın stratejik bir başarısızlık yaşadığını öne sürdü.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulundu. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları yıllık koordinasyon toplantısına başkanlık yaptı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslar yürüttü.
10: Today, a strong and renewed...
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri ve Göç'ten sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Magnus Brunner'le New York'taki Türk evinde bir araya geldi. Fidan bu görüşmenin öncesinde de İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi dönem başkanı sıfatıyla 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları yıllık koordinasyon toplantısına başkanlık etti.
4: Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu yaklaşan seçimler öncesinde oy kaybetmeye devam ediyor. Gadi Aysin Ton'un partisi Netanyahu'nun 4 sandalye önüne geçti.
0: İsrail sandık başına gitmeye hazırlanırken gelen son anket soykırımcı başbakan Benjamin Netanyahu için tehlike çanlarını çaldığını ortaya koydu. Likud partisi kan kaybetmeye devam ediyor. 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde son kamuoyu yoklamasının sonuçları açıklandı.
13: Ankete göre Gadi Aysenkot liderliğindeki Yaşar Partisi 22 sandalyeyle birinci sıraya yerleşti. Mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud'sa 18 sandalyede kaldı.
14: Reuya ve Şara.
13: Başbakanlık koltuğuna kim oturmalı sorusunda da fark dikkat çekti. Katılımcıların %48'i muhalefet lideri Gadi Aysenkot'u tercih ederken Netanyahu'ya verilen destek %36'da kaldı. Kararsızların oranı ise %16 olarak kayıtlara geçti. 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için en az 61 milletvekilinin desteği şart. Bıçak sırtı dengelerin hakim olduğu tablonun 27 Ekim'de sandığa nasıl yansıyacağı merak konusu.
4: Yemen'de Husilerin saldırılarıyla tırmanan gerilim sürüyor. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti Husi mevzilerinin vurulduğu görüntüleri paylaştı. Suudi petrol devi Aramco ise petrol ihracatı için yeni rotalar arayışında olduğunu açıkladı.
13: Yemen'de Husilerle Suudi destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Hazm kentinde Husi mevzilerine düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı. Ancak İran destekli Husiler saha üstünlüğünü genişletmeyi sürdürüyor. Stratejik liman kenti Muha ve Kızıldeniz'deki kritik adaları ele geçiren Husiler, dünya ticaretinin %12'sinin geçtiği Babul Mendeb Boğazı'nı tam kontrol altına aldı. Suudi gemilerine abluka uygulayan Husiler başkent Riyad başta olmak üzere krallık genelindeki petrol tesislerine ve kentlere füze ve İHA saldırılarını artırdı. Suudi Arabistanlı yetkililer fırlatılan 6 balistik füzenin imha edildiğini açıkladı. Gerilime ve ihlallere kararlılıkla yanıt verilecek dedi. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Aramco ise ablukalar ve saldırılar karşısında yeni ihracat rotaları arayışında. Babul Mendeb'in kapatılması ve Hürmüz Boğazı'nın devrede olmaması nedeniyle şirket 4. ve 5. alternatif kara ve deniz rotalarını incelemeye aldı. Aramco CEO'su Amin Nasser olası kesintilere karşı Japonya dahil yurt dışındaki depolama kapasitelerini artıracaklarını belirterek tedarik zincirini korumak için hızlı adımlar atacaklarını söyledi.
4: Pakistan savaş uçakları da Afganistan'da 10 noktaya saldırı düzenledi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Afganistan saldırıya karşılık verileceğini duyurdu.
13: Pakistan'la Afganistan hattında ipler kopma noktasına geldi. Afganistan'dan gelen İHA'ların düşürülmesinin ardından Pakistan Hava Kuvvetleri Afgan topraklarındaki 10 noktayı bombardımana tuttu. Pakistan yönetimi Afganistan kaynaklı 8 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu. Pakistan'ın misillemesi gecikmedi. Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, İHA'ların fırlatıldığı ve depolandığı belirlenen 10 hedefe hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıyı yasa dışı ihlale verilen cevap olarak nitelendirdi. Bombardımanın hedefi olan Afganistan'ın Host vilayetinde ise yıkım büyük. Kabil yönetimi Pakistan'ın düzenlediği hava saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hava saldırılarında çok sayıda ev ve araçta zarar gördü. Taliban yetkilileri Pakistan topraklarına İHA gönderildiği yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddetti. Saldırıya karşılık verileceği belirtildi. Eski müttefik iki ülke arasındaki kriz giderek derinleşiyor.
4: İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi yüksek kiraları protesto için sokağa döküldü. İsyanın fitilini ateşleyense 87 yaşındaki engelli bir kiracının zorla tahliyesi oldu.
13: Madrid halkı 87 yaşındaki Mari Carmen için sokağa döküldü. Bir Binlerce kişi artan kira fiyatlarını protesto etmek için sokağa akın etti. İsyanı başlatansa yürek burkan bir hikayeydi. Madrid'de 87 yaşındaki Mari Carmen adlı kadın 70 yıldır aynı evde yaşıyordu. Ancak kirasına %250 zam yapıldı. Zamlı kirayı karşılayamayan yaşlı kadın mahkeme kararıyla tahliye edildi. Engelli kadın 70 yıllık evinden sedye ile çıkartıldı. Tahliyeyi engellemek isteyen protestocular günlerdir binanın önünde direniş eylemi düzenliyordu. Ancak polis sonunda müdahale etti. Polis müdahalesinden sonra sokaklar ateş topuna döndü. Öfkeli kalabalık adı yolsuzluk skandalına karışan Madrid Bölge Başkanı Ayuso'yu hedef alarak Ayuso'nun milyon euroluk lüks çatı katı Mari Carmen'e verilsin sloganları attı. Mari Carmen'in tahliyesi ülkede iktidarla muhalefet arasında sert siyasi tartışmaları da alevlendirdi. Sol koalisyon hükümeti olayı utanç verici olarak nitelendirirken muhalefetteki sağcı yerel yönetimi suçladı. İspanya genelinde 2025 yılında 25 binden fazla kişinin kira artışlarından ötürü evinden çıkarıldığı ifade ediliyor.
4: Sözde ücretsiz konser bileti, hediye çeki veya ücretsiz internet vaadiyle vatandaşları tuzağa düşürüyorlar. QR kodla milleti mağdur ediyorlar. Peki vatandaş dolandırıcıların bu tuzağına düşüyor mu? Biz de bir afiş hazırlayıp işlek bir noktaya astık. İşte yaşananlar.
15: Şehrin en işek caddesine bir afiş yapıştırdık ve üstünde ücretsiz konser biletini hemen al yazıyor ve o bileti almak için QR kodu okutmanız gerekiyor. Ama dikkat, neden mi? Çünkü bu QR kodu okutursanız dolandırılırsınız. İlgini çekti mi?
16: İlgimi pek çekmedi ama bir bakayım dedim. Ücretsiz konser var dedim. Arkadaşlarıma gönderirim filan dedim. Yazıyı okuyunca oğlan oldu işte.
15: Bu kodları okutmadan önce bir kez daha düşünün. Neden mi? Çünkü dolandırıcılar artık tuzaklarını bu kodlar üzerinden kuruyor.
17: Kişi QR kodu okutuyor ve açılan sahte sitede bilet almak için ad, soyad, telefon, e-posta ve kart bilgileri isteniyor. Kullanıcı bilgileri girince bunlar dolandırıcıların eline otomatik olarak geçebiliyor.
18: Kafelerde, restoranlarda QR kod oluyor ya menü açmak için. Onun üstüne dolandırıcılar kendi QR kodlarını yapıştırıp milletin şifrelerini çalıyorlarmış.
15: Aslında amaç burada bilet vermek değil. Hesap bilgilerinizi, kişisel bilgilerinizi, hatta kart bilgilerinizi ele geçirmek olabilir.
17: Kişisel verileri, bilgileri topluyor. Aynı zamanda zararlı yazılım indirilmesini sağlıyorlar. Dolayısıyla vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekir.
18: Dolandırıcılık çok kötü bir şey. Evet, yapmayın lütfen. Böyle şeyler olduğunu biliyorum, yaygın çünkü. Ona rağmen baktım. Çoğunlukla restoranlarda falan QR menü dışında çok okutmuyorum öyle. Şu an öğrendim, tıklamayacağım bir daha.
19: Her şeye inanmayacağız, basmayacağız, tıklamayacağız. Ben bunu çok yapıyorum. Özellikle bir mesaj geldiğinde falan hemen bir şeylere tıklayabiliyorum. Yapmamamız gerek.
15: Ücretsiz diyerek ilgi çekiyorlar. Özellikle konser biletleri, hediye çekleri ve ücretsiz interneti size sunuyorlar. Sizler de bu kodu okutunca dolandırılıyorsunuz.
17: Daha ileri aşamada SMS doğrulama kodu, banka şifresi veya başka bir uygulamanın giriş bilgileri de istenebiliyor.
20: Vallahi dijital bir dünyada yaşadığımız için her şey olabilir yani. Okuttuk da o zaman bize dolandırdılar.
4: Yapay zeka hayatımızın artık her alanına girdi. Sadece bilgi almak ya da ders çalışmak için değil, dertleşmek veya sohbet etmek için de kullanılıyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre de gençlerin %47'si ise bir sorunla karşılaştığında uzman ya da arkadaşı yerine yapay zekaya danışıyor.
21: Yapay zeka.
3: zekayla, robotlarla aranız nasıl gençler?
21: Gayet iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası.
22: Hayatımın her alanında kullanıyorum yapay zekayı.
23: Gerektiğinde kullanıyorum, evet. Ders için ya da hayatımızda edinmek istediğimiz bilgiler için bence mantıklı.
21: Bazen açıyorum, birileri sohbet ediyorum.
13: Önce arama motoru gibi kullanıldı. Sonra sorular derinleşti. İngiltere'de yapay zekanın gençlerin günlük yaşamındaki etkisi araştırıldı.
3: Gençlerin %87'si yapay zekayı aktif ve sık sık kullanıyor. %47'si ise aklına bir soru takıldığında bir uzmana ya da arkadaşa sormak yerine yapay zekaya danışıyor.
21: Gece vakti açıp konuşmuştum, öyle sohbet etmiştim.
24: Mükemmel arkadaş diye bir şey yok ama ChatGPT veya Gemini olsun bize mükemmel arkadaş gibi davranıyor. Ya da bizi teselli ediyor kötü duygulara karşı.
3: Bu da sizi mutlu ediyor.
24: Evet, evet.
23: Dert ortağı olarak gelenler var, dersler için kullananlar var.
3: Gençler özellikle yapay zekayı ders notları için kullanıyor. Yanıtsız kalan sorular saniyeler içinde yapay zeka tarafından hemen çözüme kavuşturuluyor.
22: Ödevlerimi okulda yardım alıyorum. Ki hocalarımın yapamayacağı soruları çok kolaylıkla yapabiliyor.
3: Saniyede.
13: Konu bazen duygusal mesele, bazen de günlük hayatta verilecek küçük bir karar olabiliyor.
22: Mutlu edici bir haberse veya üzücü bir haberse açarım mesela, sohbet ederim.
21: Bilmediğim bir yemek veya çamaşır makinesini çalıştırmayı bilmiyorum, yapay zekayı soruyorum. Günde en az 2-3 saat kullanıyorum. Arkadaşımı arıyorum, açmıyor. Yapay zekayı yazıyorum, hemen anlık cevap veriyor.
3: Peki yapay zekaya neler soruyoruz?
25: Bilmediğim bir şeyi soruyorum.
21: Derslerim konusunda ya da mesela bir şey okurken bilmediğim kelimeleri öğrenmemde yardımcı oluyor.
23: Hayatımdaki çoğu yerine entegre ediyorum.
21: Yemek tariflerini çok fazla kullandığımda oldu benim de.
3: Günün nasıl geçiyor?
26: Günün gayet iyi geçiyor. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Günün nasıl geçiyor?
3: İşte yapay zekayı artık sadece bilgi almak için değil, onunla sohbet, muhabbet etmek için de kullanmaya başladık. Özellikle gençler, gençlerin artık kankası, sırdaşı, hatta ailesinden biri olarak görülüyor.
21: Bazen kanka diyor.
27: Kanka ne haber kanka?
3: Dertlerine derman oldu mu?
21: Dertlerine derman olmadı ama dinledi işte öyle.

0: Teslim olmamak için önce polise ateş açtı, ardından el bombasının pimini çekti. Adana'da nefes kesen operasyonda cezaevi firarisi özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Pimi çekilen el bombasını ise bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi.
1: Önce polise ateş açtı. Ardından el bombasını gösterip pimini çekti. Teslim olmamak için direndi.
2: Tamam, ses yapma, tamam bak sus bitti.
1: Nefes kesen operasyon Adana'da yaşandı. Dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aranan cezaevi firarisi Mehmet Şirin'in Yüreğir'de bir evde saklandığı belirlendi. Buraya gel. Polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Firari'nin karşılığı ise silahlı oldu. Pencereden dışarı rastgele ateş açtı, ardından el bombasının pimini çekti. Bölgeye özel harekat, terörle mücadele ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışması sonuç vermedi. Özel harekat polisleri harekete geçti. Firari'nin direnişi sona erdirildi. Mehmet Şirin yakalanarak gözaltına alındı. Pimi çekilmiş el bombası da bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.
0: Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 15 yabancı uyruklu turist olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.
3: Otobüste araba çarpışmış. Allah'ım böyle bir şey olamaz ya. Allah Allah.
1: 3 araçlı zincirleme kaza oldu. 15'i turist, 17 kişi yaralandı.
3: İtfaiye, ambulans, jandarma, herkes.
1: Korkutan kaza Antalya'da oldu.
3: Her yer yaralı, her yer şey.
1: Manavgat ilçesinde yabancı turistleri taşıyan tur minibüsü kamyonet ve otomobille çarpıştı.
3: Of of of of of of of.
1: Çarpışmanın şiddetiyle yaralananlar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. O anları cep telefonuyla an be an kaydeden vatandaşın tepkileri ise bunlar oldu.
3: Yani jandarma, polis, devlet komple burada.
0: Adana Sarıçam'da bir kiracı ev sahibi Gazi'ye kelimenin tam anlamıyla dehşeti yaşattı.
4: Paramdan mı tehdit ediyorum hocam?
5: Oğlum benim paramı ver. Lan benim paramı ver geçerim. Ver oğlum paramı. Hocam, benim hocam, sabrım taştı. Bak. Oğlum bak sabrım taştı. Sabrım taştı.
4: Hocam.
5: Ver paramı.
4: Bak,
5: ver paramı.
4: O tornavida hocam.
1: Vatan toprağı için göğsünü siper etti, canını ortaya koydu. Ama gaziler gününde evini kiraladığı Ümit Durmaz tarafından boğazı sıkıldığı tornavidayla tehdit edildi.
5: Paramı ver dedim lan. Paramı ver dedim.
4: Lan bağırma kanun.
5: Bırak. Ne bağırıyorsun lan? Paramı ver. Lan paramı ver. Oğlum paramı ver.
1: Adana Sarıçam'da Gazi Erdem Durna evini öğretmen Ümit Durmaz'a yıllık 180 bin liraya kiralık verdi. Ancak kiracı 1,5 ay sonra sözleşmeyi feshetti. Kalan parayı ev sahibi Gazi Durna'dan istediği kapısına dayandı.
4: Ben Gazi.
1: Saldırgan kiracı komşuların araya girmesiyle uzaklaşırken Gazi Erdem Durna polise giderek şikayetçi oldu. Şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı verildi.
5: Benim paramı ver.
4: Ümit Hoca.
5: Oğlum direkt teşvik ederim burayı. Lan seni yakarım lan.
0: Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren 71 yaşındaki sürücü aracının kontrolünü kaybetti. Refüjdeki ağaca çarptı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1: Direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan araç refüje çarptı. Görüntüler Antalya'dan. 71 yaşındaki Mehmet Erol Bozoğlu otomobiliyle ilerliyordu. Yaşlı adam direksiyon başında aniden fenalaştı. Bilincini kaybeden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çıktı ve ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen yaşlı adam kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
0: Adana'da açık kapıyla ilerleyen halk otobüsü faciaya davetiye çıkardı. Otobüsün arka kapısı seyir halindeki bisikletliye çarptı. Yola savrulan bisikletli kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otobüs şoförü ise durmadan yoluna devam etti.
1: Kapısı açık ilerledi, bisikletliye çarptı, yere savurdu. Arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Akıl almaz olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı. İki kapısı da açık olan özel halk otobüsü Kozan Caddesi'nde ilerliyordu. O sırada arka kapı seyir halindeki bisikletli Mustafa Tiken'e çarptı. 42 yaşındaki Tiken çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Otobüs şoförü ise durmadı. Bisikletli arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
6: Beni burada sıkıştırdı, vurdu ve aradığına bakmadan devam etti.
1: Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Tiken otobüslerin klima açmamak için kapıları açık şekilde ilerlediğini öne sürdü.
6: Klimaları açmamak için kapıları açık gidiyorlar.
1: Tiken benim yerimde yaşlı biri ya da bir çocuk olabilirdi diyerek tepki gösterdi.
0: Hindistan'da seyir halindeki bir otobüs aniden alev aldı. Otobüsteki 14 yolcu tahliye edildi. Yangında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.
1: Hindistan'da seyir halindeki bir otobüs alevlere teslim oldu. Olay Kalapur bölgesinde Mumbai Pune Express yolunda yaşandı. Pune yönünde ilerleyen otobüsten bir anda alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Otobüste bulunan 14 yolcunun tamamı güvenli şekilde tahliye edildi. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
0: Kars'ta da bir tır seyir halindeyken yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçsa tamamen kullanılamaz hale geldi.
1: Tır bir anda yanmaya başladı. Sürücü alev topuna dönen araçtan canını son anda kurtardı. Panik kameraya böyle yansıdı. Korkutan yangın Kars çevre yolunda yaşandı. Seyir halindeki tırın motor kısmında aniden alevler yükseldi. Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak kendisini dışarı atarken alevler tırı tamamen sardı. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürürken tır tamamen demir yığınına döndü.
0: İstanbul Avcılar'da şüpheli sürücü polis aracıyla çarptı, kaçmaya çalıştı. 4 şüpheli gözaltına alındı. 303 bin lira ceza kesildi.
1: Polisin dur ihtarına uymadı. Ekip aracına çarpıp kaçmanın bedeli ağır oldu. İstanbul Avcılar'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı.
7: 2-3 el silah sesi duydum. Ekiplerimiz geldi zaten, mahalle direkt kapattılar.
1: Şüpheli şahıslar polis aracına çarparak uygulama noktasından kaçmaya çalıştı. Yakalanan araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
7: Ekiplerimiz geldi, onları paketletip gönderdiler, yani götürdüler.
1: Sürücüye 303.045 lira para cezası kesildi. Zarar gören polis aracı çekiciyle kaldırıldı.
0: Aşırı sağcı saldırgan Manş Denizi'ndeki kurtarma botuna bıçakla saldırdı. Saldırgan ve beraberindeki 5 kişi olayın ardından gözaltına alındı.
1: Manş Denizi'nde gerilim tırmandı. Aşırı sağcı bir saldırgan sığınmacıları taşıyan kurtarma botuna bıçakla saldırdı. Daniel Thomas isimli saldırgan siyah şişme bota defalarca bıçak saplayarak botu parçaladı. O anlar sosyal medyada yaklaşık 100 bin kişinin izlediği canlı yayına yansıdı. Okay. Thomas saldırı sırasında burası İngiltere, Fransa değil diye bağırdı. Botta görevli personelin bulunmasına rağmen saldırısını sürdüren Thomas ardından olay yerinden uzaklaştı. İngiliz polisi olayla bağlantılı Thomas'ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.
0: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir sürücünün yaptığı tehlikeli sollama korkunç bir kazayla bitti. Bir kişi takla atan otomobilin camından fırladı.
1: Yeni Delhi'de korkunç kaza. Takla atan araç kameraya böyle yansıdı. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de işlek bir caddede hızla ilerleyen otomobil sürücüsü önündeki aracı tehlikeli bir şekilde sollamaya çalıştı. Karşıdan gelen başka bir araçtan kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton refüje çarptı. Savrulan otomobil takla atarak ters döndü. O esnada arka koltuktaki bir yolcu arka camdan yola savruldu. Yolcu yara almadan kurtuldu. Sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.
0: Türk ordusu ve Türk Deniz Kuvvetleri Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Deniz Kurdu 2026 tatbikatını gerçekleştirdi. Nefes kesen anlara sahne olan tatbikatla Türk ordusu adeta

0: 14.000 personel katılıyor. Senaryolar gereği denizde ve adada düşman unsurları önce tespit ediliyor, ardından da etkisiz hale getiriliyor. Tatbikatta amfibi gemiler, fırkateyn ve hücum botlarla denizaltılar, mayın avlama ve karakol gemileri yer alıyor. Ayrıca helikopterler ve insansız hava araçları da görev başında.
1: Deniz kuvvetlerimiz mavi vatanda ve ötesinde ana vatanı denizden gelebilecek her türlü tedbire karşı koruma, Türkiye Cumhuriyeti'nin politik, askeri ve ekonomik çıkarlarını koruma, barışı destekleme, insani yardım, tahliye gibi görevleri icra etme imkan ve kabiliyetlerini çok daha ileriye taşıyacaktır.
0: Botlarla sahile taarruz eden SAT timleri de düşmanın bulunduğu adaya böyle çıktı. Helikopterler indi, Türk bayrağını dalgalandırdı.
2: Su altında sürüklenen mayının tespit edilmesiyle SAT timleri harekete geçti ve tehlike kontrollü şekilde imha ediliyor.
0: 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senaryo gereği adada yaralanan bir asker de helikopterle alındı ve TCG Anadolu gemisine getirilerek tahliyesi gerçekleştirildi.
2: SAT komandoları helikopterden halatlarla saniyeler içinde aşağıya süzüldü. Nefes kesen hızlı iniş operasyonunda komandolar görev bölgesine tam isabetle ulaşarak kritik görevi başarıyla icra etti.
0: TCG Anadolu gemisini ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları da tatbikatı dikkatle takip etti.
3: Türkiye bildiğiniz üzere güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru ve küresel bir güçtür. Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek muharebe gücüyle her türlü harekatı icra edebilecek imkan ve kabiliyete sahiptir.
0: Bayraktaroğlu TCG Oruç Reis gemisinden 19 pare top atışıyla selamlandı.
2: Deniz kurdu tatbikatı kapsamında Türk savunmanın gücü Muğla Aksaz açıklarında sergilendi. Operasyonel kabiliyet bir kez daha gözler önüne serildi.
0: Faaliyetin ilk kısmı denizaltının SAT'a çıkmasıyla sona erdi.
4: İstanbul'da 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak olan Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası için geri sayım başladı. 57 yılın ardından yeniden düzenlenecek olan organizasyonda 84 pehlivan mücadele edecek.
0: Pehlivanlar Cumhurbaşkanlığı Kupası için Er Meydanı'nda yağlı güreşte ter dökecek. İstanbul 57 yıl aradan sonra atasporumuz yağlı güreşin heyecanlı ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilecek organizasyon 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak. Alparslan Tekmen. Gücün, cesaretin ve centilmenliğin buluşacağı 8 baş pehlivan ve 84 pehlivan Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası için kıyasıya mücadele edecek. Baş pehlivanlık müsabakalarında Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Seçkin Duman, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Sinan Yıldız ve Yusuf İslam Taş mücadele edecek. Müsabakalarda puanlama sistemi uygulanmayacak. Pehlivanlar geleneksel usule uygun olarak doğrudan yenerek galip gelecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu bu özel buluşma, güç, cesaret ve centilmenliğin simgesi olan yağlı güreşin köklü mirasını yeni nesillere taşımayı hedefliyor.
4: Bir fotoğrafla başladı, yaylanın çehresi değişti. Trabzonsporlu yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere'ye önce Salah Yaylası tabelası dikildi. Şimdi de ünlü taşın yanına bank geldi. Ziyaretçiler aynı kareyi yakalamak için yaylaya adeta akın ediyor.

0: için geldik. Görelim biz de dedik. Ortamı güzel, doğal ortam. Herkes gelsin yani, sırf Salay için değil.
1: Taş üzerinde verdiği poz şehirde viral oldu. Önce tabela çakıldı, şimdi de bank konuldu.
2: Benim buraya gelmemdeki birinci sebep Salah yaylası olması. Muhammed Salah'a da teşekkür ediyorum. Yayla turizmine gösterdiği bu engin değer için.
1: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızının fotoğraf çektirdiği taş ilgi odağı olmaya devam ediyor. Salah'ın izinden gidenler aynı noktada hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı.
3: Son günlerde gündemdeydi burası bayağı bir. Biz de sürüş rotamıza buraya ekleyip gelip görmek istedik.
1: Kimi Trabzon'dan, kimi çevre illerden. Ziyaretçilerin ortak noktası ise Salah'ın oturduğu o taşı görmek. Yoğun ilginin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Salah'ın meşhur ettiği taşın hemen yanına ziyaretçiler için bank yerleştirildi. Artık gelenler yalnızca Salah'ın taşında fotoğraf çektirmiyor. Yanındaki bankta oturup yaylanın manzarasının da tadını çıkarıyor.
0: Çayını kahvesini alan gelsin otursun bence. Çok güzel olmuş gerçekten. Tavsiye ediyorum, herkes gelsin buraları görsün.
4: Sağlık Bakanlığı yaklaşık bir yıldır sigara düzenlemesi üzerinde çalışıyordu. Sigara satışına ilişkin yasakların yer aldığı taslak önümüzdeki ay meclise sunulacak.
5: Bazen araçta giderken bakıyorum, hem arabayı kullanıyor, bir elinde de sigara içmeye devam ediyor.
1: Sigara satışında yeni düzenleme gündemdeki yerini edindi. 2015 doğumlulara ömür boyu tütün ürünü satın alma yasağı gelebilir. 2040'tan sonra Türkiye'de sigara satışı da tamamıyla yasaklanabilir.
5: Ben tabii arabadan işaret ediyorum. Şunu at diye filan. Ama hiç umurunda değil.
1: Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı tütünle mücadele kanun teklifinin Ekim ayında meclise sunulması bekleniyor. Taslağa göre 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara 18 yaşını doldursalar bile hayatları boyunca tütün ürünü satılmayacak. Yani yaşı kaç olursa olsun sigara satın alamayacak. Düzenleme bununla da sınırlı kalmadı. Lokantaların açık alanlarında sigara kullanımının yasaklanması, park ve bahçelerde özel sigara içme alanlarının oluşturulması ve 2040'tan sonra sigara satışının tamamen kaldırılması planlanıyor. İnce sigaraların satışının kaldırılması ve standart paket uygulamasının genişletilmesi de taslakta var. Ayrıca satış noktalarında elektronik kimlik doğrulama sistemiyle 18 yaş altındakilerin tütün ürünlerine erişiminin engellenmesi hedefleniyor. Teklif mecliste görüşülecek.
4: O efsane koku yine Türkiye'yi sarmaya geliyor. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Geçen yıl tam 800 bin kişi gitti. 500 bin şiş kebap tükendi. Bu yılda rekor daha da büyüyecek. Gider, gider, gel, gider. Adana'ya kalk
1: gider. Adana güzellerine. Hey kardeş, gel gidelim. Masalar kuruldu, közler ateşlendi, zırhlar kıymaya bilendi.
6: Gez dünyayı, ye Adana'ya.
1: Adana'da festival heyecanı tam anlamıyla tavan yaptı. Bu yıl 10.sü düzenlenecek dev organizasyonda tema acısıyla tatlısıyla 10. yıl onca lezzet oldu.
7: Adana kebabı demek lezzet demek, başka bir şey denmez yani Adana kebabı.
1: Geçtiğimiz yıl sadece 3 günde 500 bin şiş kebap devrildi. 400 bin şişe şalgam lıkır lıkır içildi. Ama durun, bu yıl hedef çok daha büyük. Festival boyunca sadece Adana kebabı değil, Azerbaycan'dan Hindistan'a, Kıbrıs'tan sokak lezzetlerine kadar dünya gastronomisi geçit töreni yapacak.
6: 9-11 Ekim arasında tüm Türkiye'yi Adana'ya bekliyoruz ve Adana'da dumanın en çıktığı yere gelmelerini bekliyoruz.
1: Festival kentin gastronomi turizmi açısından da kritik bir rol üstleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen lezzet tutkunları da organizasyonu heyecanla bekliyor.
8: Bütün herkesi Adana Lezzet Festivali'ne davet ediyor.
1: Adana'da gastronomi heyecanı 9-11 Ekim tarihleri arasında Merkez Park'ta yaşanacak.

0: Bu lezzetli haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Türkiye'de ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri aktardık. Biz noktalıyoruz, bizden hemen sonra gündem özel programının tekrarı var. Sakın kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
1: TGRT FM.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
8: Şimdi reklamlar.
9: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
10: Burada.
9: YKS Türkiye dördüncüsü.
10: Burada.
9: YKS Türkiye 12.'si.
10: Burada.
9: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
11: Burada.
9: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
10: Burada.
9: Kickbox dünya şampiyonu.
11: Burada.
9: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
11: Burada.
9: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri, İslam alimlerinin büyüklerinden, insanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i Aliye denilen büyük alim ve velilerin 11.'sidir. Babası Emir Yahya'dır, Seyyid'dir. Maveraün Nehr ilinin bölgesinin Tur-i Sina gibi mukaddes bir yer olmasına vesile olan, orayı nurlandıran büyük alim ve velilerden olan Mahmudi İncir Fagnevi, Buhara'nın 21 kilometre kuzeyindeki Vapkeni ilçesinin İncir Fagni köyünde doğdu. Bu köy bugün Encir Bağı adıyla anılmaktadır. Doğum tarihi tespit edilememiştir. 715 miladi 1315'te aynı yerde vefat etti. Hace Arif-i Ri ve Geri Hazretlerinin derslerinde ve sohbetlerinde yetişip kemale geldi. Maddi ve manevi ilimlerde zamanının en büyük alimlerinden oldu. İnsanları irşad etmek, onlara saadet yolunu göstermek için hocasından icazet aldı. Birçok alim yetiştirdi. Binlerce kimsenin dalaletten hidayete, doğru yola, saadete kavuşmasına vesile oldu. Yetiştirdiği alimlerin en büyüğü ve kendisinden sonra halifesi Hace Ali Ramiteni Hazretleri'dir. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmiştir: Allahü Teala'nın sevgisiyle dolup taşan bir kimseye ona kavuşmaktan başka lezzet ve şifa verecek bir şey yoktur. Allahü Teala'nın nimetleri kişi üzerine arttıkça kişinin Allahü Teala'ya olan sevgisinin artması gerekir. Haber de şöyle geldi: Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, Allahü Teala size nimetlerini arttırdığı zaman onu seviniz. Allahü Teala'nın nimetlerine kavuşan kimsenin Allahü Teala'yı sevmesi, onun nimetlerine bir şükür borcu olarak onun beğendiği şeylere koşup yasak ettiklerinden sakınması lazımdır. Çünkü iyilik hür insanları bile köle yapar. Nice hür kimseler vardır ki yapılan iyilikler onları köle etmiştir. Allahü Teala insana nimetler vermek suretiyle sevgisini ishar ediyor. Halbuki Allahü Teala'nın böyle yapmaya ihtiyacı yoktur. İnsan ise Allahü Teala'nın yasak ettiği günahları işlemek suretiyle Allahü Teala'yı sevmediğini ortaya koyuyor. Halbuki insan Allahü Teala'ya ne kadar da muhtaçtır. Allahü Teala'yı seven kimse onu anmayı çoğaltır. Onun kudreti ve büyüklüğü üzerinde tefekküre devam ederse Allahü Teala'ya olan sevgisini kalp gözüyle görür. Allahü Teala'nın sevgisiyle dolu olan kimse kanaatkar olur. Kendisine ulaşan az şeye kanaat eder, onunla sevinir. Çok olduğu zaman sevindiği gibi az olana da sevinir. Böyle bir kimse sevgiliden gelen nimete hürmet eder. Kişi son nefesinden korkmalı. Allahü Teala'dan son nefesi için selamet istemelidir. Yusuf aleyhisselam şöyle dua etmişti: Ya Rabbi, beni Müslüman olarak öldür. Salih kullarının arasına kat. Seven, sevgilinin muhabbetinin kalbinden gitmesinden korkar. Allahü Teala'nın sevdiği bir kulu insanlar da sever. Herkes ona sevgi ve hürmetle bakar. Halbuki o onlara ne bir iyilik yapmış ne de bir şey vermiştir. Kalpler ona yakınlık duyar. Sanki onu daha önceden tanıyorlarmış gibidirler. Dilleri onu över. Nefisler ona meyleder. Hazreti Ömer buyurdu ki, Allahü Teala bir kulu sevdiği zaman onu mahlukatına da sevdirir. Öyleyse Allahü Teala katındaki yerinin ne olduğunu insanlar yanındaki yerine göre anla. Sen bil ki senin Allahü Teala yanındaki kıymetin benim yanımdaki gibidir. Belalara sabretmek ve musibetler karşısında Allahü Teala'yı hatırlamak insana lazımdır. Çünkü insan bu sabrı ve zikri gösterirse Allahü Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermiş ve şeytanı kovmuş olur buyurdu. Hazreti Ali sabır 3 kısımdır. İbadet ve taatlerde sabır, günahlara karşı sabır, musibet ve sıkıntılara karşı sabırdır. Kim ibadet ve taatlerde Allahü Teala'nın emirlerini yapmada, 5 vakit namazı muntazaman vaktinde kılmada sabır gösterirse kendisine 100 derece verilir. Her bir derece gökle yer arası kadardır. Kim günahlara düşmemek için, haram işlememek için sabrederse Allahü Teala kendisine kıyamet günü 600 derece ihsan eder. Kim de musibetlere, başına gelen sıkıntı ve eziyetlere sabır gösterirse ona da Allahü Teala hesapsız dereceler ihsan eder buyurdu. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız, herhalde az güler, çok ağlardınız. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse, cennete giremez. Dünya malına kul olanın burnu yerde sürünsün. Dünya malına köle olan, kahrolsun. Kesesine esir olan hor ve hakir olsun. Allahü Teala kalbi gaflet içinde olan kulun duasını kabul etmez. Zengine zengin olduğu için tevazu gösteren kimsenin dininin 1/3'ü gider. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri başka bir sohbetinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Takva seni Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerden sakınmaktır. Vera şüphe edilen şeyleri terk etmektir. Kalbi huşu içinde bulunan kimseye şeytan yaklaşamaz. Nefse ve arzuya uymak Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Nefse uymamak ibadetlerin başıdır. Her düşmanlığın kalkması ümid edilir. Yalnız kıskançlıktan sonra düşmanlık edenin düşmanlığının kalkması ümid edilmez. Herkes kendisi için bir şey seçti. Ben ise Hak Teala'nın benim için seçtiği şeyi seçiyorum. Şayet Allahü Teala beni zengin kılarsa dininin emirlerini yapmayı terk etmem. Şayet fakir kılarsa haris ve onun emirlerinden yüz çeviren bir kul olmam. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ey müminler hepiniz Allah'a tövbe ediniz ki dünya ve ahiret saadetine kavuşasınız. Nur Suresi 31 buyurmuştur. Peygamber Efendimiz ise bir hadis-i şerifte, günahtan tövbe eden günahsız gibidir buyurdu. Tövbe kelimesinin asıl manası dönmek, rücu etmektir. Tövbe, İslamiyet'in yasak ettiği şeyden helal ettiği şeye dönmektir. Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifte, pişmanlık tövbedir buyurdular. Ehl-i sünnet alimleri sahih bir tövbenin 3 şartı vardır buyurmuşlardır. Bunlar, İslamiyet'in emirlerine muhalif işleri yapmaktan pişman olmak, hatalı ve günah olan şeyleri hemen terk etmek, daha önceden işlenmiş olan günahları ve benzerlerini yapmamaya azmetmektir. İnsan, yaptığı işin kötü olduğunu kalben düşünür ve işlemekte olduğu işlerin kötü olduğunu görürse ve kalbinde tövbe etme arzusu olursa, o zaman Allahü Teala ona güzel bir dönüş ve tövbe nasip eder. Ona güzel bir dönüş ve tövbe nasip eder. Esas tövbe, önce kötü insanlarla arkadaşlık yapmaktan uzaklaşmaktır. Çünkü insanı tövbe etmekten uzaklaştıran ve tereddütlere düşüren kötü arkadaştır. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Büyük alim Ali Rami Tenî anlatır. Hace Mahmudi İncirfagnevi zamanında dervişlerden biri Hızır aleyhisselamı gördü ve ona bu zamanda kendisine uyulacak şeyh kimdir diye sordu. Hızır, şimdiki halde bu dediğiniz sıfatları taşıyan Hace Mahmudi İncirfagnevi Hazretleridir dedi. Ali Rami Tenî Hazretlerinin önde gelen talebelerinden bazıları Hızır aleyhisselam ile görüşüp o suali soran zatın Ali Rami Tenî Hazretlerinin kendisi olduğunu bildirmişlerdir. Mahmud İncirfagnevi Hazretleri bir sohbetinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Takva, bütün fazilet ve iyilikleri kendinde toplayan bir haslettir. Takvanın hakikati, Allahü Teala'ya itaat ederek azabından sakınmaktır. Takvanın aslı, önce şirkten, sonra kötü ve günah olan hareketlerden, daha sonra günah olabilme ihtimali olan amellerden sakınmak, en son olarak da fuzuli ve lüzumsuz olan şeyleri terk etmektir. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Dünyada insanların efendisi cömert olanlar, ahirette insanların efendisi takva sahibi olanlardır. Nefse muhalefet etmek, onun arzu ve isteklerini yerine getirmemek ibadetin başıdır. İslam alimlerine İslamiyet'in ne olduğu sorulunca nefse muhalefet etmektir diye cevap vermişlerdir. Bir kimse nefsinin arzu ve isteklerini yapmaya başlarsa o kimsenin kalbinden Allahü Teala'nın sevgisi ve korkusu kaybolur. Yine İslam alimleri demişler ki, mümin bir kişinin 1000 tane nefsani arzusu olsa, bunların hiçbirini kalbindeki Allah korkusu sebebiyle yerine getirmez. Fasığın 1 tane nefsani arzusu olsa, bu arzu ve istek onun kalbinden Allah korkusunu dışarı atar. İslam alimleri, haset, düşmanından önce haset eden kimsede zararını ve tesirini gösterir. Hasetçi, nimete kavuşan birini gördü mü, dona kalır. felakete düşeni görünce ise düğün bayram eder. İnsan kendisine haset edenin dostluğunu kazanmak için emek vermekten sakınmalı. Zira o, onun ihsanını kabul etmez demişlerdir. Şöyle rivayet edilir. Allahü Teala Hazreti Süleyman'a şöyle vahyetmişti. Sana şu 7 şeyi tavsiye ediyorum. Salih kullarımın gıybetini yapma. Kullarımdan hiçbirine haset etme. Bunun üzerine Hazreti Süleyman, Ya Rabbi, bu kadarı bana kâfidir, dedi. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de, Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın. Birbirinizi arkasından çekiştirmeyin. Hiç sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi? O halde gıybet etmekte Allah'tan korkun. Hucurat Suresi 12 buyurmuştur. Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerde gıybet hakkında şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bir kimsenin sevap defteri açılır. Ya Rabbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Sahifede bunlar yazılı değil, der. Onlar defterinden silindi. Gıybet ettiklerinin defterine yazıldı, denir. Kıyamet günü bir kimsenin hasenat defteri açılır. Yapmamış olduğu ibadetleri orada görür. Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır, denir. Allahü Teala Musa aleyhisselama vahyeyledi ki, gıybet edip tövbe eden kimse cennete en son gidecektir. Gıybet edip tövbe etmeyen kimse cehenneme en önce girecektir. Hasan-ı Basri hazretlerine birisinin kendisini gıybet ettiğini haber verdiler. Ona bir tabak helva gönderip, sevaplarını bana hediye ettiğini işittim. Karşılık olarak bu tatlıyı gönderiyorum, dedi. Abdullah bin Mübarek hazretlerinin yanında bir gün gıybetten bahsedilince buyurdu ki, gıybet etmem zaruri olsaydı, annemi ve babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımı almaya onlar daha çok hak sahibidirler. Yahya bin Muaz hazretleri, bir Müslüman şu 3 hususta senden emin olsun. Bir Müslümana faydalı olamıyorsan, zararın dokunmasın. Onu sevindiremiyorsan, bari onu üzme. Onu methedemiyorsan, bari onu kötüleme, buyurmuştur. Tevekkülün yeri kalptir. Zahirde hareketle meşgul olmak, kalpteki tevekküle zıt değildir. Ebu Osman Hayri hazretleri, tevekkül, Allahü Teala'dan gelen şeyler ile iktifa ederek, ona tam itimat halinde bulunmaktır, demiştir. Bişr-i Hafî hazretleri ise, insanlardan biri, Allahü Teala'ya tevekkül ettim diyor. Halbuki Allahü Teala'ya karşı yalan söylüyor. Gerçekten Allahü Teala'ya tevekkül etseydi, onun hakkındaki muamelesine de razı olurdu, buyurdu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de nimetlerime şükür ederseniz onları arttırırım. İbrahim Suresi 7 buyurmuştur. Şükür, Allahü Teala'nın verdiği nimetleri ona boyun eğerek itiraf etmektir. Allahü Teala'nın ihsanı şükre muvaffak kılmak için kuluna lütufta bulunmasıdır. Hakiki manada şükür, Allahü Teala'nın nimetlerini dil ile ikrar ve kalb ile tasdik etmektir. Şükür 3 kısımdır. Dilin şükrü, Allahü Teala'nın verdiği nimetleri itiraf etmesidir. Beden ve organların şükrü, Allahü Teala'ya ibadet etmesidir. Kalbin şükrü, ona hürmet etmesidir. Nimetin şükrü, iyiliği görmek, kıymetini bilmek ve Allahü Teala'ya karşı saygılı olmak suretiyle olur. Sabrın 4 kısmı vardır. Bunlar, kulun kendi iradesiyle kazandığı şeylere gösterdiği sabır, iradesi dışında olan şeylere gösterdiği sabır, Allahü Teala'nın emrini yerine getirmede gösterilen sabır ve Allahü Teala'nın yasakladığı şeylerden uzak kalmada gösterilen sabırdır. Kulun iradesi dışında olan şeylere gösterdiği sabır, Allahü Teala'nın ona verdiği hastalık ve çeşitli zararlara göğüs gererek sabretmesidir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, sabır yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmedir buyurdu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan hoşnutturlar. Beyyine Suresi 8 buyurmuştur. Rıza kulun çalışması ile elde edilir. İslam alimleri rıza Allahü Teala'nın en büyük kapısıdır. Allahü Teala'nın kendisinden razı olduğu kul en yüksek derecelere kavuşmuş olur buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifte haya imandandır buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bir gün eshab-ı kiramına Allahü Teala'dan hakkıyla haya ediniz buyurdular. Eshab-ı kiram da ey Allah'ın Resulü elhamdülillah haya ediyoruz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz hakiki haya o değildir. Gerçek manasıyla Allahü Teala'dan haya eden başındaki duyu organlarını ve düşüncelerini yanlış hareket yapmaktan korusun. Yeme ve içmesini kontrol etsin. Ölümü ve ondan sonra başa gelecekleri hatırlasın. Ahireti isteyen dünya hayatının zevklerini terk etsin. Böyle yapanlar Allahü Teala'dan hakkıyla haya etmiş olurlar buyurdular. Haya Allahü Teala'nın huzurunda her türlü iddialarını ve benlik davalarını terk etmektir. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifte ahlakı en güzel olanınız imanı en üstün olanınızdır buyuruyor. Güzel ahlak İnsanın güzel ve örnek davranışlarının en faziletlisi ve iyisidir. Ahlak, kulun ona karşı yaptığı ibadetleri küçük görmesi ve ondan gelen nimetleri büyük görmesidir. İslam alimleri, ahlak, halktan ve Allahü Teala'dan gelen eziyet ve cefaları hiç üzülmeden ve sızlanmadan kabul etmektir. Kötü huy, sahibinin kalbini sıkar. Zira onun kalbine, kendi arzu ve iradesinden başka bir şey sığmaz. Güzel huy ise, namaz kılarken yanında oturan, zengin, fakir, köle, kim olursa olsun, kızmamaktır, buyurmuşlardır. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri, talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Bir kimsenin kalbinde, kendisini nefsin isteklerinden, kötülüklerinden koruyacak kadar ahiret düşüncesi yoksa, bunları terk etmeye güç bulamaz. Şüphesiz ki, altına, gümüşe, şehvetlerine, dünyaya ve dünyada olan şeylere düşkün olan, tapan kimse, Allahü Teala'dan çok uzaktır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, kurtuluş üç şeydedir. Hüda, hidayette olmak, takva üzere olmak ve bir de hevayı, nefsin isteklerini terk etmektedir. Kim nefsin isteklerini terk eder de bunun neticesini kalbinde hissetmezse henüz terk edememiştir. O yalancıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala buyurdu ki, İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu kullarımdan, sevdiklerimin kalbine yerleştiririm. İhlas, kişinin her işini Allahü Teala'nın rızası için yapmasıdır. Sehl bin Abdullah Hazretlerine denildi ki, nefse en ağır gelen şey nedir? Buyurdu ki, İhlastır. Çünkü nefis ihlastan pay alamaz. İhlası hiç istemez. Yine buyurdu ki, İhlas kulluk vazifesini yapmak, Allahü Teala'ya itaat etmektir. Bunu yapmayanın ihlası yoktur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel Hazretlerine buyurdu ki, ey Muaz, ihlasla amel işle. Böyle olan amel az da olsa sana kâfi gelir. Büyüklerden birine ihlas nedir diye soruldu. O da sadece Allahü Teala'nın rızası için iş yapmaktır buyurdu. Buyuruldu ki, bir müddet ihlaslı olmak ebediyen kurtuluşa sebep olur. Bütün muamelelerin doğru bir şekilde yapılması iki şey ile mümkündür. Bunlar da sabır ve ihlastır. Yahya bin Muaz Hazretleri buyurdu ki, amel üç şeye muhtaçtır. Bunlar ilim, niyet ve ihlastır. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ihlas nedir diye sorulunca, Rabbim Allah'tır demen, sonra da emrolunduğun gibi dosdoğru olmandır buyurdu. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte de buyurdu ki, kim Allahü Teala'nın rızası için ihlasla 40 gün ibadet ederse kalbinden diline hikmet akar. Allahü Teala'ya 40 gün ihlasla ibadet eden her kulun kalbinden diline hikmet pınarları fışkırır. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, İnsanların görmesi ve takdir etmesi için amel etmek, iş yapmak riya ve şirktir. İhlas ile amel edeni, sırf Allahü Teala'nın rızası için iş yapanı Allahü Teala riyadan ve şirkten korur. Allahü Teala'nın rızası için kulluk yapıp insanların Allahü Teala ile olan muamelelerinde mahlukatı aradan çıkarmaktır. Bu mahlukların ilki de nefistir. İnsan, Rabbinin büyüklüğü, azameti karşısında korkarak amel etmedikçe, işlerinde verâ sahibi olmadıkça, verâsı ihlas ile, ihlası müşahede, müşahedesi Allahü Teala'dan başka her şeyden teberrî, yüz çevirme etmedikçe kâmil bir kul olamaz. İnsanların en hayırlısı müminlerdir. Müminlerin en hayırlısı alim olanlardır. Alimlerin en hayırlısı havf üzere olanlardır. Bunların da en hayırlısı ihlaslı olanlardır. İhlaslı olanların en hayırlısı da ihlası ölünceye kadar devam edenlerdir. Allahü Teala bir kimseye gazap edince verdiği üç nimetten onu mahrum eder. Birincisi, salihlerin sohbetine kavuşturur fakat istifade etmekten mahrum eder. İkincisi, o kula salih amel işlemek nasip eder fakat ihlastan mahrum bırakır. Üçüncüsü, hikmet verir fakat o hikmette sadakat göstermekten mahrum eder. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri, başka bir sohbetinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte buyurdu ki, şüphesiz sıdk, doğruluk, iyiliğe, hayra, hayır da cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye sıddıklardan yazılır. Yalancılık ise fücura, fıska, günaha götürür. Şüphesiz günah da cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye nihayet yalancılardan yazılır. Dört şey vardır ki bunlar kimde bulunursa büyük kârdadır. Bunlar sadakat, haya, güzel ahlak ve şükretmektir. Kim Allahü Teala ile beraber olmak, onun rızasına kavuşmak isterse sadakat göstersin. Çünkü Allahü Teala sadıklar ile beraberdir. Kimde şu dört haslet varsa Allahü Teala onun halini, gidişatını iyiye çevirir. Bu dört haslet vefakarlık, sadakat, haya ve istikamettir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine hakiki kulluk nasıl olur denilince her şeye Allahü Teala'nın malik olduğunu bilip ona kulluk etmek ve ona yönelmekle olur. Allahü Teala mealen o halde her şeyin mülkiyet ve tasarrufu kudret elinde olan Allah ne yücedir. Öldükten sonra hep ona döndürülüp götürüleceksiniz. Yasin suresi 83 buyurdu. Peygamber Efendimiz namaz gözümün nurudur ve ezan ve gözümün nuru olan namaz ile bizi ferahlandır ya Bilal buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, her şeyin bir saffeti vardır. Namazın saffeti de ilk tekbirdir. Namaza nasıl girmek lazımdır denilince buyurdu ki, kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna varıyormuş gibi, Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu ve kimin huzuruna çıkmakta olduğunu unutmadan girmek lazımdır. Büyüklerden bir zat, güçsüz, takatsiz düşmüştü. Olduğu yerden kalkamazdı. Fakat namaz vakti gelince, kendisine bir güç verilir, namaza kalkar, namaz kılardı. Namaz kılarken, ayakta sanki cansız bir direk gibi dururdu. Namazı kıldıktan sonra, yine eski haline döner, takatsiz kalıp, olduğu yerden kıpırdayamazdı. Bir zat kendisine ait hurma bahçesinde namaz kılıyordu. Namazdayken bir hurma ağacına bakınca daldı ve namazında yanlışlık yaptı. Bu haline çok üzüldü. Malım beni fitneye düşürdü dedi. 50.000 dinar değerindeki bahçesini sadaka olarak fakirlere verdi. Büyüklerden bir zat namaza durduğu zaman kendinden geçer, yanındakilerden hiç haberi olmazdı. Namaza durduğunuz zaman hiçbir şey sizi meşgul etmesin. Kimin huzurunda olduğunuzu unutmayın. Bir zata şöyle soruldu. Namaz kılan kimse ne zaman tam bir münacat ile namaz kılmış olur? Her şeyi kalbinden çıkarıp tamamen Rabbine yöneldiği zaman buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ki, Allahü Teala'yı görüyormuş gibi ibadet et. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Buyuruldu ki, namaz Allahü Teala'ya kavuşturur. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, iman 60 küsur veya 70 küsur şubedir. En yükseği la ilahe illallah demek. En aşağısı da yoldan eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir. Kulun Allahü Teala'dan hayası, utanması tam olursa hayrı da tam olur. Allahü Teala'dan haya etmek kalbe yerleşince şehvetler, nefsin kötü arzuları kalpten çıkar. İnsanlardan haya etmeyen Allahü Teala'dan da haya etmez. Her şeyin bir vaizi, nasihatçisi vardır. Kalbin nasihatçisi de hayadır. Mümin için en üstün hazine Allahü Teala'dan haya etmesidir. Günahları terk etmenin 3 yolu vardır. Birincisi cehennem korkusu. İkincisi cennet ümidi, üçüncüsü de Allahü Teala'dan haya etmektir. Bir şiirde şöyle söylenmiştir: eğer gecelerin akıbetinden korkmuyor ve utanmıyorsan, istediğini yap. Haya olmadıktan sonra yaşamakta ve dünyada hayır kalmaz. İnsan hayalı olduğu müddetçe hayatı hayırlı ve bereketli olur. Yahya bin Muaz Hazretleri buyurdu ki: kim Allahü Teala'dan haya ederek ona kulluk yaparsa Allahü Teala da ona azap yapmaz. Hazreti Ali radıyallahu teala anh buyurdu ki: Allahü Teala'nın fadlına, ihsanına şükretmeyen, yarattıklarına şefkatli olmayan ve günahlarına pişman olup Rabbinden utanmayan dünyada belalardan ve ahirette azaptan nasıl kurtulur? İsa aleyhisselam başkalarıyla birlikteyken de yalnızken de Allahü Teala'dan haya ediniz buyurdu. Haya nedir diye soruldu. Allahü Teala'nın razı olmadığı, beğenmediği her çeşit kötü ahlaktan sakınmaktır. Bunun alameti de haya bulunmayan yerlerden ve kimselerden uzak durmaktır buyurdu. Büyüklerden bazılarının kitaplarında şöyle yazılı olduğu görülmüştür: bir insan, insanlara vaaz ve nasihat vermek için aralarına oturunca, omuzundaki ona müvekkil iki melek, ey Allah'ın kulu, o nasihati kendi nefsine yap. Allahü Teala'dan utan, haya et. Çünkü o seni görüyor, derler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kulun dini doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Kalbi doğru olmayınca dini doğru olmaz. Dili doğru olmayınca kalbi doğru olmaz. İnsanların kendini nefsinden en iyi koruyanı kimdir denilince, diline sahip olan dilini tutandır buyurdu. Kâb Hazretleri, afiyet 10 parçadır. Bunun 9'u susmaktadır buyurdu. Hazret Ömer buyurdu ki: çok konuşan çok hata eder. Çok hata edenin hayası azalır. Hayası azalanın verası da azalır. Verası az olanın kalbi ölür, körelir. Fudayl bin İyad Hazretleri de: İki şey kalbe kasvet verir, karartır. Çok konuşmak ve çok yemek buyurdu. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri yine bir başka sohbetinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdu ki: İlim tahsil etmek bütün müminlerin üzerine farzdır. İlim Çin'de olsa bile gidip alın. Bir Müslümana amelinin sahih olmasını sağlayacak kadar her ilimden tahsil görmesi farzdır. Mesela vakitleri bilmek ve ona göre ibadet etmek için astronomi, miras taksimi yapabilmek için matematik bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de de faydasız ilimleri öğrenenleri mealen şu ayeti kerime ile zemmetmiştir. Onlar kendilerini zarara sokacak ve hiçbir fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlar. Bakara Suresi 102. İlimsiz amel, amelsiz ilim olmaz. Kul bilmelidir ki az ilimle birçok ameli yapabilir. İlmin amelle beraber bulunması lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, fıkıh bilmeden ibadet eden, değirmen taşını döndüren merkep gibidir buyurmuştur. Fıkıh öğrenmeyi gaye edinmeden ibadet etmeyi, Peygamber Efendimiz değirmen taşını döndüren merkebe benzetmiştir. Zira bu işi yapan hayvan durmadan aynı yerde dolanır, hiç ilerleme kaydetmez. Fıkıh bilgisi edinmeden yapılan ibadetin kula hiçbir faydası yoktur. İnsan bildiğiyle amel etmeli ki onun bereketiyle bilmediklerini öğrensin. İbrahim bin Ethem Hazretleri, yolda giderken yerde bir taş gördüm. Üzerinde "Beni çevir ve oku" diye bir yazı vardı. Hemen taşı çevirdim. Şöyle yazıyordu: "Sen bildiğinle amel etmiyorsun. Nasıl olur da bilmediğini öğrenmek istersin?" buyurmuştur. Güzel ahlak iki çeşittir. Birisi halka karşı, diğeri Allahü Teala'ya karşı söz konusudur. Allahü Teala'ya karşı güzel ahlaklı olmak, halkla beraber olmanın verdiği ağırlığa ve sıkıntıya Allahü Teala için katlanmaktır. Uç denilen kendini beğenme halinin aslı iki şeydir. İlki halk arasında makam ve itibar sahibi olmak, onlar tarafından methedilmeyi arzulamaktır. Yani bir kimsenin hareketleri ve yaptığı işler halkın hoşuna gider de, o kimse de halkın hoşuna giden hal ve hareketlere sahibim diye düşünürse, kendini beğenme haline düşer. Diğeri ise, bir kimsenin hareketleri başka bir kimsenin hoşuna gider. Onun için o şahsı methü senâ ederse, övülen şahıs kendini beğenme haline düşer. Ebu Hureyre Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Mü'minlerin iman bakımından en olgunu, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanınızdır." Yine bir hadis-i şerifte, "Bana en yakın ve en sevimli olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır." buyurdu. Bir hadis-i şerifte de, "Allahü Teala güzel ahlak sahibine Allah yolunda gaza eden mücahide verdiği sevap gibi sevap verir." buyurdu. Ebu'd-Derda Hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, "Kıyamet günü mizana güzel ahlaktan daha

Kendi ayıplarını gören kimse, başkasının aybıyla uğraşmaz. Takva elbisesini soyan, takvadan mahrum olan kimseyi, artık dünyada hiçbir şey örtmez. Kim Allahü Teala'nın verdiği rızka razı olursa, kaybettiği şeye üzülmez. Kendi kusurlarını unutan kimse, başkalarının kusurunu büyük görür. Kendi görüşünü beğenen sapıtır. Aklına güvenenin ayağı kayar. İnsanlara büyüklük taslayan, zillete düşer. İnsanların malına göz diken, fakir düşer. Afiyet isteyen, sabreder. Hakka karşı savaşan, yıkılır. Ecelini gören, ölümü düşünen kimse, uzun emel sahibi olmaz. Bitmek bilmeyen arzu ve isteklerin peşinde koşmaz. Denildi ki, tevazu, hakka uymak, sıkıntılara, acılara sabretmek, dinde bildirilen edeplerle edeplenmek ve başkalarının faziletini üstün tutup, kendi faziletini büyük görmemektir. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri, hasta kalplere ilaç nasihatlerinde buyurdular ki, ölümü çok hatırla. Eğer geçim rahatlığı içindeysen, bu sana darlık, ürperti getirecek. Geçim darlığı içindeysen ise, genişlik, ferahlık kazandıracaktır. Siz seferdesiniz. Yüklerinizin bağlarını bu diyarın dışında bir yerde çözeceksiniz. Siz üzerinden çağlar geçmiş bir kökün dallarısınız. Kökleri yok olup gitmiş bir dalın hayatından ne çıkar ki? Ey insanlar! Allah mahlukları yarattı ve onları uyuttu. Sonra onları uykularından uyandırıp diriltecek. Her biri ya cennete ya cehenneme sevk edilecek. Allah'a yemin ederim ki, biz eğer bu hakikati tasdik etmiş isek, buna uygun yaşamadığımız için ahmağız. Eğer bu gerçeği inkar ediyor isek, o takdirde hepimiz helakteyiz. Her yolculuğun kendine has bir azığı, hazırlığı vardır. Ahiret yolculuğu içinde takvayı azık edinin. Allahü Teala'nın vereceği nimetleri görmüş gibi sevinin ve vereceği cezayı, azabı da görmüş gibi korkun. Tuli emele kapılmayın. Zira tuli emel, bitmeyen istek, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya dalmak, kalbinizi katılaştırır ve böylece düşmanınız olan şeytanın eline düşersiniz. Hasan bin Muhammed Nişaburi Hazretleri şöyle buyurdular. Zaman içinde sabredilemeyecek derecede hadise olabilir. Fakat insan için hayatında sevinç ve neşe günleri de vardır. Onun için karşılaşılan meşakkatler ve kederler insanı korkutmamalıdır. Allahü Teala'nın yarattığı her şeyde bir hikmet vardır. Öyleyse sabret. Çünkü sabırda güzel neticeler vardır. Günlerin getirdiği musibetleri eğer sen sabırla karşılarsan, bu sabrından dolayı manevi mertebelere ve iyiliklere kavuşursun. Zorluklar, musibetler karanlık bir gece gibi çökünce, mutlaka karanlık geceyi aydınlatan yıldızların doğuşu gibi bir kolaylık doğar. Kul, Rabbinden başka kimden yardım diler? İnsan şiddet ve keder anında kime yalvarır? Dünyanın ve dünyada bulunanların sahibi kimdir? Uzak yakın her yerde sıkıntıyı kaldıran, rahatlığa kavuşturan kimdir? Musibetler yağarken kim kaldırır? Ey Rabbim! Bunları ancak sen yaparsın. Sen ihsan edersin. Ey insanlar! Gecelerin karanlıklarında kendiniz için iyi ameller işleyin ki, Allahü Teala'nın merhametine kavuşasınız. Gecenin ve gündüzün

0: hayırları konusunda aldananlar tam aldanmış. Onları değerlendirmeyenler mahrumiyete düşmüşlerdir. Zira gece ve gündüz müminlerin Rabbine ibadet ve emirlerine uyma vasıtası kılınmıştır. Bunu gafletle geçirenler büyük vebal altındadır. Gönlünüzü Allahü Teala'nın zikriyle diriltiniz. Çünkü kalpler ancak Allahü Teala'nın zikriyle hayat bulur. Gecelerini ibadetle geçiren nice kimse kabirlerine gıpta edilecek şeyler götürecektir. Uyku ile geçirenler pişmanlık duyacak. Allahü Teala'nın geceleri ibadetle geçirenlere ikramlarını görünce, "Ah, keşke biz de öyle olsaydık," diyeceklerdir. Gece ve gündüzlerin her saniyesini ganimet bilin ve değerlendirin ki Allahü Teala'nın rahmetine kavuşasınız. Büyüklerimizden bir menkıbe nakledelim. Ebu Said-i Ebu'l-Hayr Hazretlerinin büyüklüğünü inkar edenlerden birisi de Ebu Said Hazretlerinin "Âlemde hiç kimse helal lokma bulamayıp hep haram yeseler biz haram yemeyiz" sözünü duymuştu. Kendisini imtihan etmek istedi. Helal parayla bir oğlak satın aldı. Haram parayla de birincisine çok benzeyen başka bir oğlak aldı. Bunları kızarttırıp hizmetçisiyle Ebu Said Hazretlerine gönderdi. Kendisi de önden gidip onların bulunduğu yerde oturdu. Hizmetçi kızarmış oğlakları getirirken karşısına iki sarhoş çıkıp haram parayla alınmış olan oğlağın bulunduğu tepsiyi alıp oğlağı yediler. Hizmetçi elinde kalan ve helal lokmayla alınmış olan oğlağı Ebu Said Hazretlerinin önüne koydu. Oğlakları gönderen kimse durumu öğrenip anlayınca o sarhoşlara çok kızdı. Fakat bu halini açıktan belli etmedi. Hazreti Ebu Said o kimseye dönerek, "Kendini boşuna üzme. Haram olan köpeklere gider. Helal olan da helal yiyenlere gelir" buyurdu. O kimse çok mahcup olup haline tövbe etti ve bu hadiseden sonra o büyük zatın aleyhinde bulunmadı. Mahmud İncirfagnevi Hazretleri sevenlerine buyurdular ki, "Dünyaya aldanmış nice insanlar gördük. Huzur ve saadet ancak Allah'ın azabından emin olanlar içindir. Neşe ve sevinç de kıyametin zorluğunu anlatanlar içindir. Kıyametin zorluğunu anlayanlar içindir. Kıyamet günü zengin fakir herkesin ameli meydana çıkar ve hesap verirken öyle bir müşkilat ile karşılaşırsınız ki eğer yıldızlar bununla karşılaşsa kararıp dökülür. Dağlar dayanmaz erirdi. Cennet ve cehennemden başka bir yer bulunmadığını ve bunlardan birine mutlaka gideceğinizi de biliyorsunuz. O halde ona göre hazırlanın. Allah'tan korkun ve aşırı şakadan kaçının. Zira aşırı şaka kin tutmaya, kin de kötülüklere sebep olur. İnsanoğlu şu üç şeyle sürekli olarak taati yaparsa, sorgusuz sualsiz cennete gidebilir. Kalp, nefis ve dil. Yakınların yakını, bizim maksadımız olanın yanında uzak kalır. Ey kardeşim, suya daha yakın olan daha çok batar. Ateşe daha yakın olan daha çok yanar. Ne zaman Allahü Teala'nın varlığına nazar etsem, kendi yokluğumu görürüm. Ne zaman kendi varlığıma nazar etsem, Allahü Teala'nın varlığını görürüm. Hakim Nişaburi Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Adem oğullarının hepsi hatalıdır. Hata edenlerin hayırlıları da tövbe ve istiğfar edenlerdir. Dünyalıktan nasibiniz yolcunun azığı gibi olmalıdır. Eğer siz hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi sizin de rızkınızı verirdi. Onlar sabaha aç çıkarlarken akşama tok olarak dönerler. Ölü mezara konduğu vakit mezar, "Yazıklar olsun sana ey Adem oğlu. Benim hakkımda seni kim aldattı? Benim fitne, karanlık, yalnızlık ve kurtlar, böcekler yeri olduğumu bilmiyor muydun? Üzerimde bir ileri bir geri gezinip dururken beni düşünmedin mi?" der. Şayet o ölü, iyi insan ise onun namına bir yetkili mezara cevap verip, "Bu adam emri maruf ve nehy-i münker ettiyse ne dersin?" deyince mezar, "O zaman ben onun için yeşil bir bahçe olurum, cesedi de nur olur ve ruhu Allah'a kavuşur," der. "Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Aman, aman fahiş, açık ve çirkin sözlerden kaçının. Zira Allahü Teala çirkin sözleri ve fahiş konuşmaları sevmez. Bir kimse Allah'a yemin eder ve bu yeminine sivrisineğin kanadı kadar yalan katarsa, kalbinde kıyamete kadar devam eden bir leke olarak kalır. Muhakkak ki kişi güzel ahlakı sayesinde gündüz oruçlu, gece ibadet edici olanların derecesine yükselir. Doğru ve dürüst olan tacir, kıyamet gününde sıddıklar ve şehitlerle beraber haşredilecektir. Alıcı ve satıcı doğru söyleyip birbirine nasihat ettikleri zaman alışverişleri bereketlenir. Malın kusurunu gizleyip yalan söyledikleri zaman alışverişin bereketi kalkar. Allah için sevişen iki kimsenin Allah katında en sevimlisi arkadaşını daha çok sevendir. Bir menkıbe daha nakletmeye çalışalım. Hasan Müeddeb isminde birisi ticaret için Ebu Said Hazretlerinin bulunduğu şehre gelmişti. Onun şöhretini duyduğundan meclisine gitti. Aslında tasavvufu ve bu yolun büyüklerini inkâr ediyordu. Ebu Said Hazretleri kendisini görünce, "Gel, seninle işimiz var," buyurdu. Bir miktar sohbetten sonra fakir bir derviş için elbise istedi. Hasan Müeddeb sarığını vermek istedi. Sonra da vazgeçip, "Bu bana hediye geldi, hem de 10 altın kıymetindedir," diye düşündü. Üstad tekrar istedi. O yine sesini çıkarmadı. Nihayet 3. defa istedi. O yine sesini çıkarmadı. Onun yanında oturan kimse bu sırada Ebu Said Hazretlerine, "Ya Üstad, Allahü Teala kulu ile konuşur mu?" diye sordu. Buna cevabında, "Allahü Teala yanında oturan kimse ile bir sarık için 3 defa konuştu. O ise, 'Veremem, hediye geldi. Hem 10 altın kıymetindedir,' diyor," buyurdu. Bu sözü duyunca Hasan Müeddeb'e bir hal oldu. Bir titreme başladı. Kalkıp Ebu Said Hazretlerinin huzuruna yaklaştı. Sarığını çıkarıp kendisine teslim etti. Tövbe etti. Kalbinde bu büyüklere karşı inkar kalmadı. Bütün malını da Ebu Said Hazretleri ve talebeleri için sarf etti. Tam bir teslimiyet ile kendisine talebe oldu. Hocasının hususi hizmetçisi oldu. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri, dostlarına yaptıkları nasihatlerinde buyurdular ki, "Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, siz mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz. Öyleyse onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çalışınız. Bir kimse din kardeşini seviyorsa, sevdiğini ona bildirsin. yaşlılara saygı göstermek Allahü Teala'yı tazimdendir. Hastayı ziyaret eden cennet bahçelerine oturmuş gibidir. Hastanın yanından ayrıldığı zaman 70.000 melek onun için mağfiret diler.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredebilir inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü ölmüş.
8: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz herkese. Radyo başında olan herkesin günü güzel geçsin. Güneşi gördük ya sabah, böyle hava serin, evet, üstümüze bir şey alma ihtiyacı var artık. Ama yine de güneş var, böyle serin güneşli bir günde işe başlamak, evden dışarı çıkmak insana iyi geliyor. Size de öyle, biraz küçük bir bahçeniz varsa, bir balkonunuz varsa, bir terasınız varsa, dışarı çıkma imkanınız varsa, hani bir taze ekmek almak için, belki başka bir sebeple küçük bir yürüyüş yapmak için, bütün bunların dışında sadece bir hava almak için hiçbiri yok, en azından pencereleri açıp temiz bir hava alabilirsiniz. İstanbul için durum böyle. Genel için nedir? Beraber bakacağız.

Sonbahar kendi şartlarıyla geliyor. İstediğimiz kadar dışarıda güneş var diyelim. Yine de o çok sıcak saatler haricinde üstümüze bir şey almak lazım. Böyle direnemiyoruz fazla sonbahar rüzgarlarına. Öyle bir yiğidin bağrına bağrına essin kısmı maalesef geçerliliğini kaybediyor sonbaharda. Hastalıklara çok açık hale geliyoruz. Hele de işte ne bileyim, evde pencereler açık uyumaya alıştıysanız onlar artık kapanacak. Gündüz pencereleri açtığınız saatler değişecek. Akşam şöyle bir yürüyüşe çıkalım dediğiniz saatler değişecek. Bir kere güneş biraz daha geç doğacak ve erken batacak. Bu da size, eğer gün ışığında iş yapmayı seviyorsanız, daha az zamanda daha hızlı hareket etme zorunluluğu getirecek.

Şimdi bu özellikle emeklilerde çok yapılıyor yani. ATM'nin karşısına gidiyorsunuz ve nasıl kullanacağınızı bilmediğiniz için maaşınızı çekemiyorsunuz. Ya şubeden çekeceksiniz ya birinden yardım isteyeceksiniz. Eğer yanınızda bir torununuzla, çocuğunuzla, komşunun kızıyla gittiyseniz size yardımcı oluyor bildiğiniz, güvendiğiniz insan. Ama ATM'de arkada uzun bir sıra oluşmuş, siz paranızı çekememişsiniz. Arkanızdaki kişi de çok tatlı bir ses tonuyla yardımcı olayım mı amca diyor. Tabii içinizdeki o güvenme ihtiyacı belki evet dedirtiyor ama yine de temkinli olmakta ve yılların size kattığı tecrübeyi kullanarak çok teşekkür ederim ben buradan yapamadım içeride bankadan halledeyim işimi demekte fayda var. İçeriye bankaya girdiğinizde zaten belli yaş üzerindekilere öncelik veriliyor. Güvenlik görevlisiyle konuşmanız yeterli. Ben dışarıdan maaşımı çekemedim evladım bana yardımcı olun derseniz eğer size mutlaka yardımcı olacaklardır. Arkanızda uzayan sıra sizi rahatsız hissettirmesin. Tanımadığınız insanlardan yardım istemeyin. Şimdi ATM'lerin kullanım şekli giderek değişiyor. Farkında mısınız? Eskiden o tuşlu sistemler vardı. Bunlar dolandırıcılığa ya da elde ettiğiniz bir kartı, sokakta bulduğunuz ya da vesaire bir kartı kullanma fırsatı veriyordu size. Size demeyeyim de artık kötü niyetlilere diyelim. Ama artık onlar kalmadı. Çünkü ATM'den para çekerken cep telefonunuza şifre gelecek ve bu şifreyi girdikten sonra işlem yapabileceksiniz. Yani birisi kartınızı buldu, kartınıza işlem yapmak istiyor, artık yapamayacak. Bu da ATM'lerde yeni bir dönemin, güvenlik döneminin başladığını gösteriyor. Eğer cep telefonunuz üzerinden işlem yapıyorsanız, yani QR kodlu bir işlem, o zaman zaten tüm işlemi neredeyse telefonunuz üzerinden yapıyorsunuz. Siz sadece parayı ATM'nin veznesinden alıyorsunuz. Onun dışındaki tüm işlemler telefonunuz üzerinden yapılıyor. Burada da zaten kendi güvenlik duvarınız var. Burada en çok da böyle dediğim gibi emekliler, yaşlılar, acelesi olanlar dolandırıcılığa açık hale geliyor. Bir de unutkanlar. O unutkanlar da parayı yazıyorlar ne kadar alacaklarını. Parayı aldım zannedip gidiyorlar. Halbuki işlem devam ediyor. Arkada para sayıyor makine ve size parayı veriyor. Parayı veriyor ki sahibi yok ortada ama para orada kalıyor. Belli bir süre o para alınmazsa bankamatik geriye çekiyor parayı. Ama arkanızda birisi varsa ve de kötü niyetliyse çok rahatlıkla o parayı alabilir. Tabii ki iyi niyetliler de var. İşte taksisinde bulduğu parayı, IBAN'ına gelen, tanımadığı birinden gelen yüklü miktardaki parayı, küçük de olsa fark etmez, sahibine iade etmek için televizyonlara bile çıkanlar var. İyi ki iyi insanlar hala var.

Biz ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız ve birlikte Topkapı Sarayı'nı gezeceğiz. Topkapı Sarayı'nın özelliklerini, bilinmeyen yönlerini konuşacağız. Topkapı Sarayı hanedan için çok önemli bir saray. İstanbul'daki ilk saraylardan. Sonrasında pek çok saray yapılmış, var olan saraylar değişmiş. Ama Topkapı Sarayı hem şu anda müze olarak kullanılması açısından hem de Osmanlı ailesinin yaşam biçimi, yani Dolmabahçe'ye taşındıktan sonra bu biçim değişmiş belki ama böyle eklentilerle de oluşsa aslında Topkapı Sarayı bize Osmanlı hanedan ailesinin yaşam şeklini de anlatıyor. Nasıl yaşadığını, harem ve selamlık arasındaki geçişin nasıl olduğunu, padişahın nasıl bir odası olduğunu, nasıl yaşadığını, o odalardaki çeşmelerin, akan suların sırrını, belki biraz geçişlerini, tünellerini, bahçelerden açılan kapıları ya da işte saray burnuna, gülhaneye açılan kapıların sırrını birazdan Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile konuşacağız. Ne pişirelim bu akşam? Ne istiyor canınız? Canınız ne istiyor? Önce bir ne istiyor? Et. Nasıl? Et. Sote mi? Izgara mı? Ben şimdi Yücel'in bizim için tercih ettiği soğansız et istiyorsun. Tamam, peki. Yücel soğan yemeyenlerden. Benim eşimin bir arkadaşı vardı, Allah rahmet eylesin, Mustafa abimiz. O da soğan yemezdi hiçbir yemekte ve eşi her yemeği soğansız yapardı ya da ona soğansız, kendilerine soğanlı yapardı. Allah rahmet eylesin. Şimdi Yücel böyle söyleyince bu güzel günde rahmet istedi. Demek ki bütün ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin diyelim. Nasıl anılar bırakıyoruz değil mi birbirimize? Mesela şimdi bir soğan kelimesi bana neyi hatırlattı? İnşallah biz de güzel hatırlanırız. Arkamızdan bir kelime söylerdin. Herkes bir dakika konuşur, o bir saat konuşurdu gibi hatırlanabileceğimi düşünüyorum. Bazen kendimle ilgili. Neyse, bu da artık bizim işimizin gereği. Yani kusura bakmayın, kimse bana çok konuşuyor diyemez. Çünkü ben hayatımı konuşmakla kazanıyorum. Benim sustuğum zaman para kazanamadığım düşünülürse o zaman konuşmam herhalde göze batmayacaktır. Neyse, Allah sağlıklı uzun ömür versin diyelim hepimize. Gelelim bugünün yemek tarifine. Mevsim bitmeden, mevsim sebzeleriyle yapacağınız karışık, böyle bir güzel bir türlü, biraz taze fasulye, biraz patlıcan, biraz kabak, azıcık patates, bir iki tane böyle parça havuç, bu böyle güzel bir yemek olabilir. Ben şimdi mesela bu yemeğin içine et konmasından yana değilim. Etin ayrı pişmesi lazım bence. İşte bu yemeğin içinde soğan olduğu için eti soğansız pişirebilirsiniz. Sote yapabilirsiniz, biberlerle karıştırabilirsiniz, renkli biberler, ızgara yapabilirsiniz ama etin en yanlış kullanımı onu yağda kızartmak. Dolayısıyla lütfen yağda kızartmadan yapın etinizi, nasıl yapacaksanız. Yumuşak olması için biraz öncesinde şöyle hafif azıcık limonlu, belki biraz yoğurtlu bir karışımın içinde bekletmek. Hafif asitli bir karışımın içinde bekletmek. Etin yumuşamasını ve o işte kattığınız aromalar, ne koyuyorsanız, işte ne bileyim, belki biraz biberiye koydunuz, biraz kekik koydunuz, bu aromanın ete geçmesini sağlıyor. Sonra yapmanız gereken şey güzel bir ızgara tavanın üzerine bunları atmak ve iki yönlü, çok da beklemeden pişirmek. Şimdi içinin hafif pembe kalmasını şefler seviyor. Bunu da öğrendik artık, biliyorsunuz şefler ne seviyor. Öyleymiş efendim, az pişmiş ya da orta az pişmiş. Etin en faydalı hali öyleymiş. Orta pişmiş dediğimizde artık ortada o böyle pişmemiş mi yahu bu dedirten kısım kalmıyor. İyi pişmiş dediğinizde de zaten kahverengi oluyor. Yani artık bayağı kahverengi bir ete dönüyor. İyi pişmiş dendiğinde mesela şefsiniz siz, mutfakta büyük bir hevesle siparişlerin gelmesini bekliyorsunuz. Şefim, et iyi pişmiş. Aha, hayal kırıklığı. İyi pişmiş dendiğinde o etin artık bütün o yumuşak, sulu dokusunun kaybolduğunu düşünüyor şefler. O yüzden restorana giderseniz, bir et siparişinde bulunacaksanız, ki yakın zamanda pek görünüyor değil, öyle söyleyeyim. İnanılmaz artmış fiyatlar. Ya bir restorana ailece gitmek ne kadar pahalı. Neyse, buna döneceğim tekrar. Demeniz gereken şey orta iyiymiş efendim. Ha tamam, evet, kıvamında bir müşteri gelmiş derler. Orta iyi, orta
az pişmiş, bunların hepsi şeflerin artık, bir de ateşi gösterip alanlar var, artık neredeyse çiğ yemek gibi. O doğrusunu isterseniz bana pek uygun değil. Gelelim ailece bir yere gidemememizin sırlarına. Gidemiyoruz, gidilemiyor. Yani aile, hadi çekirdek olun. Hatta şöyle söyleyeyim size, hani o böyle küçük Japon çekirdekleri var ya, öyle bir aile olun. Yine de 3 kişi dışarıda bir yere yemeğe gitseniz çok ciddi para harcıyorsunuz. Asgari ücret üzerinden hiç konuşmuyorum. Hani hakaret eder gibi geliyor bana. O yüzden hani gittiğinizde özel bir gün bir kutlama yapalım gidelim dediğinizde o kadar çok para veriyorsunuz ki insanın aklına otomatik olarak şöyle bir düşünce geliyor. Ben evde bunun daha iyisini yapardım, hem de 3'te 1 fiyatına. Ne 4'te 1, öyle bir görüyorsunuz adisyonu. Maalesef öyle. Zaten alışveriş yapmaya gittiğinizde market alışverişi zaten çok pahalı. Üzerine bir de restoran işletmeciliği, oradaki emek, oradaki ambiyans, sizin için kullanılan malzemeler ilave edildiğinde, yani hakikaten restorana girmek kolay da çıkmak pek kolay değil dedirtiyor insana. Bunlarla nasıl, mesela şöyle takıntılı bir hale geldim. Çok kullandığım ürünlerin bir zaman çizelgesini çıkartıyorum. Her zaman aldığım süt, her zaman aldığım yoğurt diyelim. Çok basit, çok temel şeylerden bahsediyorum. Bu yıl başında kaç paraydı? Şu anda kaç para? Mesela neden süt bu kadar pahalı? Neden yumurta bu kadar pahalı? Neden peynir bu kadar pahalı? Neden insanlar sürekli bir şey almak istediğinde marketlerin kampanyalarını takip etmek zorunda kalsınlar? Neden bir ürünü bir yerden diğerini daha indirimli diye başka bir yerden alsın? Elinde poşetlerle başka bir markete giriyor. O market o poşetleri görünce bunlarla giremezsin diyor. Mesela ne yapacaksınız o poşetleri? Bırakacak bir yer yok. Elinize poşet bağlıyorlar, o poşetlerin her tarafını siz sanki poşetin içine bir şey atacakmışsınız gibi. Sanki cezalandırılıyorsunuz niye diğer marketten aldınız diye. Bütün bunlar aslında olmaması gereken şeyler. Aldığımız parayla yapmak istediğimiz harcamalar birbiriyle örtüşmeyince tabii ki farklı yollar bulmaya çalışıyoruz. Hele de küçük çocuklarınız var, işte biraz proteinden zengin beslensin diyorsunuz, aman her gün bir yumurta yesin diyorsunuz, her gün biraz yoğurt, bir parça peynir yesin diyorsunuz. Bütün bunlarla ilgili geride acaba bunlar ne kadar sağlıklı, nasıl yapılmış soru işaretleri varken, bir de ben bunları nasıl alacağım soru işaretiyle karşı karşıyasınız.

Ne pişirelimden geldik buraya ama gerçekten ne pişirelim, ne yiyelim, dışarıda bir şey yiyelim, dışarıdan bir şey söyleyelim. Bu arada bütün bunlara rağmen en dinamik sektör yine de yemek sektörü. Yani fiyat artışına rağmen dışarıdan sipariş vermek, özellikle tek kişi yaşıyorsanız diyelim ki, ya da iki kişisiniz karı koca, çekirdek bir ailesiniz, tam çekirdek oldunuz bu arada, çocuksuz çekirdek, tuzsuz çekirdek. Yok ya, onun da tadı tuzu vardır tabii. Şimdi çocuk sahibi olamayanları da üzmeyelim. O başka bir hayat biçimi. Ama şu da bir gerçek ki, çocuğunuz olduktan sonra ben acaba daha önce hayatımı nasıl geçiriyordum, zamanım nasıl geçiyordu? Yani şu anda hiçbir şey yapmaya zaman bulamıyorum şu evladımın arkasından koşmaktan. Acaba daha önce ben ne yapıyordum? Benim günüm nasıl geçiyordu? Ben acaba mesela özellikle o anneliğin ilk döneminde o kadar perişan oluyorsunuz ki, en son ne zaman banyo yapmıştım diye hatırlamaya çalışıyorsunuz ve kafanızı kurcalıyorsunuz. Ben en son ne zaman banyo yapmıştım? Ha, bebeği yıkarken gibi oluyorsunuz. Üstünüz başınız dağılıyor, kendinizden geçiyorsunuz. Bütün bunlara rağmen gene de dönüp bakıyorsunuz, diyorsunuz ki iyi ki var. Allah isteyen herkese hayırlısıyla nasip etsin. Eskilerin çok güzel bir duası var. Allah herkesin kucağını ısıtsın. İnşallah hem bizler çok şükür evlat büyüttük, hem sahip olmak isteyenler, hem de bizden sonra gelecek olanlara, onların da çocukları olacak ve inşallah biz de onları göreceğiz, büyüteceğiz, onlarla oyunlar oynayacağız, eğleneceğiz, onlara masallar anlatacağız, ninniler söyleyeceğiz, sarılacağız, uyuyacağız. İnşallah, inşallah Allah nasip etsin herkese.

Ben yavaş yavaş izninizi istemeye hazırlanıyorum. İkinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci'yi ağırlayacağız ve Topkapı Sarayı'nı gezeceğiz. Türkiye'de, İstanbul'da, İstanbul dışında, bizim sınırlarımız için yani Türkiye sınırı içinde ya da yurt dışında bizi dinleyenler varsa büyük bir hasretle dinleyecekler. Çünkü Topkapı Sarayı ne kadar gezerseniz gezin, her seferinde yeni yerleri gördüğünüz, her seferinde yeniden mutlu olduğunuz bir yer. Ben kaç kez gezdiğimi hatırlamıyorum. Ama yine de mesela boş bir günüm olsa ya bir Topkapı Sarayı'nı gezelim derim. Müze kartlar bu anlamda benim için çok kıymetli. Her yere gidebiliyorsunuz. Daha da önemlisi her seferinde yeni bir yer açılıyor, yeni bir şeyler geliyor, yeni bir sergi ekleniyor. Ve bakıyorsunuz ki Topkapı Sarayı'na o gün gitmek için bir bahaneniz kendiliğinden oluşmuş bile. O yüzden ben gezemeyenlerin bizi ikinci bölümde mutlaka dinlemesini, bizimle birlikte olmasını rica ediyorum. Birazdan görüşmek üzere. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün Topkapı Sarayı'nı gezeceğiz. Hep gezdiğimiz bir yer.
1: Evet.
0: Bildiğimiz bir yer. Bilmediğimiz bir yer değil ama bugün farklı bir gözle gezeceğiz. Biraz daha önce konuşulmamışları, biraz efsaneleri, biraz kenarda köşede kalmış eserleri, biraz belki toprağın altında kalmış eserleri ve orada yaşanan enteresan olayları konuşacağız.
1: Evet, Topkapı Sarayı Osmanlı İmparatorluğu'nun idare edildiği yer. Yani aslında bir tarihin merkezi, bir Osmanlı tarihinin aynası, Osmanlı hanedanının aynası. Ve umumiyetle tabii bugün de mevcut olduğu için turistik gezi mahiyetinde, çerçevesinde geziliyor. Belli mevcut mekanlar hakkında fonksiyonları üzerine malumatlar veriliyor. Ama elbette ki böyle gezilerde oranın tarihi fonksiyonuna nüfuz etme imkanı yoktur. Veya orada olup bitmiş, vaktiyle cereyan etmiş sosyal hadiseler hakkında fazla malumat verme imkanı yoktur. Ama Topkapı Sarayı hakikaten İstanbul'un fethinden itibaren yaklaşık 300 sene devamlı, 400 sene devamlı ama ondan sonra da hala daha saray hüviyetini, yani oturmayı terk edilse bile, padişahlar artık orada oturmuyor olsa bile, yine pek çok sosyal ve siyasi aktivitenin yürütüldüğü canlı bir merkez.
0: Şimdi sorularımla başlayayım, sonra buyurun, siz elbette bizi buyurun yönlendireceksiniz. Estağfurullah. Şimdi dünyada bütün saraylar böyle midir? Yani aynı zamanda saltanat sürülen yer ve aynı zamanda bir ev. Bütün saraylar böyle midir?
1: Şimdi aslında sarayın mahiyeti padişah, hükümdarın oturduğu yer değildir aslında. Hükümdarın oturduğu aynı zamanda devletin idare edildiği, devlet idaresiniz iç ve dış politikalara yön verildiği yerlerdir. Bütün dünyada aslında saraylar böyledir. Ama zaman içinde hükümetlerin ayrılmasıyla hükümet binaları, hükümete ait binalar ayrılmış, saraylar yavaş yavaş hükümdarın oturduğu ve hükümdarın da iştirak ettiği seremonilerin, merasimlerin yapıldığı yerlere dönüşmüştür.
0: Ya da bir imza için gidilen
1: yer. Evet, gidilen bir yere dönüşmüştür. Ama Osmanlı Devleti'nde saray hem mimari olarak diğer saraylardan farklıdır, hem mahiyet olarak farklıdır. Şimdi Topkapı Sarayı'na veya Dolmabahçe Sarayı'na, ki ihtişamlı iki tane saraydır, bunun dışında ihtişamlı saray yoktur. Saray çoktur ama, çünkü şunu da söyleyeyim, hükümdarın ve ailesinin yaşadığı binalara saray denir. Ne kadar ihtişamsız olursa olsun, hükümdar ve ailesi dışındakilerin oturduğu hiçbir yere saray denmez, ne kadar ihtişamlı olursa olsun. Yani padişah,
0: İhtişamın kendisi saltanat, evet, aslında.
1: Evet, yani padişahın kızı çok basit bir köşkte yalıda oturuyorsa orası o sultanın yalı sarayıdır. Veya padişahın bir av köşkü bile saraydır. Kasır Arapçası saray, Farsçadan bize geçmiş bir kelime. Bunu bilmek lazım. Onun dışında hiçbir yere saray denmiyor. Adalet Sarayı yoktur Osmanlılar'da mesela. Yani veya başbakanlık sarayı yoktur.
0: Saray deyince büyüklüğüyle tabii.
1: Evet, öyle anlaşılır. Evet, saray gibi ev deniyor ama burada bir teknik mana var. Mimari olarak farklı. Mahiyet olarak da farklı. Hükümdar, şimdi insanlar diyor ki ooo amma ihtişamlı bina Topkapı Sarayı, koca bir mekan. Dolmabahçe'de öyle.
0: Tek bir padişah ailesiyle burada ne yapmış bu kadar?
1: Ama öyle değil tabii ki. Bir kere bir insanın o kadar büyük bir yerde yaşaması mümkün değildir.
0: Fiziki olarak.
1: Ve hiçbir insan böyle büyük bir yerde yaşamak istemez bir kere. Orası devletin idare edildiği, pek çok diplomatik, politik, sosyal, dini ritüellerin, merasimlerin, seremonilerin yapıldığı, koca imparatorluğun idare edildiği bir yerdir. İçinde devlet adamı yetiştiren mektepten tutun da hazine dairesine kadar, para basılan darphaneye kadar, çok çeşitli silahhaneye kadar, çok çeşitli üniteleri olan bir yerdir. Padişahın yaşadığı yer bugün değme zenginlerin gerisinde kalan bir ihtişamlı kısımdır. Ona biz harem diyoruz. Padişahın yaşadığı yer haremdir. Onun dışındaki yerlerin tamamı padişahın ofisidir veya devletin idare edildiği yerlerdir. Bir kere bunu böyle bilmek lazım.
0: Peki çoğuna gitmiyor bile.
1: Tabii.
0: Orada çalışan insanlar var. Güvenlikten sorumlu insanlar var. Yemek yapanlar var. Temizlik yapanlar var. Devleti yönetenler var. Herkes kendi ofisinde kendi işini
1: tabii
0: yapıyor. Sonra bunlar padişaha bir bilgi vermek istediklerinde
1: kendileri değil de onların mümessili olan yüksek rütbeli vasıtasıyla bu bilgi padişaha
0: nereye
1: ulaşıyor.
0: Nereye bağlıysa o da padişahın huzuruna, arzına
1: çıkıyor,
0: varıyor.
1: Arzına varıyor. Şimdi Topkapı Sarayı bir şehirdir. Binlerce kişinin yaşadığı ve çalıştığı bir yerdir. Hani bazı şehirler var ya, veya şehirlerin bazı kısımları var. Mesela İstanbul'da Eminönü şimdi öyle oldu. Veya Ankara'da Kızılay öyle oldu. Gündüz binlerce kişi yaşıyor. Akşam hiç kimse yaşamıyor. Saray aslında böyle bir yer. Akşam da çok kişi yaşıyor. Orada kalan, yatan kişiler var. Yani yaşayan insanlar var. Yani yatılı çalışanlar var. Bir de gündüzcü çalışanlar var. Sabah gelip akşam gidenler var.
0: Bunlar sarayın etrafındaki evlerde.
1: Evlerde oturuyorlar. Evet, oturuyor. Umumiyetle orada oturuyor.
0: Sultanahmet. Hatta bunun için semtler bile kurulmuş.
1: Tabii, tabii. Şimdi mesela Dolmabahçe ve Yıldız kurulunca onun arkasındaki semtler şenlenmiş. Evet. Saray mensupları orada oturmaya başlamışlar.
0: Şimdi çünkü mesela gördüğümüz olacak. O restore edilen işte, evet, inanılmaz kiralara verilen ya da satılan yerler aslında, evet, mutfağı olmayan, evet, saray çalışanlarının yaşadığı
1: yerleriydi. Oraların yemekleri saraydan giderdi. Evet. Sarayın böyle de bir fonksiyonu var. Saray sadece devletin idare edildiği yer değil, pek çok merasimlerin yapıldığı yerdir. Aynı zamanda sosyal nazım, sosyal bir fonksiyonu da vardı. İşte bunlardan bir tanesi, sarayda pişen yemekler saray etrafındaki fakirlere dağıtılır. Fakirlere dağıtılır. Tablalarla saraydan yemekler çıkar.
0: Sadece yemek değil, bazen padişahın yediği ekmeğin kırıntısı bile.
1: O şöyle, kıymetli. Yani bizim kültürümüzde padişahın artığı, artıktan kasıt yani yiyip çıkarttığı değil elbette ki, sofrasından artanlar. Hı hı. Bunlar bereket olarak görülür. Bir de sadrazamın artığı, konuşmayan çocuklar için. Yani padişahın çok artığı yemek, bereket için sadrazamın artığı, yani onun sofrasındaki artan yemek, yani yemediği yemekler konuşmayan çocuklara verilir. Bu Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam ettirmişlerdir. Hatta Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra da konuşmayan çocuklara hakim artığı yedirirlerdi.
0: Hmm.
1: Hakimin sofrasından artan bir ekmek mesela sofraya kondu. Hmm. Hakim onu yemedi, onu yedirirler. Benim teyzem biraz geç konuşmuş, ona hakim artığı yedirmişlerdi. Dedemin bir arkadaşı sonra varmış. Hakim de şaşırmış. Sen demişler bizim hanımları bilirsin demiş dedem. Dedem muhtemelen pek ciddiye almıyordu böyle şeyleri ama sen demiş bizim hanımları
0: kurtar
1: bilirsin.
0: Beni.
1: Kurtar beni. Neyse adamcağız gayet ki güzel bir şekilde sofrasından artmış bir ekmeği sarmış falan vermiş. Teyzem yemiş ve işin garibi konuşmuş. Artık konuşacağımı vardı. Ondan sonra hiç susmadı. Teyzem konuşmayı çok severdi.
0: Şunu soracaktım, sonuç ne
1: evet,
0: oldu?
1: Çok severdi konuşmayı. Hatta ben bazen takılırdım, bizim aramız çok iyiydi. Sen derdin bu kadar konuşmayı seviyorsun, herkese konuşacak bir şeyin var. Dedi ki ben birkaç sene konuşmamışım dedi. Onun dedi acısın, intikamını almaya başlamışım dedi. Acısını çıkarmaya. Ondan sonra bir daha susmamışım diye kendisi anlatırdı. Şimdi bu gibi hadiseler Topkapı Sarayı'nı mahiyetinden farklı bir pozisyona koyuyor. Yani saray dediğimiz zaman padişah oturuyor, tamam, devlet idare ediliyor. Ama aslında bizim hayatımızın merkezinde. Hatta cemiyeti terbiyesini, estetiğini saray tanzim ediyor. Nasıl oluyor? Şimdi her cemiyette rol modelleri vardır. Bu rol modelleri şimdiki gibi futbolcular, artistler veya zenginler değildir. Bir meclise girdiği zaman kılık kıyafetiyle, ama kılık kıyafeti ihtişamıyla değil, sadelik ve ahengiyle, konuşmasıyla ama çok konuşmasıyla değil, lüzumlu, yerinde, ahenkli, misalli konuşmasıyla, krizleri çözmesiyle, icabında insanlara arabulucu olmasıyla, onların sıkıntılı zamanlarında onları teselli etmesiyle, yönlendirilmeye muhtaç olduğu zamanlarda yönlendiren kişiler vardı. Bunlar erkek veya kadın olarak iki kısımdır. İşte bunlar sarayda yetişiyordu.
0: Hmm.
1: Hanımlar da erkekler. Bu hanımlara saraylı hanımlar denir. Bu beyler de zaten sarayda yetişmiş kişilerdi. Bu bir vali olabilir. Bu bir müteferrika olabilir. Bir herhangi bir memur olabilir. Biz bu saraylı hanımlardan çok çok çok artık, yani sarayın iyice artık tesirinin ve nüfuzun azaldığı zamanda yetişmiş birkaç kişisini yetiştik. Hakikaten anlatılanların çok doğru olduğu kanaatine vardık. Yani saray
0: oturması, kalkması.
1: Yetişti. Evet, saraylı hanım, saraylı hanım. Ve yetişmediklerimizi de yetişenlerden dinledik. Yani bir birinci el kaynaktan dinledik. Saraylı hanım görmüş. Mesela bir yakınım anlatmıştı. Karşıda oturan bir saraylı hanımdan bahsediyor. Sultan Vahidettin Sarayı'ndan çıkmış. Saltanat kaldırmış. Bu anlatılanlar 60'larda. Bu kadıncağızı o kadar seviyor ki Göztepe Erenköy halkı, evine gelmesini, evinde bir öğün yemek yemesini ve mümkünse bir gece yatmasını istiyorlar. Yalvarıyorlar kadına. Ne olursun bu gecede bizde. Zenginler bunu bahsederler tabii. Fakirler de zenginler de. Bu kadının eve gelmesinden bereket umuyorlar. Şimdi bu işin manevi yönü. Ama anlatan yakınım diyor ki bana, ki bu da bir milletvekiliydi, öyle bir hanımdı ki diyor, karşısında kendinizi bir hiç sayıyorsunuz. Hmm. Halbuki muhtemelen sadece bir hizmetkar. Oturması, konuşması, tevazu, nezaketi, gülmesi, somurtması hep zamanında. Çıkarken de ev halkı ona hediyeler vermek istiyor. Hediye almıyor. Sadece hatırlamıyorum şimdi 25 kuruş alıyor. 25 kuruş. Ben merak ettim diyor. Yani bu kadar hediye veriyorlar almıyorsun da.
0: O zaman içinde 25 kuruş, 25 küçük, kuruş bir
1: küçük bir para. Küçük bir para. Ne işlesin? Tramvay parası diyor. Hmm. Parası yok.
0: Dönmek için.
1: Evet, yol parası. Yani sadece yol parası alıyor kadıncağız, düşünün. Ama insanlar, hele diyor bir düğün olacak. Saraylı hanım olmayacak. Mutlaka o olmazsa düğün ertelenir diyor. Onun bulunmasını ister. Şimdi bunun için anlattım. Saray sadece padişahın oturduğu yer değil. Orada yetişen o saraylı hanımlar, ki bunlar hizmetkarlar, sadece padişah hanımı falan değil. Ve orada yetişen gençler bir kültür meydana getirmiş. İşte bizim Osmanlı kültürü, Osmanlı terbiyesi, Osmanlı nezahati, Osmanlı estetiği dediğimiz budur. Derlerdi ki eskiden sarayda terbiye edilemeyen hiçbir yerde terbiye edilemez. Hmm. Terbiye saraydan İstanbul'a, İstanbul'dan Osmanlı memleketlerine, oradan da dünyaya yayılırdı. Düşünün, bizim ecdadımız dünyadaki terbiyeyi bile Osmanlı sarayından yayılmış kabul
0: tabii
1: ederdi.
0: Hükmettiği coğrafyayı memur olarak ya da evet, işte gelin olarak gittikleri evet, yerleri
1: ben
0: insanların...
1: bunu mübalağa zannederdim. Fakat sonra Şandor Takaç'ın Macaristan'da Türk alemi, Macaristan Türk dünyası bir kitabı var, orada okudum. Türklerin Macaristan'a meyve bilmiyor Avrupalılar. Yani meyvecilik, bahçeciliği bilmiyorlar. Türklerden öğreniyorlar. Kılık yapıyorlar. Bundan önce bahsetmiştik. Deri işlemeyi falan öğreniyorlar. Aynı zamanda bir takım nezaket kaidelerini, yani sofra adabını, konuşma adabını da Macaristan'da Türklerin öğrettiğini anlatıyor. Macaristan Avrupa'nın ne olursa olsun aynasıdır. Yani oradan Macaristan'dan Avrupa'ya yayılıyor. Ondan sonra dedim ki bu söz boş bir söz değil. Hmm. Yani nezaket ve terbiyenin Avrupa, evet Avrupa'nın da kendine göre elbette ki yani eski Roma'dan gelme, Bizans'tan gelme mutlaka bir terbiyesi vardır.
0: Ama çok unutulmuş, çok zaman geçmiş.
1: Üzerine neler gelmiş, barbar istihası. Hmm. Onun için bu Türklerin, ki bu terbiye de sadece Türklere mahsus değil, Türklerin Müslüman olduktan sonra edindiği ve biraz da Bizanslardan öğrendiği. Çünkü Türkler ne olursa olsun Asyalı bir kavim, ama Bizanslar asırların getirdiği bir medeniyet. Onlardan öğrendiği. Bunu Yahya Kemal söylüyor. Biz diyor nezaket ve inceliği Rumlardan öğrendik. Peki bu bir kusur mudur? Hayır, bence meziyettir. Öğreniyorsunuz, kendi tabiatınız haline getiriyorsunuz.
0: Hatta
1: ve başkalara
0: geliştiriyorsunuz.
1: Evet, bu yüksek bir medeniyet.
0: Bunun da farkındasınız.
1: Tabii bunun da farkındalar. Tabii. Yani kompleksi yok. Evet. Zaten Osmanlıların en mühim hususiyeti kompleksiz insanlar olması. Bu insanı muvaffak ediyor. Ben şimdi cemiyete bakıyorum. Cemiyete pek çok kişilik bozuklukları var. Bunların başında uzmanlar narsizm geliyor diyorlar ama bana kalırsa bu aşağılık kompleksi, o da narsizmle alakalı biliyorsunuz, çok yaygın. Hemen herkeste az veya çok aşağılık kompleksi var. Halbuki aşağılık kompleksi insanın muvaffakiyetinin önünde en büyük engeldir. Halbuki o insan muvaffak olmak arzusundadır. Aşağılık kompleksini de ondan duyar. Halbuki bu ayağına bağlanmış bir taş gibidir. Bunu aşmaya çalışmak lazım. Ecdat bunu aşmış.
0: Geçen gün bu travma, son günlerde çok konuşuluyor. Travma konusunu konuşuyorduk eşimle beraber. Herkesin bir travması var. Ben travmaya inanmıyorum dedi. Hakikaten de sanki geçmişte yapamadığımız, gücümüzün yetmediği ya da kendimize özgüvensiz hissettiğimiz için yapamadığımız her şeyi bu travmalara bağlıyoruz. Halbuki bu travmalara bağlı yaşadığımız, mesela bizim de toplumumuzun çok büyük problemleri var, evet, geçmişte. İşte şimdi bunları bırakıp eğer bugüne odaklanıp yarını inşa etmezsek yarın da bugünkü travmalarımızı konuşacağız.
1: Aynen öyle.
0: İnsan hayatı böyle.
1: Aynen
0: maalesef.
1: Öyle. Şimdi her şeyi bazı psikologların yaptığı gibi çocukluğa, gençliğe bağlamak veya travmaya bağlamak doğru değil. İnsanın kendi kusurlarından kaynaklanan kişilik bozuklukları
0: böyle
1: da var.
0: Böyle olunca insan hatasını, evet,
1: göremiyor
0: zaten.
1: Çocukluğumda ben böyleydim. Babam bana böyle davrandı. Fakirdik, köylüydük, ezildik. Bunlar
0: ama
1: hep boş.
0: Ama bu bir durum, evet, bir travma durum değil.
1: İnsan karakterinin %30'u umumiyetle, ortalama, genetikle intikal eder. %70'i ise çevreden, aile başta olmak üzere. Genetik karakter, ki bazı karakterin genetik olarak intikal etmediğini de söylüyor. Ben bunu mutlak olarak söylemiyorum. Okuduklarımı söylüyorum ahlak kitaplarında. Kolay kolay değişmez diyor. Yani bir insan cimri ise cimridir. Kolay kolay değişmez. Ama bunun yanlış olduğunu bilir. Çevresinde de görür. Bunun hilafını hareket eder. İşte normal insan budur. Hı-hı. Ne yapalım kardeşim? Benim karakterim böyleymiş. Benim huyum da böyleymiş demek bir kere bir kişilik bozukluğudur.
0: Ben çocukken bana hiç harçlık vermediler. Bu bende travma yaptı. Ben şimdi veremiyorum demek.
1: Veya ben çocuklarım ne harcasa bir şey demiyorum deme. İki
0: tabii,
1: ucu var.
0: Bir de o var. Yani çocukların yanlış yaptığını göre göre ben yapamadım, yaşayamadım çocukken, şimdi evet, o yaşasın demek var.
1: Bu maziyle yüzleşmeyi, bunu kabul etmeyi ve önüne bakmayı icap ettiriyor. Hı-hı. Mesela biz, ben tarihle çok meşgul oluyoruz. Tarihin için öğreniyoruz biz. Evet, zevk de aldığımız oluyor ama esas tarih bugünü anlamak ve yarını inşa etmek içindir. Hı-hı. Size ben böyleydim, böyle çektim, şöyle çektim. Bize böyle kötülükler yaptılar. Rumlar bize böyle yaptı. Siyonistler böyle. Tamam, evet, bunlar oldu. Fakat bu travmayı artık aşmak, önüne bakmak lazım. Travmaları teşhis etmek güzeldir. Doktor bize teşhis etti hastalığımız. Tedavi yok, yapmıyorum. Bunun bir kıymeti yok.
0: Tabii.
1: Şimdi insanlar teşhise bile yanaşmıyorlar. Onun için Osmanlı Sarayı'nın böyle bir fonksiyonu olmuş. Yani insan yetiştirmiş. Bizce de en mühim olan tarafı budur.
0: Çok enteresan bir bilgi paylaşalım dinleyicilerimizle. Sarayda insanlar çalışıyorlar. Bazı işlerde bir yaş sınırı var. Mesela işte eğer ağır işler yapıyorsanız erkekler için 50 yaş. 50 yaşından sonra sizi saraydan çıkartıyorlar. Tam da saraydan çırak edilmek, gelin edilmek ya da dışarıya çıkartmak.
1: Gençse çırak edilmek, yaşlıysa taşla çıkarmak. Taşla dışarı demek.
0: Şimdi çıkıyor ama hayatı sarayda geçmiş. Evet. Aldığı bir maaş var.
1: Evet.
0: Onu biriktirmiş.
1: Evet.
0: Çıkarken onun bölümünde çalışanlar 3 aylık maaşlarını, evet, ona tekahüt gibi
1: olarak veriyor,
0: ikramiye olarak
1: diye
0: veriyorlar. Çok enteresan geldi,
1: evet,
0: bu bana.
1: Sadece bu değil, sarayda orta sandıkları var. Yani herkesin az veya çok maaşı var sarayda. Orada yiyip içiyorlar, orada yatıp kalkıyorlar. Bu paraları biriktiriyorlar. Bunların çoğu çoluk çocuğu ailesi olmayan ve muhtemelen aile kurma ihtimali olmayan, mesela harem ağalarından bahsediyorum, kişiler. Bunlar muazzam hayır sanat yapmışlardır. Yani kütüphaneler, camiler, imaretler yapmışlardır. Peki saraydan çıktıktan sonra ölene kadar sarayda yaşayacak hali yok. Nasıl geçinecek? Bu orta sandıkları bunlara cüzi bir maaş bağlıyor. Ve çıkarken bunlar o aylıklarını, çünkü sarayda yaşadıkları için onların paraya ihtiyaçları yok, ona ikramiye gibi veriyor. O da dışarıda bir hayat kuruyor kendisine. Bu muazzam bir tesanüttür, dayanışmadır.
0: Bu tabii
1: emekliliğin olmadığı bir zamandan bahsediyoruz. Yani sosyal
0: güvenlik. Şu andaki sistemin aslında, şu anda mesela, evet, emeklilik sisteminin, şu anda Türkiye'de uygulanan bazı şirketlerdeki sistemin sanki mayası gibi.
1: Doğru.
0: Buradan ayrılanlar enteresan şirketler bile kurmuşlar.
1: Tabii. Mesela harem ağaları süt imalatı ve satma şirketi kurdular. Türkiye'de ilk defa şişe sütünü onlar yaptılar. Kırım ineği aldılar. Aralarında bir şey kurdular. Dayanışma derneği kurdular. Mesela, hı, Harem Ağları Dayanışma Derneği. Karşıdaydı, Göztepe'de. Kırım inekleri alıyorlar. O zaman montofon inek yok. Montofon inek çok süt veriyor malumunuz. Kırım inekleri çok makbul. Fakat pahalı ve beslemesi zor. Bunlar sarayda yetiştikleri için ileri görüşlü insanlar. Yani zenci harem ağası deyip de onları böyle filmlerde gösterildiği gibi efemine.
0: Yo, konuşacağız şimdi belki, ne eğitimler
1: çok
0: alıyorlar.
1: Çok entelektüel. Sarayın en entelektüel insanları o zenci harem ağalarıdır. Hayret edersiniz entelektüellik. Onun için ben ilk zamanlar duyardım. Zenci harem ağaları musahip. Musahip sohbet eden demek. Umumiyette padişahla sohbet. Yani onun yanında bulunanlar. Teklifsiz padişahın yanına girip çıkabiliyor bunlar. Ve musahip. Ben derdim ya, padişah bir zenci harem ağası ile ne konuşabilir? Sonra onları tanıdıkça, hayatlarına şahit oldukça, kitap meraklarına, kütüphaneciliklerine, kurdukları kütüphanelerle muttali oldukça hayret ettim.
0: Hayatlarında zaman çalacak hiçbir şey kalmadığı,
1: evet,
0: için belki kalmadığı için
1: böyle. Evet, kendini vermiş, ilme vermişler. Tabii şartlar insanları belli şeye yönlendiriyor. Bu kırım ineklerinden ilk defa şişe, kapalı şişeydi, süt yaptılar ve
0: hala
1: çok para kazandılar.
0: Şişe,
1: hala
0: onlar
1: devam
0: ediyor.
1: Onlar
0: mi
1: kurdular? Şimdi bunlar saraydan çıkıp da hayatlarını, saray yıkıldıktan sonra da normal bir şekilde sürdürebilen insanlar oldu. Onun dışında çok çeşitli savruldular ama bu mesela harem ağaları ki sarayın en belki doğru kelimeyi bulamıyorum. Yani aşağılayıcı bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü aşağı insanlar değil. Belki alay edilen, belki küçük görülen kesimiydi.
0: Hor görülen
1: kesimiydi. Yani pozisyonları itibariyle. Fakat hayatlarını kurdular. Ama bunu sarayda de aldıkları terbiyeden başka bir şeyle izah edemezsiniz.
0: Ama yine de çok büyük bir özgüven var ki o derneğin adına Harem Ağaları Derneği
1: demişler,
0: diyebiliyorlar.
1: Evet.
0: Yani yine de kimlikleriyle barışıklar,
1: evet,
0: baktığınız
1: şimdi,
0: zaman.
1: Şimdi onları tanıyanları da tanıdık. Ben Harem Ağası tanımadım ama onları tanıyanları tanıdım. Bunlar mesela ceketli, gravatlı, böyle vapurda karşılaştığınız zaman hürmet telkin eden, az gülen, az konuşan insanlar. Ve bakıyorsunuz, bir de şöyle bir durum var, ben bunu başkalarının seyyahların şeylerinde de okudum, mesela General Aranda'da da var, Türkler diyor zencilere karşı diyor çok yakınlık gösteriyorlar. Bizim gibi ürkmüyorlar diyor. Mesela Brezilya'da, Amerika'da zenciler biliyorsunuz ayrı yaşarlar. Hmm. Beyazlar onlardan ürkerler. Aynı sofrada yemek yemezler. O Türklerin diyor.
0: Bir de statü olarak da köle
1: ve öyle şaşırıyor Türkiye'de zencilerin şeyde insanların hayatının içinde olmasını mesela genel aranda şaşırmış. Bunlara hürmet ediyorlar. Sarayda yetişmiş oturaklı insanlar bunlar. İşte o saray yıkıldıktan sonra bile Osmanlı cemiyetini sembolize eden İstanbul'da bu insanlar yaşadılar. Bu eski İstanbullulara bunlar sosyal olarak bir tesirde bulundular. Biz bunu mesela o zaman yazılan romanlarda, kitaplarda, gazete makalelerinde ve o insanların yetiştiği kişilerde gördük ve görüyoruz.
0: Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buluşalım. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bugün Topkapı Sarayı'nı konuşuyoruz. Artık kapıdan içeri girelim. Evet. Çünkü içeride neler konuşulduğunu da merak ediyoruz. Çok büyük bir saray. Pek çok iş için ayrı ayrı yerler var. Bu ayrı yerlerde aynı günlerde farklı merasimler yapıldığı da vaki.
1: Tabii.

0: içinde kurulmuştur.
1: Fatih Sultan Mehmet Han önce şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yerde
0: eski sarayda oturdu.
1: Bu eski saray şimdiki gibi bir saray değil. Tahta bir bina.
0: Tahtadan ahşap bir bina ama ihtişamlı bir binaydı. Bizans İmparatorluğu'ndan kalmaydı.
1: Vardı.
0: Haraptı. Bizans İmparatoru orada oturmuyordu.
1: Mesela ilk girdi İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet Han. Nerede oturdu yani? İşte, o gece uyuması lazım.
0: Bu eski sarayın bazı kompleksleri ayaktaydı. Yani imparatorun orada kaldı.
1: İmparatorun yaşadığı yerde kaldı. Öyle mi?
0: Hemen tamir edildi saray. Çünkü iki tane çok saray vardı. Şimdi bugün tamir ediliyor. Sahilde Topkapı Sarayı'nın altında, Sultanahmet Camii'nin altında eski saray vardı. Şimdi duvarları duruyor. O saray yıkıldı. Mesela
1: Bizans'tan
0: kaldı. Onların paraları yoktu. Onu tamir ettiremediler. Bu ortadaki eski saray ahşaptı. Bir de Tekfur Sarayı vardı. Tekfur Sarayı'nda da kalmış Fatih. Orası ayaktaydı. Yani imparatorun yaşadığı yer Tekfur Sarayı'ydı. Şimdi müzedir olsun. Sonradan Çin atölyesine dönüştü. Mesela orası ayaktaydı. Fatih orada da kaldı. Tekfur Sarayı'nda da kaldı. Onun için Tekfur Sarayı denir. Yani Bizans İmparatorluğu'na Tekfur diyorlar. Sonra eski sarayı tamir ettiler. Eski sarayda yaşadı.
1: Birkaç sene.
0: Fakat eski sarayın pozisyonunu nedense beğenmedi. Şehrin içinde olmasından. Çünkü oralar eskisi gibi pazar da önleri. Çarşıydı orası. Yani
1: şimdiki Beyazıt Meydanı.
0: Meydanı gibi çok işlek bir yerdi. Onun
1: hep
0: üzerine
1: öyleymiş demek
0: evet,
1: ki.
0: Hep öyleydi. Orası hep
1: Kapalı Çarşı'ya da çok yakın. Çarşı da öyle.
0: Yani açık pazar Bayazıt'tı. Alt tarafı daha ince işlerin yapıldığı bir pazardı. Bizans zamanında.
1: Aynı zamanda Köle Pazarı.
0: Köle Pazarı'ydı. Evet. İkinci sırasındaki yer Köle Pazarı'ydı. Osmanlılar zamanında da bu devam etti. Fatih bugünkü Topkapı Sarayı'nın olduğu yerde bir köşk yaptırdı. Çinili köşk. Bugün ayaktadır. Arkeoloji Müzesi'nin müştemili atındandır. Ve yavaş yavaş artık Topkapı Sarayı'nda gündüz kalıp akşam saraya dönüyordu. Daha sonra gecelerinde orada kalmaya başladı. Ufak tefek binalar yaptırıldı. Daha önce de söylemiştik. Topkapı Sarayı'nın stili eski Türk çadır mimarisine göredir. Yani eski Türklerin de böyle bir huyu var. Tamamen kendi geleneklerinden vazgeçmiyor. Fakat o gelenekleri yeni unsurlara adapte ediyor. Topkapı Sarayı öyledir. Ayrı ayrı binalardır. Dünyada böyle saray azdır. Dünyadaki saraylar blok halinde yapılır. Fakat Topkapı Sarayı binaları birbirinden ayrı ayrı komplekslerdir.
1: Aslında Topkapı Sarayı bir yarımadada.
0: Evet. Yarım aradır orası.
1: Evet. Oraya yayılmış. Yeşil alanı bol.
0: Şeysi düz olmayan, yani zemini düz olmayan, topografisi düz olmayan bir yerdir. Zaten topografya bunda çok tesiri vardır. Yani binaların ayrı ayrı olmasında sadece Türklerin çadır geleneğinden değil. Türkler çadır, yani çadır değil ki, bugünkü çadır düşünmeyiniz lütfen. Yani kocaman çadırla içinde birkaç odası olan Sultan II. Murat devamlı çadırda kalırdı. Ya bir iş olduğu zaman saraya gelirdi Edirne'deyken. Çadırdı ama çadırı muazzam bir çadırdı tabii. Şimdi otay bazı merasimlerde falan kuruluyor, padişah otağı, onun gibi bir yerdi.
1: Şimdiki karavanlar gibi düşünelim değil mi?
0: İçi öyleydi. Şimdi topografyası çok mühim. Bir de yangın ve deprem sebebiyle blok binalardan her zaman şarkta ürkülmüştür.
1: Şimdi Topkapı Sarayı'na bir kez giden.
0: Evet.
1: Topkapı Sarayı'nda Fatih Köşkü'nde.
0: Evet.
1: İstanbul manzarasını bir kez gören.
0: Evet.
1: Fatih'in orayı niye yaptırdığını.
0: Evet, anlar.
1: Ve niye oradan çıkmadığını anlar.
0: Evet. Fatih Sultan Mehmet zaten çok rafine zevkleri olan
1: bir
0: hükümdar.
1: Yani onun için çocukluğundan beri yaşamış bir kişinin oradan başka bir yerde bulunması bence zaten emeğine haksızlık olurdu.
0: Doğru. Fatih zaten biliyorsunuz, daha önce de anlatmıştık, değişik bir hükümdar. Böyle mesela divan toplantılarına katılmıyor artık. Hükümete bırakıyor. Yani herkese yüz göz olmayan. Vakar ve haysiyete çok meraklı.
1: Bu kafesten önce de mi böyle?
0: Önce tabii. Mesela vezirleriyle bile yemek yemiyor. Kimseye sır vermez. Kimseyle mahremini paylaşmaz bir hükümdar. Elbette ki önü pazar olan bir sarayda oturmaması, ayrı bir sarayda oturması. Hatta onun için işte diyorlar, yani kendini Bizans İmparatoru olarak görüyordu. Yani halktan kopuk. Halbuki halktan kopukluk değil bu. Ordusunun başında defalarca sefere gitmiş, askerleriyle hemhal olmuş bir kumandan için halktan kopuktu diyemezsiniz. Ve anlatılan Fatih Sultan Mehmet'e dair anlatılan anekdotlar, bunlar uydurma da olabilir ama anlatıldığına göre esası var. Hani bir cami çıkışı kardeşine sadaka ver diyor. O da bir gümüş dirhem veriyor. Babamızın mirasından bu kadar mı düştü diyor. Yani hepimiz kardeş değil miyiz? Adem Aleyhisselam'ın mirastan bu kadar mı düştü? Sen buna razı ol. Diğer kardeşler duyarsa sana bu kadar da düşmez mirastan diyor. Mesela bu esprili bir şey. Demek ki halkla bir teması var Fatih'in. Ama Topkapı Sarayı'nı ihdas eden odur. Ayrı bir saraydı. İstanbul'un en güzel yerinde.

0: dünyanın en güzel yerinde ayrı bir saray kurma fikrini ilk defa Fatih Sultan Mehmet ortaya atmıştır. Ama Topkapı Sarayı'na birden taşınılmamıştır. Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman'a kadar burası gelgit sarayıdır.
1: Hazine de orada mı bu arada?
0: Hazine yani de orada.
1: Kendisi gitti ve hazineyi...
0: Önce hazine kondu, evet.
1: Önce hazine.
0: Önce hazine
1: şimdi
0: kondu.
1: Şimdi o hazine kısmı Topkapı Sarayı'nın parçalarından bir tanesi. Üzerine çok konuşulan ve belki de hani bu gizemlerinden, mistik tarafından da çok bahsedilen bir yer olduğu için hazineden bahsedeyim. Hınca hınç dolu, hatta öyle zamanlar oluyor ki demir kapı kırılacak diye raporlar
0: tabii
1: hazırlanıyor.
0: Tabii iki tane hazine var. Bir padişah hazinesi var. O Enderun'da sarayın 3. avlusundadır. Biri de devlet hazinesi. Hazine-i Amire. O eskiden, şimdi Topkapı Sarayı deyince aklımıza gelen o büyük Bab-ı Humayun var ya, onun üzerinde odalar var. O hazine oradaydı.
1: Peki güvenli bir yer mi orada hazineyi
0: tabii
1: bırakmak?
0: Tabii, altında önünde her tarafında muhafızlar var. Bir de kale, zaten oraya çıkmanın imkanı yok. Demir kapılarla kapalı. İçeriye zaten bir kişinin girmesi mümkün değil. Hazineye git de şunu getir diye bir şey yok. 20 kişi giriyor hazineye aynı anda.
1: Evet, o da çok enteresan. Üzerinde sadece padişah tek başına, girebiliyor.
0: Üzerinde cep olmayan cübbeler giyiyorlar hazine vazifelileri. Çalacaklarından değil, suizana sebebiyet vermesin diye. Mesela cübbeleri, şalvarları, hiçbirinde cep yoktur.
1: Bu arada hazinenin başındaki kişi de, yani bakmayın öyle sadece hazineyi koruduğuna, bayağı bildiğiniz şimdiki tuğ general rütbesi.
0: Tabii rütbesindedir ve çok esaslı bilgi. Mesela defterdar devlet hazinesine bakar, hazinedar padişah hazinesine bakar. Her ikisi de yüksek rütbeli bir subaydır. Padişah hazinesine bakan bugünkü tuğ general rütbesindedir. Hazine ketüdası deniyor buna veya hazinedar deniyor, hazinedar başı deniyor. Çok hazinedar var ama bu bizim bahsettiğimiz padişahın hazinesiyle uğraşan, icabında oradan çeşitli yerlere aktarmalar yapan, padişah gelirlerini toplayan, muhafaza eden kişiye diyoruz. Çünkü haremde de hazinedar var. Bir de defterdar var. Defterdar zaten yüksek tahsilli, devletin en yüksek memurlarından bir tanesidir. Aynı zamanda vergi mahkemesi reisidir. Hazine o kadar dolmuş ki, şeyden bahsediyorum, dış hazineden. Demişler ki bu bina çöker. Bu metal paralar, çünkü o zaman kağıt para yok. Onun üzerine arka tarafta bir hazine dairesi daha yapıldı.
1: Yani
0: bir kısım hazine de yedi kuleye götürüldü.
1: Kapının üzerindeki, evet, hazine çöker
0: boya,
1: diyorlar.
0: Evet. 18. asır zannediyorum. O yıllarda ki Osmanlı Devleti o zaman çok da savaşlarla meşguldü. Buna rağmen hazinesi doluydu.
1: Hem altın hem mangır.
0: Mangır ve gümüş.
1: Gümüş.
0: Evet. Şeye göre, toplanıldığı yere göre. Mangırlar gündelik harcamalar için oradan ayrılıyor. Yani cari harcamalar için. Diğeri orada blok ediliyor. İhtiyaç oldukça sarf ediliyor. Ve çöker diye endişe edildi. Bu hazine, yani devlet hazinesi, bizim bildiğimiz devlet hazinesidir. Devletin gelirleri oraya gelir, devletin harcamaları oraya gider. Çok bir egzantrik tarafı yok. Ama iç hazine dediğimiz padişah hazinesi, burada sadece padişahın kendi gelirinden topladığı hazine değil. Ki Yavuz Sultan Selim'in mühürüyle mühürleniyor, ağzına kadar dolu iç hazine. Bu aynı zamanda bir ihtiyat hazinesidir. Devlet hazinesinde açık olduğu zaman, ki çok zaman olmuştur, buradan padişah oraya borç vermiştir ve çok zaman bu borç geri dönmemiştir. İnsanlar bunu bilmez. Padişahın hazineyle yaşadığını, devlet hazinesini harcadığını zanneder. Halbuki Osmanlı padişahları bu millet için, bu devlet için, bu vatan için sadece canlarını ve hayatlarını değil, mallarını da sarf etmişlerdir.
1: Şöyle düşünelim. Bir Topkapı Sarayı yaptırmışlar.
0: Evet.
1: Büyük kısmını kendi hazinesinden yaptırmışlar.
0: Evet.
1: Ve şu anda bir turist geldiğinde dünya para o hazineyi, evet, geziyor. Ve hala aslında bize bu anlamda,
0: evet, gelir getiriyor.
1: Gelir getiriyor.
0: Halbuki Baviera ne yaptı? Baviera dedi ki bu sarayları yaptıran sizin dedenizdi dedi. Kral ailesine oradan %10 para ödüyor. O Baviera ne kadar bir yer? Münih
1: ama
0: yani.
1: Şu anda mesela Buckingham Sarayı'nı gezmek isteseniz İngiltere'de.
0: Ama kraliçe, tabii şöyle bir durum var. Buckingham Sarayı'nda bakımı var tabii. O bakım için harcanıyor ama evet, yine para veriyorsunuz.
1: Para veriyorsunuz ama gezilmiyor. Ama devlete gitmiyor
0: hayır,
1: bu para.
0: Hayır, o kraliçenin hazinesine.
1: Evet.
0: Yok, Buckingham'ınki devlet hazinesine gidiyor. Fakat Windsor Köşkü, Balmoral, o da şimdi açıldı gezmeye, bir tane daha var. Bu üçü kraliçenin mülkü olduğu için kraliçeye gidiyor. Ama tabii şöyle bir durum da var. Bunların bakım masrafları çok eski şatolar olduğu için bakım masrafı o kadar yüksek ki. Toplanan para, ki iyi para toplanıyor. Giriş parası yüksektir. Ancak oranın masrafına harcama, yani tamirat ve işte aydınlanma masrafına gidiyor. Bu böyle. Ve diyecekler ki şimdi dinleyicimiz, peki padişah bu serveti nereden bulmuş? Evet, yani soylu aileler dedelerinden gelen bir servetin mirasçısıdır ama padişah savaşa katılıyor. Eski hukukumuza göre savaş ganimetlerinin 1/5 padişaha aittir. Padişahın zenginliğini izah etmek çok kolaydır. Ama bu para padişahın yurt dışındaki bankalardaki hesaplarında kalmaz. Hazine dairesine konur ve devamlı oradan harcanır.